0: Diyor ya yani kök başka bir şey var burada diyor. Burada başka bir temelden bakmamız lazım meseleye diyor. Tamam mı? Temelden hemen bakmamız lazım. Yok,
1: Suvan'dan sonra.
0: İşte hemen orayı genişletmemiz lazım. Bütünlüklü bakmamız lazım. Efendim her şeyi tek bir torbaya mı dolduruyorsun? Hayır, her şeyi tek bir torbaya doldurmuyorum. Siz hukuku, yani sizden kastım bu alengirli işlerin içerisinde olanlar, bu finansal suçları işleyenler vesaire. Siz hukuku hukukçulardan, hatta hukuk profesörlerinden daha iyi biliyorsunuz. Kanunların kaçamak noktalarını, efendime söyleyeyim, boşluklarını o kadar iyi biliyorsunuz ki. Bütün sisteminizi ona göre kuruyorsunuz. Ne kadar tesadüf. 4 tane kadının ifadesi var, hepsi borç vermiş. Hepsi kandırılmış. Bakıyorsun o öyle yapmış, bu böyle yapmış. Kanun belli. Sen bu meseleyi o kanun çerçevesinde ele almaya kalktığın zaman bu adam 2 sene sonra elini kolunu sallayıp çıkacak, daha fazla kişiyi dolandıracak. Niye? Kardeşim kanun bu. Hakim ne yapsın? Savcı ne yapsın? Hakim ne yapsın? Adam diyor ki kardeşim kanun çıkartmışsın, kanun yapıcı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ben bu kanunu uygulamakla mükellefim ya. Bunun ötesi benim yetkimi aşar. Ama işte biz ne diyoruz burada? Daha bütünlüklü, daha köklü, tamam mı? Türk milletine karşı, Türk tarihine karşı, Türk varlığına karşı işlenmiş suçlar. Tamam. Ajanlık faaliyetleri. Yabancı istihbaratlar, yabancı devletler adına bu topraklarda sergilenen ihanetler, üstü kapatılmış, hesabı
2: çok sorulmamış meseleler. Çok daha derin bir şey olduğunu ifade ediyorsun.
0: Artık bunlara bakılması lazım. Bakılmadığı sürece bu bataklık böyle bugün şey, Haluk Levent'i çıkartır, yarın başka bir ismi çıkartır ve o bundan nemalanan o oyuncu kadrosu da tatlı tatlı paralarını alıp işlerini yapmaya devam eder.
2: Arkadaşlar bu röportajın geri kalan kısmını da bir verelim. 1,5 dakikalık kısmı kalmıştı sanırım. Suna Yakın'la Haluk Levent arasında. Suna Yakın'la diyor ki evet bir dinleyelim. Filmi çekilecek adamsın diyor. Bir dinleyelim, filmi
3: evet,
2: çekilecek adam.
4: Evet, sevgili Türkan annemle, gerçekten anne derdi ona.
5: Seni çok severdi, seni de çok severdi.
4: Türkan annemle yaptığımız mücadele başkaydı. Hani bir politik mücadele değildi, yanlış anlaşılmasın. Orada bir
5: aydınlanma
4: evet, mücadelesi. Hem Çağdaş Şavşama'yı Destekleme Derneği, hem Atatürk Düşünce Derneği bir yandan, bir yandan da Erzincan evet. depremine annem bizzat beni yolladı.
5: Müthiş.
4: Tabii onlarla birlikte başlayan bir süreçten zaten bir ahbap oluşumu böyle geldin hadi bir dernek kurayım gibi olmuyor. Yok. O temelinde o emek, o mücadele yıllarca süren bir dayanışma olmasa zaten başarıya ulaşamazsın.
5: Sen hep oydun. Sen aslında tam bir film kahramanısın. Yani bana deseler ki bir film yap. Herhalde senin filmini yaparım. Senin hayatını. Çünkü kapital madden çok çok çok varlıklı olacakken bu kadar parayı önemsemeyen, bu kadar hayatından dışlamaya çalışan, çünkü ilk eserinin bütün telifin her şeyinde verdiğin...
6: Ahbap 3 yıl önce kuruldu, resmi kuruldu. Ama Ahbap'ın temeli vardı. Cüzdanla Savaş Vakfı'ndaki gönüllülüğümle vardı. Oradaki sevgili rahmetli annem dediğim Türkan Saylan Hoca'nın yanında
3: Nurlar içinde yatsın.
6: Onun yanında gönüllü olarak Cüzdanla Savaş Derneği'ne başladım.
4: Sevgili rahmetli Türkan Saylan hocamız onun önderliğindeydi Cüzdanla Savaş Vakfı.
7: Ve bu Türkan Saylan'la olan bu ilişki, bu çalışmalar çok fazla bilinmiyor.
4: Çok fazla değil, hiç bilinmiyor. Yani hiç bilinmez. Hayatım boyunca tanıdığım en büyük kahramanlardan biri o kadın ya. Böyle bir şey yok. Parayla işi yok, pulla işi yok. İnsanlıkla işi var.
8: Nedir bu Ahbap abi? Nereden aklına geldi? Bu isim nereden aklına geldi? Bu derneği kurmak nereden aklına? Çünkü ya biz de müzisyenler genellikle filantropi dediğimiz iyilik işlerini yaparlar. Ama işte bedava konser verirler. Birisi için sosyal medyada bir şey yaparlar. Yardım toplamak için aracılık ederler falan ama taşı birisi kaldırır ki onlar da el verirler genellikle. Sen doğrudan kendini taşın altına at. Nereden çıktı bu Ahbap meselesi?
4: Aslında 1990'lı yıllarda sevgili Türkan Saylan'ın vakfında çıktı. Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği ve Lepra Hastanesi gönüllüsüydüm.
8: Lepra Cüzzam.
4: Tabii Cüzzam ve Cüzzam'la ilgili hocamızın gittiği yerlerde doğuda ben de yer aldım.
8: Sen Fransın Türkan önünde. Saylan'ın eteğinin cübbesinin altından çıktın.
4: Yani onunla birlikte birçok dernekte vardı ama Türkan anne gibiydi yani evet. bizim için ve çok da severdim kendisini. O da beni çok severdi. Orada.
2: Evet. Tuba Hocam istersen Türkan Ahbap nereden çıktı? Türkan Saylan'ın.
3: Evet.
2: Türkan Saylan'ın neresinden
3: çıktı? Cübbesinden mi dedin? Eteğinden mi dedin?
1: İkisi de söyledi.
2: Eteğinden çıktı diyor.
3: Evet.
2: Eteğin altından çıkan. Evet Ahbap'ı dinleyelim.
3: Vallahi hani biraz
2: çünkü
3: önceki...
2: aklımıza gelince yani Nuh abi de görüyorum o da gerildi sinirlendi. Çünkü Nuh yani Türkan Saylan evet. deyince aklımıza gelen ilk şey biz varken siz hiçbir şeysiniz. Biz aynen. varken biz varken siz hiçbir şeysiniz.
1: Asıl olan biz
2: asıl olan biziz diyen birisiydi.
3: Evet.
2: Belki seyircilerimiz unutmuş olabilir ama ikna odaları denen o psikolojik abi, işkence denen o çünkü ben bizzat İstanbul Üniversitesi'nde bizzat gözlerimle şahit olduğum için şahitlerinden birisi olduğum için biliyorum. Hı hı. İkna odalarının mucidi Türkan Saylan, Necla Arat ve Nur Serter üçlü.
0: Üniversite ikinci sınıftaydık.
2: Evet. Birlikte okuduğumuz için onu da teyit etmiş oldum.
3: Evet. Hani biraz önceki turda dediler ya Haluk Levent'e bir tırnak içinde AKP'li yakıştırması var diye. Ben hiçbir AK Partili'den Türkan Saydan'a anne dediğini duymadım. Ya da böyle saygıyla demeyelim ama sevgiyle, yürekten bir aşkla yad ettiğini duymadım. Yani mümkün genelde değil, senin gibi çok güzel cümlelerle anarlar Türkan Saylan'ı. Dolayısıyla burada da bir turnusol kağıdı aslında. Çünkü Türkan Saylan'la ilgili süreçlerin değerlendirmesini Nuh abi çok güzel notlar aldı. O yüzden belki oraya ben çok girmek istemiyorum. Ama elbette ikna odalarının kurulması ve 28 Şubat süreciyle hepimizin doğrudan etkilendiği ve temel hak ve özgürlüklerimizin ateşe atıldığı bir sürece mimarları olarak hatırlıyoruz biz bu üç mübarek ismi de tırnak içinde. Dolayısıyla bugün bunları yeniden hatırlatmanın ben bazen şey diyorum bunu çok mu konuşuyoruz acaba hani insanlar bakıyor mu acaba diyorum ama bir yandan da
2: hatırlatıyor her defasında nereden çıktım diyor onun altından çıktım diyor yani biz bir şey demiyoruz. Habire bir yani ki 500 yıl sonra geçse bile nereden çıktın deyince bunlar buradan çıktım diyor adam. Adam her defasında Nur Serter'e Kemal
3: Alemdaroğlu'na,
2: Necla Arat'a evet. ona buna sürekli referans veriyor. Ondan sonra diyorlar ki bir türlü bitmedim mağduriyetimiz.
3: Yani bu kardeşim. İnsanların yaptığı o sınıfsal yok sayma hareketleri ortada olmasına rağmen bunlar artık belgesellerle, belgelerle gün yüzüne çıkmış olmasına rağmen hala daha utanmadan büyük bir bilim kadını olarak anmaları bu insanları gerçekten batıl da olsa davalarına ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor. O yüzden belki de biz gerçekten o dönemde yaşadığımız ve hala izlerini yaşadığımız bu sürecin mağduriyetini anlatmaktan bıkmamalıyız diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu da bir soykırımdı bence. Yok sayma politikası, genç kızları yok saymak, kimliklerini yok saymak, eğitim haklarını engellemek bunların hepsi sen yoksun demek bir soykırım aslında geniş tabirle yorumlarsak hukuki anlamda, cezai anlamda değil ama geniş anlamda bir soykırım olarak ifade edilebilir. Çünkü genç kızların bütün hayatlarıyla oynayan bir takım uygulamalar yapıp politikaları buna göre belirleyip neredeyse yaklaşık bir 30 yılı bununla yönetmeye çalıştılar.
2: Sevgili Tuba Hocam, hı hı. Şimdi Haluk Levent diyor ki cümlenin arasında, efendim diyor ben Türkan Saylan'a çok büyük hürmet ediyorum, o benim annemdi. Hı hı. Fakat onun çalışmalarına diyor hani ideolojik bir şey olarak bakmayın diyor. Mesela Türkiye'de kanserle mücadele diye bir şey var.
3: Büyük ama bunu mücadele. Nasıl yapıyorlardı
2: AIDS'le
3: acaba?
2: Mücadele var, ne bileyim kan kanseriyle, lösemiyle falan. Mesela evet. Türkiye'de cüzdan mı var ki cüzdanla mücadele diye düşünmüş. Hı hı. Cüzdanla mücadele eden derneğin yanında olmayı hı. hedeflemiş. Ondan dolayı. Yani insanın aklına neden mesela yani, hayır hizmeti yapmak geldiğinde hı hı. aklına ideolojik bir şey olmaması. İdeolojik bir şey yok ya. Türkan Saylan'ı ideoloji sevilikmemiş. Yani Türkiye'de çok büyük cüzdanlı grubu olduğu için cüzdanlı mücadele onun için çok önemliymiş yani. Şimdi bu inanılır bir şey mi Allah aşkına?
3: Cüzdanla mücadele ederken büyük bir cüzdan haline gelmesi, bu sosyolojik bir cüzdan yaratmaları tabii bu işin gülünç tarafı. Yani trajikomik tarafı. Belki bir bilim kadını olarak kalsaydı, sadece tıpla ilgilenseydi, doktor yani hekim kimliğiyle cüzdanla ilgili faaliyetlere katılsaydı, mücadele etseydi biz bunu böyle söylemeyecektik. Ama maalesef burada böyle bir bilim kadını kimliğinin altında sosyal bir mühendislik yapmaya çalışan ve insanları bir şekilde sınıflandırarak yok saymaya çalışan bir sivil toplum çalışması yapıldığını ifade etmemiz gerekiyor açık ve net bir şekilde. Şimdi aynı bu uzantının devamı olarak da aynı taktiklerle bir devleti itibarsızlaştırma çalışması yapıldı Ahbap Derneği üzerinden. Yani herhangi bir dernek, Türkiye'de 102 bin küsur dernek var dedik değil mi bir önceki turda? Bir sürü dernek hükümet aleyhine de çalışıyor olabilir. Belki hükümetin politikalarını destekleyici de çalışıyor olabilir. Bunlar zaman zaman gündeme de gelebilir. Ama böyle bir derneğin daha 3 yıldır 4 yıldır kurulu olan bir derneğin kendi ifadeleriyle ta işte o cüzdan derneğinden temeli atılan bu ahbaplık hukuku grubunun Türkiye'de sadece bir ahbaplık üzerinden ya da yardımlaşma üzerinden bir şeyler yapmadığı çok aşikar. Neden? Çünkü taktikleri çok aynı. Devleti itibarsızlaştırmak, hükümeti güçsüz göstermek. Aynı FETÖ taktiği gibi. Bakın, şuna dikkat çekmemiz de gerekiyor. Mesela FETÖ'nün en çok bu kabardığı 17-25 Aralık sonrasında artık kuyruğuna basıldığı ve çanların FETÖ için çaldığı dönemde biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde dershanelerle ilişkin bir operasyon düzenlendi. Dershaneler kapatıldı. O zaman da nasıl itibarsızlaştırıldı devlet? Devlet eğitim veremiyor ki. Yani devlet eğitim veremiyor. Sen devletin okuluna gönderdiğin zaman çocuğunu kesinlikle bir sınavı kazanamaz. Sen herhangi bir devlet okulunda okuyan bir çocuğunu üniversite sınavında veya işte lise giriş sınavlarında başarılı olabilmesi için bir dershaneye mutlaka göndermen lazım. Ama her dershaneye göndermemen lazım. Mutlaka benim dershaneme göndermen lazım ki senin çocuğun birinci olsun. Ama nasıl birinci oldukları, nasıl ne yaptıkları bundan çok net ortaya çıktı değil mi? Soru çalmak bilmem taktikleriyle, efendim bir sürü örgütlü çalışmayla oradaki dershanelerdeki kişilerin de yani onların dershanesindeki kişilerin nasıl birinci olduğu ortaya çıktı. O zaman ne yaptılar? Eğitimi itibarsızlaştırmaya çalıştılar. İşte ya da ne bileyim sağlık... Şimdi AK Parti'nin en büyük iddialarından bir tanesi Türkiye'de getirdiği sağlık reformu. Çok ciddi bir şekilde kurduğu şehir hastaneleri vesaire. Bunların hepsini işte efendim doktorlar kaçıyor gibi bir takım
2: bu
3: yalanlarla.
2: Bu arada arkadaşlar araştırmış cüzdanla alakalı. Var en mıymış? Son 5 yıl önce 3 vaka görülmüş.
3: Gerçekten evet. Mi?
2: Türkiye'de cüzdan
3: Türkiye'de sosyal bir cüzdan olduğunu
2: cüzdan
3: söyleyelim.
2: Cüzdan falan hastalığı yok yani.
3: Aynen öyle.
2: O açıdan Haluk Levent'in Türkan Sağlan annemin yanına gittim çünkü cüzdan Türkiye'nin büyük problemiydi. Aslında ideolojik hiçbir sebeple gitmedim. Politik bir gerekçesi yoktu.
3: Evet.
2: Tamamen cüzdanlılara yönelik bir şey. Yani baştan sona uydurma bir hikaye yani yalan.
3: Uydurma tamamen bir yalan. İşte o da bir yavaş yavaş demek ki hakikat ortaya çıkmak gibi bir şeyi var.
2: Sanki orta çağda yaşıyoruz da cüzdan hastalığı var.
3: Ahbabın foyasının ortaya çıkması gibi demek ki bunlar da yavaş yavaş anlaşılacak. Aynı deprem zamanında yapılanla aynı buluyorum. Yani nasıl FETÖ zamanında Türkiye'de eğitimi itibarsızlaştırdıysa, nasıl hastane hizmetini itibarsızlaştırırsa ve bunu alternatif bir şey üretmeye çalıştıysa, deprem zamanında da tam milletin gönlü yanarken, ateş varken, yani 9 ilde birden hatta 10 mu oldu sonrasında kararlar?
2: Tam 11.
3: 11 ille birlikte
2: Osmaniye
3: 11 evet. ilin deprem bölgesi ilan edilip yani milletimiz orada o işten etkilenen milyonlarca insanımız varken böyle bir itibarsızlaştırma çalışması yapılarak devleti güçsüz göstermeye çalışıp hatırlayın o zaman yabancı devletlerin askerleri gelsin bizi kurtarsın diye de kampanya başlattılar.
2: Tabii.
3: Bu ne demek ya?
2: Aynen
3: ya bu
2: öyle.
3: Ne demek? Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam'ın torunlarına denecek laf bu kardeşim bu ya. Siz kim oluyorsunuz?
2: Hatta Türk ordusu, Türk Savunma Bakanlığı askerlere emir verdi kışlarınızdan çıkmayın. Depremzedeler yardım etmeyin,
3: etmeyin diye yalan
2: askerleri durdurduğuna dair.
3: Evet. İnanamıyorsun. Yani bunların hani
2: o zaman
3: orada
2: o karlı
3: devlet
2: yolları kim açtı diye sormak lazım.
3: Orada devlet
2: çadırları kim kurdu?
3: Vatandaşının yani can havliyle olan enkazın altındaki vatandaşın yardımına mı koşsun kardeşim? Yoksa sizin bu iğrenç dezenformasyon yalan haberlerinizle mi uğraşsın? Sizinle mi hangisiyle uğraşsın? Kızılay çadır sattı. Ben açık canlı yayında söylüyorum. Eğer Ahbaba çadır sattıysa Kızılay Allah ondan razı olsun. Ne yapacaktı bu çapulculara bedava mı verecekti bir de çadırı? Sen kimin malını kime veriyorsun ya? Kızılay kuramıyor mu kendi çadırını? Gayet de kurdu.
2: Zaten kendi söylemiş. Bizim çadır ancak bize yeter. Biz
3: aynen öyle. Hani
2: veremeyiz.
3: O zaman da yok çadır sattı
2: diyecek,
3: yalanı.
2: Kızılay'ın
3: yok
2: kendi
3: efendim
2: iktisadi işletmesinden. Yani
3: evet.
2: Kızılay'ın da satın almak durumunda olduğu iktisadi işletmeden. İsterseniz oraya gidin onlardan alabilirseniz alın demişler.
3: Bakın sizin bir yardım kuruluşunuz olabilir, Kızılay gibi bir şey kurum olabilir, Yeşilay gibi bir şey olabilir, herhangi bir dernek. Bunun bir sarfın içinde biraz önce konuştuk değil mi? Bu da bir kurala tabi. Sen niye Kızılay kendi çadırını kendi gidip kurabiliyor zaten? Adam koşa koşa gidiyor zaten. Sen istiyorsun git o zaman başka yerden çadır al. Madem bu kadar derneksin, ahbapsın, milyonlar toplayabiliyorsun,
2: tabii,
3: kaç milyar lira toplayabiliyorsun.
2: Satın alamadığı için.
3: Satın alamadığı için, yapamadığı için bunu, böyle bir köklü bir kuruluş olmadığı için, yani yarın gelecek kışa bugünden hazırlık yapamadığı için ya da olağanüstü bir duruma hazırlıklı olabilecek bir yetenek olmadığı için organizasyon yeteneği, sen patladın orada. Sen ne yapacağını şaşırdın. Yapamadığın organizasyonun suçunu Kızılay'a attın sen. Dolayısıyla
2: bu arada şunu da söyleyelim, çok iyi oldu açtığımız. Yani bu işi çok net olarak bildiğim için söylüyorum. Deprem esnasında doğrudan yardımların içinde bulunduğum için söylüyorum.
3: Evet.
2: Deprem esnasında niçin yardım topluyorsunuz? Vatandaştan neden para topluyorsunuz?
3: Oraya yardım
2: bir şeyi
3: için
2: satın alıp yani neyle götüreceksin?
3: Evet, TL mi, para mı götüreceksin yani?
2: Ya battaniye alacaksın, işte çadır alacaksın, erzak alacaksın.
3: Kuracaksın.
2: Neyle alacaksın?
3: Parayla
2: fabrikadan
3: alacaksın.
2: Gidip parayla satın. Zaten evet. Vatandaş sana o parayı veriyor ki. Sen git bunu odan adım et satın al, organize et. Evet. Sen dernek olarak zaten bir şey üretecek halin yok.
3: Aynen
2: organizasyon
3: öyle.
2: Hizmetisin.
3: Evet.
2: Kızılay'da Türkiye'de çadır hizmetleri yani çadır yapma işi birkaç tane büyük firmanın elindeydi ve bunların Türkiye çapında hatta Kızılay bütün dünyaya yardım götüren bir dernek olduğu için
3: evet.
2: bu kadar çadır üretebilecek kapasitede hiçbir işletme tek başına yeterli olmadı. Ve piyasadan işte 3 liralık malı kendisinin 3 liraya satın alabileceği malı ürettiğinde 15 liraya almak zorunda kaldığı için Kızılay kendisi bir iktisadi işletme kuruyor.
3: Evet.
2: O iktisadi işletmede büyük bir fabrika inşa ediyor. O fabrikada ürettiriyor ve piyasadaki 10 liraya satılan çadırı 3 liraya mal ediyor. Ve o 3 liraya mal edilen çadırı kendisi oradan kendisi de tedarik ediyor. Böylece sadece üzerine kar vermeden giderinin maliyeti hesabına bir çadır üretmiş oluyor. Türkiye'ye bir fabrika kazandırmış oluyor.
3: Evet.
2: İşte Ahbap gibi kuruluşlar, diğer bütün yardım kuruluşları da piyasadan çadır bulamadıklarında Kızılay'ın da tedarikçisi olan bu Kızılay İktisadi İşletmesi'ne giderek tıpkı Kızılay nasıl ondan parayla satın alıyorsa o da gidip ondan parayla satın almıştı. Pek çok yardım kuruluşu satın aldı, götürdüler, kurdular. Ama bir tek Ahbap kalktı, dedi ki biz Kızılay'dan parayla çadır satın aldık diye ortada yalan bir şey söyledi. Bir dernekten almadınız siz, bir iktisadi işletmeden
0: aldınız. Kaç ay kaldın deprem bölgesinde?
2: Ben defalarca gittim tabii. Çok.
0: Yok, ben orada kaldığınızı da biliyorum.
2: Evet, kaldım.
0: Bizim Sakarya'dan gençler, yardım götürmeye giden gençler, o deprem zamanı beni aradılar. Ya abi dediler, çok yakın mesafedeyiz. Murat Özer ve Taceddin Kutay abileri görüyoruz. Ya bunlar paçaları sıvamışlar, tuvalet temizliyorlar. Yani çekiniyoruz yanlarına gitsek.
3: Taceddin Hoca çorba yapıyor.
0: Biz selam versek mi? Dedim ki ya rahatsız etmeyin, şey yapmayın. Yani ellemeyin onları. Onlar şu an başka bir havadalar. E tabii sizde öyle bir sanat yok. Ne gitar çalmayı bilirsiniz, ne İzmir'in dağlarını söylersiniz. Bu işleri paraya çeviremiyorsunuz. Bu işleri paraya çeviremiyorsunuz. Ondan sonra böyle şeyler çıkıyor ortaya. Ya bu Kızılay meselesi, işte AFAD meselesi, ya diğer meseleler hepsi baktığımız zaman ya boşluk oluşmaz. Bak bir yapıdan bahsediyoruz ya Nuh abiyle beraber baştan beri. Bir yapıdan bahsediyoruz. Mesela neydi o? Ya efendim bizim böyle bir imkanımız var. Ya Türkiye'nin dört bir tarafından işte doğalgaz çıkıyor, petrol çıkıyor. Niye bu ülkeden çıkmasın? Bizde yok mudur? Olsa bile çıkarttırmazlar. Ya biz kendi otomobilimizi niye yapmayalım ki? Yaptırmazlar. Kim yaptırmıyor? Yaptırmayan kim? Kim o güç? Ya işte milletin böyle bir talebi var. Millet çoğunluğunun. Oy vermiş, iktidara getirmiş. Yani biz bu siyaset kurumundan şöyle bir talepte bulunalım. Ya boş yere o talepte bulunmayın, yaptırmazlar. İktidara da yaptırmazlar. Bak, yıllarca yani içine sıkışıp kaldığımız bir parantez bu yapı. Tamam, bu çok büyük darbe aldı. Bu geriledi. Bu gücünü büyük ölçüde kaybetti. Ama yok olmadı. Bu yok olmadı. Dün adı başka bir şeydi. Tamam mı? Bugün işte FETÖ, yarın başka bir şey olacak, başka bir şey olacak. Tamam mı? Bunlar böyle devam edecek. Asala ortadan kalktı, ne oldu? Asala ortadan kalkınca ne kuruldu?
2: Bak, PKK
0: kuruldu. PKK kuruldu. E şimdi FETÖ etkisizleştirildi, kafası kopartıldı, dalı budağı kesildi. Yerine ne kondu? Boş bırakmazlar. FETÖ'yle ya da bu gibi organizasyonlarla bütünlüklü mücadele ediyor devletimiz. Buna ilişkinde yasal mevzuatımızın yeterli olduğunu düşünüyorum. İşte terörle mücadele ya da örgütlü suçlarla ilgili gerçekten yaptırımlar ağır. Devletin imkan ve kabiliyetleri de bütünlüklü olarak. Yani çünkü burada bütün devletin bütün birimleri hassas olarak devreye giriyor bu meselelerde. Ama bunlar böyle münferit suçlar gibi görünüyor ya. Haluk Levent 3 tane kadını evlilik vaadiyle kandırmış. Kandırıkçı, kandırıkçılık suçu. Değil işte. Bunlara böyle işte münferit tek tek böyle baktığımız sürece sazan gibi avlanırız. Evet. Sazan gibi avlanırız. Asıl mesele kardeşim bu FETÖ'nün kolu bacağı kırıldı. Bunun yerine ne koydular?
2: Ne ikame edildi?
0: O para akışı

0: yapılanmasını. Ya bu FETÖ dediğimiz örgüt ya da daha öncekileri, daha önceki yapılanmalar vesaire. Ya da Türkiye'deki komprador sermaye filan. Asıl amaç ne? Türkiye'de toplanan parayı yurt dışına çıkarmak. Bak, temel prensip. Buradan takip edeceksin. Yurt dışında toplanan paraları Türkiye'ye getiriyor musun? Başımın üstünde yerim var. Başımın tacısın.
1: Ama tabii kara para değil.
0: Tabii. İster yerli ol, ister yabancı ol. Doğrudan yatırım, doğrudan sermaye. Türkiye'ye bir değer mi getiriyorsun? Yani Türkiye'de üretimi artıracak, istihdamı artıracak, hayat standartını yükseltecek. Buraya para getiriyor musun? Eyvallah. Ama sen Türkiye'de sürekli para toplayıp yurt dışına sürekli bir para transferi içerisindeysen ben orada dururum. Ve sorarım, nedir abi, bizim zaten paraya ihtiyacımız var. Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri sermaye birikimi. Sermaye birikiminin azlığı. Sermaye birikimi sıkıntısı. Bu biriken sermayeler. Ne yapmış adam? Orada yemiş, kumarda yemiş, orada yemiş, burada yemiş. Nereye gitmiş bu paralar? Kumarda yenmiş gibi gözükerek hangi yöntemlerle nerelere uçmuş bu paralar? Sürekli bu memlekette para toplanacak, birileri para toplayacak. Benim milletimin kıt kanaat, dişinden tırnağından işte artırdı, öyle yaptı, böyle yaptı. Bir değer ortaya çıkacak. O paralar o yalanla, bu tezgahla... Yok efendim işte yurt dışında Türkçe öğretiyoruz, İstiklal Marşı öğretiyoruz Afrikalı öğrencilere. Öbürkü bilmem ne yapıyoruz, o bilmem ne yapıyoruz. Toplayacağız parayı, habire yurt dışına. Sanki bizim hiç paraya ihtiyacımız yok. Kardeşim bir kere de...
2: Böyle mi abi, yani sözü alan devam edip biliyor
1: musun? Ben geliyorum.
2: Öyleyse
1: ben geliyorum.
2: Eğer ben de öyle yapayım yani.
3: Ben de bitirmeden aldın sözü yani. Bak misafirimiz
2: nasıl
3: ayıp oldu.
2: Nasıl bir yöntem bu, anlamadım ben yani.
0: Üçüncü bölümde hiç konuşmadım.
2: Sıra geliyor, şey geliyor, ara geliyor ya.
3: Ara geliyor.
1: Evet abi, bağlayalım.
3: Teşekkür ederim.
2: Kaldı böyle.
1: Parmak.
0: İtiraz geldi ben.
1: Şey.
2: Hayır bastım
0: sonra da hiç konuşmadım.
1: Son 10 dakikayı Nuh abiye veriyoruz diyorlar.
0: Yok yok. Şöyle
2: şey yapmasak 15 tane alacak yani neredeyse.
0: Reklamdan Allah sonra da hiç konuşmayabilirim.
2: Yok be öyle şey olur mu, estağfurullah ya. Ben
1: gerçekten. Ben yabancı olacağım diye.
0: Son cümlemi de tamamlamıyorum.
1: Buyur. Tamam. Hemen bir
2: ben
1: şey
2: yabancı olduğum için bir arada böyle bir daldım yani.
1: Sevgili Nuh abimize unutmayayım diye yani. Sürekli aklımda Türkan Saylan, Türkan Saylan kendime terk ediyorum. Evet. Unutmayayım diye Türkan Saylan'ı soruyoruz. Buyurun.
2: Özür diliyorum. Hakikaten önemsediğim bir şey var. Deminden beri ben sürekli ideolojik değil, ideolojik bakmak meseleyi basitleştirir deyip durdum. Aynı şeyi söylüyor ve haklı aslında. İdeolojik değil hakikaten bu mesele. İdeolojik dediğimiz şey şu. Bir takım siyasi veya farklı görüşler olur insanların. Bu çok doğal bir şey. Burası Kuzey Kore'de falan değil. Burada insanların ideolojileri, siyasi görüşleri, farklı inançları bile farklı olabilir. Ama bunların hepsinin toplandığı, hepsinin bunların üzerinde bir ortak bir ülküsü vardır, bir dürüstlük vardır, bir efendim ulusal çıkarlar vardır. Bu ayrı bir şey yani. Dolayısıyla orada dediği şey hakikaten doğru, ideolojiden öte bir şey. Onun için izin verirseniz Serkan'cığım kusura bakma, bir kafamda bir şey toparladım.
0: Yok yok, önümüzdeki bir saat boyunca hiç konuşmayacağız.
2: Yok yok yok, o kadar değil canım.
0: Başla abi, 50 dakika.
2: Ben yabancıyım burada bu kurum. Bir daha böyle yapma, bir daha beni çağırmadı daha hiç.
0: Önümüzdeki bir saat boyunca eyvah. Bana söz vermeyin.
2: Neyse.
0: Kesmişim ya sözünü onun da.
2: Şunu bir netleştirmek lazım. Evet. Biz Türkan Saylan 28 Şubat falan iktidarlar falan konuşuyoruz da. Bahsettiğim olayın üzerinden 30 yıl geçti. Gençlerimizin 20-25 yaşında gelen çoğu bunu bilmiyor ne olduğunu. Kim 30 yaşındakiler de bilmiyor.
3: Evet evet doğru.
2: Veya ikna odasının ne olduğunu iyi bilince mesele bitmiş olmuyor. Şuradan ben bir toparlama yapmak istiyorum izin verirseniz. Kavga şu. İşte diyor ya, biz asılız. Bu memlekette bizim istemediğimiz hiçbir şey olmaz diyor. Türkan Saylan. Ne demek kim biz asılız dediği şey? %10'u bulmayan bir yapı. Hangi yapı bu? Bunu CHP tabanı diye şeklinde izah etmek bile yanlış. Bu hangi iktidar gelirse gelsin Türkiye'de değişmeyen bir gizli iktidardır bu. Ve bu doğrudur. Doğru idi daha doğrusu. Yakın zamana kadar hakikaten bu doğruydu.
1: Türkan Soylan bir gerçeği ifade
2: ediyor. Gerçeği ifade ediyor. Bunu dürüstçe şey yapmak lazım. Kabul etmek lazım bunu. Dediği doğruydu. Ancak gelen nedir o, muhafazakar iktidarlar gelse bile ancak ya kaldırımlar yapıyordu veya semt pazarların üzerine çadır yapıyordu.
1: Abi hatırlarsanız Türkan Saylan'ın o sözü ne için söylemişti?
2: 2007'de söyledi.
1: Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı'nın eşi başörtülü olamaz
2: dedi. Evet işte dedi. Onun için 2007 diyorum.
1: Evet.
2: 265 civarında 365 milletvekili var.
1: Evet.
2: AK Parti'nin, tamam mı? 555'in 360.

0: 75 AK Parti'nin anayasaya göre millet meclisi seçiyor. Milletvekili seçiyor, Cumhurbaşkanlığı seçiyor. Ama AK Parti seçemiyor. Niye? O biz dediğinin dışında olduğu için işte. Ve seçtirmediler ama.
1: 367 diye bir şey çıkardılar.
0: Seçtirmediler. Sonuçta onlar hepsi ayrıntı abi. Evet. Seçtiler. Olmayan bir şey, acı ucube bir şey çıkardılar yani. O gün kadar olmayan Sezer onunla mı seçilmişti yani?
1: Tabii ki öyle seçilmemişti.
0: Ama yaptılar dediklerini.
1: Kaçıncı turlarda seçiliyordu? Kaçıncı turlarda evet. seçiliyordu Cumhurbaşkanı?
0: 12 Eylül'den öncesinde 11 Eylül'de 115. tur yapılmıştı. 11 Eylül günü. Bakın 12 Eylül 1980'nin bir önceki günden bahsediyorum.
1: Kaçıncı tur?
0: 115. tur.
1: 115.
0: Evet.
1: tur Cumhurbaşkanı seçildi.
0: Çağlayangil vekaleten oturuyor şeyde. Tamam mı? Seçilemiyor. Saçma sapan Sürkan şuraya şuna buna bilmem kime oy çıkıyor falan. Yani dalga geçiyorlar insanlar yani. Hmm. Seçilemiyor. Ve çok manidardır bakın. 11 Eylül günü gene seçilemiyor. Yarın devam ederiz diye veya bir sonraki mesai günü neyse meclisi kapatıp gidiyorlar. Halbuki yarın devam edemeyeceklerdi. Niye? Onlar meclisi kapattığında genel kurma çalışmaya devam ediyordu. O gece için şey hazır yapıyorlardı. Yarın yaparım diye helak oldu. O başka bir konu. Şimdi
1: ama gerçek buydu.
0: Gerçek bu. Bunun hepsi bir yere toplanıyor. O da şu. 50'ye kadar bir tek parti iktidarı vardı. İşte o biz asırız dedikleri anlayış. 50'de Menderes geldi malumunuz. 10 yıl tahammül edebildiler normalleşmeye. O da tam değil. Bir kısım normalleşme yapıldı 10 yıl içerisinde. Buna 10 yıl efendim şey yapabildiler. Sonra darbeyi anayasal hale getirdiler. 1961 anayasası darbeye anayasal hak olarak getiren bir anayasadır. Ve bakmayın siz işte inkılapları koruma altına alma falan diyorlar o anayasayla ilgili. Aslında 23 Aralık 1918'de Londra'da toplanan Şark Konseyi'nde Türkiye ile alakalı alınan kararların koruma altına alınmasıdır o.
1: Son 5 dakikaya geldik diyorlar Nuh abi. Türkan Saylı'nı unutma diyorlar.
0: Dolayısıyla böyle bir yapı vardı. Bu yapı 60'ta tahkim oldu. Güçlendi. Nasıl güçlendi? İşte Anayasa Mahkemesi'yle, Yargıtay, Danıştay, Yüksek Yargı vesaireyle hatta Silahlı Kuvvetler'in bizatihi kendisi 35. maddeyle o asıl biziz dediği %10'luk kesim daha güçlü hale getirildi. İşte ondan sonraki dönemlerde Türkiye'nin yaşadığı şey...
1: Yani daha önce ihtiyaç yoktu çünkü. 50 öncesinde.
0: Yoktu. Zaten
1: her
0: otomobil elindeydi.
1: Her tarafı.
0: Baktılar ki lan bu şeylerin ne yapacağı belli olmuyor muhafazakarların. Böyle bir abuk subuk insanları haşa yani getiriyorlar. O zaman biz bu meseleyi başka türlü bir
2: demokrasiyi
0: şey yapalım.
2: Demokrasiyi başımıza bela ettiler.
0: Aynen. Ondan sonra olan şey şu. Bakın Türkan Saylan bir semboldür. Dediği o %10'luk azınlık iktidarının sembolüdür. Türkan Saylan diyor ya anayasa işte ne o? Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. Ne bu?
1: İşte ikna doların yapan
0: tamam da,
1: örgütün adı.
0: Bir, iyi de yani birinin kurduğu bir dernek. Bir herhangi evet. bir resmi bir statüsü olan
1: yok,
0: dernek
1: hayır,
0: değil.
1: Bir dernek.
0: Peki 1997-1998 sizin bahsettiğiniz önceki. Evet. Aslında o zamana kadar kayıtlar her İslam Üniversitesi'ne bağlı bütün fakültelerde yapılıyor. O sene bir talimat getiriliyor. Bütün kayıtlar, bütün fakültelerin kayıtları Avcılar Kampüsü'nde yapılacak.
1: Doğru.
0: Peki Türkan Saylan'ın derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Atatürk'ü Düşünce Derneği, Türkan Saylan diğerinin başkanı, bu derneğin elemanları orada tırnak içerisinde resmi görevli olarak, resmi derken yani gayri resmi de resmi görevli olarak orada çalışıyorlar. Evet. Bu şey esnasında.
1: Kayıt kabinlerine onlar giriyorlar.
0: Kabinden önce daha. Hmm. Normal kayıt yapılırken gözlemci olarak tırnak içerisinde. Başörtülü olanların isminin karşısına bir T harfi koyuyorlar.
1: Evet.
0: Bu T harfleri iklim odasına alınıyor. Orada özellikle erkek kameramanların önünde başını açarsan kayıt olursun. Yoksa olamazsın. Şimdi burada Türkan Saylan bir rektörden daha öte bir güçle orada görev yapıyor.
1: Psikolojik harekat komutanı.
0: Oranın genel sorumlusu kim peki neden? Hangi yetkiyle?
1: Hiçbir yetkisi yok.
0: İşte dediği doğru ama.
1: %10'luk.
0: Dediği doğru. İşte ondan sonra bu kesimin devam ettirdiği şey son hatta yani AK Parti iktidarına kadar demek çok yanlış bir ifade. AK Parti iktidarının son 10 yılına kadar bu devam etti.
2: Evet.

0: Türkan Saran'ın bahsettiği, bu lafı ettiği zaman AK Parti 5-6 yıldan beri iktidarda. Hem de en güçlü zaman hatta. AK Parti'nin en güçlü zamanı.
1: Ama muhtıraya değil. Dönem aynı zamanda.
0: Ama işte o zaman da muhtıraya diyor. Düşün yani. Evet. Hakikaten güçlü. 77 tane, 74 tane rektör çıkıyor şeye, meydana Ankara'da cübbelerle beraber. 15 metrelik ordu göreve diye pankart taşıyorlar. Benim bildiğim ordu göreve zaten vatanı koruyor.

0: Bu görevini bu üstlendiği diye bu yani kendine menkul görevi destekleyen bir şeyden bahsediyor Haluk Levent. Ona da esas yani görev almış. Yani görev da oradan itibaren başlamış yolculuğu tabiri caizse. Bu ahbap mahbap işin ne diyelim argümanı. Hepsi bunun için yani bu ahbap dahil olmak üzere. Ondan sonraki bütün işbirlikleri vesairenin bir tane sebebi var. O da Türkan Sağlam'ın eteğinin altındaki efendim ona verilen bu fonksiyon. Buradan bakmak lazım o bütün ilişkilere. Türkiye'nin en büyük problemi bu %10'un tahkimidir. Bunu hep yaptılar. 20 Şubat'ta yaptılar. Fatih Altay'la bu oradaki isimlerin tamamı bu bahsettiğimiz tahkimatın en güçlü isimleridir tırnak içerisinde. En güçlü oyuncularıdır. Şimdi biz bunu getiriyoruz. Ya ayıptır ya. Almış her paraları gitmiş. Kumar oynamış. Cehennemin dibine ya yani. Bu mu mesele? Burada çok farklı bir şey var. Ben
1: çok daha temelli bir
0: sizi,
1: şey söylüyorum.
0: Sizi temin abi. Ederim. Sizi temin ederim. Şu videoları ben izlememiştim. O Türkan Sağlayan'la ilgili ayrıntıları, o Atatürk Düşünce Derneği ile ilgili, efendim Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği ile ilgili ayrıntıları inanın ben izlememiştim. Birinci turda söylediklerim onları inanın yemin ediyorum onları izlemeden söyledim bunları. Ve kendisi bunu çok net söylüyor.
2: Evet.
0: Sanatçı tarafı da tamamen kamuflaj. Tamamen kamuflaj derken bunlar o efendim şey cüzdanlı bunlar hepsi çok ustaca yapılmış kamuflajlardır. Darbedir ya bunun dibindeki şey darbe ve darbeciliktir. Gerisi hikaye.
1: Bir halk düşmanlığıydı. Evet. Abi siz yani sözünüzü bağla kestim diyeceğim ama
0: tamam, problem yok.
1: Hemen araya gitmemiz lazım.
0: Tamam. Yok,
1: asla müdahale etmek istemiyorum. Efendim kısa bir ara saat başında buluşalım. Sen ayrılmayın.

0: milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Daha önce defalarca söylediğim gibi bir gerçeği bugün tekrar ifade ediyorum. Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla, şerefle dolu binlerce yıllık devletler silsilemizin son halkasıdır.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Sevil Kuzu. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.
2: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
3: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Efendim Haluk Levent soruşturmasıyla başlamıştık. Bu gerçekten de Türkiye'nin önemli gündemlerinden bir tanesi. Ama 15 Temmuz'da Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden bir tanesiydi. Çünkü Fethullahçı terör örgütünü hala bir şekilde varlığını sürdürmeye devam ediyor. Çeşitli veçeler içerisinde devam ediyor. Zaten konuklarımız da aslında Haluk Levent olayını anlatırken

0: Türkiye'deki bu vesayet odaklarıyla ilişkisini de net bir şekilde bağlantılarını kurmuş oldular. O vesayet odaklarının 10 yıl önce apaçık bir şekilde kullandığı ve sokaklarımızı kana bulayan örgüt Fethullahçı terör örgütüydü. Şimdi yine böyle bir bağlantıyı kuran bir kişi var. Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin bu konuyla alakalı çok çarpıcı bir açıklama yaptı. Bir dinleyelim, sonra konuşalım.
1: Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ istilasına tabi tutulmuştur. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'ni tek eline almaya çalışan yapı FETÖ yapısıdır diyordum ben. İtiraz ediyorlardı. Şimdi kendileri söylüyorlar. Üzülüyorum. Yarın bir gün bunların farkına varacaksınız. Ve Tanju Okan'ın şarkısındaki gibi, öyle sarhoş olsam ki her şey bir rüya olsa, unutarak uyansam diyeceksiniz. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi aynı günleri yaşıyor. FETÖ bir tehdit değilken bir adam Trabzon'da özel okul kuruyor. Ve bu özel okulu kuran adam sonra kimsenin 1980'li yıllar, yani benim üniversite sınavına girdiğim 88-89'dan bahsediyorum. Ve bizim aklım burada hiç kimsenin çoluğu çocuğu Kıbrıs'a gideyim, Kıbrıs'ta okuyayım, oradan yatay geçeyim. Bu o zaman kimsenin aklına gelen bir şey değildi. Kimsenin bildiği bir şey de değildi. Düşünebiliyor musunuz? FETÖ'nün özel okulunu Trabzon'da kuran ailenin çocuğu Kıbrıs'a gidiyor. Sonra Kıbrıs'tan Türkiye'deyken asla kazanamayacağı bir okula yatay geçiş yapıyor. Şimdi bunu bir proje olduğunu düşünmek için çok aşırı zeki olmaya gerek yok arkadaşlar. Herkesin görebileceği bir şey.
0: Evet, bu soruyu elbette bütün konuklarımıza soracağız ama Tuğba Hocam, Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanımız çok net bir şey söyledi. Fethullahçı terör örgütünün bu şehirdeki İlk okulunu kuran aile Ekrem İmamoğlu'nun ailesiydi. Bu ailenin çocuğu olarak Ekrem İmamoğlu kimsenin bu işleri bilmediği, yani böyle bir dalavereyi düşünebileceği bir ortamın olmadığı bir noktada çok net bir şekilde Kıbrıs'a gönderildi ve oradan da asla kazanamayacağı İstanbul İngilizce İktisat'a geçiş yaptırılarak Türk siyasetine sokuldu. Bu bir FETÖ projesidir. Çok açık, bunu görmemek mümkün değil diyor.
2: Ve yolsuz bir şekilde yatay geçiş yaparak, yani hak ederek yatay geçiş belki yapılabilecek durumlar var. Bunu işte bir takım hukuki düzenlemelerle siz düzenleyip bu insanlara bir yatay geçiş hakkı veriyorsunuz. Ama o tarihte Kıbrıs'tan İstanbul Üniversitesi'ne bir yatay geçiş hakkı olmamasına rağmen usulsüz bir şekilde bir geçiş söz konusu. Sayın Milli Eğitim Bakanımız burada çok ciddi bir hususa dikkat çekiyor. Yani bugün nasıl Ahbap'ın işte 3-4 yıllık bir dernekten daha derin bir background'u, geçmişi olduğunu konuşuyorsak, bunun bir proje olduğunu konuşabiliyorsak, aynı şekilde de maalesef hiç kimsenin aklına gelmeyen bir takım yolsuz, hukuksuz yöntemlerle bu şekilde bir kişinin de Türkiye siyasetine hazırlanmaya çalışılması maalesef bir proje. Yani bu boş da bir şey değil. Yani o dönemde devletin kılcal damarlarına kadar sızmış olan bir örgütün yapabileceği belki de hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir şey. Burada bir hani Sayın Cumhurbaşkanımızın eğitim hayatına dönük itibarsızlaştırma çalışması da özellikle bilerek, kasten itibarsızlaştırmaya çalıştırılmak için yapılıyor. Ama burada sizin Cumhurbaşkanı adayı olarak yıllardan beri inorganik olarak hazırladığınız isminde işte bütün fiyaskoları ortaya çıktı. Ve öyle bir ortaya çıktı ki yani Cumhurbaşkanı'nın seçilmek için yeterliliği bile olmayacak şekilde. Yani üniversite diploması yok Cumhurbaşkanı seçilmek için. Üniversite mezunu olmak gerekiyor. Maalesef projeleri evlerinde patlamış oldu. Şimdi burada öyle bir derin örgüt yapılanmasından bahsediyoruz ki hani dedik ki Ahbap Derneği 3-4 yıllık bir geçmişe sahip değil, bunun arkası var, bunun bir temeli var, bunun hedefleri var ve bu çok ciddi bir

0: Belki de açık bir şekilde ifade etmek gerekir. Yurt dışından bir takım ellerle yönetilen bir ajansın bir PR çalışmasıyla vatandaşın gözünde devleti itibarsızlaştırmak için
1: çünkü
0: yapıldı.
1: Çünkü Türkiye'de dediniz 102 bin tane dernek var. Bugüne kadar bir tane derneğin çıkıp da Türkiye'de devlet çökmüştür. Türkiye'de
0: Yani.
1: biz varız, devlet yok, devletin kurumu yok dediğini ben
0: Evet,
1: hiç şahit
0: hiç ben de
1: olmadım
0: duymadım.
1: açıkçası.
0: Sadece işte bir takım derneklere de iftira atıldığını CHP tarafından gördük. İşte mesela bir ara zannediyorum kademin yurtları için işte bir başka görüntülerle birleştirip böyle bir iftira kampanyası düzenlenmişti. Düzeltilebilir o ama muhtemelen
1: Ensar Vakfı
0: kademle
1: için
0: ilgiliydi.
1: dediler işte.
0: Ensar Vakfı
1: Yıllarca
0: için
1: aynı
0: de
1: şeyi söylediler.
0: aynen öyle hep
1: Yani.
0: tezvirat. Yani vatan milleti için çalışan bir takım sivil toplum kuruluşlarını da bu çirkin iftira kampanyasına, kumpasına çekerek aslında sivil toplum çalışmalarını da itibarsızlaştırıyorlar. Yani ne dedik? Çünkü sivil toplum çalışması bir yerde devletin hani bir yumuşak eli olarak gereken bir şey. Vatandaşın bizim özellikle inancımız gereği hayır işlerinde bulunması ihtiyacıyla da ortaya çıkan bir şey. Ama maalesef buralara olan güveni de itibarsızlaştırarak bunu yaptılar. Ama şimdi kendi kurdukları bir organizasyonun belki de şimdi suçlamaların arasında bu da var. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak da var. Haluk Levent'in isnat edilen suçlar arasında. Belki de bir dernek kılıfı altında bir organizasyon, bir örgüt suç işlemek amacıyla kurulan bir örgüt burada söz konusu. Ama bunu burada ortaya çıkan somut gerçeklikleri de inkar edemeyecekleri için şu anda ya işte Levent'e, Haluk Levent'e ya işte yapmış dolandırıcılık, efendim belki de kumar bağımlılığı var ya da işte küçümseyerek sanki bir kişiye indirgemeye çalışıp örgütün tamamını kurtarmaya çalışan bir algı yönetimi çalışması var. Yani suçu indirgeyerek belki böyle adi bir suç evet kumar oynamış işte dolandırıcılık yapmış ama işte yapmış ya bunun da zaafları var kişisel bir kumar zaafı var diyerek bunu bir ekip ve organizasyon bir örgüt çalışmasından bertaraf etmeye sıyırmaya çalışan bir şu anda da öyle bir PR çalışması dönüyor. Halbuki burada çok ciddi belki de savcılık soruşturmasından ve mahkemedeki kovuşturmadan sonra ortaya çıkacak çok ciddi bir örgütsel çalışmanın da gündeme geleceğini konuşacağız ileriki yayınlarda. Dolayısıyla buna çok yani nasıl böyle bir örgütün yıllarca kademe kademe orduya işte adam soktuğu, milli eğitime özellikle çok ciddi bir şekilde öğretmen yerleştirdiği, polis teşkilatına ciddi bir şekilde örgüt mensuplarını yerleştirdiği bu gibi şeyler düşünüldüğünde elbette siyaseten de bir takım çalışmalar yapılması gerekiyordu. Milli Eğitim Bakanımız da buna temas etmiş. Ama buradaki işte bir adam çıktı, bir kahraman yani vatandaşın gözünde gösterilmek istenen, yaratılan balon bu. Algı bu. Ya bir dernek çıktı. Bu adam halkın en güvendiği kişi. Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilse buna oy veririm. İşte devlet yok, ahbap var gibi sosyal
1: Ama o algı tutuyor belli ki yani.
0: ya maalesef tutuyor işte. Bu da çok garip biliyor musunuz? Yani
1: İnsanların bir şeye inanma ihtiyacı var demek.
0: insanların bir şeye inanma ihtiyacı var ve en büyük motivasyon kaynakları da Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Yani biz Tayyip Erdoğan'a düşman olalım da nasıl olursak olalım
1: Tayyip
0: modunda.
1: Erdoğan niye düşman olduklarını da onu da psikolojik şeyi de
0: Onu
1: anlayabilmiş değilim ben
0: zaten
1: yani.
0: yani bu zaten bizim somut bir şekilde
1: Hani
0: temellendirebileceğimiz
1: sorsak
0: bir
1: iki
0: şey
1: tane,
0: yok.
1: üç tane gerekçe
0: Soruyorsunuz.
1: söyleyin desek hangi gerekçe söyleyecek
0: Hiç
1: onu da
0: kimse hiçbir
1: bilmiyorum.
0: şey söyleyemiyor. En okumuşundan okumamışına kadar. Diyor ki ya devlet yoktu. Ya diyorum sen devletin o deprem bölgesine gittin mi? Ben gittim. Devlet oradaydı. Utanmadan bana devlet yoktu diyorsun. Sen ne yaptın? Sen yatağında rahat yatağında yattın. Sen ne yaptın bu devlet için? Ne yaptın bu millet için? Sen bu devletin okullarında parasız bir şekilde okuyorsun. Ya dünyanın neresinde bu kadar üniversiteler ücretsiz, değil mi? Türkiye'nin en ünlü üniversiteleri ücretsiz.
1: Ayrıca o gün depremle alakalı üretilen tezviratın sosyal medyada yani bozgunculuk yapan hesapların çok önemli bir kısmı FETÖ'cü olduğu da ortaya çıktı. Zaten İletişim Başkanı da bunların çoğunu tespit etti ve
0: Evet.
1: mahkeme kararlarıyla kapattı.
0: Kapandı.
1: Ama o hesapların aynı zamanda Ahbap'a destek verdiği
0: Ve bakar
1: ya da
0: mısınız?
1: İmamoğlu'na destek verdiği de çok açık ve net bir şekilde
0: İşte bu
1: görülüyor.
0: operasyonun tek elden Amerika'dan yürütüldüğü, CIA tarafından da yürütüldüğü buradan da ortaya çıkıyor. O Oğuzhan Uğur denen kişinin gösterisine katılanların arasında Mesela Muharrem İnce'ye yapılan o algı çalışması. Evet. Muharrem İnce'yi oraya çağırdılar.
1: Linç ettirdiler.
0: Linç ettirdiler adamı. Niye? Ben FETÖ'ye karşı duruyorum dediği için. Adamın birine diyor ki senin FETÖ'yle çok yakın bir şeyin var. Belki ben bunu ispatlayamam ama diyor. Hadi diyor iddiadan ispatlar diyor. İspat et diyor. Adam FETÖ'nün avukatı çıkıyor. Bu da utanmadan yani bari orada ceza öyle söyleme. Ceza alıyor. Örgüt üyeliğinden ceza yiyen, yani cezası kesinleşen, hüküm giyen birisi. Hadi diyor iddia.
1: Ama Muharrem İnce de hiç akıllanmıyor yani, affedersiniz ama yani burada yani Muharrem Bey'e özür dileyerek söylüyorum. Yani bu böyle bu linçlerden sonra siz kapıların önüne koyuluyorsunuz. Sonra dönüp dolaşıp aynı yere geliyorsunuz yani. Hiç mi? Hiç ders
0: ki, almıyor orada da ne ipler var, nelerden neler tutuluyor, kimin eteğin altından ne çıkıyor bilemiyoruz ki. İşte biz masum kitle olarak bunları ancak bu kadar yorumlayabiliyoruz Murat abi. Yani maalesef maalesef bu kadar somut delilin olmasına rağmen bu kadar yani adamın diploması sahte çıkıyor. Yatay geçiş usulsüz çıkıyor. Bunu açıklamana rağmen ya işte bu bir operasyon. Operasyonun nereden yapıldığı o kadar belli ki sadece bazı akıl sahipleri körü körüne bakarak akletmiyorlar. Hani akletmeyenler yüzünden böyleyiz de utanıyorum biliyor musunuz? Yani akletmeyenlerden ben utanıyorum. Adam ayyuka çıkmış yaptıkları. Diplomasının efendim yatay geçişin usulsüz olduğu ortaya çıkmış. Hala daha bu bir operasyon bilmem ne diyen sığ düşünceli maalesef kitap yüklü merkepler var. Çok çok üzgünüm. Yes. Türkiye'nin geleceği için bu anlamda endişeleniyorum. Hani diyorlar ya işte halkın doğrudan değişmesi lazım diye kendilerini o kadar üstün bir ırk olarak gören bir grup var ya. Ben bu üstün gören ırktan utanıyorum ya. Gerçekten kendini bu şekilde vatandaşlar
1: belki
0: üstün
1: de,
0: görenden.
1: Belki de yeteri kadar aşağılamadığımız için de böyle olabilir.
0: Belki de aşağılamadığımız için oluyor. Belki aşağılamamız gerekiyor. Ama tabii. İşte biz bazı hasletlere sahip olduğumuz için, bazı erdemlere ve ilkelere sahip çıkmaya çalıştığımız için onların yaptığı
1: yani
0: o bel altı.
1: Aşağılamak lazım yani.
0: Onların o yaptığı bel altı taktikle biz bunu yapmayacağız. Biz
1: ilkelerimize, bel altı yapmayalım ama gerçekten de bazı
0: şeylere sahip çıkacağız.
1: Bazı şeyleri de aşağılamak
0: bazı
1: lazım.
0: Bazı şeyleri de gerçekten yani. Hani düşmana da bu şekilde hani kibirliye kibir göstermek sadakadır ya. Belki de bu şekilde yapmak lazım. Ama çok ciddi bir şekilde bunlara hala inanıp bunların arkalarından gidebilen insanlara ben acıyorum. Allah onların yardımcıları olsun.
1: Amin. Serkan Fıçıcı, şimdi Fethullahçılar bir haftadır, son 15 Temmuz'a bir hafta kala videolar çektiler. Dediler ki efendim biz özür diliyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızdan. En azından bizi affetsinler, biz geri dönmek istiyoruz şeklinde böyle bir takım şeyler, özür mahiyetinde bazı şeyler yaptılar. Bu FETÖ'cülerin yeni bir taktiği değil mi? Onlar pek çok şey konuşuldu. Ama Sayın Cumhurbaşkanı 15 Temmuz günü yapmış olduğu konuşmada çok net ifadeler kullandı. Birincisi bunu soracağım. Böyle bir şeyi affetmek, FETÖ'cülerin yaptıkları cürümleri, suçları affetmek mümkün mü? Gerçekten samimiyetle af dileyen birileri varsa onlar ne yapmalılar?
2: Ya zaten mevcut etkin pişmanlık hükümleri yürürlükte. Yani terör suçlarıyla ilgili ya da bağlantılı suçlarla ilgili bence mevcut yasal düzenlemeler yeterli. Gerçekten pişman olan, örgütün bütünüyle ortadan kalkması ve etkisizleşmesi adına faydalı bilgiler veren, adalete yardımcı olan Türk devletine teslim olup samimiyetini ortaya koyan, gerçekten pişman olmuş kişiler mevcut yasalardan yararlanıyorlar yani. Bunun ekstrası yok.
1: Ya onun ötesinde olmuş, DAEŞ'li olmuş, hangi örgüt mensubu olursa olsun.
2: Estağfurullah yani affetmek, affetmemek yani gidin bunu Cevat Olçuk'a sorun. Mustafa Varank'a sorun yani. Yani abilerini şehit vermiş. Bizim de yani tanıdıklarımız olduğu için söylüyorum yani. Onlarca şehidimiz var. Onların yakınlarına sorun. Affediyor musunuz diye. O kadar yani.
1: Evet. Sayın Milli Eğitim Bakanımızın yapmış olduğu bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Ya Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı döneminde FETÖ ile mücadelenin gerçekten en güçlü isimlerinden biriydi. Gerçekten çok büyük riskler alarak o dönemde, yani kolay değildi o dönem. Yusuf Tekin'in o dönem verdiği, FETÖ'ye karşı verdiği mücadele. Bundan dolayı Yusuf Tekin her zaman FETÖ'nün saldırı sıralamasının hep
1: üst sıralarında,
2: üst sıralarında ön planında olan isimlerden biri ola
1: geldi. Şu anda
2: geldi.
1: Da kabinede en çok saldırılan.
2: En çok saldırılan o. Şimdi Yusuf Tekin bakanımızın bu sözleri faz

0: fazla değil, 48 saat içerisinde kendisini ispatlar. Şöyle ispatlanıyor. Diyor ya CHP FETÖ'nün istilası altında diye. Şimdi yarından itibaren hiç şaşmaz. Önce yurt dışındaki kaçak FETÖ'cüler Sayın Tekin'e saldırmaya başlayacak. Onların ortaya koyduğu argümanları CHP'li troller alacaklar, köpürtecekler. Sonra işte CHP'deki bir takım siyasetçiler alacaklar bunu, siyaset malzemesi yapacaklar. Burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde sorduğu bir soruyu tekrarlamakta fayda var. Şunu söyledi. Yurt dışındaki kaçak FETÖ'cüler neden Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu koşulsuz şartsız destekliyorlar? Neden destekliyorlar dedi. Bence anlamlı bir sorudur. Bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun
1: bunu bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ve eski cumhurbaşkanı adayı
0: mevcut
1: söylüyor.
0: Mevcut resmen genel başkanı. Yani aydınlanmış bir Kılıçdaroğlu gördüm ben orada. Yani daha önce kendisi de FETÖ konusunda çok hatalar yaptı ama o hatalardan ders almış. Artık bir bunun sorgulamasını yapan, öz eleştirisini yapan ve bir adım öteye geçip hali hazırda FETÖ'nün yurt dışındaki şebekelerinin, terör unsurlarının Türkiye'yi karıştırma çabaları içerisinde neden hali hazırda CHP bünyesinde bulunan bazı isimlere, ki bunlar Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere onlara yakın isimler, bunlara koşulsuz şartsız destek verdiklerini sorgulaması bence önemliydi. Bu soruyu da gündemde tutmak lazım.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Tuğba Hanım 13 dakika 2 saniye konuşmuştu. ben 4 dakika 14 saniye konuştum. Bu bölüm için yeterli.
2: Teşekkür ederiz.
3: Ya lüzum yok bunlara ya. Yani gereksiz. Yani.
2: Nuh abi şimdi
3: tamam, ben konuşmayayım ya.
2: Başka bir soru sormak istiyorum. Bu elbette bu soruya cevap vereceksiniz Sayın Bakanımızın ifade ettiği şey ama. Sürekli olarak 15 Temmuz'dan beri 10 yıldır bir şey söylüyorlar. Efendim FETÖ'nün siyasi ayağı nerede? Bu soruyu soranlar şöyle bir şey ima etmek için soruyorlar. FETÖ'nün siyasi ayağı AK Parti'nin içerisinde. Ve işte CHP, sözüm ona, CHP ve diğer muhalefet partileri meclise bir komisyon kurulması için öneride bulunmuşlar. FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için. Fakat bu konu AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmiş gibi bir tezvirat üzerine bina ediyorlar. Bunun bütünüyle gerçek dışı olduğunu biliyoruz. Çünkü zaten mahkemeye intikal etmiş, yani tekrar edelim, mahkemeye intikal etmiş, yargılaması süren bir hususta bir komisyon kurulması anayasaya açıdan mümkün değil. Doğal olarak CHP'liler de bu teklifi meclise sunduklarında zaten hükmen reddedileceğini bile bile vermişlerdi. Sadece bu sözü oraya yazdırabilmek için verdiler ama gerçekte zaten mahkemede bir yargılama devam ediyorsa o konuyla ilgili bir komisyon kurulamaz. Şimdi benim merak ettiğim şey şu. Bütün darbeciler, 60 darbesini yapanlar da 80 darbesini yapanlar da bir süre sonra iktidarı o omuzu kalabalık o paşa gelip de kendi koltuğa oturamayacağı için birisine tevdi etmek durumunda. 15 Temmuz günü bu darbe gerçekleşmiş ve bu millet mağlup olmuş olsaydı, Cumhurbaşkanımız şehit olmuş olsaydı, bu 15 Temmuz darbecileri iktidarı kime teslim edeceklerdi?
3: Şimdi bu bahsettiğiniz yapı, birinci bölümde bahsettiğimiz o diğer ideolojik olmayan yapı vesairenin çok güçlü bir silahı var. O da algı oluşturmak. Gündemde tartışılan şeyleri veya o dönemde yaşananları o kendi taktikleriyle, kendi güçleriyle bununla teslim etmek lazım. Bir algı oluşturma güçleri var. O güçle oluşturdukları algılara saptırıyorlar. Bizim hatamız şurada bence. Biz o dönemi beraber yaşıyoruz. O oluşturulan algılarla onlar o dönemi çarpıtıyorlar. Olup biten gerçekleri çarpıtıyorlar. Ama o öyle kalıyor, öyle gidiyor. Sonra başka şeyler, başka algılar oluşturuyorlar. Halbuki bugün yaşanan, bugün muhatap olduğumuz entrikalar, efendim dışarıdan içeriden yürütülen şeyler, operasyonların çıktıları var. Bir süre sonra bundan ortaya çıkıyor. Bugünü o çıktılar üzerinden daha net, daha efendime söyleyeyim sağlıklı değerlendirebiliyoruz. Bu dediğim şey geçmişle ilgili de geçerli. Yani biz geçmişteki bazı olanları bugün onun çıktıları üzerinden, onun sonuçları üzerinden değerlendirebilirsek eğer,

0: bu parçaları bir araya getirebilirsek biz bugünkü algıların ne anlama geldiğini daha iyi, daha rahat anlayabiliriz. Öbür türlü hep her dönemde algılara teslim olmuş oluyoruz. Ne demeye çalışıyorum, böyle bir genel afaki konuşuyorum. Kılıçdaroğlu bugün farklı bir konumda. Ama biz Kılıçdaroğlu'nun nasıl geldiğini unutursak eğer, o yaşananlara anlam veremeyiz daha sonrasında. Şimdi Kılıçdaroğlu daha önce SSK Genel Müdürü. Siyasetleri çok da fazla iddiası olan birisi değil. Şeyde CHP'de milletvekili yapıyor vesaire. Ama hiçbir zaman şeyde ismi geçen biri değil. Yani başkan yarışında vesaire ismi ortada olan biri değil. Yani böyle bir kapasitesi yok zaten. Ya, Savaş Ayın şeylerinden biliyoruz Kılıçdaroğlu'nun kapasitesini, imajını. Şimdi bu defa yazıp sizden bir şey ama sadece hatırlatmak için söylüyorum. Malumunuz bu Deniz Baykal'a yapılan şeyden önce bir şeyler olmuş. Bunları biz nereden, bu Wikileaks belgelerinden görüyoruz bunu. Bayağı 9 ay 10 ay öncesinden itibaren bir operasyon başlatılmış. Kılıçdaroğlu diye ortada bir isim yok ama Hillary Clinton, o dönemin Dışişleri Bakanı, tam 8 ay önce 2010 22 Mayıs'tan, yani daha doğrusu şeyin 16 Mayıs'a zannediyorum o kaset düzenlemesi oldu. Ondan 8 ay önce Jeffrey'e, buradaki büyükelçisine şeyi soruyor. Kılıçdaroğlu Baykal'ın Kılıçdaroğlu olur mu diye onu, o ismen onu soruyor. Öyle bir isim yok ortada. İki, bundan önceki asıl bir şeylerin eser başlangıcı sebebi olan bu Silk Road Enstitüsü diye bir enstitünün yaptığı, hazırladığı bir şey var. Bir rapor var. Bu raporda Baykal bütün kötülüklerin başı olarak telkin ediliyor veya vasıflandırılıyor. Bunların o bir şeyle o gider gönderildi. Kılıçdaroğlu'nun yerine Kılıçdaroğlu geri Kılıçdaroğlu ismi geçiyor orada gene.
1: Bu bir Amerikan Enstitüsü'nün raporu.
0: Evet. Niye kötülüklerin başı? Burada ince bir nokta var. Baykal da CHP'nin yanı başkanı. Baykal oturup ben bu saatten sonra tayvanacak falan halim yok. Ağzını açtı mı layıklık elden gidiyorla başlayan bir isimdi. Ama Baykal'ın bir özelliği vardı. Baykal hakikaten ulusalcıydı. Ki biz bazen söylüyorum, biz ya öyle bir hale geldik ki Türkiye'de, daha doğrusu CHP öyle bir hale geldi ki biz o ulusalcı CHP'yi arar hale geldik. Yani bu o iyi olduğundan değil, daha kötü hale geldiği için. Bugün o operasyoncu ve bu vesayetçi bir CHP oldu. Hiç olmaz, o zaman Baykal başbakan yurt dışındayken devlet aleyhine konuşmazdı. Başbakan Avrupa'da bir saldırı yaptığı zaman desteklerdi onu. En çok kızdıkları şey de Baykal'a bir, o zaman da oluyordu zaman zaman Irak'a, Suriye yaptırmadı FETÖ 2016'nın 16 Ağustos'a kadar ama Irak'a sınır ötesi operasyonu yapılıyordu. Bu operasyonlarda Amerika en kısa zamanda bitsin ve dönsün diye açıklama yapıyordu. Buna Baykal tepki gösteriyordu. İşi bitince çıkıyordu. En büyük şirketlerden biri de buydu Amerika'nın Baykal'a kızması sebebi. Netice itibariyle Baykal kötü adam. Onun yerine bir operasyon yapılıyor. Bunun nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. İçeride onu taşır onu, evet. FETÖ. Onun yerine Kılıçdaroğlu geliyor.
1: Bu arada merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Hanım da bugün vefat etti. Bugün defnedildi.
0: Öyle mi?
1: Ona da Allah'tan rahmet dileyerek ifade edelim.
0: Allah rahmet eylesin. Şimdi bunu hatırlatmamın sebebi şu. Niye getirildi Kılıçdaroğlu? Biz bunun cevabını 2010 22 Mayıs 2010'dan sonraki CHP siyasi stratejisinde görüyoruz. Demin dediniz ki anlamıyorum bu Erdoğan düşmanlığı. Erdoğan düşmanlığı diye bir şey yok aslında. Erdoğan düşmanlığı Türkiye düşmanlığının üzerine getirilmiş bir şablondur. Bir maskedir, bir kamuflajdır. Onu açın, altında Türkiye düşmanlığı çıkıyor. Türkiye düşmanlığı aşık yapamadıkları için Erdoğan düşmanlığı üzerine. Erdoğan düşmanlığı demek işte iktidar karşıtlığı, iktidar düşmanlığı, bir muhalefet. Yani o şeye şey yapılıyor. Ne yapıldı? Hep konuşuyoruz. İşte öyle bir şey yapılmış ki Abdülhamit Han'a karşı. Abdullah Cevdet denen bir gazeteci var. Sözüm ona gazeteci. Ona gazeteci demekten ben de hayal ediyorum. Yani öyle bir meslektaş olmasından. Dinsiz, Allahsız, İngiliz hayranı. Efendim abuk subuk bir adam. Doktor güya ama.
1: İçtihat.
0: Evet. İçtihat dergisinin orada abuk subuk yazılar var. Aynı zamanda İngiliz Muhabirleri Derneği falan filan. Bunu ondan sonra Mehmet Akif Ersoy, Milli Şarjı Mehmet Akif Ersoy, Said Nursi, daha nice isimleri, bu isimler vermenin sebebi şu. İki, çok geniş bir yelpazenin iki ucundan bahsediyorum. Bunları Abdülhamit Han düşmanlığına bir araya getiriyorlar. İhtiyaçlar, bunun hepsi ihtiyaççı bunların. Tek ortak

0: faydaları Abdülhamit Han düşmanlığı. Abdülhamit Han'ı yıkmak için bir araya geliyorlar. Sonrasına bakarız diyorlar. Tam da o yapıldı işte. Bu bir stratejiydi. Dediler ki Erdoğan karşılığı üzerine ideolojileri farklı olabilir, siyasi görüşleri farklı olabilir ki öyle zaten. Saadet Partisi ile şeyin ne alakası var CHP'nin? Tam aksine biri mağdur, biri bilmem ne. Veya biz MHP iyi yönetilmiyor. MHP iyi bir milliyetçi parti olarak yönetilmiyor. Biz daha iyi yöneteceğiz diye başa geçmeye, MHP'yi elde etmeye çalıştılar. O İyi Parti ekibinden bahsediyorum, kuranlar. Onu başaramayınca ayrıldılar. Sözüm ona, daha iyi bir milliyetçi parti kurdular onlar. Öyle de o zaman şey buydu çünkü. İyi Parti'nin sebebi de bu, isim de bu. Bununla yani Türk milliyetçiliği üzerine daha iyi, MHP'den daha Türk milliyetçisi bir tırnak içerisinde bir partiyle Kürt milliyetçisi veya Kürt şey üzerine siyaset yapan partiyi bir araya getirdiler. Neden? Erdoğan'ı yıkmak için. Bir yıkalım sonra bakarız. Bu ciddi anlamda uygulandı malumunuz. Ve dürüst olmak lazım. Çok da önemli mesafe alındı. Yani birinci turda Erdoğan kazanamadı. O öyle bir mesafe alındı yani. Neyini aldı şey? Hangi Kılıçdaroğlu o zamanki Kılıçdaroğlu oldu o zamanki aday? Hangi Erdoğan'ın karşısında Erdoğan'ın yapmışlığı var? Yani icraatları var. Buna ilaveten ilave olarak yapacaklarını söylüyor. Peki buna karşılık Kılıçdaroğlu ne dedi ki bu %48 oy aldı?
1: Sebepleri açık.
0: Hiçbir şey demedi ya. Hiçbir şey demedi. Tam aksine yıkacağız dedi. FETÖ'cüleri geri getireceğiz dedi.
2: Evet.
0: Şimdi dediğiniz yere geliyoruz. Gördük hep beraber. Daha sonra kim ifşa etmişse o fotoğrafı, bu bahsettiğiniz o geceki fotoğrafı gördük.
2: Evet.
0: Bu alışık olmuş oldukları bir şey. Şeyin 1960 darbesinin sabahında, 27 Mayıs'ın sabahında, o gece darbe yapıldıktan sonra İnönü arıyorlar. Metin Toker bunu söylüyor. Kendisi o anda yanındaymış, damadı. Arıyorlar ve şey diyor ki Cemal Gürsel, burada tekrarlamaktan hayal ediyorum, sizin buyruğunuz bizim için peygamber bilmem nesidir diyor. Biz emrinize amadeyiz diyor. İnönü'ye. İnönü o zaman muhalefette birisi.
2: Evet.
0: Şimdi onun benzeri bir şey o zaman yapıldı işte. Hı. O telefonu bekliyordu şey. Kılıçdaroğlu. Olmadı. Şöyle tamamlayacağım izin verirseniz. FETÖ Kılıçdaroğlu'nu getirmekte bir taşeronu sadece. Getirenleri az önce konuştuk. Fakat bu bahsettiğimiz çok ciddi destek verildi. Hatırlıyorsunuz işte biz muhalefete destek verecek, bu sefer silahsız indireceğiz dedi Biden falan filan.
1: Biden dedi.
0: Olmadı.
1: ABD.
0: Olmadı yani çok ciddi destek verildi. Hakikaten onlar da inandılar o son şeyde. Hakikaten olacağına inandılar ki.
1: Çünkü ABD başkanı destek veriyorsa kesin
0: hem
1: olur.
0: Hem verdi hem de mesafe aldılar bayağı yani. Çok ciddi bekliyorlar. Yani yardımcıların yanına koydu falan malumunuz işte Cumhurbaşkanı. Olmadı. O olmadıktan olmayınca ABD şey değiştirdi.
1: Kulvarı değiştirdi.
0: İmamoğlu yönetti. Bu kadar basit.
2: Evet. Çok teşekkür ederim. Efendim, Fethullahçı terör örgütü yapmış olduğu Türkiye'deki bu vahşetle beraber geriye dönük olarak soruşturmalar yürütüldüğünde bir takım şeyler daha ortaya çıkmış oluyor. Onlardan bir tanesi de merhum Muhsin Yazıcıoğlu'na yönelik suikast miydi, değil miydi tartışması. Yıllardır bunu konuştuk ancak bugün ortaya çıkan savcılık soruşturması yeniden açıldı bildiğiniz gibi. O soruşturmada çok ilginç detaylara ulaşıldı. O gün rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşen helikopterini kurtarmak, oradaki kişileri kurtarabilmek için gönderilen ekipteki, yani onu kurtarmakta zaaf gösteren ekipteki kişilerin, askeri personelin neredeyse yani yarısından fazlasının daha sonra Fethullahçı terör örgütü tarafından 15 Temmuz günü düzenlenen o saldırıya katıldıkları ve çoğunun tutuklandığı, ceza aldığı da apaçık bir şekilde savcılık soruşturmasını ortaya çıkartılmış durumda. Evet. Tuba Hocam, böyle bir suikastın arkasında Fethullahçı terör örgütünün çıkma ihtimali artık çok daha fazlaymış gibi görünüyor. Ne yapmak istiyorlardı ve bu soruşturma nereye doğru ilerleyecek?
3: Şimdi bunların öyle derin bir yapılanması ve o kadar amaçlarına ulaşmak için her yolu meşru görme tarafları vardı ki tabii vatandaş üzerinde, millet üzerinde emeği olan, milletle kader birliği yapmış, onlar için yani canını

0: belki de kaybetmeyi dahi göze alabilecek bir takım tabii Türkiye'de siyasi liderler var. Yani bu kişiler belirli kitleleri peşinden sürükleyebilecek güçte ve vatandaşın, milletin kendisine inandığı kişiler. Muhsin Yazıcıoğlu bunlardan bir tanesiydi. Yani milleti ona karşı çok bir sevgisi, dolayısıyla da sözünün de bir gücü, etkisi olan bir insandı. Tabii böyle güçlü siyasi kimlikleri bastırıp kendine çekmek marifetiyle örgütü güçlendirmek istiyorlardı. Kim bilir yani Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte mezara giden neler yaşandı yani FETÖ ile aralarında. Kim bilir ne baskılar gördü, nelere direndi. Sonuç olarak belki çok büyük kitlesel olmasa bile ideolojik anlamda da çevresini etkileyebilen ve peşinden de biraz bir takım insanları sürükleyebilen bir isimden bahsediyoruz. Ve özellikle 80 darbesinden sonra yargılanmış, cezaevinde kalmış, işkence görmüş ve bu aslında Türkiye demokrasi tarihine bedel ödeyen bir isimden bahsediyoruz.
1: Ve saygın bir isim.
0: Ve saygın bir isim.
1: Yani hem sağcıların hem herkesin, evet, Türkiye'deki her kesimin oy veri vermese, evet, bile saygı duyduğu bir,
0: saygı duyduğu bir siyasi aktör. Evet. Yani bir lider. Hani herhangi bir siyasi parti genel başkanıyla mukayese edilecek bir isim değil. Yani Türk milletinin demokrasi tarihinde bedel ödemiş bir lider. Yani bir genel başkan değil. Evet. Genel başkan çok var. Dolu.
1: Doğru.
0: Yani sığır çobanı olmayacak insanların genel başkanı olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Dolayısıyla bir liderden bahsediyoruz. Ondan dolayı sen gülünce şimdi ben de toparlanalım. Yani. Ama gerçekleri söylemek lazım yani Murat abi, Allah aşkına yani. Yani bir takım önlerine genel başkan sıfatı geldi diye bu insanların bir lider olduğundan bahsedemeyiz. Şirketlerde de müdür vardır.
1: Doğru, Muhsin yönetici Bey vardır. Bir liderdi yani.
0: Ama lider yok ya. Lider başka bir şey. Bir ruh meselesi.
1: Örgüt onu kendi yanına çekmek için, bazı itirafçıların çünkü itirafları var, yanına çekmek için gayret etmiş gibi görünüyor.
0: Evet, işte aynen öyle. Yanına çekmek için gayret ediyor. Kim bilir diyorum ya, Muhsin Yazıcıoğlu ile mezara giden neler yaşandı. Yani kamuoyuna yansımayan, belgelere yansımayan neler neler yaşandı. Çünkü bunların yani milletin yatak odalarına kadar girip bir takım kumpas kasetleri çeken bir örgütten falan bahsediyoruz. Yani halka kurşun sıkmış, tanklarla üzerinden geçmiş bir örgütten bahsediyoruz. Kim bilir neler oldu kamuoyuna yansımayan, belgelere, delillere yansımayan. Şimdi belki de bu dava süreciyle birlikte, yani yeni delillerin ortaya çıkmasıyla biz çok daha ciddi iddiaları konuşacağız. Yani o yüzden bu davanın ben seyrini çok merak ediyorum. Çünkü yani evet, Kahramanmaraş'ın Çağlayan Cerit ilçesi. Yani bildiğim kadarıyla Çağlayan Cerit çok da böyle ulaşılamayan falan bir yer değil coğrafi olarak da.
2: Özellikle saptırıyor zaten, yanlış yere yönlendiriyorlar.
0: Evet, özellikle saptırıyorlar. Yani hani böyle dağılıp olup da ben özellikle uçakla üstünden geçerken Çağlayan Cerit'e baktım yani. Hani nasıl bir yermiş falan diye. O kadar da ulaşılmayacak bir yer değil. Yani daha düzlük bir yer. Maraş'ı bilirim yani. Dolayısıyla oradaki bir helikoptere işte düştükten sonra ulaşılmanın o kadar uzun sürmesi elbette bir şey olduğu zaten belliydi.
2: İsmail burada, Güneş bir saat efendim
0: telefonla konuşuyor yani adam. Aynen öyle. Kamuoyuna yansımayan çok detay var. Bu
1: şimdi
0: bence
1: bu
0: soruşturmada ortaya çıkacak.
1: Bu itirafçılardan bir tanesinin konuşmaları var.
0: Evet.
1: Biz örgüt olarak kendi bünyemize katmak için gayret ettik. Bize karşı çok direndi.
0: Evet.
1: Bunun üzerine örgüt karar verdi. Zaaflarını araştırın dedi. Ve araştırdık, soruşturduk. Herhangi bir zaafını...
0: Buradan da üstüne gidilemeyince...
1: Gidilemeyince infaz etme emri verdik şeklinde bir,
0: evet,
1: itirafçı beyan.
0: Fethullah Gülen'in emir verdiğini itiraf, evet, ediyor. İnfaz emri verdiğini itiraf ediyor. Yani dolayısıyla burada yine maalesef kendilerini biat etmeyen, önlerinde diz çökmeyen bir Türkiye için önemli bir siyasi aktörün, bir liderin suikastini konuşacağız. Yani... ve bunlar üstüne gittikçe ortaya çıkabilecek, belki de zamanla ortaya çıkabilecek şeylerdi. Belki de o gün Sayın yani Yazıcıoğlu'nun hani biat ettiği bir Türkiye'yi düşünseydik, belki 15 Temmuz başarılı olacaktı. Yani aslında o gün orada o suikaste kurban giderek de Türkiye'nin seyrine değişik bir şekilde yön vermiş de olabilir Sayın Muhsin Yazıcıoğlu.
1: Yani şöyle,
0: mantığı
1: yani...
0: şuradan söylüyorum. Yani biat etseydi, emrine girseydi FETÖ'cülerin, onlarla birlikte hareket etseydi belki 15 Temmuz başarılı bile olabilecekti. Yani çünkü kitleleri peşinden sürükleyebilen bir isimden bahsediyoruz. Ama çok güzel bir kamuoyuna yansıyan, herkesin çok iyi bildiği bir sözü var. Bir saniyesine bile hükmedemediğimiz bir dünya için fırıldak olmaya değmez diyor.
1: Evet.
0: Fırıldak olmadı, alnı açık bir şekilde şehadete yürüdü. Biz evet. Şehit olduğuna inanıyoruz. Yani onurlu bir şekilde şehadete yürüdü. Ama inşallah katilleri de bir şekilde ortaya çıkıp bunun bir suikast olduğu, kaza olmadığı ve oradaki diğer kişilerle birlikte nasıl onların canına kıyıldığı ortaya çıkıp bu kişileri de inşallah cezalarını aldığı günü konuşuruz. Çünkü İnşallah. Böyle faili meçhul cinayetler üstü kapalı kaldıkça belki Türk siyasetine olan güven de sarsılıyor. Dolayısıyla bunların katillerinin ortaya çıkması, bu işte örgüt parmağının ortaya çıkması Türkiye'deki insanların da bir noktada güvenmesini yani Türk yargısına güveni de tazeleyecektir diye düşünüyorum. Bugüne kadar ortaya çıkmamasında yani bunun bir suikast olmasının ortaya çıkmamasında da Türk yargısındaki maalesef o temizlenemeyen hakim FETÖ'cü hakim savcıların parmağının olduğunu görmekte lazım. Hala bakın FETÖ'nün Türkiye'de böyle pür pak temizlendiğini söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz.
1: Her gün hala operasyon savcı yapılıyor. Hakim atılıyor ya da askeriyeden birileri
0: gün
1: atılıyor.
0: Gün gün operasyon yapılıyor. Evet. Yani belki kamuoyuna yansımıyor ama gün gün illerde pek çok Cumhuriyet Başsavcılığımız bununla ilgili operasyon
1: çok
0: gerçekleştiriyor.
1: Çok sayıda hakim ve savcı atıldı bu arada.
0: Evet yani sürekli bir temizleme çalışması yapılıyor. Bunlar o kadar kılcal damarlara kadar nüfuz etmiş bir örgütten bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun bu kadar gecikmesinde de örgüt parmağı var. Yani bunun ortaya çıkmasının gecikmesinde de bir örgüt parmağı var. Ama inşallah bu oyunda böyle ortaya çıkıp gerçekten katiller ortaya çıkarsa yani tabii ki geri döndüremeyiz hiçbir şeyi ama en azından ortaya çıkması da hepimiz için bir şey olur, iyi olur diye düşünüyorum.
1: Şimdi Serkan Fıçıcı, Muhsin Yazıcıoğlu ile alakalı hepimizin hafızasına kazınmış bir sahne var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Refah Yol Hükümeti'ne güven oyu oylaması yapılıyor. O esnada çok kritik bir oya ihtiyaç var. Ve Muhsin Yazıcıoğlu kürsüye geliyor ve şu tarihi söz söylüyor. Ben Müslümanların iktidarına engel olduğu dedirtmeyeceğim kendime diyor. Ve Refah Yol Hükümeti'ne güven oyu veriyor. Bu kalibredeki birisi Türk siyasetine nereye denk düşüyordu?
3: Yani nereye denk düşüyordu? 15 Temmuz gecesi Allah rahmet eylesin. Muhsin Yazıcıoğlu yaşıyor olsaydı ne yapardı? Yani Sayın Cumhurbaşkanımız gibi canıyla
0: vallahi
3: kanıyla.
0: Vallahi belediye başkanının evinde televizyon izlemezdi.
3: Sayın Cumhurbaşkanımız gibi o mücadeleye katılırdı. Sayın Bahçeli gibi tavrını ortaya koyardı. Zaten o gece Sayın Yazıcıoğlu'nun, Muhsin Yazıcıoğlu'nun bağlıları, gönüldaşları, alperenler sokaklardaydılar, tankların üstündeydiler. O mücadeleye katıldılar, canlarını ortaya koydular. Yani bu aslında her şeyi anlatıyor. FETÖ'nün stratejik planlamasında yine o ölen FETÖ elebaşının kendi ifadesiyle güzergah emniyeti diye ifade ettiği bir konsept vardı. Güzergah emniyeti diyorlardı buna o dönem. Bu güzergah emniyeti çok kapsamlı bir şeydi, harekat planıydı aslında. Tüm siyasi partilere nüfuz etmek, ele geçirmek, olmuyorsa bölüp parçalayıp etkisiz hale getirmek gibi stratejiler ortaya koydular. Bir takım kaset operasyonlarıyla MHP'ye saldırdılar. Yani Sayın Bahçeli'ye hedef aldılar. Ve MHP'ye hedef aldılar. Deniz Baykal'a yapılanlarla CHP'ye hedef aldılar. Zaten AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı baş hedefleriydi. Doğal olarak hedefteydi. Böyle olunca yani şimdi Muhsin Yazıcıoğlu gibi isimler kendi varlıklarının ötesinde yani aldıkları o itibariyle söylüyorum. Yani seçime girse yani %2, %5 neyse aldığı oyun çok ötesinde etki gücü olan isimler. Yani bir duruşu var, bir kimliği var, bir kişiliği var. Ülkücü gelenek, Türk-İslam ülkücülüğünün çok sembol isimlerinden biri. Yani şöyle parmağını şıklattığı zaman, bunu yapıyoruz dediği zaman o kitlelerin güvenini kazanarak o doğrultuda o kitleleri harekete geçirebilecek bir potansiyel, bir kuvvet. E tabii ki yani FETÖ o güzergah emniyeti konsepti içerisinde bunları o emniyeti kendilerince o güzergahın emniyetini bozan unsurlar olarak gördüler. FETÖ mü gördü? Yani bu FETÖ'nün aklı mıdır? Yani FETÖ oturdu işte 3-4 kişi orada oturdular da böyle bir planlama yapalım, Türk siyasetini dizayn edelim falan dediler. Tabii ki hayır. FETÖ dediğin nedir? Yani bir araç. Yani istihbarat servislerinin, CIA'nin, Mossad'ın ve BND'nin. Bu konuşulmuyor. Alman istihbaratı. Bak en çok Almanya koruyor onları mesela. Alman devletinin himayesinde yaşıyorlar.
0: Evet.
3: Bu istihbarat örgütünün soytarısı. Artık onların dümen soyuna girmiş. Onların emriyle hareket eden. E yani şimdi Pensilvanya'da da bunları FBI korudu yani. Yıllarca. E hala korunuyorlar. Hala korunuyorlar. Bunlar böyle kullanışlı yapılar, yabancı yapıların emrine girmiş. Bitiriyorum. Rahatsızlık mı verdim? 3 dakikaya geçtim galiba.
1: Rejiyle konuşuyorum şu anda.
3: Efendim?
1: Muhsin Yazıcıoğlu rahmetlinin bir şiirinden parçalar yayınlayalım mı dedi reji de şu anda.
3: Tamam ya, son cümle olarak şunu söyleyeyim. Muhsin Yazıcıoğlu'nu bir tehdit olarak gördüler ve ortadan kaldırdılar.
1: Evet.
3: 3,5 dakika falan konuştum.
1: Şimdi Allah var yani Muharri, biraz önce Tuğba Hanım şey ifade etti, hani evinde oturmaz herhalde Muhsin Yazıcıoğlu bir belediye başkanının. Şimdi bugün Cumhuriyet Halk Partisi iki tane genel başkanı var, yani birisi hangisi meşhur genel başkan olduğu tartışmalı iki isim var. Ama iki ismin 15 Temmuz gecesi sergilediği de bir tavır var. Bunu da bir hakka şahitlik etmek adına da ifade etmek lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tankların etrafında onların eskortluğuyla havalimanından çıkış yapıp belediye başkanının evinde sabahladığını hatırlıyoruz. Özgür Özel'in ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde giderek orada açık ve net bir şekilde Fethullahçı terör örgütüne bu bir tiyatro diyenler yalancıdır, sahtekardır. Burada apaçık bir şekilde Fethullahçı terör örgütünün bir darbesidir dediğini de çok iyi hatırlıyoruz. O açıdan bir hakkı da teslim etmiş olarak söylemek istiyorum. Bu konuyla ilgili bir şey söylemek isterseniz siz de bu. Evet, söyleyebilirsiniz elbette. Buradan Muhsin Yazıcıoğlu meselesine geçmenizi rica edeceğim. Çünkü Yazıcıoğlu nasıl bir şey ifade ediyordu? Niçin FETÖ'cüler onu hedef almış olabilirler?
2: Bu dediğiniz şey de aslında şu andaki görüntünün tam tersi bir portreyi işaret ettiğiniz o 15 Temmuz gecesiyle evet. Alakalı iki isimle ilgili olarak. Bu da bize şunu gösteriyor. İşte kim o organizasyon yapan güçlerin irtibat halindeyse, kim kurumsal anlamda işte CHP'yi temsil ediyorsa onun şeyi farklı oluyor.
1: O günkü tavır farklı oluyor.
2: Farklı oluyor. Çok enteresandır. İşte o bildiğimiz Kılıçdaroğlu o gece o manzarayı daha sonra gördüğümüz halini gördüğümüz Kılıçdaroğlu. Ona lüzum yok. Onu o çok önemli bir kare ama o olmasa da Fethullah Gülen'in dışında 15 Temmuz gibi bir bugüne kadar Türkiye'nin ki darbe tabiri caizse darbe zengini bir ülke diyeyim yani bir Türkiye'nin o güne kadar hiç görmediği bir çünkü 15 Temmuz'a bu vesileyle şunu söyleyeyim yani 15 Temmuz'a ilgili bir şeyimi söylemiş olayım. 15 Temmuz'a lafın gelişi darbe demek 15 Temmuz'u tabiri caizse biraz şey yapmaktır yani
1: önemini hafifletmektir.
2: Şeyden bahsetmiyorum yani işin hukuki tarafından veya o yargıda o benim işim değil o zaten ama eğer daha 15 Temmuz darbe ise daha öncekiler ne o zaman? Çünkü orada öncekilerin hiçbirinde olmayan bir işgal teşebbüsüydü 15 Temmuz. Daha doğrusu bir iç savaş başlatma teşebbüsüydü. Dolayısıyla böyle bir gecede o şeyi sergileyen Kılıçdaroğlu sonra o yetmedi. Fethullah Gülen dışında sadece bir tek kişiydi tiyatro diyen 15 Temmuz'a. Bu yetmedi. 20 Temmuz asıl darbedir dedi. 20 Temmuz ne? 20 Temmuz darbeye karışanlarla mücadele için konuşulmuş olan o hal. Hukuki bir düzenlemeden bahsediyoruz. Ona darbe dedi. Niye darbe dedi? Çünkü FETÖ'cüler onun üzerinden FETÖ'yle mücadele ediyordu. Daha sonra işte HYK'lılar geri getireceğiz. Bunların tamamını affedersiniz ama çok özlüyorum. Fethullah Gülen CHP'nin başında olsa bunlardan başına ne derdi ki zaten yani? Şimdi böyle bir Kılıçdaroğlu izledik.
1: Evet.
2: Şimdi ve bunun yine uzantıları var gene. Biz ne konuştuk az önce? 25 Ağustos'a kadar ben kendim Sayın Erdoğan'dan ben röportajda kendim duydum bizzat. Ya şeyden sonra ya bizim kaç defa ben milli güvenlik toplantılarında güvenlik toplantılarında dedim bu yurt dışından buraya havan topu aldığı zamanlarda biliyorsun bir ara Kilis'ten Ceylanpınar'dan içeriye göçler başlamış çocuklar beşiğinde ölüyordu o
1: evet.
2: Öbür tarafa atılan şeylerle ya gidelim ki BM'nin verdiği bir yetki var zaten gidelim bu şeyi kaynağında kurutalım dedim kaç sefer Cumhurbaşkanı o dönemde yani.
1: Hı hı.
2: Bana her seferinde Suriye bir bataklıktır. Girersek çıkamayız rapor getirdiler. Ve neticede engellendi şey yani. 91'de aynı şey bakın aslında aynı şey tekrarlanıyor. 91'de Özal baktı ki şeyi Amerika şeyler ayaklandırdı Irak'ta tamam mı? 2 milyon kişi şeye yığıldı.
1: Türkiye
2: sınırına buna 250 bin, 500 bin aldılar içeriye. O zaman Özal şeyin dışında bir güvenlik koridor oluşturmak istedi. 5 Nisan 1991. Amerika hayır dedi ama Amerika başka bir güvenlik koridoru oluşturdu ama PKK için oluşturdu. O şu yasak bölge evet. Falan. Ama o zaman Özal'ın gidelim bu şeyi biz oraya sınır ötesi hareket yapalım de talimat verdi. Bir şey olarak yani başkomutan olarak talimat verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne. Özal'ın başkomutanın talimatını, emrini yapmakla görevli olan Torunta Genelkurmay Başkanı gitmedi, istifa etti o şeyi engellemek için. Ve engelledi hakikaten. Ve eğer o zaman Türkiye bir sınır ötesi hareket yapsaydı Irak'a, muhtemelen daha sonraki bizim dönemdeki şeyimiz çok farklı olacaktı, terör mücadelemiz. Çok farklı olacaktı yani. Aynı şeyi FETÖ'cüler yaptı. Şeyde, Suriye'de. Suriye Erdoğan giderdi de FETÖ'cüler onu engellediler. Ta ki 15 Temmuz'a kadar. Bir de bunların dışında sadece Kılıçdaroğlu dedi. Bizim Suriye'den için var, bizim Lübnan'dan için. Sakın Afrin'e girmeyin diye orada bas bağırdı Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin önündeyken. Bunlar ama işte bunlar aynı FETÖ'ye paralel olan şeyler bunlar. Çünkü FETÖ'ye bunu onu Türk Silahlı Kuvvetleri'ni şeye sokmayın diyen kim? Amerika diyoruz ama bana göre hep unuttuğumuz şey var. Hayır. Amerika'da, Amerika'nın arkasında bir İsrail lazım. İsrail için önemli orada Türkiye'nin olup olmaması. Bunları hatırlatmamın sebebi şu. Bu Kılıçdaroğlu o zaman böyle demek zorunda. Az önce konuştuk nasıl geldiğini anlattık. Fakat aradan zaman geçti. O dediğimiz o kurumsal anlamdaki şey başka yere yöneldi değil mi? Şeye yöneldi o. İmamoğlu'na yöneldi şeyden sonra. 2023 seçimlerden sonra. Kılıçdaroğlu bir şekilde gitti işte o şaibeli kurultayla vesaire falan. Sonra tekrar geldi. Başka bir yöntemle geldi. O 2010'daki gibi gelmedi.
1: Evet.
2: Başka bir şekilde gelen Kılıçdaroğlu, aynı Kılıçdaroğlu'na bahsediyoruz. Bu CHP genel merkezine ayrılınca resetlenip yeniden mi formatlandı yani? Aynı Kılıçdaroğlu ne dedi? Daha ilk konuşmasında şeyde, genel merkezde. Türkiye Osmanlı coğrafyasına, bakın ne oluyor Osmanlı coğrafyasına neler oluyor. Osmanlı coğrafyasına güçlü olarak gitmesi lazım, gitmek zorunda dedi.
1: Evet, aynı Kılıçdaroğlu.
2: Aynı Kılıçdaroğlu. Niye? Çünkü o enfeksiyondan kurtuldu beyni çünkü. Veya öyle bir borç ödeme şeyinde değil. Daha rahat. En azından rahat konuşabiliyor. Dolayısıyla demin dediğiniz şey burada kaynaklanıyor. Yani o şimdi de onun durumunda şey var.
1: Özgür özel
2: var maalesef.
1: Evet. Efendim çok önemli konular konuştuk. Bugün çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık, yüreğinize sağlık. Serkan Fıçıcı, Tuğba Arslan, Nuhal Bayrak çok teşekkür ederim. Hem uzun bir yayın oldu hem de önemli konuları konuştuk. Haluk Levent meselesi tabii ki Türkiye'nin en kritik meselelerinden birisine dönmüş durumda. Ve pek çok ünlü kişi onunla herhangi bir ilişki içerisinde olmadığını ispat etmenin derdine düşmüş durumda. Onlardan en sonuncusu Oğuzhan Uğur'du. Kendisine kandırıldığını falan ifade etmek istedi. Ancak hatta bir daha devletimize asla böyle şeyler söylemeyeceğiz. Elbette ki devlet bizim devletimizdir. Devlet çöktü falan gibi ifadeler doğru değildir dedi. Pelin Batu benzer şeyler söyledi. Hepsi özür dilediler. Ancak elbette ki gözaltına almaktan kurtulamadılar. Çünkü işte Oğuzhan Uğur'un Babala TV'sinden yasa dışı para toplandığı apaçık bir şekilde kendi itiraflarıyla da ortaya çıkmış durumda. Yurt dışından gelen çok miktardaki döviz de artık çok net bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Evet ve APAP soruşturması böylece çok geniş bir şeye yayılmış oldu. Biz bütün bunları konuştuk. Gün boyunca da konuşmaya devam ettik. Efendim, Türkiye'nin önemli konularından birisi mi? Evet, son derece önemli konularından bir tanesiydi bu. Çünkü Türkiye'nin gerçekte kimle, halkın kiminle mücadele ettiğini ifşa etmesi açısından da son derece kıymetli bir şeyi işaret ediyordu. İzmir Marşı'yla soydular, soğana çevirdiler, devlete düşmanlık ettiler. Ancak ne devleti yıkmayı başarabildiler ne de kendilerini bu saatten sonra kurtarabilirler. Efendim, esas meseleden bu gecelikte bu kadar. Hayırlı geceler, haftaya görüşmek üzere.

0: artık patolojik bir hal alan şu hususu da dikkatlerinize getirmek istiyorum. Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Devlet başkanları, bakanlar, gazeteciler dahil istisnasız tüm katılımcıların ülkemizden sitayişle bahsetmesini bunlar bir türlü işlerine sindiremiyor. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Siyasetin değil, tababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. Hele hele 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür. Ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötü.
1: Dünya yeni bir sanayi devrimi yaşıyor. Ama bu devrimin yakıtı petrol değil. Kritik ve değerli madenler. Bir durak dürtle neler oluyor hayatta? Bu hafta yerin altındaki geleceğe ışık tutuyor. Maden görünmez ama hayatımızın her yerinde. Telefon, bilgisayar, elektrikli araç, kan, uydu, robot, veri merkezi, radar, füze, batarya. Bunların hiçbirinin ortak noktası teknoloji değil. Ortak noktası görünmeyen mineraller. Peki geleceğin dünyasını bu kez kim inşa edecek? Hepsi ve daha fazlası İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Kumral'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta? Bugün 16.10'da 24'te.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Cebesoy ailesi üyelerinden İsmail Fazıl Paşa'nın dehalığını, devlet adamlığını ve milli mücadeleye yön veren fikirlerini Profesör Doktor İsmet Türkmen'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

İyi akşamlar. Bu akşam bu ülkede değerli bir konuğumuz var. Zahide Tuğba Gor, biliyorsunuz çok çalışkan, çok verimli bir hocamız ve neredeyse durmadan çalışıyor. Yine bir kitabı çıktı. Aslında

0: eksik, nelerimizi değiştirmemiz gerekiyor, hangi zaviyeden neyi nasıl ele almalıyız? Bununla ilgili bir zihin jimnastiği, sesli düşünüyor ve bir tartışma açıyor. Orta Doğu'da ezberleri bozmak, bölgesel analiz nasıl yapılmalı? Türe yayınları. Bu arada onun da yazarları arasında olduğu ve bir makaleyle katıldığı bir çalışma daha var. İslam'da mücadele, fetih ve coğrafya, Rağbet Yayınları ve bu kitabın gelirleri İHH tarafından Gazze'ye ulaştırılacak. Onun için bu kitaptan satın alabilirsiniz. Hem de okumak maksadıyla tabii. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Zahide Hanım.
1: Sağ olun.
0: Kitabı ilk okurken o sizin koşturmanız şeye de yansımış. Kitaba da yansımış. Ve sanki böyle koşa koşa şunu da söyleyeyim, şunu da söyleyeyim diye anlatmışsınız. Şimdi biz bu akşam biraz merak ediyorum tabii. Metodoloji maalesef ülkemizde, bizim sektörümüzde de uygulanan bir şey pek değil.
1: Evet.
0: Her zaman öyleydi öteden beri. Artık dünyada zaten sosyal medya ile birlikte klasik medyanın kenara geçmesiyle daha da perişan durumdayız. Ama daha önemlisi burada siz akademideki makalelerden de yola çıkarak bu durumu anlatıyorsunuz. Onun için önce sorayım. Nedir problem? En çok ne gözlediniz? Sonra da başta aslında anons etmeyi unuttum. En yakın yaşadığımız Suriye ve peşinden Gazze, İsrail üzerinden. Yine bu kitapta metodoloji eksikliği dahilinde anlatılanları uygulamalı olarak görelim istiyorum. Buyurun, ne diyorsunuz?
1: Aslında bu kitap benim 20 yıllık Orta Doğu çalışmalarımın bir ürünü ve son 10 sene, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, 2015'ten itibaren bu kitap yavaş yavaş ortaya çıktı diyebiliriz. 10 senelik bir hikaye. 2016'dan itibaren ben okuma grupları açıyorum Orta Doğu ile ilgili ve onun ilk dersi aslında buydu. Bir metodoloji problemimiz var ve dolayısıyla biz neye nasıl bakmalıyız, neyi hangi tür hatalar yapıyoruz bölgeye bakarken ve bunun düzelmesi için hangi metotları uygulamalıyız. 10 sene içinde yavaş yavaş geliştirdiğim bir şeydi aslında. Buradan böyle bir şeyden, yani okuma gruplarımda öğrencilerimi yetiştirmek üzere başlattığım bir şey. Daha sonra da kitaba dönüştürmek istedim açıkçası. Çünkü gerçekten özellikle 7 Ekim'den sonra ekranlardaki tartışmalara vesaire baktığımda, yani son 3 yıldır diyebiliriz, 2,5 yıldır gerçekten bazı şeyler, yani o metodoloji eksikliğini görüyoruz çok net bir şekilde. Hem yaşananları anlamada bir problem var, hem de geleceği öngörmekte aynı zamanda. Ve bahsettiğiniz gibi sadece aslında medyada değil, her sektörde bizim bir metodoloji sorunumuz var. Aslında metodu oturtsak işlerin devamı çok kolay bir şekilde gelecek. Yani Batı ile belki aramızdaki en büyük fark bu. Gerçekten çok güzel eserler yazıyorlar. İnanılmaz böyle işte belli bir alanın tarihiyle ilgili vesaire çok güzel çalışmalar çıkıyor. Niye onlar da çıkıyor daha fazla bize göre? Çünkü bir oturttukları metodoloji var. Dolayısıyla ben tabii ki Batı metodolojisi üzerine değil bir
0: kitabım. Hatta şöyle kağıda bakıp. Şöyle değil mi, bazı hocalar vardır yani Batı'da, daha bakar bakmaz bu oldu olmamış, şu gözükmüyor, bu gözükmüyor derler. Ama aslında biz öyle bir toplum değiliz yani.
1: Değiliz.
0: Biz yani tarihimize baktığımızda her yerimiz metot ve yani metodoloji, bu bilimin sahibi bir milletiz.
1: Öneminin farkında değil öğrenciler aslında. Dolayısıyla önce zihniyeti oturtmak temel diye düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir şey ülkemizde çok ihtiyaç olduğunu 7 Ekim'den sonra daha fazla fark ettim. Dolayısıyla bu kitabı yazdım ve ama yazarken sadece akademik çalışma yapanları düşünmedim. Akademik çalışma yapanları düşünseydim üslup daha farklı olurdu. Gazze kitabımda daha önce sizinle yine konuşmuştuk. Orada seminerlerimi, konuşmalarımı kitaba döktüğümde tanımadığım insanlardan gelen yorum şuydu: hayatımda ilk defa böyle bir kitap okuyorum, sanki bizimle konuşuyor gibisiniz çok beğendik üslubunuzu demişlerdi.

0: Ben de bu kitapta herkese hitap etmek istedim. Çünkü benim hayat prensibim veya felsefem diyelim, bilginin demokratikleşmesidir. Yani her kesime ulaşmasıdır. Sadece belli bir kesimin elinde olmamalı bu bilgi
1: hatta
0: dediğimiz şey.
1: Hatta tartışmaya da açıyorsunuz. Buyurun gelin. Evet. Siz de heybenizde ne varsa çıkartın diyorsunuz.
0: Dolayısıyla her kesimden insanın kolay anlayabileceği bir dile dönüştürdüm. Derslerimi nasıl anlatıyorsam kitapta o şekilde aslında. Sohbet edercesine sorular, düşünmek üzere attığım sorular var, evet. Meydan okuyucu şeyler var tabii ki. Bu şekilde bir şey oluşturdum. Ve bir başka şey de, yani kitabım tamamen benim kendi tecrübemin bir ürünü. Yani normalde bir kitap çıkarken belki o alanda yazılmış başka kitaplara bakılır, onlardan esinlenir vesaire. Benimki böyle değil.
1: Bir nevi saha çalışması gibi aslında. Evet, yani evet. Siz gözlemişsiniz,
0: evet.
1: Tespit etmişsiniz. Aynen, ve cevap evet. Veriyorsunuz.
0: Yani 20 yıllık o şey, tecrübem tamamen bu kitapta diyebiliriz aslında. Burada tabii şey de önemli, ben yıllarca yabancı basından tercümeler yaptım. Bu benim için çok ufuk açıcıydı. Ve bir de şunu da söylemeliyim. Oralarda da, batıda da aynı problemler var. Yani belki bizde biraz daha fazla olabilir. Oralarda problemsiz değil. Oraların da problemlerini görmüş oldum. Tartışmalar nedir, ne değildir vesaire. Bütün bunlar benim yabancı basını ve düşünce kuruluşlarının analizlerini, Orta Doğu ile ilgili, Türkiye ile ilgili analizleri çevirirken bana gerçekten bir şey oldu, mukayese imkanı oldu ve ufuk açtı diyebilirim. Buna gerçekten ihtiyaç var, bunu hissettim açıkçası. Ve bir başka şey daha, şunu da söyleyeyim son olarak. Öngörme problemi çok fazla. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, dünya gerçekten değişiyor. Akademide şöyle bir problem var, gerçekten evet iyi teoriler var vesaire ama dünyanın değiştiğini görseler de henüz fazla idrak edemiyorlar diyebilirim. Yani dolayısıyla
1: onun için sahadan kopmamak gerekiyor.
0: Evet. Ve çok boyutlu bakmak gerekiyor.
1: O zaman sırasıyla bakalım yani bir genel değerlendirmeniz üzerinden. Şimdi birincisi, şöyle bir tespitiniz var. Aslında bu ikisi var bizim ülkemizde, az çok okur yazar herkesin görebileceği. Ya çok Türkiye odaklı bakmak yahut tamamen Batı merkezli bakmak. Buna ne örnekler verirsiniz? Hem onu sormak istiyorum, hem Türkiye merkezli, tabii herkes, her ülke kendi merkezinden bir zaviyesi vardır. Ama bir taraftan da bizim ülkemizde belki de anlaşamamamız da temel sorunlardan biri. Ya da tamamen Batı merkezli bakanlar var. Ne gördünüz siz?
0: Bu en büyük bilhassa problemimiz.
1: Bilhassa Orta Doğu çalışmalarında.
0: En büyük problemimiz, çünkü anlayamıyoruz bu yüzden. Kendimizi merkeze alıyoruz. Sadece bir örnek vereyim. Mesela Orta Doğu'da, işte Suriye'de 1949'dan itibaren işte askeri darbeler dönemi başladı diyorum. İşte Cemal Abdülnasır, Mısır darbesi vesaire. Şimdi bunları anlatırken öğrenciler hemen Türkiye tecrübesi aklına geliyor. Ama Türkiye'nin darbe tecrübesiyle Orta Doğu'daki darbe tecrübesi çok farklı.
1: Tabii, bir de Suriye ile Türkiye mukayese edilecek antiteler değil.
0: Ayrıca asker sivil ilişkileri farklı. Darbelerden sonraki süreçler çok farklı vesaire. Şimdi ben yani öğrencimin zihninde biricik örnek olarak Türkiye'ye bağladığında bölgeyi anlayamıyorlar. Veya başka Orta Doğu'nun sorunlarını okuturken eğer Türkiye merkezi düşünürse mümkün değil bölgeyi anlayabilmesi. Çünkü nedir? Her bölgenin kendi iç dinamiklerinden kaynaklı, tecrübelerinden kaynaklı.
1: Bu talebelerde gördüğünüz, evet. Akademide peki?
0: Akademide de benzer şeyler tabii ki söz konusu. Mesela Batı merkezi açısından bakacak olursak, Filistin-İsrail ile ilgili şeyler geçmişte Batı merkezliydi yazın. Ve mesela geçtiğimiz yıllarda bir öğrencim Orta Doğu Barış Süreci'ni 90'lı yıllar, onu işledikten sonra özellikle söz aldı, çok teşekkür etti. Çünkü üniversitesindeki hocası
1: Oslo sürecinin.
0: Evet. İşte Camp David 2000 yılı neden başarısız oldu? İşte Filistinler uzlaşmak istemedi, Arafat istemedi. İşte ikinci intifadayı kışkırttı. İsrail en büyük şeyi vermişti. Bu tamamen bir İsrail propagandası. Üniversitedeki hocası da bu şekilde anlatmış. Benim derslerlik okumalarla böyle olmadığını görüyor aslında. Dolayısıyla şimdi şunu da unutmayalım. Akademiyi kuran Batı. Dolayısıyla teorilerimiz oradan. Kaynaklarımız oradansa oradan gelen her şeyi doğru kabul ediyoruz.
1: İşte biz bunu en çok Filistin meselesinde, aynen, mesela yerleşimciler kavramında gördük.

0: gördük. Yerleşimci değil mi? Gayet masum bir şey yerleşimci. Herhalde bir yerden gitti bir yere yerleşiyor diye düşünüyorsun.
1: Hem kavramlar hem teoriler hem bilgi metodolojisi de aynı zamanda. Benim kitabım mesela Batı perspektifiyle yazılmış bir şey değil. Kendi saha tecrübem olduğu için. Yani onların birikiminin ürünü olarak bakıyoruz. Çünkü tek doğru orası olarak görülüyor. Filistin-İsrail'de özellikle en çok problem var. Neden? Çünkü İsrail'le bağlantılı, Filistin'le bağlantılı objektif bilgi üretmek Batı'da çok zor. Evet üretiliyor tabii ki var. Çok değerli çalışmalar var. Ama akademide bunları üretenler çok zorlanarak üretiyorlar.
0: Ya da okuldan atılıyorlar.
1: Tabii ki böyle durumlar da söz konusu. Dolayısıyla objektif bilgi, Filistin-İsrail meselesi söz konusu olduğunda bir soru işareti. Şimdi dolayısıyla akademinin geçerli şeyin söylemini alıp gerçek diye düşünüp öğrencilerine aktardığında öğrencilerin bilgi problemi sonuçta açığa çıkıyor. İşte dolayısıyla ve bir başka şey tabii ki. Şimdi batılı kavramlar ve teoriler, onlar batının kendi tarihinin bir ürünü, kendi tecrübesinin ürünü ve yüzyıllar içinde kendisini açıklamak üzere üretmişler. Dolayısıyla evet tabii ki kullanacağız onları ama onlar tamamen bu bölgeyi açıklayıcılık kapasitesine sahip değil. Dolayısıyla artık başka şeyler üretmemiz gerekiyor. Tamam, daha doğrusu şöyle söyleyelim. Şimdi batının şeyinden esinlenmek, faydalanmak zaten gerekiyor. Ama
0: Batı'dan,
1: bunu papağan
0: doğudan,
1: gibi,
0: Çin'den nereden istiyorsan
1: istifade et. Papağan gibi tekrarlamakla süzgeçten geçirmek farklı şey.
0: Elbette. Yine dil probleminden söz ediyorsunuz.
1: Çok büyük bir problem.
0: Yani mesela işte ya da dil ve din. Evet. Diyelim ki kitapta diyorsunuz ki Yahudilik çalışmak problemli bir şey gibi algılanabiliyor ülkemizde. Aha. İbranice öğrenmek problemli bir şeymiş gibi algılanıyor. Halbuki İbranice bilmeden, Yahudilik dinini bilmeden İsrail'i anlamak
1: kolay değil. Aynen öyle. Aslında şimdi şunu da söyleyeyim. Bu kitabı yazdım Orta Doğu üzerine. Ama aslında bütün dünya, ya bu metodu aldıktan sonra bütün dünyadaki bölgelere uyarlanabilir. Şimdi burada en büyük problem çalıştığın bölgenin dilini bilmen gerekiyor. Eğer onu bilmezsen ne yapacaksın? Doğal olarak batılı kaynaklara yöneliyoruz. Tabii ki tekrar söyleyeyim, batıda çok iyi kaynaklar var. Ama aynı zamanda ön yargılı ve oryantalist bakış açısına sahip bir sürü şey de var. Aynen onları tekrar etmeye başlıyoruz. Burada en önemli problem, yani sadece şey değil. Geçmiş Türkiye'yi düşünün. Arapça öğrenmek geleceğin alametiydi. Evet. Kürtçe öğrenmek.
0: Suç diye tanımlandığı öyle zamanlar oldu.
1: Farsça biliyorsanız
0: bilhassa
1: benzer.
0: Akademide Arapça tabii öğrenmeye kalkan evet insanların başına şimdi gelenleri işittik.
1: Tabii şimdi bunları belki açtık. Bu sefer ama İbranice öğreniyorsan neden öğreniyorsun? Veya işte Yahudili Hristiyanlık çalışanlara böyle acaba neden çalışıyor diye bakılıyor. Bakın bu alanda uzman çok değerli profesörlerimiz var. Onlar aleyhine o ajan diye haberler evet çıkabiliyor.
0: Ama şimdi baktığımızda da günümüzde yani Batı'da ne kadar çok İslam çalışan şey var, hoca var. Herhalde bunlar İslam dinini merak ettikleri için, Müslüman olmak için akademik kariyer yapmıyorlar.
1: Tabii ki.
0: Bizi anlamak için.
1: Tabii ki.
0: Müslümanları anlamak için. Ve think tankler istifade ediyor.
1: Evet.
0: Siyasi mekanizma istifade ediyor. Bizim henüz ülkemizde galiba öyle bir düşünce kuruluşu yok. Bu
1: aslında güzel çalışmalar var.
0: Dinlerden istifade eden. Hayır, din yani evet, din çalışan kişilerden.
1: Geçmişe kıyasla artık çok daha fazla var. Ama halk olarak zihnimiz alışkın değil. Böyle bir problem var. Şurada sadece Batı'da değil, bakın İsrail'de de bölge üzerine çalışan, İslam üzerine çalışan bir sürü insan var. Çok ilginç. İsrail'in bakın propaganda şeyleri var. Sosyal
0: İslam
1: medya hesapları
0: var. İşte dün
1: sosyal medya dedi hesapları var. 2021'deki savaşta şöyle bir propaganda yürütüyorlardı. Fil suresini bizim elemtere işte sureyi paylaşıp biz ebabil kuşlarıyız. İsrail ordusu ebabil kuşlarıdır. Hamas İran'ın kolu olan bir örgüt olarak Ebrehe'nin ordusudur. bu şekilde propagandalar yapıyor. Ayetlerimizi, hadislerimizi kullanarak. Bakın senin peygamberin böyle diyor, sen böyle olmalısın diye bize mesajlar veriyor. Ve burada tabii ki bizi belki şey yapamaz, ne diyelim, etkileyemez. Ama bu ne için yarıyor? Bu bölgenin içindeki, kendi coğrafyamızdaki İsrail'e hizmet eden ajanların kullanacağı malzemeyi üretiyor aslında adam. Ve bizim ayetlerimizi, hadislerimizi kullanarak. Peki biz neden aynı şekilde Tevrat'ta kullanmıyoruz? Bir başka şey, yıllarca literatürde terörizmle ilgili kitapların, teorilerin üretenlerin birçoğu Yahudidir. Ve İslam eşittir terör denklemi kurdular. Ve hatta Netanyahu da aynı zamanda terörle ilgili kitap yazanlardandır. İslam coğrafyasının, Orta Doğu'nun, Arapların dünyaya tek ihraç malı terörizmdir diye propagandalar yürüttü.
0: Başarılı da oldu.
1: Başarılı da oldu tabii ki. Bakın kim literatürü oluşturursa onların etkisi, onların sözü hakim olur.
0: Düdüğü o çalıyor.
1: Aynen öyle. Şimdi peki biz Tevrat'a baksak. Bakın 7 Ekim'den sonra, soykırımdan sonra bu ülkede o Amalekler vesaire demeye başladıktan sonra Netanyahu bize Tevrat'ta açıp ya bu Amalek neymiş vesaire açıp
0: neyden
1: baktık
0: bahsediyor?
1: Ve neyi gördük? Hayvan, yani sadece insan değil, bebek vesaire değil, hayvanlarına ve bitkilerine kadar ne varsa hepsini yok edin diye emirler var. Hatta esir alındığında,
0: emir olduğunu iddia ettikleri tabii.
1: Esir alındığında evet. Tanrı gazap ediyor onlara çünkü hepsini öldüreceksiniz diye vesaire. O kadar insanı dehşete düşüren pasajlar var ki Tevrat'ta. Ama bize ne diyorlar? Bak işte İslam cihat şeyidir ve IŞİD'le bağlantı kurdular. Kafa kesen Hamas vesaire, bunun üzerinden hikaye ürettiler. Ve insanlarımıza inandı. Özellikle genç kesimler inandı. Şimdi dolayısıyla karşı tarafı bilebilmek için onların bilgi kaynaklarını, onların dillerini bilmemiz gerekiyor.
0: Evet.
1: Ve burada bir başka şey daha var. İsrail'in İngilizce ile yazdığı eserlerle İbranice yazdıkları farklıdır. Hmm. Mesela gazeteleri. Bir İngilizce versiyonu var, bir İbranice versiyonu var. Aynı değil içindekiler. Kullanılan dil farklı.
0: Yani diyorsunuz ki İbranice öğrenmek yasak değil. Öğrenin evet. Ve bu okumayı yapın.
1: Tabii ki.
0: Muhakkak yapın.
1: Aslında şöyle söylüyorum daha doğrusu. Hangi, nereye çalışıyorsanız onun dilini bilin.
0: Muhakkak.
1: Ve burada dil öğrendiğinizde aslında o ülkenin iç tartışmalarını keşfetmeye başlıyorsunuz. İçerideki farklı ekolleri görüyorsunuz. Kendiniz sahaya gidip bizzat konuştunuz. Ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Ben Arapçayı hallettikten sonra kendime güven duyar hale geldim. Daha önce çünkü evet Batı'nın iyi yazarlarını sonuçta takip ediyorum ama anlattıkları doğru mu yanlış mı? Hep bir soru işareti oluyor. Ama ne zaman ki dil öğrenip sahaya gittiğinizde veyahut da onların kaynaklarından okumaya başladığınızda çok daha özgüvenle konuşur hale
0: evet,
1: geliyorsunuz.
0: Evet, çok mukayeseli.
1: Evet.
0: Gidiyorsunuz, gitmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Yine şu da var. Mesela olay bağımlılık, an odaklılık evet. Demişsiniz. Hafızasızlık demişsiniz. Ne demek istiyorsunuz?
1: Şimdi bizim ekranlarda bir olay oluyor. Dünyada, Türkiye'de ve Orta Doğu'da. Ne tartışıyoruz? Sadece o olayı tartışıyoruz. Bu an odaklılıktır. Ama o olayın bir geçmişi var. Geçmişiyle birlikte tartışmıyorsak bu bir, yani geçmiş hiçbir olay durup dururken çıkmaz. Onun geçmişini bilmiyorsak bu bir hafızasızlıktır. O olayın gelecekte nerelere evrileceğini düşünmüyorsak, ya uzağa göremiyorsak bu bir miyopluktur. Dolayısıyla bu ciddi problemlerimizden bir tanesi. O an ne yaşanıyorsa eğer onu tartışıyorsak olayları anlayamayız. Ve burada mesela İsrail'in 7 Ekim'den sonra başlattığı soykırım. Şimdi ana odaklanmak var. Geçmişten gelirseniz bu olay neden çıktı?
0: İşte orada mesela neden Batı perspektifli baktığımızda sanki bir gece ansızın 7 Ekim oldu.
1: Durup dururken.
0: Evet ve uzun süre sadece 7 Ekim'de kime ne oldu üzerinden gitti. Sonra İsrail artık o kadar çok şey yaptı ki nihayetinde bakmaya başladılar bir parça evet. Daha. Hı hı. Ama Türkiye'de de mi öyle?
1: Şöyle söyleyeyim bakın. Bir olayı anında o anı alıp tartışırsanız dondurursunuz. Kitapta da şunu söyledim. Hiçbir olayı fotoğraf karesi değil, film şeridi gibi okumak gerekir diye şey yaptım. Yani geçmişi, anı ve geleceği. Hı-hı. Bu şekilde baktığımızda olayları doğru yere ne oturturuz? Yerli yerine oturturuz. Dolayısıyla fotoğraf ve şöyle düşünün mesela

0: ana odaklananlar ne dediler? Esed rejimi kalıcı dediler. Hı hı. Ama sürece bakarsanız, geçmişe bakarsanız, ana bakarsanız geleceğe onun bir süreç olduğunu ve rejimin er geç düşmeye mahkum olduğunu görürsünüz.
1: Evet. Şimdi zaten o iki ülke, iki mesele üzerinden tekrar anatomisini çıkartarak inşallah konuşacağız. İttifak ilişkilerinin değişen tabiatından söz ediyorsunuz. Soğuk Savaş ve Soğuk Savaş sonrası. Bunda yine coğrafyayı görmek için herhangi bu dediğiniz gibi anlık bir hadiseye bakarken bile nasıl değerlendiriyorsunuz? Nereden başlıyor bizim zaman şeyimiz?
0: Şöyle söyleyeyim, zihnimizde başlangıcımız. Soğuk Savaş 1990'larda bitti. Ama zihnimizde hala statik bir dünya var. Şimdi geçmişte soğuk ittifak ilişkileri, Soğuk Savaş dönemi nasıldı? Bir Amerika, bir Sovyetler Birliği merkezli dünya, iki kutba ayrılmıştı, bir de ikisine de girmeyen ortalarda duran bağlantısızlar vardı. Şimdi ve o şeyde herkes hangi kutuptaysa yeri, rolü, her şeyi belliydi aşağı yukarı. Şimdi Soğuk Savaş bitti. O ittifak ilişkileri değişiyor. Artık stratejik ittifaklar dönemi değil, taktik işbirlikleri var. Hele 2000'li yıllardan itibaren.
1: İyice oynak oldu.
0: Tabii. Ve dolayısıyla bizim zihnimizde hala ittifak ilişkileri üzerinden bakıyoruz. Adeta bir Katolik nikahı gibi. Nasıldır Katolik nikahında? Evlendiyseniz boşanmak yoktur Katoliklikte dinen. Şimdi dolayısıyla bir ittifaka girdiğinizde sanki hep böyle devam edecek gibi bakınca olayların gidişatını açıklamakta zorlanıyoruz. Halbuki 2000'li yıllar, hele Arap Baharı süreciyle birlikte diyelim, büyük güçlerle ilişkiler olayların seyrine göre değişmeye başladı. Mesela biz Suriye'de Rusya ile veya Amerika ile farklı bir noktadaydık ama Libya'da Amerika ile işbirliği yapıyorduk. Ve dolayısıyla bu konu bazlı
1: artık. Bu sadece bizim için geçerli değil tabii.
0: Bütün ülkeler için geçerli. Konu evet. Bazlı
1: ülkeler,
0: çıkar odaklı.
1: Ülkeler dosya dosya bir araya dedim. Gelebiliyor. Bazı dosyalarda da katiyen bir araya gelmiyorlar.
0: Evet. Bir dosyada birbirinin, yani iki ülke öbür dosyada birlikte birlikte hareket edebiliyor. Şimdi bunların değişmekte olduğunu çok da farkında olmayıp statik bir şekilde bakıldığında bir sürü şeyde anlamakta zorlanıyoruz.
1: Sebep sonuç karıştırma, saha ve masa farkından evet. Söz etmişsiniz yine. Yani bu en çok yapılan hataları alt alta sıralamanız.
0: Madde. Evet. Evet. Sebep sonuç ilişkileri şöyle bir bu aslında sonuca bakıp sebep üretme gibi bizim bir tembelliğimiz var. Şimdi neye bakıyoruz? İşte İsrail 1948'de kuruldu. O zaman nedir? Şöyle bir hikaye düzülüyor. Birinci Dünya Savaşı ne için çıktı? Büyük İsrail'i kurmak için. İkinci Dünya Savaşı ne için çıktı? Büyük İsrail'i kurmak için. Arap Baharı neden yaşandı? Halklar neden isyan etti? Büyük İsrail'i kurmak için diye giden böyle bir hikayemiz var. Şimdi sonuca bakıyoruz. Sebep üretiyoruz.
1: Ne bir yere saplanıp kalmaktan mı söz öyle, ediyorsunuz?
0: Şöyle diyelim. Bizde bir söz var. Hani bir olay kime yaradıysa fail odur.
1: O şey çok mahir kesin. Kaynak.
0: Evet. Tamam. Bazen doğru ama her zaman
1: evet,
0: öyle mi?
1: Evet.
0: Ama her zaman öyle değil. Çünkü neden?
1: Ve çok sıkça duyuyoruz.
0: Çok sık. Bu bir aslında tembel işi diyorum ben buna. Çünkü neden? Sosyal olaylar laboratuvardaki deneyler gibi değildir. Yani mesela iki hidrojen ve bir oksijen atomu bir araya geldiğinde illaki su oluşur. Ama sosyal olaylar böyle değildir. Sürpriz unsurlar vardır. Beklenmedik şeyler yaşanır. Dolayısıyla illaki sonuç neyse sebep de onun için oldu bakış açısı çok doğru değil. Çünkü bir süreç var ve o süreçte her şey değişiyor. Şöyle son olarak şunu söyleyeyim. 2011'den itibaren Orta Doğu bir satranç tahtası. Sürekli rakip aktörler birbirine karşı hamleler yapıyorlar. Bazen bir aktörün yaptığı bir hamleye diğeri bir hafta sonra, bazen bir ay, bazen bir yıl sonra karşılık veriyor. Ama sürekli değişimler içinde, gitgeller içinde bir süreç yaşanıyor. Biz bunları donduruyoruz ve o anki yaşanan şey neyse işte tam da bunun için bu iş oldu gibi bir sonuca ulaşıyoruz.
1: Aha, ben de bildim
0: halbuki,
1: diyoruz.
0: Değil o mi? Süreçte neler neler yaşanıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla sebep nedir, sonuç nedir, bu şeyleri kaçırmak analizlerde çok ciddi hatalara yol açıyor.
1: komplocu bakıştan söz etmişsiniz. Bir taraftan bizim ülkemizde ve coğrafyamızda insanların komplo teorilerine itibar etmeleri anlaşılabilir bir şey. Çünkü ancak komplo teorilerinde görülebilecek şeyleri de birebir yaşıyoruz. İşte bir tanesi 15 Temmuz. Evet. Yani bakıp da geriye sardığında 70'lerden beri seni şuraya koydum, buraya koydum. Sen şimdi uyuyorsun, 20 sene sonra uyanacaksın deyip dünyada hakikaten hiçbir terör örgütünde olmadık mekanizmalara tanık olduğumuz için komplo teorilerine de ister istemez komplo teorilerinin ötesinde maalesef bazı şeyler yaşandığı için böyle bir yatkınlığımız var. Şöyle fakat söyleyeyim. Bu bize neyi ıskalatıyor?
0: Bir kere komplolar var, bir de komplo teorileri var. Komplolar üzerine zaten değil benim başlığım.
1: Ama teoriye çok gidersek komployu da ıskalayabiliriz.
0: Öyle tabii. Ama komplo teorileri genellikle gerçek olmayanlar. Yoksa komplo zaten komplo ama bir de teorilerimiz var. Ve burada aslında... Bu arada dünyadan çeviri yaparken şunu da fark ettim. Bütün toplumlarda komplo teorileri vardır. Evet, sadece bize mahsus değil. Evet ve çok uçuk. Mesela beni en çok şaşırtan bu Trump ve ekibinin yani o ekolün yıllarca yaptığı bir propaganda vardı. 2008 ekonomik krizi, finans krizi neden çıktı? Bunu işte Müslüman kardeşler El-Kaide yaptı diye bir söylem düşünün yani. Bunun gibi bir sürü şeyler.
1: Ama işte şey var tabii orada itibar eden sayısı.
0: Buna inananlar var
1: evet,
0: koca
1: çok
0: koca
1: mu
0: insanlarla.
1: Az mı? Önemli olan bu. Yoksa dediğiniz şöyle, gibi hep tedavide tabii. Oluyor her tarafta evet. Oluyor ama sanki biz daha mı çok buna itibar ediyoruz.
0: Olgularla değil daha çok algılarla evet. Çünkü olguları bilmiyorsanız yani olguları bilmeyen zaten komplo teorilerine çok rahat düşer. Ve bir de komplo teorileri ne diyelim birer ben bunu uyuşturucu olarak görüyorum. Rahatlatıyor. Sorumluluk alma önünde bir engel vesaire bir sürü şey var. Yani zihni bir konfordur diyebiliriz. Çok çalışmayı da gerektirmez aynı zamanda evet. Komplolar. Yani komploya inanıyorsanız bir sebep sonuç ilişkileri üzerine bir sürü şey hiç bakmaya gerek bile duymazsınız. Ama burada en büyük problem komplo teorilerine inanmakla ilgili. Burada bunu yapanların birçoğu hani üst akıl dediğimiz o kadar mutlaklaştırıyorlar ki ilahi vasıfları
1: şeytanlaştırıp
0: adeta Amerika ve İsrail'e veriyorlar.
1: Evet, yani, şeytanlaştırıp en son artık yapabileceğin hiçbir şey yok.
0: Evet.
1: Hissiyatına seni
0: hem
1: götürebiliyor.
0: Hem de burada bir akidevi bir problem var. Şimdi düşünün. İsrail, Amerika her şeyi gören, her şeyi bilen yani yok adeta dedir. Allah'ın el-basir, el-esemi sıfatlarını biz bunlara veriyoruz. Dolayısıyla da ne oldu? 7 Ekim. Her şeyi gören, her şeyi bilen bir İsrail varsa o zaman 7 Ekim bir komplodur, şeydir. O zaman Hamas ne diyorlar? Hamas İsrail'in bir ajanıdır gibi bir sürü böyle enteresan şeylere ulaşıyor. Şimdi dolayısıyla çok fazla komplo teorisine inanmak, düşmanı tanrılaştırmak
1: evet.
0: Şeyine götürüyor. Gerçekten bu bir problem. Bölgeye bakarken de böyle bir problemlerimiz var. Dolayısıyla yani bu ciddi bir problem.
1: Genellemecilik, toptancılık, basma kalıplık bunu geçiyorum nasılsa anlaşılmıştır diye. Hamasilik ve coşkulluk ya da yok sayma.
0: Şöyle düşünün hamasi. Şimdi Türkiye'de iki ekol var geçtiğimiz yıllarda. Kimisi ne diyordu? Orta Doğu'yu kurtaracaksa ancak Türkiye kurtarır. Öbür kesim ne diyordu?
1: Bataklığa
0: düşün. Biz battık. Türkiye'nin esamesi okunmuyor artık bittik gittik vesaire bu tarzda genellemeci duygusal şeylere başvuruyorduk. Peki Türkiye artık Orta Doğu'da kaybetti vesaire diyenler neyi gördü? 8 Aralık 2024'te Suriye'de rejim devrildiğinde ve burada Türkiye'nin ne kadar etkili bir aktör olduğunu gördüğünde işin öyle olmadığını gördüler. Veya 7 Ekim'den sonra Türkiye Filistinlerin istediği kadar bir şey katkı sağlayamadığında o zaman biz ancak kurtarırız dünyayı diyenler hayal kırıklığına uğradılar. Dolayısıyla yerimiz aslında doğru bilmemiz de gerekiyor. Benim kitabı yazarken ki bir başka şeyim de oydu. Aktörlerin yerinin aynı zamanda gücünü, kapasitesini de doğru oturtabilmek gerekiyor. Bunun gibi aslında tabii ki bir sürü örnek var.
1: Şimdi artık zaten Suriye...
0: Yok saymada şunu söyleyeyim. İşimize gelmeyen şeyleri yok sayma gibi bir çok yaygın bir şeyimiz var.
1: Pratik bir şey.
0: Çok pratik, evet. Bunu yok sayalım bitsin ama böyle olmuyor. Bu da aynı zamanda bakın sorumluluklarımızdan kaçma şeylerinden bir tanesi. Mesela bir öğrencim dedi ki IŞİD ve Selefi benzeri örgütleri Osmanlı'da olduğu gibi Ehl-i Sünnet dairesinin dışına çıkarmak lazım dedi. Tamam çıkarabilirsin ama Selefilik körfez parasıyla bütün dünyaya yayılmışken Avustralya'dan Amerika'ya, İslam dünyası her yere yayılmışken senin yok saymanla yok olmayacak. Yok saydığın takdirde o bir gün seni de altına alacak bir çığa
1: Allah'tan
0: dönüşecek.
1: Allah'tan talebe söylemiş, hoca
0: tabii
1: da söyleyebilirdi.
0: Ki, böyle düşünen insanlar, ya büyüklerde de yok sayma şeyimiz çok fazla. Gündelik hayatımızda da bu şekilde. Ama yok sayarak hiçbir şey yok olmuyor.
1: Evet. Peki, şimdi yine kitapta. Özellikle tabii Orta Doğu çalıştığınız için 2000'li yılların ortasından itibaren hem yer küremizde hem bölgemizde var olan mevcut sistemlerin kırılmasından, değişmesinden söz ediyorsunuz. Dediğim gibi pek çok misal de var. Fakat Suriye'ye bakarken şunu hatırlıyorum ben, bizim yayınımızda demiştiniz ki 7 Ekim. Değerlendirmenizde. Eğer Suriye'yi iyi izlemiş olsaydık bugün göreceklerimiz başka olurdu. Çok uzun sürdü Suriye Savaşı. Ve biz de herhalde daha önceki savaşlara nispetle daha fazla yakından izledik. Ama buna rağmen izledik mi sizin sağ çalışmalarınızdan da gördük. Söyleyin biz nereden başladık Suriye Savaşı'na bakmaya?
0: Şöyle bir problem var. Şimdi Türkiye odaklılığa geri döneceğiz. Biz Suriye veya bir başka bir mesele. Bölgeye ne zaman bakacak olsak, kendi meselelerimiz, iç kavgalarımız, hayallerimiz, özlemlerimiz, öfkelerimiz vesaire üzerinden bakıyoruz. Dolayısıyla bu içeriye bakmak ve içeriği anlamak anlamına gelmiyor. Şimdi Suriye örneğine bakalım. Yıllarca bu ülkede Suriye'yi ne üzerinden tartıştık biz? Kendi güvenlik kaygılarımız üzerinden tartıştık. PKK, PYD, IŞİD.
1: Haklıydık tabii çünkü işte sınırımızın
0: o başka, ama
1: en tabii, uzun olduğu sınırımız Suriye.
0: Yani güvenlik perspektifi bakılmalı zaten demiyorum ama bu çok eksik.
1: Diğerine bakmaya mani değil tabii güvenlik eksenli yani, bakış.
0: Problem ne? Suriye'nin içinde neler olduğuna dair gerçekten bu ülkede kimsenin haberi yoktu.
1: Bir sağlamasını yapalım Zahide Hanım, buyurun. Suriye'de ilk ne oldu?
0: Halka ayaklanması olaylar
1: evet,
0: var tabii ki.
1: Hafıza çalışması yapalım.
0: Mısır ve Tunus etkisiyle Suriyeliler ilk
1: 2000'lerin
0: defa
1: 2000'lerin ortasında değil mi, bütün Arap coğrafyasında bir rüzgar başladı.
0: Ve burada imkansızın mümkün olduğunu gördü insanlar ilk defa ve sokaklara döküldüler. İnsanlar sokaklara döküldüğünde ilk talepler rejim devrisi değildi Suriye'de. Sistemde reform istedi insanlar. Ama rejim şöyle düşünüyordu. Sistemde en küçük bir reform bile beni sistemde küçük bir reform yaparsam bile ayakta kalamam diye düşündü. Ve burada başka şeylerin de etkisi var. Beşar Esed'in annesinin, çevresinin ve İran'ın vesaire etkisinin tabii ki söz konusu. Bütün bunlar reform yapmaktansa göstericileri bastırmayı tercih etme yoluna gittiler. Ve sadece şunu söyleyeyim. Bakın Dera'da olaylar başladığında Dera'daki istihbarat başkanı, kuzeni olur. Onu görevden alsaydı bile işler böyle olmayacaktı.
1: Gerçekten 50 yıllık bir yönetim vardı değil mi?
0: Evet.
1: 50 yıllık bir diktatörlük 63, vardı.
0: 1963'ten.
1: Tabii öyle otoriter falan bir rejim değil. Bayağı bildiğin diktatörlüktü.
0: Evet. Rejimin halkına karşı yaptığı her gösteride insanların öldürülmesi vesaire bütün bunlar öfkenin daha fazla artmasına ve eylemlerin her yere yayılmasına ve aylar sonra artık insanların taleplerinin reformdan bu rejim devrilmesine doğru geçmesini gördük. Ve 2011 yılı sonundan itibaren artık insanların silahlanmaya başladığı bir atmosfere geçti. Çünkü rejim silahla mukabele
1: ediyordu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü siz bundan da müştekisiniz. Türkiye'de gezi olayları olmuştu. Hı hı. Ve gezi 2003. olaylarında ez cümle aslında sonra da anlaşıldı. Hayat tarzıyla ilgili bir sloganla ortaya çıktı. Bir dakikamız mı var? Dönüşte devam ederiz. Bu hayat tarzı sloganını en çok seslendirenler, Suriye'de sokağa çıkanlardan

0: çıkanların başka emeli olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin şunun bunun desteğiyle çıktığını söylüyorlardı. Bir de böyle bir handikapımız var galiba ama dönüşte mi alalım?
1: Olur.
0: Başlayabiliyor muyuz? Dönüşte, tamam. Evet, kısa bir ara, birazdan buradayız.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Scania ve Volkswagen hafif ticari modellerini deneyimlediğimiz test sürüşü, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnetek'le işin doğrusu ve yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe ile keyifli bir söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te, 24'te. Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı Hakan Yılmaz ve sanatçı Süleyman Yılmaz. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te, 24'te.
1: Evet, Arap Baharı'nı Suriye özelinde konuşuyorduk. Aslında işte Suriye'yi izlemeye başladığımız andan itibaren biz ne konuştuk, aslında neler olmuştu diye sormuştum. Evet. Araya gittik, buyurun.
2: Sahadaki gerçeklerden çok kopuktu analizlerimiz. Hep kendimizi tartıştık aslında Suriye'yi tartışırken veya kendi iç kavgalarımızı, güvenlik meselelerimizi, çıkarlarımızı vesaire konuştuk. Ama bu konuştuklarımız Suriye'nin kendi yaşadıklarıyla, içeride yaşananlarla doğrudan bağlantılı şeyler değildi. Ve hep Suriye'nin veya daha doğrusu sadece Suriye demeyelim. Biz genelde Orta Doğu'yu ne üzerinden tartışıyoruz? Kuzey Suriye ve Kuzey Irak üzerinden. Bu ne demektir? PKK ve kendi güvenlik meselelerimiz. Şimdi peki Suriye'nin, Irak'ın devamında neler yaşandı? Tabii ki Şam'da neler oldu, Dera'da neler oldu, Süveyda'dır, Rakka, Deyrezor, Hama, Humus, Halep neler oldu? Biz bunları yeterince konuşmadık. Dolayısıyla burada problem, biz bugün şimdi 7 Ekim yaşandıktan sonra şunu görüyorum ben yorumlarda. İnsanlık tarihine bir ilk diye başlayan yorumlar. Halbuki ne o Gazze'de gördüklerimizin hiçbirisi ilk değildi. Çok benzerlerini ben Suriye'de gördüm. Mesela nedir? Şimdi Gazze'de yürütülen açlık savaşının benzerini Esed rejimi Suriye'de yaptı. Muhaliflerin eline bir bölge geçtiyse etrafını kuşatırdı. İçeriye gıda, özellikle un girişini engellerdi ve havadan sürekli bombardıman yapardı. Çünkü asker kaybetmek istemezdi. Bu ucuz savaş yöntemidir.
1: Yani bu, biz şimdi baktığımızda isyan ediyoruz. Diyoruz ki 8 milyar insan İsrail'e çekil kenara, defol git, içeriye yiyecek, girecek diyemiyor dediğimiz şeyi biz aslında Suriye'de pratik mi edildi aslında?
2: Edildi tabii ki. Daha önce Irak'ta edildi. Gazze'nin ilk örneği Irak'tır diyebilirim ben size. Ama şimdi Suriye'yle devam edelim bölmemek adına. Mesela ben Suriyelilere sorduğumda rejim kuşatmasında ne yiyip ne içsiniz diye. Ağaç yaprakları yedik. Ot yedik, kaktüs yedik diye ne oldu? Doğu Guta'dan bir hanım kartonla hayvan yemi, arpayı yarı yarıya karıştırıp ekmek diye yerdik dedi. Arpa, hayvan yemi yiyen yemek çok yaygındı. Şimdi dolayısıyla şimdi Gazze'de hayvan yemi yemeye başladığında insanlar ilk vesaire dendi. Suriye'de de insanlar açlıktan öldü. Suriye'de Filistin mülteci kampı Şam'ın güneydoğusunda yüzlerce Filistinli ve Suriyeli açlıktan ve susuzluktan öldü.
1: O kitabınızın adı Tuz ve
2: Taş Üstünde.
1: Evet, Taş Üstünde. Orada yanlış hatırlamıyorsam BM yardımından kalan yani müsaade ettiği Esad'ın 5 gram tuz insanlara kalıyordu galiba.

0: şöyle şimdi rejim BM ile uzun süren pazarlıklar içeri insani yardım sokmak için. Şimdi İsrail ile çok benzer taktikler uygulamıştır Esed rejimi. Baskı olduğunda tamam diyor. Mesela 100 tır o şeye gıda girecek. Basının önünde 5-10 tırın girişine izin veriyor, sonra basını çekiyor. Tabii ki tırların devamı girmiyor. İçeriye giren o şeyler depolandığında içeride bir müddet sonra vuruyor. Ben o kuşatmalardan çıkmış birisiyle Afrin'le sorduğumda şey dedi. 10 gram tuz ve 10 gram şeker gelmişti bize dedi. Şimdi dünya basınında içeriye gıda girdi diye söyleniyor. Ama içerideki insanın eline geçen ne? Ve bu arada o pazarlıklarla BM o gıdayı vesaire sokarken bir sürü de rejim rüşvet olarak kendi tarafına o gıdalardan alıyor. Hiçbir içeriye hiçbir şey rüşvetsiz girmemiştir. Tıpkı İsrail'in de aynı şeyi yapması gibi. Dolayısıyla bir sürü taktik benzer.
1: Kedi biz, köpek etinden söz
0: tabii etmiştim. Yarmuk kampında kedi köpek yenebilir fetvaları verilmişti ve ben oradan çıkmış Suriyeli savaşçı İstanbul'da karşılaştığımda sorduğumda dedi ki yani ne yaptınız kedi köpek fetvaları verildi dedim. Abla dedi yenecek kedi köpek bile kalmamıştı ki dedi.
1: Fetva çıktığında.
0: Evet. Ve 12 gün boyunca mideme sadece su ve pul biber girdiği oldu dedi. Şimdi ve aynı şeyde ben Suriye'nin kuzeyinde Azez'de bir Filistinli genç kızla bir çadırda karşılaşmıştım. Babası o kuşatma sırasında susuzluktan ölüyor mesela. Filistinli. Bunun gibi bir sürü hikaye var. Şimdi Filistinli kurtarıcı, Filistin davası, İsrail'e karşı direniş vesaire diyen bir rejim var. Ama Suriye'deki Filistinli mülteciler ne hale geldi? Kendi halkının dışında mülteciler ne hale geldi? Hiç bunları konuşmuyoruz.
1: Yarmuk kampında bir medeniyet inşa etmişti değil mi
0: aynen
1: Filistinliler?
0: Öyle. Aynen öyle.
1: DAEŞ'in de oraya saldırması tesadüf
0: evet.
1: değil galiba.
0: Görüştüğüm bir sürü kişi bunun yani DAEŞ'in başı olarak oraya saldıran kişinin Suriye istihbaratının elemanı olduğunu bana söylemişlerdi. Dolayısıyla böyle bir sürü hikaye söz konusu. Aynı zamanda Suriye'de rejimin hapishaneleri, hapishanelerde yaptığı korkunç şeyler. İsrail hapishaneleri de 7 Ekim'den sonra aynı hale döndü.
1: Neden biz onu o kadar geç okuduk yani? Ne zaman ki Esed düştü. Biz hapishanelerden söz eder olduk. Halbuki peki, hapishaneler Hafız Esad'dan beri evet, bilinen var. Bir şey.
0: Peki gündem olduğunda Sedna'ya ne kadar süre gündem oldu basında?
1: Ne kadar?
0: Sadece bir hafta. Düşünün rejim düştü, Sedna'ya ortaya çıktı skandal. Benim ülkemde bu konu sadece bir hafta tartışıldı. Bu kadar önemli bir mesele. Şimdi o yüzden kitapta en büyük benim isyanım zaten o. Gerçek meselelerle ilgilenmeyip önemsiz şeyler üzerine çok fazla duruyoruz.
1: Akademide üzerinde duruldu mu?
0: Akademide de benzer şekilde. Çok az tez vardır. Nevzat Çiçek gazeteci, onun eşi bu hapishanelerdeki kadınlar üzerine yazdığı bir yüksek lisans tezi var. Çok az hapishanelerde şey yapanlar. Benim öğrencilerimden şimdi derslerde çok işlediğim işte mesela radikalizmin Arap dünyası üreme yeri hapishanelerdir. Biz şimdi bunun hiç farkında değiliz. O örgüt bu örgüt vesaire diyoruz. Peki onlar nereden çıkıyor? Neden yayılıyor? Size bir akademisyen televizyonlarda geçtiğimiz yıllarda bir ülke işte bir örgüte desteği kestiğinde bitti bu iş dedi. Artık Orta Doğu'da terör mörör kalmayacak dedi. Bu koskoca uluslararası ilişkiler profesörümüz bir hoca. Yani o kadar gerçeklerden kopuk ki Orta Doğu'da terörizmin, radikalizmin ürediği yer hapishanelerdir. Arap hapishaneleri korkunçtur. Oralarda işkenceyi yaşayanlar, o şeyde onu yaşadıktan sonra evet kimse evine dönüyor, tamamen depolitize oluyor. Ama bir kısmı da eline silah alıyor. Bunu da bilmek lazım. Dolayısıyla hapishanelerde ölen on binlerce insan var.
1: İşte Irak'taki hapishaneden DAEŞ'in çıktığını biliyoruz.
0: Aynen öyle. Ve bu evet biz sadece bakın komplo olarak bakıyoruz. Şimdi komplo teorilerine, bütün örgütleri komplo teorilerine bağlıyoruz. Evet doğru komplo şeyleri var. Ama bunların sahada çıkmasının da bir boyutu var. Yani durup dururken çıkmıyor. Bunları ortaya çıkmasına yol açan çeşitli zeminler
1: çıktıktan
0: var.
1: Çıktıktan sonra da bakın, manipülasyona açıklar.
0: Hapishaneler hiç tartışılır mı ülkemizde? Şimdi Esed'e neden insanlar isyan etti? Veya mesela ülkemize insanlar Suriyeliler geldi. Neden geldi hiç sorduk mu? Hiç basında kaç, şimdi giderken mikrofon uzattı basınımız. Peki geldiklerinde kaç program yaptık, neden geldiler diye. Ben

0: Suriyelilere sorduğumda neden geldiniz diye zihnimize ne var? Askerden kaçtı. Hep böyle. Sorduğumda o kadar çok ebeveyn bana ailemizin namusu için dedi ki bunu söyledi. Neden? Çünkü rejimin daha isyan başladığının ilk haftası.
1: Dereya'da.
0: Dereya değil, Şam kırsalında gösteriler ilk başladıktan bir hafta sonra. Rejimin adamları kasıtlı bir politika olarak genç kızlara tecavüz politikası uyguluyorlar. Ve Suriye'de görüştüklerim tecavüz asla bizim toplumda kabul edilebilir bir şey değildi dedi. Bunu bir silah olarak kullanıyor. Ve bir sürü insan ülkemize sığınma sebebi rejimin bu politikası. Hiç bunlar tartışıldı mı bakın. Ülkemizde mülteciler üzerinden bir sürü yayılan nefret şeyi vardı. Peki hiç insani boyutta yani ve güvenlik aklı dedik. Bize güvenlik aklı çok fazladır. Peki Suriyeli mültecilere tamamen bir güvenlik meselesi olarak baktık. Hiç insani düzeyde program kaç tane yapıldı? Bu insanlar ne yaşadı?
1: Yani
0: neden geldi?
1: Medyada,
0: ne oldu?
1: Medyada hiç Suriyeli çıkartıp
0: evet.
1: Burada ne yer, ne içersiniz, evet. Ne dersiniz ya da Suriye için ne düşünüyorsunuz diye sordunuz mu?
0: Aynen öyle. Kitabımda da aynen bu sorular da var zaten. Şimdi Arapça bilmeyen, ömründe bir kere Suriye'ye gitmemiş, Suriye'nin toplumu, kültürünü vesairesini hiç bilmeyen insanlar ekranlarda bize Suriye anlattılar. Bu nasıl bir iş? Tabii ki bildikleri bir tek şey güvenlik olduğu için sabahtan akşama biz PKK üzerinden bir Suriye hikayesi veya Rusya-Amerika politikaları üzerinden veya işte doğalgaz, petrol, ekonomi politik, yani ekonomi politik, küresel güçler ve örgütler üzerinden biz bir Suriye hikayesi dinledik. Ama bu Suriye'nin gerçeği değildi.
1: Yahut Esed'in
0: tam da böyle olduğu için bir şey daha söyleyeyim.
1: Çok da olumlu portreleri de çizildi maalesef ülkemizde.
0: Bir şey daha var. Şimdi her şeye güvenlik şeyle baktığımızda ve hafızasızca baktığımızda ne oldu mesela? Ülkemizde dendi ki PKK PYD meselesini çözmek için rejimle rejimle işbirliği yapmamız lazım. Başka çözüm yolu yok. Şimdi askeri uzmanlar bunları söylediler. Peki PKK nereden çıktı? Suriye rejimiyle PKK ilişkisini hiç mi bilmiyorsunuz? Bakın askeri uzman olacaksınız ama PKK'nın kurulur kurulmaz Öcalan'ın 79'da Suriye'ye gittiğini, 98'deki Öcalan krizine kadar Suriye istihbaratının denetiminde kaldığını, Suriye'deki Kürtler PKK-PYD'ye katılırsa Suriye ordusunun askerlik yapmaktan muaf olduğunu geçmişte.
1: Ama aslında Kürt diye bir şeyin Suriye'de tanınmadığını
0: öyle,
1: buna mukabil.
0: Bir kısmı açısından evet. Yine 2011'de 2012'de rejim Kürtlerin yaşadığı bölgelerden düzenli bir şekilde çekilip bütün kurumları PKK'ya devretti. 2011'de hapishanelerden salıp anlaşma yaptı. Şimdi 2014'te PKK-PYD Amerika'nın kontrolüne geçti. Daha önce rejimin kontrolünde üçüncü bir yol devrimci muhalefete darbe vurmak üzere ve Türkiye'yi rahatsız etmek üzere kullanılmış bir şeydi. Şimdi Suriye rejimi muhaliflerden rahatsız PKK-PYD'den değildi ki. Şimdi rejimle PKK-PYD ilişkisini yok sayıp biz onunla ilişki kurduğumuzda PKK-PYD meselesi bitecek zannetti bizim uzmanlarımız. Çünkü hafızasızca bakıyorlardı.
1: Peki laboratuvar gibiydi Suriye hakikaten. Ve yani genel olarak özellikle mülteciler konusunda olumsuz konuşanlarda şöyle bir zaviye vardı. Sanki orada bir kurtuluş savaşı yapılıyor. Bir cephe var, yabancılar gelmiş, işgal etmiş. Ve bir ülke yönetimi var. Bir de işte o ülke yönetimiyle hemhal olup yabancılara karşı savaşması gereken insanlar varmış
0: şöyle,
1: gibi nasıl kaçıp gelirler?
0: Yine kendi şeyimize, İstiklal Harbi hikayemize bağlantı kurup
1: evet.
0: Buradan sorguladık
1: fakat
0: insanları.
1: Buradan bakanlar... yani buradan bakışla beraber, şimdi kendim de unuttum ne söyleyeceğimi. Bu çok yaygın bir bakıştı. O arada şunu sormak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Rusya'dan az çok söz edilir olsa bile, mesela biz İsrail ve İran'dan pek söz etmedik.
0: Evet.
1: Halbuki Suriye Savaşı'nda İsrail de pozisyonunu güncelledi. Bir de tabii çok önemli bir İran faktörü vardı. Bunda da yine ne sebeple görmedik?
0: bir kere bilgi problemi, ben size bunu söyleyeyim, yani Türkiye'de gerçekten bir bilgi problemi var ve ilgi problemi var.
1: Ya ha.
0: Biz şimdi
1: ya zaten bilmiyoruz mu?
0: Hem bilgi problemi var ama bilen insanlarımız var. Bakın bilen insanlarla o konu, ama ilgi problemine geliyoruz. Şimdi o konu konuşulsa ne kadar reyting alır, diğeri konuşulduğunda ne kadar reyting alır?
1: Şöyle diyorsunuz, pardon, kitapta diyorsunuz ki Arap televizyonlarını seyrediyorum. Türkiye'den katılan konukları, evet, görüyorum. Bu konuklar son derece nitelikli, donanımlı ve mülazaları da öyle. Ama aynı konukları Türkiye'deki televizyonlarda görmüyorum.
0: Evet. Şöyle El Cezire'de bu şey vardı. Haber programı. Arap, ya 3000 Arap gazeteci Türkiye'de yaşıyormuş. Ve ben geçmişte her gün yabancı basını takip ederdim. İngilizce veya Arapça basın hiç fark etmez. Yani ister Avrupa basını olsun, ister Arap basını olsun. Her gün mutlaka en az bir tane İstanbul'dan bağlanmış bir Arap gazeteci görürdüm. Görüş beyan eden. Bazıları gerçekten çok çok şey öğrendiğim insanlar oldu. Şimdi bunlar aramızda, bakın. Farkında değiliz. Bir Mısırlı siyasetçiyle röportaj yaptığımda çok memnun oldu. Dedi ki bizim görüşlerimizi hiç bilmiyorsunuz dedi. Senin üzerinden fikirlerimiz yayılacak dedi. Düşünün. Yani bakın, bizim imkanlarımız yok değil. Bizim o kadar çok imkanımız var ki, ama imkanı imkan olarak görmüyoruz. Çünkü neden? Zihnimiz kapalı, bakın. Kendi Türkiye merkezi bakıyoruz her şeye.
1: Ne oldu da görmedik? O görülmedi yani, daha doğrusu işlenmedi. Tabii ki hiç kimse görmedi değil, gören gördü de. Ama genel olarak
0: Suriye konuşmak riskliydi.
1: Etkili olan.
0: Suriye konuşmak riskliydi. Dolayısıyla insani olarak bakıldığında vesaire, bunlar ekranlarda istenir miydi? Yani mesela benim anlattığım konular, yazdığım konular ekranlarda konuşulsa, o dönemin ırkçı atmosferini düşünün. Nasıl saldırılar olurdu?
1: Evet, ama bizi bölgeyi İsrail'den kurtaracak ülke Suriye'ymiş, Esad'mış gibi. Evet. Dünya kadar analizi izledik.
0: Ya bakın, Suriye'nin Esed rejimine siz sorsanız, onlara Baas rejimini anlat desen birçoğu anlatamaz. Çünkü neden? Çok iyi oldu bu. Yüzeysellik bahsimde, kitapta anlattım. Görünenler ve görünmeyenler vardır. Biz genelde görünen iceberg'in, buzdağının üstüyle hep yetindik. Ama bir de buzdağının altı var. Şimdi rejimin kurduğu bir hikaye ve bir vitrin var. Bizim genelde o vitrine, o hikayeye bakıyor. Ama o hikayenin altında bambaşka bir şey var.
1: Ne vardı?
0: Hem askeri yapısı hem siyasi yapısı bakımından ikili yapıdır. Bu bir. Ama siz İsrail açısından bir değerlendirmem istediğiniz için ona geleyim. Yüzeyde İsrail'e karşı söylemde acayip yüksek sesle konuşan bir rejim var. Direniş ekseni vesaire vesaire. Alttan işbirlikleri vardı.
1: Ya da Yarmuk'u
0: tabii ki
1: bombalayan bir rejim var.
0: Bir kere Suriye rejiminin uyguladığı bütün politikalar İsrail'in işine yaradı. Nedir mesela? Şimdi Golan'ın yanında Kuneytra. Kuneytra'yı işgal etti zaten rejim devredildikten sonra. Onun yanında Dera var. İsyanın başladığı yer. Ben gittim Dera'ya. İnanamadım. Yani tabii Dera zor, en beteri diyorlar. Oraya gitmemiştim. Henüz daha PYD vardı. Dera her yerde yıkım vardı. Gittiğim en çok yıkım almış yerlerden biri Dera'ydı. Aynı zamanda hayat yoktu. Yani ben diğer yerlerde yıkımın arasında bir hayat gördüm.
1: İyi kötü.
0: Vardı. İnsanların yüzünde bir ifade vardı. Ama Dera, evet, insanları sokakta gördüm. Azdılar ve ruh yoktu. Bakın. Şimdi İsrail'in 7 Ekim'den, 8 Aralık'tan sonra politikası neydi? Davut Koridoru. Ben Suriye'ye gitmeden Davut Koridoru'nu bir hikaye olarak görüyordum. Ne zaman ki Dera'yı gördüm, bu gerçekleşebilir dedim. Çünkü Dera'dan sonra zaten Süveyda, Dürzilerin yaşadığı bölge var. Dolayısıyla neyi gördük? Ve Suriye rejimi Dera'yı ve Şam kırsalını yıktı. Buralar İsrail'in yayılmak istediği alanlar. İkincisi İsrail'in Suriye'de istemediği şey ne? Mültecilerin şeyi değil mi? Suriye'deki mültecilerin yarısı yerinden oldu. Üçte bir yanlış hatırlamıyorsam yurt dışına gittiler.
1: Ha, onlar da kalsın istemiyor. Orada da kalsın istemiyor.
0: Tabii ki. Çünkü mülteci kamplarında yaşayanların her zaman geri dönme hayali var. Evet. O mülteci, bakın şeyde biz Gazze'de sadece mülteci kamplarını yıkmadı İsrail. Batı Şeria'da da 7 Ekim'den beri Batı Şeria'daki mülteci kamplarını yıkıyor. Binlerce evi yıktı. Hiç bakın
1: şurayı
0: haber bile olmuyor.
1: Netleştirebilir miyiz Ayda Hanım? Şimdi rejim Derea ve nereyi söylediniz?
0: Şam kırsalı.
1: Şam kırsalını bombalarken, yok ederken İsrail bundan memnun oldu. Ama evet, İsrail memnun olsun diye yapmadı bunu. Şimdi çünkü öyle de zannedilebiliyor.
0: Yok, hayır.
1: Fakat sonuçta İsrail
0: yaradı.
1: Esed rejiminin yaptıklarından istifade edeceği için ve yerine gelecek olana kuşkuyla baktığı için destekledi diyebilir miyiz?
0: Burada şöyle bir şey de var. Evet. Buyurun. İsrail'in istediği en iyi senaryo birbirlerini yesinler. Savaş uzadıkça uzasın, yıkıldıkça yıkılsın.
1: Tabii.
0: Ve bu İsrail avantajınaydı. Ama İsrail'in aynı zamanda rejimi bakın 2012, 2013 ve 2015 3 defa devrilme aşamasına geldiğinde her seferinde bunu frenleten ve engelleten İsrail'di. Şimdi size Lübnan'da...
1: Bunu konuşmadık mesela biz hiç Türkiye'de gördüğüm kadarıyla.
0: Maalesef. 2023'te Mayıs ayında ben Lübnan'a gittim. Orada çatışma çözümü ve arabulucu bir beyefendiyle.
1: Ama bu sır da değildi.
0: Evet. Şimdi ondan bir alıntı yapacağım. Yaptığım röportajda durumu çok güzel özetledi. O yüzden aynen okumak istiyorum.
1: Buyurun.
0: Şimdiye kadar aşikar olan şu. Neredeyse bütün küresel ve bölgesel güçler arasında Beşer Esed'in bazı tavizler vererek başta kalması gerektiği yönünde ilan edilmemiş bir uzlaşma var. Şundan emin olun, ABD ve İsrail dahil hiç kimse Esed'in devrilmesine izin vermeyecek. Batı ve İsrail için Suriye devletinin başına en uygun seçenek Esed ailesidir. Beşer Esed'den daha uygun bir başkan bulamazlar. Kendilerine meydan okuyup vuracak Hamasvari yeni bir örgüt kurma ihtimali bulunan Sünni bir yönetimdense Alevi Esed yönetimini 1 milyon kez kat yeğlediler. Ama Esed rejiminin de zayıflayarak iktidarda kalmasını istediler. Bu yüzden kanaatimce Suriye'de barış, öyle veya böyle rejimin iktidarını teyit etmek ama yüksekten uçmaması için bazı kanatlarını budayarak zayıf tutmak üzerine kurulu dedi. Şimdi 7 Ekim olmasaydı hikaye aynen buydu. Çünkü rejim Arap Birliği'ne de kabul edilmişti. Artık devletler diplomatik ilişkilere başlamışlardı.
1: Kim tutar Esed'i olacaktı. Şimdi, peki İran'ın yine Suriye'deki varlığında neyi gördük, neyi görmedik?
0: Bir de şunu söyleyeyim.
1: İsrail'e.
0: Şimdi her ay İsrail mutlaka Suriye'yi bombaladı. Biz buradan baktığımızda, bak Esed rejimini düşürmek için diye düşünüyoruz, zayıflatmak için. Benim bir öğrencim var, Suriyeli ile evli. Onlar savaş boyunca da gidip gelebiliyorlardı. Şam'daydı ailesi eşinin. Bana işte gördüğün her şeyi anlat diye ona söylemiştim. Şunu dedi, ben oradayken bombalandı dedi. Benim ödüm patladı. Kaçmaya çalıştım. Ailesi eşimin gayet normal bir şekilde gülüp eğleniyorlardı dedi. Ne oluyor savaş, işte İsrail vurdu dediğimde aman ne olacak her ay İsrail düzenli vurur. Bu ayki de ne vurdu? Suriyeli hedefleri vurmuyor. İran ve müzahir unsurların şeylerini vuruyor. Ama biz nereye vurduğunu bilmiyoruz bakın. Aynı öğrencim rejim devrildikten sonra Esed rejimi İsrail Suriye'yi vururken hepsi ailesi hepsi büyük bir korku içindelerdi. Çünkü artık gerçekten Suriye'yi bu hedef vurmaya başlamıştı. Daha önce Suriye rejimini vurmuyordu İsrail.
1: Orada karşılıklı İran'la itiştiler öyle mi?
0: Aynen öyle. Veya yani dışarıdan bakıldığında ki gibi değildi. İsrail'in amacı şeyi.
1: Yani Suriye'ye düşen füzeyi Suriye'ye zannedebiliyoruz. Evet. Halbuki değil. Düşman hedefi o değil.
0: Evet.
1: Peki
0: İran'a geldik.
1: Evet. Onda neyi gördük, neyi görmedik?
0: İran'ın
1: çok, neyi ne kadar gördük?
0: İran bir kere orada kara gücü olarak baştan sona vardı. Ama tekrar söyleyeyim. Nerede vardı? Rejimin kontrolündeki alanlarda vardı. Rejimin kontrolündeki durumla ilgili biz gündem yaptık mı? Rejimin bulunduğu bölgede neler yaşanıyor? Hiç bunlar tartışıldı mı bu ülkede? Çünkü bilmiyorduk bakın.
1: Neler yaşanıyordu?
0: Sadece şunu söyleyeyim. Esed rejimi devrildiğinde, şimdi Halep çok hızlı düştü değil mi? 2 günde düştü sonra 11 kalan 9 günde başkent düştü. Herkes şaşırdı. Ben Türkiye'de ve Avrupa'da başka yerlerdeki Suriyelilere sorduğumda, ailesi Halep'te olanlara sorduğumda şöyle diyorlardı. Halep'te rejim falan yok, güvenlik gücü. Hizbullah Halep'i elinde tutuyor diyorlardı. Şimdi dolayısıyla Lübnan'da 2020

0: Suriye'yi kontrol ediyor. Orayı tamamen işte kontrol altına aldı zannettik. Elinde daha doğrusu tutan rejim zannettik. Ve dolayısıyla sanki güçlü bir Esed var, ilişkili kuralım diyorduk.
1: Bir şey daha ıskalamayalım. Bir de Hizbullah dediğimiz. Ondan önce işte İsrail'le savaşan aynı zamanda bir şeydi, örgüttü. Ama Suriye Savaşı'nda biz nasıl bir Hizbullah gördük?
0: Çok acıdır.
1: Yani bu defa da evet. Biraz evvel söylediğiniz, evet buyurun, İsrail gibi zalim bir rejimin... Evet.
0: Çok acı bir şeydir. Yani yanında. Bakın, bölgeyi gerçekten ibret nazarıyla incelemek gerekiyor. Sloganik veya işte bir ideolojik bagajla değil. Maalesef muhaliflerin elindeki yerlerin 2013-2014'ten itibaren Hizbullah geri aldı. Bir sürü Suriye ordusu şeyiyle değil. Ve Suriyeliler kaçarken onların evlerine kondular. Tabii ki. Yani sonra ne oldu?
1: Yerleşimciler gibi mi? Bir nevi.
0: Kimisi geçici olarak, kimisi kalıcı olarak. Çünkü artık Suriye'de, Suriye'nin bir savaşı, Suriye'nin bir parçası haline gelen bir sürü savaşçılar vardı.
1: Nasıl yani? Ailesiyle birlikte mi gelip
0: yerleşti? Ailesiyle gelenler de var tabii ki. Yerleşenler de vardı. Çünkü şeyi unutmayın. Rejim, herkes Sünni değil tabii ama Sünnileri özellikle bir demografik mühendislik olarak sürerken dışarıya. Peki İran neyle orada yerleşik kalacak? Şii nüfus transfer ettiler. Mesela kimleri? Afgan Şiileri. Başkalarını. Kalıcı veya geçici olarak yerleşenler oldu. Hizbullah'ın bir kısmı geçiciydi. Yani yıllarca başkalarının
1: evlerine. Yani Suriyelilerin evlerine mi yerleşti?
0: Tabii ki yerleştiler. Çünkü o evler boşaldı. Bir kısmı satıldı. Rejim 2018'de yeni bir kanun çıkarttı. İşte bir ay içinde gelip tapusunu göstermeyenlerin malları artık rejimin kontrolüne geçiyordu. Rejim onları açık artırmayla sattı ve o şeyler, bunların bir kısmı İran ve bağlı yakın milislerin alanlar çok oldu. Bir başka şey, Suriye'de ekonomik kriz berbat vaziyetteydi. Yani insanların maaşı 20 dolardı. Geçinebilmesi mümkün değil zaten. Bu şartlar altında mülklerini satanlar oldu ve genellikle de o yabancı savaşçılar satın aldılar. Bu tip vakalar da oldu. Şimdi çeşit çeşit. İlginç olan Suriye halkını yerinden etti Hizbullah ve çok acı bir şekilde 10 sene sonra yaklaşık İsrail'in Güney Lübnan'daki Şiileri yerinden etmesini gördük. Bunlar çok acı şeyler.
1: Şey gibi mi? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.
0: Böyle de demek
1: Peki,
0: istemiyorum.
1: Peki aheste de çıkmamış gözüküyor.
0: İbretle yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Hizbullah'ın geçmişte Lübnan'da önemli bir rolü vardı bakın. Değerli bir rolü vardı İsrail'e karşı. Ama ne oldu? Suriye Savaşı'na girdikten sonra bütün o şeyini kaybetti. Odağını kaybetti ve değerini kaybetti. Ve bir mezhep şeyine dönüştü. Bu gerçekten çok acı bir şey. Bu tabii ki İsrail'e bakın yarayan faktörlerden bir tanesi. Biz burada Sünni, Şii vesaire sahada çatışmalar yaşanırken bunların hepsi tabii ki İsrail'e yaradı. Dolayısıyla bunlar yani ders alınması gereken şeyler diyebiliriz.
1: Ama tabii Sünnilerle Şiiler çatışmadı. Şiiler Sünnilerle çatışmış gözüküyor böyle bakınca.
0: Şöyle söyleyelim, değişik de aslında. Kitapta da şeyden
1: yani
0: Yemen'den bir örnek verdim.
1: Suriye bazında baktığımızda... ki siz bunu daha önceki yayınlarda da anlatmıştınız. Galiba yardımların dağıtımında bile mezhebinize göre.
0: Tabii öyle şeyler var.
1: Mesela o da daha az ibretlik bir şey değil.
0: Şöyle İran'ın kullandığı taktiklerden bir tanesi. Şimdi insanlar maaşlar çok düşük. Hastası olan, geçinemeyen bir sürü insan var.
1: Nerede?
0: Suriye'de. Şimdi ne yapıyordu insanlar? En yüksek hangi milis? Para verirse, maaş verirse ona gidiyordu insanlar.
1: Pardon.
0: Ve bu şekilde,
1: İran'da maaşlar çok düşük.
0: Yok yok, Suriye'den. Suriye'den bahsediyorum. Şimdi o Suriye'deki açlık döneminde insanlar en yüksek maaşı kim verirse milis olarak ona gittiler. Şii milis gruplarının içinde Sünniler de vardı. İlk başta bunların bir kısmı maddi kaygılarla gittiler. Çünkü çok daha yüksek maaş veriyor ve aynı zamanda gıda kolisi veriyor vesaire vesaire. İnsan
1: Ayakta
0: yardım
1: durmak.
0: Da yapıyor. Bir müddet sonra ama propagandalar işite fikri dönüşümü yaşayanlar da oldu. Şimdi dolayısıyla aslında örgütleri de şu şudur.

0: grubu budur diye kodlamamız da yanlış. Çünkü insanların örgütlere katılmasının çok farklı sebepleri oluyor. Ben bunu kitapta Yemen örneği üzerinden vermiştim. Yemen Savaşı'nda baba bir örgüte katılıyor. Oğul tam onun zıttı.
1: Irak'ta da aynı şey olmuş.
0: Yani farklı mezhep şeylerine katılıyor. İkisi de o savaşta ölüyor. Dolayısıyla şu örgüt Şii'dir, şu örgüt Sünni'dir diye.
1: Muhakkak ama tabandan katılımdan ziyade o örgütün kendi yönetim kadrosu, mahreci menzili, kendini tanımlaması esastır.
0: Tabii ki.
1: Öyle bakınca da işte Hizbullah başka neyi görmemiz gerekiyor orada İran safında?
0: Mesela İran'ın PKK, PYD aynı zamanda İran'ın kullandığı bir maşaydı. Rusya'da kullanıyor. Yani bizim zihnimizde ne var? Amerika, İsrail Körfez kullanıyor. Ama PKK, PYD'yi aynı zamanda Rusya, İran rejim de kullanıyordu. Şimdi bakın bu şeyler, bu karmaşıklık, bu çok boyutluluğun farkına varmıyoruz çok çok fazla. Çünkü PKK'nın içinde İran'a müzahir lider kadro da var. Amerika'ya müzahir, İsrail'e yakında, Rusya'ya yakında var. Farklı klikler var sonuçta. Dolayısıyla kitapta işte benim aslında yapmaya...
1: Ve bu klikleri görmeden de hikayeyi okumanız
0: eksik
1: mümkün
0: kalıyor.
1: Değil mi diyorsunuz?
0: Doğru okuyabilmemiz mümkün değil. Şimdi ben mesela çok boyutluluk diye bir bahis açtım kitapta. Ve bu en uzun anlattığımda çok tek boyutluluktan kaçıp çok boyutlu bakmamız gerektiğine dair bahisti. Ve burada örgütlerin kendi içinde bile çok boyutluluk var. Ve dolayısıyla bunların hepsini görebilmek de zor iş bakın. Bunları çalışmak çok zor iş, çok emek ister. O yüzden neden bakışımızda problem var? O kadar emek veremiyoruz. Kolay ne diyelim halletmeye baktığımızda.
1: Peki şu okumayı burada... yapabildik mi? Yani hı-hı, saatlerce televizyon programları oldu sizin de katıldığınız o işte Suriye'nin ne diyelim kurtuluşu, Esed'in düşüşünden sonra yaptığımız okumada geriye baktığımız... Hı-hı. Geriye bakınca görebildik mi?
0: Göremedik. Şimdi son ana kadar insanlar...
1: Hayır, olup bitmiş şeyleri görmeyi becerebildik mi?
0: O da ayrı bir problem tabii ki. Tabii ki. Şöyle zihnimiz belli şeylere takılı olduğu için gözümüzün önünde gördüğümüz şeyi bile doğru okuyamıyoruz.
1: Mesela İsrail ve İran için yine... O cepheden bakarsak, Amerika Birleşik Devletleri hakkında az çok konuşuldu, fikri var herkesin. Rusya mağlup ilan edildi. Elbette İran'da. İsrail'le ilgili soru işaretleri var. Zaten arkası kalabalık. İran oradan nasıl gitti?
0: Suriye'den mi? Rejim düştüğünde İran'ın orada, şöyle söyleyeyim. En büyük yani,
1: evleri dolduranlar hemen...
0: Kaçmak zorunda
1: mi?
0: Kaldılar tabii ki. Ha, onların çoğu, birçoğu ilk aşamada PYD bölgesine gittiler. Rejimin adamları da, rejimin önemli insanları Haseke'de sığındılar.
1: Mesela bu söylediğiniz çok önemli.
0: Evet. Şimdi dolayısıyla rejim
1: yani
0: adam...
1: Yani himaye mi etti PYD, Hizbullah'ı ve...
0: Hizbullahçılar ülkelerine döndü zaten. Ülke için savaş, ülkelerini kurtarmak için. Ama Esed rejiminin adamları, Suriyeli adamlar, İran'a bağlı yani şeyde yakın olanlar.
1: Aynı zamanda İran'a bağlı.
0: PYD bölgesine gittiler. Haseke'de bir sürü şey yaptı, yerleşti. Daha üstlerden, tabii rejimin, şimdi Esed'in akrabalarından Birleşik Arap Emirlikleri'ne yerleşenler var. Rusya'ya gidenler var, İran'a gidenler var, Irak'a gidenler var. Rejim düştüğünde Irak'ta çok büyük bir mülteci nüfus oldu. Suriye sahasında rejimin adamlarından. Irak'a sığınan çok şey oldu, büyük bir ekip oldu. Ama en son kalanlar PYD bölgesindeydi. İşte Ocak ayında PYD...
1: İran'a gidenler oldu mu?
0: Olmuştur illaki. Yani ben şahıs olarak bilmiyorum. Ama gitmemesi
1: mümkün değil. Hayır, göç olmuş mudur?
0: Zannetmiyorum. Irak işte asıl büyük
1: mesela
0: yükü çeken...
1: Mesela bu Afganlar gelip İran'ın yerleştirdiği Afganlar nereye gitti?
0: Bilmiyorum onu bakın. Bilmiyorum. Burada ama şeyi biliyorum... sahada en ölümüne savaşanlar Şii milisler arası Afganlar. Neden?
1: Onlar her konuda ölümüne çalışıyorlar.
0: Şundan dolayı ama eğer ki Suriye sahasında iyi savaşırsa ailesi İran'da oturma izni alıyordu. Çünkü İran'da kaçak yaşıyorlar. İşte daha doğrusu statüsüz yaşıyorlar.
1: Bir taraftan ailesini rehin almış.
0: Orada savaşırsa dolayısıyla kurşunların üzerine giderlerdi. Hiç korkmadan diye anlatıyorlardı Hazara, Afgan Hazaralar için. Böyle şeyler var. Bir kısmı onların işte aileleri Suriye'ye yerleşenler vardı. Tabii ki onların birçoğu ülkeyi terk etmek zorunda kaldılar.
1: Evet. Suriye'yi.
0: Tabii Suriye'yi terk etmek zorunda kaldı.
1: İran'da da kapı açıldı mı bilmiyoruz.
0: Şeyde de bu arada Suriye'nin kendi içinde çok az, yani 12 imam Şiisi var ama az. Onlardan da ben hatırlıyorum Lübnan'a doğru kaçan, sığınanlar olmuştu korkudan. Bu şekilde çünkü geçmişte çok suçlar işlendi. Dolayısıyla insanlarla bir korku tabii ki söz konusu.
1: Peki Gazze'ye baktığımızda 7 Ekim'den itibaren...
0: Şimdi 7 Ekim yaşandığında insanlarımızın zihni allak bullak oldu değil mi? Uzun süre ve burada en büyük problemlerden bir tanesi 7 Ekim'den hemen sonra bir çark çalışmaya başladı. Araplar arkamızdan vurdu. Filistinler toprağını sattı. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Filistinler tanıdı mı? Vesaire böyle bir sürü hikaye. Bunlar kim derseniz şimdi geçen bir önceki programda işte Suriye'yi halletseydik Filistin'de böyle olmazdı Gazze'de dediğim şey aslında o. Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda Suriyeliler aleyhine ülkemiz o kadar çok tezvirat oldu ki yalan oldu ki.
1: Araplar genelinde tabii.
0: Evet. O adamlar aynı zamanda 7 Ekim'den sonra bir baktık.
1: Aynı adamlar.
0: Aynen öyle İsrail propagandasına başladılar. Şimdi beni 7 Ekim'den sonra bir sürü imam hatipten müdürler, öğretmenler aradı. Yani imam hatiplerde bile düşünün öğrenciler İsrail propagandasına inanmış durumdalar. Gel bize konuşma yap diye düşünebiliyor musunuz? Çünkü neden? Gençlerin takıldığı mecralarda bu insanlar aktif. Bakın gençler artık televizyon bu programları seyretmezler. Evet. Onların takip ettikleri mecralar var ve oralarda aynen İsrail propagandası yayılıyor. Çünkü neden? Problem ne? Biz geçmişte Filistinler ne yaşıyordu biliyor muyuz? Bilmediğimiz için. Gazze'nin durumu ne biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. O zaman ne diyoruz? Durup dururken neden bu yapıldı? Şimdi iyi niyetli olanlar acaba Hamas şeye mi düştü? Kumpas yani ne diyelim tezgah mı düştü? Kötü niyetli olanlar zaten Hamas İsrail ajanıydı gibi bir sürü hikayeler üretildi. Şimdi dolayısıyla o en temel problem bilgi problemi. Ben 7 Ekim'i bilgi depremi olarak anlatıyorum. Bilgi, temelsizlik ve bu arada Türkiye'de Filistin sempatisi ve duyarlılığı olan geniş bir kesim vardı. Onların bile hepsinin allak bullak oldu akılları. Neden bu yaşandı uzun süre anlaşılamadı. Problem neydi? Biz Filistin'i seviyorduk, biz Filistin'i bilmiyorduk. Bakın, Filistin'de gündelik hayatla ilgili seminerlerim vardı. İnsanlar onları izlediğinde şoke oluyorlardı. Aa bunlar mı? 7 Ekim'den evvel, yani 2021'de ben o seminerleri verdim. 2020 işte 7 Ekim'den sonra onları seyrettiğinde insanlar şok oluyordu. Aa bunlar mı yaşandı? Hiçbirisini bilmiyorduk diye. Bizim en büyük problemlerimizden biri... dostumuzu da tanımayız, düşmanımızı da tanımayız.
1: Aynı dönemde Batı medyasına, Batı merkezli bakanlarda ne gördünüz Türkiye'de?
0: O İsrail propagandası çok daha yaygın bir şekilde işleniyordu. En azından işte nedir mesela? İşte Hamas çok korkunç şeyler işledi.
1: Yani
0: İsrail
1: ne zamanki şimdi. İspanya çıktı, işte sokak gösterileri galiba o da biraz evrildi. Yani Batı merkezli düşünenlerde ancak Batı'da birileri... Başka türlü düşününce sanki tabii, o yönde bakın, ses verdi.
0: Türkiye'de sanatçılar veya entel diyen kendine kişiler batıdakilere göre çok pasiftiler.
1: Geride kaldılar.
0: Çok pasiftiler. O taraflarda sesler çıktıktan sonra bizdekilerde de sesler yavaş yavaş çıkmaya başladı.
1: Yavaş yavaş derken birkaç sene geçtikten sonra.
0: Evet, evet. Ya problem bakın bilgi problemi. Ben şimdi Suriye'yi anlattığımda da Filistin'i anlattığımda da kafası karışık olanlara... Biz bunların hiçbirisini bilmiyorduk diyorlar. Saha bilgisi çok az Türkiye'de.
1: Zahide Hanım bu coğrafyayı çok çalıştığınız için sormak istiyorum. Bilgi problemi evet ama bunu Suriyeliler üzerinden de gördük. Ne yazık ki bizim ülkemizde akıl alır gibi değil, kabul edilebilir bir şey de değil. Gerçekten allak bullak edici bir şey. Fakat Araplar diye bir bakış var. Evet. Bu konuda ne demek, ne söylemek istersiniz?
0: Şimdi yine bölgeye bakarken kendi ideolojilerimiz, korkularımız vesaire üzerinden bakıyoruz. Şimdi korku ne? Bizi geriletecekler. Bizi orta çağa götürecekler. Çünkü neden? İçeride zaten bir korkuları var, değil mi? Biz onlara geriletiyoruz, korkusu var. Bir de oraya yaklaştığımızda ne olur? Zihniyet bu şekilde çalışıyor. Ve çok ilginç, size bir şey söyleyeceğim bakın. Ne ilginç ki Türklüğümüzü Arapları görünce hatırlıyoruz. Bir örnek verelim.
1: Bu çok önemli. Evet.
0: Tabelalar, Arapça tabelalar görünce acayip rahatsız oluyoruz. Ülkemizi ele geçirdiler. Lütfen büyük şehirlerin, alışveriş merkezlerinin isimlerine bakın. Hangisi Türkçe? Bakın, kendimiz dükkanlarımıza koyduğumuz isimler ya yabancı dil ya uydurukça. Çünkü neden? Türkçe isim koyduğumuzda mağazamızın üzerine gelen müşteri sayısı azdır. Bu ne demek? Kendimize verdiğimiz değeri gösterir. Biz Türklüğümüzü Arap'ı görünce, Arapçayı görünce hatırlıyoruz. Dolayısıyla böyle bir ikiyüzlülüğümüz, bakım var. Yine giyim kuşamdan tutun her şeye aslında bu böyle. Modelimiz Batı. Taklit etmek istediğimiz şey Batı. Türk eşittir Batı zannediyor.
1: Bugün
0: Batı,
1: hala.
0: Türk eşittir Batı zanneden insanlarımız var. Şimdi tabii ki Türkiye'de çok çeşitli insanlar var. Genellemecilik doğru değil. Kitapta nasıl genellemecilik yanlış diyorsam, bizim de böyle genellemecilik yanlış olur ama böyle düşünen insanlar var. Şimdi şunu söyleyeyim. Bizim yerel kıyafetlerimiz nedir? Şal var mı? Yerel kıyafetlerimiz şal var. Büyük şehirlerdeki Türk gençlerine gösterin bakalım. Kendimize ait olan, Türk kültürüne ait olan kıyafetler, hayat tarzı ne hissederler? Tercihlerimiz hangisi? Şimdi bunu sıradan şey demiyorum. Irkçılık yapanlardan bahsediyorum. Bizi Türklüğümüzü elimizden alıyor diye bağıranlardan bahsediyorum. Türklüğe ait olan şeyleri o insanların hayatına getirin bakalım, tercih edecekler mi? Dolayısıyla böyle bir ikiyüzlülüğümüz var demek zorundayım.
1: Sadece bu değil. Yani bu bakışımız bizim görmemize de
0: engel.
1: Mani mi, engel mi? Kitapta onu söylemek bakın istiyorum. Yani işte Suriye'de Esed rejimi sebebiyle yaşanan mahşet, işte tecavüz, açlık vesaire. Dert olmadı.
0: Evet.
1: Dert olmamasında Arap olmalarının rolü var mı?
0: Şöyle bir şey diyebiliriz. Bakın, görüntü bize her şeydir. Lider nasıl bir görüntü arz ediyor? Esed rejimi. Hanımının başı açık. Tıraşlı, bir takım elbise, kravat, batılı bir görüntü arz ediyor. Bu bizim için tehlike teşkil etmez. Ama başka bir görüntü de olsaydı o zaman başka olurdu. Zihnimizde ne var? Batılı, laik bir portre. Alternatifinden duyduğumuz korku. Ve bir başka şey. Zihnimiz 11 Eylül'den sonra öyle çarpıtıldı ki terör eşittir İslam'la ve dindarlarla özdeşleştirildi. Rejimin uyguladığı dehşet ve terör laik bir rejim olduğu için zihnimize yer etmiyor. Kitapta bahsettiğim bir şey vardı. Verdiğim örneklerden bir tanesi. Şimdi zihnimizde ne var? İşte bu şeyden bahsettiğim şey, işte Orta Doğu geri kalmıştır, savaş alanıdır. Hep birbirini öldürür. Batı barış adasıdır. Batı'nın barış adası olması ne zaman başladı? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Batı'nın geçmişi hep savaşlardır ve dünya tarihinin en kanlı, en çok adam ölen savaşlar Avrupa'nın içinde olduğu savaşlardır. Ama bilmeyiz bakın. Avrupalı adam öldürdüğünde bunu bireyleştiririz. O bireyin şeyidir mesela. Ama bir sakallı bir birey bunu yaptığında o zaman bütün İslam yapmıştır.
1: Peki şimdi bu Araplarla ilgili böyle bir bakış olduğu ne yazık ki açık, aleni. Burada dediniz ki bir işte Esad, laiklik, batılı görünümlü aile faktörü var, doğru. Fakat şunu da gördük, daha doğrusu gözledik diye düşünüyorum. Siz nasıl değerlendireceksiniz diye merak ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri İran'a füze indirdiğinde bu defa aynı insanlar İran'a üzüldüler. Fakat aynı insanların Arapların tepesine füze inmesi halinde üzülmeyeceklerini de artık hani fikir yürütmüyorum ama fikir yürütmeye ihtiyaç olmayacak kadar tecrübe ettik. Bu nasıl oluyor?
0: Şöyle bir bakın Türk entelijansının
1: neye göre seçiyoruz biz yani?
0: Kemalistlerle böyle yapılan şeylerle yani diplomatlarla vesairelerle yapılan anketler var geçmişte. Şunu görüyoruz. İran rejim beğenilmese de hayran olunan bir yerdir. Neden? Geçmişte büyük bir kültür, medeniyet.
1: O zaman bir batı bakışının da etkisi var. Çünkü batıdan baktığında da bu coğrafyaya İran'ı muhatap alırlar. Büyük. En azından Fransa için söyleyebilirim yani. Halbuki Araplarla da çok yakın sömürge sebebiyle ilişkisi olsa bile İran'ın ayrı bir yere koyarlar. Yani bizde de batılılaşınca bir taraftan mollalar derken bir taraftan Araplara tercih sebebi ve hiyerarşide daha yukarıda, evet. Öyle mi?
0: Aynen öyle. Aynen öyledir. Şeyde çünkü şimdi ordu, devlet vesaire bütün bunlar oradan yani dünyaya buradan yani devlet tecrübesi, askeri tecrübe vesaire anlamında dünyaya verdiği bir şey,
1: evet,
0: var
1: ama
0: İran'ın.
1: O topraklara bir ton
0: kültür şeyi
1: medeniyet
0: olarak.
1: Medeniyet gelmiş.
0: Aynen. Kültür olarak. Evet. Şimdi İran'dan en nefret eden bile İran ince ipek halılarını gördüğünde büyülenir. İran'ın bir cazibe gücü vardır. Bütün zanaatkarlık işlerinde, sanat işlerinde bir numara iş çıkarırlar. Biliyor musunuz? Aynısı Suriye'de de vardır. Problem ne? Suriye'nin zanaatkarlıkta ve sanattaki ileri ne kadar ileri olduğunu bilmeyiz. Bakın bilgi problemi var burada yine. Suriye'de önemli bir sürü, Suriye'den çok önemli sanatçılar çıkmıştı.
1: Ama işte bilgi problemimizde ne yazık ki bu gerçekten çok vahim bir şey. Bir Arap şeyi var Türkiye'de.
0: Ha, bir şey daha var.
1: Atasözlerinde de gözleniyor.
0: Tabii tabii bir şey daha var. Şimdi biz
1: mesela çok çirkin bir söz var. Ne Arap'ın nasıldı, ne Şam'ın şekeri, ne Arap'ın yüzü mesela.
0: Şimdi neden? Çünkü biz Arap dünyasının bir zamanlar yönetici şeyiydik değil mi? Ayrıldı, imparatorluk dağıldı ve biz kimliğimizi ne olarak seçtik? Batı olarak seçtik. İslam dünyası ve Arap dünyası bizim ötekimiz haline geldi. Bakın kimlik üretimleri çok önemli bir şeydir. Ve kimlik üretimleri aynı zamanda ilkokuldan itibaren eğitim müfredatına da girdiği için o propaganda. Mesela şöyle söyleyeyim. Filistin'le ilgili hiçbir şey bilmeyen insanların bile tek bildiği nedir? Filistinliler topraklarını sattı. Bunlar klişe olarak ders kitaplarına da
1: bir girmiş şeylerdi. Halbuki milyon dolar veriyorlar şu anda değil mi Kudüs'te?
0: Öyle.
1: Gitse çok daha ferah yaşayacak. Öyle. Batı Şeria'da başka bir ülkeye gitse ferah yaşayacak ama bekliyorlar nöbetçi gibi.
0: Araplar kimliğimizin ötekisi. Ama İran bizim kimliğimizin ötekisi değil bakın. Kurucu kimliğin ötekisi değil. Dolayısıyla... ve bu arada çok ilginç bir şey de söyleyeyim. Şimdi Araplar sırtımızdan vurdu vesaire diyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda biz yüz binlerce askerimizi kiminle savaşırken yitirdik? Batılı güçlerle savaşırken yitirdik. Ama hiç aynı Batılılar bizi arkamızdan değil yüzümüzden vurdular. İşgal ettiler bu toprakları. Affettik. Neden? Çünkü kimlik tercihimiz Batı'ydı. Ve batıya yönelirken neden batıya yöneliyoruz? Şimdi kimlikler çift yönlüdür. Bir pozitiftir, bir negatif üzerinden tanımlanmıştır. Bizim kimliğimizin negatif tanımlanması işte Araplar üzerinden oluyor. Kimliğimizin ötekisi olduğu için de ve zihnimizde de tanımıyoruz bir kere. Dil faktörü var. Ve zihnimizde bütün Araplar bedevidir gibi bir algı var. Ve biliyor musunuz mesela kitapta da yazdım. Bir tanıdığım Suudi Arabistan'da yıllarca akademisyenlik yaptı, 10 yıllarca. Ben Tunus eski cumhurbaşkanı, önemli bir entelektüeldir. Onun kitabını çevirip kendisine gönderdiğimde, hediye ettiğimde, çok önemli bir entelektüel kendisi. Aa dedi, Arap entelektüel de mi varmış dedi. Bakın, Arap dünyasında, Suudi Arabistan'da yıllarca yaşıyor.
1: Diyorsunuz ki ama Arapça bilmiyordu. Arapça. Kitapta gördüm, evet. İngilizce biliyordu.
0: Ve ama nasıl bir şey ki kendini orada getto kurmuş ki.
1: Bir de tepeden bakıyor belli ki.
0: Aynen öyle. Arap dünyasında çok önemli entelektüeller olduğunu bilmiyor.
1: Hayır, Suudi Arabistan'da da bulur.
0: Ve bu ikisi dindar aynı
1: muhakkak
0: zamanda.
1: Muhakkak karşılaşmıştır.
0: Tabii
1: da,
0: ki Cidde,
1: bile
0: Cidde
1: değil.
0: Çok önemli bir şeydir. Kozmopolit bir yerdir. Hı-hı. Ama bakın zihinlerimizdeki o ön yargı görme önünde engel. Son size şunu söyleyeyim.
1: Ve o coğrafyada çalıştığı halde.
0: Çalıştığı halde. Ve o coğrafyada bir sürü ülkede gezdiği halde. Size bakın bir şey söyleyeceğim. Bana şey diyorlar işte yaptığınız röportajlar arasında sizi en çok etkileyen kimdi diye. Demin kitabımdan alıntı yaptığım Lübnanlı çatışma çözümcüsü kişi gözleri görmüyordu, bir amaydı. Ve Orta Doğu'daki bütün çatışma bölgelerini arabulucu olarak bulunmuş. İnanılmaz bir bilgi birikimini vardı. Ben o adamla röportaj yaparken şunu gördüm. Kim demiş görme organımız göz diye? Bunu keşfettim. Görmek için göze sahip olmak gerekmiyor. Görmek için bir vicdan ve bir akıl ve bir zihniyete sahip olmak gerekiyor. Ve ya basiret diye de aynı zamanda bizde de görmekle ilgili çok fazla kelimelerimiz var. Ama gözümüzde göz var diye gördüğümüzü zannetmeyelim derim. İşte o görebilmek için de bu kitabı aslında göremediğimiz şeyleri görebilmek için
1: göstermek
0: için bu kitabı yazdım. Evet.
1: Ben çok teşekkür ediyorum Zahide Hanım.
0: Davetiniz için.
1: Kitabı tekrar göstermek istiyorum. Orta Doğu'da ezberleri bozmak, bölgesel analiz nasıl yapılmalı? Zahide Tuğba Kor, Küre Yayınları'ndan. Bir miktar konuştuk. Siz de tartışmaya katılabilirsiniz okuyup. Sadece tartışmaya katılmakla kalmayıp gerçekten metodoloji izleyerek okuma yapabilir. Bilhassa talebeler. Evet.
0: Yeni bir tek şey söyleyeyim. Buyurun. Program bitiyor ama bu kitabı yazmamın bir sebebi daha vardı. Uzman olmanın ne kadar zor bir iş olduğunu da aynı zamanda görürsün istedim. Evet. Neden? Çünkü çok kolaycı bakıyoruz. Bir uzmanlık için çok boyutlu çalışmak, çok boyutlu bakmak
1: gerekiyor.
0: Tabii gerekli.
1: Bu kitapta şeyi de görüyoruz. Biz istedim. Bir kere çalışmaya başladığınızda artık o ucu bucağı olan bir yer değil. Evet. Tarihine gidiyorsunuz, etkileşim alanlarına gidiyorsunuz.
0: Sosyoloji, psikoloji, ekonomi,
1: psikoloji. Evet, pek çok
0: askeriye bir sürü şey.
1: Gittikçe gidiyorsunuz. Ama temel olarak bazı şeyler mecburi, onları muhakkak yapın diyor bu kitaptan Zahide Hanım. Evet, bu ülkede bu akşam Orta Doğu'da, Orta Doğu okumalarımızda ne yapıyoruz, neyi görüyoruz, nasıl görmüyoruz? Onu Zahide Tuğba Kor'la değerlendirdik. Haftaya görüşmek üzere.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

Türkiye'nin en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etaba hoş geldiniz sevgili seyirciler. Hepinize güzel bir hafta sonu dileyerek programımıza başlıyoruz. İlk olarak Opet test köşesi diyeceğiz ve Dacia Striker lansmanı için Milano'ya gideceğiz.

Sevgili seyirciler, Milano'dayız. Dacia Stryker'ın ön gösterimindeyiz. Şimdi size Dacia Stryker'dan bahsedeceğim ama yakın bir tarihte hatırlarsanız Dacia ailesini sizlere tanıtmıştık ve orada biraz Logan ön plana çıkmıştı. Şimdi de Stryker yanımızda. 400 milyon euroluk yatırımın son halkası. Bu gerçekten önemli bir detay. Bursa'da üretiliyor. Türkiye dahil Avrupa ülkelerinde buradan ihraç edilecek. Bu da yine önemli bir detay. Evet, bizim gururumuz olan araçlardan bir tanesi Dacia'nın da, Dacia markasının da Türkiye'de üretim yaptığının altını çizmek istiyorum bu şekilde. C Crossover, Dacia'nın da bu segmentteki ilk modeli. Tabii ki tasarım ilk dikkat çeken

Özelliklerden bir tanesi, ben eminim ki birçok kişi bu tasarımı beğenecek. Özellikle kaputa baktığımızda bu kaputtaki girinti çıkıntılar aracın çok daha kaslı gözükmesini sağlarken özellikle yan taraftaki omuz çizgisi, arkaya doğru uzanan omuz çizgisi aracı çok güçlü göstermiş. Taban çizgisine baktığımızda ise arkaya doğru olan eğim onu biraz daha sportif, dinamik yapmış. Ön taraftan başlayalım, size biraz detayları anlatayım. Bakın ön tarafta dotted dedikleri yani noktalı tasarım ön panjurda yer almış. Farlar çok şık. Yine dikey görseller burada da aracı çok güzel gösteriyor. Yan tarafa doğru geldiğimizde ise 17 inç jantlar standart 18 ve 19 inç opsiyonları bulunuyor. Yan taraftaki bu detaylar da bakın yine çok şık gösteriyor aracı. Öndeki Dacia logosunun detayını yine burada depo kapağının üzerinde de görmek mümkün. Arkaya doğru az önce bahsettim. Alçalan tavan çizgisi aracı çok şık tutmuş ve buradaki detaylar da oldukça güzel gözüküyor. Böyle karbon fiber görünümünü andırıyor uzaktan baktığınızda. Oldukça güzel. Arka tarafta da bakın aynı öndeki gibi stop grubunda bir tasarım detayı var. Şimdi Striker'daki bir detaya daha dikkat çekmek istiyorum. Anahtar cebinizde geldiniz. Aracın yanında duruyorsunuz. Belli bir süre durduktan sonra bagaj kapağı yine bir uyarı sesiyle otomatik açılmaya başlanıyor. Yani ayağınızı sallamanıza gerek yok. Ama buradan da yine elektrikli olarak bagaj kapağını kaldırabiliyorsunuz. Kapağın üzerindeki bu detaylara da yine tasarım detaylarına da dikkat çekmek istiyorum. Çok güzel girinti çıkıntılarla renk gölge oyunları yapmışlar. Gayet güzel gözüküyor. Bagajı açtık. Bakın yükleme işi aslında çok rahat. Bu seviye oldukça iyi, fazla eğilmenize gerek kalmıyor. Ve ilk defa bir Dacia'da 3 parçalı yapmışlar. Bunları ayrı ayrı olarak açabiliyorsunuz. Bunu buraya bu şekilde sabitleyebiliyorsunuz. Şöyle yaptığımızda ürünlerin içerideki bulunan malzemelerin kayması da engellenmiş oluyor. Totalde 600 litrelik bir bagaj hacmi var. Koltukları yatırdığınız zaman bu rakam 1600 litreye kadar çıkabiliyor ki bu da oldukça işlevsel. Yine şöyle elektrikli olarak bagaj kapağımızı kapatalım. Hemen arka koltuğa geçelim. Bakalım arka koltukla bizi nasıl bir hacim bekliyor.

Şöyle aracın içine geçtiğimizde arka tarafta gerçekten ferah bir alan bizi karşılıyor. Baş mesafesine baktığımızda evet biraz şurada problem olduğunu söyleyebilirim. Yani boyunuz 1.75'ten uzunsa o zaman buraları biraz alçak kalıyor. O da dışarıdayken anlattığım gibi tavanın o alçalan çizgisi yüzünden. Ama diz mesafesi gördüğünüz gibi oldukça iyi. Koltuk sırtlığının açısı da gayet güzel. Burada ön kafalıkların bu virgül tasarımlı olması da burayı biraz daha ferah hale getiriyor. Bunda tabii ki buradaki cam tavanın, panoramik cam tavanın da etkisi oldukça büyük. Arkada oturanları daha fazla ilgilendiren bir detay var. Arkada bağımsız süspansiyon mu var diye soracaksınız. Hayır, arkada bağımsız süspansiyon yok. Torsiyon çubuğuyla o işi çözmüşler. Bir de arkada bizim bildiğimiz kampana değil, daha geliştirilmiş bir kampana sistemi var. Onun da altını çizelim. Sadece 4x4 versiyonlarında arkalarda disk frenler kullanılmış. Evet, Striker'ın arkası bu şekilde. Şimdi gelelim aracın asıl ön tarafına. Önde bizi neler bekliyor ona bakalım. Şimdi ön tarafa geldik. Ön taraf bir kere sürücü odaklı ve çok şık gözüküyor. İlk dikkati çeken detay ise tabii ki buradaki 3D gösterge paneli. Bunu yine bir başka Fransız markasından hatırlayacaksınız. 3 boyutlu bir görselle buradaki bilgiler ekrana yansıtılıyor. Bir derinlik var. Aracın içinde bir kere 37 kilogramlık geri dönüştürülmüş malzeme kullanılmış. Bu da onu tabii ki hem çevreci yapıyor hem daha hafifletilmiş yapıyor. Buradaki ön malzemelere baktığınızda işte bunlar kolay silinebilen, temizlenebilen malzemeler. Üst bölümlerse yine az önce söylediğim gibi plastik malzemeden yapılmış. Tasarım detayları bakın şu köşelerde dikkat çekiyor. Güzel şık tasarımlar var. Yine T formunu havalandırma ızgaralarının üzerinde görebiliyoruz. Hem bu orta bölümde hem kenarlarda. Burada fiziksel tuşlar oldukça yerinde, çok ergonomik. Buradaki bilgileri yine çok rahat görebiliyorsunuz. Altında 2 adet Type-C giriş çıkış burada mevcut. Gördünüz burayı. Motoru buradan çalıştırıyorsunuz. Biraz sanki saklı kalmış gibi ama yerine alıştıktan sonra da şu şekilde çalıştırmak çok kolay olacak, onu söyleyeyim. Kablosuz şarj ünitesi bu bölümde, arkasında çakmak girişi mevcut. Tüm araçlarda 6 ileri otomatik şanzıman bulunuyor, onu söyleyeyim. Daha sonra motor seçeneklerine değineceğim. Elektrikli park freni buraya konumlandırılmış. Yine buraya bardaklarınızı koyabilirsiniz. Şöyle şurayı da bir açalım. Kol dayamanın altındaki bu alanda yine sizin kullanımınıza sunulmuş. Bu yüksekliği sevdim. Bakın gayet güzel sürücüyle yolcuyu ayırıyor. Gayet iyi. Kalınlığı da güzel. Çok fazla alandan da çalmamış. İçeride çok rahat edebiliyorsunuz. Bu kapının içinde de hemen bir buz kazıyıcı var. Şöyle oturduğumda bunun yükseklik ayarında yaptığınız zaman direksiyonun, şöyle göstereyim derinlik ve yükseklik ayarını, çok rahat bir sürüş pozisyonuna erişebiliyorsunuz. Koltuklar bu arada hem sırtlığı hem yüksekliği elektrikli olarak ayarlanıyor. Ama ileri geri almak istediğinizde bu alttaki mandalı kullanmanız gerekiyor. Güzel bir kombinasyon olmuş aslında. Hani o yavaş yavaş ileri gideceğine siz daha hızlı koltuğun ileri geri ayarını yapabiliyorsunuz. 3 tip motor var, ondan bahsedeceğim. Bir özelliği daha var. Bursa'da Horse fabrikasının Horse bölümünde, Oyak Horse'da üretilen bir motor bunda kullanılıyor. Yani Bursa'da üretilen motorla yollara çıkıyor. Neler var? 1.2 litrelik mild hibrit bir motor var. Bu motor LPG ile birleştirilmiş durumda. 48 volt hibrit teknolojisi bu araca yakıt ekonomisi de sağlıyor. LPG ile birleştirilen ilk motor. 1.8 litrelik full hibrit versiyon var. Hibrit diye geçiyor. Bir de yine 1.2 litrelik ama otomatik normal düz motor da satışta olacak. 3 tip motor olacak. Bunlar 155 beygirlik versiyon, tabii ki performans olarak da kullanıcıları tatmin edecektir diye düşünüyorum. 2026'nın Aralık ayında satışa sunulması planlanıyor. Tabii ki o dönemki fiyatlar bu aracın kaderini belirleyecek diyebilirim. Yalnız bu tasarımla ve sunmuş olduğu özelliklerle bir de iyi bir fiyatla gelirse gerçekten piyasada çok iş yapacak bir araç olarak gözüküyor. Türk halkının da beğeneceği tipte bir araç. Şimdi bunlar benim ilk izlenimlerim. Sözü hiç fazla uzatmayalım. Levent Timur'u uzatalım. Bakalım o neler söyleyecek. Türkiye'deki planlar ne? Bu araçtan nasıl bir hedef bekliyorlar? Pazardan nasıl bir pay almayı öngörüyorlar?
Levent Umur'dan cevapları alacağız şimdi.

0: Sevgili seyirciler, az önce de söylediğim gibi Renault grubu oldukça atak bu sene. Birçok yeni modelle karşımızda. Bursa'da da Dacia ailesini görmüştük. Logan orada ön plana çıkmıştı ama şimdi Striker'ı görünce biraz onların papucu bende dama atıldı. Çok etkileyici bir tasarımı var. Özellikle Dacia'nın bu atılımı için neler söyleyeceksiniz ve tabii ki Striker'dan beklentiler nedir? C segmenti Türkiye'de en yoğun talebin gördüğü segment. Bu tasarımla neler olacak Dacia ailesinde?
1: Murat, sen de dediğin gibi son dönemde biliyorsunuz Renault grubunda çok büyük bir atak var. 400 milyon euroluk Türkiye'ye yatırım planının son modeli Dacia Striker. Çok büyük bir gurur bizim için bu. Dacia markası artık yerli bir marka oluyor. Çok gördüğün gibi göz alıcı bir tasarıma sahip. Aslında motoru hibrit ama biz tasarıma da hibrit diyoruz. Çünkü birçok gövde tipinin en iyi özelliklerini buluşturan bir model. SUV'lerin yerden yüksekliğini, arazi özelliğini, sedanların performansını, verimliliğini ve station wagonunda kolay kullanımını içinde barındıran bir tasarım. Dolayısıyla gerçekten göz alıcı, senin de gördüğün gibi.
0: Yerlik oranın ne civarda?
1: Homologasyon süreçleri daha devam ediyor ama ÖTV muaf müşterilere hitap edebilmek için %40'ın üzerinde olacak.
0: Striker Dacia'nın amiral gemisi olacak diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle. Yani kesinlikle dediğin gibi biz çok performanslı yakıt tüketim açısından LPG'li versiyonlarımızı bildiğin gibi lanse etmiştik. Ama Striker lanse edildikten sonra Dacia markasının amiral gemisi olacak. Sadece adetlerle değil marka konumlandırmasını da yukarıya taşıyacağımız bir model olacak.
0: Bir konunun da altını çizmek istiyorum. Ben baktığımda özellikle malzeme kalitesinde de bir farklılıklar gördüm. Kapıların açılıp kapanması ilk dikkat çeken detay olmuştu. Evet. Buradaki gelişmelerden de bahseder misiniz? Yani o eskiden alıştığımız plastik, ses yalıtımı çok iyi olmayan Dacia'lardan bugün geldiğimiz noktada farklı bir Dacia ürün gamıyla karşı karşıyayız. Burada neler yapıldı?
1: Aynen senin söylediğin gibi yani müşterinin algılanan kalitesinde çok detaylı çalışmalar yapıldı Striker modelinde. İşte kapı tokluğu olsun, içeride kullanılan malzemelerin kalitesi olsun ve ekipman seviyesi olarak da markayı dediğim gibi ilk defa markada kullanılan birçok ekipman Striker'da lanse edilmiş olacak.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Bu ön gösterimde biz Striker'ı görme şansını yakaladık. Tabii size çok fazla detaydan bahsetmedim burada. Güvenlik detayları artık biliyorsunuz regülasyonlar gereği standart olarak sunulmak zorunda ve bütün bu donanımlar Striker'da da mevcut. Konfor olarak konforu arttırılmış, kalite algısı arttırılmış, ses yalıtımı iyileştirilmiş. Tabii ki onu yolda daha detaylı göreceğiz ama güvenlik özellikleriyle de yine kullanıcıların beklentilerini karşılayacak bir araçla karşı karşıyayız. Bundan sonra bakalım Renault grubunda neler gelecek? Bu bölümü noktalıyoruz. Milano'dan aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Bir başka lansmanda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Kastrol Magnet Ekleyiş'in doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki sorumuzu Kocaeli'den Hakan Çelik sormuş. Otomatik vitesli aracımda kırmızı ışığa yaklaşırken yakıt tasarrufu olsun diye vitesi N yani boş konumuna alıyorum. Bu hareket yakıt tasarrufu sağlar mı yoksa otomatik şanzımanın ömründen mi yer? Evet, buna benzer bir soru gelmişti. Normal manuel viteste debriyajda bekliyorum ışıkta diye. Bu da ışığa yaklaşırken otomatik şanzımanda boşa alıyorum demiş. Doğru bir hareket mi?
1: Tam tersi. Tam tersi. Bunu manuelde yaptığımızın tam tersini yapacağız. Her iki şeyde bunun yakıt ekonomisi olarak falan bir faydası olmadığı gibi şanzımana, bütün yürüyen aksama, akslara, her tarafa da bir zararı var. Çünkü bizim ne kadar yakıt harcadığımızı belirleyen gittiğimiz hızdan ziyade ne kadar gaza bastığımız. Çünkü gaz kelebeği kapalı olduğu anda siz ayağınızı gazdan çekmişseniz zaten. Zaten relantide, yani relanti devrinde motorun durduğu yerdeki çalıştığı kadar yakıt harcıyor araç. Doğru orantılı olan otomobilin hızından ziyade veya bir yerde yokuş aşağı inerken 30 km hızla yokuş aşağı inerken ayağınızı gazdan çekmenizle boşa atıp 30 km hızla inmenizin arasında neredeyse hiçbir fark yok yakıt harcaması olarak.
0: Orada bir araya gireyim Serdar abi. Şöyle bir sistem var. Uzun zamandır bunu anlatmıyoruz, değinmiyoruz. Kimse bunu görmüyor ve fark etmediği için de çok da bilmiyor. Son sistem araçlarda uzun yıllardır auto cut off diye bir sistem var. Bu sistem vitesteyken çalışıyor aslında. Yakıt akışını kesiyor. Dolayısıyla viteste yokuş aşağı inerken ayağınızı gazdan çektiğinizde yakıt akışı kesildiği için ne yani boş pozisyonuna göre daha tasarruflu iniyorsunuz. Bir de o vitesin de gücünü kullanıp freni
1: tabii,
0: de daha az kullanıyorsunuz.
1: Dekompresyon dediğimiz şey. Yani Murat orada da çok nüans yani evet. Böyle yani %1'ler, %0.5'lar etki sağlıyor. Ben tabii bu bazı marka ve modellere özel şeyler olduğu için böyle genelleştirmiyorum arkadaşın sorusuna cevap verirken. Ama bunun cevabı bir önceki soruda nasıl dedikse ki asla ışıkta dururken viteste debriyaja basmayın. Bunda da asla ışığa gelirken boşa atmanın hiçbir gereği, bir anlamı, faydası yok. Aksine zararı var.
0: Evet, zaten o geçişlerde de orada yürüdüğünde de zararı olur mu demiş. Evet olur, çünkü sistem ona göre çalışıyor normal şartlarda. Ve yeni sistemlerde de zaten durup frene tam bastığınızda onlar oradaki plakaları zaten ayırıyor. Dolayısıyla eskisi gibi değil bu sistemler. Onun için siz aracınızın, markanızın, modelinizin, üreticinin tavsiye ettiği şeyleri yapın. Onun dışındakileri artık şehir efsanesi olarak biraz göz ardı edin diyoruz. Bu hafta da Kastrol Magnetek'te işin doğrusunda bu soruyla bu bölümü tamamlıyoruz. Haftaya yepyeni bir soruyla tekrar birlikte olacağız. Sevgili seyirciler, stüdyomuzda Mert İntepe bizlerle beraber. Artık kendisini yakından tanıyorsunuz. Bu hafta da yine güzel bir konuyu konuşacağız. Mert, nasılsın? Hoş geldin programımıza.
2: Çok teşekkür ederim, iyiyim.
0: Şimdi yaz dönemi geldi. Yazla beraber de insanlarda böyle hem tatlı bir rehavet hem tatlı bir mutluluk ama bir yaz trafiği oluşmaya başladı. Özellikle bayramlarda bunu çok daha fazla yaşıyoruz. Bu mutlulukla ve rehavetle beraber de sürüşlerde bir takım değişiklikler var. Mevsimle de alakalı, ısıyla da alakalı. Şunu gözlemliyorum. Hani tatile giderken o ilk çıktığın günü kaybetmemek adına yola gece çıkanlar var.
2: Evet.
0: İşte sabah erken çıkanlar var. Gece belki az uyuyor ya da hiç uyumuyor. Ve beraberinde de tabii hiç istenmeyen olaylar oluyor.
2: Mola kazalar vermeyenler var.
0: Evet, kazalar meydana geliyor. Şimdi biz bu kazaları biraz seninle konuşalım mı? Yani bu kazaların biraz öncesi, kaza sırası ve kaza sonrası neler oluyor? Kazalar neye bağlı gerçekleşiyor? Bunları nasıl önleyebiliriz? Bunlar hep senin uzmanlık alanların ve inceleme yaptığın konular olduğu için bu soruları sana yöneltmek istedim. Yaz döneminde ne oluyor, ne bitiyor?
2: Evet, çok teşekkür ederim. Yazın göbeğinde sıcakta hepimiz işten bıkıp veya bunalıp bir tatile çıkmaya çalışıyoruz. Burada ekonomiklik devreye giriyor. Geceden yola çıkalım, zaman kazanalım. Bir gün az ödeyelim. Hatta yola da mola vermeyelim. Bu moladaki durduğumuz yerler çok pahalı. Ben geceden gideyim, çocuklar da uyusun, yol ekonomiye dönsün. Bu biraz risk yaratıyor gibi geliyor. Biraz da bana şöyle bir durum var. Yazın sıcağında arabada bulundurduğumuz konular var. Biliyorsun sprey var, çakmak var ya da farkında olmadan deodorantlar var. Bunlar da sıcakta bırakmayın diye bir parantez bilgi verelim ve yola devam edelim. Şimdi her kazanın bir görünür, bir de kök sebebi vardır. Görünür sebep zemin ıslak olabilir. Lastiğin kötü olabilir. hızlı gitmiş olabilirsin. Yolun asfaltı bozuk olabilir. Başka biri sana sebebiyet vermiş olabilir. Ya da birebir sürücü olabilir. Ama şimdi sürücüyü park edelim kenara. Görünür sebepleri konuşmaya odaklanırken kök sebebe inmek lazım. Yani her kazayı ve her araç tipini ayrı incelemek lazım. Kaza ya da çarpışma diye bakmak lazım olaylara. Motosiklet kazasını önlemek istiyorsan otomobillerle ilgili aynı kurallarla önleyemezsin. Hatta trafikteki güvenli sürüşünü bile önleyemezsin ya da düzeltemezsin. Ticari araç mı kullanacaksın, kamyoncu, otobüsçü, bambaşka konularla kazayı incelemek zorundasın. Bir otomobil kullanıcısı mıyız? Seyahate gidiyor muyuz? Şimdi sen nasıl bir otomobil kullanıcısın? Yılda kaç kilometre yapıyorsun? Evinden işe, işten eve, yılda da bir kere otomobilinde tatile. Maksimum kaç kilometre yapar biri? 10-12 bin, 15 bin maksimum. Ama arabanızla bir satıcısınız ve seyahat ediyorsunuz sürekli. Yılda 40 bin, 50 bin, 60 bine, 70 bine ulaşanlar var. Bunların arasında uzun yol tecrübesi, gece sürüş tecrübesi ya da risklere yaklaşım tecrübesi var. Ama sana şunu söyleyeyim. Her kararın arkasında bir duygu var, sürücüye bağlanıyor. Eğer trafikte siz hayatınızı o kazada, çarpışmada kaybederseniz, zincirin son halkası ve en zayıf halkası sürücü hayatını kaybetti, suçlayın onu diyoruz. Böylelikle kazanın önüne bakıyoruz. Kaza anının hızına bakıyoruz, uykusuzluğuna bakıyoruz, yorgunluğuna bakıyoruz, çalışma saatine bakıyoruz, işte güzergahın tipine bakıyoruz filan. Arkasından da kazayı incelemek zorundayız ki aksiyon alalım. Bu aksiyonlarda sahaya indirelim ya da genele yaygınlaştıralım. Yaralıları konuşamıyoruz bile, uzun kayıplarını konuşamıyoruz bile. Ama şuna bir daha dönüyorum, her kararın arkasında bir duygu var. Orayı konuşmak isterim seninle.
0: Evet, bu duygu dediğin şeyi aslında açalım. Son döneme baktığımızda insanları biraz mutsuz görüyoruz, biraz daha agresif görüyoruz ki alınan kararları ve tedbirleri de ben çok yürekten kutluyorum. Kimisi cezalar yükselince başka sebeplere bağlıyor ama caydırıcı olması adına da bu cezaların yüksek olması ve uygulanabilir olması gerekiyor. Uygulanması gerekiyor. İşte o araçtan inme olayları hep bir öfke patlamasının ürünü. Ama bu sürücü araçtan inmese de, birine bağırmasa da o öfkeyle arabayı kullanıyor aslında. İşte dolayısıyla bu da kazaya herhalde sebebiyet veriyor diye düşünüyorum ya da verdiriyor birisine.
2: Parantez bilgi, son dönemde bu olayların seni kamerayla çekiyorum, şikayet ederim diye bir dolandırıcılık işi çıktı.
0: Evet, evet, evet.
2: İnanılmaz bir konu. Yani evet. Bunu da buraya getirdiysek üzülüyorum, utanarak söylüyorum. Ya kameraya çektim seni telefonla, bak gönderirim, bana para ver gibi evet, bir dolandırıcılık evet, evet. var. Aman Duydum. Dikkat diyelim sevgili izleyicilerimize, dinleyicilerimize, kullanıcılarımıza. Dönüyorum. Şimdi bak, otomobil kullanırken duyguların sürüş esnasında yönetilimi çok zordur. Neden dünya istatistiğinde, Dünya Sağlık Örgütü bir şey açıklıyor? Ölümleri, olayları, günlük kazaları, günlük ölümleri, yıllık ölümleri. Neden orta ve düşük gelirli ülkelerde yüksek kaza oranı ve ölüm var? Neden orta ve düşük gelirlerde var? İsveç'te niye böyle değil? Finlandiya'da niye böyle değil? Lüksemburg'da niye böyle değil? Şöyle, insan zihni çok meşgul olduğu konularla birkaç tip duygu yaratıyor. Öfke yaratıyor, stres yaratıyor, zihinsel ve bilişsel kayıp yaratıyor. Bu dikkat ve konsantrasyon kaybına geliyor. Kullanıyorsun, yoldasın, arabadasın, gidiyorsun. Kredi kartın var ya da sağlık sorunu var ya da ekonomik şartlar var. Bu sana şunu getiriyor. Yol vermemeye başlıyorsun Murat.

0: insanın bilişsel sorunları, duygu problemi ve eko şartları problemi varsa inan bana yol vermez. Buna inanmaları çok zor olabilir. İlk defa söyleniyor. Seninle beraber ilk defa söylenmiş bir konu televizyonlarda. Ama duygusal olarak sürüşünüzü yönetemezseniz birine yol vermezsiniz ve kaza başlar. Çarpışma başlar.
1: Şeyi gözlemliyorum, katılır mısın bilmiyorum. Daha mutlu insanlar, güne mutlu başlayan insanlar, ben hani motosiklet kullanırken de, araba kullanırken de aynısı bu, yol veriyor. Ama hakikaten dediğin gibi biraz daha sorunlu olduğunu o yüz ifadesinden hissettiğin, belki mutsuz işinde, evinde, evet, özel hayatında, sağlığında, daha agresif, daha saldırgan, oradaki şeyi senden çıkarmaya çalışıyor. Yol da vermiyor, sıkıştırıyor. Kesin da, böyle. Önüne de bakmıyor, baksa da görmüyor. Ki yine senin bana çok rahat anlatabileceğin bir konu, benim de bizzat test ettiğim bir konu. Telefon diyoruz ya, hani ele almayın. Ben ele almayı İnanılmaz bırak konuşmayın yani, bile diyorum. Çünkü şöyle bir test vardı. Telefonla konuşmanın etkisi bir alkol almış sürücü kadar insanı etkiliyor ve algıları kapatıyor diye. Hakikaten bir yerden bir yere telefonla gittiğin zaman, yani ele almıyorsun, araçtan konuşuyorsun. Ama orayı ben nasıl geçtim, ne vardı görüyorum ama hafızada yok. Ne yaptığını bilmiyorum.
0: Buna bilişsel kayıp diyoruz. Evet. Reaksiyon ve tehlikeyi gözlemleyemiyorsun. Sen tehlikeyi görmediğinde insan beyni sağ ayak kalk, frene bas demiyor. Sağ ayak kalk, frene bas demediğinde çünkü bir şeyle ilgileniyorsun. Çünkü duygu geldi. Orada problemli ya da mutlu bir duygu olabilir bu. Yaz dönemi dedik, şimdi Antalya'ya doğru yola gidiyorsun. Çıktın. Tarlada çalışan da bir traktörcü var. Sabah 6, akşam 6 çalışıyor tarlada. Traktörün tarladaki en yüksek hızı 5 kilometre. Maksimum tarlayı sürüyor. İşi bitti, tarladan yola doğru çıkıyor. 5 kilometrelik hızdan şimdi 30 kilometrelik hıza çıkabiliyor. 6 kat hızlı. Rüzgarı alarak gidiyor. Kendini ne zannediyor? Allah selamet verse şuvayar oldum diyor. Niye? Çünkü 5 ile çalışıp 6 kat hıza çıkıp 30'a gelip rüzgar sana geldiği zaman şuvayar gibi hissediyorsun. Hanıma da diyor ki geliyorum, yemeği hazırla. Tam sen de orada diyorsun ki otele geliyorum, iş güç, telefonla, bunlar yolda karşılaşıyorlar. Birisi diyor ki çok uzak orası. Bu diyor ki oho, o gelene kadar ben çıkarım. Gördün mü duygunun birleştiği yeri? İkisi de sağ ayak kalk fren yap demiyor. Ya kardeşim, birinizin düşünüp bir frene basması lazım. Bu öncelik sırası olabilir. Yolun geçiş hakkı olabilir. Önceliklere göre trafikteki emniyeti düşünmek zorunda olabilirsin. Ya da seni, aracın içindeki şahısları düşünmek zorundasın. O yüzden biz diyoruz ki otomobile istikamet vermeyle yön vermek farklı şeylerdir. O yüzden bir, eğer bu yolculuklarınızda arka koltukta emniyet kemeri takmazsan burnunun kanamayacağı kazaları bile ucuz atlatamayabilirsin. Neden? 45 kilometreden sonra karışacağın her kazada aracın içinde vefat edebilirsin. Ama sen, arkadakiler uyumuş, haberin yok, en kıymetlin çocuğun var, koltuğa oturtmuşsun, seyahat etmeye çalışıyorsun. Ya sen gidemezsen direksiyon koltuğunda, o da gidemiyor, o da gelemiyor arkada. Zannetmeyin ayrı arabalarda gidiyorsunuz. Seni götürdüğün arabada geliyoruz biz de. Duyguları otomobil kullanmaya yönlendirmek ve otomobil kullanmayı düşünmek zorundayız.
1: Peki şu kaza anını bize anlatır mısın? Kaza oldu. Orada neler oluyor? İşte kim geliyor, kim müdahale oluyor? İncelemeler, istatistikler ne boyutta? Hangi raporlara bakılıyor?
0: Bir kere şöyle bir şey var. Tek misiniz? Arabada başkaları var mı? Ve başlıyoruz. Arabada kemeriniz var. İnecek misiniz? Arabadan indiğinizde nerede duracaksınız? Emniyetli bir yere alacak mıyız? Yaralı olan var mı? Yaralılar arasında kanla kırık arasında farklar var. Kırık ikinci olarak öncelik sırası, ama bir yara ve kanlı bir durum varsa başka müdahale. Eğer bir tıbbi yardım ya da bir ilk yardımcı bilginiz yoksa müdahale etmeyin diyoruz, bir. Çok korktu, bir bardak su içsin. Aman, bir kaza sonrasında çok korktu diye bir bardak su vermiyoruz. Sebep iç kanama olabilir, haberimiz olmayabilir. Suyu içirttin, iç kanama hızlanır, hastaneye gitmeden vefat edebilir. Çocuğun, eşin, ailen, en sevdiklerin, su verme. Devam ediyoruz. Aradın sen 112'yi, acil durumlar. Peki hiçbir şeyimiz yok. Şimdi iniyoruz arabadan, reflektörü koymak zorundayız. Ortalama 100 metreye koy. Bugün otomobillerde 2 tane olmak zorunda. Mümkünse 2 tane koy sıralı olarak. Birini 50. metreye, birini 100. metreye koy. Çünkü biz görüyoruz maalesef yangın söndürücü koyan var. Kova koyan var. Taş bulanlar var. Reflektörlerimizi koymak zorundayız. bir tepe üstü, köşe, kör nokta, viraj varsa onun olduğu noktaya da koymak zorundayız. Bu kaza gece oluyorsa, durduysak dörtlü flaşör yakabiliriz. Dörtlü flaşörleri yakmakta fayda var. Ve buradan sonra kazanın tek taraflı mı oldu? Sen bir uyku kazasına karıştın, bir yere mi çarptın? Hayır, bir başka araçla çarpıştın. Ya biliyorsun, rapor tutuyoruz. Bunlarla ilgili hayata başlıyoruz. Ama bazen de bu kazaya bir kurum arabasıyla karşılaşıyor olabilirsiniz. Muhakkak polis çağırmanız gerekebilir. Muhakkak alkol testi yaptırtmanız gerekebilir. Kendi kurumunuz da isteyebilir, sigortanız da isteyebilir. Buraları unutmamak lazım. Hı hı.
1: Peki ondan sonra ne gibi bir süreç devam ediyor? Şimdi bu kaza niye oldu? Zeminden mi, benden mi, senden mi? Bunlar istatistiklere nasıl yansıyor?
0: Şimdi şöyle, bizim bir şirkete bunu hizmet verirken inceleme metodumuzda çok farklı işler var. Aracın takip sistemiyle başlıyoruz. Hı hı. Bu araca kim bu seferi yazdı diye başlıyoruz. Senin araç kullanmana iznin ve yetkin var mıyla? Hı hı. Ya da bir güvenli sürüş eğitimin var mı gibi kuralları olan şirketler var. Ama bunun haricinde normal bir otomobil kullanıcısı olarak baktığınızda siz karşılıklı kaza raporu tutuyorsunuz ama bunu artık telefondan da yapabilir haldesiniz. Şimdi buradan sonra eksper giriyor. Benim önerim o kazadaki yazacağınız şeylerde haklı ya da haksız yazmayın. Ana yoldaydım, güzergah üzerinde dümdüz gidiyordum. Tali yoldan gelen bir araç bana arabamın sağ ön çamurluğundan vurdu gibi bir eksperin okurken anlayabileceği. Sen kazayı gördün, kazanın fotoğrafı var, sen oradasın, sen başka şey görüyorsun zihnin ama ben bir eksperim ve iş yerimde ofiste otururken önüme gelen evrakta bakıyorum, anlayamıyorum ne yazdığını. Dönel kavşağın içindeyim ve bana biri çarptı demen lazım. Ben de eksper olarak kanunu işletmem lazım. Hı hı. Dönel kavşağın içindekinin geçiş üstünlüğü var. Murat haklı. O zaman suçun 8'de bilmem kaçı Mert'e yazar gibi öğretiler lazım. İnsanlar yanlış rapor tutuyor. Yanlış raporlardan sonra ekspertizlerde biliyorsun sigorta çok pahalı.
1: Yani evet, evet.
0: Trafik sigortası çok pahalı, kasko çok pahalı ve maalesef ülkemizde yeni duyuyor ve öğreniyorum. Belki sen bilirsin. Çok sigortası olmayan araç varmış.
1: Var, evet.
0: Yani %17-20 civarında bu rakam.
1: Olmayan daha yüksek.
0: Olmayan
1: artıyor, artıyor. Olan sayısı düşük kalıyor maalesef. Bu arada güzel bir şey daha var tabii. Araç değer kayıpları da var burada. Artık şimdi bu raporlarda araç değer kayıpları otomatik olarak işlenecek.
0: İşlenecek.
1: Bu da hani sürücüler lehine bir şey, güzel bir şey. Ama senin dediğin doğru çünkü kazaya karıştın. Sen kendini haklı görüyorsun ya. Yani bana geldi vurdu falan mı? Nereden vurdu? Nasıl vurdu? Sen hangi yoldaydın? Yolda tabela var mı? Işık var mı? Bunu yazmadın.
0: Aynen.
1: Ya çok şey var ama İspanya'da özellikle İspanya'da dikkatimi çekiyor. Çok katı uyguluyorlar. Hangi sebeple olursa olsun araçtan iniyorsan tabii ki park yeri dışından bahsediyorum normal bir yolda. Hı hı. Sarı yeleğini giymeden araçtan inersen ceza yiyorsun.
0: Evet.
1: Polis gördüğü an. Yani bizde sarı yelek giymek yok. Reflektörleri doğru yerleştirmek yok. Aracı emniyetli bir yere almak yok. Emniyetli bir yerde durmak o da yok. Çıkıyor arabadan 5 metre uzaklaşıyorsa da yola geçmiş farkında arabaya bakıyor o telaşla.
0: Öğrenmemiş olabilir miyiz bunu? Yani bunu evet. Bize biri öğretmemiş olabilir mi?
1: Gelir seviyesi dedin ya Mert, ben orada gelir seviyesi tabii ki etkili ama ben biraz da eğitim seviyesi diye bakıyorum buna. İnsanların kültürleri arttıkça, trafik bilinci arttıkça, başına ne geleceğini bildikçe, cezaların gücü yüksek oldukça bunlar bir araya geldiğinde işe yarıyor. Yoksa sadece cezayı 1 milyon lira yap. Emin ol ben işe yarayacağını düşünmüyorum.
0: Şu işe yaradı ama ben görüyorum araba kullanan, otomobil kullanan biri olarak kaynak yapanlar biraz azalıyor gibi yavaş yavaş.
1: Azalıyor.
0: Yani ama benim kullandığım yollarda, güzergahlarda görmeye başladım. Evet bitmeyecek ama zaman içinde bana göre EDS kameraları, MOBESE kameraları,
1: dronlar
0: bu işlerde büyük iş yapmaya başladı. Kaynaklar azalmaya başladı. Şimdi bir de tabii herkesin telefonu çekip kullanmasıyla alakalı başlayan cezai müeydeler de hayata geçmeye başladı. Fakat gene söylüyorum, hem bir kaza esnasına bir detay daha vereyim. Orada işini iyi yapanlara sarf-ı nazar ederek tenzih ediyorum. Ama işini kötü yapan, avukat gibi davranan bazı sizin kazalarınızda size yardımcı olmaya çalışan insanlar çıkıyor. Buralara çok özel dikkat etmek lazım. Büyük aldatmacalar, kandırmacalar ve dolandırıcılıklar var. İşini iyi yapmayan bir avukata da denk geliyorsanız kazanızla ilgili belki hiç alakası yok. Ben sizin adınıza kazanızın işte takibini yaparım, sigortasını yaparım, mahkemesini yaparım. Aman dikkat, bir şeye ihtiyacınız yok bu işlerde. Raporu doğru yazdıysanız, eğer kasko şirketinizden de bir probleminiz ve bu şirketi doğru bir kurum olduğunu düşünüyorsanız ödemesi ya da eksperin doğru kararı çıkacaktır. Dikkat.
1: Evet, yani bizde her şeyin bir, nasıl diyeyim, yan yolu ya da
0: maalesef
1: suistimali hemen ortaya çıkıyor dediğin gibi. Bunlara biraz dikkat etmek gerekiyor. Tamamen işi doğru yapmaktan geçiyorlar. Yani sen doğru yap, doğru bildiğin kurumla çalış, şey yap. Ondan sonra diğerlerine, bize şey geliyor bu arada, mesaj geliyor. İşte İçişleri Bakanlığı atıyor. Diyor ki işte böyle gelen telefonlara itibar etmeyin. Şu derlerse inanmayın falan. Hakikaten öyle yani, bir suç olsa, bir şey olsa zaten kapıda gerekli arkadaşlar gelir alır götürür.
0: Kesinlikle.
1: Hani öyle, ben avukatım, bu davan var, ben de dostum.

0: Çok akıllandı ama. Yani bizim şu an götürebileceğimizden fazla akıllı. Hepsi akıllanmadığı sürece de bu sistemler çok işe yaramıyor. Bazen onlar da tehlike yaratıyor.
1: Burası çok önemli bir yer.
0: O da tehlike yaratıyor. Bunlar çoğalıp daha trafikte yer aldıkça kurallar, cezalar, eğitimler derken iyi bir yere gideceğiz. Ben uygulamaların hepsini çok faydalı buluyorum.
1: Araçların da birbirini tanıma zamanları gelmeye başladıkça sen frene basamadığında da o kavşakta senin adına frene basıyor olacak. Aynen. Radarlar, lidarlar bunları çözüyor olacaklar ama halen biz de eski teknoloji, eski model arabalarla biz kullanıyor olacağız. Ben bunun farkındayım tabii. Ve görüyorum. Gene söylüyorum, bu bir gelir düzeyiyle alakalı olabilir. Ya da o kadar büyük parayı otomobilinize bağlamak istemiyor olabilirsiniz. Başka farkındalıklarınız vardır. Ama güvenli sürüşün ve hedef sıfır kaza politikasının birinci kuralı kültürle başlıyor. Trafik kültürü ve yol güvenliği kültürü. Hı-hı. Ailede başlayabilir, iş yerinizde başlayabilir ya da okulda başlayabilir. Ama bir yerde başlamak zorunda.
0: Doğru. Mert, ağzına sağlık. Bir sonraki bölümde bakalım hangi konuyu konuşacağız. Ben de merakla bekliyorum.
1: Çabuk bitiyor.
0: Evet, çabuk bitiyor. Çünkü derin bir konu, derin bir bilgi havuzu var karşımda. Dolayısıyla hepsini anlatmaya çalışınca bu süreler yetmiyor. O yüzden de sık sık Mert İntepe ile beraber olacağız. Evet, Sekin'le Tab'ın bu hafta da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni bir bölümde buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Scania ve Volkswagen hafif ticari modellerini deneyimlediğimiz test sürüşü, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnetek'le işin doğrusu ve yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe ile keyifli bir söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te, 24'te. Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı Hakan Yılmaz ve sanatçı Süleyman Yılmaz. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te, 24'te.

0: Her hafta sorular programından hepinize hayırlı geceler, akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Bugün çok sevinçliyiz çünkü kim var programımızda? Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdürü Sayın Serdar Karagöz, hoş geldiniz. Hiçbir kelime, hiçbir söz söylemenize fırsat vermeden o ilk soruyu soruyorum ve çekiliyorum. Diyorum ki Serdar Karagöz, Araf'tan.
1: Evet, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
0: Böyle bir koştur koştur.
1: Yani teknik olarak Araf'ta sorular programındayız.
0: Yani evet, o bir soru. Zaten tahmin ediyorsunuzdur.
1: Evet, yani ayrıca profesyonel olarak da Araf'ta olmayı tercih edenlerden biriyim. Çünkü Araf'ta olma durumunu bir bilinç hali olarak değerlendiriyorum. Şimdi bir Araf'a düşmek var, bir de Araf'ta olmak var. Araf size iki şeyi görme imkanı veriyor. Eğer o iki şeyi göremezseniz Araf'tan sonraki aşamada sorun yaşarsınız. Dolayısıyla bilinçli olarak bence Araf'ta durmak, Araf'ta olmak her zaman size doğru ve yanlışı, iyi veya kötüyü tercih etme durumunda bir imkan, bir zemin oluşturuyor.
0: Peki kalmak desek?
1: Araf'ta kalmak o tercih edeceğim bir şey olmaz. Yani günün sonunda alınması gereken kararlar var, yapılması gereken tercihler var. Ama önce

0: Araf'a çıkalım. Araf bir yükseklik esasında.
1: Evet, Uruf tepeden geliyor.
0: Evet, Araf bir yükseklik. Önce o tepeye çıkalım, bakalım, görelim. Ondan sonra ilerleyelim. Şimdi ben hiç Araf'ta olmadım. Araf'ta olamayız. Büyük bir iddia gibi geliyor bana. Yani hakikati buldum. Hakikati yaşıyorum. Bunlar çok büyük iddialar. Hakikati bulan birisinin de hakikati buldum diyemeyeceği için Araf'ta olma hali bence güzel bir hal. Bilinçli bir şekilde Araf'ta olmayı ben tavsiye de ediyorum ayrıca.
1: Çok güzel.
0: Çünkü çok büyük bilinmezliklerin içinde yaşıyoruz. İnsan olarak hakikati aramak, Araf'ta olmakla alakalı bir durum. Hakikati bulmak, Araf'ta olma aşamasını geçmekle alakalı bir durum.
1: Çok
0: Tabii
1: iyi.
0: hepsi bunların bir bilinç inşa etmekle alakalı.
1: Yani bir
0: Yani
1: kararsızlık hali olarak tanımlamıyorsunuz.
0: asla. Ama şu versiyonları da var. Bilinç inşa etmeden, bir şuur inşa etmeden Araf'a düşmek, her iki tarafı da görememek. Bu çok üzücü olur. İnsanlık için, insanlar için. Ama her iki tarafı da mümkün olduğunca bilgi, birikim, yetenek, muhakeme, kavrayış, bu anlamlarda görmeye çalışmak, görmek, görme iddiasında olmak, işte bu Araf'ta olmayı biraz olumlu gösteriyor. O yüzden ben Araf'ta olmayı da tercih ediyorum. Çünkü hakikati buldum diyemem. Hakikati aramaya devam ediyoruz diyebiliyorum.
1: Hakikati arama hali olarak Araf'ı nitelendiriyoruz.
0: Tabii.
1: Çok güzel. Aslında çok ince içerikli bir cevap oldu. Tebrik ediyorum. Şimdi hayatınızdaki en güzel haberci kimdir desem?
0: Şimdi
1: Ve bunu böyle aşama aşama en iyi haberci, en doğru haberci.
0: ben esasında iletişim fakültelerine, gazetecilik bölümlerine gittiğim zaman diyorum ki en büyük meslek rol modelimiz kimdir? Yani herkese soruyorum. İşte kimisi okuduğu bir köşe yazarından, kimisi uluslararası bir foto muhabirden bahsediyor. Kimisi büyük bir siyasal iletişimciden bahsediyor. Ben onu farklı bir şekilde formüle ettim.
1: Nasıl?
0: Yani haberci mesajı taşıyan benim için peygamberlerdir. Onlar da bir haber getiriyorlar, bir mesaj taşıyorlar. İçinde bulundukları topluma bu mesajı iletiyorlar. Şimdi en büyük rol model, en büyük meslektaşlarımız bizlerin, habercilerin, iletişimcilerin bu çerçevede, bu bağlamda baktığımızda Allah'ın peygamberleridir. Hazreti Muhammed'dir mesela ve öyle bir habercidir ki herkes o mesaj daha getirmeden ona inanmaya başlamıştır. Çünkü lakabı da Muhammedül Emin'dir. Kendisinden emin olunan, kendisine güvenilen, habercilerde de, iletişimcilerde de esasında olmasını istediğimiz şey tam olarak budur. Bir haber getirdiğimizde insanların bizden emin olması. Mesela şimdi Anadolu Ajansı bünyesinde görev yapıyoruz. O yüzden uluslararası alanda ve ulusal alanda da Anadolu Ajansı yazdıysa doğrudur algısını inşa etmeye
1: Bu var ama.
0: çalışıyoruz.
1: Bu çok güzel. Bu algı var.
0: Bu algı var.
1: Mesela hemen işte ajans geçtim ya da işte
0: Türkiye
1: ajans var
0: gibi
1: mı diye.
0: siyasal kutuplaşmanın çok yoğun olduğu bir ortamda ajans yazdıysa doğrudur algısı var. Bu bizim için
1: Çok güzel.
0: bir başarı kriteri esasında. Kuruluşundan bugünle Anadolu Ajansı yazdıysa doğrudur algısı bütün Anadolu Ajansı çalışanlarının çok büyük bir hassasiyet duydukları, çok fazla önem verdikleri bir konu. O yüzden biz bir haberi kendi haber laboratuvarlarımızda teyit etmeden vermeyiz. Tabii ki insan faktörünün olduğu bir alan bu. Hatalar olabilir. Ama Anadolu Ajansı'nda bu hatalar olmasın diye pek çok mekanizma da vardır. Dolayısıyla sorunuza geri dönersem, ya benim için rol model, haberci, iletişimci

0: Hazreti Muhammed'dir.
1: Maşallah.
0: Çünkü öyle bir iletişim stratejisi ile o mesajı içinde bulunduğu topluma yaymıştır ki biz bugün hala o mesajı hissediyoruz, yaşıyoruz. Milyonlar kendisinin vefatından yüzyıllar geçtikten sonra bile o söylediği sözler, getirdiği mesajlar çok farklı coğrafyalarda etki uyandırıyor, dönüşüme sebebiyet veriyor. Şimdi bu çok büyük bir teknik anlamda bakarsak bir iletişim başarısı. Bugün insanlar hala Müslüman olmak için vesileler arıyorlar. O mesajla ilgileniyorlar. O mesajı duyuyorlar. Demek ki o mesaj o zaman o içinde yaşadığından topluma öyle güzel dizayn edilmiş ve verilmiş ki hala yansımalarını görüyoruz biz. Bu açıdan bakıldığında ben yani siyasal iletişim anlamında da meslek olarak iletişim anlamında da rol model olarak peygamberleri en çok da kendi peygamberimizi görürüm.
1: Çok emin olma halinden.
0: Emin olma halinden. Hı-hı. Sadece emin olma hali değil. Mesajı ne zaman ne şekilde vereceğini de yine Hazreti Peygamber çok iyi biliyor. Bazı bakınız kendisinin hayatına, Siyer-i Nebi'ye bakınız. O zaman kendisinin sözlerine bakınız. Kime ne diyor ona bakınız. Bazı siyasi anlaşmalardaki tavrına bakınız. Mesela uzun uzun konuşuruz. Tabii. Siyasal iletişim anlamında Hüdeybiye anlaşmasını hemen sizin zaten müktesebatınız buna el veriyor.
1: Estağfurullah.
0: Hüdeybiye anlaşmasındaki siyasal iletişime bakınız. Bugün her alanda bütün siyasetçilerin örnek alması gereken stratejiler bunlar. Bunların hepsi işte stratejik iletişim dediğimiz şey burada var. Hı hı. Yani doğruyu ve algıyı orantısal olarak mükemmel bir şekilde dizayn etme. Yeri geldiğinde tabii biz insanları da ikna etmeye çalışıyoruz. Bir fikre, bir ideolojiye, bir yaklaşıma, bir tercihe. Nasıl yapacağız bunu? Bunun stratejileri var. En iyi uygulayanlardan bir tanesi de Hazreti Peygamber.
1: Ne güzel. Peki Serdar Karagöz anlatmayı mı, dinlemeyi mi yoksa gözlemlemeyi mi tercih eder? Normal hayatında. Bir anlatan bir insan mısınız sürekli yoksa ya bir dinlemek istiyorum seni mi yoksa hayır susacağım ve gözlemleyeceğim.
0: Şimdi bu duruma ve kişiye göre değişir. Yani çocuklarım söz konusuysa daha ziyade kendimi anlatan rolde buluyorum. İşte eşim söz konusuysa dinleyen rolde buluyorum kendimi.
1: Çok iyi.
0: Bu da beni mutlu ediyor.
1: Süper.
0: Tabii iş hayatımızda hem anlatan hem de dinleyen rollerini oynuyoruz. Fakat gözlem benim için her daim çok diri olan bir durum. Yani çocuklarımı da gözlemlerim, toplumu da gözlemlerim, iş arkadaşlarımı da gözlemlerim. Bir siyasal ortamda bir siyasetçiyi de gözlemliyorum. Gözlemekten ve en çok doğayı da gözlemlerim. En çok sevdiğim şeylerden bir tanesi hayvan belgeselleri, vahşi doğa belgeselleri. Hı hı. Oradaki o doğal varoluş mücadelesi muazzam bir gözlem imkanı veriyor ve tefekkür imkanı da veriyor. Yani bir ceylanın bir aslandan kaçışı, hı hı, aslanın yavrularını beslemek için o ceylanı yakalama mücadelesi, soyu tükenmekte olan işte bir keçinin bir kurtla en son Anadolu Ajansı Tunceli'de böyle bir görüntü yakalamıştı. Yani onu defalarca izledim. Bir soyu tükenmekte olan dağ keçisi var Tunceli'de. Bir kurtla karşılaşıyorlar. Bizim de Anadolu Ajansı Tunceli muhabirimiz drone'unu kaldırmış doğa fotoğrafları çekerken, yani o nesli tükenmekte olan keçinin fotoğrafını çekerken

0: birden kurdun keçiyi kovaladığı bir ana şahitlik ediyor. Yani muhtemelen ödül de alır. Uzun süre takip ediyor. En sonunda soyu tükenmekte olan keçi. Biz orada tabii keçiyi tuttuk çünkü soyu tükenmekte kendisinin. Fakat kurt keçiyi yakaladı. Kurt keçiyi yakaladı.
1: Ve sonra orada, soyu tükendi.
0: Yok, az kaldı. İnşallah tükenmez. Buradan da yani Tunceli bölgemize, valimize, zaten onlar çok iyi çalışıyorlar bu konularda. Biz de medya olarak elimizden geldiğince bunların haberlerini yapmaya çalışıyoruz. Orada daha sonra kurt keçiyi yakaladığında, tabii ben videonun tamamını izledim. Tamamını vermedi Anadolu Ajansı. Çünkü daha sonra kurtların orada bir keçiyi paylaşımı var. O keçiyi paylaşımında o kurt sosyolojisini görüyorsunuz. Alfa kurt var, diğer kurtlar var. Bir paylaşım yapıyorlar, bir saklama yapıyorlar. Bütün bunları gözlemlemek, yani doğaya dair, yaşama dair, bence varlığa da dair bir tefekkür imkanı da veriyor. O yüzden yeri geliyor anlatıyorum, yeri geliyor dinliyorum ama en çok ben gözlemlerim.
1: Çok iyi. Peki hikayenin bundan sonrasını takip etmedim. Bundan sonra koptu dediğiniz bir yol ayrımı var mı hayatınızda?
0: Aşağı yukarı bütün hikayeleri takip ediyorum. Hı-hı. Bir hikayeye başladıysak muhakkak o gündemimizde olur. Onu Hı-hı. takip ederim.
1: Kendi hayatınızda?
0: Kendi hayatımdaki kişisel hikayelerde de yani vazgeçme arıyorsanız öyle vazgeçmelerimiz yok. Yani benim kendi vazgeçişlerim yok. Takiplerim var. Peşine düşmelerim var. Ama büyük yol ayrımları yok. Yani işte kendi kişisel hayatımdan bir mücadele etmeyi kendime şiar edindiğim andan itibaren bu mücadeleyi nerede, hangi koşulda, hangi pozisyonda, hangi coğrafyada, hangi kültürde daha iyi yapabilirimin tabii ki bir muhasebesi oluyor. İşte bir dönem yurt dışındaydım. Şimdi yurt içindeyim. Ama yurt dışındayken de, yurt içindeyken de ya hep bir mücadele fikrinin bende diri olduğunu söyleyebilirim.
1: Yani Serdar Karagöz'ü hep mücadele ederken mi hatırlıyor?
0: Ya evet. Hatta bazen arkadaşlar nasılsın diye sorduğunda mücadele diyoruz tek kelime. O pek çok anlama gelebiliyor. Hı hı,
1: mücadele.
0: Tabii.
1: Düşünmek de bir mücadele. Sessiz bir mücadele.
0: Düşünmek de mücadele. En büyük mücadele
1: direniş,
0: esasında bir varoluş mücadelesi. Hı. Kendi fikrinizle, kendi düşüncenizle, kendi bulunduğunuz ortam, coğrafya ve zamanda varoluş mücadelesi içerisindesiniz. İddiası fikri, müktesebatı olan insanlar bence hep mücadele insanlarıdır. Zaten hayatı anlamlı kılan şeylerden bir tanesi de o. Yani. Bir mücadele yaptım diyebilmek son nefesini verirken. Mesela hiçbir anlamda mücadele yapmamış bir insan bu hazdan uzak bir şekilde hayatına son verecek. Bir de hayatı mücadelelerle, kendince haklı gördüğü mücadelelerle dolu ömürler var. İşte o ömürler, bazen diyorum arkadaşlara, hep o son nefes için yaşıyor olabiliriz.
1: Evet.
0: O son nefesteki ruh halimiz, duygu durumumuz, düşünelim son bir dakikamız kaldı.
1: Ne yaparız?
0: Geriye dönüp bakıyoruz. Nasıl bir yaşam sürmüşüz? Neler yapmışız? Bir mücadelemiz olmuş mu? Anlamlı bir mücadelenin parçası olmuş muyuz? Eğer olmuşsak o bir dakikamız bize büyük bir haz verir. Eğer evet. olmamışsak o bir dakika geçmek bilmez.
1: Şimdi o mücadele
0: ızdırap verir. Boşa evet. geçmiş bir hayat.
1: Şimdi o mücadelenin muazzam parçalarından aslında birazdan bahsedeceğiz. Bu eserlerden bahsedeceğiz ama mesela çocuktan al haberi cümlesindeki çocuk muydu Serdar Karagöz?
0: Yani çocuktan al haberi, çocuklar masum. Ve çocukluktan çıkış nasıl oluyor? Bilinç inşa ederek oluyor. Hı hı. Bir çocuğu dinlerken en saf yalın o masum halini dinliyoruz. Çocuk zaman içerisinde kendince tercihler yaparak bir bilinç inşa ediyor. Ve biz daha sonra artık o çocuğu değil, o çocuğun kişi olup inşa ettiği bilinçten haber almaya başlıyoruz. Onun söylediklerini gündemimize alıyoruz. Dolayısıyla çocuktan al haberi, çocuklardan haber alıyoruz. En yalın, en bilinçsiz, en şuursuz, kendi gözlemledikleri o haberler bizim için veri kabul edilebilir. Ama biz haberi verenin muhakkak bir bilinç inşa etmiş olmasını isteriz. Çocukları haber kaynağı olarak da görebilirim ama genelde haber verende bir bilinç arıyoruz, bir şuur arıyoruz. Bir bilgi birikimi arıyoruz en azından. Bir muhakeme yeteneği arıyoruz.
1: Aslında şöyle sordum. Şimdi çocuktan al haberi cümlesindeki çocuk muydu Serdar Karagöz? Biraz çocukluğunuza matuf bir soru. Çünkü çok fark var mı? Yani çocukluktaki Serdar Karagöz de böyle gözlemleyen, meraklı ama bir o kadar belki sessiz, belki çok daha içine kapanık ama sonrasında işte bir şey yapan, böyle pike yapan bir çocuk muydu?
0: Yok, çocukken de...
1: Sorulandırabilirim.
0: Ya çocukken de hareketliydi bence.
1: Kesinlikle.
0: Yani hareketliydi. Yani çocukluğum tabii benim oldukça siyasal bir atmosferde geçti. Çok genç yaşta politize olduk.
1: İşte mücadele.
0: Yani o politize olmanın getirisiyle... yani o bilinç inşası çok erken yaşta başladı. 12 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında... Dünyayı kurtarma toplantılarına katılan bir çocuktur yani günün sonunda Serdar Karagöz. Yani 12 yaşında işte Birleşmiş Milletler düzeni nasıl reforme edilir gibi bir sorularla muhataptı. Ya da...
1: Bir etkileşim miydi yoksa kendi elinizden?
0: Tabii ki bir etkileşimdi. Yani çocukların bilinci içinde bulundukları, tercih etmedikleri, içine doğdukları... ortamla şekilleniyor. Öyle siyasal bir ortamın içinde buldu kendini Serdar Karagöz. Yani ben de kendimden başka bir insan gibi sizin yüzünüzden bahsediyorum.
1: Hayır, olabilir ya. Çok anlaşılabilir bir durum.
0: Evet, yani ben kendimi bir siyasal atmosferde buldum. Yani çok yoğun bir politik bilinç, büyük iddialar ve hep dünyayı değiştirme arzusu.
1: Öyle bir iddiası var mıydı peki Serdar Karagöz?
0: Vardı tabii.
1: Neydi mesela?
0: Ya bir kere dünya kötü bir yer. Ve dünyada kötülerin hegemonyası var. Bu hegemonyanın devam etmemesi gerekir. En basit, en kaba haliyle 12-13 yaşında esasında bir isyan bayrağı var. Bir direniş ruhu var. Bir itiraz var. Neden bu hegemonik güçler dizayn ediyorlar olup bitenleri? Duygusu var.
1: Aynı soru galiba güncellenerek devam ediyor.
0: Aynı duygu devam ediyor. Aynı sorunlar devam ediyor. Dolayısıyla bizim mücadeleci ruhumuz da bir şekilde devam etmeye çalışıyor. Nasıl? O zaman kendi çerçevemizde bir siyasal mücadele ederek küresel hegemonyaya, istemediğimiz insanların, dünyayı yaşanmaz hale getirdiğine inandığımız insanların o hegemonyasına itirazımız vardı. Bugün de aynısı. Değişmiyor. Dünya küreselleştikçe bu itiraza ilişkin çalışma ve mücadelemiz de bizim derinleşiyor. Bugün biz... Eskiden bu kadar adaletsizlik yok muydu? Vardı.
1: Vardı.
0: Eskiden soykırım yok muydu?
1: Vardı.
0: Vardı. Fakat bugünün farkı ne? Bugün bizzat görüyoruz. O gördüğümüz için itiraz etme, sesimizi yükseltme, bir dakika deme tonumuz daha yüksek.
1: O yüzden bir şükür hali de var, değil mi?
0: Hem şükür hali var, hem de bunun bize yüklediği sorumluluklar var, yükler var. Eskiden Afrika'daki bir soykırımdan haberimiz olmazdı. Hatta işte Orta Doğu'daki soykırımlardan çok fazla haberimiz olmazdı. Şimdi canlı yayında soykırımları izliyoruz. Dolayısıyla bugünün gençlerinin de öğretmen daha fazla

0: itiraz yüklü olmalarını bekliyorum. Öyle de görüyorum esasında. Yani son Gazze soykırımı gözümüzün önünde kitle iletişim araçları sayesinde her gün evimizde, odalarımızda, ekranlarımızda olduğu için o itiraz etme dürtüsü de bence daha yüksek. O yüzden Gazze'deki soykırımın ben bir gün dünya iyiye doğru değişmeye başlarsa işte bir kırılma noktası olduğunu düşünüyorum. Çok fazla gördük, çok fazla maruz kaldık. Ekranlarımıza girdi, evlerimize girdi, odalarımıza girdi ve itiraz duygusu oluşturdu. Sadece bizde oluşturmadı, dünyanın her yerinde oluşturdu. Neye ihtiyaç var? Bu itiraz duygusunun organize edilmesine ihtiyaç var. Organize edilmiş bir itiraz duygusu işte beraberinde değişimi getirir. Biz de onu organize etmeye çalışıyoruz zaten.
1: Kesinlikle. Ya aslında bu soylu öfke bana çok büyük geliyor ve çok seviyorum bu tabiri. Soylu öfke meselesi, itiraz dediğimiz noktada aslında bu. Peki, yalan bir işgalci midir?
0: Yalan
1: iş... Doğrulana kadar evet. Verdiği tahribatı mesela Anadolu Ajansı nasıl gideriyor?
0: Şimdi yalan çok büyük bir işgalci ama tanımadığımız bir konu değil.
1: Tanıdık bir işgalci.
0: Tanıdık bir işgalci. Yani insanlık medeniyeti kurulduğu, oluştuğu, yaratıldığı andan itibaren hep var. Farkı ne? Farkı bence kitle iletişim araçlarıyla yayılım hızı. Yalanın yayılım hızının bu kadar olması anormal.
1: Çok mu hızlandı? Hep böyle miydi?
0: Hep böyle değildi.
1: Hep böyle değil.
0: Bir yalanı 10 kişi duyardı. Şimdi 10 milyon kişi duyuyor. En kalitesiz yani tırnak içerisinde düşük ahlaklı, etik değeri olmayan, çevresine problem saçan bir insanın bir yalanını 10 kişi duyardı. Köyün dışına çıkmazdı o yalan. En fazla yandaki köye giderdi ya da yandaki klana giderdi. Şimdi bu formatta insanların yalanları 10 milyonlara gidiyor. 100 milyonlara gidiyor. Çok stratejik bir şey yapmasına gerek yok. Yalanın yayılım hızı doğrulardan kat ve kat fazla olduğu için kitle iletişim araçları sayesinde çok hızlı yayılım sağlıyor. Ve o yalan evet dönüştürücü, yozlaştırıcı, bozucu bir etki yapıyor. Toplumlarda.
1: Bir tahribatı var yani. Evet.
0: Tahribatı kesinlikle var ve yalanla mücadele işte zor bir konu. Yani böyle nükleer bir saldırıya maruz kalmak gibi bir şey yalan.
1: Kesinlikle.
0: Bazısının etkisi nükleer saldırıların yani 10 yıl sonra 20 yıl sonra falan devam edebiliyor. Yani yalana maruz kalmak böyle bir şey ve günümüzde de yalan çok yaygın, çok güçlü. En büyük virüslerden bir tanesi. Koronavirüsünden daha güçlüdür yalan virüsü. Hızlı yayılıyor. Tahribat gücü yüksek. Panzehri var mı bunun? Var. Panzehri var. Panzehrinin kullanılması için önce toplumları hazırlamak gerekiyor. Yani bir tweet okuduğunuzda, bir haber duyduğunuzda muhakkak haberi getirenin kim olduğuna bakın.
1: Hucurat suresi galiba.
0: Ya evet bu esasında yani İslam ahlakında da olan bir şey. Yani hemen inanmayın. Niye inanıyorsunuz? Hele böylesi bir atmosferde. Ben bazen şimdi diyorum gözünüzle görseniz yani... inanmayın diyordum espri amaçlı. Yapay zeka
1: onu da
0: yaptı. Artık tamamen gözünüzle görseniz de inanmayın noktasına geliyoruz. Fakat bu İşte kaliteli haber mecralarının, Anadolu Ajansı gibi kurumsal yapıların önemini arttırıyor. Ve bu anlamda biz de yalanla mücadele etmek için insanları muhakkak kurumsal kaynaklara, bu işi ciddi yapanlara yönlendirmeye çalışıyoruz. Sadece doğrular yalanları yenemez. buranın da organize edilmesi lazım.
1: Çok doğru. Yani bir yalansa var organizma, yani şeyin olması lazım.
0: Her şeyin organize edilmesi lazım. Kesinlikle. Yani hegemonyayla, adaletsizlikle, soykırımla, yalanla mücadelenin organize edilmesi lazım. Ve bu da bence bir yeni bir hal artık. Bu organize sadece mahalli bir organize olmaz. Ulusal bir organize olmaz. Küresel bir organizasyon lazım. Adaletsizliklerle, yalanla, kötülerin hegemonyasıyla ancak küresel bir organizasyon halinde mücadele edebilirsiniz. Sadece ben kendi ilçemde mücadele edeceğim. Artık o devirler kapandı. Sadece kendi ulusal sınırlarım dahilinde ülkemde mücadele edeceğim. Bu da sonuç vermez. Kıtamda mücadele edeceğim. Bu da sonuç vermez. Mücadelenin kesinlikle küresel boyutta olması lazım. O yüzden her kim ki küresel bir yeni şey iddia ediyor, onunla ilgilenelim. Ona gidelim. O organizasyonu inşa edelim.
1: Şöyle bir virgül koysam. Mesela yalanla süslenmiş doğru bir haber en doğru değil. Şimdi orada bunu nasıl ayıklıyorsunuz? Süzgeç ne burada mesela?
0: Yani bir yerde yalan varsa, ufak bir yalan varsa...
1: Kirlenmiş haber mi oluyor?
0: O tabii artık ona itibar edilmez.
1: O sinek düşüyor yani orada.
0: Ya o süt içilmez.
1: İçilmez.
0: Sineği aldık da süt içelim olmaz. O bir sürü mikroorganizma bırakıyor içeri. Onu biz raftan kaldırırız. Ufacık bir yalan varsa raftan kaldırırız. Öyle de olması lazım. Ama bunların işte organize edilmesi lazım. Organize olmadığı sürece bizim bireysel mücadelelerimiz, grupsal mücadelelerimiz, ülkesel mücadelelerimiz yalanla mücadelede başarısız olur. Adaletsizlikle mücadelede başarısız olur. Kötülerin hegemonyasıyla mücadelede başarısız olur. O yüzden mücadeleyi küresel bir düzlemde yapmamız lazım. Fikrimizin küresel olması lazım. Ne söylüyorsak, yani medya alanında söylüyorsak, teknoloji alanında söylüyorsak, dünya okumamız muhakkak küresel olmak zorunda. Bu bence yaşadığımız dönemin bir gereği. Bize küresel fikirler lazım yani Esra Hanım.
1: Hemen.
0: Küresel liderler lazım. Cumhurbaşkanımız bunun en güzel örneklerinden
1: çok
0: biri.
1: Aslında burada söylediğimiz şey ikna edilmişlerle ve gerçekten inanmışlarla arasındaki mücadeleyi anlatıyoruz. Peki herkes iyi haber duymak istiyor mesela. Çok duyuyoruz. Herkesin bir iyi haber alma özlemi var. Ama ben hiç iyi hem de bir o kadar sansasyonel bir haber görmedim. Dolayısıyla burada aslında tartışılan etki gücü.
0: Tabii etki ve yayılım gücü çok net olarak.
1: Mesela bir iyi haber söyleyin sansasyonel olsun mesela.
0: Olmaz yok ki.
1: Niye yok?
0: İnsanların iyiye ilgisi az. İyi,
1: çok
0: iyinin dedikodusu bile olmuyor. Toplumda da olmuyor. Kötünün dedikodusu olur. Yalanın dedikodusu olur. Doğrunun olmaz.
1: Bu da insanlara galiba şey sıkıcı geliyor değil mi? Biraz süsleyebilecek
0: yani insanın, biri. İnsanın doğasıyla da alakalı bir şey bu bir şey. Yani. Milli teknoloji hamlesiyle alakalı dedikodu yapmayız yani mesela. Ama başka şeylerle yaparız. Şimdi o iyi bir şey. Evet. Yani onu gündemimize alalım, onu konuşalım. Onunla yatalım, onunla kalkalım. Onun haberleri yayılsın. Mesela insanların kişisel haber tüketiminde bunun yeri azdır.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bütün bu güçlü ve iyi fikirlerin, iyi durumların stratejik bir şekilde topluma verilmesi lazım. Toplum her zaman en iyi fikri, en güzel olanı çok popüler kılmıyor.
1: Mesela yürekleri ısıttı. Böyle haberler çok geliyoruz mesela. Gerçekten de yürek ısıtan güzel haberler
0: görüyoruz. Evet, 10 saniye içerisinde tüketiliyor.
1: Evet.
0: Ya belki
1: hemen başka bir şeye
0: 6 saniye bile yüreklerin ısıtılması. Yani yüreğimiz ısıldı diyoruz. Hı hı. Yanımızdakiyle ne güzel diyoruz. Evet çok güzel. Üçüncü cümlesi yok bunun. Ama falanca falancayı öldürdü. Görüyor musun işte falanca falancayı öldürdü. Daha önce de böyle şeyler olmuştu. Bizim de falanca vardı. Yarım saat, bir saat konuşturuyor. Yani insanın doğası da böyle.
1: Çok.
0: İnsanın doğası da böyle. İşte orada stratejik iletişime iş düşüyor.
1: Ne yapılmalı mesela orada? Çok küçük.
0: Yani iyi olanı kötü olanın karşısına koymak
1: çünkü
0: yerine...
1: Çünkü ben bunu çok çok özür dilerim. Yani çok sık yani insanlar ya iyi haberleri hep bunları mı göreceğiz? Bunları vermeseniz kimse bilmez zaten gibi yakınmalar da var. Haklı da olabilir. Ama bir o kadar da aslında etki gücü bence bizi şu anda konuşturuyor gibi ya, geliyor.
0: Ya kötü olanın etki gücü çok yüksek, iyi olanın az. Yani yine burada bir ayete referansla yani insanlığın çoğunluğu da hüsranda zaten Al-As suresinde. Yani dolayısıyla iyi işlerle, iyi fikirlerle, iyi durumlarla ilgi azınlığın mesaisi. Kötü durumlarla, kötülükle, dedikoduyla mesai çoğunluğun mesaisi. Bu ayrım var. Bu bizi umutsuzluğa mı sevk edecek? Hayır. Bu bizi daha zekice düşünmeye, daha zekice stratejiler geliştirmeye, toplumu bu noktada değiştirmeye, dönüştürmeye yönelik daha stratejik çalışmaya sevk edecek. Bunu da yapmamız lazım.
1: Kesinlikle.
0: Yani stratejik iletişim dediğimiz şey bizim tam olarak bu.
1: Şimdi aslında çok kısa bir araya gireceğiz ama aradan önce hangi soruyu soracağımı da söyleyeyim. Bir buluşunuz var sizin aslında bu kelimelerle. O çok hoşuma gitti. Milli mücadelenin iletişim üssü diyorsunuz Anadolu Ajansı için. Müthiş bir benzetme. Şimdi bu Anadolu Ajansı'nın kuruluş referansı. Çünkü buradaki asıl mihengi diyelim, mefkuresi diyelim.
0: Tam olarak milli mücadele yapılırken tankla, topla, askerle mücadele olayın bir boyutu. Ama bir boyutu da iletişimle. Dolayısıyla Anadolu Ajansı milli bağımsızlık mücadelesinin iletişim üssü olarak kuruluyor. İngilizler İstanbul'u işgal ettiklerinde askerlerini getiriyorlar. Bir de Reuters'ı da getiriyorlar. Milli mücadelenin duygusunu bozmak için, direnişin duygusunu bozmak için şu minvalde haberler yapılıyor. Milli mücadele çöktü. Kuvayi Milliye dağılıyor. Haberler yayılıyor. O zamanın iletişim teknolojileri zaten çok tekelden yönetilen şeyler. Ve bu toplumda bir duyguyu bozuyor. Yani bir savaşı, bir mücadeleyi kazanmanız için fikriniz kadar insanların duygularını da yakalamanız lazım. En iyi parti programı bizim diyen parti seçimi kazanamaz.
1: Oradaki strateji diyorsunuz değil mi?
0: Orada toplumun duygusunu yakalayan parti seçimi kazanıyor ya. İşte orada milli mücadelede toplumun duygusunu bozmak üzere Reuters konumlanıyor. Karşısında da Anadolu Ajansı konumlanıyor Ankara'da.
1: Çok güzel. Buradan devam edeceğiz. Bir virgül bir ara veriyoruz. Aradan sonra Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdürü Serdar Karagöz'le muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Hadi bakalım.

Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Sevil Kuzu. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

0: geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Cebesoy ailesi üyelerinden İsmail Fazıl Paşa'nın dehalığını, devlet adamlığını ve milli mücadeleye yön veren fikirlerini Profesör Doktor İsmet Türkmen'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Hafta Sonlar programına devam ediyoruz değerli 24 TV izleyicileri. Güzel mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Kim var programda? Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü Serdar Karagöz'de nerede kalmıştık?
2: En son Anadolu Ajansı'nın milli mücadelede iletişim üssü olduğundan bahsediyorduk ama bu zaten bizim karakterimiz. Yani bizim karakterimiz esasında emperyalizmle mücadele. Orada da bir mücadele var.
1: Mesela habercilikle, emperyalizmle nasıl mücadele ediyorsunuz?
2: Şimdi işte Reuters geldiği zaman milli mücadeleyi baltalamak üzere bir haber faaliyeti yapıyor. Hem bu topraklarda, hem Osmanlı bakiyesinde, hem de tüm dünyada. Bunun cevaplanması lazım. Bunun dengelenmesi lazım. O esnada Mustafa Kemal Atatürk, Halide Edip adı var, Yunus Nadi. Bu isimler milli mücadelenin iletişim stratejisini kurmak üzere Anadolu Ajansı'nı Ankara'da kuruyorlar. Hatta Geyve'de bir tren istasyonunda ismini falan belirliyorlar. Ve ondan sonra 1920 yılında yani hatta 6 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmadan önce Cumhuriyet'ten de 3 yıl önce kuruluyor. Yani modern cumhuriyetin ilk kurumu, Osmanlı'nın da son kurumu böyle. Anadolu Ajansı'nın öyle özel bir yeri vardır. Ama kuruluş amacı emperyalizmle mücadeledir. İşgalle mücadeledir. İtirazdır Anadolu Ajansı haksızlıklara. Bu minvalde hala da o misyonunu devam ettirmeye çalışıyor.
1: Maşallah. Peki şöyle sorsam, devlet kanalı olmanız bağımsız haberciliğinizi etkiliyor mu?
2: Şimdi neyden bağımsız?
1: Bağımsız habercilik yani objektif haber tarzınızı etkiliyor mu?
2: Yani şöyle bir şey. Ben New York Times'ta da görev yaptım. Yani bağımsız kelimesini bir açmamız lazım. Neyden bağımsız? Şimdi bağımsız bir medya mecrası bana kim söyleyebilir? Nerede var mesela? Çok merak ettiğim bir konudur. BBC mi bağımsız? Deutsche Welle mi bağımsız? New York Times mı bağımsız? Yani bunun bir referans noktası var mıdır dünyada? Guardian mı bağımsız? CNN mi bağımsız? Dolayısıyla bu bağımsız ve objektif kavramları hakim olan hegemon gücün diğerlerine karşı kullandığı bir retorik. Hiç kimse bağımsız değil ve hiç kimse objektif değil. Herkesin bir editoryal duruşu var ve herkes o editoryal duruşla var oluyor. Anadolu Ajansı'nın da bir editoryal duruşu var. Bu editoryal duruş emperyalizmle mücadele. Bu editoryal duruş haksızlıklarla, adaletsizliklerle küresel düzeyde mücadele şeklinde ifade edebilirim. Bağımsızlık diye bir şey yok. Nasıl olabilir? New York Times, İsrail, Baptist Hastanesi'ni vurduğunda refleks olarak oradaki belki de stajyer editör arkadaşımız hemen haberi giriyor. İsrail Baptist Hastanesi'ne saldırdı. 500 kişi öldü. Haber böyle giriyor. İlk. Yaklaşık yarım saat içerisinde

0: tanesinde habere bir update geliyor. Yani bir güncelleme geliyor. Haber şuna dönüşüyor. Baptist hastanesine saldırı, 500 kişi öldü. Fail yok ediliyor. İlkinde İsrail saldırdı vardı. İkinci güncellemede fail yok ediliyor. Burada kalıyorlar mı? Kalmıyorlar. Üçüncü güncelleme geliyor. Üçüncü güncellemede manşet şu şekilde dizayn ediliyor. Bakınız çok ilginçtir. Baptist hastanesinde patlama, 500 kişi öldü. Şimdi faili yok etti. Sonra saldırı kelimesini yok etti. Gizledi, perdeledi, örttü ve kendi kendine oluşmuş bir patlama imajı üretti. Üç tane güncelleme ile haberi verdi. Biz hangi bağımsızlıktan, hangi objektiflikten böylesi bir atmosferde bahsedebiliriz? Ha, bağımlı olduğumuz şeyler varsa, evet var. Mesela haksızlıkla mücadeleye biz bağımlıyız. Yani nerede görsek onunla alakalı bir editoryal duruş sergileriz. Ülkemizin menfaatleri söz konusu olduğunda, evet, orada da bir editoryal duruşumuz var. Bunlar subjektif tanımlar mı? Bunlar olabildiğince üzerinde uzlaşabildiğimiz tanımlar. Ya bir apartmanda tenis kortu mu yapılsın, basket kortu mu yapılsın diye bir tartışma olduğunda nasıl çözümleniyor bu tartışma? Hangi objektif kriterlerle çözümleniyor? Tek tek apartmanda yaşayan dairelere kanaatlerini soruyoruz. Tenis kortu olsun diyenler çoğunluktaysa tenis kortu yapılıyor. Basket oynamak isteyenler haklarını kaybediyorlar. Bir mücadeleye giriyorlar onlar da. Dolayısıyla bir tercih yapmak zorunda kaldığımızda biz neyi tercih ediyoruz? Milletimizin çoğunluğunun tecellisi olan yaklaşımı ve fikri tercih ediyoruz. Marjinal fikirler var mı? Var. Değişik yaklaşımlar var mı? Var. Hep olabilir. Ama editoryal duruş günün sonunda bir tercihi gerektirme ile karşı karşıya kaldığında biz toplumun çoğunluğunun yaklaşımını sergilemeye çalışıyoruz. Kilitlendiğimiz noktada bunun cevabı budur, yani çok zor karmaşık bir şey değil.
1: Değil.
0: Bağımlıysak evet, yani toplumun çoğunluğunun tercihine bağımlıyız. Evet. Demokrasinin çıktısına bağımlıyız. Yani bu demokrasinin çıktısı farklı olur. O zaman o bağımlılık da değişir.
1: Yani basket kort diyorsunuz.
0: Yani evet, basketbol diyoruz.
1: Peki küresel rekabetten bahsediyorsunuz. Üst sıralardasınız. Şimdi burada saldırgan, politik, ideolojik nefrete karşı nasıl bir mücadele biçiminiz var? Çünkü bu içte de dışta da bazen oluyor. Yani bu bazen dediğim gibi çok sıklıkla aslında.
0: Ya şimdi nefret dili ile alakalı olarak bizim ayrımcılık hattı diye çok özel bir editoryal grubumuz var. Dünyada nerede bir ayrımcılık varsa onu monitör etmek, haberleştirmek ve o hikayenin peşine düşmekten sorumlu bir masamız var. Ve ayrımcılık hattı haberlerini ben izleyicilerimizin yakından takip etmelerini isterim.
1: Ne zaman kuruldu bu hat?
0: Ayrımcılık hattı 2 yıl önce kuruldu.
1: Çok iyi.
0: 3 hat kurduk biz. Bir tanesi çevre ile alakalı yeşil hat. Bir tanesi ayrımcılık hattı, bir tanesi de teyit hattı. Bu üçü de alanında uzmanlaşan muhabirler, editörler tarafından yönetiliyor. Ayrımcılık hattımız Avrupa'daki İslamofobiyi, hatta antisemitizmi, ırkçılığı yakından takip eder ve bununla alakalı içerikler üretir. Ülkemizde de yurt dışında da her türlü ayrımcılık, nefret dili bizim monitör ettiğimiz, haberleştirdiğimiz, belli kriterlerdeki ayrımcılık meselelerini ele aldığımız bir yayın

0: Biz bundan son derece memnunuz. Çünkü medya ekosistemi buralarda faaliyet göstermiyor. Buralarda Anadolu Ajansı gibi, TRT gibi reklam kaygısı olmayan, belli bir idealizmle habercilik yapan mecralar daha ziyade faaliyet gösteriyor. Bu da çok anlaşılabilir bir durum. Dünyada ve Türkiye'de medya ekosisteminin çok problematik bir sahiplik sorunu var. Bir kişi niye medya sahibi oluyor? Büyük bir idealizmden dolayı mı oluyor? Yoksa ticari faaliyetlerine katkı sağlamak için mi oluyor? Büyük bir idealizm içinde olmadıklarını dünyadaki örnekleri bize gösteriyor. Dolayısıyla ticari faaliyet motivasyonuyla medya sahibi olanlar günün sonunda ne ayrımcılıkla alakalı bir iş yaparlar, ne de para kazandırmayacak bu tarz alanlarda faaliyet gösterirler. İşte Anadolu Ajansı burada hiçbir gelir kaygısı olmadan, buralar sadece gider oluşturan kalemlerdir medyada. Buna yönelik bir ekip kurduk. Dünyadaki ayrımcılıkları takip ediyoruz. Ve bu ayrımcılıkları haberleştiriyoruz ve medyaya kaliteli içerik sunmaya çalışıyoruz bu anlamda. Türkiye'deki medyanın, işte ben onu bazen şöyle söylüyorum, iktidarı destekleyenler olsun, muhalefeti destekleyenler olsun, fark etmeksizin içeriklerinin yüzde bazen 50'den fazlası Anadolu Ajansı içeriği oluyor.
1: Aslında ilk oraya bakılıyor zaten. Anadolu Ajansı'na bakılıyor.
0: Ya şöyle bir şey var. Yani muhalif medyadaki abonelerimiz de yeteri kadar editör, muhabir ve takım arkadaşı istihdam edemedikleri için ister istemez haberlerini Anadolu Ajansı'ndan kullanıyorlar. Biz de haberlerimizi, yani bizim bir haberimizi en muhalif medya grubu da kullanıyor. İktidarı en fazla destekleyen medya grubu da kullanıyor. Başlıklarını değiştiriyorlar. Ama içerik bizim içeriğimiz. Dolayısıyla
1: Referans veriyorlar ama, değil mi?
0: tabii zaten abonemiz de. Burada problem şu. Yani medya yavaş yavaş ekonomik anlamda ömrünü yitirmiş, kendini çeviremeyen bir noktaya doğru gidiyor. Bu da Anadolu Ajansı gibi kurumların içerik üretiminde önemini arttırıyor. Ne kadar muhalif olursanız olun, televizyon kanalınız ya da gazeteniz bir içerik vermek zorunda. Nereden alacaksınız bu içeriği? Haber ajanslarından alacaksınız. İşini kaliteli, düzgün, abonesini ikna edecek seviyede, yüksek kalitede yapan Anadolu Ajansı'ndan herkes abone ve herkes hizmet alıyor. Ben şu ana kadar bizden hizmet alıp da memnun olmayan bir müşteri görmedim. Çünkü bizde müşteri memnuniyeti esastır. Ürettiğimiz bir içeriğin kalitesini müşterilerimiz zaten, yani abonelerimiz, yani sizler medya mecraları takdir ediyorsunuz ve kullanıyorsunuz.
1: Hatırlattın sen. Şimdi bir röportajınızdan çok etkilendim, bunu söyleyeyim. Bu Kevin Carter'ın, Güney Afrikalı Pulitzer ödüllü fotoğraf sanatçısından bahsediyorsunuz. O meşhur fotoğrafı da, meşhur derken de aslında üzülüyorum. Çünkü ben o fotoğrafa çok çok üzülenlerdenim ve aslında herkes o soruyu sordu. O kıza ne oldu sorusu. Fakat sizin anlattıktan sonra, siz bu olayı anlattıktan sonra, işte bu Kevin Carter'ın o soruyu ilk defa orada maruz kalması, karşılaşması. Şimdi Pulitzer ödülü de aslında tartışılabilir ama oradaki sorun, peki ya sonra demediği için mi o ödülü aldı? Burada siz peki ya sonra dediğiniz için hangi ödülleri alamayacaksınız desek,
0: Tabii.
1: fotoğrafımız da buraya geldi.
0: Evet, bu fotoğraf.
1: Biraz anlatmanızı da çok isteriz. Çünkü gerçekten çok etkileyici anlatmışsınız
0: Şimdi bu fotoğraf bir kampta bir akbaba, bir de bir mülteci çocuk fotoğrafı çekiyor
2: Kevin. Sonra bu fotoğraf çok büyüyor tabii ki. Büyük bir fotoğraf. Yani bu fotoğrafa uzun süre bakabilirsiniz. Bu fotoğrafa baktığınızda sanki Akbaba birazdan o çocuğu alıp götürecekmiş gibi bir iz var. Hı hı. Yiyecekmiş gibi bir izlenim, algı var. Bu fotoğrafı çekiyor. Çektiği fotoğraf işte Pulitzer ödüllerine de layık görülüyor. Bir toplantıda bir medya iletişim öğrencisi diyor ki o çocuğa ne oldu? Tamam, çektiğiniz fotoğrafı, işi yaptınız. Ondan sonra o çocuğa ne oldu diyor. Bunun üzerine bunalıma giriyor foto muhabir. Çünkü bunu hiç düşünmemiş. Bir vicdan muhasebesi oluşuyor. En nihayetinde çıkamıyor o işin içinden. Çarpıyor o soru onu. Çıkamıyor o işin içerisinden ve en nihayetinde hayatına son veriyor. Biz işte peki ya sonra ne olduğu her işimizde ekip arkadaşlarımıza muhakkak soruyoruz. Peki ya ne oldu? Tabii bunun gibi çok daha çarpıcı fotoğraflar var. Anadolu Ajansı'nda kayıtlı, özellikle Gazze soykırımında.
1: Aslında fotoğraflar da evet çok gündem oldu olan fotoğraflar.
2: Hep o peki ya sonrayı sorduğumuz için dedik ki işimizi yaptık. Peki ya sonrayı soruyoruz. Bu Gazze'li çocuklara ne olacak? Gazze'li kadınlara ne olacak? Haberi geçtik. İşimiz orada bitiyor mu? Hayır dedik, işimiz orada bitmiyor. Bunu durdurulması için de bir sorumluluğumuz var. Belki mesleki sorumluluğumuz yok ama insani sorumluluğumuz var. O yüzden özellikle Gazze soykırımında geçmiş olduğumuz haberlerin peşine düştük. Stratejik dizaynlar yaptık.
1: Evet.
2: Burada da zaten çok önemli. Masamızda bunlar, kitaplarımız.
1: En beni etkileyen meseleler. Şimdi Gazze üçlemesi.
2: Gazze üçlemesini yaptık. Peki ya sonra ne olduğu sorusu için yaptık bunu. Yani çektik. İşte soykırımın fotoğraflarını çektik. Orada bırakacak mıyız?
1: Yani bu işgaldeki Akbaba İsrail'le
2: o mülteci çocuğu orada bırakacak mıyız? Bırakacak, bir şey yapacak mıyız? Cevabımız evet, bir şey yapacak oldu bizim. O yüzden bir triyoloji, üçleme, kanıt, tanık ve sanık isimli kitapları yaptık. Belgeledik.
1: Evet, kayıt kanıt, düştük. Kanıtla başlıyor.
2: Kanıt kitabımız bizim.
1: Aslında en çok buna galiba UCM sevindi, değil mi, kanıta?
2: Ya buna tabii ki, şöyle alabilir miyiz?
1: Tabii.
2: Şimdi bu kanıt kitabını, adı üstünde kanıt, bu İngilizce, Arapça yayınlandı. İsrail'in soykırımlarını öncelikle bir belgelememiz lazım. Neye göre belgeleyeceğiz bunu? Uluslararası hukuka göre belgeleyeceğiz. Bu fotoğraf benim içimi çok parçaladı ama o fotoğraf uluslararası hukuk çerçevesinde kanıt olmayabilir. Bir soykırım kanıtı olmayabilir. O yüzden arkadaşlarımıza Roma statüsünü, yani savaş suçlarını tanımlayan Roma statüsünü öncelikle gönderdik. Dedik ki arkadaşlar, bölgedeki Gazze'deki kahraman muhabirlerimize bu Roma statüsünü alın, tanımı görün, bu tanıma göre fotoğraf çekin. Arkadaşlarımız o tanıma göre stratejik fotoğraf çektiler ve günün sonunda bir stratejik dizayn yaptık. Bu kitabın içerisindeki her görselin Roma statüsündeki hangi maddeye tekabül ettiği yanında yazar.
1: Bu fikir size ait değil mi?
2: Bu Anadolu Ajansı'na ait bir fikir. Yani bize ait derken biz bir ekip olarak çalışıyoruz. Şimdi kapak fotoğrafımız zaten fosfor bombasının bir yerleşim yerine atıldığını gösteriyor. Bu başlı başına sadece bu fotoğraf bile bir savaş suçu.

Biz bunu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderdiğimizde buna ilişkin bir bütçe hazırladıklarını ama kanıtların bu haliyle derli toplu bir şekilde derlenmesinden çok büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Bu kanıt kitabıyla alakalı

0: karışım yaptık. Kalıba döktük. Ve bunu da dünyanın 10-15 bölgesinde gömüyoruz. Niye gömüyoruz? Oldu ki medeniyet tekrar Nuh tufanı gibi sıfırlandı. Oldu ki bütün dijital veriler silindi. Bütün kütüphaneler Moğolların istilası gibi yakıldı, yıkıldı. Elde ne kitap kaldı ne de dijital herhangi bir veri. Bu soykırım unutulacak mı? Unutulmayacak. 1000 yıla kadar dayanabilen bir özel kimyasal kalıbın içerisinde biz bu kitabı gelecek nesillere, gelecek kuşaklara, hatta esprisini de yaptık bu saklama işinin. Yani günün birinde başka galaksilerden insanlar dünyaya gelirse onlar da görsün, bilsin diye bunu gömüyoruz. Zannetmesin ki unutulacak. Unutulmayacak. Yahudilerin maruz kaldığı soykırım 1945. Naziler tarafından soykırıma maruz kaldıklarından hemen sonra biraz sessizlik oluyor. Fakat ilk yaptıkları şey soykırımın belge ve kanıtlarını toplamak. Şimdi öyle filmler vardır. The Pianist. İşte Life is Beautiful. Ondan sonra Schindler List. Meşhur filmleri. Bu filmler soykırımdan 30-40 yıl sonra yapılmış filmlerdir. Fakat orada biz o stratejiyi görüyoruz. İlk adım kanıtları toplamak olmuş. Biz de şu an o ilk adımı yapıyoruz. Anadolu Ajansı'nın üzerine düşen görev, Nazilerin Yahudilere yaptığı soykırımı Yahudiler nasıl kanıtlarını topladıysa, mahkeme, karar, işte çeşitli işkence aletleri, odalar, işte o toplama kampları, o zamanki teknolojiyle çekilmiş fotoğraflar, nasıl topladılarsa kanıtları, biz de Filistinlilere yapılan bu soykırımın kanıtlarını aynı şekilde topladık. Faz 1 bu. Faz 1 kanıtları toplama işi. Hı hı. Bu kanıtları her geçen gün, bu arada soykırım devam ediyor. Bu kitap 10. baskısında, yani 10 kere güncellenmiş. Yeni soykırım materyalleri geliyor. Bunları toplamaya da devam edeceğiz. Oradaki kahraman arkadaşlarımız bizlere bu görselleri veriyor. Bu kitap soykırımcıların peşini hiçbir zaman bırakmayacak. Unutulmayacak. Ve unutulmaması için, tekrarlanmaması için faz 2, faz 3, faz 4 var. Onları da konuşuruz. Aynı şekilde Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Önümüzde bir Nazilerin yapmış olduğu soykırım var. Ve o soykırımı nasıl unutturmamak üzere stratejik bir şekilde çalışılmış ise, benzerini ve daha iyisini bizim yapmamız lazım. Anadolu Ajansı olarak ilk görevimiz kanıtları toplamaktı. Biz kanıtları topladık. Daha başka kanıt var mıdır? İllaki vardır, ama bu kanıtlar başlı başına bir soykırımcıyı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de insanlığın vicdanında da mahkum etmeye yeter. Ama kanıt toplayınca mahkumiyet olmuyor.
1: Tabii.
0: Kanıt toplayınca yetmiyor kanıtlar. Faz 2'ye geçilmesi lazım. Bunların muhakkak kültür ürünlerinin çıkması lazım. Mesela en büyük Yahudi soykırımın kültür ürünlerinden bir tanesi Anne Frank isimli 13 yaşında bir Yahudi kızın günlüğüdür. Gün ve gün yazmıştır, başımıza bunlar

0: geldi. Bu 1947-48 gibi kitaplaşmış. Daha sonra bu tiyatroya da geçmiş. Daha sonra filmlere de konu olmuştur. Dolayısıyla veriler kitleyi, toplumu, insanlığı dönüştürmeye yetmiyor. Hikayeyi üretmeniz lazım. Duyguyu üretmeniz lazım. Yani Stalin'e atfedilen bir söz var. 100.000 insan ölür. Bu bir istatistiktir. Bir kişi ölür, bu bir trajedidir. Hikayeleştirebilirsek. Dolayısıyla bizim Anne Frank gibi, Anne Frank'ın hikayesinden çok daha güçlü hikayeler var. Mesela arabada canlı canlı kurşuna dizilen Hind Recep var. Hind Recep'le alakalı film olmayacak mı? Oldu. Daha fazla olmayacak mı? Olacak. Bunun tiyatrosu olmayacak mı? Olacak. Biz belgelerini topladık. Önümüzdeki zaman içerisinde bu kültür ürünleri de çıkacak. Yani soykırımcıyla stratejik mücadelemizi yapacağız. Anadolu Ajansı olarak kanıt toplama misyonu bizde. Biz o misyonu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonrası işte değişik film yapımcılarının, siyasi otoritelerinin, bugün Holokost filmleri için ayrılan fonlar var. Buradan bütün kültür endüstrisine, dünyadaki kültür endüstrisine, özellikle bu soykırımla derdi olan kültür endüstrisine hemen bunu söyleyelim. Gazze soykırımlarına ilişkin fonların ayrılması lazım. Siz bu filmleri yaptığınız zaman bu buradan fonlanacaksınız denmesi lazım. Çünkü böyle yapılmış. Kitaplar, tiyatrolar, müzikaller hepsi yapılmış. Faz 2 o kültür ürünleri. Faz 3 muhakkak kurumsallaşma. Bugün her yere gidin. Yahudi soykırım müzeleri var. Gazze soykırım müzeleri olmayacak. Çok alakasız şehirlerde Avrupa'nın Yahudi soykırım müzeleri var. Yeniden üretiyorlar. Unutturmuyorlar. Gazze soykırım müzelerini de biz her ilimizde, her ülkede, her bölgede görmemiz lazım.
1: Bu konuda bize dair bir eleştiriniz var mı?
0: Bize dair derken?
1: Bizim de işte kendi cebimizden baktığımız zaman Gazze meselesinde kültürel ürünleri ortaya koymadaki tavrımız.
0: Yani işte faz 1'deyiz biz şu an. Kanıtları topluyoruz. Birden çıkmıyor işte. Piyanist...
1: Hayır, hayır, bence siz en güzel yani en etkileyici görevi zaten yapmışsınız. Hani.
0: İşte şimdi faz 2, faz 3 bunlar zaman alacak. Yani piyanist filmi tahmin ediyorum 35 yıl sonra falan yapıldı. Schindler List de öyle. Anne Frank'ın hikayesi yaklaşık 20 yıl sonra tiyatroya çevrildi. Tiyatrolarda oynadı. Müzikalleri oldu. Holokost filmleri dediğimiz zaman şu an belki 500 ya da 600 tane film var. Ama bunlar hemen olmadı.
1: O bir süreç.
0: O yüksek sermayeye, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lobiye rağmen bunlar hemen olmadı. Bir derlenip toparlanma, stratejiyi belirleme, zaman alıyor. Ama zaman kaybetmeden yapılacak ilk şey neydi? Kanıtların toplanması. İşte Anadolu Ajansı bugün küresel düzeyde kanıtları topladı. Biz bunu Lahey'e de gönderdik. Biz kanıt kitabının belgeselini de yaptık. Londra'da İngiltere parlamentosunda gösterdik. Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterdik. Çok İslam ülkelerinde gösterdik. Şu an elde kanıtlarımız var. Şimdi ne olacak? Bu kanıtlardan bir fotoğrafı, bir hikayeyi kültür endüstrisinin alıp hikayeleştirmesi, filme dökmesi, tiyatroya dökmesi, senaryoya dökmesini bekliyoruz. Onu biz yapmayacağız artık. Bizim misyonumuz kanıtları toplamakla ilgili bir misyon.
1: Ve devam edeceksiniz toplamaya.
0: Tabii ki. Soykırım bitene kadar keşke biz soykırımın kanıtlarını toplamaya devam edeceğiz ama muhakkak bunun hikayeleştirilmesi lazım. Yani buradan senaristlerimiz. Pek çok hikaye var. O kadar çok hikaye var ki. Ya yani Anne Frank'ın Hollanda'da tavan arasında 2 yıl boyunca gizlenip yazmış olduğu günlükleri hikayeleştiren bir Holocaust endüstrisi var karşımızda. Acıklı bir hikayedir. Soykırımın dini, dili, ırkı olmaz. Yahudiler soykırıma tabi tutulmuştur. Açıktır. Belgeleri, kanıtları vardır. Okey. Hiçbir problem yok. Bunu da hikayeleştirmişlerdir. Fakat Gazze'de Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı soykırım işte bu anlamda bizim de üzerimize düşen bir misyon var. Hint Recep'in hikayesinden bizzat şu kitabın içerisinde birisi alıp bir senarist alıp sadece fotoğraflara baksa. Şurada yine ikinci kitabımız var, Tanık.
1: Evet, şimdi ona geçeceğim.
0: Yani kanıttan sonra tanığı Tanık yaptık. Tanık kitabında da yardım görevlileri, gazeteciler, sağlık çalışanları, ambulans şoförleri, doktorlar, o bölgede olan insanlar, bizzat görenler, şahit olanlar, bunların anlatılarını kitaba taşıdık. Bunun da belgeseli var. Kanıttan sonra tanık. Yani bir senarist bu tanık kitabını alsa, birkaç tanığın ifadelerini okusa çok büyük filmler çıkabilir. Çok büyük romanlar çıkabilir.
1: Hiç öyle bir şey oldu mu? Dönüş oldu mu size?
0: Şu an faz 1'deyiz. Faz 2'yi bekliyoruz. Kültür endüstrisinin harekete geçmesini bekliyoruz. Evet. Geçecektir de. Geçecektir. Yani hep şimdi o işte Life is Beautiful'ın ondan sonra The Pianist'in, Schindler List'in 35 yıl sonra, 40 yıl sonra yapıldığını düşünürsek bizim de kısa bir süre sonra filmlerimiz çıkacaktır. Gazze soykırımını unutmak mümkün değil. Unutturmamak için dünyanın vicdanlı insanları birleşecektir. Yine burada programın başındaki cümleme geri dönmek istiyorum. Organize olmamız lazım. Organize davranmamız lazım. Holokost endüstrisi organize bir harekettir. Bizim de organize olmamız lazım.
1: Şunu da özellikle göstermek istiyorum.
0: O üçüncüsü. O da bir kanıt toplama çalışmasıdır esasında. Kanıt, tanık ve sanık. Sanıkta neler var? İşte Almanya'da Nazilerin yapmış olduğu soykırımda sanıklar Nürnberg mahkemelerinde yargılandılar. Birçoğu kendisini hayatına son verdi, intihar etti. Hayatta kalanlar da yargılandılar. Çünkü soykırımcı olup hayatta kalmak kolay değildir. Yargılanacaklar. Ve o sanıkların tek tek kimler olduğunu biz, saldırganın kimler olduğunu
1: aslında burada tek tek kabine çıkarttık. Burada değil mi?
0: Ya o emri verenler, oradaki açıklamalar, soykırımı meşrulaştıranlar, öldürelim gözlerinin yaşlarına bakmayalım diyenler, çocukları niye öldürmüyoruz ki? O çocuklar büyüyünce bizi öldürecek. O yüzden biz onları şimdi öldürmeliyiz diyenler hepsi orada var. Ve bunlar yargılanacak. Ne zaman yargılanacak bunu bilemiyoruz. Ama kaydı düştük. Bizim görevimiz kaydı düşmek.
1: Bu bir dua.
0: Bundan sonrası siyasal organize bir mücadele. Biz elimizden geleni bu anlamda yapıyoruz.
1: Şimdi asıl bu üçlemenin özür dilerim. Filistin sözlüğüne geçmeden önce şunu sormak istiyorum. Şimdi bu 7 Ekim'den sonraki gelen bizim gördüğümüz görüntüler, işte baştan konuştuklarımız neticesinde unutturmanın ya da unutturmamanın da işgale karşı bir direniş olduğunu biliyoruz. Yani unutturmamak da aslında bir direniş. Bunu biliyoruz. Ama bir o kadar da şöyle şeyler duyuyoruz ya. İşte insanlar artık alıştılar. Mesela işte bu görsellere, bu haberlere mesela evet. alıştılar. Ne diyorsunuz bu konuda?
0: Doğru. Çok fazla istatistik veriyoruz çünkü. Ama bu doğaldır yani. Bu şu an doğaldır. Yani burada hemen böyle yoğun eleştirilere gitmeyelim. Faz 1'deyiz. Yani bir iletişimci olarak Holocaust endüstrisinin iletişim stratejisine de baktığınızda ilk dönem sadece istatistikler, kanıtlar, belgeler, kayıtlar bunlar konuşuluyordu. Ve bunlar toplanıyordu. Faz 2 hikayeleştirmedir. İşte şu kitaplardaki görselleri, kanıtları, belgeleri bakın Anne Frank'ın hikayesi nedir? Bir günlüğün, bir günlük belgedir. Onun hikayeleştirilmesi işi. Onu hikayeleştiriyorlar. Büyük bir dram ortaya koyuyorlar ve o algıyı oluşturuyor. Şimdi biz de yapacağız onu. Haksız eleştirilere ya da kendimizi böyle çok fazla yıpratmaya gerek yok. Yeter ki ne yapmak istediğimizi ve nereye varmak istediğimizi bilelim ve organize olalım. Biz bunları yaparken uluslararası alanda bu mücadeleyi yapan insanlarla da irtibat halindeyiz. Bir Gazze Soykırım Mahkemesi kuruldu. Yani biz de destek verdik. Biz de paydaşı olduk. Ve faz 2'de emin olun işte o istatistikten çıkıp trajediye ve drama geçilecektir. Hepimizi ağlatan toplumsal duyguyu inşa eden şarkılar, filmler, tiyatro eserleri, romanlar yapılacaktır, yazılacaktır, çekilecektir. Bundan çok eminim.
1: Eminiz. Evet.
0: Bundan eminiz. Ya bunu yapmak için gönüllü insanlar da var. Bunu yapmak için entelektüel birikimimiz de var. Her şeyimiz var ve yapacağız. Ve hatta Holocaust endüstrisinden daha iyi yapacağımızı da söyleyebilirim. Evet. Böyle bazen çok fazla haksızlık ediyoruz kendimize. İşte adamlar öyle. Yok adamlar öyle yapmamış yani. Baktığım zaman eleştirel bir yaklaşımla çok uzun zamana yaymışlar. Soğukkanlı olmuşlar. Stratejik olmuşlar.
1: Evet.
0: Bugün yani The Pianist'i izlerken Anadolu'da bir hacı teyze de ağlıyor falan. O zamana yayılmış stratejik yaklaşım. Niye? Yani dramın dozajını iyi vermiş, topyekün mücadele etmiş, sadece film yapmamış, müzesini yapmış, anıtlarını yapmış, kanıtlarını ve belgelerinin tamamını neredeyse hikayeleştirmiş ve Holocaust endüstrisi çıkmış. Ve bununla da tahakküm kurmuş. Olayın kötü tarafı o işte. Bugün o yüzden Almanya devleti şu soykırıma, şu çocukların öldürülmesine açıkça insanlığın içini parçalayan bu görüntülere çok soğukkanlı bir şekilde biz İsrail'in yanındayız diyerek cevap verebiliyor. Bu bir tahakküm. Nasıl yaptı bunu? İşte ilmek ilmek ördü hikayesini, stratejisini uyguladı ve organize oldu. Organize olunca hedefinize ulaşıyorsunuz.
1: Güçlü değil, kötüler diyelim o zaman.
0: Bir güç atfetme taraftarı değilim. Niye güçlü olsunlar? Güçlü biziz. O zaman niye bu haldeyiz? Şimdi, İlk cümleme döneceğim. Organize değiliz. Bugün dördüncü kez söylüyorum. Organize değiliz de ondan.
1: Organize değiliz.
0: Organize olmamız gerekiyor.
1: Şöyle olabilir mi? Mesela çok böyle spontane gelişti ama. Herhangi bir şey yapmaya çalıştığınızda adamlar yapmışla gelen bir güruh da var.

0: Mesela burada kendi içimizdeki direnci kırmamak üzere bir direnişte olmamız lazım.
1: Tabii ki.
0: Niye düşünüyorum?
1: Yani yaptıkları bazı şeyler var, stratejiler evet. var. O stratejiler modellenebilir stratejiler. Evet. Daha da üzerine çıkılabilir stratejiler. Öğrenilmiş bir çaresizliğe gerek yok. Hı-hı. Bizim özellikle Türkiye'nin mücadeleci ruhu, entelektüel kapasitesi, stratejik yaklaşım yeteneği hı-hı. bu mücadeleyi kazanmaya yeter. Yeter ki organize olalım.
0: Kesinlikle. Şimdi aslında buradan Filistin sözlüğüne geleceğim. Aslında bu üçlemenin sonucunda bir Filistin sözlüğü ortaya çıktı. 273 akademisyenle çalışmışsınız bu Filistin sözlüğünü ortaya çıkarmak için.
1: Evet.
0: Bütün bunlar aslında kanıt da, sanık da, tanık da burada toplandı değil mi? Filistin sözlüğünde toplandı. Sözlükten mana?
1: Şimdi mesela toplanma kampı, hı hı. yani concentration camps diyorlar. Holocaust. Hı hı. Bütün bunlar kavramsallaştırılıyor. Hı hı. İşte Nürnberg mahkemeleri. Bunun birisi tarafından tanımlanması lazım. Aynı şekilde şifa hastanesinin tanımlanması lazım mesela. Şifa hastanesi nedir? Şifa hastanesi bugün, yani belki ileride The Hospital diye bir film yapılacak. Hmm. Sadece şifa hastanesindeki hikayeleri anlatacak. Soykırımın en büyük tanıklarından bir tanesi. Onun ne olduğunu tanımlanması lazım. İşte 273 akademisyenimiz, baş editörler Hasan Yücel Başdemir ve Metin Uçar hocalarımızın koordinasyonunda.
0: Muhteşem.
1: Burada 630 maddeyi tanımladılar. Hedefimiz ne? Hedefimiz mümkün olduğunca çok daha fazla maddeyi tanımlamak. Burayı açtığınız zaman şifa hastanesini size üniteleri olan, efendime söyleyeyim, işte kardiyovasküler cerrahi ünitesi olan, işte kanser hastalarının tedavi edildiği bir hastane olarak burada yazmıyor. Filistin sözlüğündeki şifa hastanesi soykırım tanığı olarak burada ifade ediliyor. Hı. Burada şimdi bazı isimler var madde olarak. Yine benim çok dikkatimi çeken maddelerden bir tanesi El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile. Şimdi Şirin'in hikayesi de başlı başına bir film olacak. İşte olacak. O yüzden diyorum ki bir senaristimiz şu Filistin sözlüğündeki, bunu da Hacı Mehmet Boyraz hocamız yazmış. Yani Şirin Ebu Akile suikastini şurada okusun. Burada anlatıyoruz. Kaynakçaları olan akademik bir çalışma. Buradan roman da olur. Şirin'in hikayesi. Anne Frank'tan çok daha büyük bir hikaye. Şifa Hastanesi'nin hikayesi, bütün o Holocaust'un tanığı olan binalardan daha güçlü bir hikaye içinde barındırıyor. Burada her isim, 630 madde, her isim, her mekan, her kavram esasında kültür endüstrisine bir zemin hazırlasın diye yapılmıştır. 630 madde var. Bunu sürekli sayısını arttıracağız maddelerin. Belki 10 bin maddeye ulaşacak. Hı hı. Ve orada Filistin'le alakalı her şeyi göreceğiz. Aynı şekilde biz bu maddeleri çok da güzel bir çalışması var T3 Vakfı'nın. Hı. Küre Ansiklopedisi.
0: Çok güzel.
1: Bugün insanlar bilgilerini ansiklopediden alıyorlar ama son dönemde dijital ansiklopediden alıyorlar. Mesela Wikipedia'dan alıyorlar. Hı. Kim Wikipedia yazıyor? No name, bilmediğimiz insanlar.
0: Kendi ona göre yargılanıyoruz.
1: İsim yargılayamadığımız insanlar. Hı. Kim yazmış bu maddeleri?
0: Girdileri yani.
1: Şifa hastanesi maddesini kim yazmış? Belli değil. Şirin Ebu Akile maddesini Wikipedia'da kim yazmış? Bir tane kod adı. O yazıyor. Ondan sonra bir başka kod adı geliyor. Onu değiştiriyor. Burada bizim hocamız yazmış. Hacı Mehmet Boyraz. Kaynakçasını belirtmiş. Şimdi bu madde Küre Ansiklopedisi'nde olacak. Küre Ansiklopedisi'ni buradan bütün izleyicilerime tavsiye ediyorum. Şu an beta sürümü var. T3 Vakfı önümüzdeki günlerde bunun lansmanını da yapacak.
0: Çok güzel.
1: Her geçen gün madde sayısı artıyor. Ve biz bu Filistin sözlüğündeki bütün maddeleri de Küre Ansiklopedisi'ne yüklüyoruz. Böylelikle çok sağlam dijital bir kaynak oluşturuyoruz. Küre Ansiklopedisi bugün yine bu küresel hegemonik yapıyla bizim mücadele enstrümanlarımızdan birisidir. Çok dilli bir platform. Doğrusu orada değil, burada diyeceğiz. Ortaokul öğretmenleri çocuklara ödev veriyorlar. Diyorlar Wikipedia'ya da bakabilirsiniz diyorlar. Buradan öğretmenlerimize de sesleniyorum. Şöyle demeliler. Wikipedia'ya bakmayın. Wikipedia zaten hakikatleri bozmak için dizayn edilmiş bir yapı.
0: Hangi bilgilerden o alıyor? O topluyor o bilgileri.
1: Wikipedia mı? Hı hı. Yani no name isimler. Kendince bir kriteri var ama o kendince kriter hiçbir temeli olmayan, gizli, kendini açık etmeyen, sorgulanamaz, yargılanamaz,
0: değiştirilemez
1: yazarlar. Belli bir seviyeye geldiğinizde siz başkasının yazdığı maddeyi değiştirebiliyorsunuz. Küre Ansiklopedisi'nde ise orada o maddeyi kimin yazdığı belli, onun akademik background'u da belli. O maddeyle alakalı bir soru sormak istediğinizde bir gerçek kişi var. Hayalet bir insan yok. Wikipedia hayalet insanların oluşturduğu gerçeği manipüle etme, hakikati bozma mecrası. Küre gerçek insanlardan oluşan, gerçeği bütün şeffaflığıyla savunabilecek insanlardan oluşan bir ansiklopedik mecra. Filistin sözlüğünün en güzel tarafı da bunu Küre Ansiklopedisi'nde çok bulabiliyor güzel. Olması teşekkür. İnsanların. Bundan dolayı da çok memnunuz. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum ben. Başta baş editörlerimize bu sözlüğü elinize aldığınızda bu sözlüğün nasıl okunacağına dair de bir içeride girizgah var.
0: Evet,
1: yani bu sözlük şöyle okunur diyor. Sözlük sizinle konuşuyor. Biraz okuduğunuzda sizi içine çekiyor. Yani sözlükler roman gibi okunur mu? Okunmaz ama bu sözlük sizi içine çekiyor. Bu maddeyi de okuyayım, bu maddeyi de okuyayım, bunu da öğreneyim diyorsunuz. Ve sözlüğü baştan sona okuyabilirsiniz. Bazı maddeleri merak edip bakabilirsiniz. Her bir madde akademik kurallara göre yazılmıştır. Hayalet insanlar tarafından değil, saygın akademisyenler tarafından yazılmıştır. İşte hakikatin mücadelesini böyle vermeye çalışıyoruz. Hakikati bozmaya çalışanlara karşı stratejik yaklaşımları sergilemeye çalışıyoruz. Tabii mücadele
0: işte bu
1: zaman alacak.
0: Evet,
1: zaman alacak. Evet. Hemen değil. Zaman alacak, sakin, ne yaptığını bilen, çok acelesi olmayan, mücadeleyi zamana yayan ama stratejik davranan bir duruşumuz var. Gazze soykırımı bizim bu çalışmalarımız ilerleyen zamanlarda başka çalışmalara zemin hazırlayacaktır ama dünyada bir dönüşümü başlatacak bir durumdur. Batı'nın zincirlerinden, tahakkümden sıyrılması Gazze soykırımının stratejik olarak işlenmesiyle mümkündür. Bugün ilk defa Amerika

0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Filistin'i destekleyenler İsrail'i destekleyenlerden daha fazla oldu. Bu umut verici bir
1: Çok güzel.
0: gelişme. Bu umut verici bir gelişme.
1: Dünyadan böyle bir şey bekliyor muyduk sorusunda hemen son şey yapalım. Çünkü siz dünyayı da
0: Ya
1: biliyorsunuz.
0: tabii ki dünyanın reaksiyonları, dünyanın tepkileri, zincire vurulmuş bir dünyadan bahsediyoruz.
1: Tam da bu noktada.
0: Yani köleleştirilmiş ülkelerden bahsediyoruz. Ve Almanya'dan bekleyemem. Almanya ne zaman ki özgürlüğüne kavuşur, o zaman bir şey beklersiniz Almanya'dan. Ne zaman o zincirlerini kırar, o zaman beklersiniz. Ama bunun emareleri gözükmeye başladı. Almanya da özgürleşecek. Amerika da özgürleşecek. Oradaki insanlar gerçek anlamda bu tahakkümden sıyrılacaklar. Dünya tarihi hep böyle iniş çıkışlarla dolu. Şimdi bizim için en karanlık gözüken bu zamanlar aydınlığa en yakın olduğumuz da
1: Ne güzel
0: zamanlardır.
1: açıkladınız.
0: Sadece bu stratejik aklı diri tutalım. Ne yapmak istediğimizi
1: Organize olun.
0: bilelim ve organize olalım. Fikirlerimiz küresel olsun. Ulusal, bölgesel, mahalli değil, küresel fikirler inşa edelim. Bu küresel fikirlerin peşine takılacak vicdanlı insanlar var dünyada. Dünyayı ancak böyle değiştirebiliriz. Kendimizi, mahallemizi, ülkemizi ve dünyayı değiştirmeyi hedefliyorsak muhakkak fikirlerimizin şu ulusal sınırların ötesinde olması lazım. Bir mesajımızın bugün işte bu toplantıyı, bu görüşmeyi yaptık, bu programı
1: Çok
0: yaptık.
1: güzel oldu.
0: Buradaki mesajların yabancı dillere çevrildiğinde karşılığının olması lazım. İnsanlara bir duygu verebilmesi lazım.
1: Yani
0: Duygu
1: şu
0: transferini yapabilmemiz lazım.
1: evet.
0: Fikrimizin de, düşüncemizin de, duygumuzun da en uç coğrafyadaki insanlara temas edebilmesi lazım.
1: Çok doğru.
0: Dünya böyle değişir. Gerçekçi bir dünya değişimi fikrimizin küreselleşmesi ile ilgili bir durumdur. Fikrimiz yerelse dünyayı değiştiremeyiz. Dünyayı değiştirmek istiyorsak fikrimizin evrenselliğinden ve emin olmamız lazım ve bununla alakalı da organize olmamız lazım.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: Programımızın
0: ederim.
1: sonuna geldik. İsterdim ki gerçekten bu kitapları tek tek burada tartışalım. Sabaha kadar bunu götürelim ama herhalde şu oldu. Yani ya bir şey ne yaptık sorusunu karşılayacak ya da o peki ya sonra sorusunu sorduktan sonraki ortaya koyduklarımız gerçekten bence bu bir dua. Ben herkesin bunun için size çok teşekkür ettiğini ve dua ettiğini en azından biliyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum çünkü çok önemli. Siz faz 1 diyorsunuz yani.
0: Burası
1: Ondan sonra.
0: faz 1 tabii.
1: Tabii burası faz 1, evet.
0: Faz 2 gelecek, faz 3 gelecek.
1: Gelecek.
0: Hepsi
1: Mutluyuz.
0: gelecek ve karanlık bir ortamdayız. Ama aydınlık yakın. Dünya için konuşuyorum. Dünya için aydınlık yakın. Bir fikir doğar, biri çıkar. Dünya değişir. Dünyanın değişebileceğine inanalım.
1: Evet.
0: Ve dünyayı değiştirecek insan kaynağı da bu ülkede, bu topraklarda var.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bizi kırmadınız. Dua ediyoruz. Çok teşekkür ettik. Ve yayınımızın sonuna geldik. Değerli 24 TV izleyicileri, çok güzel mesajlarınıza şimdiden teşekkür edeyim. Önümüzdeki hafta kim vardı programımızda? Çok özür dilerim. Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdürü Sayın Serdar Karagöz vardı. Siz varmış ama kameralar yokmuş gibi biz muhteşem sohbetimizi, etkileyici sohbetimizi yaptık. Önümüzdeki hafta yaşarsak, Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır. Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse çok net söylüyorum. Bunun da hesabını adalete verecektir. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalı. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek.

Dünya yeni bir sanayi devrimi yaşıyor. Ama bu devrimin yakıtı petrol değil. Kritik ve değerli madenler. Bir durak dürtle neler oluyor hayatta? Bu hafta yerin altındaki geleceğe ışık tutuyor. Maden görünmez ama hayatımızın her yerinde. Telefon, bilgisayar, elektrikli araç, kağan, uydu, robot, veri merkezi, radar, füze, batarya. Bunların hiçbirinin ortak noktası teknoloji değil. Ortak noktası görünmeyen mineraller. Peki geleceğin dünyasını bu kez kim inşa edecek? Hepsi ve daha fazlası İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Kumral'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta? Bugün 16.10'da 24'te. Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: Mutlu akşamlar değerli tarih severler. An ve zamana hoş geldiniz. Ben Özgen Reyhan Güler. Bu akşam yine tarihin koridorlarında dolaşacağız ve bilinmeyen olayların ayrıntılarını konuşuyor olacağız. Bu akşam An ve Zaman'da tarihin en büyük dönüşümlerinden birini konuşuyor olacağız. İzini süreceğiz. Otomobilin tarihi. Otomobilin doğuşundan günümüze serüvenini ele alacağız. Elbette bilinmeyenleri, çarpıcı gerçekleri kıymetli konuğumla beraber konuşuyor olacağız. Hemen sizinle tanıştırmak istiyorum. 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Hakan Tan Hocam bizlerle. Sayın Hocam hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz umarım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şeref verdiniz. Bu ilginç konuyu sizinle konuşacağız bu akşam. Gerçekten aklımıza gelmezdi. Otomobilin tarihi ne kadar geniş olabilir diye. Günümüz dünyasında vazgeçemediğimiz otomobillerin doğuşundan günümüze olan serüvenini sizinle beraber konuşacağız. Hemen kitabınızı da ben takdim etmek istiyorum. Çünkü tarih severler kitabımız Gürültülü Canavar. Gerçekten öyle mi acaba? Biz otomobil diyoruz, siz gürültülü canavar demişsiniz. Doktor Hakan Tan hocamın Kronik Yayınları'ndan çıkan kitabı bize elbette çok şey anlatıyor. Otomobilin Osmanlı İmparatorluğu'ndaki şaşırtıcı ve çoğu zaman bilinmeyen hikayesini bize aktarıyor. Tekrar çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu güzel kitap için referans kitabımız sizin kitabınız oldu.
1: Çok sağ olun.
0: Gerçekten içinde çok enteresan anekdotlar var. Dediğim gibi hemen başlayalım isterseniz. Gürültülü canavar, biz otomobil diyoruz, siz gürültülü canavar diyorsunuz. İsminden başlayalım kitabı. Neden gürültülü canavar?
1: Evet, teşekkür ederim. Aslında biraz da merak edilen bir konu. Gürültülü canavar adı nasıl ortaya çıktı, nasıl kitabın ana başlığı oldu? Aslında gürültülü canavar Avrupa'da basında otomobilin ilk çıktığı dönemlerde ortaya çıkan bir benzetme. Çünkü günümüzden baktığımız zaman şu anda biz her gün kullandığımız, her gün bindiğimiz, evlerimizde dahi kafamızı pencereden çıkardığımız zaman sokaklarda gördüğümüz sessiz, sakin, konforlu bir ulaşım aracı. Ancak elbette ilk ortaya çıktığında durum bundan çok daha farklıydı. İnsanlar için bilinmeyen bir makinaydı otomobil. Çünkü yüzyıllardır devam eden alışkanlıkları vardı insanların. Genellikle yaya olarak ya da atlarla birlikte seyahat etme kültürü. Ama bir anda karşılarında atsız, herhangi bir hayvan tarafından çekilmeyen, ancak kendi gücüyle hareket edebilen ama bunu yaparken de çok fazla ses, duman ve gürültü çıkaran bir icat, bir makine. Bu ilk insanlar karşılaştıkları zaman genellikle ona gürültülü canavar, yani kendilerinin hem korktuğu hem merak ettiği, sadece insanlar da değil hayvanların ürktüğü bir makine ortaya çıkıyor. Bir anda sokaklarda böyle bir makine görüyorlar. Bir insan yardımı olmadan, hayvan gücü olmadan hareket eden. Tabii burada otomobilin motorunun çıkarmış olduğu ses kadar o dönemde, ilk dönemlerdeki lastiklerin, tekerlerin günümüz kadar gelişmiş olmaması, daha önceki at arabalarından ya da bisiklet tekerlerinden uyarlanma bir teker mekanizması, lastik mekanizması üzerinde devam eden yolculuk esnasında, bunlar da tabii ki bir gürültüye sebep oluyor. Bu nedenle biz aslında kitapta sadece teknik detaylarıyla otomobilden bahsetmek istemedim. Daha çok toplumun, insanların bir arayış içerisinde onunla karşılaştıkları zaman neler ortaya çıktı, neler hissettiler, bunu da vurgulamak istediğimiz için sevgili editörüm Ali Kancerit Bey ile birlikte bu ismin çok daha güzel ifade edebileceğini düşündük. Tabii farklı isimlendirmeler de var ilk ortaya çıktığında. Şeytan arabası, homurtulu canavar, gürültülü canavar bunların en yaygınıydı. Biz de bu şekilde gürültülü canavar olarak kitabın ana başlığını tercih etmek istedik.
0: Şeytan arabası dediniz.
1: Evet, evet.
0: Tabii insanlar için korkutucu olsa
1: kesinlikle
0: gerek o yüzden. İlk tepkileri
1: tabii ki önce şaşkınlık ve korku. Çünkü alıştıkları düzeni değiştiren bir cihaz var, bir yeni makine var karşılarında. İnsanlar özellikle Avrupa'da ve Amerika kıtasında daha fazla kırsal hayat yaygın, mesafeler birbirine daha uzak, yeni keşfedilmiş ve yeni şehirleşmeye başlamış bir kıta olduğu için orada insanların tüm geçim kaynağı aslında hayvanlar. Tüm yaşamları çiftçilik ve hayvancılık üzerine devam eden. Ama bu tırnak içerisinde gürültülü canavarımız ortaya çıktığı zaman hayvanlar ve özellikle atlar çok fazla korkmaya başlıyor. Ne olduğunu bilmiyorlar, nasıl hareket ettiğini çözemiyorlar. Bunun için yani bunun akıl almaz bir şekilde hareket ettiği ve şeytan icadı, şeytan arabası olduğu yönünde bir tepkiler ortaya çıkıyor. Tabii bunun daha farklı yansımalarını da görüyoruz ilerleyen aşamalarda biz.
0: Hocam tabii hayvan ve at gücünden sonra böyle bir makineye geçiş elbette bizi her zaman olduğu gibi sanayi devrimine götürüyor.
1: Evet.
0: Sanayi devriminin olmasıyla beraber değil mi ilk otomobil gerçekleşiyor? Yani buhar gücü, makineler vesaire yeni üretim anlayışını hemen tetikliyor mu sanayi devriminden hemen sonra?
1: Tabii yani tarihteki hiçbir olay bir anda ortaya çıkmıyor. Siz de takdir edersiniz ki bu yavaş yavaş aşamalar halinde devam ediyor. İnsanların burada sanayi devrimi öncesindeki ulaşım alışkanlıkları genellikle yaya olarak yani insanların bacaklarının, dizlerinin dermanı yettiği yere kadar dünyaları geniş esasında. Ama onun haricinde tabii burada bir tekerleğin icadı çok önemli. Atın evcilleştirilmesi olayı çok büyük bir kırılma noktası oluyor. Sanayi devrimine geldiğimiz zaman da buhar gücünün keşfedilmesiyle birlikte makineleşmeye başlıyor ve artık insanlar çok eski dönemlerde atlarla birlikte seyahat etmeye başlıyorlar. Atın üzerinde uzak mesafeleri kendilerine daha yakın kılmaya başlıyorlar. Atla beraber farklı kültürleri tanımaya başlıyorlar. Artık uzak mesafelere daha rahat seyahat edebiliyorlar çünkü. Tekerleğin icadı da çok ilginç. Tabii tekerleğin icadı da bir anda ortaya çıkan bir şey değil. Aslında insanlığın ortak miraslarından, ortak icatlarından birisi tekerlek. Çünkü çok farklı coğrafyalarda, farklı formlarda, şekillerde tekerleği görebiliyoruz. Bugünden baktığımız zaman kaynaklar bize tekerleğin icadını M.Ö. 2000 hatta bazı kaynaklar 4000. yıla kadar götürmemize imkan sağlıyor. Tekerlekle birlikte artık ticaret de değişmeye başlıyor. Çünkü insanlar ürettikleri ürünleri daha fazla miktarda satmak için daha uzak bölgelere götürebiliyorlar. Buradaki değişim hem atın evcilleştirilmesi hem tekerleğin icadıyla birlikte ikisinin bir araya gelmesiyle olağanüstü bir hal alıyor. Ancak şunu unutmamak gerekiyor. Günümüzde biz çok alışığız teknolojileri çok hızlı tüketmeye. Çünkü bir yıl önce kullandığımız bir cihaz belki hemen eskiyor, yeni bir modeli çıkıyor. Bu otomobiller için de hakeza aynı. Ama o dönemde bunun gibi icatlar, yenilikler çok daha yavaş ilerliyor. Yani orta çağdaki bir insanın kullandığı ulaşım aracıyla at ve at arabaları, türevleri. Bundan birkaç yüzyıl önce kullanılan ulaşım alanındaki imkanlar aynı. Yani bir değişiklik olmadığını görüyoruz temel prensip anlamında. Bir anda olmuyor ama sanayi devrimi bir kırılma noktası getiriyor elbette. Çünkü sanayi devrimiyle beraber artık makineye duyulan ihtiyaç artmaya başlıyor. Sanayi devrimi de bir anda ortaya çıkmıyor. Yüzyıllardır biriken bir deneyim ve tecrübenin ürünü olarak ortaya çıkıyor ama insanların bir noktada atlarla, at arabalarıyla seyahat etmeleri insanların aslında sadece ulaşım biçimlerini değil zihinsel dünyalarını da değiştirdiğini görüyoruz.
0: Çok haklısınız. Kesin.
1: Yani mesafe kavramı ve uzaklık kavramı değişiyor. Bunun yanı sıra bir de işin içine hız kavramı giriyor. Daha hızlı nasıl hareket edebiliriz? Bu nasıl mümkün olabilir? Sanayi devrimiyle birlikte işte bu aslında kendi kendine hareket edebilen bir araç mümkün olabilir mi? Bu düşünce ortaya çıkmaya başlıyor. Orta çağdan itibaren bu düşünceyi dile getiren, bunun üzerine kafa yoran kişileri görebiliyoruz. En bildiğimiz örneklerden birisi mesela Leonardo da Vinci. Tam anlamıyla bir Rönesans insanı olan Da Vinci, baktığımız zaman ressamlık kimliğiyle öne çıkmış bir isim. Ancak çok farklı alanlarda da eserler veren, üreten birisi, mekanik alanında, anatomi alanında olsun. Ve o dönemde askeri amaçlarla tasarladığı bir araç var. Kendi kendine gidebilen bir araç. Herhangi bir hayvan ya da insan gücüne ihtiyaç duymadan ilerleyebilir mi, yapılabilir mi tarzında. Bu düşünceler aslında insanın daha hızlı ilerlemesi, daha hayvan gücüne ihtiyaç duymadan bir makinenin üzerinde ilerleyebilmesi, uzakları daha yakın edebilmesi fikrini getiriyor. Sanayi devrimiyle birlikte de bu düşünce biraz daha şekillenmiş oluyor. Tabii sanayi devrimi dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen yer Britanya. Hı hı. Neden Britanya'da ortaya çıktı sanayi devrimi sorusu da tarihçiler arasında çok tartışılan bir konu. Aslında bundan çok kısa zaman önce bunun çok basit bir cevabı verilmekteydi. Daha çok genel itibariyle Batı merkezli tarih yazıcılığında Batı'nın daha yenilikçi olduğu, yeniliklere daha açık olduğu ve bu anlamıyla zaten bu tarz icatların Batı'da çıkmasının doğal olduğu, dünyanın diğer kalan kesiminden daha önde olduğu düşünülüyordu. Ama Pomeranz gibi tarihçilerle birlikte bu düşünce farklılaşmaya başladı. Çünkü biliyoruz ki İngiltere'deki aynı dönemdeki durumla, mevcut koşullarla, üretim biçimleri, ekonomik faaliyetler Doğu'daki bazı bölgelerde, gelişmiş alanlarda, özellikle Çin'in bazı bölgelerinde hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz. Yani Britanya ya da Batı'daki insanların Doğu'daki insanlardan bir farkı yok. Daha yenilikçi değiller, üretim anlamında daha iyi değiller. Bunun örneklerini Doğu'da da görmeye başlıyoruz. Ve Doğu'daki bu üretim biçimleri tabii Britanya'da sanayi devriminin ortaya çıkması birçok farklı faktörün bir araya gelmesiyle oluyor. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi elbette iş gücünün çok pahalı olması Britanya'da. Sanayileşme, buhar gücünün kullanılmaya başlaması, makineleşme, buharın, suyun

0: ısıtılıp buharlaştırılması ve o basınçla bir mekanik enerjinin elde edilebilmesi, özellikle tekstil sanayisinde yün eğermesinde kullanılması ile beraber bu farklı alanlara taşınmaya başlıyor. Ve tabii İngiltere'de ortaya çıkması farklı koşullar, az önce ifade ettiğim gibi iş gücünün çok pahalı olması. Çünkü iş gücü pahalı olduğu zaman sizin mevcut işleri bir makineye yaptırmanız ve insan faktörünü olabildiğince azaltmanız anlamına geliyor. Bu anlamda baktığımız zaman Britanya'nın su kaynaklarına çok yakın olması, bir ada ülkesi, devleti olması ve nehir kaynaklarının bulunması, bununla ilgili ekonomik yatırımların yine ortaya konulması Britanya'yı daha ön plana çıkartabiliyor. Buhar gücünde de James Watt'tan önce de buhar gücü biliniyordu. Buna dair bilgilerimiz mevcut. Ancak daha verimli kullanımının sağlanması onunla birlikte oluyor. Ve daha sonrasında bu buhar gücü ulaşımda nasıl kullanılabilir? Bu sorunun cevabını aramaya başlıyorlar. Öncelikle kömür yataklarında kömürlerin taşınmasında kullanılan bir demir yolu ortaya çıkıyor. Demir yolunda buharlı trenlerle birlikte ulaşım artık makinelerin gücüyle daha rahat bir şekilde yapılabiliyor ve çok daha fazla ürün taşınabiliyorlar. Bunun haricinde yine buhar gücünün denizlerde kullanılmaya başladığını görüyoruz. Buharlı gemiler ortaya çıkıyor ki bu da insanlık tarihi için çok önemli olaylardan, kırılma noktalarından birisi. Çünkü eskiden denizlerde seyahat etmek zordu çünkü iklim koşullarına bağlıydınız, hava durumuna bağlıydınız. Rüzgarın ne kadar şiddetle estiği, ne taraftan estiği sizin gideceğiniz yeri belirliyordu. Ama buharlı gemilerle birlikte artık siz bu faktörleri olabildiğince minimize etmeye başladınız. Ve artık planlı bir rota oluşturabilir hale geldi insanlar
1: Evet.
0: buharlı gemilerle birlikte. Bu da neyi getirdi? Daha planlanabilir bir dünya, bir ulaşım,
1: Kontrol
0: ticaret.
1: insanlarda.
0: Kesinlikle kontrol yavaş yavaş insanlara geçmeye başladı. Bu anlamda trenler çok önemliydi insanların ulaşım anlamında. Ancak insan için yeterli değildi. Neden? Çünkü tren raylara bağımlı bir sistem üzerinde kurulu makina. Raylar sizi nereye götürürse oraya gidebilirsiniz. Ancak bunun daha farklı bir yolu olmalıydı. İstenilen zamanda, istenilen yere gidebilmek mümkün olabilir mi? İşte bu buhar gücü zamanla otomobillere uygulanmaya başladı. Ve otomobillerin ilk örneklerine baktığımız zaman buharlı otomobilleri görüyoruz.
1: Hocam, şimdi hemen göstermek
0: Tabii.
1: istiyorum. Tabii bugün o elektrikli, sessiz, istediğimiz zaman koltuğunu sıcak, istediğimiz zaman soğuk
0: Evet.
1: yapabildiğimiz otomobilleri düşündüğümüzde şimdi göstereceğim fotoğraf gerçekten çok ilkel gelebilir ama bu ilk motorlu taşıtma oluyor.
0: Evet, ilk örneklerinden
1: Evet.
0: birisi.
1: Mucidi kimdir?
0: Aslına baktığımız zaman bu kendi kendine hareket eden otomobilin 1769'da Fransız subayı ve mühendis Cugnot tarafından keşfedildiğini, buharla hareket eden bir sistem. 1769'da bunu
1: Bu
0: yapıyor.
1: buharlı otomobil.
0: Evet, bu daha farklı.
1: Ha, okey.
0: Bu sonraki dönem
1: Tamam.
0: örneklerinden bir tanesi. Bu bahsettiğim Cugnot'un ortaya koymuş olduğu model tamamen şöyle hayal edebilirsiniz. İki arkada tekeri var, bir tane önde var ve öndeki tekerin önünde kocaman bir su kazanı var. O su kazanını kömürle ısıtıyorlar suyu ve su ısındıkça buhar gücü ve basınçla beraber hareket mekanizması getiriyor. Ama tabii bugünden baktığımız zaman yani düşünün üç tekerlekli bir bisiklet önünde kocaman bir kazan. Şu anda az önce ifade ettiğiniz gibi biz çok alıştık tabii ki direkt kontağa çevirip artık kontak anahtarı da birçok otomobilde yok. Düğmeye basarak çalıştırıyoruz arabaları ama o dönemde suyun ısınmasını bekleyeceksiniz. Kömür onu tutuşturacaksınız, su ısınacak, basınç ortaya çıkacak ve bu şekilde hareket edecek. İlk örneklerine baktığımız zaman çok kullanışlı değil. Ama zaten insanların o dönemde ilk örneklerinde bugün bizim aradığımız kriterleri beklemiyorlar. Güvenlik kaygısı ya da konfor kaygısı yok. Kendi kendine hareket edebilsin, o gücü üretebilsin. Bu onlar için yeterli. Bu anlamda Cugnot'un 1769'daki bu icadı, Fardier adını verdiği otomobili çok önemli bir örnek. Daha sonrasında 1805'te yine biz görüyoruz Amerika'da buharlı bir araç. Bu tam anlamıyla otomobil değil aslında, liman temizliğinde kullanılan bir araç. Teker

0: özellikleri de ona göre uygun bir şekilde getirilmiş. Bu karada da gidebiliyor, denizde de gidebilen bir araç. Ancak çok fazla kullanımı mümkün olmuyor. Çünkü o denizde gitmeye, limanların temizliğinde kullanmaya uygun tekerlek yapısı karayollarına oldukça büyük zarar veriyor. Hmm. Bu nedenle bunun kullanımı yasaklanıyor. Ancak daha sonraki dönemlerde biz buharlı aracın çok fazla uzun ömürlü olmadığını görüyoruz. Çünkü çok kullanışlı değil, çok verimli değil. Evet, kendi kendine hareket edebiliyor. Ancak bu hem ağır, hantal, hem yavaş, hem yakıt ikmali yapmanız lazım. Suyu ısıtmanız lazım. Su azaldığı zaman suyu takviye etmeniz lazım. Kömürü yine aynı şekilde kullanılmak lazım. Ama insanlar bir hayalin peşinden giderken bunu başarıyorlar. Ve insanların hayali teknolojiden çok daha önde ilerliyor.
1: Kesinlikle, iyi ki.
0: Evet. Buharlı otomobilin keşfiyle birlikte artık insan kendi kendine hareket eden aracı buldu. Ama bu defa farklı bir soru ortaya çıktı. Bu araç nasıl küçültülebilir? Nasıl günlük kullanıma uygun hale getirilebilir? Farklı yakıt türleriyle çalışabilir mi? Farklı bir enerji kaynağı olabilir mi? Burada da karşımıza elektrikli otomobiller çıkıyor.
1: Elektrikli otomobiller.
0: Kesinlikle, evet.
1: İlk otomobil elektrikli otomobil mi?
0: Buharlı otomobillerin ardından evet, elektrikli otomobiller.
1: İlk gelişmiş otomobil diyelim. Yani tarihteki, evet, aslında ilk motorlu otomobil, evet. Elektrikli otomobil.
0: Elektrikli otomobil.
1: Bugün biz elektrikli otomobili yeni geçtik zannediyorduk hocam.
0: Evet.
1: Birkaç yıl oldu.
0: Günümüzde çok yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı.
1: Carl Benz mi mucidi? Yoksa
0: daha öncesinde?
1: Daha öncesinde
0: Carl Benz'den önce elektrikli, yani buhar gücünün çok fazla kullanımı uygun olmadığı için farklı bir güç olarak elektrikli otomobil denemeleri yapılıyor ve kullanılıyor da. Yani Londra'da özellikle toplu taşımada kullanmaya başlıyorlar. Ancak elektrikli otomobile karşı da biraz buharlı otomobile gelen eleştiriler elektrikli otomobile de geliyor. Buharlı otomobilde genellikle buhar kazanlarının patlama riskinden çok bahsedilirdi. İnsanlar bu anlamda bir hayati tehlike oluşturabilmesi. Tarihi kanıtlar çok fazla bunun mümkün olmadığını gösterse de ancak farklı bir enerjiyle nasıl hareket edebilir? Bunu da elektrikle buluyorlar. Elektrikli otomobil üretiliyor, kullanılıyor ve Amerika'da da oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanıyor. Londra'da dediğim gibi toplu taşımada elektrikli otomobiller kullanılıyor. Ve elektrikli otomobilleri insanları tanıtırken çok daha sessiz, çok daha konforlu, enerji anlamında çok daha verimli olduğu noktasında tezler var. Ancak elektrikli otomobillerin ömrü de çok uzun sürmüyor. Genel itibariyle gelen olumsuz eleştirilere baktığımız zaman o dönemdeki elektrikli otomobillerin ulaşım menzili 30-40 kilometreyi geçmiyor. Hmm. Yani her 30-40 kilometrede bir bataryasını şarj etmeniz, elektriğe bağlamanız gerekiyor. Bu da o dönemin teknolojisiyle her yere bu istasyonların kurulmasını pek mümkün kılmıyor. Diğer taraftan çok ağır araçlar, o bataryanın ağırlığıyla birlikte çok fazla hız yapamıyorlar. Bir de elektrikli otomobillere getirilen bir eleştiride daha çok kadın aracı olduğu.
1: Kadın aracı.
0: Kadınlara daha uygun olduğu. Çünkü otomobil ilk çıktığı zaman erkeklerle özdeşleşiyor. Erkeklerle birlikte gücün, gürültünün bir sembolü olarak daha sessiz, sakin, naif bir araç kadınların daha çok ilgisini çekiyor ve bu tarzda bir eleştiriyle birlikte elektrikli otomobilin çok da uygun olmadığı, özellikle tabii ki teknik eksiklikler burada ön plana çıkıyor. Ama toplum içerisinde konuşulan konulardan birisi de, eleştirilerden birisi de elbette bu.
1: Çok enteresan bilgiymiş. Elektrikli daha sessiz, kompakt, naif bir evet. aracın kadına yakıştırılıp evet. alıcısı olmadan tedaviden kalkması evet. gibi yani.
0: Ama o dönemde tabii otomobiller çok fazla az önce ifade ettiğim gibi daha hızlı nasıl olabilir, evet, daha evet. güçlü nasıl olabilir? Hep bunun üzerine bir çalışmalar gerçekleştirildiği için bu anlamda öyle bir yakıştırma yapılıyor.
1: Çok enteresan bir tarih. Çarpıcı örnekler demiştik. Gerçekten evet. Enteresan örnekler veriyor hocamız bize. Evet, peki Carl Benz ismini evet. Otomobil tarihinde nasıl anmalıyız? Bugünkü gerçekten teknolojiye getirmiş olan En önemli isimlerden bir tanesi mi yoksa yanlış mı biliyoruz?
0: Çok haklısınız. En önemli isimlerden, ön plana çıkan isimlerden. Tabii ki tek kişinin bir anda tüm sistemi kurmasıyla, icat etmesiyle ortaya çıkan bir şey değil otomobil. Yani onlarca yıllık deneme yanılmalarla ortaya çıkan bir ürün şu anda bizim kullanımımız.

0: bisiklet formuna, yani bisiklete bir motor ekleyerek o bisikletin kendi kendine harekete geçmesi noktasında çalışmalar yapılabiliyor. Ve otomobillerin ilk örneklerine ya da otomobil üzerinde çalışan kişilere baktığımız zaman daha çok bisiklet üretimi alanından geldiklerini görüyoruz. Çünkü bisikletin o insana vermiş olduğu hareket özgürlüğü, hatta koşu ayakkabısı benzetmesi de yapılıyor bisiklete. İnsanları daha özgür kılması, daha hızlı ulaşım sağlaması, daha sonrasında o üretilen içten yanmalı motorların bisiklete monte edilmesi ve bu sayede hareket gücünü almalarıyla birlikte daha çok üç tekerlekli araçlara bunun montajı yapılıyor. Ancak Carl Benz'i burada ayıran özellik, o otomobilin teknik formunu ve motoru, geliştirmiş olduğu içten yanmalı motoru bir bütün olarak kabul ediyor. Bir bütün olarak görüyor. Farklı bir yapıya kavuşturmaya başlıyor. Bu anlamda çok önemli. 1886 yılında patentini alıyor. Motorwagen diye bir isimle birlikte. Bunun patentini alıyor. Tabii ki oldukça zor aşamalardan geçildiğini biliyoruz. Farklı denemeler, yanılmalar bunları yapıyor. İlk yaptığı zaman beğenmiyor. Çok stabil çalışmıyor
1: Bu arada
0: motor.
1: Carl Benz mühendis.
0: Evet.
1: Mesleği de mühendis.
0: Tabii. İlk yaptığı motor çok verimli çalışmıyor. Onun üzerine tekrar revizyonlar yapıyor, düzeltiyor ve bunun patentini almayı başarıyor Motorwagen'ın. Evet.
1: Tabii otomobil tarihinde sadece mühendisler değil, az önce
0: Kesinlikle.
1: söylediğim gibi yakın çevresi de etkili olmuş. Bartha Benz'in meşhur bir yolculuğundan
0: Evet.
1: bahsediyorsunuz. Nedir o?
0: Bartha Benz, Carl Benz'in eşi. Aslında otomobili tek bir form biçiminde bulan, dönüştüren Carl Benz olsa da bu otomobilin günlük hayatta kullanılabilir bir makine olduğunu topluma ispat eden eşi Bertha Benz. Bir gün kendisi bu Carl Benz'in yapmış olduğu motor wagon'la birlikte iki çocuğunu da alarak şafak vakti seyahate çıkıyor. Annesine gidiyor. Mannheim'dan Pforzheim'a yaklaşık 100 kilometrelik bir mesafeyi iki çocuğuyla birlikte kat etmeye çalışıyor. Yolda tabii çok fazla engellerle karşılaşıyor. Motorun durması, yakıtının bitmesi, bu yakıtı bir eczaneden sağlaması, hatta ilk yakıt istasyonu olarak anılıyor. Oradaki bir maddeyle birlikte yakıt ikmali yapıyor. Ama yokuşlarda zorlanıyor, çocuklar arabayı itiyor. Ancak bu 100 kilometrelik mesafeyi kat etmeyi başarıyor. Ve gittiği zaman da bir telgrafla haber veriyor. Başarılı bir yolculuk geçirdiğini, çocuklarıyla beraber annesinin yanına vardığını, tüm sorunları hallettiğini, ancak bazı eksiklikler gördüğünü arabada, motor gücünün çok yeterli olmadığı, özellikle yokuşlarda biraz daha güçlü olması gerektiği, vites sistemine bir eklem yapılabilir diye bunları eşine iletiyor ve bu sayede otomobilin günlük hayatta sadece teknik olarak üzerinde çalışılan bir garajda üzerine sürekli kafa yorulan bir alet değil, günlük hayatta da kullanılabilirliğini ispat eden kişidir. Bu anlamda oldukça önemli. Daha sonrasında 1888'de bu yolculuğunu yapıyor. 1889'da hemen yeni iyileştirmelerle birlikte daha iyi bir hale kavuşturuluyor otomobil Carl Benz tarafından ve sonrasında Paris'teki Dünya Sergisi'nde sergileniyor ve o yolculuk esnasında insanların şaşkın bakışları, bir kadın, iki çocuk tanımlayamadıkları bir cisimle hareket ediyorlar. İnsanların da yardımlarıyla, desteğiyle ilk otomobil yolculuğunu tamamlamış oluyor aslında. Bu anlamda oldukça önemli. Sadece mühendislerin değil, mühendislerin yanında onların eşinin de çok büyük katkı verdiğini görüyoruz. Burada Henry Ford örneğinde de yine eşi çok fazla katkı veriyor. Çünkü onun sürekli deneme yanılmalarında pes etmemesi gerektiğini
1: Çok güzel.
0: ve iyi bir ürün ortaya çıkarabileceğine olan inancını her zaman hissettiriyor.
1: Hocam, tabii siz şu ana kadar bunları anlatana kadar sanayi devriminden sonra bir genel olarak yaygın kanıyı söylüyorum. Arabanın Henry Ford'la yükselişe geçtiği,
0: Evet.
1: hatta icat olduğu gibi bir
0: Evet.
1: algı vardı. Şimdiye kadar o kadar büyük aşamalardan geçtiğini anlattınız ki bu algıyı kırmış
0: Evet.
1: olduk bir kere, bilmeyenlerden bir tanesi. Tabii peki, ama Henry Ford da çok önemli
0: Kesinlikle
1: elbette.
0: öyle.
1: Neyi değiştiriyor Henry Ford?

0: Henry Ford aslında az önce ifade ettiğiniz gibi otomobilin mucidi gibi belki biliniyor. Ancak Henry Ford'un başarmış olduğu şey çok daha farklı. Carl Benz otomobil için bir kapı açtıysa, Henry Ford milyonlarca kişinin o kapıdan geçebilmesine imkan sağladı. Kendi ürettiği otomobillerle ve bu otomobil üretim sistemini değiştirerek, seri üretim sistemine geçerek aslında otomobili daha ulaşılabilir kıldı. Çünkü ilk dönemlerde bir teknolojik cihazın ortaya çıkması hem maliyet anlamında hem de toplumların onu kabul etmesi noktasında oldukça zor ve ulaşılabilir olmuyor çoğu zaman.
1: Yani zenginlerin alabildiği bir şey.
0: Kesinlikle öyle. Olur. Evet, zenginlerin oyuncağıydı aslında otomobil ilk çıktığında. Henry Ford bunu sıradan vatandaşların da kullanılabileceği bir model üzerinde çalıştı. Bunu da seri üretim sistemini kendisi bulmadı. Daha önceki dönemlerde de seri üretim yapılıyordu ancak artık otomobiller her işçinin bir otomobil üzerinde çalıştığı bir sistemle değil. Otomobil işçinin önüne geliyor bantlardan. Herkes belki bir cıvatasını sıkıyor, belki bir farını, lambasını, belki lastiğini takıyor. Artık çok daha seri bir şekilde otomobil üretme noktasında bir gelişim sağladı 1913 yılında ve ondan sonra otomobil sayısı çok daha artmaya başladı. 1911'lerde Amerika'da 85 bin otomobili olduğunu biliyoruz. 9 yıl sonra 1920'lerde bu sayı 1 milyonu geçiyor. Henry Ford'un kurmuş olduğu bu seri üretim sistemiyle, bu sistemi daha doğrusu otomobil teknolojisine, üretimine uygulamasıyla birlikte Henry Ford çok daha hızlı otomobil üretmeye imkan sağlıyor. Tabii hızlı ürettiğiniz zaman daha ucuza satabiliyorsunuz otomobili. Otomobilin fiyatı ucuzluyor. Ve aynı zamanda Henry Ford işçilerine 5 dolar gibi o dönem için oldukça yüksek bir maaş veriyor. Buradaki amaç hem teknik ekibi memnun etmek, çalışan işçileri, hem deneyimli işçileri aynı işi yapmaya devam etmesini sağlamak, hem de onlara yüksek maaş vererek ürettikleri otomobili sadece zenginlerin değil, kendilerinin de alıp kullanabilmesini sağlıyor. Bu sayede otomobil fabrikasında çalışan işçiler de almış olduğu maaşlarla birlikte otomobil satın alabilir hale geliyorlar. Ve otomobilin hızlanması, yayılması çok daha etkili olmuş oluyor. Henry Ford bu anlamda bir önce aslında.
1: Henry Ford'un o seri üretim ve tüketim çılgınlığı dönemindeki bu yaklaşımına çok başka literatürlerde rastladım. Eleştiriler de var hocam. Yani işçilere tüketim sadece çalışan değil, mesela hafta sonu tatilinin yaygınlaşmasında Henry Ford'un bu seri üretimle beraber işçileri yüreklendirerek, işte ceplerine evet, para vererek, kesinlikle, harcamalarına da aynı zamanda evet, teşvik edecek bu modeli geliştirdiğini, kesinlikle, okumuştum.
0: Evet.
1: Birçok aslında şeye öne yakalıyor. Yani otomobil sadece bir ulaşım aracından, kesinlikle, ziyade hocam ekonomik, sosyal, kültürel, o gündelik hayatta şehirleri de değiştiren, ekonomiyi değiştiren, toplumun kültürünü değiştiren bir, evet, araç haline geliyor değil mi aynı zamanda?
0: Tabii, kesinlikle öyle. Aslında bu trenlerle birlikte başlatabiliriz, buharlı trenlerle. Yani buharlı trenlerin ortaya çıkması, rayların döşenmeye başlaması ve insanların trenlerle seyahat etmesi insanlardaki zaman algısını değiştirmeye başlıyor. İnsanların mekan algısı değişmeye başlıyor. Ve insanlarda, Özgen Hanım, dakiklik algısı ortaya çıkıyor. Çünkü tren bir istasyonda belirli bir saatte kalkacak ve o saate uymak zorundasınız. Ve istasyonların çevresinde yeni bir şehirleşme ile beraber oradaki farklı iş gücü başlıyor. Otomobil de tam anlamıyla bunu yapıyor aslında. Otomobille birlikte toplum değişiyor, şehirler değişiyor. Otomobile uygun şehir tasarımları, şehir planlaması, yollar,
1: tabii,
0: yine
1: yollar
0: aynı şekilde. Ve onunla birlikte insanların yürüyebileceği ayrı yollar. Çünkü eskiden yolların hakimi yayalardı. Ama otomobille birlikte artık yollar otomobiller için var olmaya başladı ve onların gidişine, ilerlemesine uygun bir zemin haline geldi. Ekonomi tabii ki sadece otomobil üretmekle, harekete geçirmekle bitmiyor. Bunun yedek parçası, tamiri, yakıt ihtiyacı ve birçok unsur beraberinde geliyor. Toplumu değiştirdiğini görüyoruz. Toplum daha hareketli.

0: hareket özgürlüğü kazanmış oluyor. Ve bu anlamda toplumsal çok fazla yönleri var. Çok etkilerinin olduğunu biliyoruz bu anlamda.
1: Çok önemli bir şey söylediniz aslında. Dakiklik zamanla olan ilişkimizi değiştiriyor bir
0: Kesinlikle.
1: icat. Çok gerçi gündelik hayatımızı
0: Evet.
1: inanılmaz. Peki hocam tabii dünya otomobille tanışırken Osmanlı Devleti'ne de çokça yer
0: Tabii.
1: vermişsiniz kitabınızda. Osmanlı Devleti bu gelişmeyi nasıl takip ediyor?
0: Osmanlı Devleti tabii bu teknolojik gelişmelerden haberdar. Yani dünyadaki gelişmeleri, teknolojik gelişmeleri çok yakından izliyor. Osmanlı modernleşmesi diye tabir ettiğimiz dönemde özellikle Avrupa'daki yeniliklerin Osmanlı'da uygulanabilir hale gelmesini ilk örneklerini biz askeri alanda görüyoruz. Çünkü insanların baktığımız zaman devletler nazarında öncelikle birbirleriyle rekabet edebilmek için orduya ihtiyaçları var ve askeri sistemlerini daha ileri seviyeye getirme ihtiyacı hissediyorlar. Osmanlı Devleti de Avrupa'daki gelişmeleri, özellikle askeri alandaki gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Ancak bazı durumlarda uygulanması gecikebiliyor. Teknik eleman eksikliği nedeniyle yurt dışından yine teknik eleman getirilebiliyor. Ancak bu dönemde otomobiller Osmanlı tarafından tanınıyor, biliniyor. Özellikle Sultan II. Abdülhamid'in bu anlamda çok meraklı birisi olduğunu biliyoruz.
1: Sultanlar haberdar mı bu gelişmelerde?
0: Kesinlikle.
1: Özellikle takip ediyorlar mı?
0: Tabii özellikle takip ediyor. Çünkü kendisinin bu mekanik işlere çok meraklı bir yapısı olduğunu biliyoruz. Kendi sarayında, Yıldız Sarayı'nda daktilolar, saatler, hatta bir hocamızın, Serkan Yazıcı hocamızın da Sultan'ın Saatçileri diye bir kitabı var. Sultan Abdülhamid'in saat merakını ele alır. Zaman kavramıyla beraber değerlendirir. Bu anlamda yeni üretilen ürünlere, teknolojik cihazlara çok meraklı olduğunu biliyoruz ve bunları takip ediyor. Avrupa'daki örnekleri hakkında broşürler, yayınlar istiyor. Yurt dışındaki sefirleri aracılığıyla fikir alıyor. Bunların hepsini takip ettiğini biliyoruz. Yani Osmanlı habersiz değil otomobilin varlığından. Elbette haberdar. Ve Abdülhamit de bu noktada ilk adımı atanlardan bir tanesi aslında.
1: Bunları daha detaylı konuşmak
0: Elbette.
1: istiyorum. Kısa bir aradan sonra izin verirseniz. Değerli tarih severler, bir otomobil dünyayı nasıl değiştirir? Doktor Hakan Tan hocam bize anlatıyor gerçekten çok çarpıcı anekdotlarla. Şimdi kısa bir aramız olacak müsaadenizle. Ardından tekrar buradayız.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Scania ve Volkswagen hafif ticari modellerini deneyimlediğimiz test sürüşü, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnetek ile işin doğrusu ve yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe ile keyifli bir söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te.

0: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: An ve zamana devam ediyoruz değerli tarihseverler. Bir otomobilin dünyayı nasıl değiştirdiğini konuşuyoruz. 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Hakan Tan hocamla beraber. Bugün elbette vazgeçemediğimiz araçlardan bir tanesi otomobil. Elimiz ayağımız hiçbir yerden bir yere kesinlikle gidemiyoruz. Öyle, evet. Ya da toplu taşıma her şey. Tarihte bunun hangi serüvenlerden geçtiğini çarpıcı örneklerle de öğrenmek çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Kaldığımız yerden devam edelim hocam. Osmanlı'ya gelişini konuşuyorduk. Elbette Osmanlı sultanları da dünyadaki gelişmelere yatkın ve meraklı bir şekilde kesinlikle izliyor dediniz. Osmanlı topraklarına ilk otomobiller ne zaman geliyor?
2: Evet,
1: konakta ne biliyoruz?
2: Osmanlı'ya ilk ne zaman otomobil geldiği meselesi, Batı literatüründe özellikle gazetelerde çıkan haberler bu konuda biraz eleştirel. Sultanların teknolojiye karşı, özellikle otomobile karşı mesafeli yaklaştığını söyleyen, bunu eleştiren Amerikan ve Avrupa'daki gazete haberlerine rastlıyoruz. Ve çoğu yerde, özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Osmanlı'da otomobilin bulunmadığı noktasında bazı eleştiriler var. Ancak biliyoruz ki 1913 yılında Mahmut Şevket Paşa suikasti, otomobilinde uğradığı bir silahlı saldırı sonucunda vefat ediyor. En bilinen örneği bu.
1: Şunu göstereyim. Evet. Mahmut Şevket Paşa ve otomobili bu.
2: Evet.
1: Yıl kaç dediniz?
2: 1913.
1: 1913.
2: Yani okay. Birinci Dünya Savaşı öncesinde elbette otomobiller Osmanlı topraklarında var ve biliniyor. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ancak otomobille Osmanlı devleti, toplumu tanıştı demek çok doğru değil. Ve daha önceki dönemlerde elbette otomobilin Osmanlı'da yayılması 2. Meşrutiyet sonrasında, 1908 sonrasında daha yaygınlık kazanıyor. Ama onun öncesinde de otomobili Osmanlı coğrafyasında görüyoruz farklı yerlerinde. Tabii Osmanlı coğrafyası çok geniş bir alana sahip. Ancak farklı bölgelerinde, farklı yerlerde otomobille karşılaşıyor. Elbette başkentte, Dersaadet İstanbul'da da otomobille karşılaşılan durumlar var.
1: 1895 yılında İstanbul'da ilk otomobilin görüldüğü iddiası var. Doğru mu?
2: Evet. Genellikle otomobille ilgili yazılanlarda bu iddia tekrarlanıyor. 1895 yılında Fenerbahçe'de bir otomobilin görüldüğü, otomobil içerisinde kadınların ve kızların olduğu şeklinde bir iddia var. Genellikle tekrarlanan bilgiler arasında. Ancak yapmış olduğum çalışmalarda bunun tam da gerçeği yansıtmadığını göstermeye çalıştım. Çünkü 1895 yılı biraz Osmanlı'nın otomobilde buluşması için erken tarih gelmişti bana. Çünkü arşiv vesikalarında 1903'leri, 1904-5'leri görebiliyoruz ama 1895 yılı biraz erken. Burada şöyle bir nüans var. Hüseyin Avni Şan da 1970'te ilk otomobiller diye bir yazı kaleme alıyor. 3-4 sayfalık bir yazı ve bu iddiasını orada dile getiriyor. Ve bu iddianın temelinde Refik Halit Karay'ın anlattığı ve kendisinin ilk otomobilleri 1895 yılında İstanbul'da gördüğünü iddia ediyor. Ancak Refik Halit Karay'ın bu eserine baktığımız zaman Hüseyin Avni Şanlı'nın dediğinden biraz daha farklı bir manzarayla karşılaşıyoruz. Çünkü Refik Halit Karay bu yazısında şunu ifade ediyor. Fransız Illustration dergisinin 40 senelik nüshalarına bakıyorum. Ve burada ünlü Fransız ressam Sabatier'in bir otomobil tablosu var.
1: Hemen göstereyim. Şu tablodur. Yönetmenimden rica edeyim. Biraz ani hareketlerle rica ettim ama. Buyurun.
2: Evet, bu tablodan bahsediyor aslında Refik Halit Karay ve bu tabloyu bize tasvir ediyor. Diyor ki 40 senelik bu derginin, Illustration derginin nüshalarına göz atıyorum ve otomobille ilgili bir tablo var. Fransız ressam Sabatier'e ait. Gelin siz de benimle birlikte seyredin deyip tamamen görseldeki manzarayı tarif etmeye başlıyor. Bir otomobil, zar zor otomobile benzetilen bir araç.
1: Evet.
2: İçerisinde kadınların ve kızların olduğu, kürk giydikleri,
1: gözlük taktıkları,
2: tabii rüzgardan korunmak için saatte 20 kilometre hızla giden, insanların o dönem için, insanlar için çok hızlı bir sürat.

0: rüzgardan korunmak için gözlük taktıkları, kürk giydikleri bir fotoğraftan bahsediyor. Daha sonrasında da kendisi, ben de otomobili İstanbul'da Fenerbahçe taraflarında gördüm diye anlatmaya devam ediyor ama ikisi farklı sahne. Hüseyin Avni Şan'da ise bu iki manzarayı bir araya getirip Refik Halit Karay'ın ilk otomobilleri 1895 yılında İstanbul'da gördüğü gibi bir yanılgıya düşüyor. Aslında tarif ettiği şey tamamen ünlü Fransız ressam Sabatier'in sizin de göstermiş olduğunuz tablosunun bir tasviri. Oradaki tablodaki kişiler ve otomobil bir anda İstanbul'un merkezinde seyahat eden, hatta Basralı mebus bir kişinin kızları olarak karşımıza çıkıyor. Hurma Kralı da diye de bilinen Zübeyirzade diye bir ismin kızları olduğundan bahsediliyor. Ancak 1895 yılı tekrar eden bir bilgi olmasına rağmen Refik Halit Karay'ın tam anlatımına baktığımız zaman aslında bir tablodan ibaret olduğunu görüyoruz.
1: Evet. Hocam, Osmanlı'ya ilk araba geldiğinde hani ilk yarıda söylediniz ya şeytan arabası diye. Acaba yine o gözle mi bakılmış? Gürültülü canavar diye mi bakılmış? Aa, bu şeytan arabası, şeytan icadı olarak mı bakılmış? Onlar ne demiş?
0: Aslında Osmanlı'ya ilk girişi 1904'lü yıllarda reji idaresinin sipariş etmiş olduğu otomobille oluyor ve gümrükte karşılaşıyorlar. Gümrüğe gelen 3 adet sandık var. Bu sandıkların her zamanki gelen ürünlerden biraz daha farklı olduğu ama ne olduğu da bilinemiyor gümrük görevlileri tarafından. Daha sonrasında
1: nasıl sandık hocam? Demonte gelmiyor araba değil mi?
0: Demonte geliyor.
1: Demonte geliyor.
0: 3 sandık içerisinde demonte bir şekilde bunu getiriyorlar. Fransız vapuruyla, Messager Maritime vapuruyla birlikte İstanbul gümrüğüne geliyor otomobiller. Sandığı açıyorlar, içinden bilmedikleri bir makineye ait parçalar. Ne olduğunu sandığın sahibine sordukları zaman bir otomobil olduğunu, reji idaresi tarafından sipariş edildiğini görüyorlar, öğreniyorlar. Ama sorun burada başlıyor. Gümrük memurları çok şaşırıyor, şaşkınlar. Karşılarında yeni bir cihaz var. Adı bile yok. Ne diyeceğiz, nasıl adlandıracağız ve gümrük tarifesinde nereye koyacağız biz bunu? Hangi gümrük tarifesine göre işlem yapacağız? Bunun için hemen üst makamları bilgilendiriyorlar. Ve bu sayede aslında Osmanlı gümrüğe gelen reji idaresinin siparişi bir otomobille tanışması oluyor. Ve tabii bunun nasıl adlandırılacağı konuşuluyor. Bu adlandırma meselesi Osmanlı'ya özgü değil. Az önce ilk bölümde de ifade ettik. Farklı isimlerle, farklı tanımlamalarla, benzetmelerle ifade ediliyor otomobil. Osmanlılarda zatül hareke, kendi kendine hareket eden bir araç olduğu için zatül hareke terimini kullanıyorlar. Daha sonrasında tabii ki yeni icatlar, yeni teknolojik buluşlar girdiği yere, eve, ülkeye, devlete kendi kültürüyle ve isimlendirmesiyle geliyor. Daha sonrasında otomobil, araba, atsız araba gibi farklı isimlerle isimlendirildiğini görüyoruz. Ama ilk tecrübe gümrüklerde karşılaşılan, 3 sandık içerisinde gelen bir otomobille birlikte oluyor. Tabii gümrük memurlarının büyük şaşkınlığı içerisinde.
1: Evet. Tabii onlar temkinli yaklaşmış. Görenler de temkinli yaklaşıyor. Sultanlar da temkinli yaklaşıyor galiba.
0: Elbette. Ancak burada sultanın çok daha öncesinde otomobille tanışma hikayesi var. Dilerseniz onu da konuşabiliriz Abdülhamit bahsederken. Gümrük memurları tabii şaşırıyor ama devlet olarak üst mevkiler artık nasıl işlem yapılması gerektiği ya da gümrükten bu otomobilin, sandıklar içerisinde yer alan otomobilin kabul edilip edilmeyeceği Osmanlı ülkesine bir tartışma konusu oluyor. Yani otomobilden habersiz değiller, haberdarlar ve bu sandık içinde gelen malzemelerin otomobile ait olduğunu anladıktan sonra makamlar konuşmaya başlıyorlar ve bunun Osmanlı coğrafyasına kabul edilip edilmeyeceği, gümrükten geçişine izin verilip verilmeyeceği meselesi tartışılıyor. Farklı görüşler ortaya atılıyor. Ancak bu görüşlerde Osmanlı ülkesinin, özellikle İstanbul'un, yolların, şehirlerin, sokakların bu yeni icada uygun olmadığı gerekçesiyle aynı zamanda bu yeni icadın Osmanlı gümrüğüne gelmesi ve izin verilmesi, Osmanlı coğrafyasına girişine izin verilmesinin daha sonraki taleplere de yol açabileceği endişesiyle ve otomobillerin sayısının hızla artabileceği endişesiyle bu sandıklar kabul edilmeden, gümrüklerden geçmeden geri iade ediliyor.
1: Yani yasaklanıyor.
0: Yasak, evet, çok merak edilen ve çok tartışılan bir konu.
1: Tam onu söyleyeceğim. Evet. Acaba yasaklandı demek doğru mu değil mi? Çünkü literatürde bir başka ifadeler de var. Yani ikinci Abdülhamit otomobili yasakladı toptan diyenler de var. Aslında mesele daha karmaşık sizin anlatımınızda. Evet. Yani yasaklamaktan ziyade bir altyapı eksikliği anladığım
0: evet,
1: kadarıyla.
0: Evet, temkinli bir yaklaşım demek belki daha doğru olabilir. Ama özellikle bazı yazarların bunu batıdaki kamuoyunda da görüyoruz. O dönemin gazetelerinde sultanın otomobillere karşı çok dirençli davrandığı, otomobili Osmanlı ülkesine sokmadığı ve pek çok Avrupa'daki kralların, prens prenseslerin otomobili kullanmasına rağmen hala otomobil kullanmayan son sultanın Sultan II. Abdülhamit olduğuna dair çok fazla haberler var. Ancak diğer taraftan İstanbul'daki yabancı gazetelerin muhabirlerinin de vermiş olduğu bilgiler var. Sultanın aslında teknolojik cihazlara çok meraklı olduğu ve bunları sarayında görmek istediği, kullanmak istediğini anlatan yine haberlere de rastlıyoruz. Bu anlamda 1888 yılında Sultan II. Abdülhamid'in elektrikli otomobil siparişi var. 1888 yılında. Yani az önce de ifade etmiştik, ilk bölümde konuşmuştuk. Bunların broşürlerini, tanıtımlarını ya da Avrupa'daki Osmanlı sefirleri vasıtasıyla oradaki gelişmelerden haberdar olduğunu biliyoruz. Ve 1888 yılında bir otomobil tecrübesi var Yıldız Sarayı'nda. Yani bu anlamda bakıldığı zaman sultanın otomobili yasaklaması tam anlamıyla bunu söylemek doğru olmayacağını düşünüyorum. Tabii bazı yazarlar, Sermet Muhtar Alus gibi yazarlar, Sultan II. Abdülhamid'in otomobilden hiç hoşlanmadığı, hatta bunun yasak memnu bir silah gibi, bir bomba gibi Osmanlı ülkesine girişinin yasaklandığına dair yazılar yazdıklarını biliyoruz. Ancak arşiv belgelerinde karşılaştığımız otomobil siparişleri, özellikle Sultan II. Abdülhamit tarafından verilen, bu düşünceyi çok doğrulamıyor. Hı. Kendi sarayında gördüğünü biliyoruz. O otomobille karşılaştığını ve ilk tecrübesini Yıldız Sarayı'nda gerçekleştirdiğini biliyoruz. Bu anlamda asıl mesele daha karışık esasında. Yani Osmanlı ülkesi otomobile ne kadar hazır?
1: Evet.
0: Mesele biraz da bu.
1: Sizin burada çok güzel bir ifadeniz var, demişsiniz ki saray bir izleyici olmanın ötesinde yeniliğin anlamını, sınırlarını ve risklerini de belirleyen bir merkezdi.
0: Kesinlikle,
1: bu yüzden
0: evet.
1: Temkinliydi ve o altyapı ile ilgili ulaşım araçlarının işte o günün dünyasına evet. hazır olup olmadığını, belki halkının da hazır olup olmadığını sinyallerini alan bir karar merciydi. Halk acaba nasıl karşılayacak?
0: Tabii
1: taraftan.
0: Halk anlamında da oldukça şaşırtıcı ama Sultan II. Abdülhamid'in yasakladı mı? 1888'de bir dediğim gibi otomobil siparişi var. Hı hı. 1889'da var. Daha sonrasında tekrarlanan otomobil siparişleri var. Ve kendisinin mekanik cihazlara, teknolojik cihazlara merakını da az önce ifade etmiştik. Hatta 1888'deki siparişte İngiltere'den sipariş ediliyor elektrikli otomobiller. Elektrikli otomobille birlikte bir de elektrikli sandal siparişi var.
1: Sandal.
0: Sandal, evet. Yıldız Sarayı'ndaki yapay gölde kullanmak üzere İngiltere'den elektrikli bir sandal da sipariş ediliyor. Sandal getirtiliyor. Bunu Yıldız Sarayı'ndaki yapay gölde kullanıyor uzun süre. Daha sonrasında atıl bir vaziyette kalıyor ve mühendishaneye devrediliyor. Oradaki öğrencilerin onun üzerinde çalışması ve eğitim alması amaçlanıyor. Yani yeniliklere karşı duran değil, yenilikleri sarayında görmek, tecrübe etmek isteyen bir padişah karşımıza çıkıyor. Tabii yasaklandığı bazı bölgeler var. Özellikle adalar mesela. Büyükada'da kesinlikle otomobil kullanımı yasak. Buna müsaade edilmiyor. Çünkü oranın kendi yapısının otomobile uygun olmayacağı, çok fazla kazalarla karşılaşabileceği ihtimaliyle birlikte o bölgede kesinlikle izin verilmiyor. Ancak Osmanlı ülkesine çok fazla transit geçiş için izin isteyen, otomobil getirmek isteyen kişilerin olduğunu biliyoruz. Ve bunlara da müsaade ediliyor. Yani tam anlamıyla Osmanlı ülkesine kesinlikle otomobiller giremezdi diyemiyoruz. Çünkü özellikle İstanbul'daki yabancı ülkelerin elçileri, görevlileri, memurları, oralarda görev yapan memurlar, Osmanlı'ya, İstanbul'a otomobil getirme talepleri var. Çok fazla taleple karşılaşıyoruz bu anlamda. Bu taleplerden çoğu reddediliyor. Çünkü burada hem şehrin otomobile uygun olmadığı, mevcut yolların, koşulların otomobile uygun olmadığı, kazaların kaçınılmaz olacağı ve izin verilmesi halinde bu sayının giderek artacağı ve şöyle düşünün, bugün hayatımızda çok sıradan aslında otomobil. Hepimiz kullanıyoruz ve trafik kuralları da aynı şekilde. Ama o dönemde henüz otomobile dair bir düzenleme yok, yasal bir düzenleme yok. Herhangi bir kural yok. Bunların düzenlenmesi zaman alacağı için zaman zaman gümrüğe gelen otomobillerin geri iade edildiğini şahit oluyoruz. Ancak Avrupa'dan seyahat eden, Osmanlı coğrafyasında otomobille seyahat etmek isteyen çok fazla ziyaretçiye de rastlıyoruz. Özellikle son Osmanlı'nın son yüzyılında Avrupalı seyyahların çok sık Osmanlı ülkesini ziyaret ettiklerini biliyoruz. Ve otomobilin Avrupa'da yaygınlaşmaya başlamasıyla beraber oradaki zengin kişilerin, otomobil tutkunlarının, doğudaki yolların, koşulların otomobil için uygun olup olmadığını araştırmak amacıyla böyle uzun yolculuklara çıktığını biliyoruz. Mesela İngiliz zenginlerinden Jefferson bir gün yardımcısıyla beraber yola çıkıyor ve Edirne taraflarından İstanbul'a giriş yapıyor. Ancak kontrol noktasında duramadığı için, durdurulamadığı için kim olduğu anlaşılamıyor. Hangi amaçla Osmanlı coğrafyasına geldiği anlaşılamıyor. Kimlik tespiti yapılamıyor haliyle ve hemen bir olağanüstü durum yaşanıyor adeta. Çünkü bilinmez bir şey Osmanlı sınırlarından geçti, kontrol edilemedi, kimlikleri belirlenemedi. Hemen üst makamlara bilgi veriliyor ve en sonunda Pera Palace Oteli'nde kaldıkları anlaşılıyor. Esasında tüm izinler alınmış, Osmanlı yetkilileri haberdar ama bir kontrol noktasından hızlı geçmeleri ve orada kimlik tespitlerinin yapılamaması insanlarda bir korku ve endişe yaratıyor. Bunun gibi örnekleri çoğaltmamız çok mümkün. Yine aynı şekilde İtalyan devletinin bir memuru Atina'dan İstanbul'a tayin olduktan sonra Atina'da kullanmış olduğu otomobili getirmek istiyor İstanbul'da. İtalya'ya gönderemiyorum diyor, belgede kendisi anlatıyor. Bir tanıdığım yok. İstanbul'a getirmem lazım. İstanbul'da kullanmayacağım ben bunu İstanbul'da. Sadece bir yerde, bir garajda, kapalı bir alanda muhafaza edeceğim diyor. Ve yetkilileri bu şekilde artık konsolosluk yetkilileri ikna ediyor. Otomobilin kullanılmayacağını, çünkü bir örnek teşkil edecek ve henüz hazır olmayan yol koşullarında o otomobilin örnek teşkil etmemesi için sadece alınıp İstanbul'a gümrükten geçirilip bir yerde muhafazasına izin veriliyor. Ama Osmanlı'da yol konusu tabii ki çok farklı bir konu ve otomobillerin geçişine uygun yol maalesef mevcut değil.
1: Hocam şimdi çok şey konuştuk, karışmasın diye tekrar tabii sormak istiyorum. İlk otomobil kullanan sultan kim? İkinci Abdülhamit mi?
0: İkinci Abdülhamid'in Yıldız Sarayı'nda bir tecrübesi var.
1: İlk o yani. İlk ikinci Abdülhamit sarayda direksiyon başına geçiyor. Osmanlı'da bunu mu söyleyebiliriz?
0: Direksiyon başına geçmiyor. Kendisi aslında o gösteriyi seyrediyor. Almanya'dan getirilen otomobiller bir mühendisle birlikte geliyor. Mühendis Blum'la birlikte bir otomobil geliyor Yıldız Sarayı'na. Ve bahçesinde otomobilin hem saray halkına, saray çalışanlarına, orada bulunan kişilere tanıtılması ve otomobilin bir denenmesi, bir tecrübe edilmesi isteniyor. Sultan da sarayın penceresinden izliyor. Mühendis Bulum direksiyon başına geçiyor. Ancak gösterinin biraz daha hareketlenmesi için, ilgi çekici olması için birkaç devlet görevlisini de otomobile davet ediyor. Ancak herkes çekiniyor. Otomobile binmekten kaçınıyorlar ve kimseyi otomobile bindiremiyor. Sultanın sabırsızlandığını gördükten sonra kendisi artık çalıştırmaya karar veriyor. Arabayı çalıştırıyor ama çok büyük, yüksek bir homurtuyla, adeta bir canavarın homurtusu gibiydi diye anlatıyorlar. Böyle bir önce araba tekliyor, tam anlamıyla çalışmıyor. Büyük bir gürültü, bir duman ortaya çıkıyor. Ve daha sonrasında mühendis otomobili kontrol altına almayı başarıyor. Saray bahçesinde gezmeye başlıyor. Artık insanlar da o korkularını yenmişler. Tekrar bir araya toplanmışlar. Otomobili izlemeye başlıyorlar. Ve sultan da bu gösteriyi seyrediyor. Ancak kendisi bilmiyor. Ancak daha sonrasında elbette kullandığını biliyoruz. Ve tabii devlet kurumlarının da bu otomobili kullandığını biliyoruz. Pek çok devlet kurumunda, teşkilatta bu otomobiller kullanılmaya başlanıyor daha sonrasında.
1: Tabii yine kitabınızdan alıntıyla 1899 yılında iki adet elektrikli otomobil siparişi de gündeme gelmiş oluyor. Fakat İstanbul'a gelen seçkin misafirleri gezdirmek amacıyla, değil mi?
0: Evet.
1: Artık yaygınlaşmaya başlıyor.
0: Özellikle 1899'da iki adet elektrikli otomobil siparişi tekrar sultan tarafından veriliyor. Buradaki de niyetinin hem cumaya gitmek için kullanacak, cuma selamlığında, hem de İstanbul'a gelen seçkin misafirlerini ağırlamak, onları İstanbul'u gezdirmek için kullanmayı düşündüğü iki tane de otomobil siparişini o tarihlerde görüyoruz. Yine elektrikli otomobil o dönemde kullanıldığı için.
1: Evet. Tabii bugün bile zorlanıyoruz İstanbul sokaklarında otomobil kullanmaktan. Evet. Mesela ilk kaza, acaba öncelikle şunu sorayım. Kazaya gelmeden önce otomobilin halk arasında, artık yolların tamamlanıp ya da altyapının yapılıp halkta yaygınlaştırılması gerekiyor. Bu süreç ne kadar sürüyor hocam?
0: Bu Osmanlı özelinde bakarsak çok daha uzun sürüyor. Yani Avrupa'da da yine çok kadim şehirler olduğu için otomobilin şehirlere uygun hale getirilmesi oldukça zaman alıyor. Amerika bu anlamda çok daha şanslı. İlk örneklerini Henry Ford'la beraber orada yaygınlaşmaya başlaması. Çünkü şehir Avrupa'daki gibi çok eski olmadığı için sokakları, yolları otomobile uygun hale getirebiliyorlar. Ve Amerika'daki batıya doğru yayılması, şehirleri otomobile uygun şekilde planlanabilir olması mümkün olabiliyor. Ancak Avrupa'da ve Osmanlı özelinde bu çok mümkün değil maalesef. Osmanlı için de otomobiller artık yavaş yavaş Osmanlı coğrafyasına girmeye başlıyor ama oldukça yüksek fiyatları nedeniyle, kullanım zorluğu nedeniyle halk arasında çok yayılamıyor. Öncelikle daha farklı bir zümre arasında, daha maddi anlamda gücü yeten kişiler arasında yayıldığını görüyoruz. Ama Osmanlı'da özellikle yolların tek hakimi yayalar. Yani İstanbul en eski dönemlerden itibaren kesinlikle bir yaya şehri. Hatta kaldırımlar bile yok, çünkü yollar, yani yayaların hakim olduğu bir alan olduğu için kaldırıma dahi ihtiyaç duyulmuyor. Ama tabii Tanzimat'la birlikte, Tanzimat dönemi olarak adlandırdığımız dönemle birlikte Osmanlı Devleti'nde modern yol çalışmaları başlıyor. Yolların Avrupa'daki standartlara uygun hale getirilmesi, belirli ölçülerde, uzunluklarda, genişliklerde yapılması yönünde çalışmalar var. Ancak bunlar tabii ki Tanzimat'ın ilan döneminden sonra devletin de içinde bulunduğu ekonomik, siyasi koşullarla birlikte her zaman çok hızlı ilerleyen çalışmalar değil. Birçok yerde yarım kaldığını, yol çalışmalarını görüyoruz. İstanbul için özellikle çok daha zor orada bir çalışma gerçekleştirmek. Ve İstanbul tam anlamıyla otomobile uygun bir yol sunamıyor. Özellikle İstanbul hakkında seyyahların anlattıklarından öğrendiğimiz kadarıyla Osmanlı'nın belgeleri de, kendi belgeleri de bu düşünceyi destekliyor. Genellikle sokakların oldukça dar. Neredeyse sokakta iki elinizi iki yana açtığınız zaman evlere dokunabileceğiniz oranda dar sokaklar, çoğu çıkmaz sokak.

0: Bayırlı, yokuş, eğri büğrü diye Osmanlı vesikalarında da geçen, yabancı seyyahların da çok fazla Osmanlı Devleti'ne gelen hemen hemen her seyyahın mutlaka bahsettiği konudur Osmanlı'daki yolların mevcut hali. Hiç ulaşıma uygun olmayan, oldukça zor ilerlenen, yağmur yağdığı zaman çamur ve bataklığa dönüşen yollardan bahsederler ki Osmanlı kendisi de bu belgelerde açıkça görüyoruz aslında yolların halini. 1865'te büyük bir İstanbul'da yangın var, Hocapaşa yangını. Mesela orada yangının sonrasında yazılan raporlarda uçsuz bucaksız ama çıkmaz sokaklarla dolu eğri büğrü yollar nedeniyle yangının çok hızlı yayıldığı, sokakta evlerin birbirine çok bitişik ve yakın olduğu, itfaiye hizmetlerinin o anlamda verimli bir şekilde çalışamadığı, o sokaklara giremediği ve otomobillere de uygun olmadığı aslında çok söylenen bir şey. Bu nedenle İstanbul'a otomobillerin girmeye başlamasıyla beraber Beyoğlu'nda özellikle daha kalabalık bir semt olduğu için orası, otomobil kazalarının yaşandığını görüyoruz ve insanları bir korku almaya başlıyor. Tabii 1902'de Yunan kralının oğlu da bir otomobil kazasında vefat ediyor, ölüyor. Osmanlı'da bu haber çok hızlı yayılıyor. Hem Avrupa kamuoyunda hem Osmanlı gazetelerinde.
1: İlk otomobil kazası o mudur?
0: İlk otomobil kazası aslında ilk bölümde anlattığımız ilk buharlı otomobil denemesi vardı. Cugnot'un 1769'da. İlk otomobil kazası olarak o vesikalarda geçer. Daha çok karşılaşıyoruz. Cugnot o buharlı aracını deneme sürüşleri esnasında bir duvara çarptığı söylenir, ifade edilir, kaynaklarda yazılıdır. Ve otomobil aslında doğmasıyla beraber, o kendi kendine hareket eden aracın doğuşuyla beraber ilk kazanın da hayatımıza girmesi noktasında oraya referans verilir. Ama bu 1902 yılındaki otomobil kazası, Yunan kralının oğlunun vefat etmesi, hem Osmanlı'ya yakın bir coğrafyada olması, evet, hem Osmanlı'nın otomobillere izin verecek miyiz, vermeyecek miyiz, hazır mıyız, değil miyiz, endişesi, tartışmalarının ve endişelerinin ortasında böyle bir kazanın olması ve kamuoyunda büyük yankı uyandırması elbette Osmanlı yetkililerinin de temkinli davranmaya ittiğini biliyoruz, görüyoruz.
1: Muhakkak. Siz az önce hocam anlatırken itfaiye dediniz ya,
0: evet,
1: göstermek istiyorum ben de. İstanbul itfaiyesi için planlanan araçlar zannediyorum değil mi?
0: Evet,
1: Londra'dan
0: evet,
1: getirilen,
0: evet,
1: araçlarda bunlar.
0: Evet,
1: İstanbul
0: özellikle
1: itfaiyesi,
0: devletin hizmetinde ve o büyük yangınlarla boğuşan İstanbul'da itfaiye hizmetlerinin daha hızlı ve daha iyi işlevsel hale getirilmesi için Londra'dan sipariş edilen itfaiyeler. Öncelikle bunların katalogları, özellikleri, ne kadar su taşıyabildikleri, ne kadar hızla yol alabildiklerine dair bilgiler isteniyor oradaki sefirlerden ve bu bilgiler vasıtasıyla Osmanlı sokaklarına, Osmanlı topraklarına uygun olup olmadığı, kullanılıp kullanılamayacağı gerekli değerlendirmeler sonrasında bunların siparişleri veriliyor. 1908 sonrasında ait bir fotoğraf. Evet.
1: Hocam tabii modern hayata geçişte, modern hayatın içinde kurallar var.
0: Kesinlikle.
1: Osmanlı'da yaygınlaştıktan sonra otomobil bugün hayatımızın bir parçası, mesela trafik kuralları Osmanlı döneminde nasıl ortaya çıktı?
0: Osmanlı döneminden önce tabii ki Osmanlı'daki uygulamalar, Özgen Hanım, dünyadaki uygulamalardan kopuk değil. Zaten teknolojinin, bu otomobil teknolojisinin doğduğu yer Avrupa, yayılmaya başladığı ve dünyaya hüküm kurduğu yer Amerika. Yani doğuş itibariyle Avrupalı olsa da büyüme ve gelişme anlamında bir Amerikalı bir teknolojik cihazdan, bir makineden bahsediyoruz. Osmanlı'daki uygulamaların da dünyadaki uygulamalardan kopuk olmadığını görüyoruz. Trafik kuralları için de bu geçerli. Avrupa'da otomobiller yaygınlaşmaya başladıktan sonra özellikle İngiltere'de bazı kurallar ortaya çıkmaya başlıyor. Buharlı otomobillerle birlikte ilk bölümde konuştuğumuz o buharlı otomobillerle toplu taşımaların yapılması, kullanılmaya başlaması, Londra-Cambridge hattında özellikle bununla birlikte endişeler tabii ki halk arasında da yayılmaya başlıyor. Ve çok ilginçtir, 1865 yılında İngiltere'de bir yasa çıkıyor. İlk kurallardan birisi olduğunu söylememiz mümkün. Kırmızı bayrak yasası.
1: Kırmızı bayrak.
0: Evet. Bu İngiltere'de 1865 yılında ortaya çıkan bu yasayla birlikte buharlı otomobillerin İngiltere'de kullanımına çok mesafeli yaklaşmaya başlıyorlar. Şehir içindeki hızı yaklaşık 2 mille sınırlandırılıyor. Şehir dışında 4 mile kadar ancak hız yapabilecekleri ifade ediliyor. Ancak bu yasanın adının geldiği Kırmızı Bayrak Yasası ilginç bir olay. Bu araçların şehir içinde kullanılırken önünde bir insanın yürümesi gerektiği ve elinde de insanlara otomobilin geldiğini haberdar eden bir kırmızı bayrak taşıması gerektiği kabul ediliyor.
1: Evet, yani hayat kolaylaşırken bu çok zor bir durum.
0: Zorlaştırıyorsunuz. Evet. Kendi kendine hareket eden otomobil fikrini üretiyorsunuz. Evet. Bununla birlikte yaşamaya başlıyorsunuz. Ancak önünden bir insan yürümesi gerekiyor. İşte İngiltere'de çok fazla gelişememesi, çok yaygınlık kazanmaması diğer ülkelerle kıyasla bu tür kısıtlamaların ve yasakların, düzenlemelerin ardından oluyor.
1: Yani ilk hız sınırı bu.
0: Evet,
1: tarihte.
0: Evet. Söylememiz mümkün. Okay. Onun haricinde yine orada trafik ışıklarına dair örnekleri evet. görmeye başlıyoruz.
1: Şurada gördüm, hemen göstereyim tekrardan yönetmenimden de rica edeyim. William Potts tarafından geliştirilen ilk kırmızı, sarı, yeşil trafik lambası
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, evet. Bir polis memuru tarafından geliştiriliyor.
1: Şu an kullandığımız sistemin aynısı hocam. Hiç değişmemiş.
0: Evet,
1: sanki.
0: Şu anki kullandığımız sisteme benzer. Bu yine William Potts tarafından üretilen, geliştirilen bir sistem. Kırmızı, yeşil ve sarı renklerinin kullanılması. Ancak bundan önce tabii ki daha farklı tecrübeler var. Bu ışıklı ikaz sistemleri ilk olarak tren yollarında kullanılmaya başlanıyor. Daha öncesinde deniz fenerlerinde yine ışıklı ikaz sistemlerini görüyoruz. Çok daha eski tarihlerden itibaren bunlar kullanılıyor. Ve trafik ışıklarına gelene kadar, bu yapıya kavuşana kadar birçok tecrübeyle aslında. Öncelikle insanların bir polis memurunun diyebiliriz. İnsanları uyarıcı el hareketleriyle trafiği düzenlediğini görüyoruz Avrupa'da. Osmanlı örneğinde de buna benzer örnekleri görmek mümkün. Daha sonrasında bazı gaz lambalarıyla birlikte trafik ışıklarının yapıldığı, insanlara durması gerektiği yeri, ilerlemesi gerektiği zamanı ifade eden trafik ışıklarını görüyoruz. Ancak İngiltere'de bazı gaz lambalarında yaşanan sıkıntı ve patlama, bir polis memurunun bu nedenle patlama sonucunda ölmesi, bunun çok güvenli olmadığını ve farklı bir sisteme geçilmesi gerektiğini, işte William Potts'la birlikte geliştirilen sistem daha günümüze yakın bir sistem. Trafik ışıkları bu sayede gündeme girmeye başlıyor. Osmanlı özelinde değerlendirecek olursak, özellikle trafik levhalarının Birinci Dünya Savaşı esnasında daha kullanılabilir hale geldiğini, yaygınlık kazandığını söylememiz mümkün. Özellikle mütareke döneminde ve işgal döneminde İngilizlerin otomobil trafiğini, otomobil sayılarını ve güvenlik açısından denetleme çabalarının bir getirisi olarak trafik levhalarını kullanılmaya başladığını görüyoruz. Ama tabii ki trafik kurallarıyla ilgili farklı meselelerde her zaman Osmanlı'nın gündeminde, dünyanın gündeminde olduğu gibi. Bunlardan bir tanesi otomobillerin plakalandırılması.
1: Yine, ne zaman hocam?
0: İlk örnekleri çıktığı andan itibaren aslında bu bir tartışma konusu. Yani bir kazaya karışması durumunda bu otomobili nasıl kimliklendireceğiz, nasıl tanıyacağız? Ya da otomobili kullanan kişiyi nasıl tanıyacağız? Bununla ilgili otomobilleri daha güvenli nasıl bir yapıya kavuşturabiliriz? Bunun peşinde, bu düşüncenin bir yansıması olarak ortaya çıkan bir durum, plakalandırılması. Yine aynı şekilde fren lambalarının konulması, yani duracağı zaman aracın insanlara ve varsa arkasından gelen araçlara bir ikaz uyarısı olarak
1: güvenli hale getirmek.
0: Tabii.
1: Hem sistemi.
0: Evet,
1: hem
0: evet. Yani içten yanmalı motorların artık otomobilleşmeye başlamasıyla beraber, kullanılmaya ve yaygınlık kazanmaya başlamasıyla beraber nasıl daha güvenli hale getirebiliriz? Hem bu otomobille seyahat eden kişiler için hem de toplumdaki diğer kişiler için, sokaktaki insanlar için de nasıl güvenli hale getirebiliriz? Bunun peşinde artık kafa yormaya, fikirler üretmeye, güvenlik önlemleri almaya başladıklarını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Mesela günümüzde de otomobilleri işte çeşidine göre, kullanım amacına göre farklı tarihlerde bir kontrole, muayeneye sokuyoruz. Yine Osmanlı döneminde de dünyadaki örneklerinden hareketle otomobillerin mutlaka belirli periyotlarla, belirli aralıklarla muayene edilmesi, çalışmayan bir aksamının olup olmadığı, eğer varsa bunun düzeltilmesi noktasında bir öneri. Osmanlı Devleti tabii ki otomobillerin yaygınlaşmasıyla beraber burada birçok önlemi almak durumunda kalıyor. Avrupa'daki örnekleri takip ediyor, izliyor. Oradaki sefirleri aracılığıyla oradaki yeni kuralları, yeni uygulamaları konuşmaya başlıyor. Ve kendisi de özellikle yurt dışındaki uzmanlardan görüş istiyor. Daha nasıl güvenli hale getirebiliriz? Bu anlamda aldıkları bir raporda mutlaka otomobillerin aydınlatma sisteminin bulunması, bir plaka, bir kimliklendirme, o dönemde kimliklendirme olarak adlandırılıyor daha çok, bir numara verilmesi otomobile, yani plaka olarak, kimliklendirme olarak, çalışmayan aksamının bulunmaması, mutlaka periyodik olarak kontrol edilmeleri ve bu şekilde daha güvenli bir yolculuğun sağlanabileceği noktasında Osmanlı Devleti de tabii ki bu anlamda adımlar atmaya başlıyor. Ama bunların dünyadan kopuk örnekler olmadığını, dünyadaki evet, örneklerin uygulanması,
1: takip edilerek
0: varsa yani, özel şartlar, o şartlara uygun yeni düzenlemelerin getirilmesi gerektiği noktasında Osmanlı çalışmaları var elbette.
1: Hocam, ehliyet peki? Kullanan kişinin ehliyeti, bugün ehliyetsiz kullanamayız.
0: Evet, bugün ehliyetsiz kullanamıyoruz.
1: O zaman var mıymış?
0: O dönemde de yine ehliyet çalışmaları mevcut. Az önce ifade ettiğimiz gibi aslında otomobillerin tanınması, yani plaka sistemi, numara verilmesi sistemi, bir otomobili nasıl tanıyacağız? Bir suça karışmış olabilir, bir kazaya karışmış olabilir, bir ceza yazılması gereken durum ortaya çıkmış olabilir. Otomobillerin tanımlanması için nasıl bir numaralandırma sistemi başladıysa o dönemde, bu defa şoförlerin de bir sürücü kimlik kartına, ehliyete sahip olması gerektiği Avrupa'da konuşulan ve uygulamaya konulan konulardan bir tanesi. Çünkü günümüzde artık neredeyse önerilen bir şey değil ama sürücüsüz arabalardan bahsediyoruz. Yani şu anda belki bizlerin kullandığı araçlar da birçok fonksiyonu yerine getirip kendi kendine hareket edebiliyor aslında. Tam anlamıyla kendi kendine hareket edebiliyor sürücüye ihtiyaç duymadan. O dönemdeki araçlar tabii ki bu kadar, yani konfor ve teknolojik anlamında donanımlı değil. Kullanması oldukça zor. İşin ehli olanlar tarafından kullanılması meselesi Avrupa'da çok tartışılıyor ve şoförlerin belirli imtihanlara, belirli özelliklere sahip olması isteniliyor. Osmanlı Devleti'nde de yine otomobil kazalarının yaşanmasının ardından gündeme gelen konulardan bir tanesi bu oluyor. Evet, otomobilleri daha güvenli hale getirebiliriz. Sokakları daha güvenli hale getirebiliriz. Bu hem yayaların bilinçlenmesiyle, otomobile bir alışkanlık kazanmasıyla, hem de otomobillere dair trafik düzenlemeleriyle. Ama şoförlere ne yapacağız? Otomobil kazalarının nedenleri olarak Osmanlı vesikalarında naehil kimseler tarafından kullanılan araçlar, yani ehil olmayan kişiler direksiyon başına geçtiği için kazalar yaşanıyor. Eğer şoförlüğü bir meslek haline getirebilirsek, belirli kurallar dahilinde onlara ehliyet verebilirsek, sınavlara tabi tutuluyorlar, belirli yaş kriterleri yine konuluyor ve ehil kimseler tarafından, ehliyetli kimseler tarafından otomobillerin kullanılmasıyla birlikte artık daha güvenli bir sürüş deneyimi planlamaya başladıklarını
1: şoförlükte
0: görüyoruz.
1: Şoförlükte bir meslek oluyor o zaman.
0: Kesinlikle bir meslek haline geliyor. Yani herkesin direksiyon başına geçebileceği bir şey değil. Özel olarak o mesleği yapan, o işi yapan kişilerin ve belirli şartları yerine getirmesi noktasında o artık direksiyon başına geçebilir. Özellikle kamu kurumlarında, devlet kurumlarında bunu görüyoruz. Osmanlı Polis Teşkilatı'nda kendilerinin yayınlamış oldukları bir nizamname. Çünkü bu düzenlemeler de artık Osmanlı'da konuşulur hale geliyor ve belirli düzenlemeler, belirli trafik kuralları ortaya çıkmaya başlıyor. Cumhuriyet döneminde 1925'te böyle bir genel bir nizamname var. Ama onun öncesinde 1913-14'lü yıllarda polis teşkilatı kendi teşkilatı bünyesinde kullandıkları arabalar, otomobiller için bir nizam.

0: İslamname yayınlıyor ve orada da otomobili kullanan kişiyi, yani otomobil şoförünü bir meslek olarak adlandırıyor. Artık bir meslek sahibi, şoförlük diye bir meslek var ve otomobilleri o şoförden başkasının kullanması pek mümkün olmuyor. Her emniyet teşkilatının kullandığı otomobillerde her şoföre bir otomobil emanet ediliyor. Onun kullandığı otomobilden sorumlu tutulması, gerekli şartları sağlaması noktasında şoförlüğüne devam etmesi, aracın bakım işlemlerini de aynı zamanda mümkün mertebe yapabilmesi, yani şoförlük günümüzde belki biz sadece direksiyon başına geçip trafikte yol alma becerimiz var ve buna dair bir takım unsurları, gereklilikleri yerine getirerek ehliyet sahibi oluyoruz ama o dönemdeki şoförlük mesleği günümüzden daha da farklı bir anlam ifade ediyor. Çünkü otomobili tanımak sadece kullanmak değil, teknik bazı ayrıntıları bilmek, gerektiği yerde müdahale edebilmek ve o sorunu çözme noktasında da şoförlük tam bir meslek haline geliyor. Emniyetteki yayınlanan nizamnamede şoförlerin bu anlamda oldukça donanımlı, gerekli yeterlilikleri yerine getiren kişiler tarafından seçildikleri, eğitildiklerini biliyoruz ve buna dair nizamnamenin maddeleri de mevcut. Tabii Birinci Dünya Savaşı esnasında, savaş dönemlerinde şoförlük çok daha önemli bir yere ulaşmaya başlıyor. Çünkü savaş döneminde otomobilden faydalanılması ve otomobillerin gerçekten çok hızlı bir şekilde mevcut yükü ya da kişileri taşıyabilmesi, güvenli bir şekilde aynı zamanda taşıyabilmesi, herhangi bir arıza durumunda, tamirat noktasında da yine aynı şekilde şoförün müdahale edebilmesi noktasında oldukça önemli. Bu noktadan baktığımız zaman da şoförlük Osmanlı döneminde de belirli şartları sağlayabilen, belirli bir yaşı geçmiş kişiler tarafından alınabilen ve otomobilin hem kumanda edilmesi direksiyon başında hem de otomobilin genel itibariyle tamiratından ve bakımlarından sorumlu kişi olarak görüyoruz şoförlüğü.
1: Evet. Bir taraftan da hocam, Birinci Dünya Savaşı itibariyle oraya gelindiğinde otomobil artık sadece sivil bir uğraş ya da şoförlerin kullandığı, ehil kişilerin kullandığı günlük hayattaki bir araç olmaktan çıkıyor. Ordunun otomobili oluyor. Yani Osmanlı ordusu otomobilden yararlanmaya da başlıyor. Doğru mu?
0: Çok
1: bu
0: doğru.
1: Gelişme nasıl?
0: Evet, çok doğru. Artık savaşla birlikte otomobillerden yararlanılmaya başlanıyor. Yani o yüzyıllardır devam eden atlarla birlikte taşınması malzemelerin artık otomobille birlikte otomobillere uyarlanmaya başlıyor. Ve otomobil olarak konuşuyoruz ama genel bir ifade olarak otomobili söylüyoruz burada. Tabii otomobil için kamyonlar da bunun içerisinde, yani yük taşıyan araçlar, yolcu taşıyan araçlar, yine aynı şekilde Osmanlı'da mesela Yalova'daki kaplıcalara yolcu taşımakla sorumlu bir şoför ve bir aracın olduğunu, sipariş edildiğini biliyoruz. Bu anlamda toplu taşıma da gelişiyor ama savaş dönemindeki durum çok daha farklı. Burada savaş döneminde otomobillerden çok fazla yararlanılmaya ve faydalanılmaya başlanıyor. Özellikle Henry Ford'un o seri üretimle birlikte çok fazla sayıda otomobil üretebilmesi, savaşın da başlamasıyla beraber Avrupa'daki devletlerin ordularında çok büyük miktarlarda hem otomobillerin hem de kamyonların, yani yük taşımakta kullanılan kamyonların geliştiğini, kullanıldığını ve çokça satın alındığını görüyoruz ve belki de otomobilin bu kadar hızlı yayılması ve kabul görmesinden bir nedeni de bu savaşlarda duyulan ihtiyaç,
1: evet,
0: ve gereklilik. Bu anlamda Osmanlı ordusu da Birinci Dünya Savaşı'nda otomobillerden faydalanıyor. Ancak ülke içerisindeki otomobil sayısı oldukça sınırlı. Yani Birinci Dünya Savaşı yıllarında ülke genelinde 500 tane otomobilin olduğu kayıtlarda mevcut. Bunun 300 tanesinin İstanbul'da bulunduğu. Tabii savaş döneminde bu otomobillerin orduya dahil edilmesiyle ilgili emirler çıkıyor. Sivil araçlar da artık ordunun hizmetinde kullanılmaya başlanıyor. Ve burada büyük yüklerin, askerlerin taşınmasında, nakliyesinde kamyonların

görev aldığını biliyoruz. Ve tabii burada Osmanlı Devleti savaşın ilk yıllarında Balkan savaşlarıyla aslında otomobilin kullanılmaya başlandığını görüyoruz ve orada devletten cephelerden bir otomobil isteği var.

0: Ülke içindeki kamyonlardan, otomobillerden orduya hemen takviye yapılıyor. Yine müttefiklerden otomobil siparişleri, kamyon siparişleri veriliyor. Onlardan bir yardım bekleniyor. Bu tabii çok mümkün olmuyor savaş döneminde. Eldeki imkanlarla Osmanlı Devleti savaşın yükünü biraz da otomobiller üzerinden, kamyonlar üzerinden atmak istiyor. Bu anlamda 2-3 ton yük taşıyabilen bir otomobil neredeyse binlerce beygirin yapabileceği işi yapıyor.
1: Tabii.
0: Yani bu açıdan bakıldığı
1: Büyük bir
0: zaman
1: konfor savaş ortamı için.
0: kesinlikle öyle, oldukça büyük bir yeri olduğunu söyleyebiliriz savaşlarda.
1: Hocam, tabii otomobilin yaygınlaşması sadece erkeklerin hayatını değiştirmiyor. Ben de fena şoför değilim. Ben de iyi
0: Evet.
1: şoförümdür. Kadınların hayatını da yani değiştiriyor ve kadınların otomobille ilişkisi
0: Tabii
1: de
0: tabii
1: bir
0: tabii.
1: yerde başlıyor. Nasıl başlıyor? İlk kadın sürücü kim mesela?
0: Aslında
1: Hangi dönem?
0: evet, yani Bertha Benz işte o meşhur yolculuğunu anlattık.
1: Evet.
0: İlk kadın
1: İlk
0: sürücü
1: kadın
0: olarak
1: ona
0: tabii
1: diyebiliyoruz.
0: onu bu şekilde isimlendirebiliriz. Çünkü yeni üretilmiş, yeni icat edilmiş, yeni geliştirilmeye başlanmış bir otomobille 100 kilometrelik bir mesafeyi çok uzun zamanda kat ediyor. Ama yine de o yolculuğu yapıyor. Ufak tefek aksaklıkların üstesinden gelebiliyor. Ve
1: Şehir trafiğinde artık hani örneğin.
0: Şehir trafiğinde tabii Osmanlı özelinde de daha sonrasında da çok yaygınlaşmaya başlıyor. Mesela 1907'lerde otomobil yarışları düzenlenmeye başlıyor. Mısır'da piramitlerin gölgesinde otomobil yarışları, bunlar Avrupa'dan getirilen Mısır'a,
1: Evet, konuşurken onu
0: evet
1: bulmak
0: görseller de
1: istiyorum.
0: mevcuttu. Yarışmalar yapılıyor. Orada çok yüksek beygir gücüne sahip otomobillerle düşük beygir gücüne sahip otomobiller bir arada. Buradaki tabii amaç üstünlük sağlamak değil ama otomobillerin yaygınlaşmasına katkı sağlamak üzere bir organizasyon. Orada da mesela kadın şoförleri görüyoruz. Kadın yarış şoförlerini görüyoruz. Yine İngiltere'de 108 yaşındaki bir kadının otomobillerin yaygınlaşmasıyla beraber otomobillere merak salması, mutlaka denemek, tecrübe etmek istemesi ve ona özel hazırlanan bir otomobille seyahat ettiğini görüyoruz yine. 108 yaşındaki bir kişi, bir kadın da yine kadın şoför olarak direksiyon başına geçiyor. Diğer taraftan,
1: Tarihte en yaşlı kadın şoför.
0: evet,
1: İkisi
0: 108
1: birden.
0: yaşında, evet, ikisi birden. Yine Osmanlı örneğine baktığımız zaman Osmanlı'da da kadınların direksiyon başına geçtiğini görüyoruz, biliyoruz. 1930'larda Muammer Hanım ilk taksi şoförlüğü yapıyor. Yine Turing noktasında yarışlarda yer alan kadınlar var. Özellikle edebi metinlerde, daha önceki sayfalarda belki.
1: Evet, hocam konuşurken bir taraftan Mısır piramitlerinin
0: Evet, Mısır
1: oradaki
0: piramitleri.
1: yarış görselini arıyorum
0: Evet,
1: kitapta.
0: o otomobilin
1: Bu çok güzel. Evet.
0: gelişmesiyle birlikte oldukça enteresan müsabakalar gerçekleştiriliyor, yarışmalar gerçekleştiriliyor. Pekin'den başlayıp Paris'te son bulan araçların belirli yerlerde okyanusta gemilerle seyahat ettirildiği ve karaya çıktıkları zaman yine kendi güçleriyle hareket ettikleri
1: Evet, şurada
0: yarışlar.
1: yine yönetmenimden rica edeyim. Aslında biraz öndeymiş, o yüzden bulamadım. Piramitlerin gölgesinde otomobil turnuvası.
0: Evet,
1: Mısır piramitlerinin orada
0: orada
1: otomobillerle yarış
0: otomobillerle
1: yapılıyor.
0: yarış yapıyorlar. Buradaki az önce ifade ettiğim gibi yani araçların birbirine üstünlük sağlaması değil ama orada otomobilin yaygınlaştığını, otomobillerin faydalı işlerde kullanıldığını, günlük yaşamda kullanılabildiğini göstermesi açısından oldukça önemli.
1: Bu turnuvada kadınlar var mıydı?
0: Kadınlar da var.
1: Değil
0: Kadın
1: mi?
0: evet. Kadın yarışmacılar da var orada. Kadın şoförler de var. Yine kadınların bu anlamda çok fazla ön plana çıktıklarını, otomobilde artık sadece yolculuk yapan değil, yolculuğa yön veren kişi olduklarını görüyoruz. Osmanlı metinlerinde de daha çok edebi metinlerde de görebiliyoruz. Kadınlar şoför olursa gibi başlıklı yazılarla kadınların şoförlüğü zaman zaman eleştiriliyor. Zaman zaman kadınların daha hızlıca araba kullandıkları, daha iyi erkeklerden daha iyi bu işi yaptıkları, farklı meslekleri yapan kadınların olduğu gibi şoförlük mesleğini neden yapamasın diye destekleyici yazılara çok fazla rastlıyoruz. Bir taraftan tabii ki eleştirel yazılarda, yine edebi metinlerde karşımıza

0: gözüküyor. Yani kadınların artık hareket gücünü ve özgürlüğünü kazandığı, biz erkeklere ihtiyaç duymadan her yere gidebildiklerine dair yine yazılarda,
1: itirazlar da
0: var elbette.
1: Hocam, Gürültülü Canavar kitabımızdan, bugün referans kitabımız sizin kitabınızda ve çok keyifli. Hem okuması çok keyifli bu arada.
0: Teşekkür ederim.
1: İçinde inanılmaz çarpıcı anekdotlar var. Bizim burada konuşabildiğimiz sadece bir kısmı.
0: Evet.
1: Merak eden seyircilerimiz mutlaka edinmeli bence içindeki anekdotlar için. Birkaç dakikamız kaldı, sınırlı vaktimiz. Birkaç cümleyle özetlersek, özellikle kitabımızdan hareketle otomobil Osmanlı ya da dünya hayatında tam olarak neyi değiştirdi sizce?
0: Aslında tamamen insanların yaşamlarını değiştirdi. Hız algılarını değiştirdi, mekan algılarını değiştirdi. Şehirleri değiştirdi, yaşam ritimlerini değiştirdi. İnsanları daha özgür kılmaya başladı. Evet, daha önceki teknolojik tecrübelerle, buharlı gemilerle, demir yollarıyla insanlar hızlanmaya başlamıştı. Az önce ifade ettik, dakiklik algısı gelişmeye başlamıştı ama otomobille ilgili artık raylara bağımlı kalmadan istediğiniz yere, istediğiniz zamanda gidebileceğini gördü insanoğlu. Ve elbette daha farklı alanlarda da otomobilin kullanılması, tarımda otomobillerin kullanılması, traktörlerin üretilmeye başlaması, tarımsal üretimi daha verimli ve daha kolay hale getirmesi, artık insanın kas gücüne ihtiyacının biraz daha azaltarak mekanik gücü, yakıtlarla birlikte bunun sağlanması üretimi de elbette daha verimli hale getirdi. Farklı alanlarda kullanılabildiğini, işte itfaiye örneği ya da hasta taşıma, savaşlarda özellikle çok büyük bir kolaylık ve konfor sunuyor insanlara. Çünkü oradaki yaralanan askerlerin sağlıklı bir şekilde müdahale edilebilmesi, taşınabilmesi, tarım alanında kullanılabilmesi, toplu taşımaların gelişmesi artık insanların hayatlarını çok daha kolaylaştırdı.
1: Aslında bizi özgürleştirdi.
0: Kesinlikle özgürleştirdi.
1: Özgürleştirdi. Kıymetli hocam, çok teşekkür
0: ediyorum.
1: Ben
0: çok teşekkür ediyorum.
1: Çok güzel, keyifli bir programdı.
0: Çok sağ olun.
1: Hakikaten araba, otomobil, özür dilerim. Otomobil üzerine hiç bu kadar düşünmemiştik zannediyorum daha
0: teşekkür
1: önce.
0: Teşekkür ederim.
1: Siz gürültülü canavar demişsiniz, evet. Ama bu canavar bizim hayatımızı gerçekten çok değiştirdi.
0: Şu anda vazgeçilmez parçaları.
1: Gerçekten öyle. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum.
1: Katılımınız için, şeref verdiniz. Çok güzel bir programdı.
0: Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür
1: severler.
0: Ederim.
1: Tarihten günümüze otomobilin macerasını konuştuk bilinmeyenleriyle beraber. Teşekkür ediyoruz bu akşam bizleri bu saate kadar yalnız bırakmadınız. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar an ve zamanda olacağız. İyi geceler diliyorum.

0: milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Daha önce defalarca söylediğim gibi bir gerçeği bugün tekrar ifade ediyorum. Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla, şerefle dolu binlerce yıllık devletler silsilemizin son halkasıdır.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Sevil Kuzu. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

0: Dünya yeni bir sanayi devrimi yaşıyor. Ama bu devrimin yakıtı petrol değil. Kritik ve değerli madenler. Bir Durak Türk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta yerin altındaki geleceğe ışık tutuyor. Maden görünmez ama hayatımızın her yerinde. Telefon, bilgisayar, elektrikli araç, kağan, uydu, robot, veri merkezi, radar, füze, batarya. Bunların hiçbirinin ortak noktası teknoloji değil. Ortak noktası görünmeyen mineraller. Peki geleceğin dünyasını bu kez kim inşa edecek? Hepsi ve daha fazlası İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Kumral'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta? Bugün 16.10'da 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Topkapı Sarayı, 15. yüzyılın ortasında Fatih Sultan Mehmet'in fethi taçlandıran bir sembolü olarak inşa edildiğinde yalnızca bir yönetim alanı değil, aynı zamanda Osmanlı'nın ruhunu taşıyan bir merkeze dönüştü. Yüzyıllar boyunca padişahların ikametgahı, devlet aklının işlendiği bir hazine ve imparatorluğun nabzının attığı bir mekan olarak varlığını sürdürdü. Sarayın dört avlusu, devlet törenlerinin görkemli adımlarını, gizli diplomasi fısıltılarını ve gündelik yaşamın sade ritmini aynı taşların üzerinde bir araya getirdi. Harem, duvarlarının ardında sakladığı hikayelerle hem efsanelere hem de tarihin sessiz gerçeklerine kapı aralarken, Divan-ı Hümayun odaları, imparatorluğun kaderini belirleyen kararların yankısıyla dolup taştı. Mukaddes Emanetler Dairesi'nde sergilenen kutsal emanetlerse sarayın yalnızca siyasi değil, manevi bir merkez olduğunu da hatırlatıyordu. Zamanla Dolmabahçe Sarayı'nın yükselişi, Topkapı'nın idari rolünü hafifletmiş olsa da, o hala Osmanlı ihtişamının en incelikli izlerini taşıyan, İstanbul'un hafızasında derin yer etmiş bir anıt. Bugün ziyaretçilerini geçmişle şimdi arasında kurduğu şiirsel köprüden geçirerek karşılar. Tarihin nefesini rüzgarın taşıdığı eski bir musiki gibi işittirir.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Kuik'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: İşte Paraf'ın yıldız kadrosu. Paraf üstü. Küsüratları avantaja çevirir. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Paraf günün. Avantaj basını tam zamanında verin.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
7: Türkcell gücünde 5G.
8: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
9: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
10: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Cebesoy ailesi üyelerinden İsmail Fazıl Paşa'nın dehalığını, devlet adamlığını ve milli mücadeleye yön veren fikirlerini Profesör Doktor İsmet Türkmen'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına hoş geldiniz herkese. Mutlu sabahlar. Moderatör hafta sonu başlıyor. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'nin, dünyanın gündemine bakacağız. Öne çıkan başlıkları sizlere aktaracağız. Tabii ki her hafta olduğu gibi gazeteler. Hemen arkamda görüyorsunuz dakikalar sonra manşetler ve ilk sayfada öne çıkan haberleri tüm gazetelerden sizlere aktaracağız. Şöyle bir dünün özetini, bugüne yansıyanları sizlerle paylaşmış olacağız. Daha fazla beklemeyelim, hemen başlayalım. Faili meçhul cinayetler bir bir aydınlatılıyor. Ekranlarınıza da yansıyor. 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Güllek tarafından yapıldı. Detayları öğreneceğiz. Başkent'te muhabir arkadaşımız Emre Ayaz bizleri bekliyor.
1: Karaman Poyrazoğlu, Adalet Bakanı Akın Güllek yaklaşık 15 dakika önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı faili meçhul cinayetlerle ilgili ve faili meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın çalışmalarından bahsetti ve 6 faili meçhul cinayetle ilgili detayları anlattı ve bu cinayetlerin aydınlatıldığının da müjdesini vermiş oldu. Cinayet dosyalarının tekrar raftan indirildiği ve araştırıldığı uzun yıllar öncesine dayanan cinayetler vardı. Bunları da örneklendirdi paylaşımında Akın Güllek ve Balıkesir'de 21 yıl önce kundaklanan evde hayatını kaybeden bir çocuk vardı. Esra Aşık. O dosya tekrar incelendi ve 21 yıl sonra şüpheli tutuklandı. Yine Denizli'de 20 yıl önce iş yerinde 11 yerinden bıçaklanarak öldürülen Mehmet Ali Türkmen'in dosyası da tekrar incelendi. Tanıklar yeniden alınan ve birbiriyle örtüşen beyanlarıyla HTS kayıtları değerlendirildi ve cinayeti işlediği değerlendirilen iki şüpheli de bu Denizli'deki 20 yıl önceki cinayet kapsamında tutuklandı. Hatay'da bir cinayet vardı. 14 yıl önce işlenmişti ve Selbi Uygur ismi öne çıkmıştı, öldürülen isim olarak. Baktığımızda yürütülen çalışmalarda itiraflar, yer gösterme, kazı işlemleri bunlar değerlendirildi ve son olarak DNA incelemesi yapıldıktan sonra da o gömülü kişinin Selbi Uygur'a ait olduğu belirlenerek adli işlemler başlatıldı. İstanbul Bayrampaşa'da 12 yıl önce öldürülen Gültekin Yıldırım vardı. Onun dosyası da tekrar raftan indirildi ve olay yerinde bulunan biyolojik bulgular, yıllar sonra yapılan karşılaştırmalar neticesinde de DNA profilleri incelendi ve birbirine örtüştüğü şüpheliler vardı. HTS kayıtları da bununla ilgili ekstra tekrar tespit edilen delillerle ulaşıldı ve bu konuda yakalanan şüpheliler de tutuklanmış oldu. Son olarak İstanbul ve Samsun'da bir cinayet vardı. İstanbul Fatih'te 10 yıl önce öldürülen Yusuf Sayaner dosyası incelendi. Şüphelilerin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında suçunu itiraf ettikleri ve kasten öldürme suçundan da tutuklandığı öğrenildi Akın Güllek'in paylaşımıyla birlikte. Samsun olarak Samsun'da 19 yıl önce öldürülen isim vardı, Ali Sarıoğlu. Ali Sarıoğlu'nun dosyası da raftan indirilen dosyalardan biriydi ve tekrar yapılan soruşturma ve incelemelerle birlikte soruşturmayı yanlış yönlendirdiği amaçlanan bulgulara ulaşıldı o mevcut dosyada ve tekrar soruşturmayı derinleştiren ekipler ihbarın kaynağını yıllar sonra tespit etti. Yeni tanık beyanları ve teknik analizler sonucu da 4 kişi yakalandı ve 6 faili meçhul Akın Güllek'in paylaşımıyla sonuca ulaşıldı ve faillerinin bulunduğu

0: söyleyebiliriz Kahraman Poyrazoğlu.
1: Emre Ayaz'a teşekkür ederim. Tabii çok önemli bunlar. Faili meçhul cinayetlerden bahsediyoruz. Emre de aktardı. 15-20 yıl öncesine dayanan cinayetler ama hiçbir faili meçhul cinayet karanlıkta kalmayacak gibi görülüyor. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamalarının detaylarını da sizlere aktardık. Şimdi sabah saatlerinde deprem gerçeği bir kez daha kendini hatırlattı. Malatya'da meydana geldi sarsıntı. Battalgazi ilçesinde saat 6.20'de 5 büyüklüğünde bir deprem. Tabii deprem olunca hepimizin yüreği ağzına geliyor. Neresinde olursa olsun Türkiye'nin büyük bir korku yaşıyoruz ama gelen ilk bilgiler Malatya'da ciddi bir hasar olmadığı yönünde. Daha fazla detay için muhabir arkadaşımız Ada Kahriman'a dönelim. Malatya'dan karşımızda Ada. Gördüğüm kadarıyla en azından arkanda da böyle bir sakinlik, sükunet söz konusu Ada. Panik hali, panik havası geçmiş gibi. Neler aktarabilirsin bize diyeceğim ama bağlantımızda öyle zannediyorum ki bir donma söz konusu oldu. Hemen tekrar bakacağız. Peki Ada hazır galiba. Ada sözü sana bırakayım.
2: Kahraman Poyrazoğlu, evet, 6.20'de, saat 6.20'de meydana geldi buradaki deprem. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşandı. Bizler şu anda Yeşilyurt ilçesindeyiz. Battalgazi'ye çok yakınız aslında. Yanımızda da hemen zaten İnönü Caddesi var. Tabii 6.20'de gerçekleştiğini belirtiyoruz. AFAD'dan yapılan da bir açıklama vardı. 5 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını, bu depremin 5 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Aynı zamanda derinliğinin ise 15.59 olarak kayda geçti. Belirtildi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşanan depremde. Tabii burada çevre illerde yaşandığını, yani çevre illerden de etkilendiği belirtiliyor aynı zamanda. Hangi illerdi bunlar? Başta Diyarbakır olmak üzere Şanlıurfa, bununla birlikte Tunceli, Adıyaman gibi illerde, Elazığ gibi illerde de, çevre illerde de bu depremin hissedildiği belirtildi. Şöyle ki buradaki vatandaşlarla konuştuğumuzda, özellikle depremi hissettiklerine dair bazı sorular sorduğumuzda, sabahın erken saatleri olduğu için burada, özellikle hafta sonu bugün, zaten okullar tatil, çoğu vatandaş da burada izinli hafta sonu. Sabahın erken saatlerinde aslında uykularında yakalandılar depreme. Bu noktada bir vatandaşla konuştuğumuzda mesela şöyle belirtiyor. Ben 6 Şubat depremlerinden sonra ilk defa kapıya koşarak kaçtım diyor. Yani evden çıkmaya çalıştım diyor. O kadar şiddetli hissettiklerini ve çok korktuklarını belirtiyor. Şimdi biraz aslında çevreyi gösterelim. Siz de belirttiniz. Sakinlik şu anda hakim. Zaten deprem üzerinden 4 saat geçmiş durumda. İnönü Caddesi'ndeyiz. Burada tabii hayat gayet normal akışında ilerliyor. Tabii bununla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
3: güzel Malatya'mıza geçmiş olsun dedi. Battalgazi'de meydana gelen deprem sonrası şu an itibariyle herhangi bir olumsuz durumun olmadığını, bu tespitin olmamakla birlikte tüm ihbarları ben değerlendirdiklerini belirtti aslında. Malatya Valisi Seddar Yavuz da bir açıklama yaptı sosyal medya hesabından. Yaptığı açıklamada şu belirtiliyor. Ekiplerin deprem sonrası saha taramalarına başladığını, şu ana kadar da olumsuz bir tespit veya ihbar olmadığını ifade etti kendisi. Tabii Malatya'da özellikle buradaki personeller bu konuda eğitimli. 6 Şubat depremlerinden sonra bakanlığın Malatya'da hem doğrudan hem yerinde dönüşüm destekleriyle 125 bin bağımsız bölüm inşa edildiğinin altını çizmekte fayda var. Keza Malatya Valisi Seddar Yavuz da şunu belirtiyor. Yapı stoklarının yenilendiğini, kentin büyük bölümünü afete dirençli hale getirdiklerini belirtiyor. Dolayısıyla olumsuz bir durum beklemediklerini belirtmişti. Burada eski yapı stoklarının sorun oluşturabileceğine değindi. Depremin ardından Göztepe Mahallesi Elmalı Sokak'ta bulunan iki katlı müstakil binanın duvarlarında kısmi göçük oluştu. Bu da eski yapı stokluydu. Depremin ardından sokakta kısa süreli panik yaşandı. Tabii bununla birlikte ihbar üzerine de olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri de sevk edildi. Tabii hasarın boyutuna ilişkin ekiplerin çalışmaları sürüyor. Herkesin bu noktada sakin kalmasında oldukça fayda var. Biz de Malatyalı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Sabah saatlerinde 6.20 sıralarında burada Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşandı buradaki deprem. 5 büyüklüğündeydi.
2: Deprem 5 büyüklüğündeydi ve derinliği de 15.59 olarak kayda geçti. Şu anlık olumsuz bir durumun olmadığını belirtip sözü tekrardan size bırakalım. Kahraman Poyrazoğlu.
1: Ada Kahriman'a teşekkür edelim. Tabii asrın felaketini yaşayan kentlerimizden biri Malatya. Dolayısıyla en ufak bir sarsıntıda yürekler ağza geliyor ama çok şükür ki olumsuz bir durum yok. Ada Kahriman'da 24 ekibi olarak biz de bölgedeyiz. Son durumu kendisinden öğrendik. Şimdi gelelim.

0: İstanbul'a. İstanbul deyince en büyük çile ne desem tüm İstanbulluların ortak noktada buluştuğu konu toplu ulaşım oluyor. Üstelik zam da geldi bu arada, onun da hatırlatmasını yapalım, o çileli sıkıntılı ulaşıma bir de zam geldi. Şimdi Temmuz ayı ikinci oturumunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısında bu konu gündemdeydi. AK Partili meclis üyesi Zekeriya Eroğlu nelerin yapılamadığını meclis kürsüsünde tek tek anlattı.
1: Hazine onayından bahsettiler. Cumhurbaşkanlığının imzasından bahsettiler. Sayın Başkanım, şu anda Cumhurbaşkanı'nın onayıyla izni verilmiş, onayı verilmiş hazine yardımının aşağı yukarı onun üzerinde metro, 12 tane metro projesi var. Hazine onayı verilen. Peki bu hazine onayı verilen bu projeler niçin bitirilmedi Sayın Başkanım? Finans sorunları yok.
2: CHP yönetimindeki İBB'nin sorunları tartışıldı. AK Parti toplu ulaşım çilesine dikkati çekti. İflasa sürükleniyorsunuz mesajı verdi.
3: İETT'nin araç filosunun yaş ortalaması 5 iken 2025 yılında maalesef 13 yaşına kadar çıkmıştır. Yaşlı bir filoya sahip olmaktadır.
2: İBB Meclisi Temmuz ayı ikinci oturumu düzenlendi. AK Parti grubu adına AK Parti İBB Meclis üyesi Zekeriya Eroğlu söz aldı.
3: Temelleri 2018 yılında ihalesi yapılmış, temelleri atılmış, 2019 yılında mevcut CHP yönetimine teslim edilmiştir. Değerli arkadaşlar, bu projenin 2024 yılı faaliyet raporunda fiziki ilerleme oranı %49.1'dir. Dikkat edin, 2024 döneminde fiziki ilerleme oranı %49.1'dir. Peki 2025 yılı faaliyet raporunda ilerleme seviyesine baktığımızda 2025 yılında bu projenin fiziki ilerlemesi %52'dir. Yani bir yılda fiziki ilerleme %2.9'dur.
2: Eroğlu, İETT'nin yeni otobüs alımı için 350 milyon lira, bakım ve onarım giderleri içinse 10 milyar 940 milyon lira harcandığını belirtti. Metro projelerindeki ilerleme hızından otopark yatırımlarına kadar birçok başlıkta CHP'li İBB yönetimini resmi veriler üzerinden eleştirdi.
3: İETT'nin kullanmış olduğu rakam ne kadar? 350 milyon. Araç bakım onarımına 2025 yılında harcamış olduğu rakam ne kadar? 10 milyar 940 milyon. İETT yatırım yapan bir kurum olmaktan çıkıp mevcut sistemi ayakta tutmaya çalışan bir bakım onarım kurumuna maalesef evrilmiştir.
2: Ve tabii ortadaki en önemli soruyu da sordu Eroğlu. Bunca para nereye gitti?

0: Moderatör hafta sonu devam ediyor. Şu an itibariyle stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile birlikteyiz. Fatma Hanım hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Çok
0: sizi
1: sağ
0: daha önce de ben stüdyoda ağırlamıştım. Evet. Enerjinizle yine çok keyifli
1: sağ
0: bir
1: olun.
0: Yayın olacağını düşünüyorum.
1: Sağ
0: ayağınıza sağlık. Tekrar hoş geldiniz diyelim. Tabii az önce ben de anons etmiştim. Arkadaşımız da bölgeden çok şükür Malatya'da herhangi bir hasar söz konusu değil. Sayın Bakan Kurumu'nda açıklamaları var. Dikkatle takip ediyoruz ama şimdi Gaziantep'te tabii ki asrın felaketini yaşayan derinden hisseden kentlerimizden, büyük şehirlerimizden biriydi. Dolayısıyla zaman zaman da aslında deprem gerçeği kendini de hatırlatıyor. İsterseniz bununla başlayalım. Mutlaka siz
1: tabii
0: de Malatya hemşerilere geçmiş olsun diyeceksiniz.
1: Tabii deprem bölgesinde 6 Şubat'a döndüğümüz zaman gerçekten çok zor bir geceydi. Sağ olsun Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, Murat Bakanımızın güçlü koordinatör gücüyle en az zararla buradan çıktık ve şu anda en son Hatay'daki evlerin lansmanıyla da hızlı bir şekilde bütün bölge ayağa kalktı. Çok şükür. Gerçekten biz ne kadar büyük bir millet olduğumuzu bütün dünyaya göstermiş olduk. Malatya benim açımdan şöyle önemli Kahraman Bey. Ben Malatya geliniyim. Eşimin ailesinin birçoğu Malatya'da yaşıyor. O yüzden Malatya ile olan ilişkimiz komşuluk ilişkinin dışında akrabamız, canımız, ciğerimiz, kardeşlerimiz orada. Bize dört atanın dördü hak biliyorsunuz. Dolayısıyla çok yakinen ilgilendik. Sağ olsun belediye başkanımız, valimiz, milletvekillerimiz çok büyük bir gayret gösterdiler. Biz de

0: Nurdağ İslahiye Hattı'nda %80 kayıp kaçağı ve yapı stoğunu kaybetmiş bir şehir olarak nasıl ayağa kalktık? Çünkü herkes birbirinden öğreneceği çok şey var. Biz TÜBİTAK'ın dirençli şehir master planını oluşturmuştuk ve oradan da deprem master planı yapmıştık. O gece hiç unutmuyorum 4.17'de ben şu an İstanbul valimiz olan Davut valimizle haberleştik. İlk yola çıkan AFAD'a gelen belediye başkanı ve vali olarak biz olduk. Aman yarabbi tövbe, küçük kıyamet. Öyle deprem falan değildi. O yüzden o yaşadıklarımız bize bir şey söyledi. Önce tedbir, sonra tevekkül. O yüzden Murat Bakan, ben Abdülhamit Bakanım aradım, Sayın Bakanım yetiş. O da Murat Bakanım ve bütün ekibiyle geldi. Bizi hiç bırakmadılar. Hiç yanımızdan ayrılmadılar. Bütün bölgenin koordinasyonunu da bizim üzerimizden sağladılar. Bizim daha önce yaptırdığımız deprem master planı bakanlığımıza çok büyük bir eline kılavuz oldu. Yeni Nurdağ nerede kurulacak, yeni İslahiye nerede kurulacak? Bunlar çok hızlı planlandı ve çok hızlı hayata geçti. Şunu demeye çalışıyorum, önce tedbir.
1: Doğru.
0: O yüzden erken uyarı sistemlerini kuvvetlendirmemiz, deprem master planı hayata geçirmemiz, yapı stoklarımızın, üst yapı stoklarımızı analiz edip, yarın işte bugün hamdolsun güzel bir sonuç var, kimsenin burnu kanamadan buradan çıkıyorsak, bu tedbirleri bilimsel bir şekilde çok hızlı hayata geçirmemiz ve bölgesel olarak buna çok daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. Hepimize çok düşen görev var. Biz de bütün bölge olarak belediye başkanlarımız, valimiz Ankara'da verimliliği ve koordinasyonu sağlayarak daha dirençli bölge, daha dirençli şehirler olmak konusunda da büyük bir gayret gösteriyoruz. Yeniden Malatya'mıza geçmiş olsun diyorum. Rabbim bir daha bunları yaşatmasın. Bizler de yöneticiler olarak, sorumluluk sahibi, vebal sahibi insanlar olarak buradan ders çıkarıp gerekli tedbir almaya devam etmeliyiz diye düşünüyorum.
1: Şimdi tabii doğru söylüyorsunuz. Geçmiş olsun diyelim bir kez daha tüm hemşerilerimize. Ve tabii çevre illerden de hissedildi evet. Bu sarsıntı. Şimdi gelelim Gaziantep'e. Tabii Gaziantep artık tam anlamıyla bir cazibe merkezi. İşte gastronomisiyle, ekonomisiyle, evet. Turizmiyle bambaşka bir büyük şehrimiz olarak ilerliyor. Şimdi Bahçeli Evler projesiyle isterseniz başlayalım. Tam da böyle depremden konuştuk, yapılardan bahsettik ama Bahçeli Evler projesi ben de dikkatle bakıyorum. Bir kere tek katlı olması son derece önemli. Başka neler var?
0: Şimdi bakın aslında pozitif gündeme geçtiğimiz zaman şurada bakınca büyük bir tarih var, büyük bir coğrafya var.
1: Şöyle bir Gaziantep'i görüyoruz.
0: Üç boyutlu bize bakan ve gel beni ziyaret et diyen. İki gün önce de Kültür Bakanımız geldi. Kardeşlerini Amerika'dan bulup getiriyoruz. Aile yılında Çingene kızımız ailesine kavuşuyor. 60 yıllık hasret bitiyor.
1: İnşallah.
0: Kalemiz Halep'in kalesinin aynısı, muhteşem bir estetik var, zerafet var ve olağanüstü bir bizi gazi yapan mücadelede bir simge, direnişin simgesi. Şimdi neden Bahçeli Evler'in sorusunun cevabı aslında son 10 yılda yaşadıklarımız. Son 10 yılda biz önce bir mültecilerle ilgili süreci yaşadık. Biliyorsunuz yanımızda yaşanan süreç en çok komşular etkiledi. En çok gelen kardeşlerimiz önce bize sonra İstanbul'a geldi ve biz küçük İstanbul'uz. Nüfusumuzun oranına baktığımız zaman da İstanbul'dan çok daha fazla mülteciyi beraber ağırladık. Konut ihtiyacımız çoğaldı, kira fiyatlarımız yükseldi. Şimdi hamdolsun geri dönüyorlar. Ama korona bize bir şey söyledi. Koronada herkes bağına bahçesine dönmeye başladı. Dikey yapıdan uzaklaşıp bağ bahçede bağ evine gitmeye başladı ki bizde bağ evi kültür çok yaygındır. Bize ait bir kültürel mirastır. Toprağa gitme, ayağını toprağa basma, toprağın bereketine bir de Aşık Veysel'in söylediği topraktan geldik toprağa gidiyoruz. Bir de toprak tevazusuyla alçak gönülle bize bir şey söylüyor. Tevazunu göster, alçak gönüllü ol, makamla sınavda toprak gibi ol. Çok önemli bir mesaj. Sonra arkasından da 6 Şubat depremi. 6 Şubat depremiyle birlikte insanlar dikey yapıdan uzaklaşıp daha çok toprağa yakın ve daha yeşil bir talebe dönüştü. Bunu biz görünce mesela bir de mühendis arkadaşlarım artık bizim 6'yı görünce emekli yaşımız da geldi. Nene başkanı olunca dediler ki ya başkanım hafta sonu torunumuzla bir araya gelmek o büyük aileyi yapacak bir kentsel planlama yapmanızı çok arzu ediyoruz. Yeşilin içinde Torunumuz da oturuyor.

0: yapmak istiyoruz. Oradaki bostanda domates, biber, patlıcan ekmek, bir yağlı köfte yapmak istiyoruz. Ve bize ait bir mekan olsun istiyoruz. Çünkü şehirlerde bu ihtiyaç gittikçe çoğaldığını görünce biz hemen planlama yaptık. Bu Türkiye yüzyılı belediyeciliği yaklaşık 1 milyon metrekare bir alan hemen bulduk. Bu 1 milyon metrekare alanın içerisinde ne var Kahraman Bey? Önce 30 metrekare kapalı alan. İçinde ne var? Bir ailenin ihtiyacı olan her şey. Mutfak, duş, lavabo, bir salon, oturma grubu ve önünde güneşli, sıcak iklimi olunca bir çatı, önünde de dışarıda oturacağı bir güzel ortam, 70 metrekarede yeşil alan. Bu yeşil alanın içerisinde ne var? Kurakçıl bitkiler var, Gaziantep'e dair yerel bitkiler var. Çünkü artık su savaşları başlayacak, doğru, küresel ısınma var. En az su isteyen yeşili yapmamız gerekiyor. Asfaltta ne var? Geçirgen yüzeyi var. Suladığımız suyu yeniden toplayıp başa döndüren bir sistem var. Otoparklarda güneş enerjili çatı, güneş enerjisi var. Kendi enerjisini kendi üreten bir yapı var. Çöpleri tezgahta organik ve inorganiği ayıran hanımefendinin sıfır atık dediğimiz projeye, sıfır atık vakfıyla çalışıyoruz. Çünkü baştan mutfakta ayırmak gerekiyor.
1: Doğru.
0: Biz önce karıştırıp sonra ayrıştırıyoruz. Bu çok maliyetli. İnorganik olanı sanayi bölgemizde kartonundan, camından hepsi onların ham maddesi. Türkiye kendi içerisinde bunu üretemezse bu sefer ithal ediyorsun, cari açığa neden oluyor. Bu ürünleri alıp sanayiye götürüyoruz. Organiği de metan gazı üretmek için çöp sahamıza götürüyoruz. Bittiği zaman ne oluyor? Bir engellilerimiz için önemli bir engelsiz merkez var. Bisiklet yollarımız var, yürüyüş yollarımız var, emekliler lokalimiz var, gençler için spor sahamız var. Kime ne lazım? Bir ailede çocuğa kreş lazım, dedemize, nenemize oturup muhabbet edeceği bir lokal lazım, gencimizin spor yapması lazım. Kime ne lazımsa onun planlamayı yaptık. Beklentimizden o kadar yüksek bir talep geldi
1: ki. Ben de bakıyorum, yani rakam siz belki düzeltirsiniz çünkü gün be gün artıyordur. 168.500
0: şu an 186.000'e çıktı.
1: 186.000 oldu, o 200'ü de geçecek gibi görünüyor.
0: Evet, günlük. Şimdi bu bir şeyi gösteriyor. Demek ki biz ihtiyacı görmüşüz, planlamaya başlamışız ama şimdi ilk 5.000 bitireceğiz dedik, sonra 20.000 planladık, gelen 186.000. Ne yapacağız? İlk 5.000'i dedim kura ile çekelim ama sonradan biz özellikle kurasız ve çekilişsiz herkese bunu vereceğimiz bir ortam hazırlayalım. Bu yüzden de sağ olsun Çevre Bakanlığımızla çok sıkı çalışıyoruz. Uygun yeri bulmak gerekiyor.
1: Doğru.
0: Şimdi bulduğumuz 1 milyon metrekarenin sayısını çoğaltmamız gerekiyor. Fiyat çok uygun. Niye? Zaten uygun bir fiyata Çevre Bakanlığımızla koordine edince, altyapıyı biz getirince, üst yapıyı biz getirince, geri ortak alanı biz yapınca geriye yalnızca o kapalı 30 metrekarelik alanın maliyeti kalıyor. O da orta gelir grubu, emekliler, alt gelir grubu için büyük bir umuda dönüşüyor.
1: Çok güzel.
0: İnşallah bunu çekilişsiz, kurasız yapacak şekilde de planlamayı yapıyoruz Gazi Konut'la. Bu kadar büyük teveccühe çok mutlu olduğumu ifade ediyorum ama aynı zamanda bu sorumluluk, inşallah o sorumlulukla da halkımızın bu talebini tamamen yerine getirecek planlama yapacağız.
1: Şimdi bizi izleyenler muhtemelen o sayı daha da artacak
0: İnşallah.
1: Fatma Hanım. Şimdi bir de müstakil evler var tabii,
0: evet,
1: bu arada. Yani sadece bahçeli evler projesi yok, sizde başka projeler de var,
0: evet,
1: bu alanda.
0: O niye ihtiyaç oldu? Bu tek katlı bir bağ evi gibi kültürü, hafta sonu gelip kalacağı. Bir de büyük aileyi şehir planlamasında tutmamız gerekiyor. Mesela İstanbul Aile Vakfı ile çalıştığımızda Gazi Konut'la. Ya şimdi kendi çocuklarımdan biliyorum. Ben milletvekili olarak Ankara'ya gittiğimde anam babam benimle birlikte geldi. Ben hem kariyer hem çocuk nasıl yapılacağını göstermek için ailemden çok büyük destek aldım. Büyük şehirlerde bu fırsatı bulmak çok kolay olmuyor.
1: Doğru.
0: Ulaşım sorunu var, maliyet sorunu var.
1: Hele İstanbul'da ulaşım,
0: evet,
1: sorunu.
0: Dolayısıyla planlamayı yaparken dede ve nenenin altta, işte annenin babanın üstte, bu bizim aslında hayat kültürümüz. Benim doğduğum ev de böyleydi. Bunu yapacağız ama önünde de arkaya bir bahçe koyacağız. Bu müstakilde çift kat var ama arkasında da bahçe var.

0: İnsanların hem özel alanı var Kahraman Bey, bir ailenin özel alanı neyse, hem de büyük aileyi koruduğumuz bir planlama var. Buna da çok büyük bir teveccüh oldu. Ve şimdi hamdolsun bu bahçeli evlerden sonra da müstakil evler. Bu müstakil evlerde iki katlı olacak, önünde bahçesi olacak. Yine dede, nene, torun, ana baba birlikte yaşayacağı bir altyapı oluşacak. Bu nesiller arasında sürdürülebilirliği, kültürü, medeniyet kodlarımızı, merhameti, şefkati anlatacağımız, nenenin ninnisiyle uyuyacağı, dedenin başını sıvazlayıp torununu sevdiği, iki tarafa da iyi geliyor bu.
1: Tabii.
0: İki tarafa da. Hepimizin o kadar çok ihtiyacı var ki. 2 yaşında torunum var. Şimdi nene
1: Allah
0: olarak
1: bağışlasın.
0: bunu hissediyorum. Daha önce anne olarak annemin bana verdiği desteği çok ihtiyaç hissettim. O yüzden bunları sağlamak gerekiyor
1: Doğru.
0: ve günün sonunda huzurlu, mutlu, erdemli mi Farabi şehri, birbiriyle yardımlaşan mutlu şehri yapmaya çalışıyoruz. Allah altından kalkma gücü
1: Tabii şimdi
0: versin.
1: torun sevgisi daha başka oluyor diyorlar. Onu başka programda konuşalım.
0: İnşallah.
1: Şimdi Gaziantep'in çok projesi var çünkü. Şimdi ben açıkçası yayından önce şöyle baktığım zaman benim en çok ilgimi çeken ve dikkatle takip ettiğim Alzheimer merkezi oldu. Çünkü benim de bir yakınım bu sorunla yaşamak durumunda. Dolayısıyla benim daha hassas olduğum bir konu ama çevremize baktığımız zaman insan başına bir şey gelince
0: Doğru.
1: daha çok fark eder oluyor. Yani aslında birçok insanın
0: Doğru.
1: benzer bir durumla mücadele etmek zorunda kaldığını. Dolayısıyla Alzheimer Merkezi sağlık anlamında benim en çok ilgimi çeken projeniz oldu. Sözü size bırakayım.
0: Şöyle, doğumdan ölüme herkesin derdiyle dertlenmek, empati yapıp buradan onların yaşadığını hissetmek, her şeyi Ankara'dan, ilgili bakanlardan beklemeden sen ne yapabilirsin? Ben Kurucu Aile Bakanı iken, kimsesizlerin kimi, sessiz yılların sesiyiz diye yola çıktığımız yolculukta, o söylediğiniz kısımda büyük büyük hukuki düzenlemeler yaptık. Ama Türkiye yüzlü belediyeci Cumhurbaşkanımızın 94
1: Evet.
0: ruhu diyor ki uygulama sende, uygula. O yaptığın, daha önce uygula dediğin şeyi Rabbim sana fırsat verdi. Al bunu uygula. Niye önemli? Alzheimer başına gelen bile, sizin de yakınınızdan biliyorsunuz. Benim yengem ve amcam da yaşadım. Babam da kısmi başlamıştı. O kadar zor ki size anlatamam. İnsanın başına gelince daha iyi anlıyor. Çağın vebası. Bunun en iyi filmini Anthony Hopkins Baba filminde. Seyrettiniz mi
1: Evet,
0: bilmiyorum.
1: evet.
0: Oscar aldı film. Tabii büyük bir senaryo ve oyunculuk var. Filmde saatini kaybediyor. Evdeki temizlikçiyi işte ne oldu diye suçlamaya çalışırken aslında saati koyduğu yeri unuttuğuyla başlıyor. Çok basit insani bir şey ve kızının o mücadelesi, Alzheimer'lı bir babanın verdiği mücadele oradan bize bir şey söylüyor. Önleyici tedbir yap, aileleri yalnız bırakma ve bilimsel çalış. Biz Gaziantep Üniversitesi Geriatri Bölümüyle bir bilim kurulu oluşturduk. 4 üniversitemiz var. Sanku, Hasan Kalyoncu ve GİPTU. Beraberinde bütün hocalardan bir bilim kurulu oluşturduk. Bir Alzheimer'lı hastanın ilerlememesi için.
1: Çok da hızlı
0: Erken uyarı
1: ilerliyor tabii.
0: sistemi çok hızlı. Mesela en basitinden yüksek teknolojiyi kullanarak bir bilezik takıyoruz. Bir kırmızı alan belirliyoruz, kayboluyorlar.
1: Tabii.
0: Eve dönemiyorlar ve unutuyorlar. O yüzden bir kırmızı alanda tam o kırmızı alanın dışına çıktığı zaman ona alarm veriyor, aileye de bilgi veriyor.
1: Aynı anda.
0: Bulamıyor.
1: Tabii.
0: Çünkü aile o kadar zor bir şey ki bu size anlatamam ben. O yüzden biz ne yaptık? Bilimsel bir kurul oluşturduk. Önce daha önce küçük bir merkezimiz vardı. Şimdi sağlıktan sorumlu genel başkan yardımcımız da açılışımıza geldi. Şehirde önce bir baktık. 5.000 Alzheimer'lı hasta var. Daha ilk tespitlerimize göre. Ve her geçen gün artıyor bu. Şimdi biz ne yapıyoruz? Her bir hastamızın evinden alıyoruz. Kendine göre bir taramamız var. Ona ne lazım bilimsel?
1: Önce bir ona bakıyor.
0: Evet.
1: Önce bir hastanın
0: Evet.
1: röntgenini
0: Önleyici
1: çekiyorsunuz.
0: tedbir. Bir kere akıl oyunlarıyla kafayı sürekli çalıştırıyoruz. İkincisi beslenme çok mühim. Nasıl beslenecek? Beyni besleyen ürünleri daha çok yemesi için mesela daha çok Akdeniz besleyin diyorlar, daha çok omega alın. Mesela badem, fıstık, ceviz gibi ürünler daha
1: Evet.
0: çok beyni besliyor. Bunun gibi çok küçük dokunuşlarla ilerlemesini önlemek, durdurmak, bir dondurmak. Burada bilimsel çalışmada yeme

0: Akıl oyunları ve fiziksel aktivite. Daha da mühimi yaşama tutunma. O gün mesela anne babalarla konuşuyoruz, çocuklarla da. Diyor ki başkanım sabahleyin kahve içip çıkıyorum diyor, okuluma gidiyorum diyor. Haftada iki gün giyiniyorum diyor. Anne baba da bunu yaşayınca çocuklar diyor ki mutlular, heyecanlılar. Çocuk telaşıyla öğrenci okula gidiyor, servise biniyor, eğitim alıyor ve dönüyor. Şimdi yeni yaptığımız merkezde Uslu Ailesi, aslında bizim Gaziantep modelinde hayırseverlerimiz 1/40'ını veriyor, binayı kendi yapıyor. Bilim merkezinde Golden Rose'un başındaki Mehmet Erkul yaptı, 120 okul yaptık. Hastaneler yapıyorlar, okullar yapıyorlar. 4-6 yaş Kur'an kursları açıyorlar. Alzheimer merkezi yapıyor. Başka hiçbir şehirde bu yok. Evet. İçi bilimsel yapan hayırsever ismini veriyor. Biz de işletiyoruz. İşletirken kimle işletiyoruz? İlgili bakanlıklarla. Burada Sağlık Bakanlığı, Aile Bakanlığı, birlikte çalıştığımız Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz. Günün sonunda annemiz babamız bize şey, o kadar güzel yüce kitap diyor ki, anam baban yanında yaşlanınca sevgili peygamberimizin bize en büyük tavsiyesi of bile deme. Evinizi huzur evi yapın. Çok önemli bir şey. O yüzden bu bize Alzheimer merkezi evinden çıkıyor. Anne baba evdekiler bir dinleniyor. Oradaki Alzheimer hastamız mutlu, çıkıyor, tedavi görüyor, dönüyor, ilerlemesini önlüyor. Evin içerisinde bir gün sonra, bir gün önce onun hazırlanma telaşı, bir gün sonra da anlatıyor. Şarkı söyledik diyor, bahçeye çıktık diyor, satranç oynadık, yani tavla oynadık diyor, akıl oyunlarını oynuyor, peyzajda atölye var. Toprakla buluşuyor, aktivite domates yapıyor, biber ekiyor, o ürünleri alıp eve götürüyor. Hobi bahçesi var ve su ve yeşil. Su ve yeşil terapi ediyor. Bunların hepsine ne lazımsa şu anda Antep'in en pahalı yeri. En pahalı dediğin şey para ama en değerli dediğin şey toplumsal değer. Bana oraya satsam korkunç para eder ama ben orayı Alzheimer merkezi yapıyorum. Ben orayı engelsiz yaşam. Ben orayı aktif ileri yaş merkezi yapıyorum. Neye değer veriyorsan en değerli yerin ona veriyorsun. İnsan.
1: Vallahi
0: ve dua.
1: Elinize sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Keyifle dinliyorum sizi anlatırken. Şimdi tabii Gaziantep büyükşehir, önemli etkinliklerinde buluşma noktası, bir anlamda bir kongre merkezi de Gaziantep için tabii ki son derece önemli. Bununla ilgili de hatta Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla temeli de atıldı.
0: Doğru.
1: İsterseniz kongre merkezinde sizden dinleyelim.
0: Bu niye önemli? Aslında Cumhurbaşkanımız 94'te Haliç'i yaptığında Haliç neydi, şimdi Haliç ne? Bize bir şey söylüyor. Onun büyük bir, burası büyük bir mektep. 25 yıldan beri alandayım. Gerçekten kendinden çok şey öğrendik. Şehirlerde neye ihtiyaç var? Bizim şehrimizde neye ihtiyaç var? Şehir, kültür turizminin artık bölgesel başkenti olmuş durumda. Coğrafi işaretleriyle UNESCO'ya girmiş durumda. İşte Bakırından Sedef'ine, Antep işine. Mesela şu Antep işi ve Kutnu. Şu anda bunu biz Londra'da Bora Bey'in defilesiyle Londra Moda Haftası'na götürüyoruz. Sonra da COP31'e. COP31'de 10 başlık var. Biri kültür sanat. Dolayısıyla bana ne lazım? Bana tesis lazım. Tesisin tanıtılması lazım. Tesislerimiz elbette çok ama artık kongre turizmi diye bir şey var Kahraman Bey. İnsanlar İstanbul ve Antalya merkezi yapıyor. Çok kıymetli. Aziz İstanbul muhteşem. Gerçekten Fatih'in İstanbul'u, Cumhurbaşkanımızın vatanım da vatanım dediği İstanbul. Biz de bölgemize küçük İstanbul'uz. İnsanlar çünkü kültür turizminde yeni bir mekana gitmek istiyor. Yeni bir şey tatmak istiyor. Yeni bir yer görmek istiyor. Bu da güzel bir Anadolu irfanı. Her şehirde ayrı bir güzellik var ama bu da tesis lazım. Bir taraftan ilçelerimiz yapıyor. Büyükşehir olarak da biz içinde ne var? İçinde 1788 kişilik büyük bir salon var. Salonun içerisinde kurduğumuz şehir tiyatrosunu, bütün tiyatroları, operayı oynatacağımız tamamen ışık, bu güzel bir, sizin uzmanlık alanınız artık o kadar gelişti ki bu iş, dijital sanat, yapay zeka. Bunları göstereceğiniz bütün altyapı, önünde bir fuaye, geniş bir fuaye, yapmak istediğiniz bütün etkinlikleri ve fuar alanı. Çünkü kitap fuarı yapacağız. Kitap fuarı merkezde ulaşılabilir olması lazım. İnsanlar zamanla yarışıyor.
1: Tabii.
0: Uzak yere gitmek istemiyor. Bununla alakalı bize ne lazım?

0: Bize ne lazım? 40 dönüm içinde mozaik yolların olduğu, yeşilin ve suyun olduğu, park otoparkının olduğu 100. yılın içerisinde planladık. İnşallah seçimimize yetiştirecek şekilde temelini attık. Sağlık turizminden kongre turizmine, kültür turizminden inanç turizmine. Şimdi mesela doktorlar geliyor, diyor ki başkanım Cuma dünyadaki en iyi doktorları, diş hekimleri mesela geliyor. Nasıl bir gelişme var? Dişte nasıl bir gelişme var? Önce Cuma günü teknik çalışıyorlar. Cumartesi pazarda kültür gezisine çıkıyorlar. 5 antik kent 22 müze var. Bir de UNESCO'nun gastronomi şehri var.
1: 2 gün yetiyor mu?
0: Hem teknik hem kültür
1: 2 gün yetmiyordur büyük ihtimal.
0: yetmiyor. Bizim ben ilk geldiğimde yarım gün sonra ne yapacağımızı bilemiyorduk. Şimdi bir hafta. Elimizde bir hayvanat bahçemiz var. Doğal yaşam. Önce safari yaptık, şimdi Afrika safarisi. Cumhurbaşkanımızın hediye edilen aslanları dörder dörder doğurdu. Doğurganlık oranımız çok iyi oldu. Ve şu anda Afrika safarisi. Aslanları, kaplanları serbest bırakıyoruz. İnsanları cam tünelden geçiriyoruz. Yeniden Gaziantep'e gelmek için bir neden gerekiyor ama bize bir tesis gerekiyor. Şimdi bu tesiste bu ihtiyacımızı gidermiş olacağız ve çeşitlilik isteyen, artık ben daha çok bize bir de Gaziantep diye bakmayın. Yanında Göbekli Tepe var, onun
1: Tabii ki.
0: yanında Mardin, Midyat var, onun yanında Hasankeyf var, onun yanında Nuh Aleyhisselam'ın gemisi var,
1: Tabii.
0: Cudi var. Bölgesel turizm için Siirt var, Veysel Karani var. Yok yok, bu tarafta Hatay var, Kahramanmaraş var, Adıyaman, Nemrut var. Kahramanmaraş'ta hem gazilik mücadelesi hem yedi uyurlar bizim inanç turizmimiz için muhteşem bir hazine var.
1: Yani Gaziantep'i
0: Hatay'da
1: merkeze
0: evet
1: alıp
0: 11 şehir destinasyon. Ben artık diyorum ki şehir milliyetçiliği öldü. Artık komşunun komşunun külliye muhtaç olduğu bölgesel kalkınma var. Şehre bir Avrupa'ya gittiğiniz zaman bir saat ileride ne varsa oraya da gidiyorsun.
1: Tabii.
0: Bir saat ileride
1: Doğru.
0: bütün 12 bin yıllık tarih var. Tarihin sıfır noktası var. İnanç var, kanyon var, karavan var. Yok yok. Bunlara da tesis lazım. Biz inşallah bu yeni dönemde bunların hepsini bölgesel kalkınma, terörsüz Türkiye'nin de altyapısı demek.
1: Aynen öyle. Tabii terörsüz Türkiye dediğiniz gibi paralel ilerleyen bir
0: Aynen,
1: süreç var aslında bu
0: aynen.
1: kalkınma ile birlikte. Şimdi biraz turizm demişken Visit Gaziantep uygulamasından da
0: Evet.
1: isterseniz bahsedelim. Nedir bu uygulama?
0: Şimdi 21. yüzyıl veri yüzyılı ve tasarım yüzyılı. Önce yüzyılın kodlarını iyi görmemiz ve kendimiz yenilememiz lazım. Yenilenmezsek yeniliriz. Visit Antep niye ihtiyaç doğdu? Çünkü bir turist geldiği zaman ona tek tip bir program vermek istemiyoruz. 9 dilli bir iddiamız var. Çünkü Asya'dan, Güney Kore'den turist istiyoruz. Çin'den, Japonya'dan turist istiyoruz. Adam kendi diliyle gezmek istiyor.
1: Tabii.
0: 9 dilli bir yayın. Ne yapıyor bu? Onun sorularıyla çok kolay bir şekilde tarıyor. Kişiyi önce analiz ediyor. Kişi ne istiyor? Kişi Nemrut'a, Göbekli Tepe'ye mi gitmek istiyor? Karavan turizmi, kanyon turizmine mi? O analizde ona bir rota belirliyor ama o kişi özel. İşin özel tarafı bu.
1: Bu.
0: Ve bir kişinin asistanı. Yanında bir kişi nasıl rehberlik yapıyorsa Visit Gaziantep'te o düğmeye basınca sana doğru rotayı, mesela çok kişi diyor ki baştan başka bir rota belirlemiştim ama Visit Gaziantep'e girdikten sonra rotam değişti. Ona uygun rota. Ona uygun rota ne demek? Onun istediklerini yapması, onun daha mutlu olması ve dönerken her şeyi yapmış bir şekilde dönüp bizim kültür elçimiz, gönül elçimiz olması. Bu teknolojiyi kullanma. Şimdi bunu burada yaptık. Bütün bölgede de çok büyük bir talebe dönüştü. Şimdi Şırnak'ta valimize de söyledik. Aynı şekilde Mardin'deki valimizle de konuştuk. Onlar da hızlı bir şekilde bunu yapmaya çalışıyorlar. Halep ve Şam'la da kardeş belediyeyiz. Bölgesel olarak çünkü orada da muhteşem Mimar Sinan'ın
1: Tabii.
0: eserleri var. Medeniyet var. Bu bölgesel kalkınmayı döndürecek yapay zekalı dijital bir altyapı oluşturduk. Bu bizim elimizi çok kolaylaştırdı. Havalanına indiği andan itibaren bir uygulamayla cep telefonundan indirdiğinde sana bütün rotayı
1: Sizin de yayın çok keyifli oluyor.
0: belirliyor.
1: Çok keyifli dinliyorum ben de. Gerçekten hepsi birbirinden önemli, değerli
0: Sağ olun.
1: projeler. Başka sizin anlatmak istediğiniz neler var efendim? Şimdi Gaziantep deyince tabii herhalde saatlerce konuşsak bitmez ama
0: Aslında en son şu
1: projelerin dışında tabii
0: terörsüz
1: buyurun. Tabii
0: Türkiye'yi
1: ki, tabii
0: anlatayım.
1: ki. Buyurun.
0: Niye önemli? Şimdi Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız meclisimiz hukuki düzen

düzenlemeler yapıyor. Çünkü son 50 yılda gerçekten çok büyük zorluklar yaşadık. Daha 15 Temmuz'u geçen hafta yaşadık. İç barış çok mühim. Savunma sanayinde, güvenlikte olağanüstü başarılı bir dönemimiz var. Ama kardeşlik çok önemli ve

0: Ne içeride bize bir faydası var? Bölgede kaybettiğimiz ekonomik değere bak, bir de insan kaybettik. Yani buna yeter diye durduğumuz bir hukuki düzenleme geliyor. Ama en önemli şey kültür turizminde bölgenin ekonomisi. Bölgede son 50 yılda hayvancılıkta kayıplarımız var. Tarımda Mezopotamya bereketli ilanın en güzel tarafı. 12 bin yıllık tarih var, büyük bir inanç turizmi var. Biz ne yaptık? Meclis başkanımız sağ olsun davet ettik, geldi. Nuh'un gemisini Cudi'ye indirdik. Nasıl indirdik? Dronlarla indirdik. 60 dronla Nuh'un gemisi Cudi'ye indi. Hud suresinde bunu söylüyor ama biz Hud suresini hem Diyanet İşleri Başkanımız ayeti okudu. Bütün Şırnaklılar, Cizreliler de gökyüzünde daha önce o terörle anılan bölgede biz kültür turizmini ve Nuh'u anladık. Ortak dua ettik. Bütün dinlerin, bütün semavi dinlerin Nuh Aleyhisselam ortak peygamberi. Anlatmaya çalıştığım şey şu. Terörsüz Türkiye'nin bölgesel kültürel turizmi, inanç turizmi ayağı şehir ekonomisi demek. Bölge ekonomisi demek. Tarım demek, hayvancılık demek, günün sonunda zenginleşme demek. Her yönden ve birbirini tanımak demek. Biz gelmedik kavga için diyor, dostun evi gönüllerde Yunus Emre. Barış kalpte başlar diyor Hazreti Mevlana. Aslanlarla ceylanlar dostluğu kucağımızda diyor. Bir aslan bir ceylanla nasıl dost olur? Güvenirse olur. Bir araya gelirse olur. Ortak sofrada buluşursa olur. Bu ortamları bir sağladığımız zaman gençlerin Nuh Aleyhisselam'ın daha iyi nasıl tanıdığını. Şehir tiyatrosu oynattık, çizgi film oynattık. Başka bir şey oldu. O başka bir şeyi bütün bölgede dijital sanata çevirmek istiyoruz. İşte inşallah bunların hepsini yeni dönemde hayata geçirecek yeni bir başlangıca, yeni bir hikayeye ihtiyacınız var.
1: Yani aslında eskiden şöyle bir durum vardı. İnsanlar yurt dışına çok sık gider gelirlerdi işte turizm tamam. için, bu kültür turizmi için ama artık galiba yavaş yavaş kendi medeniyetimizi, kendi ülkemizi keşfetmeye evet. başladık. Evet. Çünkü ben de çevremde duyuyorum dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan işte çocuklarıyla beraber hafta sonunu işte Gaziantep'te doğru. diğer doğru. şehirlerimizde geçirip keyifli zamanda geçirme imkanına sahip oluyorlar. Hem kültür hem doğru. tarih. Ve bir yandan da tabii ki evet. gastronomi. Esnaf nasıl yaklaşıyor efendim? Onu da merak
0: esnaf
1: ediyorum.
0: Esnaf önce beni çok 12 yıl önce esnafı topladım. UNESCO gastronomi şehri olduk. Olmak için mücadele ediyoruz. Ya başkan demişler bizi davet etti. Acaba ceza mı yazacak? Tereddütle geldiler. Dedim ki bakın bir kadın başkan geldi. Yeme içme işiyle uğraşıyor demeyin. Bu bir ekonomi. Bu dedim elimizde Allah bize Mezopotamya'yı vermiş, bereketli hilali vermiş. Bu sağlık. Ecdat İpek yolunu kalkınma yoluna, baharat yolunu şifa yoluna çevirmiş. Dünyanın buna ihtiyacı var. Gelin bu konuda birlikte fikir birliği, eylem ve söylem birliği yapalım. Elmacı pazarımızdaki koku, lezzetin dünyaya ihtiyacı var. Şimdi o kadar çok sahiplendiler ki koronada ve depremde durdu. Şehir durdu. Esnaf siftah yapamadı. O yüzden bu bizim açımızdan ne kadar önemli olduğunu gördüler. Bizden daha çok sahiplendiler. Halka kanalman çok önemli. Halkla birlikte bu işi başarman çok önemli. Şimdi maşallah şu anda hem çok mutlular, hem evine ekmek götürüyor, hem çocuklarını bu konuda yetiştiriyor, hem bir bizim ahi evran kültürümüz var. Ve dünyanın da buna ihtiyacı var. Merhamet, şefkat, hoşgörü, misafirperverlik. O diyor ki ahi evran, akıl ve ahlak ile bizi geçen bizdendir. Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. Kaybettiğimiz duygular. Gastronomi, sofra bize kaybettiğimiz duyguları da yaşatıyor. İşte tam bunun için bir olmamız, beraber olmamız. Yine Yunus Emre ile bitirmek istiyorum. Bölünürsek yok oluruz, bölüşürsek tok oluruz diyor.
1: Aynen öyle. Tabii evet. eskiden hep şey derdi, Gaziantep'e ben de muhabirlik zamanında gelirdim. Evet. Hani işte şunu yiyelim, şuraya gidelim evet. ama şimdi artık sadece o iş yemeğin evet. çok ötesine evet. geçmiş durumda. Bu da tabii ki sizin emekleriniz, katkılarınız ve çalışmalarınızı hayata
0: sizi,
1: İnşallah.
0: Bütün izleyicilerimizi lütfen bize gelin yalnız bırakmayın. Bölgeyi birlikte kalkındık.
1: İnşallah. Şimdi benim çocuklarım meraklı. Onlar izliyorlardır, takip ediyorlardır. Eve gidince mutlaka bir Gaziantep'e tamam. gidelim diyecekler. İnşallah seve seve gelmek isteriz. Daha önce de sizinle evet. sohbet etmiştik. Çok keyifli geçiyor. Ayağınıza sağlık, sağ ağzınıza sağlık. Tabii varsa eklemek istediğiniz bir
0: çok
1: şey
0: olmak isterim. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Başarılı.

0: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin bizlerle birlikteydi. Moderatör hafta sonunda Gaziantep'teki projeleri kendisinden dinledik. Mutlu da olduk sağ olsun enerjisiyle birlikte. Devam ediyoruz. ...12. yargı paketi mecliste kabul edilerek yasalaştı. Peki neler var paketin içinde, detaylarına bakalım.
1: 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifi meclis genel kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle IBAN hesap bilgilerini kullandıranlara ceza indirimi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasında değişiklik ve yargı süreçlerini hızlandırmaya yönelik birçok yeni uygulama hayata geçirilecek. Yasayla kamuoyunda IBAN mağdurları olarak bilinen kişiler için yeni düzenleme getirildi. Banka hesabı ya da ödeme aracı bilgilerini sadece başkasının kullanımını açıklamakla sınırlı kalanlara belirli şartların oluşması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilebilecek. Düzenleme kanun yolu aşamasındaki bazı dosyaları da kapsayacak. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulaması yeniden düzenlenirken işkence ve kamu görevlisinin kötü muamele suçlarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanmayacak. Ayrıca hukuki bilgiyle çözülebilecek dosyalarda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılar hakkında uyarma cezası verilebilecek. İdare ve vergi mahkemelerinde tek hakimle görülebilecek dava kapsamı da genişletilecek. Kanunla miras kalan taşınmazların satış usulü değişirken elektronik satış sistemi, Danıştay'ın yapısı ve istinaf süreçlerine ilişkin düzenlemeler de yürürlüğe girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı paketinin adalet hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesine katkı sağlayacağını belirterek düzenlemenin hayırlı olmasını diledi.
0: Bursa'da trafik denetiminde ilginç bir olay yaşandı. Trafik polisleri denetim yaptıkları sırada bir bisiklet sürücüsü, alkollü bir bisiklet sürücüsünden bahsediyoruz. Kaçmak yerine polislerin yanına direkt olarak kendisi gitti. Bilinmez, belki de bisikletle kaçamayacağını da düşünmüş olabilir ama orada bir alkol metre üfleme durumu söz konusu oldu ve bisiklet sürücüsü 3.59 promil alkollü çıktı. Tabii ki cezadan kurtulamadı.
2: Ağlama, ağlama, geldi ağlama.
3: Onun için geldin dost.
4: Ne için geldin?
5: Trafik polislerini gördü, yanlarına geldi. Hem eğlendi hem ceza yedi.
6: Bisiklet sürüyordun değil mi buraya gelirken?
2: Neden sürüyorum
6: ya? Niye sürüyorsun böyle bu şekilde?
2: Sürüyorum ya.
6: Bunun araç olduğunu bilmiyor musun sen?
2: Evet ya, motoru var oğlum.
5: Bursa'da denetim yapan trafik polislerinin yanına gelen alkollü bisiklet sürücüsünün yapılan kontrollerde yasal sınırdan yaklaşık 20 kat fazla alkollü olduğu tespit edildi.
6: Bisiklet ama kullanamaz.
2: Aldığın yan kağıdı bu.
7: Sen bu halde zor yürüyorsun, nasıl bisiklet kullanıyorsun?
5: Alkolün dozunu kaçıran sürücü denetim noktasında bisikletini satmayı teklif etti.
2: İki liraya satarım. Attır bakayım, tır at bakayım.
8: Ya, zincir atmış zaten.
2: Biner misin?
6: Ya ben niye bileyim? Gel.
5: 3.59 promil alkollü olduğu tespit edilen bisiklet sürücüsü ceza kesilirken telefonundan müzik açıp polislere dinletmeye başladı.
6: Müziği de kapat, insanlar rahatsız olmasın.
5: Ekipler tarafından 25 bin lira ceza kesilen alkollü sürücü bisikletini polis eşliğinde evine bıraktı. Ardından ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.
2: Bakışlarını sahte, ruhu yalanmış, yalan sözleriyle nasıl kandırmış.
0: Hep söylüyoruz, kötü alışkanlıklara karşıyız diyoruz ama en azından polise saldırmayan alkollü bir bisiklet sürücüsü. Daha kötülerini de paylaşmıştık. Bu en azından içlerinde en masum olanı gibi görünüyor. Ama bir kez daha söyleyelim, kötü alışkanlıklara karşıyız. Şimdi bir araya gideceğiz. Saat başındaysa moderatör hafta sonu tüm hızıyla kaldığı yerden devam edecek.

0: ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Daha önce defalarca söylediğim gibi bir gerçeği bugün tekrar ifade ediyorum. Özellikle Mehter Marşı'ndan Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla, şerefle dolu binlerce yıllık devletler silsilemizin son halkasıdır.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Scania ve Volkswagen hafif ticari modellerini deneyimlediğimiz test sürücü, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnetek ile işin doğrusu ve yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe ile keyifli bir söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te, 24'te.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Gün boyu çamaşırını koru.
4: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
5: Mol Ped'den kız sözü.
6: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
7: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
8: Haberimiz yok Yüksel abi.
7: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
9: Üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
10: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
11: Türkcell gücünde 5G.
12: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı Hakan Yılmaz ve sanatçı Süleyman Yılmaz. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
3: İşini büyütmek istediğinde
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
6: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
7: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
8: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
6: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
6: Baraf'ın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle parkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Cebesoy ailesi üyelerinden İsmail Fazıl Paşa'nın dehalığını, devlet adamlığını ve milli mücadeleye yön veren fikirlerini Profesör Doktor İsmet Türkmen'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Moderatör hafta sonu devam ediyor. Ekranlarınıza da yansıtıyor son durum olarak. Faili meçhul cinayetler tek tek aydınlatılıyor. Son olarak 6 faili meçhul cinayete ilişkin daha gerçekler ortaya çıkmış oldu. Detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Başkente uzanalım hemen. Emre Ayaz muhabir arkadaşımız bizleri bekliyor. Kendisinden öğreneceğiz detayları ki benim de dikkatimi çekti. Bu faili meçhul cinayetler içerisinde Emre 21 yıl sonra aydınlatılan bir cinayet dahi bulunuyor. Detaylar sende.
1: Sizin de söylediğiniz gibi Kahraman Poyrazoğlu, işin ciddiyetinin de aslında ön plana çıktığı dosyalar var. 21 yıl önce işlenen bir cinayet faili meçhul olarak kapanmış ancak önü bırakılmamış. Tekrar bu konuda Adalet Bakanı Akın Gürlek geçtiğimiz saat diliminde bir paylaşım yapmıştı. 6 faili meçhul cinayetle ilgili. O cinayetler arasında 21 yıldan, 20 yıldan, 19 yıldan, 10 yıldan kapanan dosyalar vardı faili meçhul olarak ve bunlarla ilgili faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı kurulmuştu biliyoruz ki. Bunlarla ilgili detaylara baktığımızda Balıkesir'de 20 yıl önce bir ev kundaklanmıştı. O kundaklanan evde bir çocuk vardı. Esra Aşık yanan evde hayatını kaybetmişti ve faili meçhul olarak dosya kapanmıştı. Bunun peşine düşüldü ve dosya kapsamında bir şüpheli tutuklandı. Ve devamında baktığımızda diğer şehirlerde Denizli'de 11 yerinden bıçaklanarak iş yerinde bir kişi öldürülmüştü. Mehmet Ali Türkmen. Yeniden dosyası incelendi bu faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı tarafından ve şüpheliler vardı. 2 şüpheli yakalandı ve ardından da tutuklandı. Diğer şüpheliler, diğer şehirler Hatay'da Selbi Uygur vardı. Kayıptı. Nerede olduğu bilinmiyordu ve o kişinin itirafları, o kişiye giden itiraflar vardı dosyada ve dosya faili meçhul olarak kapanmıştı. O dosyadaki kişilerin itirafları tekrar incelendi ve kişinin gömüldüğü yer bulundu. Öldürülmüş ve gömülmüştü. DNA testleri, kemik testleri yapıldı ve Selbi Uygur'a ait olduğu belirlendi ve bununla ilgili de cinayet aslında burada kayıp olan kişi bulunmuştu, öldürülmüştü. Diğer bir faili meçhul cinayeti de İstanbul'un Bayrampaşa ve Fatih ilçesinde yaşanan faili meçhul cinayetlerdi. Bayrampaşa'da 12 yıl önce dosyası faili meçhul olarak kapanan kişinin işlenen cinayetin ardından o günden ve günümüzde yapılan o laboratuvar incelemeleri, DNA incelemeleri tekrar karşılaştırıldı ve bununla ilgili de bir şüpheli tespit edilip yakalandı. Fatih'te de 10 yıl önce Yusuf Sayaner öldürülmüş ve o dönemde yapılan soruşturmada şüpheliler dosyayı yanlış yönlendirdiği anlaşıldı ve o kişiler tekrar yakalandı ve soruşturma kapsamında da suçlarını itiraf ettiler ve tutuklandılar. Samsun'da 19 yıl önce bir cinayet işlenmişti. O 19 yıl önce cinayette de benzer olaylar vardı. O benzer olaylar neydi? Dosyayı yanlış yönlendirme şeklindeydi. Suçlarından bu şekilde kaçacaklarını düşündüler. Adalet 19 yıl sonra sağlanmış oldu ve şüpheliler tespit edildi. Ardından da kıskıvrak yakalandı. Adalet Bakanı da bu 6 faili meçhul cinayetle ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaşmıştı diyebiliriz Kahraman Poyrazoğlu.
0: Çok teşekkür edelim. Emre Ayaz detayları aktardı. Bakan Akın Gürlek, Adalet Bakanı da paylaşmıştı. Faili meçhul cinayetler tek tek aydınlatılıyor. Kararlılıkla bu konunun üzerine gidiliyor. Diyelim devam edelim. Türkiye'nin gündemindeki bir başka mesele Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma. Bu soruşturma kapsamında Haluk Levent tutuklanmıştı hatırlayacaksınız. Şimdi kritik isimlerden biri firari durumda bulunan ve Haluk Levent'in en yakınındaki isimlerden olan Alper Çelik yardımcısı. O da gözaltına alındı. Şimdi hazırlanan rapora baktığımız zaman Çelik'in milyonlarca liralık bahis oynadığı gerçeği ortaya çıkıyor. Öyle az bir rakamdan bahsetmiyoruz. Yaklaşık 190 milyon liradan bahsediyoruz. Tabii Çelik'in ifadesi de ortaya çıktı. Onun da ifadesine bakacak olursak aslında tüm bunları kendisine Haluk Levent'in yaptırdığını iddia ediyor.
2: Soruşturma derinleştikçe yeni isimler gözaltına alınıyor. Ortaya çıkan hesap hareketleri duyanları şoke ediyor. Savcılık ifadesi ortaya çıktı. Haluk Levent telefonla talimat veriyordu. Kendisi uygulamadan borsa oynuyordu itirafında bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma dosyasının en önemli şüphelilerinden biri olan Haluk Levent'in yardımcısı Firari Alper Çelik gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Şüpheli Çelik İstanbul'da bir noterde işlem yaptığı sırada yakalandı. Soruşturma kapsamında Alper Çelik'in hesapları titizlikle incelendi. Büyük para hareketliliğinin 2020 yılında başladığı ve 2024 yılı sonuna kadar devam ettiği tespit edildi. Savcılık ifadesi ortaya çıkan Çelik, etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum. Ben paraların nereden geldiğini bilmem ifadelerini kullandı. İfadesinin devamındaysa benim hesaplarımı Haluk Levent kendisi kullanmazdı. Yapılacak işlemleri bana söylerdi, ben yapardım. Bana sürekli telefonla talimat veriyordu. Ben de söylediklerini yapıyordum dedi. Haluk Levent'in kendisine nasıl direktif verdiğini de anlattı Çelik. Mesela borsada işlem yapıyordum, bana şu kadar parayı hesabına yatır diyordu. Ardından kendisi uygulamadan borsa oynuyordu. Ben bu kısma karışmıyordum. Ancak bahis sitesi hesabına para yatırmak için banka hesabının da sizin adınıza olması şarttır. O yüzden bir bahis sitesinde benim adıma bir hesap açılmıştır. Bana genellikle şu maçlara kupon yap diye yazıyordu. Ben de dediği şekilde oynuyordum. Bazen kendisi benim bahis sitesi hesabıma girip oynardı ama uğraşmak istemediği için hep bana söylerdi diye belirtti. Çelik'ten itiraflar peş peşe geldi. Gerçekten de söylendiği miktarlar kadar para kaybettik dedi. Çelik'in hesap hareketlerinde 379 işlemde toplam 19 milyon 566 bin lira para yatırıldığı tespit edildi. Bunun yaklaşık 5 milyon lirasının nakit olarak çekildiği ve diğer tutarlarında havale ve EFT yöntemiyle başka hesaplara aktarıldığı belirlendi. Alper Çelik'in döviz hesapları da dikkate çekti. Hesabına 207.744 dolar para girişi olduğu ve 45.700 dolar çıkış yapıldığı tespit edildi. Daha da ilginç olanı ise Çelik para çıkışı yaptığı zaman açıklama kısmına ahbap faaliyetleri için borç, ahbap, ahbap borç, Haluk için borç ifadelerini kullandı. Soruşturma kapsamında yasal bahis sitesinden de bilgi istendi. Alper Çelik'in bu site üzerinden tam 190 milyon 270 bin ayrı kuponda bahis oynadığı ve tamamını kaybettiği bilgisi de raporda yer aldı.
0: Zaman akıp geçiyor tabii, 3 yıl oldu asrın felaketini yaşayalı ama o dönem ahbap var devlet yok sloganları atanlar vardı, hatırlayacaksınız. Ahbap derlerini parlatmaya çalışanlar tabii, bunun içinde sanatçı, sözde sanatçı ve aydın olan isimler de yer alıyordu. O dönem hükümeti zor duruma düşürmek, hükümet sanki vatandaşının yanında değilmiş gibi bir havaya bürünmek isteyenler vardı. Bir de tabii gerçekten masumane duygularla belki de Ahbap Derneği'ne bağış yapan vatandaşlar da olmuştur ama geldiğimiz noktada işte zaman her şeyi ortaya çıkarıyor. Devam eden bir soruşturma ve çok ciddi de iddialar ortada. Peki vatandaş ne düşünüyor? Biz de mikrofonu aldık, sokağa çıktık ve vatandaşın neler düşündüğünü, bu yaşananlara dair fikirlerini sorduk. İşte yanıtlar.
3: Çok şaşırdık hepimiz. Biz Haluk Levent'e çok güveniyorduk. Yıllardır da severek dinliyorduk. Ama yurt dışındaki oynadığı kumar, bahis falan olaylarını duyunca inanamadık ve olay başlar başlamaz herkes suç duyurusunda bulunmaya başladı bir de. Herkes mahkemelere gidiyor.
4: Kendisine yardımda bulundum. Yani ne söyleyebiliriz ki, artık hiç kimseye güvenimiz kalmadı gerçekten. Evet. Hiç kimseye güvenimiz kalmadı. Şaşırdım tabii ki, çok şaşırdık hem de. Neden şaşırdık? Çünkü beklemiyorduk yani Haluk Levent ya. Haluk Levent deyince duruyordu sular falan. Hani benim için, ben çok sevdiğim bir sanatçıydı kendisini. Ama bunu duymak gerçekten üzdü. Ve ben kendisine de yardım etmiş bir vatandaş olarak çok üzgünüm.
5: Böyle şeylerde devleti bırakıp, yani başka insanlara güvenmek mantıksız bir şey. Zaten bu adamın geçmişi belli. Kumarbaz. Bu da ne yaptı? Parayı buldu gitti kumar oynadı. İşte hep içkilere gitti, oraya gitti, buraya gitti. Şimdi diyor işte benim öyle bir zaafım var. Ona senin öyle bir zaafın var. Sen niye depremde bak çoluğunu, çocuğunu insanlar orada tutup ağlarsa sen o hangi vicdanla gidip onu yedin ya? Sende vicdan diye bir şey var mı?
6: Yani kötü hissettim yani. insanların duygularıyla oynanmış bir resmen. Başka bir şey değil. Allah'a havale ediyor.
7: Evet, ben de bulunmuştum ama hiç yorum bile yapmak istemiyorum artık. Artık insan kime güveneceğini de bilmiyor. Gerçekten de çok da güveniyorduk. Ben hala şaşkınım.
8: De çok şaşırdım yani. Çünkü beklemiyorduk. Çok üzücü bir durum kesinlikle. Kimseye güven olmaması gerektiğini maalesef halkça milletçe bilmemiz gerekiyor.
9: Tabii ki şaşırdık. Yani dünya genelinde hiçbir yetki, hiçbir zaman tek bir kişiye verilmemesi lazım. Bu genel bir kaydı olması lazım. Ama bireysel olarak tabii ki şaşırdık. Herkesin güvendiği bir isimdi.
10: Yani yaptıklarını az çok duydum da, okudum da. Yaptıkları saçma. Milletin hakkına da girmiş.
11: Şaşırdın mı?
10: Bayağı şaşırdım. Hiç beklemeyeceğim kişilerden biriydi. Bayağı da şaşırdım.
12: Gerçekten çok büyük bir ayıp millet için. Özellikle bu zor zamanda böyle bir şey yapması çok ayıp. Ben de beklemiyordum açıkçası Haluk Levent'ten. Çünkü o kadar güvenini kazanmıştı ki halkın güvenini kazanmak da kolay değil. Bu şekilde kırması çok kötü, çok ayıp.
0: Son sözü yargı söyleyecek ama son derece acı, üzücü bir durum tabii ki bu. Şimdi Ahbap Derneği soruşturması devam ederken Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur da gözaltına alındı. Erdoğan düşmanlığıyla gözü kamaşanlar da bugünlerde şok üstüne şok yaşıyorlar. Tabii bizim görevimiz gerçekleri sizlerle buluşturmak, ortada olan gerçekleri ekrana yansıtmak. Tıpkı 3 yıl önce yaptığımız gibi bir haber hazırlamıştık 3 yıl önce, ekranlarda sizlerle paylaşmıştık. Şimdi noktasına virgülüne dokunmadan o haberi bir kez daha ekranlarınıza getireceğiz. Ve her zaman söylediğimiz gibi takdir milletin elbette.
13: Ya. Bak. Lütfen salondan özür dileyin. Lütfen sözünüzü geri alır mısınız?
14: Arkadaşlar,
15: biz zaten bundan bıktık.
16: Montaj tekniği, fonda kullanılan müzik ve dozajı artırılan gerilim.
15: Bugün şu an bu durumdaysanız, böyleyseniz yarın iktidara geldiğinizde nasıl olacaksınız çok merak ediyorum.
16: Depremde baraj yıkıldı yalanıyla insanları paniğe sevk eden, ölümlere sebep olan Babala TV yine iş başında. Bu kez Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce kumpasa getirilmeye çalışıldı.
17: Sizin de basın sözcünüzün eşi Colin İnşaat'ta çalışıyor.
18: Evet, doğru.
17: Bu konu hakkında bir açıklama yapacak mısınız?
18: Bak, Colin, hayır açacağınızı biliyordum zaten. Madara olun diye erken yaptım.
17: Madara mı oluyoruz biz şu
18: anda? Tabii madara oluyorsunuz.
17: Dillerinize biraz hakim olun.
18: Ya.
13: Bak. Lütfen salondan özür dileyin. Lütfen sözünüzü geri alın.
16: Tüm bu yaşananların iki boyutu var. Biri Kılıçdaroğlu lehine seçimden çekilmediği için bir süredir İnce'ye karşı uygulanan linç kampanyası.
19: Vekilleriniz asla bu mecliste aziz Türk milletini temsil edemezler. Bunu netlikle söylüyorum.
18: Peki.
16: Diğeri ise tam da Muharrem İnce'nin söylediği mesele.
18: Senin FETÖ'yle yakın bir ilişkin var da ne kadar yakın onu bilmiyorum.
17: Kimin, benim mi?
18: Evet evet.
17: İddia edip ispatlayamayan.
16: İddia edip de ispatlamayan diye meydan okuyan kişi FETÖ davalarının avukatı Kemal Uçar. Aynı zamanda kendisi İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından terör örgütü üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış bir kişi. FETÖ'cülerin İnce'den nefret etmesinin, onu linç etmeye çalışmasının tek bir sebebi var elbette.
20: Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz, güle güle.
16: CHP lideri Kılıçdaroğlu'na güle güle demiş olması, terör örgütleriyle işimiz olmaz mesajı vermesi. Oysa CHP, FETÖ'cülere özgürlük, devlet kadrolarına dönüş, bir de üstüne tazminat ödeneceğini söyledi. Yani FETÖ'cülerin umudu Kılıçdaroğlu, hasmıysa Muharrem İnce.
18: Senin FETÖ'yle yakın bir ilişkin var da ne kadar yakın onu bilmiyorum.
17: Kimin, benim mi?
18: Evet evet.
17: İddia edip ispatlayamayan.
16: FETÖ meselesi dışında aydınlatılması gereken bir başka mesele daha var. Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur bu kumpasa bilerek mi alet oluyor? Yoksa programda seyircilerin arasına sızanlar İnce'yi tuzağa mı düşürdü?
18: Partilerin genel başkan yardımcıları devam mecburiyeti yoktur meclise. Dolayısıyla senin o bilgilerin sahtedir. Nokta.
21: Neyi alkışlıyorsunuz arkadaşlar? Ben diyorum ki yahu ben bizim hakkımızı savunuyorum. Neyi alkışlıyorsunuz ya?
18: Otur yerine, sıfır verdim. Bilgi ben doğru. Size hepsini...
16: Programdan yansıyanlara, yapılan montaja, kullanılan müziklere,

0: ve seçilen bölümlere bakılırsa maksat hasıl olmuş gibi görünüyor. Zira herkes İnce'nin projesini, programını değil, verdiği sinirli cevapları konuşuyor.
1: Bu seçim sonrasında eğer birinci turda Cumhurbaşkanı seçilemezse sonrasında olacakların sorumluluğunu alıyor musunuz?
2: Teşekkürler. Bana bu soruyu soracağına gidip bunu Davutoğlu'na niye sormuyorsun? Davutoğlu başbakandı o zaman.
0: Yani bir başka deyişle linç kampanyasıyla İnce'yi gözden düşürme çabası onun da sinirine yenik düşmesiyle meyve vermeye başlamış gibi görünüyor. Takdir milletin elbette. Evet, 24'te 3 yıl önce yayımlanan haber buraya kadardı ve tüm mesele Erdoğan düşmanlığıyla gözü kamaşan kitleyi aynı safta toplamak, altılı masa üzerinden Erdoğan'ı devirmekti aslında ve herkes kendi rolünü oynadı.
3: Beyle.
0: Burada sorgulanması gereken mesele şu. O dönem karşımızda nasıl bir proje vardı? Bir anda bu proje nasıl köpürtüldü? Ünlü isimler nasıl eklendi? Milletin ayarlarıyla nasıl oynandı?
2: Dolayısıyla senin o bilgilerin sahtedir.
0: Bugün geldiğimiz noktada baraj patladı yalanıyla Türkiye'nin gündemine gelen, ahbap var devlet yok kampanyalarını köpürten Oğuzhan Uğur, yurt dışından gelen yüklü miktardaki para transferi sebebiyle gözaltında. Zira para transferini yapan banka durumu şüpheli bulup MASAK'a bildirdi. Elbette masumiyet karinesi gereği kimseyi suçlu ilan edecek değiliz. Ancak milletin gözü önünde oynanan tiyatroyu da ifşa etmek gazetecilik görevi. Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
4: Terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürüyor. Ekranlarınıza da son dakika olarak yansıyor. Jandarma Genel Komutanlığı'nca 30 ilde DAEŞ terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Detayları İçişleri Bakanlığı paylaştı. Bu operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı. Şimdi bakalım operasyonu biraz daha kapsamlı anlatalım sizlere. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde dedik. İl Jandarma Komutanlıklarınca yönetiliyor ve 30 ili kapsayan bir DAEŞ operasyonundan bahsediyoruz. Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin yine DAEŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları da belirlendi. Ve illerde başsavcılıklar tarafından şüpheliler hakkında da tek tek soruşturma başlatıldı. Güvenlik güçleri DAEŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Yani yapılan açıklama bu şekilde. Evet, bu operasyonda 30 ilde 119 şüpheli gözaltına alındı ama mücadele devam ediyor. Bu gözaltı sayısı ve operasyonlar devam edebilir gibi görünüyor. Yine İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kahraman jandarmamızı, daire başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz ifadeleri kullanılıyor. İstanbul'da toplu ulaşım çilesini konuşurken o ulaşıma bir kez daha zam geldi. Bu kez %10 oranında zam yapıldı. Elektronik tam bilet 46 lira 20 kuruşa yükseldi. Mavi kart aylık abonman ücreti de 3.628 lira oldu. İBB meclisinde toplu ulaşım araçlarıyla taksi ve okul servislerine zam teklifi görüşüldü. %10 zam yapılmasına ilişkin teklif AK Parti grubunun hayır oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Bu kapsamda elektronik tam bilet 42 liradan 46 lira 20 kuruşa, öğrenci bileti de 20 lira 50 kuruştan 22 lira 55 kuruşa yükseldi. Mavi kart aylık abonman ücreti de 3.298 liradan 3.628 liraya çıktı. Öğrenci aylık abonman ücreti de 653 lira oldu. Düzenleme ile metrobüste bir duraklık yolculuk ücreti 30 liradan 33 liraya yükseldi. Marmaray'da da 1-3 istasyon arası yolculuk ücreti de yine 34 liradan 37 lira 40 kuruşa çıkmış oldu. Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar Eminönü seferi 58 lira 52 kuruşta 58 lira 52 kuruş, Kadıköy Eminönü ve Kadıköy Beşiktaş seferleri de 65 lira 21 kuruş olarak düzenlenmiş durumda. Tabi taksimetre açılış ücretlerinde de bu zamla birlikte değişikliğe gidilmiş oldu. 65 lira 40 kuruştu taksimetre açılış ücreti. O da

0: 71 lira 94 kuruşa, yani hemen hemen 72 liraya yükselmiş durumda. Okul servis ücretleri de benzer şekilde 0 ila 1 kilometre arası mesafe ücreti 4051 liradan 4456 liraya çıkarıldı. Oturumda AK Parti ve CHP meclis üyeleri arasında tabii tartışmalar da yaşandı. Oylamada AK Parti'nin hayır oyuna karşılık CHP grubunun oyları ve oy çokluğuyla da bu yeni zamlar kabul edilmiş oldu. Tabii kentte toplu ulaşıma 12 Şubat 2026 tarihinde de yine %20'lik bir zam yapılmıştı. Vatandaş haklı olarak şunu soruyor. Otobüsler arızalanıyor, yanıyor. Sık sık işte metrobüs kazalarından bahsediyoruz. Can güvenliği olmadan yapılan bu yolculuklara neden zam geliyor? Bu da haklı olarak tabii ki İstanbulluların hizmet alamadıkları bir toplu ulaşımda neden sürekli zam olduğunu sorguluyorlar. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Rize'deydi. Önemli mesajları vardı. Özellikle yeni müfredata yönelik eleştiriler ve CHP'de yaşanan son gelişmelere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
1: Her gün bakın sosyal medyada trend topik oluyorum. Benim üzerimden eleştiri yapıyorlar. Benim üzerimden ben Haçlı seferleri kavramını tarih müfredatından çıkardım. Sefer değil o. Haçlılar bize saldırmışlar.
2: Eğitim hayatında milli ve manevi değerlerin korunmasının önemine vurgu yaptı. Türkiye yüzyılı marif modeliyle bu noktada yeni bir sayfa açıldığını hatırlattı. Müfredat değişikliğine yönelik eleştirilere tepkiliydi.
1: Bunu çıkardık müfredatta, niye itiraz ediyorsunuz? Ben diyorum ki Osmanlı ile Cumhuriyeti barıştırmamız lazım. Ben diyorum ki eski Türk devletleri ile Cumhuriyeti barıştırmamız lazım. Çocuklarımız Osmanlı'yı da ataları olarak bilmesi lazım. Osmanlı'ya da sahip çıkması lazım. Bunun için tarih müfredatında değişiklikler yapmamız lazım diyorum ben ve bunu yapıyorum.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Rize'deydi. Rize Valiliğini ziyaret ederek Vali İhsan Selim Baydaş'tan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tekin, AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle de bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. Ana Muhalefet Partisi'nin FETÖ terör örgütünün işgali altında olduğunu söyledi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ istilasına tabi tutulmuştur. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'ni tek elini almaya çalışan yapı FETÖ yapısıdır diyordum ben, itiraz ediyorlardı. Şimdi kendileri söylüyorlar. Üzülüyorum. Yarın bir gün bunların farkına varacaksınız. Ve Tanju Okan'ın şarkısındaki gibi, öyle sarhoş olsam ki her şey bir rüya olsa, unutarak uyansam diyeceksiniz. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi aynı günleri yaşıyor.
2: Bakan Tekin'in hedefinde İmamoğlu suç örgütü davasında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu da vardı. Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun geçmişine dair önemli bilgiler paylaştı. Ekrem İmamoğlu'nu proje olarak tanımladı.
1: FETÖ bir tehdit değilken bir adam Trabzon'da özel okul kuruyor. Ve bu özel okulu kuran adam sonra kimsenin 1980'li yıllar, yani benim üniversite sınavına girdiğim 88-89'dan bahsediyorum. Ve bizim aklım burada hiç kimsenin çoluğu çocuğu Kıbrıs'a gideyim, Kıbrıs'ta okuyayım, oradan yatay geç. Ya bu o zaman kimsenin aklına gelen bir şey değildi. Kimsenin bildiği bir şey de değildi. Düşünebiliyor musunuz? FETÖ'nün özel okulunu Trabzon'da kuran ailenin çocuğu Kıbrıs'a gidiyor. Sonra Kıbrıs'tan Türkiye'deyken asla kazanamayacağı bir okula yatay geçiş yapıyor. Şimdi bunu bir proje olduğunu düşünmek için çok aşırı zeki olmaya gerek yok arkadaşlar. Herkesin görebileceği bir şey.
0: Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada da çok sıcak gelişmeler var. Her şey, tüm oklar aslında terör örgütü FETÖ'yü işaret ediyor ki eski bir FETÖ'cü de ifadesinde örgütün elebaşı Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın emri verdiğini iddia ediyor, söylüyor. Bu arada soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler vardı. 27 isimden 19'u tutuklandı.
3: Muhsin Yazıcıoğlu'nu ortadan kaldırın talimatını örgüt elebaşı Fethullah Gülen verdi. Eski bir FETÖ'cünün emniyete verdiği işte bu ifade soruşturmanın seyrini değiştirdi. Yazıcıoğlu'nun ve helikopterdeki diğer 5 kişinin FETÖ suikastına kurban gittiği iddiaları ağırlık kazandı. Gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı.
4: Ey millet neredesin dediğimizde o milletin sesi çıkmaz hale gelmişse ondan korkma.
3: Tarihler 25 Mart 2009'u gösteriyordu. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopter Kahramanmaraş'ta düştü. Yazıcıoğlu'yla beraberindeki 5 kişi hayatını kaybetti. Olayın kaza olmadığı, bir suikast olduğu ve arkasında da terör örgütü FETÖ'nün yer aldığı iddiaları yıllarca gündemden düşmedi. Sonunda bu iddiaları somutlaştıran yeni bilgi ve belgelere ulaşıldı. Helikopterin kırıma uğradığı anda bölgede uçuş yapan savaş uçaklarının hareketliliği mercek altına alındı. Olay esnasında bölgede Amasya 5. Anajet üstünden kalkan iki F-16 ile Malatya Erhaç Havalimanı'ndan havalanan bir F-4 savaş uçağının bulunduğu belirlendi. Radar kayıtlarında söz konusu F-4 uçağının belirli bir süre sistemde görünmediği, bu durumun radarın kapatılması, ani irtifa değişikliği ya da alçak uçuş nedeniyle yaşanmış olabileceği değerlendirildi. Devlet Denetleme Kurulu raporlarında da yer alan savaş uçaklarının alçak uçuşları sırasında oluşan basınç ve türbülansın helikopterler için ölümcül tehlike doğurabileceği tezi geçmişte emsal vakalarla birlikte dosyaya dahil edildi. Söz konusu F-4 uçağının pilotlarından Ali Armağan'ın geçmişi ve irtibatları ise soruşturmanın en dikkat çekici yönlerinden birini oluşturdu. Uçuş saatini tamamlamak gerekçesiyle kazadan 5 gün önce Malatya'ya geldiği belirlenen pilot Armağan'ın sonraki süreçte FETÖ üyeliğinden mahkum edildiği tespit edildi. Armağan'ın 2010'dan itibaren örgütün gizli operasyonel hatlarını kullandığı ve dönemin Hava Kuvvetleri Mahrem İmamı Adil Öksüz'le yoğun iletişim trafiği vardı. Ayrıca Adil Öksüz'ün evinde ele geçirilen ve örgüt elebaşı Gülen tarafından imzalanan bir kitapta pilot Ali Armağan'ın eşine ait parmak izine ulaşıldı. Hava Kuvvetleri, mahrem yapılanmasının kazadan hemen önce ve sonra gerçekleştirdiği yurt içi ve yurt dışı seyahat trafiği de adım adım incelendi. FETÖ Hava Kuvvetleri Mahrem İmamı Erol Sağlam, kazadan 4 gün önce Malatya'ya giderek Mahrem İmam Ali Cingitaş'la buluştu. Bu iki ismin ortak irtibat noktası ise Cafer Sarıkaya'ydı. Kazadan 2 gün önce 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimleri Adil Öksüz ve Harun Biniş'le birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne uçtuğu ortaya çıktı. Kazadan 5 gün sonra ise Malatya Mahrem İmamı Ali Cingitaş İstanbul'a gitti. Ve geçmişte hiçbir iletişim kaydı bulunmayan darbe girişiminin Akıncı üstündeki yöneticilerinden Kemal Batmaz'la yüz yüze görüştü. Örgütün mülki idare mahrem yapılanmasında görevli Ömer Hakan Kısıkaya ile Elazığ İl İmamı Mehmet Durakoğlu arasında baylok yazışmaları ise kazanın örgüt hiyerarşisi içerisindeki yansımasını gözler önüne serdi. Durakoğlu olayın hemen ardından İzmir'e gitti. Üst düzey sorumlularla görüştü. İstanbul'da bir heyet toplandığını ve tereyağından kıl çeker gibi işin halledildiğini yazdı. Mesajın devamında ABD'deki örgüt elebaşının bu olay için sürecin en sıkıntılı hadisesiydi ifadesini kullandığı kayıtlara geçti. Soruşturma dosyasında eski bir örgüt üyesinin Adıyaman Tem Şube Müdürlüğü'ne bizzat giderek verdiği itiraf niteliğindeki ifadelerde yer aldı. İtirafçı beyanında örgütün tepe yönetiminden bir ismin Muhsin Yazıcıoğlu'na örgütün yanında yer alması için teklif götürdüğünü ancak Yazıcıoğlu'nun bunu sert bir dille reddettiğini anlattı. Reddedilen teklifin ardından örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in önce Yazıcıoğlu'nun açıklarının ve zaaflarının araştırılmasını istediği, herhangi bir açık bulunamayınca da doğrudan ortadan kaldırın talimatı verdiğini söyledi. İşte bu çarpıcı iddia soruşturma dosyasına girdi. Ortaya çıkan şüpheli uçuş hareketleri, mahrem imamlar arasındaki yoğun trafik, kripto haberleşme kayıtları ve itirafçı beyanları doğrultusunda soruşturma yeni bir boyut kazandı. 10 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. 27 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

0: Futbolda bahis ve şike soruşturması derinleşiyor. Şimdi son detayları Adalet Bakanlığı paylaştı. Aralarında Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski yöneticilerinin de bulunduğu 13 kulüpten 19 şüpheli için eş zamanlı bir operasyon gerçekleşti.
1: 2020-2026 yılları arası mercek altına alındı. Yeni gelişmeler yaşandı. Sporda bahis şike soruşturması derinleşiyor. 19 şüpheli hakkında operasyon gerçekleşti. Bahis şikesi soruşturması kapsamında yaşanan son operasyonlarla ilgili bilgiyi Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 19 kulüp yöneticisi için operasyon gerçekleşti. 2020-2026 yılları arasındaki bahislerin MASAK tarafından araştırılmasında bazı kulüp yöneticilerine dair önemli bulgular tespit edildi. Yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet, bahis şikesi ve yasa dışı bahis iddialarına ilişkin deliller ortaya çıktı. Yine bazı kulüp yöneticilerinin yöneticilik yaptıkları dönem içerisinde kendi kulüplerinin müsabakalarına ilişkin rakip takım lehine sonuçlar, gol bahisleri ve oyuncu bazlı bahis seçenekleri kapsamında bahis oynadıklarına ilişkin veriler tespit edildi. Bu kapsamda gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda 13 kulüpten 19 yönetici için düğmeye basıldı. Beşiktaş'tan 3, Galatasaray'dan da bir eski yöneticinin de listede olması dikkat çekti. Adreslere yapılan baskınlarda 17 kişi yakalandı, 2 ismin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonlarla ilgili yaptığı paylaşımda futbolun hiçbir şaibe gölgesinde kalmamasını temel ilke olarak benimsiyoruz açıklamasında bulundu.
0: Biraz da spor konuşalım. Tabii ki futbol bugünlerde konuşuluyor. Dünya Kupası'nda artık final belli. Bir tarafta İspanya, diğer tarafta Arjantin olacak. Aslında bakarsanız hani bir tarafta Lamine Yamal, diğer tarafta Lionel Messi diyebiliriz ama şöyle bir yakın tarihe de bakalım istedik. Helin Kaya Öztürk editörümüz böyle benim de çok mutlu olduğum bir led hazırlamış. Çünkü futbol konuşmayı zaten çok seviyorum. Şimdi 98 yılına götüreceğiz sizleri. Fransa, Brezilya Dünya Kupası finalinde karşı karşıya geldiler. Fransa'nın ev sahipliği yaptığı bir Dünya Kupası. Zinedine Zidane o dönemin en iyi futbolcusuydu. Tam da böyle şöhretinin ve kariyerinin zirvesinde olduğu bir Dünya Kupası. Ki rakip takımda da hani Ronaldo'lar, Ronaldinho'lar, Rivaldo'ların olduğu bir kadroya karşı Fransa finalde 3-0'lık bir galibiyet elde etmişti. Çok net bir skorla dünya şampiyonu olmuştu. Ancak Brezilya 4 yıl sonra tekrar finale çıktı. Bu kez rakibi Almanya'ydı ama Fransa'ya kaybettikleri finali Almanya'ya kaybetmediler. Ronaldo'nun golüyle 1-0 mağlup etmişlerdi Almanya'yı. Türkiye'nin de dünya üçüncüsü olduğu, hani hiç unutmayacağımız bir Dünya Kupası macerasıydı bu. Brezilya şampiyonluğa ulaşmıştı. 2006'da unutulmaz Dünya Kupalarından biri aslına bakarsanız. İtalya ile Fransa, hani o Zinedine Zidane'ın 98'de Fransa'yı dünya şampiyonu yapan Zidane'ın İtalyan savunma oyuncusu Materazzi'ye kafa attığı final maçı. Unutulmaz bir sahne ki o maçta Zidane'ın kariyerini sonlandırdığı karşılaşma olmuştu. Dünya Kupası'nda final oynayarak veda etti ama kupaya uzanan İtalya olmuştu. Unutulmaz finallerden biri ve 2010 İspanya ile Hollanda karşı karşıya geldi. İspanya'nın Xavi'li, Iniesta'lı inanılmaz bir kadrosu vardı. David Villa'lı ve finalde İspanya kupaya uzanmıştı. 2010 Güney Afrika'da oynanmıştı. Onu da hatırlatalım. 2014'e bakalım. Almanya, Arjantin tabii. Final Almanya ile Arjantin arasında oynandı ama yarı finalde bir maç vardı. Almanya ile Brezilya'nın karşı karşıya geldiği Brezilya'daki o Brezilya'nın ev sahibi olduğu turnuvada Almanya tarihi bir skorla Brezilya'yı mağlup etmeyi başarmıştı. Ve Messi ile Arjantin'i 2014'te finalde mağlup ederek dünya şampiyonluğuna uzandılar. 2018 Fransa-Hırvatistan. Nerede yapıldı derseniz bugün tüm spor dallarından men edilen, dışarıda bırakılan Rusya'da düzenlenmişti final. Tabii Hırvatistan'ın finalde olması bir sürprizdi. Fransa'nın finalde olması doğal bir durumdu. Daha o zaman Fransa'nın şimdiki yıldızı Mbappe'nin yeni yeni böyle adını duyurmaya başladığı bir dönem. Fransa net bir galibiyetle Hırvatistan'ı mağlup edip Dünya Kupası'nın sahibi olmuştu. Ve 2022 Katar'da düzenlendi. Aralık ayındaydı hatırlayacaksınız iklim şartları nedeniyle. Arjantin'le Fransa inanılmaz bir final mücadelesiydi. Arjantin çok avantajlı girdiği finalde Mbappe'nin son dakika gollerine engel olamamıştı. Ama nihayetinde Messi ile Arjantin kupayı

0: müzesine götürmeyi başarmıştı. Ve gelelim bugüne, daha doğrusu yarın oynanacak final müsabakasına. Bir tarafta İspanya olacak, diğer tarafta Arjantin. Arjantin yarı finalde İngiltere'yi son dakikalarda bulduğu gollerle, Messi'nin muhteşem futbolu ve iki asistiyle İngiltere'yi geçerek finale uzandı. İspanya'da birçok futbol otoritesine göre favorinin Fransa olduğu bir yarı finalde 2-0'lık net bir galibiyetle ve Fransa'yı top oynatmadan ve doğru düzgün pozisyona bile sokmadan geçmeyi başardı. Finale adını yazdırdı. Şimdi İspanya mı Arjantin mi? Gelelim bu meseleye. Tabii bu mesele konuşuluyor. Finali kim kazanacak diye bahsediyoruz ama birkaç fotoğraf karesi var. Günlerdir final bu fotoğraf kareleri üzerinden değerlendiriliyor. O fotoğraf karelerinde kimler mi var derseniz, işte Lionel Messi ve Lamine Yamal. Lamine Yamal henüz burada 6 aylık. Lionel Messi de 20 yaşında. 2007 yılına ait bir fotoğraf karesi bu. Ve UNICEF'in bir yardım organizasyonu kapsamında Lionel Messi Barcelona'da bu fotoğraf karesini veren kişi. Tabii o dönemin Barcelona'sına baktığımız zaman çok büyük yıldızlar var. Messi daha yıldız adayı 2007 yılında. Ronaldinho, Eto, Deco, Thierry Henry gibi futbolcular var Barcelona'da. Muhtemelen onlar bu işi biraz Messi'ye yıkmışlar. Hadi sen bu işi yap demişler. O zaman daha Messi tabii ki takımın genç futbolcusu olduğu için, ama işte yıllar sonra o dönem akla bile gelmeyecek bir şey. Çünkü bakın, Lamine Yamal bir küvetin içerisinde, Messi onu yıkıyor. Henüz 6 aylık burada. Hani bırakın futbolcu olmayı, ne olacağı bile belli değil. Ama geldiğimiz zaman, işte bugüne döndüğümüz zaman 20 yıl sonra final maçının iki kahramanı olması beklenen futbolcuya dönüşmüş durumdalar. Messi zaten o zaman da meşhurdu ama Lamine Yamal şu anda dünya futbolunun gelecek vadeden süper yıldızı olarak konuşuluyor, lanse ediliyor. La Liga İspanya milli takımı ve Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en genç oyuncu. 19 yıl önce kendisini yıkayan Messi ile Dünya Kupası finalinde rakip oldu Lamine Yamal. Bunlar son derece önemli. Kariyerindeki ilk Dünya Kupası da turnuva tarihinde kadroya alınan en genç oyunculardan biri. Messi'nin o fotoğraf çekimindeki sloganı imkansız diye bir şey yoktur. Gerçekten de öyle, imkansız diye bir şey yok. Tabii UNICEF çekilişi olduğunu söylemiştik bunun. 2014'te Barcelona altyapısında oynamaya başlıyor Lamine Yamal. Büyük bir futbol yeteneği olarak büyüyor ve 2023'te 15 yaşındayken de A takıma yükselme başarısını gösteriyor. Dünya futbolunun, hani Messi ile Ronaldo'nun devri artık yavaş yavaş kapanıyor diyebiliriz. İşte o boşluğu dolduracak futbolculardan biri de Lamine Yamal olarak gösteriliyor. Bakalım bu fotoğraf karesinde hani yıkayan mı yıkanan mı Dünya Kupası'na uzanacak? Gerçekten yarın akşam oynanacak final maçı 22'de. Tüm gözler, dünyanın gözü bu iki yıldız futbolcu üzerinde olacak. Biri artık kariyerin sonunda, diğeri ise çok uzun bir kariyerin başlangıcında. Dünya Kupası'nı kim kazanacak? Doğrusunu isterseniz benim gönlüm İspanya'dan yana, ama futbol bu tabii ki. Messi hayranları da fazlasıyla var. Onlar da Arjantin'in kazanmasını istiyorlar. Göreceğiz. Konuşacağız tabii ki Dünya Kupası finalini. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Türkiye'de de takımlarımızın transfer mücadelesi, yarışı devam ediyor. İşte bir anda Beşiktaş, bir anda Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe derken Fenerbahçe'de 3 önemli oyuncuya imza attırdı. Aslında farklı farklı tarihlerde transferler gerçekleşmişti ama bu 3 futbolcu imza töreninde buluştular. Vedat Muriç, Mason Greenwood ve Nathan Ake sarı lacivertli renklere kendilerini bağlayan sözleşmeyi imzaladılar.
1: Destek. Bu oyunculara 90 dakika.
2: Vedat Muriç, Mason Greenwood, Nathan Ake imzalar atıldı. Sarı lacivertliler yeni yıldızlarına kavuştu.
3: Bunun yanında yine Cihan Bey'in vurguladığı gibi
2: Fenerbahçe'de yeni sezon heyecanı imza töreniyle taçlandı. Sarı lacivertli kulüp yaz transfer döneminin en çok konuşulan hamleleri arasında yer alan Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç'i düzenlenen törenle resmen kamuoyuna tanıttı. Heyecan büyüktü. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu 1907 tribününde imza töreni düzenlendi. Fenerbahçe taraftarının yakından tanıdığı Vedat Muriç, yeniden sarı lacivertli formayı giyecek olmaktan mutlu olduğunu söyledi.
4: Bu formaya layık olduğumu tekrar göstereceğime emin olabilirsiniz. Burada olmaktan, sizleri görmekten, bu şerefli formayı tekrar giymekten onurlu ve gururluyum. Teşekkür ederim.
2: Savunmanın yeni lideri olması beklenen Nathan Ake ise şampiyon olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

0: looking really strong and
1: burada olduğum için çok mutluyum. Şampiyon olabilmek için elimizden geleni yapacağız.
0: The team is well, so thank you.
2: Ve Fenerbahçe taraftarının uzun süre beklediği yıldız isim Mason Greenwood. Yıldız oyuncu hedefleri büyüttü. Fenerbahçe'nin hücum alanında çok daha iyi konumda olacağını söyledi.
3: To all the board members, it took a long...
4: Öncelikle başkan

0: için en iyi şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz ve maç maç bakmamız gerekiyor.
1: Futbol direktörü Oğuz Çetin de yeni transferlerin önemine dikkati çekti.
2: Oyuncuların bu büyük camiada, bu Fenerbahçe camiasında ve takımında olma istekleriydi. Ve bu iradeyi koydular, direndiler. Her gelen teklif karşısında Fenerbahçe'de futbol oynamak istediklerini dile getirdiler. O açıdan da bugün yine sizlerin karşısında güçlü bir şekilde duruyoruz.
3: Hani bazen sosyal medyada da böyle görmüşsünüzdür muhtemelen, sakın denemeyin ibaresi olur bazı haberlerin ya da video paylaşımlarının önünde. Böyle bir haber paylaşacağız. Üstelik Tokat, yani Kırım-Kongo kanamalı ateşinden belki de Türkiye'de en çok can kaybı yaşadığımız illerden birinde yaşanıyor bu olay. Hayvancılık yapan Hadi Çelik isimli bir besiciden bahsedeceğiz. Bacağına bir kene yapışıyor ama bunu son derece doğal karşılıyor. Hatta öyle ki arkadaşının nişanına gidiyor, takım merasimine katılıyor. Kene hala vücudunda ve bacağında. Buna rağmen normal yaşantısına devam ediyor. Hatta şöyle bir ifade kullanıyor: merasim bitene kadar keneyi besiye aldık esprisi yapıyor. Umarız sonu kötü bitmez, o haberi paylaşalım. Sakın siz yapmayın diye de not düşelim.
4: Hayvanlarla uğraştığımız için haliyle arazideyiz. Arazide de kene bayağı var.
5: İşte o kenelerden biri bacağına tutundu. Ama o doktora gitmek yerine arkadaşının mutlu gününde yanında olmak istedi.
4: Mecbur. Mecbur. Ne olursa olsun geneyle gideceğiz. Onun başka bir yolu yok.
5: Tokat'ın Turhal ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Hadi Çelik bacağındaki keneyle birlikte yüzük takma merasimine katıldı. Olayı duyanlarsa şaşırıp kaldı.
4: Arkadaşımın da yüzük takması vardı, erteledik. Yüzük takmadan sonra nasip olursa aldıracağız.
5: Merasimi kaçırmamak için hastaneye gitmeyi erteleyen Hadi Çelik için bu durum ilk değildi.
4: Belki kardeşime 30. gene yapışması olmuştur. Benim de bugün 3. gene yapıştı.
5: Çifte yüzükler takıldı, merasim bitti. Çelik de vakit kaybetmeden keneyi aldırmak için hastaneye gitti.
6: Arkadaşın yüzük merasimi bitene kadar hayvanı besiye aldık. Keneyi iyice besledik. Şimdi keneyi hastanede aldırma vakti geldi.
3: Ne zaman başınıza ne geleceği belli olmuyor. İstanbul Kağıthane'de yaşanan bir saldırı haberini paylaşacağız. Bir berber tıraş ettiği kişi tarafından hedef alındı. İddiaya göre tıraş ettiği kişi o tıraşı, saçlarının yeni modelini beğenmedi. Ancak saldırıyı bir hafta sonra gerçekleştirmesi burada dikkat çekici. Görüntüleri göreceksiniz. Berber aslında ölümden döndü diyebiliriz.
7: On gün önce falan tıraş etmiştim yaklaşık. O kendi kafasına göre takmış. 10 gün sonra geldi bana. Tıraşını beğenmemiş. Benim fırsatımı kollamış burada dışarıda. Bu karşıda lahmacuncuda falan beklemiş. Beni gözetlemiş. Ben de dışarı çıktığım zaman arkamdan geldi, bana bıçakla saldırdı.
5: Tıraşı beğenmedi, pusuya yattı, berbere saldırdı.
7: Hemen o sırada kendimi attım içeri. Kendi canımı kurtardım. Ama ben bunu 10 gün oldu tıraş edeli. Yani neden böyle bir şey yaptı? Tıraşımı beğenmemiş, öyle söylüyor tıraşını beğenmediğini. Eğer beğenmemişse 2 gün aradan sonra gelebilirdi.
5: Olay Kağıthane Gültepe mahallesinde yaşandı. İddialara göre bir genç tıraş olmak için berbere gitti. Berber Erhan Zengin tarafından tıraş edildi ancak yeni saç modelini beğenmedi. Bu durumu takıntı haline getiren şüpheli berber dükkanının tam karşısında bulunan bir restorana gitti. Saatlerce pusuda bekledi.
7: Hemen o sırada kendimi attım içeri. Kendi canımı kurtardım. Ama ben bunu 10 gün oldu tıraş edeli. Yani neden böyle bir şey yaptı? Tıraşımı beğenmemiş, öyle söylüyor tıraşını beğenmediğini. Eğer beğenmemişse 2 gün aradan sonra gelebilirdi.
5: Bekleyişi ertesi gün gelen saldırı takip etti. Bıçakla saldıran şüpheli berberi bacağından yaraladı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri rahatsızlığı olduğu iddia edilen 23 yaşındaki şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
7: Şaşırdım. Ben 30 senedir bu işi yapıyorum burada. İlk defa böyle bir olayla karşılaştım. Yani şaşkınlık içindeyim. Bilmiyorum. Ailesi geldi. Ailesi

0: onun adına özür diledi. Ben de işte yaşı genç olduğu için, tanıdığım için şikayetçi olmadım.
1: Olayı ucuz atlattığını söyleyen Berber Erhan Zengin, saldırganın ailesinin özür dilediğini belirterek yaşı genç olduğu için şikayetçi olmadığını ifade etti.
0: Çıktım geldim karavaldan. Dedim kardeşinize sahip çıkın. Onun dedim hastalığı varsa tedavi ettirin. Bu kadar yani.
2: Durumun nasıldı?
0: Vallahi bacağıma geldi. Bu bacağıma buraya geldi. İyi yırttık yani, bir bacak yarasıyla iyi kurtardık kendimizi. Allah korusun, öldürebilirdi. Arkamdan silah sıkabilirdi. Başka bir türlü beni yere düşürüp bıçaklayabilirdi defalarca. Yani ben kendimi kurtardım. Ben ona şükrediyorum yani.
3: Doğa sistemi giderek yaygınlaşıyor. Milyonlarca atık ambalaj tekrar ekonomiye kazandırılıyor. Peki nasıl bir süreç bu? Detaylarına bakalım.
4: Plastik ya da cam fark etmiyor. Doğa makinesine atılan bir şişe uzun bir yolculuğa çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından hayata geçirilen doğa sistemiyle plastik, cam ve alüminyum atıklar yeniden ekonomiye kazandırılıyor.
5: Artık bu şişeler çöpe gitmiyor, depozito, iade cihazlarına bırakılıyor. Sistem ilk önce barkodu okuyor ve uygun olan her şişe için sisteme 1 TL ekleniyor. Uygulamayı nasıl buldunuz?
6: Uygulamanın çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Hem çevre için hem de insanlar için çok büyük bir teşvik söz konusu. Aylık olarak biriktiriyoruz. 200, 150-200'ü bulunca da buraya getiriyoruz. Zaten iş yerimiz çok yakın, o yüzden çok rahat.
5: İşte vatandaşın görmediği kısım burası. Burası cihazın arka bölümü ve ön taraftan bırakılan ambalajlar burada kasalarda birikiyor ve ardından kasalarda olduğundaysa yetkili ekipler tarafından depolara götürülüyor.
7: Ayrıştırılmış ürünler tesisimize torbalarla gelir. Sağ ekiplerimiz bunları toplar. Daha sonrasında burada gördüğünüz sayma ayrıştırma hattına ürünler sürülür. Sonrasında tekrar atık haline gelen bu ambalajlar pres makinemize aktarılır. Orada preslenerek tekrar üretim için belirlenmiş şirketlere gönderilir.
4: Doğa sistemi Türkiye genelinde kısa sürede yaygınlaştı. Sistem bugün 81 il ve 973 ilçede uygulanıyor.
8: Uygulamadan çok memnunuz. Yaklaşık bir haftadır haberdar olduk. Değişik lokasyonlarda ben ambalajlarımı attım. En büyük makine burada, Kalamış'ta. Uygulamadan da takip edebiliyorsunuz hangi cihazın elverişli olup olmadığını. O açıdan çok avantajlı. Uygulamadan memnunuz.
5: Geri dönüşüm tesisindeyiz. Restoran, otel, hastane, okul gibi birçok farklı noktadan gelen ambalajlar işte arkamdaki cihazlarda tekrardan ayrıştırılıyor ve bu noktadan sonra da presleme işlemi gerçekleştirilecek.
9: Ben en çok da çevreye temizlik konusunda katkısı olacağını düşünüyorum. Hem de birikim yapıyoruz cüzdanlarımızı. Ev hanımları için de bence çok büyük bir katkı olacağını düşünüyorum.
5: Evet, artık presleme aşamasındayız. Ayrıştırılan ambalajlar burada balya haline getiriliyor ve ardından üretici firmalara götürülüyor ve üretimin yeniden ham maddesi oluyor.
10: Şimdi bu süreç sonrasında işletmelerin aylık kaç tane ürün girdi, kaç tane çıktı, kaç tanesi tekrardan doğaya terk edilmedi de geri dönüşüme kazandırıldı. Bunun bir hesaplaması olacak. Bu hesaplamaya göre de yani şu an dediğimiz gibi günlük 100 milyon, senelik 36 milyar adet pet şişe doğaya terk ediliyordu. Bunun amacı bunu olabildiğince aza indirmek. Şu an yeni başlandı, belli bir aşamaya geliyor. İlerleyen dönemlerde bunu tamamen sıfıra indirmek hedefimiz.
4: Doğa sisteminin hayata geçmesiyle hem vatandaş, hem çevre, hem de ekonomi kazanıyor.
3: Evet, umarız teşvik edici olur bu haber de diyelim. Moderatör hafta sonunu da böylece noktalamış olalım, ancak saat başında tekrar karşınızda olacağız. Güney Asya'nın gelişmeleri aktarmak üzere şimdilik hoşça kalın.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Scania ve Volkswagen hafif ticari modellerini deneyimlediğimiz test sürüşü, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnetek'le işin doğrusu ve yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe ile keyifli bir söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
3: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Kuik'te. Hesap basit. Artık kasko. Motorlar için de ekonomik.
4: 2900 liradan başlayan fiyatlarla.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: Dünya yeni bir sanayi devrimi yaşıyor. Ama bu devrimin yakıtı petrol değil. Kritik ve değerli madenler. Bir Durak Türk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta yerin altındaki geleceğe ışık tutuyor. Maden görünmez ama hayatımızın her yerinde. Telefon, bilgisayar, elektrikli araç, kağan, uydu, robot, veri merkezi, radar, füze,

0: batarya. Bunların hiçbirinin ortak noktası teknoloji değil. Ortak noktası görünmeyen mineraller. Peki geleceğin dünyasını bu kez kim inşa edecek? Hepsi ve daha fazlası İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Kumral'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta? Bugün 16.10'da 24'te.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczane ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.
1: Araf araf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Gün boyu çamaşırını koru.
4: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
5: Mol Ped'den kız sözü.
6: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
7: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
8: İyi ki doğdun Kahraman.
9: Nice senelere Kahraman.
7: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
10: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
7: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
11: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
12: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
7: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
13: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24'e hoş geldiniz. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Hedefte bu kez DAEŞ terör örgütü vardı. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde il jandarma komutanlıklarınca 30 ilde terör örgütüne darbe vuruldu. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'yla Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl jandarma komutanlıklarınca 30 ilde operasyonlar düzenlendi. 119 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı tarafından bu açıklama yapıldı. Peki yakalanan şüpheliler hangi suçlamalar yöneltiliyor onlara? Birincisi DAEŞ terör örgütüne üye olmaları, terör örgütünün sosyal medya hesapları üzerinden propagandasını yapmaları ve terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları tespit edildi ve bu şüpheliler hakkında da soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılıyor. Güvenlik güçlerimizle birlikte DAEŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz deniyor. Yeni operasyonlar, yeni soruşturmalar terör örgütü DAEŞ'a yönelik devam edecek gibi görünüyor. 30 ilde 119 şüpheli yakalandı. Bir kez daha vurgulamış olalım. Asrın felaketini yaşayan kentlerimizden biriydi Malatya. Sabah saatlerinde 6.20'de 5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Bir kez daha büyük bir korku ve panik yaşandı ama neyse ki gelen ilk bilgiler bir olumsuzluk olmadığı yönünde.
1: Sabahın ilk ışıklarında Malatya 5 büyüklüğündeki depremle sallandı. Vatandaşlar yeni güne korku ve panikle uyandı. Deprem Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5 olarak belirledi. Depremin derinliği ise 15.59 kilometre. Deprem kent genelinde paniğe neden oldu. Sarsıntı binalarda büyük çaplı hasar oluşturmadı. Ancak iki katlı müstakil bir evin duvarında kısmi göçük olduğu belirlendi. Yetkililer gelen her ihbarı titizlikle inceliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda olumsuz bir durumun bulunmadığını aktardı. Hasarın boyutuna ilişkin ekiplerin çalışmaları da sürüyor.
0: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında hatırlayacaksınız Haluk Levent tutuklanmıştı. En çok konuşulan konu çok yüksek meblağlı bahis kuponları yaptı. Peki nasıl oynamıştı? Onun da detayları ortaya çıktı. WhatsApp üzerinden yardımcısı Alper Çelik'e talimat verdiği ortaya çıktı ki o WhatsApp yazışmaları da soruşturma dosyasına girdi. Onun da altını çizelim. Öte yandan soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerden biri de Ece Güner'di. Ece Güner'in kardeşi de yurt dışına para çıkarmaya çalışırken yakalandı.
2: Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bilgi ve belgeler ortaya çıkıyor. Haluk Levent'le derneğin kurucu üyelerinden Alper Çelik'in milyonluk meblağlarla bahis oynadığı belirlendi. Şüphelilerin bahis içerikli WhatsApp yazışmaları da ortaya çıktı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik soruşturma sürüyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan Alper Çelik, noterde işlem yaparken yakalandı. Firari şüpheli Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Çelik, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alper Çelik'in şüpheli Haluk Levent'le WhatsApp üzerinden yaptığı bahis yazışmaları da deşifre oldu. Levent'in Çelik aracılığıyla birçok futbol maçına bahis oynadığı görüldü. Tek seferde 500 bin lira tutarında bahis kuponu yaptığı belirlendi. Levent'in Çelik'e iddia kuponları ile ilgili verdiği talimatlarda WhatsApp yazışmalarıyla dosyaya girdi. Haluk Levent'in Espanyol yenecek, Real Madrid handikaplı yenecek, Dinamo Bükreş yenecek şekilde ifadeler kullandığı görüldü. Öte yandan soruşturmada sıcak bir gelişme daha yaşandı. Tutuklu şüpheli Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner, yurt dışına para çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Özgür Güner'in yaklaşık 2 saat içerisinde toplam 400 bin avroyu Paris Bank'a transfer ettiği, ardından yurt dışına uçak bileti aldığı tespit edildi. Bunun üzerine MASAK tarafından şahsın hesaplarına bloke konuldu. Özgür Güner yakalanarak gözaltına alındı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi için beklenen haber geldi. Mutlak butlan kararına yönelik itiraz Yargıtay'a ulaştı. Şimdi Yargıtay bu itirazı inceleyecek ve karara bağlayacak.
3: 56 gün önce verilen mutlak butlan kararının itirazı Yargıtay'a ulaştı. Kararın onanması ya da reddedilmesi adına son sözü Yargıtay söyleyecek. CHP'nin kendi iç çatışmasında sular durulmazken adli süreçle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Butlan kararının itirazı Yargıtay'a ulaştı. 21 Mayıs'ta 36. Bölge Adliye Mahkemesi, 38. Olağan Kurultay ve sonrasında yapılan olağan ve olağanüstü kurultayları tedbirli olarak yok saydı. Özgür Özel ve yönetimi kararı tanımadığını söyledi ve genel merkezi savaş cephesine çevirdi. Mahkeme kararı polis zoruyla uygulamaya alındı. Aradan geçen 56 günlük sürecin ardından Yargıtay mutlak butlan kararını yapılan itirazı inceleyecek. Yargıtay'ın bu kararı onaması ve reddetmesi için yasal olarak bir süre bulunmuyor. Ancak bugüne kadar verilen kararlar için geçen sürelerin ortalamasına bakıldığında bu süre Yargıtay'ın iş yoğunluğuna bağlı olarak 6 ay ile 2,5 yıl arasında değişiyor. Ancak karar için ilk süre 20 Temmuz. 20 Temmuz 31 Ağustos arası adli tatil sürecinde dosya beklemede kalacak. Bu süre zarfında Özgür Özel ve ekibi yeni parti kurup kurmayacağı, hem yargının kararı vereceği tarihe hem de vereceği karara göre netlik kazanacak. Yargıtay'ın vereceği karar sonrası CHP'lilerin tutumu da bu durumda merak ediliyor. Yargıtay kararı onarsa Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunda kalmaya devam ederek partiyi olağan veya olağanüstü kurultaya götürebilecek, takvim açıklayabilecek. Ancak itiraz kabul edilirse tedbirli olarak uygulanan butlan kararı son bulacak. Özgür Özel geri gelecek.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Ümaklı Malatya'daydı. Fırat Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin tanıtım toplantısına katıldı. Projenin 40 bin haneye ulaşacağını söyledi. Kredi ve hibe destekleri sağlanacağını da açıkladı.
4: Son yıllarda hepimiz çok yakından takip ediyoruz. Özellikle doğa kaynaklı gelişmeler bize iklim değişikliğinin artık hayatımızın içerisinde çok önemli bir etken olduğunu gösteriyor.
2: İklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Son yıllarda yaşanan doğal afetlerin üretimi olumsuz etkilediğini hatırlat. Tüm tedbirlerin bu yeni normale göre alınması gerektiğinin altını çizdi.
4: Olumsuz bir şekilde hayatı etkileyen doğa olaylarını müşahede ediyoruz. Bizler de Türkiye olarak geçtiğimiz yıl çok şiddetli bir zirai don, sonrasında kuraklık, taşkınlar, seller, dolularla karşılaştık. Bunlar bize şunu gösteriyor. Bugünün anormalleri artık bizim için hayatımızın normali haline gelmiştir. Ne yapmak gerekir? Artık kendimizi buna göre hazırlamamız, bütün yaptığımız işleri buna göre düzenlememiz gerekir.
2: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Malatya'da Fırat Havzası Rehabilitasyon Projesi lansmanına katıldı. Programda konuşan Yumaklı, doğal kaynakların korunmasıyla kırsal kalkınmanın birlikte ele alınmasının önemine işaret etti.
4: Bu projede neyi amaçlıyoruz? Ormanı, suyu, toprağı ve bütün bunları kullanacak olan üreticiyi destekleyen, kırsalda yaşamı daha sürdürülebilir bir hale getiren bütüncül bir kalkınma modelini hayata geçirmek arzusundayız.
2: Yumaklı, Fırat Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin kuraklık ve iklim değişikliğine karşı üretimi güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.
4: 2031 yılına kadar devam edecek bu çalışmalar kapsamında 6 ilimizde, 39 ilçemizde, 400 orman köyümüzde ve 40 mikro havzada yaklaşık 40 bin hanemize inşallah ulaşmış olacağız.
2: Tarım ve Orman Bakanı projeyle kredi ve hibe destekleri sağlanacağını da kaydetti.
4: Tarımsal üretimden modern sulamaya, enerji verimliliğinden yenilenebilir enerji uygulamalarına, hayvancılıktan seracılığa, tıbbi ve aromatik bitkilerden odun dışı orman ürünlerine kadar birçok alanda kredi ve hibe desteği sağlamış olacağız.
0: İstanbul'da yaşanan bir hırsızlık vakasının görüntüleriyle devam edeceğiz. Şüpheli bir apartmana girdi, gözüne elektrikli bir skuterı kestirdi, çaldı, sonra da kayıplara karıştı. O anlarda kameraya yansıdı. Evet, görüntü ekranlarınıza geliyor. Burası Avcılar, Deniz Köşkler Mahallesi, Ahmet Kaya Caddesi. Şüpheli son derece rahat. Güvenlik kamerası tarafından her şey an be an kaydedilmiş durumda. Apartmana geliyor, elektrikli skuter gözüne çarpıyor. Hiçbir engelle karşılaşmadan aracı alıyor ve skutura binip hızlı olay yerinden uzaklaşıyor. Tabii bu kamera görüntülerinin ardından da emniyet güçleri şüphelinin peşine düşmüş durumda. Elazığ'dan bir acil müdahale görüntüsü getireceğiz ekranlarınıza. Ancak bu kez acil müdahale yapılan bir insan değil, bir kedi. Bacağı kırık haldeydi. Acil servis ünitesinde tedavi altına alındı. O anlarla devam edelim. Görüntü ekranlarınıza geliyor Elazığ'da. Sağ ön bacağının üzerine basamıyordu kedi ve hareket etmekte de ciddi anlamda güçlük yaşıyordu. Tabii sağlıkçılar hemen bir terslik olduğunu gördüler, fark ettiler. Kediye müdahale ettiler. Veteriner kliniğinde değil, acil servis ünitesinde bu müdahale gerçekleşti. Aslında konuyu gündeme getiren noktalardan biri de buydu. Görüntülere baktığımızda sağlık ekibinin koordineli bir şekilde çalışması dikkat çekiyor. Bir sağlıkçı kediyi sabit tutuyor. Diğerleri de kırık bacağı tıbbi atel yerleştiriyor. Bu kez hastaya değil, sokak kedisine alçı uygulayan ekibin müdahalesiyle sağ ön bacağı tamamen sabitlenen kedinin genel durumunun da iyi olduğunu söyleyelim. Tabii ki sonraki bakım süreci de takip edilecek ama bu görüntüler tabii sosyal medyaya da yansıdı, çok konuşuldu. Bir acil servis ünitesinde ekipler canhıraş şekilde kediye böyle müdahale ettiler. Güne yansıyan gelişmeleri sizlere aktardık. Saat başında Deniz Zeybek sizlerle birlikte olacak. 24 ekranlarından ayrılmayın diyelim. Şimdilik hoşçakalın.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı Hakan Yılmaz ve sanatçı Süleyman Yılmaz. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

Kağıda düşen o çizgi, gidilecek milyonlarca kilometrenin ilk nefesidir. Metal bir parçadan fazlasına, hayatın akışına dönüşür. Yıllar geçer, nesiller değişir. Ama o çizginin verdiği güven asla değişmez. Bir hayalle başlayan yolculuk, şimdi çok sevdiği topraklara kök salıyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen motosikleti PCX, yola artık Türkiye'den çıkıyor. Honda PCX, şimdi çok yakınında.

Türkiye'nin en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etaba hoş geldiniz. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Dopdolu bir içerikle bu hafta da sizlerle beraberiz.

0: Sevgili seyirciler, yine güzel bir etkinlik için İstanbul Park'tayız. Formula 1 pistindeyiz. Bugün burada Volkswagen ticari araçların etkinliği var. Hemen arkamda hafif ticari araçları, sol tarafımda karşıda Scania'ları görüyorsunuz. Ticari araç deyince aslında biraz bakış değişti. Çünkü son dönemdeki ticari araçlar aslında böyle biraz SUV tadında, MPV tadında, binek otomobil konforunda ve özelliklerinde. Dolayısıyla bu detayları da Ömer'den alacağız. Sevgili Ömer, önce nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Bugün burada güzel bir deneyimleme yaşayacağız. Neler söyleyeceksin? Özellikle şu renge de bayıldım. Amarok bu rengiyle ilk defa geldi. Doğru. Çok şık bir renk olmuş, çok elegan duruyor böyle. Çok premium bir görüntüye sahip. Senin düşüncelerini merak ediyorum. Satışlar ne yönde? Müşteri profili nasıl değişti? Senin ağzından dinleyelim.
1: Aslında bahsettiğiniz gibi ticari aracın değişen vizyonu ve yenilenen vizyonuyla beraber hem modellerimizde hem ürünlerde hem de bakış açısında bir farklılık var. Scania markamızla Volkswagen ticari araç markamızın bir arada yaptığı bir etkinlik ve burada gücün gerçek deneyimi dediğimiz bir sloganı kullanıyoruz. Aslında buradaki slogan bir deneyimin ötesinde olmak ve aynı vizyona, aynı vizyonla beraber de ortak faydalara sahip olmak anlamına geliyor. Hem Scania hem Volkswagen ticari araç markalarımız ürünlerin konumlanması niteliğinde üst segmentte müşterilerimizin bütün ihtiyaçlarına hitap etmeye çalışan, bununla beraber sadece günümüz değil, geleceğe de yön vermeye çabalayan markalar ve iki markanın da ortak bir vizyonu var. Dolayısıyla bu sinerjiyle beraber bugün burada hem sizlerle yol şartlarında Scania modellerini hem de arazi şartlarında hem Amarok hem de Scania modellerini hep beraber deneyimliyor olacağız.
0: Ticari araç deyince kilometre ve daha fazla kullanım, yani gün içinde süre olarak da daha fazla kullanım ön plana çıkıyor. Dolayısıyla bir binek müşterisinden daha talepkar bir müşteri profiline sahipsiniz. Bu yöndeki talepler nasıl şekillendi? Beklentiler nasıl şekillendi ve siz bunlara nasıl karşılık verdiniz?
1: Çok teşekkür ederim sorunuz için. Buraya olayı sadece satış gözüyle görmeyerek hem satış sonrası hizmetler, hem pazarlama süreçleri, hem eğitim süreçleriyle birlikte sadece biz değil, biz ve yetkili satıcılarımızın bir arada olduğu bir topyekün yaklaşımla ilerlediğimizden ve baktığımızdan dolayı burada şunu aslında gözlemliyoruz. Hangi kilometrede olursa olsun, müşterimizin ihtiyacı nasıl olursa olsun biz orada hep yanındayız.
0: Bu elektrifikasyon geçişini nasıl değerlendiriyorsunuz ve siz neler yapmayı planlıyorsunuz?
1: Aslında burada Volkswagen ticari aracın marka vizyonundan bahsederek başlamak daha doğru olacaktır Murat Bey. Çünkü değişen marka vizyonuyla beraber arkada da gördüğümüz üzere artık sadece dizel araçlardan bahsetmiyoruz. Biz hem dizel, hem hibrit, hem de tam elektrikli modellerle hem 4x4 hem de 4x2 segmentlerde aktarım organlarında araçlara sahibiz. Marka burada elektrifikasyona ve pazardan gelecek elektrik taleplerine karşılık ürünlerini geliştirmeye ve sürekli yenilemeye devam ediyor. Biz de burada Türkiye olarak müşterilerimizden gelen veya pazardan gelen taleplerin hepsini çok iyi bir şekilde değerlendirip sürekli saha ziyaretlerinde o isterleri alıp onlara en doğru cevap verebilecek ürünlerle sahada olmaya özen gösteriyoruz.
0: Şimdi hem on-road hem off-road sürüşlerle ben araçların hem gücünü, performansını, konforunu göreceğim hem de biraz keyfini çıkaracağım. Sizleri de bu görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Evet, off-road parkuruna geldik. Amarok'la beraberiz. Aslında bu bir kamyonet, pick-up biliyorsunuz. Ama içeride sunmuş olduğu özelliklerle, süspansiyonun konforuyla bir SUV'ye çok çok yakın. O yüzden de kullananların tahmin ediyorum çoğu bu konuda memnundur. Şimdi bu parkurda değişik noktalardan geçeceğiz. Eğim iniş noktaları olacak, tırmanış noktaları olacak.

olacak. Yanal geçişler olacak. Burada da Amarok'un performansını hep beraber göreceğiz. Şimdi eğim iniş noktasındayız. Burada ortadaki tuştan eğim iniş kontrol sistemini aktive ediyoruz. Ve aracı bırakacağız. Kendi kendine inecek. Şu an bütün Amarok'lar sırayla iniş gerçekleştiriyor. Sıra bize geldi. Tam dik rampanın başındayız. Gidiyoruz. Bıraktım. Ayağımı çektim gördüğünüz gibi. Hiçbir şey yapmıyorum. Direksiyonu da bırakabilirim ama yön vermekte tabii ki fayda var. Minimal yönler. Bakın ayaklarım geride. Hiçbir şey yapmadan çok güvenli, rahat ve kontrollü bir şekilde en aşağı kadar indim. Buradan sonra yapacağım şey tabii ki gaz pedalına dokunmak ki araç biraz daha imelensin. Şimdi 3 eğim var burada yan yana İstanbul Park'ta. Bu tarz eğitimlerde kullanılıyor. Şu an orta diklikteki olandan durmadan çıkıyoruz. Hiç fazla zorlamıyorum. Gaza da çok yüklenmedim. Onu da söyleyeyim. Çok rahat bir şekilde çıktık. Fazla gaza basmanıza gerek yok ki kontrollü çıkabilin diye. Çünkü tepenin arkasını da görmeniz gerekiyor. Arazide bu çok önemli bir detay. Burada da çamur geçişine geldik. Tabii ki biliyorsunuz arazi modları var Amarok'ta. Onu buradaki tuştan çalıştırıyoruz. En sağda modlara bastık. Normal eko, çekme taşıma, kaygan, çamur tekerlek izi, derin kar, kum. Bu modlar arasından biz çamur tekerlek izini seçeceğiz. Bu çamurlu araziden, bölümden geçeceğiz. Oradan çıktıktan sonra tabii yine kapatmak gerekiyor ki daha rahat bir manevra yapalım. Evet, öndeki araç çamurdan geçtikten sonra şimdi sıra bizde. Hemen çamurun içine giriyoruz. Kaygan bir yer ama çok rahat çıkıyor. Çıkar çıkmaz zaten bunu buradan normali alıyoruz hemen. Şimdi bir su geçişimiz olacak. Yaklaşık 80 santimlik bir su geçişi burası. Şu an hakikaten çamurlu, dibini görmediğim bir sudan geçiyorum ve kontrollü geçmek gerekiyor. Çok fazla suyu etrafa fışkırtmadan geçerseniz aracınızın da zarar görmesini engellersiniz. Bu genel olarak bir off-road bilgisi. Şimdi burada file yağı tabir ettiğimiz bölüme geldik. Burada aracın rigid yapısını görüyoruz aslında. Yani ne kadar burulup burulmadığını ama burada da diferansiyeli kitlememiz gerekiyor ki yere basan tekerlek aracı hareket ettirsin. Şu anda girdik. Yavaşça belli bir tempoda bu bölümü geçiyoruz. Biz geçerken aslında arka tekerleğin havaya kalktığını da burada hissedebiliyorum ben. Tabii ki dış görüntülerde bu daha fazla ortaya çıkıyor. Bakın bir tekerlek çukura girerken arka tekerlek havada kalıyor. Şimdi yanal bölüme geliyoruz. Yani yanal geçiş dediğimiz bölüme. Orada da araçlar belli bir açıda yan yatarak yürüyor. Burada maksimum tabii yapılan açıları ben size söyleyeyim. 45 dereceye kadar yatabiliyor bazı araçlar. Şimdi Amarok'u da göreceğiz bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Evet, şimdi burada önümdeki araçları görüyorsunuz. Onlar tabii çok fazla dik yapmadan da burayı geçebiliyorsunuz. Ama ben biraz daha zorluyorum şu anda. Oldukça aracı aslında yatırdık. Biraz daha da payı var aslında. Yani biraz daha da yatırabilirim. Burayı da çok rahat geçti. Şimdi buradaki turu tamamladıktan sonra yine bu dik yokuşların olduğu bölüme geldik. Burada ne yapacağız? Biraz çıkacağız. Tam yokuşun en dik yerinde durduracağız ve ondan sonra tekrar kaldıracağız aracı. O yokuşta, dik yokuşta nasıl kalktığını göreceğiz. Evet, şu an önümüzdeki araç çıktı, yokuşun ortasında durdu. Ve kalktı gördüğünüz gibi. 4A modundayız, yani otomatik modda araç çekişine göre kendi ayarlayacak. Şimdi şöyle bir gelelim. Dik noktaya geldik. Tam ortasında durdum. Tamamen frene bastım. Ve şimdi kalkmayı deniyoruz. Bakın hiç tekerleklerde patinaj çekme yok. Hemen kalktı çok rahat bir şekilde. Bu da sistemlerin nasıl güzel çalıştığını gösteriyor. Çok iyi algılıyor sensörler. Evet, Amarok'la turumuzu tamamladık. Daha sonra biz tabii ki ağır ticaride Scania çekicilerle turumuza, testlerimize devam edeceğiz. Umarım bu sizler için de güzel bir deneyim olmuştur. Sizlere bir izlenim vermiştir.
Evet, bizim alışkın olduğumuz gibi otomobile binmek kadar kolay değil. Merdivenlerden tırmanmak gerekiyor. Evet, şu anda 40 tonluk bir aracı kullanıyorum. Aslında ben kullanıyorum derken birçok fonksiyonu kendi yapıyor. Neden? Şu an arazi modundayız, off-road modundayız ve burada vites geçişlerini arazi şartlarına göre kendisi komuta ediyor. Retarderle bu arada tabii ki frenlemeyi yaparak o yokuş eğim inişlerde fazla frene dokunmadan daha rahat inebiliyoruz. Bozuk arazide ciddi bir engebeli yerde ilerliyoruz. Koltuk o kadar iyi absorbe ediyor ki beni aslında çok stabil tutmaya çalışıyor. Aynı noktada tutmaya çalışıyor. Darbeleri sönümlüyor. Ben de tabii ki burada içeride oynuyor gibi gözüküyorum ama aracın hareketlerine karşı ters hareketle çok fazla bu darbeleri hissetmiyorum. Bu bence konforu arttıran bir özellik. Tabii ki bu aracı sürekli kullananlar bunu çok daha iyi değerlendireceklerdir. Ya bu rampayı da bu kadar yükle nasıl çıktığını hakikaten akıl sır ermiyor. Çok inanılmaz bir güç var araçta. Evet, şu an 500 beygirlik bir araçtayız. Ama tork değerine baktığımızda 2600-2800 bandında da tork değeri sunduğunu söyleyebiliriz. Şu anda böyle hafif bir eğim inişe geldiğimizde retarderden destek alıyorum. Hiç zorlanmadan, yine konforlu bir şekilde diyeyim, aslında zorlanmak değil de konforlu bir şekilde buraya da yine iniyor. Tabii bu daha güvenliği de arttırıyor bu arada. Şimdi daha düz bir zeminde gidiyoruz ama görsel olarak hafif rampa ilerisi ve ileride de bir hafif böyle hörgüç var. Şimdi o hörgüçten geçeceğiz. Arkasında da minik bir rampayla final noktasına doğru geleceğiz. Bakın burayı da, bu hörgücü de çok rahat çıktı, atladı üstünden. Şöyle sakin bir tempoyla gidiyoruz. Çünkü bu araçları kullanırken sürücü çok önemli. Aracın ne dediğini, ne hissettirdiğini iyi anlaması ve ona göre direksiyon manevrasını ve gaz tepkimelerini ayarlaması gerekiyor. Retarderi ona göre kullanması gerekiyor. Sürücüyle otomobil, araç bütünleştiğinde tabii ki güvenlik artı yakıt verimliliği ve tabii ki aracın ömrünün uzaması söz konusu. Evet, son düzlükte şimdi final noktasına geliyoruz ve gerçekten müthiş bir deneyim oldu. Tabii ki yanımızda değerli hocamızla beraber, onun verdiği bilgilerle beraber çok güzel, keyifli bir sürüş tamamlamış olduk. Sağ olun.

0: Evet, araçları kullandık. Gerçekten çok keyifliydi. O gücü hissetmek zaten inanılmaz müthiş bir keyif. Şimdi Ozan Meydan'a detayları inceleyelim. Arkanda da çok özel iki araç var.
1: Evet.
0: Biraz bu araçlardan, biraz da Scania'nın vizyonundan, müşteri yaklaşımından bahsederseniz sevinirim.
1: Tamam Murat Bey, hoş geldiniz bu arada. Araçlardan bahsedeyim. Araçlarımızdan bir tanesi 770S modelimiz. V8 motorlu, İsveçli dünyaca ünlü tasarımcı Svenpa'nın bir tasarımı. Dünyada bu arabadan 50 adet üretildi ve arabaların 28.si bir adet olarak Türkiye'de şu anda arkamızda bulunuyor. Araç V8 motoruna sahip ve 770 beygir güç üretebiliyor. Diğer arabası ise bizim kamyon modelimiz 8x2 R460 modeli. Bu arabanın da özelliği, bu arabanın 3 farklı aksı birden dümenlenebiliyor ve bu sayede arabayla çok ufak bir dönüş yarıçapı yakalayabiliyorsunuz.
0: Peki Scania'ya baktığımızda ne gibi özellikler sunuyor müşterilerine? Yani kullanım tercihi olmasının nedenleri nedir?
1: Scania'nın aslında kullanım tercihi olmasının önemli nedeni Scania'nın verimli motoru, verimli süper motoru ve de aynı zamanda motorla birlikte gelen düşük yakıt tüketimi. Müşteri için önemli bir şey bu. Aynı zamanda bizim arabalarımızın uptime dediğimiz, yani çalışmadığı süre çok az, çok kısa. Arabalarımız hep yolda, hep devam ediyor. Arıza oranlarımız çok az, çok düşük. Bunlar müşteri tarafındaki en önemli ortaya çıkan özelliklerimiz.
0: Kaç tona kadar yükleme yapabiliyoruz? Ne kadarlık bir çekme kapasitesi var maksimumda?
1: Şöyle, o model değişiyor ama çekme kapasitesi, tabii bunların bazen ülkeye göre, regülasyona göre değişiyor ama 250 tona kadar çekme kapasitesi olan araçlarımız mevcut.
0: Evet, bu da gerçekten inanılmaz bir değer. Zaten içeride kullanırken o gücü hissetmek, o gaz pedalına bastığınız anda kalkarken o kafanın oynaması başka bir his. Tabii bu işi yapanlar, profesyoneller için normal olabilir ama biz otomobilden inip bu araçlara bir

indiğimizde bize çok etkileyici geliyor o sesle beraber. Hem de içerideki konfora baktığımda da tabii ki büyük bir araç, büyük bir kütle ama gerçekten bir SUV konforunu içeride bulabiliyorsunuz. Koltuklar çok rahat, süspansiyonlar çok rahat, direksiyon turu çok rahat, çok rahat dönüyor. Bunlar beni ilgilendiriyor ama bunun dışında profesyonelce bu işi yapanlar, ticaret olarak ilgilenenler başka özelliklere de bakıyordur eminim. Hani yatağından tutun da içerideki kahve yapacağı alana kadar onlar için önemlidir. Bu gibi özellikler de yine aracın içinde mevcut. Bugünkü etkinlik için ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir organizasyon oldu. Hem hafif ticari hem ticari versiyonu Doğuş çatısı altında bugün burada İstanbul Park'ta deneyimledik. Burası da çok önemli bir yer biliyorsunuz. 2027'de Formula 1'i burada izleyeceğiz Allah izin verirse. Yeniden dönüyor Türkiye'ye. Türkiye'nin tanıtımı için oldukça önemli bir yerde. Yine önemli ve güzel bir lansmanda sizlerle beraber olduk. Bir başka lansmanda buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.

0: Kastrol Magnetek'le işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bu bölümdeki sorumuz Onur Şahin Gaziantep'ten geliyor. Serdar ustamıza selamlar. Rodaj devri bitti mi? Yeni 0 kilometre bir araç aldığımızda ilk 1000-1500 kilometre boyunca motoru yormamak, belli bir devri geçmemek hala gerekiyor mu demiş. Şimdi ben de çok yakın bir tarihte Renault'un fabrikasına gittim. Oradaki Oyak Horse fabrikasının bölümünü, motor üretim bölümünü gördüm. Oradaki mühendislerle de konuştum. Ama önce Serdar abiye sözü bırakalım. Bakalım o ne diyecek. Sonra ben de bir iki kelime eklerim.
1: Yani motorla ilgili rodaj devri biteli çok oldu. Çok yeni değil. Son 10 senedir falan böyle bir şey kalmadı. Bu 1500-2000 kilometre dediği biz zamanında 5000 kilometrelere kadar falan çıkan bir faktördü. Şu an artık motorlar çok daha ince toleranslarla üretildiği için, yani motor silindirleri, subaplarda, silindir kapağı da, kranklarda, krank taşlamaları çok az toleranslarla üretildiği için ve buna çok uygun yağlarla, yani bu rodaj dediğimiz şeyi bir nevi de yağıyla sağlama şansı olduğu için artık böyle bir şey kalmadı motorun kendisiyle ilgili. Ama ben yine de motor haricinde bir sürü aksam için, yani başta ne bileyim fren diskleri, fren balatalarına varana kadar hepsinin ilk başta eskisi gibi böyle 1500-2000 kilometre değilse de ilk 3-500 kilometrede çok yüksek hızlara çıkmadan, işte motor devrinde, yani bu motor kayışı için bile, alternatör kayışı için bile geçerli, böyle rodaj yapıyormuş mantığıyla değil de çok sıkıştırmadan ilk 3-500 kilometreyi yapmak, hatta birkaç yüz kilometre, yani 500'e falan bile ihtiyaç, çok çok sıkıştırmadan yapmayı tavsiye ederim. Yani bu lastikler için bile geçerli, otomobilin lastikleri için bile geçerli. Yani o birkaç yüz kilometreyi öyle geçmekte fayda var. Ama o eski motor rodajı dediğimiz şey bugünkü teknolojide bitti.
0: Evet, çünkü gerçekten üretim yapan cihazların hassasiyetleri inanılmaz. Yani o eskiden konuştuğumuz, hani motorda çapak vardır, işte 1000 kilometrede yağını hemen değiştir, o çapakları alsın falan söylemleri artık kalmamış durumda. İçleri pırıl pırıl, o coating dedikleri bir sistem var, bir kaplama yapıyorlar. O kadar hani pürüzsüz ki gözle zaten bir şey göremiyorsunuz. Bir de araları çok mikron olarak yapılıyor ve buna uygun da çok güzel yağlar kullanılıyor. Yağ teknolojisi çok gelişti. Hepsi bizi iyi bir yere taşıdı. Zaten hani hatırlarsın ya, biz hani bir ara 3000'de bir değiştiriyorduk. Şimdi 15.000, 20.000, hatta 30.000.
1: 50.000'e kadar yani gidiyor, belli yağları yurt dışında çok daha temiz hava koşulları. Evet. Yani bu özellikle o bizim clearance dediğimiz boşluklar konusu benim çok iyi bildiğim bir konu. Evet. Yani hani şöyle anlatayım. Motorun ana yatağı genelde eskiden ana yatakla muyluyla yatak arasında milimetrenin %5'i kadar bir boşluk verilirdi. Günümüzde bu %5, milimetrenin %5'i denilen boşluk %1,5, %2'lere kadar indi. Kol yatağında %2, %2,5 verilirdi. Şimdi milimetrenin %0.5'ı kadar, Murat bak, milimetrenin %0.5'ı kadar boşluk veriliyor. Bugün bu teknolojide bunları işleyebilmek, finishingini yapabilmek mümkün. Söylediğin gibi yatak malzemeleri, onun üzerindeki coatingler, kullanılan yağ bugün işi bambaşka bir noktaya getirdi gerçekten.
0: Evet, teşekkür ediyorum Serdar abi. Evet, bu hafta da bu soruyu yanıtladık. Haftaya yeni bir soruyla tekrar birlikte olacağız. Sevgili seyirciler, stüdyomuzda yine değerli bir isim var. Mert İntepe ile beraberiz. En son bölümde hatırlarsanız trafik kazalarını konuşmuştuk ve dikkat etmeniz gereken birkaç konuya da Mert altını çizerek sizlere tiyolar vermişti. Şimdi yine devam edelim kazalarla. Yaz döneminde kazalar dedik ama şöyle bir durum daha var. Herkes otomobil kullanmıyor.
2: Evet.
0: Yani biz birçok ulaşım aracı var bu arada, biliyorsun. Mobilite kavramı artık hayatımıza girdi. Mobilite kavramıyla beraber otomobil kullananlar var. Toplu taşımayla seyahat edenler var. Uzun yolculuklarda otobüs kullanan var. Tren kullanan var. Şehir içinde ağırlıklı, yine uzun yolda da var ama motosiklet kullanan var, var. Scooter kullanan var. E-bike dediğimiz o elektrikli minik aletleri kullananlar var. Şimdi değişik yolculuk formatları var. Biraz da istersen onlara değinelim. Yani biz otomobil kullanıcısı değiliz.
2: Tamam.
0: Yine de kazaya karışabiliyoruz. Hatta yayalar da, buna eklemek istiyorum. Elinde telefonla karşıdan karşıya geçen çok yayalara doğru. Da bir değinelim.
2: Bunların hepsinin toplandığı artık bir başlık var. İlk defa senin programında ve seneyinde 8. etapta konuşuyoruz. İncinebilir yol kullanıcıları. Bunların adı artık incinebilir yol kullanıcıları. Çocuk, yaşlı yaya, yaya ya da bisikletli, motosikletli, skuterli, incinebilir yol kullanıcıları. Ben bir üniversite öğrencisiyim. Isparta'da okulumu bitirdim ve İstanbul'a dönüyorum. Ekonomik şartlarım gereği de üniversite öğrencisinin otomobili mi olur? Bindim otobüse, geliyorum. Paramı ödedim, hizmet alıyorum. Güvendiğim bir firmaya da seyahat ediyorum. Şimdi ben bir artık incinebilir yol kullanıcısıyım. 40 kişi bu otobüste var. Bir kişinin seferinde emir komutasına göre uykusuyla, yorgunluğuyla, hız davranışıyla ya da risk algısıyla, tecrübesiyle, telefon konuşmasıyla, geçmişe dönük yorgunluğuyla bir haftalık incelemedeki çalışma saatlerini ben oturuyorum. Ailemin de yanına gidiyorum. Kemer de takmadım çünkü otobüste kemer takılır mı bilmiyorum. Yani bana kimse söylemedi. Ailemde de böyle bir şey görmemiştim. Kemer de takmadım. Uyuyorum. Benim tek problemim bu otobüse binip para ödeyip bu otobüsün bu koltuğunda uyurken uçarak camdan dışarı çıkarak ölmek olmamalı ülkemizde. Ben bunu bize yakıştıramadığım için burayı anlatmak istiyorum. Şimdi bu otobüsün kazasında da maalesef çarpışmasında da sayın sürücü arkadaşımız hayatını kaybetti. Şimdi ne suçlu var artık, ne günah var. Ben neydim? 20 yaşındaydım. Gelecek planlarım vardı. Evet. Mühendislik okuyordum. Bu ülkeye faydalı olacaktım. Önde yeni doğmuş çocuk vardı. Yanarak öldüler. Bir ay evvel ülkede yanarak, bizim ülkemizde otobüsün içinde 10 kişi yanarak öldü. Çocuğunu korumak için üstüne atlayan bir adam oldu. İnanılır gibi değil. Peki neden oluyor bu işler? Bir, bakımsızlıktan oluyor. İki, yanlış bakımdan oluyor. Üç, elektrik arızalarından oluyor. Dört, motordaki bakım ya da yanlış bakım ya da bir yağ damlıyor. O yağ turbonun üzerine geliyor. Turbodan alev alıyor, kıvılcım yapıyor. Arkadan bir yangın başlıyor. Ya da otobüsün elektrik tesisatı ya da kullandığınız aracın elektrik tesisatını değiştirtiyorsunuz. Ama tip onay belgesi olmayan ya da bu işleri doğru yapan bir bakım atölyesinde yapmamışsınız. Yanlış bir sigorta kıvılcım yapıyor. İçeriden köz köz alev yanmaya başlıyor dumanla. Şimdi baktığında bir denetim mekanizmasının olmadığını görüyoruz. Ve insan hayatıyla bir pazarlık görüyorum Murat. Yani bu beni çok tehlikeli bir yere getiriyor düşüncesel olarak ve korkutucu bir yere götürüyor. Şimdi insan hayatıyla pazarlık yapmanın sonucu şu. Sürücü öldü. Peki bu şirketin bir SGK'sı, bir efendimin iş güvenliği müdürü, operasyon müdürü, patronu yok mu? Bunlar nerede? Bunlar da yok ortada. Peki bir tazminat diye bir şey var. Ben 22 yaşında hayatımı kaybettim. Sigorta, gelecek, maaş, yaşam, kayıplarım var değil mi benim? Buralarda ortada yok. O yüzden ben diyorum ki bizim bir trafik kazasından anlayan hakimler yetiştirmek zorundayız. Bir mahkemede hani hayalim trafik bakanlığı, hayalim trafik mahkemeleri, buralara götürmek zorundayız. Ama buralar gelmiyorsa bu trafik kazasını buradan da duyurayım ya. Müsaadenle senin yanından duyurayım. Bila bedel. Kim nerede istiyorsa Avrupa'daki bütün aldığım sertifikalarla, ki hani yanlış anlaşılma olmasın, dünyadaki en büyük bu FBI, CIA'lerden eğitim almış biri olarak söylüyorum trafik kazalarında. Devletimizin mi ihtiyacı var? Ben gelirim kaza incelemeyi öğretmek istiyorum. Hakimlerimizin mi var? Ben gelirim. Ücretsiz, bila bedel öğretmek istiyorum. Polis dostlarımızın var. Biliyorlardır benden çok ama belki birlikte öğreniriz, farklı bir şey öğretmek istiyorum. Çünkü biz trafik kazasını çözmezsek bir sonrakini çözemeyiz.
0: Sorumlusunu, gerçek sorumluyu da bulmak lazım.
2: Zaten orada bulacağız. Kök sebebine ineceğiz. Yani görünür sebep var, kök sebep var diyorduk ya. Şimdi görünür sebep sürücü

0: çıkmaya başladı. Yolda giderken dizi izleyen şoför çekildi.
1: Evet.
0: Yayınlandı sosyal medyada. Devamlı gidip geldiği hatta işte bir kavşaklar var biliyorsun, böyle virajlar var. Oraya hızlı giren sürücünün otobüsü yan yatırdığı ya da midibüsü yan yatırdığı görüntüler yine sosyal medyada. Bunları görüyoruz. Bir de ben bir şey daha gözlemliyorum. Son dönemde biraz aslında yanlış ifade edildi, yanlış anlatıldı, yanlış da anlaşıldı. Dediler ya araçlarda o multimedya ekranları işte sonradan taktığın yasak falan evet. diye. Aslında onun da kök sebebi doğru ki bu buraya dayanıyor. Yeni otomobillerde biliyorsun çok güzel LED ambiyans aydınlatmalar var. En
1: doğru.
0: basitini söylüyorum. Güzel ekranlar, monitörler var. Tamam. Diyorsun ki benim param yok, ben sıfır alamıyorum. Benimki işte 2000 model. Buna da bir şey takalım.
1: Tamam.
0: Ya tamam tabii tamam. ki tak. Ama bir, görüşünü kapatmaması lazım. İki, dediğin gibi bunun elektrik tesisatının doğru çekilmiş olması lazım
1: kesin,
0: ki
1: kesin.
0: Yangın çıkmasın.
1: Kesin.
0: O USB girişleri lazım ya, herkes otobüslerde her tarafta bir priz USB girişi sonradan ama modifiye ediyorlar.
1: Doğru.
0: Koltukları modifiye ediyorlar, işte ledler, ambiyans aydınlatmalar falan.
1: Kahve makineleri.
0: Daha güzel gözüküyor ya otobüs, lüks gözüküyor sözde. Ama peki bunun standardı nerede? Sertifikası nerede? Onayı nerede? Kim inceledi? Hangi elektrik mühendisi buna baktı? Kablonun kalınlığı ne? Uyuyor mu? Sigortası amperi tutuyor mu? Hani ben de bilmiyorum.
1: Nereye bağlayacaksın? Muayene sistemine bağlamak zorundasın.
0: Orada da ama söküp bakamıyorsun ya bunlar. Şimdi mesela en son dönemde VIP minibüsler diye bir şey türedi. Tavanına yine bir hani premium markanın ya da lüks markanın diyeyim tavanındaki yıldızlar bütün arabalara indi. Tavanda yıldız var. Tamam da bu sen değilsin ki.
1: Bak o VIP ile ilgili bir şey söylemem lazım sana. Yaz dönemi konuşuyoruz ya. Antalya'da iniyor turist. VIP alıyor. Çoluk çocuk oturuyorlar. Kemer takmıyorlar birçoğu.
0: Evet.
1: Yerli tür.
0: Evet.
1: Yabancı takım. Bizimki gidiyor 70-80. Araç da yıldızlı evet. canavar araba. Biliyoruz. Frene bir çakınca bu arka koltukta oturanlar tak diye camdan çıkıyor. Karşıdakini evet. öldürüyor. Kendi evet. evladını çocuğunu öldürüyor. O yüzden sevgili VIP sürücülerine söylemek lazım. Sürücüye ve firmaya. Lütfen arka kemerinizi takmazsanız seyahat edemeyeceğim. Bu yolculuk başlamayacak gibi bir takım uyarılarda bulunmak lazım. Çünkü VIP koltuklu araçlarda kemersiz gitmek yapabileceğiniz en korumasız seyahattir. Otobüsten bile daha tehlikeli. Niye? Bir nebze otobüsün önünde bir koltuk var. Gidip ona hani çarpıyorsun, ağzın burnun kırılıyor ama burada hiçbir şey yok.
0: Direkt karşı
1: Direkt
0: koltuğa.
1: Direkt karşı koltuğa uçuyorsun. Şimdi gördün mü? Yani bu bir kültür. Sürücüsü bir VIP araç kullandığını bilmeli ve VIP türde kullanmalı. Pamuk ayak kullanacaksın. Pamuk fren olacaksın. Kusura bakma. Ben sarsılmayacağım. Fakat otobüs sürücüsüne pamuk ayak gidersin dediğinde ne oluyor biliyor musun? Efendim fren yapmadım. Niye? Yolcunun üzerine kahve su dökülürmüş. E öldü. Öldü ya sen fren yapmadın diye.
0: Bunu... Su dökülmedi ama.
1: ya,
0: maalesef yani. Hani
1: yani çok
0: ironi yani.
1: İroni yapıyoruz ama hani gerçek de bu. Biz evet. çünkü soruyorlar, bizi çağırıyorlar. Ben gidiyorum. Abi diyor ben retardere çektim diyor. Frene basamam kusura bakma. Niye? Yolcu uyuyor. Tamam da ölüyor sonunda ya. Bizim algılaman gereken kültür şu. O zaman o hızda orada gitme.
0: Evet,
1: o freni
0: evet.
1: yapacak gibi gitme ki biz bu seyahatin toplu taşıma olduğundaki sosyal yaşamın güvenini koyalım ortaya. Evet. Başka nasıl anlatacağım birine?
0: Hakikaten çok zor. Yani insanlar yaptığı işin önemini ve sorumluluğunu biraz o bilinç altına kazınmak lazım. Bilince de değil. Yani bilmek de değil. Bilinç altında bu iş olması lazım. Ki artık otomasyona bağlansın. Yoksa evet gidiyorum ikinci vites atıyorum. 70'e düşüyorum. Böyle kullanıyorsan o zaten olmuyor.
1: Şimdi sen işinin bir bölümü dünyanın her yerine gidiyorsun. Grup halinde gidiyorsunuz bazen. Orada sizi bir otobüse alıp bir yerden bir yere götürmüyorlar mı?
0: Götürüyorlar.
1: O otobüs şoförünün davranışını bana söylesene. Mesela ben biniyorsun merhaba diyor, günaydın diyor binerken sana. Kapıdan daha. Araç kullanım yumuşaklığını anlat bana lütfen ya. Yani bunu anlatmak çok zor ama anlatırsın.
0: Vallahi samimi söyleyeyim. Yani çoğu yer çok iyi. Çünkü trafik bir akış var, kural var, hız limitleri var, şerit var. Şerit değiştirmiyorlar ikide bir. Bir kere en önemlisi o. Ama bazıları yine hızlı gidiyor. Çünkü hani bu konuda ben diyeceğim ki yok hepsi hızlı uyuyor diyeceğim. Birisi diyecek ki uyumuyor. Ya evet bazıları uyumuyor. Biz hatta aramızda şöyle bir espri yapıyoruz. Ya diyoruz ki bu bizim Türkiye'den minibüs şoförü galiba falan diye. Böyle bir takıldığımız da oluyor. Ama onun o hızında bile öyle bir akıcılık var ki şey yapmıyor. Ani fren, ani direksiyon hareketi yapmıyor.
1: Evet.
0: O tempoyu çok güzel götürüyor. Sen içeride yorulmuyorsun.
1: Bravo.
0: Ben çok kısa mesafe gittiğim sürücülerde yorulduğumu ve midemin bulandığını biliyorum ki ben yarıştım. Yarışırken

0: Yani not okudum.
1: Aynen.
0: Hiçbir şey olmadı.
1: Tabii tabii.
0: Burada
1: tabii,
0: bir sürücünün
1: tabii.
0: yanına veya arka koltuğuna oturuyorum. Midem bulanıyor. Şimdi bunu bir düşünmek lazım. Sen bu kadar beni
1: bu
0: yoracak
1: mesleği
0: kadar...
1: yaptığının bilinci kültür olarak ve gömlek olarak sana giydirilmeli.
0: Evet.
1: Bu sürücü okulunda gelmez. Biz bunu biliyoruz. Ama ara eğitim kurumlarının işte dünyadaki iş yapmalarının sebepleri bu aslında. Yani kuryeye de bunu öğretiyor. Motosikletli kuryeye de bunu öğretiyor. Otobüs şoförüne de, kamyon şoförüne de, otomobil kullanıcısına da. Bizim anlatmak istediğimiz sorun burada. Biz bir tane ehliyeti olan bir, ya ben aklım almıyor, ehliyet veriyoruz. Ve ehliyet verdiğimiz insan ehliyet aldığı lokasyondan evine gidemiyor arabayla. Niye verdin ehliyeti diyorum sen buna? 40 kişi taşıyacak. Ya ehliyet verdik çocuğa, otobüs kullanacak. 1950'de bile 25 yaşından evvel kimseye ağır vasıta ehliyeti vermiyorlardı. Hatta evli olmayanları, bak evli olmayanları şoför yapmıyorlardı. Yani o günkü duyguları ve
0: düşünceleri... Aile sorumluluğu bilinci olsun diye, değil mi? Biliyorum, onu da biliyorum. Bana da söylemişlerdi çünkü. Evlenmeden
1: ne,
0: ehliyet
1: şoför
0: alamazsın
1: ol
0: falan diye. Ehliyet alamazsın dedi benim okul müdürüm. Allah rahmet eylesin. Dedim ki ya ben kullanıyorum hocam dedim. Yani siz bu kağıdı verseniz de vermeyin. Evet. Ben bu ehliyeti alacağım yani dedim. Öğrenci belgesini aldık gittik. Aldık ehliyeti ama o da öyle söylüyordu. Diyor ki, şey olmadan, evlenmeden diyor bana kalsa vermem ben diyor şey ehliyet sana diyor. Dedim öyle olmaz ama dedim. Hayat öyle değil. Belki evlenmeyeceğim dedi. O başka bir şey ama o oradaki nezaket başka bir şey anlatıyor aslında.
1: Ben hep onu söylüyorum. Nezaket dediğin için nezaket güzergahından daha çabuk ulaşırsınız. Bu kötü seylevle, kavgayla bu trafik yönetilemez. Çünkü her geçen gün İstanbul, Ankara, İzmir, Konya kalabalıklaşacak. Motosikleti durduramazsınız artık. Azaltamazsınız. O mobilite hayatımıza girdi. Ya trafiği yavaşlatacak ya da trafiği kaldıracak ortam yaratacaksınız. Ya da şehire girişi planlayacaksınız. Her bölgeye her şekilde giremeyeceğiz. Her saatte giremeyeceğiz. Başka yol yok. Toplu taşıma, metro arttırmak zorundayız. Ve benim bu yazla beraber olabilecek kazalarda yeni muayene sisteminin çok şey yapması lazım. Çünkü Avrupa Birliği'nin 15 sene gerisindeyiz.
0: Evet, şimdi zaten değişiklik oluyor. Bir takım yenilikler geliyor. AI uygulamaları falan olacakmış. Onları öğrendim. Bize ön haberi geldi. İnşallah yakında bu değişiklikle beraber bir istasyonu da ziyaret eder. Görürüz neler yapılıyor, neler ediliyor. Benim de şöyle bir söylemim var. Yol verirsen yol alırsın diyorum.
1: Ne güzel.
0: Ve bu bölümü de burada noktalayalım istersen Mert'ciğim. Süremizin sonuna geldik. Bir sonraki bölümü iple çekiyorum.
1: Bilmukabele.
0: Evet sevgili seyirciler, bu hafta da Mert'le yine keyifli bir söyleşi yaptık. Umarım güncel hayattan sizlere de dokunan cümleler kurmuşuzdur, bir şeyler anlatmışızdır. Önümüzdeki haftalarda Mert'le tekrar beraber olacağız. Ama tabii ki 8. etap devam ediyor. Yaz sezonunda da yepyeni bir bölümde önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Daha önce defalarca söylediğim gibi bir gerçeği bugün tekrar ifade ediyorum. Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla, şerefle dolu binlerce yıllık devletler silsilemizin son halkasıdır.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Sevil.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

İstanbul'un Fatih'inde, Sarıgüzel Caddesi'nde, kökleri anne tarafından Buhara'ya, baba tarafından Balkanlara bağlı olarak geldi dünyaya Mehmet Akif. Osmanlı Arnavutu'ydu. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli şairi oldu. Türkçenin 20. yüzyıldaki bağımsızlık sesi, onun yazdığı İstiklal Marşı'yla duyuldu, okundu. Korkma, la tahzen. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Din ve millet şiirinin mayasıydı. Duyulan ses imanının verdiği nefesti. Tavizsiz doğruluğu, netliği, eğilmez bükülmezliği şairliğinden de eskiydi. Kuruluşu için mücadele ettiği Cumhuriyet'in ilk döneminde orduya ithaf ettiği şiirini millete, milletini Allah'a emanet edip Mısır'a gitti. Hasretle, buruklukla geçen yılların ardından hastalığı ağırlaşınca memleketi İstanbul'a döndü. ...1873'ün 20 aralığında dünyaya açtığı gözlerini 1936'nın 27 aralığında kapadı. Geride bir İstiklal Marşı, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın duası, bir de vatanına, namusuna sahip çıkması için Asım'ın neslini bıraktı.

Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor.

0: Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Fiberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım çekici Yükselse, ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
4: Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücü.

0: Hakan Çalhanoğlu.
1: Hakan orta sahada ilerliyor.
0: Tüm gözler Hakan'a çevrildi.
1: Kayarak müdahale.
0: Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Cebesoy ailesi üyelerinden İsmail Fazıl Paşa'nın dehalığını, devlet adamlığını ve milli mücadeleye yön veren fikirlerini Profesör Doktor İsmet Türkmen'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatler 13'ü gösteriyor. Ben Deniz Zeybek. Hafta sonu gün ortasıyla karşınızdayız. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetlerle ilgili yapılan çalışmalarla ilgili son bilgileri paylaştı. Yapılan paylaşıma göre 6 faili meçhul olarak kapanan dosya yeniden açıldı ve aydınlatıldı. Bakan Gürlek, karanlıkta kalan olayları aydınlatmak için devletimizin bütün imkanlarını seferber edeceğiz açıklamasında bulundu.
1: Faili meçhul cinayetler bir bir aydınlatılıyor. Son olarak 2005-2016 yılları arasında işlenen 6 cinayette daha dosyalar raftan alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının çalışmaları hakkında son gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaştı. Balıkesir'de 21, Denizli'de 20, Samsun'da 19, Hatay'da 14 ve İstanbul Bayrampaşa'da 12, Fatih'te 10 yıl önce işlenen faili meçhul cinayetler yeniden incelemeye alındı. Balıkesir'de 20 yıl önce bir ev kundaklanmış ve çocuk yaştaki Esra Aşık yanan evde hayatını kaybetmişti. Dosya kapsamında bir şüpheli tutuklandı. Denizli'de 11 yerinden bıçaklanarak öldürülen Mehmet Ali Türkmen yeniden incelenen dosyası kapsamında 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Hatay'da Selbi Uygur öldürüldükten sonra bir yere gömülmüştü ve tespit edilen yerde yapılan incelemelerle kemiklerin Selbi Uygur'a ait olduğu tespit edildi. Bir başka faili meçhul cinayet İstanbul'un Bayrampaşa ve Fatih ilçelerinde yaşanmıştı. Bayrampaşa'da 12 yıl önce işlenen cinayetin ardından o günün ve günümüzde yapılan incelemeler karşılaştırıldı. Tespit edilen bir şüpheli bu kapsamda tutuklandı. Fatih'te de 10 yıl önce Yusuf Sayaner öldürülmüştü. O dönemde yapılan soruşturmada şüphelilerin dosyayı yanlış yönlendirdiği anlaşıldı. Yeniden yürütülen soruşturmayla o şüpheliler suçlarını itiraf etti ve ardından tutuklandı. Samsun'da da 19 yıl önce işlenen cinayette benzer olaylar yaşandı. Soruşturmayı yanlış yönlendirdiği anlaşılan 4 şüpheli tespit edildi, ardından kıskıvrak yakalandı.
0: Jandarma terörle mücadele ekipleri başarılı bir operasyona daha imza attı. 30 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik gerçekleşen operasyonda 119 DAEŞ şüphelisi kıskıvrak yakalandı.
1: Türkiye'nin terörle mücadelesi aralıksız sürüyor. Son olarak jandarma ekipleri 30 ilde eş zamanlı terör operasyonu gerçekleştirdi. Hedefte DAEŞ'lı teröristler vardı. 119 şüpheli yakalandı. Operasyonlarla ilgili detaylar İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. İllerin Cumhuriyet Başsavcılıkları ile jandarma terörle mücadele ekipleri bu operasyonlarda koordineli çalıştı. Adresler tespit edildi ve bir şafak vakti ansızın baskınlar yapıldı. Havadan drone takibiyle de operasyonlar an be an kaydedildi. 30 ilde yakalanan 119 DAEŞ mensubunun örgüte üye oldukları, örgüt propagandası yaptıkları ve terör örgütüne finans sağladıkları tespit edildi. Yapılan paylaşımda terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği de ayrıca ifade edildi.
0: Malatya'da saatler 6.20'yi gösterdiği sırada 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı kent genelinde korku ve paniğe neden oldu. Yetkililer herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığını açıklarken ekiplerin sahadaki çalışmaları ise sürüyor.
2: Sabahın ilk ışıklarında Malatya 5 büyüklüğündeki depremle sallandı. Vatandaşlar yeni güne korku ve panikle uyandı. Deprem Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5 olarak belirledi. Depremin derinliği ise 15.59 kilometre. Deprem kent genelinde paniğe neden oldu. Sarsıntı binalarda büyük çaplı hasar oluşturmadı. Ancak iki katlı müstakil bir evin duvarında kısmi göçük olduğu belirlendi. Yetkililer gelen her ihbarı titizlikle inceliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda olumsuz bir durumun bulunmadığını aktardı. Hasarın boyutuna ilişkin ekiplerin çalışmaları da sürüyor.
0: Şimdi Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma elbette ki sürüyor ve bu soruşturma dosyasının en önemli isimlerinden biri de aslında dernek başkanı ve şarkıcı Haluk Levent'in yardımcısıydı. Firari konumundaydı, yakalandı, gözaltına alındı, sonra da tutuklandı ve elbette ki önemli ifadelerde bulundu. Savcılıkta verdiği ifadede Haluk Levent söylüyordu, ben de kuponları oynuyordum, bahisleri oynuyordum dedi ve 190 milyon 270 bin kupon yaptığı bilgisini de verdi.
2: Soruşturma derinleştikçe yeni isimler gözaltına alınıyor. Ortaya çıkan hesap hareketleri duyanları şoke ediyor. Savcılık ifadesi ortaya çıktı. Haluk Levent telefonla talimat veriyordu, kendisi uygulamadan borsa oynuyordu itirafında bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma dosyasının en önemli şüphelilerinden biri olan Haluk Levent'in yardımcısı Firari Alper Çelik gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Şüpheli Çelik İstanbul'da bir noterde işlem yaptığı sırada yakalandı. Soruşturma kapsamında Alper Çelik'in hesapları titizlikle incelendi. Büyük para hareketliliğinin 2020 yılında başladığı ve 2024 yılı sonuna kadar devam ettiği tespit edildi. Savcılık ifadesi ortaya çıkan Çelik, etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum. Ben paraların nereden geldiğini bilmem ifadelerini kullandı. İfadesinin devamındaysa benim hesaplarımı Haluk Levent kendisi kullanmazdı. Yapılacak işlemleri bana söylerdi, ben yapardım. Bana sürekli telefonla talimat veriyordu. Ben de söylediklerini yapıyordum dedi. Haluk Levent'in kendisine nasıl direktif verdiğini de anlattı Çelik. Mesela borsada işlem yapıyordum, bana şu kadar parayı hesabına yatır diyordu. Ardından kendisi uygulamadan borsa oynuyordu. Ben bu kısma karışmıyordum. Ancak bahis sitesi hesabına para yatırmak için banka hesabının da sizin adınıza olması şarttır. O yüzden bir bahis sitesinde benim adıma bir hesap açılmıştır. Bana genellikle şu maçlara kupon yap diye yazıyordu. Ben de dediği şekilde oynuyordum. Bazen kendisi benim bahis sitesi hesabıma girip oynardı ama uğraşmak istemediği için hep bana söylerdi diye belirtti. Çelik'ten itiraflar peş peşe geldi. Gerçekten de söylendiği miktarlar kadar para kaybettik dedi. Çelik'in hesap hareketlerinde 379 işlemde toplam 19 milyon 566 bin lira para yatırıldığı tespit edildi. Bunun yaklaşık 5 milyon lirasının nakit olarak çekildiği ve diğer tutarlarında havale ve EFT yöntemiyle başka hesaplara aktarıldığı belirlendi. Alper Çelik'in döviz hesapları da dikkati çekti. Hesabına 207.744 dolar para girişi olduğu ve 45.700 dolar çıkış yapıldığı tespit edildi. Daha da ilginç olanı ise Çelik para çıkışı yaptığı zaman açıklama kısmına ahbap faaliyetleri için borç, ahbap, ahbap borç, Haluk için borç ifadelerini kullandı. Soruşturma kapsamında yasal bahis sitesinden de bilgi istendi. Alper Çelik'in bu site üzerinden tam 190 milyon 270 bin ayrı kuponda bahis oynadığı ve tamamını kaybettiği bilgisi de raporda yer aldı.
0: Asrın felaketinin üzerinden tam 3 yıl geçti. O dönemde halkın en hassas olduğu vakitlerde yardım kuruluşu adı altında toplanan halkın parası kumar masalarında çarçur edildi. Vatandaşın güvenip icraat beklediği kişilerin gerçek yüzleri şimdilerde ortaya dökülüyor. Ahbap var, devlet yok demişlerdi ama devlet 455 bin konut yaptı. Onlarsa sadece para toplayarak sanki gerçekten yardım edilmiş gibi gösterdi. Peki sözde Türkiye'nin en güvenilir ismi olarak anılan Haluk Levent fiyaskosuna vatandaş ne diyor?
3: Çok şaşırdık hepimiz. Biz Haluk Levent'e çok güveniyorduk. Yıllardır da severek dinliyorduk. Ama yurt dışındaki oynadığı kumar, bahis falan olaylarını duyunca inanamadık ve olay başlar başlamaz herkes suç duyurusunda bulunmaya başladı bir de. Herkes mahkemelere gidiyor.
4: Kendisine yardımda bulundum. Yani ne söyleyebiliriz ki, artık hiç kimseye güvenimiz kalmadı gerçekten. Evet. Hiç kimseye güvenimiz kalmadı. Şaşırdım tabii ki, çok şaşırdık hem de. Neden şaşırdık? Çünkü beklemiyorduk yani Haluk Levent ya. Haluk Levent deyince duruyordu sular falan. Hani benim için, ben çok sevdiğim bir sanatçıydı kendisini. Ama bunu duymak gerçekten üzdü. Ve ben kendisine de yardım etmiş bir vatandaş olarak çok üzgünüm.
5: Böyle şeylerde devleti bırakıp, yani başka insanlara güvenmek mantıksız bir şey. Zaten bu adamın geçmişi belli. Kumarbaz. Bu da ne yaptı? Parayı buldu gitti kumar oynadı. İşte içkilere gitti, oraya gitti, buraya gitti. Şimdi diyor işte benim öyle bir zaafım var. Ona senin öyle bir zaafın var. Sen niye depremde bak çoluğunu, çocuğunu insanlar orada tutup ağlarsa sen o hangi vicdanla gidip onu yedin ya? Sende bir vicdan diye bir şey var mı?
6: Yani kötü hissettim yani. İnsanların duygularıyla oynanmış bir resme. Başka bir şey değil mi? Allah'a vaat ediyor.
7: Evet, ben de bulunmuştum ama hiç yorum bile yapmak istemiyorum artık. Artık insan kime güveneceğini de bilmiyor. Gerçekten de çok da güveniyorduk. Ben hala şaşkınım.
8: Ben de çok şaşırdım yani. Çünkü beklemiyorduk. Çok üzücü bir durum kesinlikle. Kimseye güven olmaması gerektiğini maalesef halkça milletçe bilmemiz gerekiyor.
9: Tabii ki şaşırdık. Yani dünya genelinde hiçbir yetki, hiçbir zaman tek bir kişiye verilmemesi lazım. Bu genel bir kaydı olması lazım. Ama bireysel olarak tabii ki şaşırdık. Herkesin güvendiği bir isimdi.
10: Yani yaptıklarını az çok duydum da, okudum da. Yaptıkları saçma. Milletin hakkına da girmiş.
11: Şaşırdın mı?
10: Bayağı şaşırdım. Hiç beklemeyeceğim kişilerden biriydi. Bayağı da şaşırdım.
12: Gerçekten çok büyük bir ayıp millet için. Özellikle bu zor zamanda böyle bir şey yapması çok ayıp. Ben de beklemiyordum açıkçası Haluk Levent'ten. Çünkü o kadar güvenini kazanmıştı ki halkın güvenini kazanmak da kolay değil. Bu şekilde kırması çok kötü, çok ayıp.
0: Ahbap Derneği'ne yönelik operasyon ve dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent'in tutuklanması muhalif kesimde tam anlamıyla bir travmaya sebep oldu. Travmanın sebebi aslında Ahbap'tan çok daha derin. Zira Erdoğan düşmanlığıyla gözleri kamaşanlar da sözde kanaat önderi diye peşine takıldıkları isimlerin yarattığı derin bir hayal kırıklığı da var.
13: Ahbap'ı biliyoruz ama Afat'ı bilmiyoruz. Afat bizden değil.
14: Tarih bizi yazacak.
15: Ahbap Derneği Afat'tan bile daha güçlü bir dernek olarak boy gösterdi.
16: Muhalif kesimde Ahbap şoku yaşanıyor. Ama bu sadece Haluk Levent üzerinden okunabilecek bir şok değil. Zira kendilerine kanaat önderi olarak seçtikleri isimlerin manipülasyonunun şokunu da yaşıyorlar.
17: Ahbap Derneği ile hakikaten iyi işler yapıyor Haluk Levent.
18: Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur, Ahbap ve Babala ekibi gururumuzdur diye tweet attım.
19: Çok sağolunuz. Desteklerinizin farkındayım.
15: Siyasi bir çıkarı mı olabilir Ahbap'ın buna? Hayır.
16: Bu isimlerden kimisi kuma, kimisi ben aslında bu adam kumarbaz diye uyarmıştım diye safa yatıyor. Örneğin araştırmacı gazeteci Uğur Dündar geçmişi unutmuş olmalı ki bağış yapanları siz saf mısınız? Niye internetten Haluk Levent'i araştırmadınız diye eleştiriyor.
20: Kardeşim, bugün doğru bilgiye ulaşmak bir tık. Haluk Levent geçmişteki sabıkası, mahkumiyeti, işlediği suçlarla ilgili iddialar diye yazdığın zaman Haluk Levent'in sicili şak diye dökülüyor. Bunu neden yapmıyorlar?
21: Bir de o var, aynen.
20: Bununla ilişkiye girenler neden yapmıyorlar?
18: Babala ekibini ve Haluk Levent Ahbap ekibini izlerken kendi kendime dedim ki helal olsun çocuklara.
16: CHP medyasının sözde kanaat önderleri teflon gibi üstüne hiçbir şey yapışmıyor. Söyledikleri yalanlar yanlarına kar kalıyor ve her zaman zeytinyağı gibi suyun üzerine çıkabiliyorlar.
22: Böyle sanatçıları hiç yalnız bırakmayın.
19: Ahbap'ın da şu anda ihtiyaçları var. Hazır bunu konuşmuşken onu da alacağım Haluk abiden.
8: Ahbap'ın mı ihtiyaçları var? Helikopter aldılar, farkında mısın herhalde?
14: Tabii Ahbap kesinlikle istediğim yerde ama yeterli mi değil.
16: Normal şartlarda televizyon ekranlarına çıkıp yalan haber yapan, yalan söyleyen ya da insanları yalanlarıyla kandıranların meslek hayatı biter. Ama muhalefet medyasında kaşeleri artıyor. Zira ne kadar iyi manipülasyon yapabiliyorsa o kadar başarılı bulunuyor. Şimdi de sosyal medyadan madem öyle devlet neden bu adama para toplama, dernek kurma izni verdi diye yine devleti suçluyorlar.
23: 1 milyar TL yasal bahis oynandı deniyor. Ve bu paranın 390 milyon TL'si kaybedildi diyor. Yani 400 milyon TL neredeyse kaybedildi deniyor. Yani savcılık açıklamasına bu ifade ediliyor. Şimdi arkadaşlar, yani Yani devlet uyuyor mu bunlar olurken ya? Ben anlamıyorum. 6 yıl.
16: Şimdi safa yatan bu kitleye söylenecek tek bir söz var aslında. Mesele Erdoğan düşmanlığı olduğunda hepiniz aynı safta durdunuz ve sorgulamadınız bile.
1: Ahmet Kaya'ya ödül töreninde biliyorsunuz o gün orada saldırdılar. Kimler saldırdı? Hani Gezi Parkı'nda bize saldıranlar kimlerse onlar orada da Ahmet Kaya'ya saldırdılar. Şimdi o gün Ahmet Kaya'ya saldıran sanatçıların bir kısmı şimdi diyor ki ben diyor o esnada tuvaletteydim. Birisi diyor ki ben o esnada dışarıdaydım. Ulan hepiniz oradaydınız be. Hepiniz oradaydınız. Hepiniz oradaydınız. Hepinizin artık kaybedilemeyecek o kamera kayıtlarında resimlerinizi biz izliyoruz. Görüyoruz. Millet de görüyor.
16: Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
2: Benim çıkarım ne olacak hani burada?
11: Haluk Bey başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
21: Mustafa Kemal'in askeri olan.
24: Biz parayla ilgilenmiyoruz.
25: Bilim ve sanat kampı.

0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha aynı karede görüntülendi. CHP'nin eski başkanı, merhum genel başkan Deniz Baykal'ın eşinin cenaze töreninde, Olcay Baykal'ın cenaze töreninde taraflar aynı karede yer aldı, ancak ikili arasındaki gerginlik ise gözlerden kaçmadı.
1: CHP'de kılıçlar cenazede bile keskin. Tarafların ağzı bıçak açmadığında tavırlar her şeyi anlatıyor. Daha önce Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu meclisteki eski CHP milletvekili Orhan Sür'ün cenazesinde karşılaşmıştı. Butlan kararı sonrası ilk karşılaşmada Özgür Özel'in sinirli tavrı kameralara böyle yansımıştı. Özel ve Kılıçdaroğlu yine bir cenazede bir araya geldi. Aradan zaman geçse de tarafların arasındaki gerilim değişmedi. CHP'nin merhum genel başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal için Karşıyaka Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye ilk gelen genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu'nun yanında önce Muharrem İnce saf tuttu. Ama ne İnce ne de Kılıçdaroğlu tokalaşmak için hamle yapmadı.
2: İyilik sahibi insanlar olmakla.
1: İnce'den biraz sonra Grup Başkanı Özgür Özel geldi. Özel Kemal Kılıçdaroğlu'yla tokalaştı. Ama ikilinin arasındaki soğuk rüzgar dikkatlerden kaçmadı. Taraflar namaz sonrasında karşılaşmamak için büyük çaba sarf etti. Bu arada cenazede çelenk savaşları da vardı. Hem Özgür Özel'in hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenklerde CHP Genel Başkanı ünvanı dikkati çekti. Olcay Baykal'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından devlet mezarlığında eşi Deniz Baykal'ın yanına defnedildi.
0: NATO zirvesinin gölgesinde kaldı belki ama yeri gelmişken hatırlatmakta fayda var. Zira CHP'den ayrılıp yeni parti liderliğine soyunan Özgür Özel'in özellikle dış politika konusunda sıkı ders çalışması gerekiyor. Zira bir dediği bir dediğini tutmuyor. Durum böyle olunca da bu ne yaman çelişki sorusu ortaya çıkıyor. Detaylar analiz haberimizde.

0: Türkiye'de NATO zirvesi yapılmadan hemen önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel İngiliz medyasına bir yazı kaleme almış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvenemezsiniz, biz NATO'nun çıkarlarını daha iyi koruruz mesajı vermişti.
1: Bugün Erdoğan yüzünü Washington'a dönebilir, yarın Moskova'ya, bir sonraki gün Pekin'e. Bunu sadece kendi konumunu güvence altına almak için yapar. Tek bir adamın yönetiminin bekası Türkiye'nin ulusal çıkarlarının üzerinde tutuluyor.
0: Ancak elbette NATO üyeleri Özgür Özel'in Financial Times'a yazdıklarını pek de ciddiye almadı. Başkentteki NATO zirvesi epey görkemli oldu. Türkiye çok sayıda anlaşmaya imza attı. NATO 3.0 için kritik kararlar alındı. Şimdi gelelim esas meseleye. Zirve öncesi NATO'ya biz sizin haklarınızı daha iyi koruruz diye medya üzerinden mesaj gönderen Özel, beklediği ilgiyi göremeyince hemen fikir değiştirdi.
2: NATO üyesiyiz. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahibiz. Ama NATO'ya körü körüne bağlı olamayız. Her yanlışın arkasında sessiz duramayız. Rusya ve Çin ile doğru, kurumsal, istikrarlı, güçlü temeller üzerinde yükselen ilişkiler kurmak durumundayız.
0: Şimdi Batı medyasına Erdoğan yüzünü NATO'dan Rusya'ya, Çin'e çevirebilir diye yazan da Özgür Özel'in kendisi, sadece bir hafta sonra NATO'ya körü körüne bağlı kalamayız, Rusya ve Çin'le ilişki kurmalıyız diyen de Özgür Özel'in kendisi. Ülkeyi yönetmeye talip olan Özel, geçmişte de dış politika konusunda defalarca baltayı taşa vurdu. En bilineni, Esad bavulunu toplayıp Rusya'ya kaçarken gidin görüşün diye akıl veriyor olmasıydı.
2: Bir an önce Esad'la gerekli temaslar sağlanmalı.
0: Bu yüzden yeni bir parti kurup başına geçmeye çalışan Özel'in dış politika konusunda biraz daha ders çalışmasında fayda var gibi görünüyor. Bu arada Özel'in haklı olduğu tek bir konu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun güçlü üyesiyken Rusya ve Çin'le de güçlü ilişkiler kurabiliyor. Zira Erdoğan tam bağımsız Türkiye mücadelesi veriyor. Özel gibi umudunu Batı vesayetine bağlamış değil.
3: Terk edilmişlik hissediyoruz.
0: Takdir milletin elbette.
4: Merhaba. Erşkar.
5: CHP'de sular durulmuyor. Parti içindeki kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. Arınma ve ihraç tartışmaları sürerken Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu yeni parti hazırlığında. Kemal Kılıçdaroğlu ise parti kurulmasından ve hançerleme siyasetinden oldukça rahatsız. Peki bu tartışmalara ve kurulması planlanan yeni partiye vatandaş ne diyor?
6: Parti önemli değil. Parti önemli değil. Kişilerin yapmış olduğu işler önemli. Ben de o kişiyi hiç sevmiyorum. Memleketi düşün ya. Tamam, bir parti kurabilirsin, mücadele edebilirsin. Yani bu memlekette ne bileyim neler oluyor. Adam daha hala siyasi kariyer düşünüyor. Memleketi düşünmüyor.
7: Parti kurmakla bu iş olmaz. Kişilik olacak. Kişilik. Parti diye bir şey yok. Kişi önemli. Partinin başındaki kişi bozuksa o parti biter. Sorumluluğu taşıyamıyorsa her evde bir sorumlu olacak, her partide bir sorumlu olacak. Belediye başkanları para yiyorsa o partinin başkanı suçlu, sorumluluk taşıyamıyor.
8: Özgür Özel kendi şu an aktif olarak geldiği şeyi bile beceremedi. Yenisini vermeyi düşünmeyiz. Zaten Özgür Özel'le aynı görüşte de değiliz zaten. Kendi seçmenini bağlayacak bence ki onu da ayıracak. Bence mantıklı da değil.
9: Mantıklı bulmuyorum. Öncesi neyse bu da aynısı olur diye düşünüyorum.
10: Daha doğrusu onun ötesinde halka, millete, vatana da karşı. Yani bugün eline versen bir ay geçmez, üç ay geçmez Türkiye komple kaybolur. Ama Özgür Özel ve diğerleri CHP asla Türkiye'nin yanında değil, milletin yanında değil.

0: Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. Zira Amerika Birleşik Devletleri İran'ı tam 7 gecedir vuruyor. Tabii ki İran da ABD'ye karşılık veriyor. Özellikle de Körfez'deki Amerika Birleşik Devletleri üslerini bombalıyor ki İran ABD'nin çok sayıda askerini de öldürdüğünü iddia etti. Bir yandan İran Hürmüz'deki tankerleri de hedef almaya devam ediyor ve iki tanker de mayınlara çarparak infilak etti. İran'ı hedef alan operasyonların 7. gecesinde tamamlandığını duyurdu. Hedefte askeri altyapının yanı sıra sivil noktalar da vardı. Hürmüzgan eyaletinde köprüler ve tüneller vuruldu. Ulaşım ağı felç edildi. Kask kentinde vurulan su dağıtım pompası nedeniyle 10 bin kişi susuz kaldı. İran da saldırılara karşılık verdi. Körfez'deki Amerikan üslerine saldırdı. Bahreyn'deki Amerikan insansız deniz aracı deposuyla yapay zeka hedefleme merkezi balistik füzelerle vuruldu. Kuveyt'te ise ABD askerlerinin bulunduğu iki üs hedef alındı. Devrim muhafızları saldırıda çok sayıda Amerikan askerini öldürdüklerini öne sürdü. Saldırılarda Kuveyt'in elektrik ve su tesislerinde de yangınlar çıktı. Bazı Kuveyt askerlerinin yaralandığı da açıklandı. Ateş çemberi Irak ve Ürdün'e de sıçradı. Erbil'deki Amerika Birleşik Devletleri üssü ve muhalif kamplar vuruldu. Ürdün hava sahasına giren 10 İran balistik füzesi havada imha edildi. ABD'li yetkililer bu saldırılarda Amerikan askerlerinin yaralandığını belirtti. Hürmüz Boğazı'nda da tansiyon yüksek. İran boğazı geçişlere kapattığını belirtmişti. Amerika Birleşik Devletleri desteğiyle geçmeye çalışan 4 gemiyi ihale vurduklarını duyurdu. Boğazın güneyindeki mayınlı bölgeden geçmeye çalışan 2 petrol tankerinde ise şiddetli patlamalar meydana geldi. Tahran yönetimi ABD saldırıları durana kadar boğazdan bir damla petrol çıkışına dahi izin verilmeyeceğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik saldırılarını genişletecek mi? Amerikan basınına göre Başkan Trump yeni askeri planları değerlendirdi. Bu planlarda İran'ın elektrik santralleri ve altyapı tesislerinin bombalanması da var. Haberi Axios sitesi paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nden ve İsrail yetkililere dayandırdı. Buna göre Trump 14 Temmuz'da kurmaylarıyla bir araya geldi. Yeni askeri planları değerlendirdi. Masadaki planlar arasında İran'ın elektrik santralleri gibi hayati altyapı tesislerinin vurulması, nükleer tesislere yönelik saldırıların şiddetlendirilerek zenginleştirilmiş uranyumun daha derine gömülmesinin sağlanması var. Planlara ilişkin henüz nihai bir saldırı emri verilmedi. Trump yönetiminin asıl hedefinin Tahran'ı masada taviz vermeye zorlamak olduğu vurgulanıyor. Washington yönetimi askeri baskıyı eşi görülmemiş bir boyuta taşıyarak İran'ı kapalı tuttuğu Hürmüz Boğazı'nı yeniden küresel ticarete açmaya ve nükleer programla ilgili dayatılan şartları koşulsuz kabul etmeye zorlamayı planlıyor. İsrail'de de askeri hareketlilik var. İsrail yetkililere ABD İsrail'e onlarca yakıt ikmal uçağı gönderecek. Hali hazırda Ben Gurion ve Ramon havalimanlarında 60'a yakın Amerikan ikmal uçağı bulunuyor. Ve bu gönderilecek yeni filoyla birlikte bu sayının savaşın başlangıcındaki en yüksek seviyeye çıkarılmasının hedeflendiği de ifade edildi. İşgalci İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor. İsrail güçleri işgal altında tuttuğu güney bölgelerinde bu kez okul binalarını patlayıcılarla yerle bir etti. Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, ateşkes ve İsrail'in bölgeden çekilmesini görüşmek üzere ABD Başkanı Trump'ın davetlisi olarak Washington'a gitti. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyini yerle bir ediyor. Saldırılar bitmek bilmiyor. İşgal altındaki bölgelerde sivil altyapıya yönelik yıkım faaliyetlerine bir yenisi daha eklendi. Saf El Hava bölgesinde okul binasını patlayıcılarla yerle bir etti. Bölgedeki krizin çözümü içinse gözler Beyaz Saray'da. Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, ABD Başkanı Trump'ın özel daveti üzerine resmi temaslarda bulunmak üzere Washington'a gitti. Kritik zirvenin en önemli gündem maddelerini ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından tamamıyla çekilmesi ve devlet otoritesinin ülkenin güneyi başta olmak üzere tüm bölgelerde yeniden tesis edilmesi oluşturuluyor. Soykırımcı İsrail zindanlarında aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 10 binden fazla Filistinli yıllardır özgürlüklerinden koparılmış durumda. Her gün işkencelere maruz kalıyor. Yıllarca zindanlarda tutulan Filistinli tutsaklar birinci ağızdan yaşadıkları işkenceleri 24'e anlattı.
1: Ben Fahad Sabri, Kudüslüyüm. 20 yıl boyunca işgalcilerin zindanlarında kaldım.
2: Ben Osman Said, İsrail zindanlarında 30 yıl geçirmiş birisiyim.
3: İşkence, açlık, cinsel taciz, insanlık onurunu ayaklar altına alan her uygulama İsrail hapishanelerinde Filistinli tutsaklara uygulanıyor. Oysa onlar sadece kendilerinin olan vatan topraklarını korumak istiyor. Ancak 10 yıl, 20 yıl hatta 30 yıl İsrail zindanlarında esir hayatı yaşamak bile Filistinlileri haklı davasından alıkoymuyor. İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlere yönelik yaşanan ihlaller bir basın toplantısıyla tüm dünyaya bir kez daha ilan edildi. Birçok acı olay anlatıldı ama en acısı onlarca yıl o işkencelere maruz kalanların anlattıklarıydı. İnsan haklarının nasıl ihlal edildiğini ve hangi işkencelere maruz kaldıklarını tek tek 24'e anlattılar.
2: Burada yaşanan ihlaller sıradan ihlaller değil. Asıl cehennem tutsaklıkta başlıyor. Özgürlüğüne kavuşana kadar da kişi cehennemi yaşamaya devam ediyor. Aşağılamadan aç bırakmaya, cinsel suçlardan insan onurunu kıran eylemlere, her yönüyle zincirleme bir şekilde işkenceler İsrail zindanlarında devam ediyor. 1988 yılından bu yana esir olan masum insanlar var. Hasta olan esirler var, kadınlar, çocuklar var.
1: Ben 20 yıl işgalcilerin hapishanesinde kaldım ve Aksa tufanından yıllar önce özgür kaldım. Fakat benim yaşadığım hapishane hayatı 7 Ekim'den sonra esir düşenleri kıyasla çok hafif kalır.
3: Onca işkence, zulüm, baskı ve saldırıya rağmen Filistinliler onurlu direnişlerini sürdürmekte kararlı. Tek arzuları ise İslam aleminin ve vicdanı hür insanların

0: onların direnişine omuz vermesi.
1: Filistin meselesi yalnızca Filistinlilerin meselesi değildir. İnsanlık onuru taşıyan herkesin meselesidir. Mescid-i Aksa sadece bizim değil, sizin de ilk kıbleniz. Bizim bu anlamda beklentimiz insanların gerek kanuni yollarla, gerek basın yoluyla işgalci İsrail'in kendilerini masum Filistinlilere kötü olarak gösterdiği intibayı kırmaları ve onların gerçek yüzlerini ortaya çıkarmalarıdır.
2: İsrail kendini dünyaya demokrasi ülkesi olarak tanıtıyordu. Ancak Aksa tufanı ile 7 Ekim'den sonra onların gerçek yüzü ortaya çıksın. İhlaller, işkenceler gün yüzüne çıksın.
3: Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler binlerce can aldı. Geride ağır bir yıkım bıraktı. Afetin ardından bölgeye ulaşan İHH İnsani Yardım Vakfı, depremzedelere sıcak yemek, içme suyu, gıda kolisi ve hijyen paketi ulaştırdı. Yardımların sürdüğü La Gayra'da yetkililer de Türk halkına ve İHH'ya teşekkür etti.
4: İHA İnsani Yardım Vakfı olarak geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 7.2 ve 7.5 büyüklüğün depremlerle büyük yıkım yaşanan Venezuela'nın La Guaira bölgesindeyiz.
5: 24 Haziran'da Venezuela'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda yapının yıkılmasına neden oldu. Depremin ardından bölgeye ulaşan İHA İnsani Yardım Vakfı acil insani yardım çalışmalarını başlattı.
4: Yaraları sarmak için depremzedelere yönelik hazırlamış olduğumuz hijyen kiti ve gıda kolilerini buradaki ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyoruz.
5: İlk etapta iki farklı noktada 250'şer gıda kolisi ve hijyen paketi dağıtıldı. Daha sonra La Gayra bölgesinde 1000 hijyen paketi, 1000 kişilik sıcak yemek ve 13,5 ton içme suyu ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
4: Tekrardan tüm Venezuela halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
5: İHH ekipleri depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. La Gayra Eyalet Valisi Jose Alejandro Teran'da Türk halkına ve İHH'ya teşekkür ederek yapılan yardımların karşılıksız insani dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi.
3: Çin'de heyelan faciası yaşandı. Dev kaya parçalarının yerleşim yerlerinin üzerine yuvarlandığı o anlarda tam bir can pazarı kuruldu. Tehlikenin fark edilmesiyle başlayan tahliye çalışmaları sırasında meydana gelen felakette binalar ve dükkanlar yerle bir oldu. O anlarsa an be an kameraya yansıdı.
5: Heyelan faciası meydana geldi, dev kayalar evlere çarptı. Evler ve dükkanlar saniyeler içinde yıkıldı. Gökyüzünü toz bulutu kapladı. Görüntüler Çin'in Chongqing kentinden yola kaya parçaları düştü. Bir vatandaş durumu yetkililere bildirdi. Yetkililer bölgedeki 60'tan fazla sakini tahliye etmek için acil durum düğmesine bastı. Ancak korkulan oldu, tahliye operasyonu sürdüğü sırada dağdan kopan devasa kaya kütleleri ve toprak yığını yerleşim yerlerinin üzerine çöktü. Kaya parçaları binaları ve dükkanları yerle bir etti. Çevredekiler yoğun toz bulutunun arasında canını kurtarmak için kaçıştı. Çok sayıda kişi toprak altında kaldı. Afet bölgesine çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Enkaz altından en az 10 kişi sağ çıkarıldı. Güvenlik gerekçesiyle de binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi.
3: Kuzey Yarımküre aşırı sıcaklıklar ve orman yangınlarıyla boğuşuyor. Kanada'da sayıları 800'ü aşan yangınlardan yükselen zehirli dumanlar sınırı aşarak Amerika Birleşik Devletleri'nde New York ve Chicago gibi metropolleri turuncu bir sise boğdu. Atlas Okyanusu'nun diğer yakasında ise Cezayir ve İspanya rekor kıran hava sıcaklıkları ve orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Sadece İspanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle can kaybı 900'ü aştı.
5: Ormanlar yanıyor, şehirleri duman tabakası kapladı, vatandaş maske taktı. Görüntüler Kanada ve ABD'den. Kanada genelinde 830'dan fazla noktada orman yangınları devam ediyor. Yangın nedeniyle Kuzey Amerika adeta zehirli bir sis tabakasının altında kaldı. Rüzgarın etkisiyle güneye inen yoğun dumanlar önce Toronto kent merkezini, ardından da Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğusunu esir aldı. New York semaları tamamen turuncu bir duman tabakasıyla kaplandı. Hava kalitesinin tehlikeli boyutlara ulaşması üzerine yaşlılar, hamileler ve kronik hastalar için acil durum uyarısı yapıldı. Dumanın asıl vurduğu yerlerden biri olan Chicago'daysa hava kirliliği endeksi 329'a çıktı. Michigan Gölü üzerinde yoğun duman gözlemlenirken halk sokaklarda maskelerle dolaşmak zorunda kaldı. Kuzey Afrika'daysa Cezayir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Hava sıcaklıklarının 48 dereceyi açması ve Şehili adı verilen sıcak çöl rüzgarlarının etkisiyle ülkenin farklı vilayetlerinde 100'den fazla orman yangını çıktı. Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 45 vilayetteki tüm personelini acil koduyla göreve çağırdı. Ekiplerin havadan ve karadan hummalı müdahaleleri sonucu 60'tan fazla yangın kontrol altına alındı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın bölgelerinde ise tahliye işlemleri yapıldı. İspanya'da da felaketin boyutları giderek ağırlaşıyor. Aragon bölgesinde çıkan ve 7600 hektarlık devasa bir alanı küle çeviren yangın nedeniyle 5 köy tamamen tahliye edildi. Madrid yakınlarındaki ormanlık alanlarda da itfaiye ekiplerinin alevlerle amansız mücadelesi sürüyor. Ülkede sadece ormanlar değil, insanlar da aşırı sıcakların kurbanı oluyor. Termometrelerin günlerce 40 derecenin üzerinde seyrettiği İspanya'da Haziran ayında aşırı sıcaklara bağlı olarak 930'dan fazla kişi hayatını kaybetti.
3: Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllardır süren saatleri ileri ve geri alma çilesini bitirmeye hazırlanıyor. Temsilciler Meclisi yaz saatinin yıl boyunca kalıcı hale getirilmesini öngören yasa tasarısını ezici bir çoğunlukla kabul etti. Temsilciler Meclisi, Mart ve Kasım ayları arasında uygulanan yaz saatinin yıl boyunca kalıcı hale getirilmesini öngören tasarıyı 117 hayır oyuna karşı 308 evet oyuyla kabul etti. İki partinin de ortak desteğini alan tarihi yasanın yürürlüğe girmesi için artık sadece Senato'nun onayı bekleniyor. Tasarıya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da destek veriyor. Trump, insanların artık saat konusunda endişelenmeyi bırakmasının zamanı geldi dedi. Düzenleme yasalaşırsa hali hazırda yaz saati kullanmayan eyaletler kapsam dışı kalma hakkına sahip olacak. ABD'nin bugün tartıştığı bu uygulamaya Türkiye hiç de yabancı değil. Türkiye 2016 yılından bu yana kış saati uygulamasını tamamıyla kaldırarak GMT+3 zaman diliminde kalıcı yaz saati sistemini tam 10 yıldır kesintisiz bir şekilde uyguluyor.

İstanbul'da toplu ulaşıma %10 zam yapıldı. Elektronik tam bilet 46 lira 20 kuruşa, mavi kart aylık abonman ücreti 3628 liraya yükseldi. Taksimetre açılış ücreti ise 71 lira 94 kuruş oldu. İBB meclisinde toplu ulaşım araçlarıyla taksi ve okul servislerine zam teklifi görüşüldü. %10 zam yapılmasına ilişkin teklif AK Parti grubunun hayır oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Bu kapsamda elektronik tam bilet 42 liradan 46,20'ye, öğrenci biletinin 20 lira 50 kuruştan 22 lira 55 kuruşa yükseldiği ortaya çıktı. Mavi kart aylık abonman ücreti 3298 liradan 3628 liraya, öğrenci aylık abonman ücreti ise 653 liraya yükseldi. Düzenleme ile metrobüste bir duraklık yolculuk ücreti 30 lira 7 kuruştan 33 lira 8 kuruşa yükseldi. Marmaray'da ise o yolculuk süresi özel

özellikle de 1-3 istasyon arası 34 liradan 37 liraya çıktı. Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar Eminönü seferi 58 lira 52 kuruştan, Kadıköy Eminönü ile Kadıköy Beşiktaş seferleri ücreti ise

0: 4.051 liradan 4.456 liraya çıkarıldı. Oturumda AK Parti ve CHP meclis üyeleri arasında tartışmalar da yaşandı. Meclise yapılan oylamada AK Parti'nin hayır oyuna karşılık CHP grubunun oylarıyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. Kentte toplu ulaşıma 12 Şubat 2026 tarihinde %20 zam yapılmıştı. İkinci yargı paketi mecliste kabul edilerek yasalaştı. Düzenleme ile IBAN mağdurlarına ceza indirimi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, yeni kurallar ve yargı süreçlerini hızlandıracak çok sayıda değişiklik yürürlüğe girdi. Adalet sistemini ilgilendiren kapsamlı düzenlemenin ayrıntıları ise haberimizde.
1: 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle IBAN hesap bilgilerini kullandıranlara ceza indirimi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasında değişiklik ve yargı süreçlerini hızlandırmaya yönelik birçok yeni uygulama hayata geçirilecek. Yasayla kamuoyunda IBAN mağdurları olarak bilinen kişiler için yeni düzenleme getirildi. Banka hesabı ya da ödeme aracı bilgilerini sadece başkasının kullanımını açıklamakla sınırlı kalanlara belirli şartların oluşması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilebilecek. Düzenleme kanun yolu aşamasındaki bazı dosyaları da kapsayacak. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulaması yeniden düzenlenirken işkence ve kamu görevlisinin kötü muamele suçlarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanmayacak. Ayrıca hukuki bilgiyle çözülebilecek dosyalarda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılar hakkında uyarma cezası verilebilecek. İdare ve vergi mahkemelerinde tek hakimle görülebilecek dava kapsamı da genişletilecek. Kanunla miras kalan taşınmazların satış usulü değişirken elektronik satış sistemi, Danıştay'ın yapısı ve istinaf süreçlerine ilişkin düzenlemeler de yürürlüğe girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı paketinin adalet hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesine katkı sağlayacağını belirterek düzenlemenin hayırlı olmasını diledi.
0: Sıcak havalar yalnızca insanları değil, hayvanları da etkiliyor. Diyarbakır'da manda sürüsü kavurucu sıcaklardan korunmak için çamur ve su banyosu yapıyor. Diyarbakır'a götürelim şimdi sizleri. Türk medya temsilcisi Şeymuz Çakan bizleri bekliyor orada.
2: Diyarbakır'da hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde seyrediyor. Bu hava sıcaklığından vatandaşların etkilendiği kadar hayvanlar da bu sıcaktan etkileniyor. Ve Dicle Nehri kıyısına getirilen o manda sürüsü suya girerek hem çamur banyosu hem de o serin suların keyfini çıkarıyor. Neden? Çünkü mandanın vücut ısısının yükselmesiyle sıkıntı yaşayabiliyor. Ve buraya getirilerek suya ve çamur banyosu yaparak onların vücut ısısının dengelenmesi sağlanıyor. Tabii manda sürüsü kavurucu sıcaklardan korunmak için de çamur ve su banyosu yapıyor. Kentte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken insanların yanı sıra hayvanlar da bu sıcak havadan olumsuz yönde etkileniyor. Ve tabii bir besici mandalarını sıcaktan korumak için çoban eşliğinde nehre getirerek mandalarına hem çamur banyosu hem de su banyosu yaptırıyor ve sabah 09'dan itibaren ta serinlik çökünceye kadar mandalar suyun içerisinde kalıyor. Hem çamur banyosu hem de su banyosu yapıyor. Tabii mandaların vücut ısısı su ve çamur banyosu sayesinde de dengelenmeye çalışılıyor. Ve şu an mandaların o Dicle Nehri kıyısına girişini de kameraman arkadaşım Sıddık Bilge size gösteriyor. Gerçekten çok sıcak ve bu sıcak havaya rağmen mandalar suyun içerisine girerek o vücut ısılarını dengelemeye çalışıyor. Ve tabii Diyarbakır'da hava sıcaklığı neredeyse 40 derecenin üzerinde seyrediyor. Ve bu hava sıcaklığı 40 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığı vatandaşları etkilediği kadar hayvanları da etkiliyor. Ve buradaki manda sürüsü yani manda sahibi hayvanların o vücut ısısını dengelemek için Dicle Nehri'ne getirerek mandaların serinlemesini, vücut ısılarının dengelenmesini sağlıyor diyerek sözü tekrar size bırakalım.
0: İki süper yat Blue ve Hadaş aynı anda Bodrum Yolcu Limanı'na demirledi. Biri dünyanın en uzun 5. diğeri ise 22. motor yatı. İki süper yata 21 tankerle 600 bin litre yakıt ikmali yapıldı. Yatların içlerinde sinema salonlarından helikopter pistlerine kadar yok yok. İşte Bodrum Limanı'nı hareketlendiren o dev süper yatlar.
3: ilk kez Bodrum'a geldi.

0: ve tankerlerle yakıt ikmali yapıldı. Yurt dışından gelen Cayman Adaları bayraklı iki dev yat Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı. Dünyanın en uzun motor yatları sıralamasında 160 metrelik boyuyla 5. sırada yer alan Blue'yla, 136 metrelik boyuyla 22. sırada bulunan Heydar için İzmir Ali Ağa'dan tankerlerle akaryakıt getirildi. Yatlara 21 yakıt tankeriyle toplam 600 bin litre yakıt transfer edildi. İkişer helikopter pisti bulunan lüks yatlarda spor ve sinema salonu, jacuzzi, plaj kulübü, yüzme havuzuyla su sporları ekipmanları yer alıyor. Daha önce Flying Fox adıyla bilinen ve tersanedeki yenileme çalışmalarının ardından beyaz gövde tasarımıyla yeni görünümüne kavuşan Heydar ilk kez Bodrum'a geldi. 136 metre uzunluğundaki Heydar'ın Birleşik Arap Emirlikleri Kraliyet ailesinin kullanımında olduğu belirtildi. Güncel piyasa değeri ise yaklaşık 400 milyon dolar. İskelede bulunan bir diğer dev yatsa Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şeyh Mansur bin Zayed El Nahyan'a ait olduğu belirtilen Blue oldu. İki süper yatın toplam değerleri yaklaşık 1 milyar doları buluyor.
1: Bu haberle bu saat dilimini noktalıyoruz. Kısa bir ara ama saat başında yeniden birlikte olacağız.

Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır. Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse çok net söylüyorum. Bunun da hesabını adalete verecektir. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalı. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
2: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Gün boyu çamaşırını koru,
3: günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
4: Mol Ped'den kız sözü.
5: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
6: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
7: İyi ki doğdun Kahraman.
8: Nice senelere Kahraman.
6: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
9: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
6: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
10: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
11: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
6: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
12: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
13: Ziraat Bankası sunar.
14: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
13: Ziraat Bankası sundu.
15: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete bitir şu işi.
16: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
17: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
18: Dünya yeni bir sanayi devrimi yaşıyor. Ama bu devrimin yakıtı petrol değil. Kritik ve değerli madenler. Bir durak dürtle neler oluyor hayatta, bu hafta yerin altındaki geleceğe ışık tutuyor. Maden görünmez ama hayatımızın her yerinde. Telefon, bilgisayar, elektrikli araç, kağan, uydu, robot, veri merkezi, radar, füze, batarya. Bunların hiçbirinin ortak noktası teknoloji değil. Ortak noktası görünmeyen mineraller. Peki geleceğin dünyasını bu kez kim inşa edecek?

0: daha fazlası, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Kumral'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta? Bugün 16.10'da 24'te.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
6: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
0: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
1: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
5: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba diyelim. Saatlerimiz son 4'ü gösteriyor ve haber bülteniyle karşınızdayız bir kez daha. Sıfır atık vizyonu kapsamında 1 Temmuz'da hayata geçirilen doğa sistemi, yani depozitosu olan ambalajların geri dönüşümü hayata geçmişti. Bu süreçte sistem vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. 17 günde 33 milyon ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı.
1: Geri dönüşüm seferberliği hızla artıyor. Depozito yönetim sistemleri vatandaştan yoğun ilgi görüyor. Doğayla 17 günde 33 milyon ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, doğa sistemiyle başlatılan çevre seferberliğinde 17 günlük veriyi açıkladı. 1 Temmuz'dan bu yana 33.333.990 ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı. Sisteme kayıt yaptıran vatandaş sayısı ise 2 milyonu geçti. En fazla ambalajın toplandığı il 2.760.802 ambalajlı İstanbul oldu. İstanbul'u ise Denizli, Sakarya, Ankara ve Bursa izledi. Bakan kurum, kaynakları koruyarak geleceğe hep birlikte sahip çıkıldığının mesajını verdi.
0: Şimdi Kütahya'ya götüreceğiz sizi, çünkü malum sıcak hava var. Tabii yangın nedeni de vereceğiz birazdan, belli oldum olmadım ama Kütahya'da bir orman yangını var. Şu anda da ekranlara getiriyoruz. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi burası. Yangın burada çıktı ve şu an orman yangınını söndürme çalışmaları hala ekipler tarafından devam ediyor hızlı bir şekilde. İlçeye bağlı, yani Tavşanlı ilçesine bağlı Elmalı köyü sınırındaki yer burası, ki orası yaylacık mevkii olarak biliniyor. Orman yangını elbette ki o bölgede yaşayanlar için özellikle de paniğe sebep oldu. Öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı yangın. Neden çıktığı henüz belli değil ve kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin tabii ki fark etmesiyle o dumanları, alevleri hemen ihbar verildi ekiplere ve ekipler hızlı bir şekilde harekete geçti ve bölgeye yöneldi. İhbarın ardından bölgeyi Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı, su tankeri ve yangın söndürme personeli sevk edildi. Alevlerin sarp ve ormanlık alanda etkili olması nedeniyle havadan müdahale için yangın söndürme helikopteri de görevlendirildi. Helikopter yakındaki su kaynaklardan aldığı suyu belirlenen noktalara bırakarak ekiplerin de çalışmalarını elbette ki destek vermeye devam ediyor. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent'in milyonluk bahis kuponlarını nasıl oynadığı ortaya çıktı. Şüpheli Haluk Levent'in birçok futbol maçına yüksek meblağlı kuponlar yapması için de şüpheli Alper Çelik'e WhatsApp üzerinden talimat verdiği belirlendi. O WhatsApp yazışmaları soruşturma dosyasına da girdi. Öte yandan soruşturmada tutuklanan şüpheli Ece Güner'in kardeşi yurt dışına para çıkarmaya çalışırken yakalandı.
2: Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bilgi ve belgeler ortaya çıkıyor. Haluk Levent'le derneğin kurucu üyelerinden Alper Çelik'in milyonluk meblağlarla bahis oynadığı belirlendi. Şüphelilerin bahis içerikli WhatsApp yazışmaları da ortaya çıktı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik soruşturma sürüyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan Alper Çelik, noterde işlem yaparken yakalandı. Firari şüpheli Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Çelik, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alper Çelik'in şüpheli Haluk Levent'le WhatsApp üzerinden yaptığı bahis yazışmaları da deşifre oldu. Levent'in Çelik aracılığıyla birçok futbol maçına bahis oynadığı görüldü. Tek seferde 500 bin lira tutarında bahis kuponu yaptığı belirlendi. Levent'in Çelik'e iddia kuponları ile ilgili verdiği talimatlarda WhatsApp yazışmalarıyla dosyaya girdi. Haluk Levent'in Espanyol yenecek, Real Madrid handikaplı yenecek, Dinamo Bükreş yenecek şekilde ifadeler kullandığı görüldü. Öte yandan soruşturmada sıcak bir gelişme daha yaşandı. Tutuklu şüpheli Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner, yurt dışına para çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Özgür Güner'in yaklaşık 2 saat içerisinde toplam 400 bin avroyu Paris Bank'a transfer ettiği, ardından yurt dışına uçak bileti aldığı tespit edildi. Bunun üzerine MASAK tarafından şahsın hesaplarına bloke konuldu. Özgür Güner yakalanarak gözaltına alındı.
0: Sporda bahis ve şike soruşturması derinleşiyor. Adalet Bakanlığı son gelişmeleri paylaştı. Aralarında Beşiktaş ve Galatasaray eski yöneticilerinin de bulunduğu 13 kulüpten 19 şüpheli için eş zamanlı operasyon gerçekleşti.
1: 2020-2026 yılları arası mercek altına alındı. Yeni gelişmeler yaşandı. Sporda bahis şike soruşturması derinleşiyor. 19 şüpheli hakkında operasyon gerçekleşti. Bahis şikesi soruşturması kapsamında yaşanan son operasyonlarla ilgili bilgiyi Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 19 kulüp yöneticisi için operasyon gerçekleşti. 2020-2026 yılları arasındaki bahislerin MASAK tarafından araştırılmasında bazı kulüp yöneticilerine dair önemli bulgular tespit edildi. Yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet, bahis şikesi ve yasa dışı bahis iddialarına ilişkin deliller ortaya çıktı. Yine bazı kulüp yöneticilerinin yöneticilik yaptıkları dönem içerisinde kendi kulüplerinin müsabakalarına ilişkin rakip takım lehine sonuçlar, gol bahisleri ve oyuncu bazlı bahis seçenekleri kapsamında bahis oynadıklarına ilişkin veriler tespit edildi. Bu kapsamda gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda 13 kulüpten 19 yönetici için düğmeye basıldı. Beşiktaş'tan 3, Galatasaray'dan da bir eski yöneticinin de listede olması dikkat çekti. Adreslere yapılan baskınlarda 17 kişi yakalandı, 2 ismin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonlarla ilgili yaptığı paylaşımda futbolun hiçbir şaibe gölgesinde kalmamasını temel ilke olarak benimsiyoruz açıklamasında bulundu.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Rize'deydi. Yeni müfredata yönelik eleştiriler ve CHP'de yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, CHP'nin FETÖ tarafından işgal edildiğini söyledi. İmamoğlu suç örgütü davasında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu'nu proje olarak tanımladı. Babası Hasan İmamoğlu'nun Trabzon'da kurduğu eğitim kurumunun FETÖ bağlantılarını anlattı.
3: Her gün bakın sosyal medyada trend topik oluyorum. Benim üzerimden eleştiri yapıyorlar. Benim üzerimden ben Haçlı seferleri kavramını tarih müfredatından çıkardım. Sefer değil o. Haçlılar bize saldırmışlar.
2: Eğitim hayatında milli ve manevi değerlerin korunmasının önemine vurgu yaptı. Türkiye yüzyılı marif modeliyle bu noktada yeni bir sayfa açıldığını hatırlattı. Müfredat değişikliğine yönelik eleştirilere tepkiliydi.
3: Bunu çıkardık müfredatta, niye itiraz ediyorsunuz? Ben diyorum ki Osmanlı ile Cumhuriyeti barıştırmamız lazım. Ben diyorum ki eski Türk devletleri ile Cumhuriyeti barıştırmamız lazım. Çocuklarımız Osmanlı'yı da ataları olarak bilmesi lazım. Osmanlı'ya da sahip çıkması lazım. Bunun için tarih müfredatında değişiklikler yapmamız lazım diyorum ben ve bunu yapıyorum.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Rize'deydi. Rize Valiliğini ziyaret ederek Vali İhsan Selim Baydaş'tan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tekin, AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle de bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. Ana Muhalefet Partisi'nin FETÖ terör örgütünün işgali altında olduğunu söyledi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ istilasına tabi tutulmuştur. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'ni tek eline almaya çalışan yapı FETÖ yapısıdır diyordum ben. İtiraz ediyorlardı. Şimdi kendileri söylüyorlar. Üzülüyorum. Yarın bir gün bunların farkına varacaksınız ve Tanju Okan'ın şarkısındaki gibi öyle sarhoş olsam ki her şey bir rüya olsa unutarak uyansam diyeceksiniz. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi aynı günleri yaşıyor.
2: Bakan Tekin'in hedefinde İmamoğlu suç örgütü davasında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu da vardı. Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun geçmişine dair önemli bilgiler paylaştı. Ekrem İmamoğlu'nu proje olarak tanımladı.
3: FETÖ bir tehdit değilken bir adam Trabzon'da özel okul kuruyor. Ve bu özel okulu kuran adam sonra kimsenin 1980'li yıllar, yani benim üniversite sınavına girdiğim 88-89'dan bahsediyorum. Ve bizim aklım burada hiç kimsenin çoluğu çocuğu Kıbrıs'a gideyim, Kıbrıs'ta okuyayım, oradan yatay geç. Ya bu o zaman kimsenin aklına gelen bir şey değildi. Kimsenin bildiği bir şey de değildi. Düşünebiliyor musunuz? FETÖ'nün özel okulunu Trabzon'da kuran ailenin çocuğu Kıbrıs'a gidiyor. Sonra Kıbrıs'tan Türkiye'deyken asla kazanamayacağı bir okula yatay geçiş yapıyor. Şimdi bunu bir proje olduğunu düşünmek için çok aşırı zeki olmaya gerek yok arkadaşlar. Herkesin görebileceği bir şey.
0: Arnavutköy'de beton dökümü sırasında bitişikteki 6 katlı binanın duvarı çöktü. Yüzlerce kilo beton binanın içine doldu. Mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarılırken bina tedbir amacıyla tahliye edildi.
4: Beton dökümü sırasında 6 katlı binanın duvarı patladı. Bitişikte bulunan binayı beton bastı. Arnavutköy'de bir inşaatta beton dökümü yapıldığı sırada bitişikte bulunan 6 katlı binanın asansör boşluğuyla yan cephe duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. Yüzlerce kilo beton bina içerisine doldu. Beton ve molozlar merdiven boşluğunu kapatınca bina sakinleri evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.
5: İlk başta bu bina yapılınca ben söyledim, hani bak duvar çatlaması oldu. Hani şuna bir önden alın dedim, hani bu duvara yapın dedim, hani kulak arkası yaptılar bunu. Duvar, yıkılan duvar merdivenin önünü kapatmıştı. Kimse inemiyor zaten. Halk, şurada tekstil çalışanlar var, onlar yukarı çıkıp zaten binadakileri aşağı indirmişler. O şekilde kurtarılmış yani. Hani yazık, günah yani.
4: Ekipler binada mahsur kalan vatandaşları güvenli şekilde tahliye etti. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı. 6 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
6: Ne olacak bu?
7: Şu katta ayrı
6: orada oturacağım.
7: Arzda nasıl oturacağım ben?
4: Olayın ardından asansör boşluğunda ve yan cephede oluşan hasarla bina içerisine dolan beton kütleleri görüntülendi.
8: Eşim aradı beni. Aradıktan sonra dedi bina yıkılmış, çıkamıyoruz. Ne oldu dedim. Görülen hal bu işte. Beton hepsi binanın üstüne gelmiş. Yandan beton dökerken yandan duvarı delip giriyor. Yani hep zede verdiler o şekilde. Benim çocuğum, ondan sonra 8 aylık bebeğim, Allah korudu. Benim küçük oğlum merdivendeydi. Yukarı çıktığını farz edelim. O betonu gördük. Betonun içinde kalsa ne yapacaktık?
4: Bina sakinleri inşaatın başladığı günden beri duvarlarda çatlaklar oluştuğunu, durumu defalarca firma yetkililerine bildirmelerine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığını iddia etti.
9: Biz kurtardık, inemiyorlardı, hepsi biz de aşağı indirdik.
4: Polis olayla ilgili inceleme başlatırken hasar gören binada teknik incelemeler ise sürüyor.
0: Fatih'te akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Bir şüpheli sipariş ettiği yaklaşık 2 kilogram altını teslim aldıktan sonra önceden hazırladığı iddia edilen düzenekle altınları iş yerinin dışına çıkardı. Parayı getireceğim diyerek ayrılan şüpheli yaklaşık 300 bin dolar değerindeki altınlarla kayıplara karıştı.
4: 2 kilogram altın aldı, parayı getireceğim dedi, kayıplara karıştı. İddiaya göre yabancı uyruklu şüpheli Fatih'te bir kuyumcudan 2 kilogram altın sipariş etti. Kuyumcu ve kurye altınları şüphelinin bulunduğu iş yerine götürerek teslim etti. Şüpheli altınları masanın altına koyduktan sonra parayı getireceğim diyerek iş yerinden ayrıldı. Şüpheliler önceden hazırladığı iddia edilen düzenekle masanın altındaki altınları iş yerinin dışına çıkardı.
10: altınları ona teslim etmemizi, parayı vereceğini iddia ederekten altınları teslim ettik. Üzerinden 5 dakika sonra geleceğim deyip biz altınların orada olduğunu biliyorduk. Halbuki içeride bir düzenek yapmış. Düzenin içinden altını dışarıdan kaçmış gitmiş yani. Siz şu anda mağduruz.
4: Polisin incelemesine göre şüpheli masanın altında oluşturduğu gizli bölmeyi kullanarak altınları dışarıdaki kişiye ulaştırdı. Daha sonra para alma bahanesiyle ayrılan şüpheli bir daha geri dönmedi. Kuyumcunun ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Dolandırılan kuyumcu, şüphelinin daha önce birkaç kez alışveriş yaparak güven kazandırdığını söyledi. Çalınan yaklaşık 2 kilogram altının güncel değerinin 300 bin dolar civarında olduğu belirtildi.
10: Öncesinde de bir iki alışveriş yaptı bizden bu. Bize biraz güvenimizi kazandı açıkçası. Sonrasında buraya getirip buradan da paramızı almamızı söyleyince getirdik altını, teslim ettik. Yani masanın altına koydu. Dışarı gidecek bir olay olmadığından dolayı biz de güvendik. Altından sonra orada abi dışarıdan para getireyim geleyim demesiyle ondan sonra uçtu gitti. Meğerse dışarı orada pencere açmış dışarı salmış altınları. Altın. Dışarıdan çıkıp altını aldığı gibi arkadaşıyla iki kişiler bunlar galiba altını alıp oradan kaçıyor.
4: Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Şüphelilerin altınları çaldığı anlara dair güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Polisin olayla ilgili soruşturması ise sürüyor.
10: Gidiyor, bu kapıdan çıkıp gidiyor.
0: Antalya'da yaşanan akıl almaz dolandırıcılık olayında kuyumcuları sahte altın dişlerle kandıran 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin üzerinden ve kaldıkları otel odasından tam 79 adet sahte altın diş çıktı.
11: Önce kuyumculara sahte altın diş sattılar. Sonra da gülen yüz operasyonuyla yakalandılar. Olay Antalya'da yaşandı. Şüpheliler kuyumcuya sahte altın diş sattı. Kuyumcuda yaptıkları işlemse güvenlik kamerasına yansıdı. Antalya Emniyeti Muratpaşa ilçesinde bir kuyumcuya 15 sahte altın diş satan şüphelileri yakalamak için operasyon düğmesine bastı. Yapılan derinlemesine araştırmalarda şüphelilerin yakın bir tarihte başka bir ilde de aynı yöntemle 12 adet sahte altın diş sattıkları belirlendi. Düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanan şüphelilerin kullandıkları araçta ve konakladıkları otel odasında yapılan aramalarda toplam 79 adet sahte altın dişe el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Bayrampaşa'da bir depoya düzenlenen operasyonda sentetik uyuşturucu üretiminde kullanılan 107 kilogramdan fazla ham maddeyle üretim malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 16 Temmuz'da Bayrampaşa'daki bir depoya operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu üretiminde kullanılan 107 kilogramdan fazla ham maddeyle üretim malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken olayla ilgili incelemelerse sürüyor. Bursa'da alkol denetimi yapan trafik polislerini gören alkollü bisiklet sürücüsü kaçmak yerine kendi ayaklarıyla ekiplerin yanına gitti. Polislerin şüphelenip alkol metre üfrettiği sürücü tam 3.59 promil alkollü çıktı. Polisler o sürücüye cezai işlem uyguladı.
12: Ağlama, ağlama, geldi ağlama.
13: Onun için geldi dostum.
14: Ne için geldi?
11: Trafik polislerini gördü, yanlarına geldi. Hem eğlendi hem ceza yedi.
15: Bisiklet sürüyordun değil mi buraya gelirken?
12: Neler sürüyorum
15: ya? Niye sürüyorsun böyle bu şekilde?
12: Sürmem mi ya?
15: Bunun araç olduğunu bilmiyor musun sen?
12: Evet ya, motoru var ama.
15: Ha?
12: Motoru var.
15: Motoru var.
11: Bursa'da denetim yapan trafik polislerinin yanına gelen alkollü bisiklet sürücüsünün yapılan kontrollerde yasal sınırdan yaklaşık 20 kat fazla alkollü olduğu tespit edildi.
15: Bisiklet ama kullanamaz.
14: Aldığın yayan kağıdı bu.
16: Sen bu halde zor yürüyorsun, nasıl bisiklet kullanıyorsun?
11: Alkolün dozunu kaçıran sürücü denetim noktasında bisikletini satmayı teklif etti.
17: 2 liraya satarım. Attırın bakın, tır at bakın. Ya,
18: zincir atmış zaten.
17: Biner misin?
15: Ya ben niye bineyim? Gel.
11: 3.59 promil alkollü olduğu tespit edilen bisiklet sürücüsü ceza kesilirken telefonundan müzik açıp polislere dinletmeye başladı.
15: Müziği de kapat, insanlar rahatsız olmasın.
11: Ekipler tarafından 25 bin lira ceza kesilen alkollü sürücü bisikletini polis eşliğinde evine bıraktı. Ardından ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.
12: Bakışları sahte, ruhu yalanmış, yalan sözleriyle nasıl kandırmış.
0: Bu haberle şimdilik noktalayalım ama saat başında yeniden birlikte olacağız. Müzik

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı Hakan Yılmaz ve sanatçı Süleyman Yılmaz. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
1: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
2: İyi ki doğdun Kahraman.
3: Nice senelere Kahraman.
1: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
4: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
1: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
2: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
6: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik günümüz kutlu olsun.

iyilik unsurları var, kötülük unsurları var ve o iyilik ve kötülük unsurlarının çatışması var. Zaten masallar, hikayeler, bütün metinler, senaryolar da buradan ortaya çıkıyor. İyilik ve kötülüğün çatışması. Ama çağdaş masallar, Cahit Zarifoğlu'nun çağdaş masal dünyası, o kadim öğretileri günümüze öyle bir getiriyor ki, mesela avcılığı eleştirirken bir yandan masal karakterine kainatı tefekkür ettirebiliyor. Yani okurunu biraz da tasavvufi yöne, derin bir düşünceye daldırmak istiyor bence. Cahit Zarifoğlu çağdaş masal dünyasını gerçekten çok güzel kurgulamış. Okuru da peşinden sürüklüyor beni de.

0: Önümüzde yazar ve okur Sevil Kuzu'ya ait yazılmış eser var. Onun okumaktan zevk aldığı şeyler var. Ama biz kapıyı yazarın penceresinden açmayı, o taraftan görüp oradan girmeyi seviyoruz. O bakımdan Çağdaş Masal'ın izinde diyelim ve soralım. Bu kitabın konusu nedir?
1: Kitabımda masal türünü tabiri caizse evirip çevirip incelemeye çalıştım. Aynı zamanda bu dünya çok kocaman bir dünya. Yani hepimize hitap eden masal dünyası doğduğumuz andan itibaren de gerek dinlediğimiz, gerekse okuduğumuz metinlerle hiç yabancı olmadığımız bir dünya hepimizin. Bütün çocuklarımızın. 7'den 70'e diyelim. İşte ben bu masal dünyasını, yalnız masal dünyası kadar sıra dışı bir yazarın anlatılarıyla keşfe çıktım diyebilirim. Keşif diyorum, gerçek anlamıyla bir keşif oldu benim için. İncelediğim eserin her tarafı, yani altı üstü satırlar çizilmiş, notlar alınmış durumda. Hani geçmişteki yaptığım çalışmaya baktığımda Cahit Zarifoğlu'nun masal dünyasını anlattım aslında kitabımda. Ama öncelikle tabii ki masalı tanımamız gerekiyordu. Batı'dan önemli kaynaklarla, yabancı kaynaklarla, yine Türk masal alanında çalışan isimlerin yaptığı çalışmalar izinden giderek bir rehber oluşturmak istedim kitabımda. Kitabımın ilk 2-3 kısmı bununla ilgili. Neredeyse yarısı, yani masalı tanıtıyor. Masalın geçmişten bugüne gelen serencamını açıklayıp, öncelikle masal neymiş diye bir bakıp, sonrasında Cahit Zarifoğlu'nun çağdaş masalları nasıl çıkmış ortaya, bunu incelemek istedim. Cahit Zarifoğlu çok sıra dışı bir yazar gerçekten. Sıra dışı diye tanımlamamın sebebi de aslında bu anlatılarından ötürü. Hepimizin bildiği, aşina olduğu, hem yetişkinler için hem de çocuklar için ayrı basımları var şu an yayın evlerinde. Bu kitaplar Serçe Kuş, Katır Aslan, Motorlu Kuş, Yürek Dede ile Padişah gibi 5 kitap ve içerdikleri toplam 13 anlatı benim rehberim oldu bu kitapta. Bu kitaptaki satırlarda aslında Cahit Zarifoğlu masallarında ne söylüyor, günümüzde nasıl göndermeler yapıyor, bunu inceledim. Böylelikle Cahit Zarifoğlu'nun çağdaş masalları sadece klasik bir masal öte, kendince, cahitçe bir tavırla tıpkı şiirlerinde yaptığı gibi anlatılarına baktığını görüyoruz. Anlatı dememizin sebebi de aslında Cahit Zarifoğlu'nun bu metinleri yazım dünyasında gerek roman, hikaye farklı türlerde ele alınmış durumda. Birçok röportajda bu metinler acaba roman mı? Öncelikle mesela Ağaç Kakanlar'la ilgili böyle söyleniyor. Çünkü hayli derin bir dili var Cahit Zarifoğlu'nun bu yazılarda. Öncelikle bunu inceledim. Bunlar neden masal olarak algılanmasın, neden masal türü olarak söylemiyoruz diye bir söylem buldum kendimce. İnceledim. Gerçekten de bütün metinlerinde masal unsurlarını kullanan, o yapısal unsurları, temayı ve motifleri çok ustaca kullanan ama kendince kullanan bir yazar var karşımızda. Ve onun çağdaş masalları var. Kitabımda bunu anlatıyorum.
0: Cahit Zarifoğlu imzası kelimeleri olan, metaforları olan biri ve dolayısıyla zihninde insanların bir beliriş biçimi var. Bu incelemeyi hazırladığınızda, bununla ilgili çalıştığınızda aynı zamanda onun bir okurusunuz da siz bir taraftan. Sizin için ayırt edici, belirgin özelliği Zarifoğlu'nun nedir? Niye sizin için cazip?
1: Şöyle masallar açısından bakacak olursak, şimdi artık bu anlatılar, şimdi hikaye de deniyor ya, ben artık masal diyorum, çağdaş masal diyorum. Cahit Zarifoğlu çağdaş masallarında diğer masallarda, klasik masallarda görmeyeceğimiz unsurlara, kahramanlara yer veriyor. Mesela şimdi biz sarayın yer aldığı, işte Keloğlan gibi Türk dünyasında da yine Batı dünyasında da birçok masal okuduk. Bu sıra dışı, onu sıra dışı yapan, metni sıra dışı yapan şey, örneğin Yürek Dede ile Padişah'tan bahsedebilirim. Yürek Dede, Padişah'la karşılaştığında ondan aslında pek çok şey isteyebilir. Klasik masallarda olduğu gibi. Klasik masallarda Padişah'a kapısından istenir ya. Ama Yürek Dede o masalın sonunda Allah'tan murad ediyor. Cahit Zarifoğlu bize aslında bunu gösteriyor. Biraz da kendisinin tasavvufi yönünde olduğunu biliyoruz. Tasavvufa bakan metinlerin olduğunu da biliyoruz. Derin bir dünyası var. Masallarına bence bunu yansıtması çok hoş. Bu cahitçe tavır dediğimiz şeyi masallarında da gördüğümüzü düşünüyorum. Bu bana farklı geliyor. Bir de serçe kahramanımız var Serçe Kuş metninde. Ve Cahit Zarifoğlu bu arada avlanma ve avcılık üzerine metinlerine çok yer vermiş ve bunu çok eleştiriyor. Bu da bize çağdaş bir dünyayı sunuyor zaten. Yani bu büyük bir eleştirel yönü onun. Birçok metninde görüyoruz, kitabımda da var. Şimdi serçeden bahsediliyor. Kahraman serçe bir av tarafından, avcı tarafından avlanacak. Ve o sırada Cahit Zarifoğlu satırların arasına tefekkür eden bir serçeden bahsediyor. Kainatı tefekkür ediyor. Yine aynı zamanda Cahit Zarifoğlu metinlerinde kainatı da çok tefekkür ettiriyor okuruna. Kendi de zaten tefekkür ediyor ki biz de onu hissediyoruz. Bir bu, bir de şu var. Masallarda mesela formaller vardır. Ben bunu yapısal kısmında çok açıkladım. Masalların belli bir düzeni var. Mesela bir varmış, bir yokmuş, bir giriş formalidir. Ya da bitiş formalleri vardır. Cahit Zarifoğlu yine kendi masallarına kendince bir formal yapısı oluşturmuş aslında. Hem bunları kullanmış, bunların üzerinde çok çalıştığını düşünmüyorum. Zaten o kendi dünyasında, çevresinde bir masal anlatıcısı olarak da biliniyor. Hatta şöyle söylüyor, ben çocuklara çok masal anlattım. Hatta itiraf edeyim, büyüklere de çok masal anlattım diyor. Çünkü aslında hani biz masalı aslında çocukların sadece dinlediği bir tür olarak algılarız. Ama Cahit Zarifoğlu o derin bakışıyla, o farklı, bence sıra dışı bulduğum yönü bu tam olarak. O bakışla masalın gerçekten 7'den 70'e herkese hitap ettiğini söylüyor. Ve kahramanlarını farklı şekillerde konuşturuyor. Okuruna da bunu hissettiriyor.
0: O zaman okur tarafınıza biraz geçelim. Şu ana kadar verdiğiniz cevaplar içinde peşine düşmek istediğim bir takım ipuçları belirdi benim için. Mesela seyahat yazıları da yazdım, biyografiler yazdım dediniz. İlgi duyduğunuz edebiyat türleri içinde bunlar olsa gerek o
1: tabii,
0: zaman.
1: Evet.
0: Kimlerle yolunuz kesişti? Kendi merakınızdan mı, yoksa yine bir yazar olarak size yeterli birikimi ve yol göstericiliği maddi manevi olabilsin diye mi okudunuz bilemiyorum, ama hangi yazarlar, hangi eserler?
1: Şöyle, aslında önce ilk zamanlar ben edebiyatın, yani çok yıllar önce 2010'lu yıllarda bir biyografi projesi teklif edilmişti. Şu anda ilk yayıncılıktan çıkan edebiyatçılar kitabı. O kitapta Ahmet Hamdi Tanpınar'dan başlayarak birçok önemli ismin biyografileri yer alıyordu. Ben de Refik Halit Karay gibi, birçok Mustafa Kutlu gibi birçok önemli ismin hayat hikayesini yazdım. Onlar bana aslında epeyce bir yol gösterdi diyebilirim. Sonra Mustafa Kutlu'nun kendisiyle de tanışmıştım o yıllarda. Birkaç kez de sohbet etmiştik. Çok keyifliydi kendisiyle tanışmak. Onun kitaplarından da çok aldığım İlhamlar oldu diyebilirim. Mesela Mustafa Kutlu'nun Hayat Güzeldir kitabı içime çok umut aşılayan bir kitaptı. Kendisi de çok güzel küçük bir anekdot paylaşmıştı benimle. Şöyle demişti: bu kitabın bir sayfasını al, yırt, işte suya at, iç, sana şifa olur. Aslında şunu demek istemişti: umut aşılıyor. Mustafa Kutlu'nun yazıları hep öyledir ya zaten. O dönemlerimde de çok okumuştum. Bana rehber olan isimlerden biri diyebilirim. En çok umut vaat ettiği için. Hikayelerinde hep umut vardır. Hep güzeli, iyiliği, doğruluğu gösterir. Masallarda olduğu gibi. Yani masallarda da iyilik, kötülük unsurları çatışır ve sonunda her zaman olmasa da iyilik kazanır ya da biz iyiliğin kazanmasını umarız. O masal olumsuz bitse de biz bir sonraki masaldaki umudu ararız. Ben öyle yapıyorum en azından. Bence çocuk okurlar bunu çok güzel yapıyor. Bir de seyahatnamelerden mesela tabii ki Evliya Çelebi. O zamanlar İstanbul ilçelerini gezip bazı dergilerde yazı da yazmıştım. Onun İstanbul, yazarın İstanbul'la ilgili ciltlerine bakmıştım. İbn Battuta'nın tabii ki ülkemizin ve daha çok dünyanın farklı ülkeleriyle ilgili yazdıkları çok ilgimi çekmişti. Seyahate çıkarken şimdi mesela mutlaka bakıyorum İbn Battuta'nın o iki ciltte elbette oluyor zaten. Avrupa'nın farklı yönleri, işte Halep gibi, Suriye'nin farklı bölgeleriyle ilgili, her yerle ilgili yazdığı için bir bakıyorum önce İbn Battuta neler söylemiş. Yıllar öncesinde neler söylemiş, ben şimdi gidip ne bulacağım diye. Bana bu kitaplar rehberlik yaptı. Bir de bilim kurgu, fantastik alanları da çok seviyorum artık. Çocuk edebiyatı ve masal üzerinde çalışmaya başladıktan sonra bana o dünyalar, o yapımlar, filmler, diziler de çok şey söylüyor ve heyecanımı arttırıyor. O yüzden Ursula Le Guin'in kitapları çok güzel. Mesela yazma üzerine olan kitabında çok güzel şeyler söylüyor. Mesela şöyle söylüyor: çocuklar diyor, tek boynuzlu atlıların gerçek olmadığını bilirler. Ama tek boynuzlu atları anlatan bir kitap eğer gerçek hakiki bir kitapsa onun doğru olduğuna inanırlar. Yani aslında o kitabı hakiki kitap neymiş? Ursula Le Guin çocukların dilinden bize anlatıyor. Yaptığı röportajlarda kendi yazım sürecini anlatıyor. Bir okur olarak, yazar olarak aynı zamanda. Ursula Le Guin de bana rehber olmuş diyebilirim. Zaten çok fazla kitabı var, bitirmiş değilim. Onun dünyasını tamamen keşfetmiş değilim. Ama bu isimler ve kitaplar bana rehber oldu diyebilirim. Bir de 20'li yaşlarımda okuduğum ilk etkilendiğim eserlerden biri Dostoyevski'nin Beyaz Geceleri'ydi. Hayatımda ilk defa, çok kısa bir kitap aslında, Beyaz Geceleri çok yavaş okuduğumu hatırlıyorum bitmesin diye. O kadar lezzet almıştım ki altını çize çize gerçekten de keyifle. Şu anda kitabın bütün hikayesini hatırlamasam da, yani tabii ki ara sıra bakıyoruz, unutuyoruz ya ne anlatıyor diye, ama şunu hatırlıyorum, kitabın bende bıraktığı iz. Gerçekten çok yavaş okumuştum. Böyle satır satır, keyif keyif ala ala okuduğumu hatırlıyorum. O çok güzel bir his. Demek ki beni çok etkilemiş dedim. Artık o hisleri, o karakterlerin hislerini öyle güzel bana yansıtmış ki bitirmek istemedim.
0: Çok hızlı bir edebiyat yolculuğu oldu. Gezi'den hikayeye, evet. Oradan romana. Bizi de ardınızdan koşturdunuz gerçekten ve siz söyledikçe hafızamız tazelendi ve bu yazarları bir bir anımsadık. Halbuki o kadar hızlı geçmeseydik mesela şunu soracaktım. Biyografi yazımı gerçekten çok zorlu bir şey. Vermiş olduğunuz iki örnek beni şu anlamda tereddüt arasında salındırdı. Refik Halit Karay, Türk Edebiyatı'nın çok önemli isimlerinden biri, önemli bir yazar, önemli bir edebiyatçı. Fakat aramızda değil çok uzun bir zamandır. Onunla ilgili bilgileri derlenmiş yerlerden ve kendi eserlerinden ortaya çıkararak bir şey yazıyorsunuz. Ama yaşça bizden büyük olsa da, kuşak olarak daha ileride olsa da çağdaşımız Mustafa Kutlu diye biri var. Hangisi için yazmak daha zor? Bundan 100 yıl öncenin edebiyatını kaleme almış birini yazmak mı? Yoksa aynı dünyayı, aynı yıllardan değilse bile görmüş olduğumuz çağdaşımız bir yazar hakkında gözleme, bilgiye, kanaate dayalı bir şey yazmak mı? Nasıl bir ruh haline sokar acaba bu yazarı? Bunu merak ettim doğrusu. Çünkü yüz yüze de gelmişsiniz Kutlu'yla.
1: Evet. Şöyle, şimdi tabii ki şu anda müzik alanında da yaptığım bazı çalışmalar var, biyografik çalışmalar. Sorunuz sorunca o aklıma geldi. Mesela Dede Efendi ile ilgili de yazdım. O da çok yıllar önce yaşamış bir isim olarak hiç bilmediğimiz bir çağda aşina olmaya çalıştığımız bir dönemde yaşamış. Dede Efendi yazarken ya da bu gibi isimleri, Refik Halit Karay'a daha yakın bir dönemde olan bir isim, Refik Halit Karay gibi edebiyatçıları ya da sanatçıları yazarken kaynakların izinden gidiyorsunuz tabii ki. Eğer varsa yapılmış röportajlar, arşivlerde varsa kendilerinin söylemiyle onların hayat izini takip ediyorsunuz. O da ayrı bir keyif. Tabii eğer kayıt varsa, yapılan röportajlar varsa arşivde. Onun dışında sadece kurgular üzerinden ve metinler üzerinden hayat hikayesini takip ettiğinizde tabii biraz da eksik kalıyor diyemeyeceğim ama siz daha çok şey katıyorsunuz sanki. Siz Refik Halit Karay'ı tanımadığınız için bir Refik Halit Karay oluşturuyorsunuz zihninizde o malzemelerle diyeceğim. Edebi malzemelerle. O oluşan malzemelerle siz zihninizde kurgu yapıyorsunuz. Bu da keyifli. Ama çağdaşımız olan, daha çağımıza yakın, hatta hayattaysa onu da yazmak ayrı keyif. Neden? Çünkü örneğin Mustafa Kutlu yazdığımda onun köşe yazıları da vardı. O kaynaklardan da faydalandım. Tabii ki kendisiyle yazmadan önce görüşmemiştim açıkçası. Görüştükten sonra hem kitabımı sundum kendisine hem de tanışmış oldum yazdıktan sonra. Onunla ilgili daha çok röportaj, isimlerle ilgili daha çok röportajlar bulabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir kaynak ama örneğin çok böyle yüzyıllar öncesinde yaşamış isimleri kendi zihninizde eğer kurguya da ilginiz varsa, yani kurgu da yazıyorsanız ayrı bir karakter oluşturuyorsunuz zihninizde.

Bu şu an hissettirdi bana. Siz sorunca şu an anladım diyebilirim bunu. Yazarken öyle hissediyorum demek ki. Ayrı bir keyif ama dediğiniz gibi çağdaşımız birisiyle yazmak da bambaşka bir keyif. Neden? Çünkü o yazdığınız gelecek kuşakları da kalıyor.

0: Fantastik unsurlar barındıran eserleri takipten, okumaktan ve sonra kendiniz yazarlığınız sürecinde bunlardan beslenmekten bahsettiniz. İlginç bir şey var, masallar çok kadim bir edebiyat türü aslında. Bugüne geldiğimizde çağdaş masallar diyebileceğimiz şeyler veya fiction daha da geleceğe yönelik belki, daha da fütüristik şeyler belki. İnsan hayal gücü nasıl çalışıyor bunu hep merak etmişimdir. Yani binlerce yıllık bir geleneği anlatan, onun sembolik ifade biçimleriyle var olan masallar var. Günümüz var ve geleceğe yönelik bir şeyler var. Bütün bu farklı çağlar arasındaki bağ kuran temel mesele nedir acaba? İnsan çok mu meraklı, çok mu heyecanlı, neyin peşinde koşuyoruz?
1: Şöyle masal türünden bahsedecek olursak, mesela dediğiniz gibi masallar kadim öğretiler gerçekten. Mitlerle de bağlantısı var, fantastik türüyle. Şimdi günümüze daha yakın oluşan bir tür olarak fantastik, bilim kurgu. Aslında hepsi iç içe diyebiliriz. Masallarsa diğerlerinden farklı olarak bize sanıyorum daha farklı dünyalar sunuyor. Hem gerçekçi hem günümüze çok uzak da değil ama çok yakın da değil. Mesela buna Cahit Zarifoğlu'nun dünyasını örnek verebiliriz. Cahit Zarifoğlu zaten kitabımın temelinde de bu var. Aslında klasik masal unsurlarını kullanıyor. Formalleri kullanıyor. Belli girişler, sonuçlar var değil mi? Masalın bazı kuralları var. İyilik unsurları var, kötülük unsurları var ve o iyilik ve kötülük unsurlarının çatışması var. Zaten masallar, hikayeler, bütün metinler, senaryolar da buradan ortaya çıkıyor. İyilik ve kötülüğün çatışması. Ama Cahit Zarifoğlu bu çatışmayı öyle güzel bir dille sunuyor ki hem de çağdaş dünyayı da unutmuyor. Örneğin ateş pahası olan kiralardan bahsediyor. Çok enteresan. Hani bunu başka bir masalda görmeniz çok zor. Ya da kadim masallarda görmeniz zor. Çünkü diyelim bizim hepimizin bildiği klasik ekrana da uyarlanan Keloğlan masallarındaki gibi. Şimdi Keloğlan mesela masallarımızın en güzel yönü şu an dönüştürülüyor ve değiştirilerek günümüze tekrardan getiriliyor. Bu çok güzel bir nokta bu arada. İşte o masallarda aslında bunu çok görmezsiniz. Onlar sanki bildiğiniz klasik masal gibidir. Ama çağdaş masallar, Cahit Zarifoğlu'nun çağdaş masal dünyası, o kadim öğretileri günümüze öyle bir getiriyor ki mesela avcılığı eleştirirken bir yandan masal karakterine kainatı tefekkür ettirebiliyor. Yani okurunu biraz da tasavvufi yöne derin bir düşünceye daldırmak istiyor bence. O yüzden kadim masalları hem yaşatıyor diyebiliriz. Örneğin işte kitapta ne var kendi kitaplarında? Saray, padişah, şehzade bütün bu masal kahramanlarını kullanıyor Cahit Zarifoğlu. Mesela bir katır aslanı var. Aslında aslan bir kahraman ama avcılar onu üstü katır, altı aslan olarak zannediyorlar. Ona da katır aslan. Ya bu olağanüstülük içeriyor. İşte bu masallardaki olağanüstü unsurları yazarımız çok güzel şekilde çağdaş dünyayı da içine katarak aslında bir yerde sizi de yaşadığınız dünyayı ve şimdiyi de içine katarak sunuyor. O yüzden de siz satır aralarında size daha yakın gelen, dünyanıza daha yakın ama tamamen dünyanız içinde de olamayacak olağanüstülükler içeren, bazen sıradanlıkların içindeki olağanüstülüğü keşfettiğiniz bir dünya sunuyor. Bence masalın en güzel tarafı bu türün. Kadim masalların peşinden her zaman gidiyoruz. Bence tamamen kahramanın yolculuğu, yani bizim hepimiz bir masal kahramanıyız doğduğumuz zamandan itibaren. Bu yüzden hepimiz masal dinlemeyi çok seviyoruz. Çocuklarımıza, yeğenlerimize masal anlatıyor, okuyoruz. Onlar da o masalların izinde rüyalara dalıyorlar. Bu yüzden bence masal türü diğer türlere nazaran herhalde hiçbir zaman etkisini yitirmeyecek okur üzerinde bir tür. Her zaman böyle kendi peşimizden gidiyoruz, bence öyle. Yani iç yolculuğumuza gidiyoruz. Örneğin Küçük Şehzade karakteri var. O Küçük Şehzade bir hat öğrencisi aslında Cahit Zarifoğlu'nun kitabında. O hikayede Küçük Şehzade hat üzerinde ilerlerken kibir ve gururundan arınarak nasıl dönüştüğünü, yani bir masal kahramanının nasıl dönüştüğünü bize bir şehzade üzerinden anlatıyor Cahit Zarifoğlu. Büyük ihtimalle kadim metinlerden de etkilenmiştir eminim. Çünkü kendisi çok yönlü bir okur da aynı zamanda. Çok farklı türlerde okuyan, yabancı dilleri kuvvetli olan, batıya da aynı zamanda ilgili olan ve o eserleri de takip eden bir isimdi. Muhakkak etkilenmiştir. O yüzden de biz o etkiyi kitaplarında da alıyoruz. Bu masallarda bence en çok kendi

0: dünyamızın peşinden gidiyoruz. Kendimizi keşfetmek istiyoruz ve keşfimiz devam ediyor.
1: Son sorum zalim sorum. Aslında çok daha zalim davrandığım olmuştur. Neyse, sizin için bunu birazcık daha insaflı hale getireceğim.
0: Peki.
1: Ben konuklarıma sorarım ve derim ki eğer bundan sonra tek bir kitapla hayata devam etmek şansı verilmiş olsa, sadece bununla sınırlandırıldınız. Tek bir kitap seç ve artık sadece onu okuyabileceksin. Yeni bir kitap yok. Bu geniş çerçeveyi sizin için daraltalım ve Cahit Zarifoğlu kitaplığı olarak ele alalım. Zarifoğlu kitaplığı içinde vazgeçemeyeceğiniz ve hayatım boyunca bana eşlik etsin diyeceğiniz o kitabın ne olduğunu bize söyleyin.
0: Öncelikle zalim sorunuza şöyle bir cevap versem, bir kitap değil de farklı yönden cevap vermek isterim. Şimdi ben 20'li yaşlarımda, o dönemde çok söylüyorum böyle ama çok daha fazla okuduğumuz bir dönem ya, bir süre kitaplara biraz ara verdim. Şimdi mesleğim gereği aslında hep okuyup yazıyorum ama kütüphaneme bir bakıp bir yazarların, bazı kitapların peşinden gidip bir okuma sürecine girmedim. Bir süredir girmemiştim diyeyim. Girmediğim süreçte aslında kendimi eleştirdim. Eskisi kadar okumuyorum dediğimde zaten ben notaların dünyasını da keşfetmiştim. Yani müzikteki notalar, eserlerle ilgileniyorum. Onları piyanoda icra etmeye çalışıyorum. Sonra düşündüm ki aslında kitapları okuyoruz, bu çok önemli. Ama en önemli şey, sanıyorum Cahit Zarifoğlu'na katılıyorum, kainatı, kendimizi okumak diyebilirim. Ben bu soruya böyle cevap vereceğim, biraz farklı olacak ama. İkinci olarak da Cahit Zarifoğlu'nu Yürek Dede ile Padişah'ını söyleyebilirim. Çünkü orada Yürek Dedemiz çok pamuk bir dede. İyilik unsurlarının çok barındığı, iyilik unsurlarını çok barındıran, günümüzün zor dünyasında, işte savaşların, üzüntülü birçok durumun yaşadığımız bir dünyada bana umut veren bir kitap, bir karakter. Hatta karakter seçeceğim, Yürek Dede diyebilirim yani. Çok böyle bende çok böyle iz bıraktı, tıpkı Beyaz Geceler gibi. Dönüp dönüp bazen bakıyorum Yürek Dede ile Padişah hikayesine. Çok keyifli bir anlatım gerçekten. Cahit Zarifoğlu bu çağdaş masal dünyasını gerçekten çok güzel kurgulamış. Okur da peşinden sürüklüyor beni de.

Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır. Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse çok net söylüyorum. Bunun da hesabını adalete verecektir. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Vakıfbank Sanat sunar.

yüzlü Müslüman bilim adamı Abbas İbni Firas, 9. yüzyılda insan aklının ve fiziğin sınırlarını gökyüzünde test etti. Tüy ve kumaş gibi malzemelerden yaptığı bu ilk uçuş aletiyle Kurtuba yakınındaki bir tepeden süzülmeyi başaran İbni Firas, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği Hezarfen Ahmet Çelebi için de ilham kaynağı oldu. 17. yüzyılda 4. Murat zamanında yaşayan Hezarfen, Galata'dan Üsküdar'daki Doğancılar yokuşuna rüzgarın da desteğini alarak süzüldü diyor Evliya Çelebi. Adı Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi dışında zikredilmiyor. Ancak var olup olmadığı, uçup uçmadığı tartışılsa da bin bilim sahibi demek olan Hezarfen'in adı İstanbul semalarından yükselerek o günden bugüne ulaştı.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Cebesoy ailesi üyelerinden İsmail Fazıl Paşa'nın dehalığını, devlet adamlığını ve milli mücadeleye yön veren fikirlerini Profesör Doktor İsmet Türkmen'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
3: İyi ki doğdun Kahraman.
4: Nice senelere Kahraman.
2: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
5: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
2: yaşanıyor. Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki,
6: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
7: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
2: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
8: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik günümüz kutlu olsun.

0: Batı, İslam dini hakkında neyi niçin araştırdı, neyi nasıl kaleme aldı? Yüzyıllar içinde oluşan külliyat, tarihi ve güncel olarak ne anlam ifade ediyor, bize ne söylüyor? Hitit Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ersin Kabakçı, 74 akademisyenin Batı kaynaklarından çevirdiği makaleleri, Batı Literatürü İslam Araştırmaları adıyla 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20'de 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatler 15'i gösteriyor. Haber bülteni ile devam ediyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetler konusunda yapılan çalışmalarla ilgili son bilgileri paylaştı. Yapılan paylaşıma göre 6 faili meçhul olarak kapanan dosya yeniden açıldı ve aydınlatıldı. Bakan Gürlek, karanlıkta kalan olayları aydınlatmak için devletimizin tüm imkanlarını seferber edeceğiz açıklamasında bulundu.
1: Faili meçhul cinayetler bir bir aydınlatılıyor. Son olarak 2005-2016 yılları arasında işlenen 6 cinayette daha dosyalar raftan alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının çalışmaları hakkında son gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaştı. Balıkesir'de 21, Denizli'de 20, Samsun'da 19, Hatay'da 14 ve İstanbul Bayrampaşa'da 12, Fatih'te 10 yıl önce işlenen faili meçhul cinayetler yeniden incelemeye alındı. Balıkesir'de 20 yıl önce bir ev kundaklanmış ve çocuk yaştaki Esra Aşık yanan evde hayatını kaybetmişti. Dosya kapsamında bir şüpheli tutuklandı. Denizli'de 11 yerinden bıçaklanarak öldürülen Mehmet Ali Türkmen yeniden incelenen dosyası kapsamında iki şüpheli yakalanarak tutuklandı. Hatay'da Selbi Uygur öldürüldükten sonra bir yere gömülmüştü ve tespit edilen yerde yapılan incelemelerle kemiklerin Selbi Uygur'a ait olduğu tespit edildi. Bir başka faili meçhul cinayet İstanbul'un Bayrampaşa ve Fatih ilçelerinde yaşanmıştı. Bayrampaşa'da 12 yıl önce işlenen cinayetin ardından o günün ve günümüzde yapılan incelemeler karşılaştırıldı. Tespit edilen bir

0: şüpheli bu kapsamda tutuklandı. Fatih'te de 10 yıl önce Yusuf Sayanar öldürülmüştü. O dönemde yapılan soruşturmada şüphelilerin dosyayı yanlış yönlendirdiği anlaşıldı. Yeniden yürütülen soruşturmayla o şüpheliler suçlarını itiraf etti ve ardından tutuklandı. Samsun'da da 19 yıl önce işlenen cinayette benzer olaylar yaşandı. Soruşturmayı yanlış yönlendirdiği anlaşılan 4 şüpheli tespit edildi, ardından kıskıvrak yakalandı.
1: Jandarma terörle mücadele ekipleri başarılı bir operasyona daha imza attı. 30 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 119 DEAŞ şüphelisi kıskıvrak yakalandı.
0: Türkiye'nin terörle mücadelesi aralıksız sürüyor. Son olarak jandarma ekipleri 30 ilde eş zamanlı terör operasyonu gerçekleştirdi. Hedefte DEAŞ'lı teröristler vardı. 119 şüpheli yakalandı. Operasyonlarla ilgili detaylar İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. İllerin Cumhuriyet Başsavcılıkları ile jandarma terörle mücadele ekipleri bu operasyonlarda koordineli çalıştı. Adresler tespit edildi ve bir şafak vakti ansızın baskınlar yapıldı. Havadan drone takibiyle de operasyonlar an be an kaydedildi. 30 ilde yakalanan 119 DEAŞ mensubunun örgüte üye oldukları, örgüt propagandası yaptıkları ve terör örgütüne finans sağladıkları tespit edildi. Yapılan paylaşımda terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği de ayrıca ifade edildi.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Dosyanın şüphelilerinden Haluk Levent'in yardımcısı Firari Alper Çelik gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hazırlanan raporda Çelik'in milyonlarca liralık bahis oynadığı ve 190 milyon 270 bin kupon yaptığı bilgisine yer verildi. Öte yandan tutuklanan Çelik'in savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Haluk Levent telefonla talimat veriyordu. Kendisi uygulamadan borsa oynuyordu dedi.
2: Soruşturma derinleştikçe yeni isimler gözaltına alınıyor. Ortaya çıkan hesap hareketleri duyanları şoke ediyor. Savcılık ifadesi ortaya çıktı. Haluk Levent telefonla talimat veriyordu. Kendisi uygulamadan borsa oynuyordu itirafında bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma dosyasının en önemli şüphelilerinden biri olan Haluk Levent'in yardımcısı Firari Alper Çelik gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Şüpheli Çelik İstanbul'da bir noterde işlem yaptığı sırada yakalandı. Soruşturma kapsamında Alper Çelik'in hesapları titizlikle incelendi. Büyük para hareketliliğinin 2020 yılında başladığı ve 2024 yılı sonuna kadar devam ettiği tespit edildi. Savcılık ifadesi ortaya çıkan Çelik, etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum. Ben paraların nereden geldiğini bilmem ifadelerini kullandı. İfadesinin devamındaysa benim hesaplarımı Haluk Levent kendisi kullanmazdı. Yapılacak işlemleri bana söylerdi, ben yapardım. Bana sürekli telefonla talimat veriyordu. Ben de söylediklerini yapıyordum dedi. Haluk Levent'in kendisine nasıl direktif verdiğini de anlattı Çelik. Mesela borsada işlem yapıyordum, bana şu kadar parayı hesabına yatır diyordu. Ardından kendisi uygulamadan borsa oynuyordu. Ben bu kısma karışmıyordum. Ancak bahis sitesi hesabına para yatırmak için banka hesabının da sizin adınıza olması şarttır. O yüzden bir bahis sitesinde benim adıma bir hesap açılmıştır. Bana genellikle şu maçlara kupon yap diye yazıyordu. Ben de dediği şekilde oynuyordum. Bazen kendisi benim bahis sitesi hesabıma girip oynardı ama uğraşmak istemediği için hep bana söylerdi diye belirtti. Çelik'ten itiraflar peş peşe geldi. Gerçekten de söylendiği miktarlar kadar para kaybettik dedi. Çelik'in hesap hareketlerinde 379 işlemde toplam 19 milyon 566 bin lira para yatırıldığı tespit edildi. Bunun yaklaşık 5 milyon lirasının nakit olarak çekildiği ve diğer tutarlarında havale ve EFT yöntemiyle başka hesaplara aktarıldığı belirlendi. Alper Çelik'in döviz hesapları da dikkati çekti. Hesabına 207.744 dolar para girişi olduğu ve 45.700 dolar çıkış yapıldığı tespit edildi. Daha da ilginç olanıysa Çelik para çıkış

0: çıkışı yaptığı zaman açıklama kısmına ahbap faaliyetleri için borç, ahbap, ahbap borç, Haluk için borç ifadelerini kullandı. Soruşturma kapsamında yasal bahis sitesinden de bilgi istendi. Alper Çelik'in bu site üzerinden tam 190 milyon 270 bin ayrı kuponda bahis oynadığı ve tamamını kaybettiği bilgisi de raporda yer aldı.
1: Ahbap soruşturmasından sonra şimdi de Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur gözaltında. Erdoğan düşmanlığıyla gözü kamaşanlar şok üstüne şok yaşıyor. Oysa görmek isteyenler için tüm süreç herkesin gözü önünde cereyan etti. Şimdi tam 3 yıl önce 24'te yayınlanan bir haberi sizlerle paylaşacağız. Hem de noktasına virgülüne dokunmadan. Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
2: Ya. Lütfen salondan özür dileyin. Lütfen sözünüzü geri alır mısınız?
3: Arkadaşlar,
4: biz zaten bundan bıktık.
5: Montaj tekniği, fonda kullanılan müzik ve dozajı artırılan gerilim.
4: Bugün şu an bu durumdaysanız, böyleyseniz yarın iktidara geldiğinizde nasıl olacaksınız çok merak ediyorum.
5: Depremde baraj yıkıldı yalanıyla insanları paniğe sevk eden, ölümlere sebep olan Babala TV yine iş başında. Bu kez Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce kumpasa getirilmeye çalışıldı.
6: Sizin de basın sözcünüzün eşi Colin İnşaat'ta çalışıyor.
3: Evet, doğru.
6: Bu konu hakkında bir açıklama yapacak mısınız?
3: Bak, Colin! Hayır, açacağınızı biliyordum zaten. Madara olun diye erken yaptım.
6: Madara mı oluyoruz biz şu
3: anda? Tabii madara oluyorsunuz.
6: Dilinize biraz hakim olun.
3: Ya!
2: Bak. Lütfen salondan özür dileyin. Lütfen sözünüzü geri alın.
5: Tüm bu yaşananların iki boyutu var. Biri Kılıçdaroğlu lehine seçimden çekilmediği için bir süredir İnce'ye karşı uygulanan linç kampanyası.
7: Vekilleriniz asla bu mecliste aziz Türk milletini temsil edemezler. Bunu netlikle söylüyorum.
3: Peki.
5: Diğeri ise tam da Muharrem İnce'nin söylediği mesele.
3: Senin FETÖ'yle yakın bir ilişkin var da ne kadar yakın onu bilmiyorum.
6: Kimin, benim mi?
3: Evet evet.
6: İddia edip ispatlayamayan.
5: İddia edip de ispatlamayan diye meydan okuyan kişi FETÖ davalarının avukatı Kemal Uçar. Aynı zamanda kendisi İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından terör örgütü üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış bir kişi. FETÖ'cülerin İnce'den nefret etmesinin, onu linç etmeye çalışmasının tek bir sebebi var elbette.
8: Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz, güle güle.
5: CHP lideri Kılıçdaroğlu'na güle güle demiş olması, terör örgütleriyle işimiz olmaz mesajı vermesi. Oysa CHP, FETÖ'cülere özgürlük, devlet kadrolarına dönüş, bir de üstüne tazminat ödeneceğini söyledi. Yani FETÖ'cülerin umudu Kılıçdaroğlu, hasmıysa Muharrem İnce.
3: Senin FETÖ'yle yakın bir ilişkin var da ne kadar yakın onu bilmiyorum.
6: Kimin, benim mi?
3: Evet evet.
6: İddia edip ispatlayamayan.
5: FETÖ meselesi dışında aydınlatılması gereken bir başka mesele daha var. Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur bu kumpasa bilerek mi alet oluyor? Yoksa programda seyircilerin arasına sızanlar İnce'yi tuzağa mı düşürdü?
3: Partilerin genel başkan yardımcıları devam mecburiyeti yoktur meclise. Dolayısıyla senin o bilgilerin sahtedir. Nokta.
9: Neyi alkışlıyorsunuz arkadaşlar? Ben diyorum ki yahu ben bizim hakkımızı savunuyorum. Neyi alkışlıyorsunuz ya?
3: Otur yerine, sıfır verdim. Bilgi ben doğru. Size hepsini...
5: Programdan yansıyanlara, yapılan montaja, kullanılan müziklere ve seçilen bölümlere bakılırsa maksat hasıl olmuş gibi görünüyor. Zira herkes İnce'nin projesini, programını değil verdiği sinirli cevapları konuşuyor.
10: Bu seçim sonrasında eğer birinci turda Cumhurbaşkanı seçilemezse sonrasında olacakların sorumluluğunu alıyor musunuz?
3: Teşekkürler. Bana bu soruyu soracağına gidip bunu Davutoğlu'na niye sormuyorsun? Davutoğlu başbakandı o zaman.
5: Yani bir başka deyişle linç kampanyasıyla İnce'yi gözden düşürme çabası onun da sinirine yenik düşmesiyle meyve vermeye başlamış gibi görünüyor. Takdir milletin elbette. Evet, 24'te 3 yıl önce yayınlanan haber buraya kadardı ve tüm mesele Erdoğan düşmanlığıyla gözü kamaşan kitleyi aynı safta toplamak, altılı masa üzerinden Erdoğan'ı devirmekti aslında ve herkes kendi rolünü oynadı.
6: Beyle.
5: Burada sorgulanması gereken mesele şu. O dönem karşımızda nasıl bir proje vardı? Bir anda bu proje nasıl

0: köpürtüldü, ünlü isimler nasıl eklendi, milletin ayarlarıyla nasıl oynandı?
1: Dolayısıyla senin o bilgilerin sahtedir.
0: Bugün geldiğimiz noktada baraj patladı yalanıyla Türkiye'nin gündemine gelen, ahbap var devlet yok kampanyalarını köpürten Oğuzhan Uğur, yurt dışından gelen yüklü miktardaki para transferi sebebiyle gözaltında. Zira para transferini yapan banka durumu şüpheli bulup MASAK'a bildirdi. Elbette masumiyet karinesi gereği kimseyi suçlu ilan edecek değiliz. Ancak milletin gözü önünde oynanan tiyatroyu da ifşa etmek gazetecilik görevi. Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
2: Malatya'da saatler 6.20'yi gösterdiği sırada 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı kent genelinde korku ve paniğe neden oldu. Yetkililer herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığını açıklarken sahadaki çalışmalar sağa sürüyor.
3: Sabahın ilk ışıklarında Malatya 5 büyüklüğündeki depremle sallandı. Vatandaşlar yeni güne korku ve panikle uyandı. Deprem Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5 olarak belirledi. Depremin derinliği ise 15.59 kilometre. Deprem kent genelinde paniğe neden oldu. Sarsıntı binalarda büyük çaplı hasar oluşturmadı. Ancak iki katlı müstakil bir evin duvarında kısmi göçük olduğu belirlendi. Yetkililer gelen her ihbarı titizlikle inceliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda olumsuz bir durumun bulunmadığını aktardı. Hasarın boyutuna ilişkin ekiplerin çalışmaları da sürüyor.
2: Şimdi Avcılar'da birkaç adımda kendinize adeta Seul sokaklarında hissedeceğiniz bir nokta var ki özellikle de yan yana bulunan farklı işletmeler var. Tabii oraya giden vatandaşların dilinde de artık orası bir Kore mahallesi olarak anılıyor. 24 ekibi de o renkli sokakları gezdi. Şimdi 24 muhabiri Gülistan Yazbaşı detayları aktaracak.
4: Avcılar'da dikkat çeken bir adresteyiz. Sosyal medyada ve halk arasında Kore Mahallesi olarak bilinen bölgedeyiz. Burada bir cadde üzerinde 4 farklı Kore temalı işletme bulunuyor. Bizler şu anda restoran kısmındayız. Tam karşıdaysa Kore Kırtasiye bulunuyor. Hemen 50 metre ilerisinde de işte bu haritada gördüğünüz üzere Kore kozmetik ve cilt bakımı, Kore cilt bakımı işletmeleri yan yana bulunuyor. Şu anda bizler dediğim gibi restoran kısmındayız ve burası da Uzak Doğu kültürünü yansıtan şekilde minimal bir şekilde tasarlanmış. Hem K-pop kültürüne ilgi duyanlar, Kore dizilerinin hayranları ve Uzak Doğu mutfağını deneyimlemek isteyenler soluğu bu noktada alıyorlar. Şimdi yanımızda işletmeci Alex Elbir var ve tabii ki Kore'nin en çok tercih edilen ve bu restoranda da en çok talep edilen yiyecekler de bizimle. Alex Bey ile konuşalım. Bu Kore mahallesi fikri nasıl esti? Nereden çıktı?
5: Öncelikle merhabalar, hoş geldiniz. Şöyle Kore mahallesi fikri şimdi Türkiye'de bu zaten daha olmadan önce, burası 6 yıllık bir işletme. Burası daha Türkiye'de yokken, yeni yeni açılmaya başlarken açılmış olan bir restoran. Yer olarak Avcılar seçildiği için Avcılar'da açıldıktan sonra da yani zaman bizi buraya getirdi diyebilirim. Yavaş yavaş diğer işletmeler açıldı ve burası bir halkın da takdiriyle birlikte Seul mahallesine dönüşü verdi.
4: Peki en çok hangi yiyecekler tercih ediliyor? Hazır önümüzdeyken konuşalım.
5: Şöyle şu anda bizim işletmemizde aslında Kore'de de normal insanların yediği, tercih ettiği yemekler olarak tteokbokki, pirinç kekiyle birlikte acı sosu, işte yumurtası, bu şekilde bir Kore yemeği var. Bu çok tercih ediliyor. Bizde de Seul içecek dediğimiz kendimiz geliştirdiğimiz kendi içeceğimizdir aslında. Devamında işte tangmunji dediğimiz turşusu var. Patates püremiz var meze olarak. Kimchi ve salatalık turşumuz var. En çok tercih edilen ikinci yemek tempura kimbap dediğimiz karidesli kimbap. Bu da son dönemlerde çok yoğun bir şekilde tercih ediliyor. Kimchi, o meşhur Kore'nin bizdeki lahana turşusunun yerini alan kimchi görebiliyoruz. Ve de salatanın yanındaki, tavuğun yanındaki salata mezemiz de var. Tavuk da özel Seul soslu, yani bizim kendi burada bulmuş olduğumuz Seul soslu. Ekşili, acılı bir sostur. Kızarmış tavuk, çıtır tavuk diye de geçiyor. Bunlar şu anda hem bizim restoranımızda hem de Kore dediğimizde ilk aklımıza gelen yemekler olarak söyleyebiliriz.
4: Peki şurada da bir çalışma alanı görüyorum. Oraya da bir bakabilir miyiz? Anlatır mısınız? Hani hem bir restoran hem de aynı zamanda çalışma alanı da var burada.
5: Tabii ki. Şöyle biz kafe olarak başladık aslında. Seoul Toast zaten biraz o şekilde başladı bizde. Kafe olarak başladık ve biliyorsunuz bizim bulunduğumuz bölgede İstanbul Üniversitesi'nin kampüsü var. O yüzden öğrenci arkadaşlar tarafından çok ilgi çekince burada yavaş yavaş bir öğrenci kitlesi oluşmaya başladı. Biz daha sonraki ikinci burayı restoranta çevirişimizde kafeden de ödün vermeyerek burada kendilerine böyle gelen öğrenci arkadaşlarımıza hem kafe hem bir şeyler yiyip içebilecekleri, hem güzel vakit geçirecekleri, hem de böyle masaları kendimizce dizayn ederek ödevlerini, projelerini, yani sunumlarını, gereken her şeyi burada geliştirebilecekleri şekilde bir alan onlara tahsis etmek istedik. İşte kitaplığımız var. Korece kitaplar da var, Türkçeler de var. Burada hem kendileri geliyorlar, hem ödevlerini yapıyorlar, bilgisayarlarını takıyorlar, çizimi olan çizimini yapıyor, sunumu olan sunumuna çalışıyor. Burada öğrencilerimiz geliyor, hem kendilerini geliştiriyor, hem de sağ olsunlar bizleri geliştiriyorlar. Onların isteğine göre, bizim kendi isteğimize göre böyle karşılıklı bir şekilde ortaya bu şekilde bir sonuç çıktı.
6: Peki mesela ailecek geldikleri zaman hepsi burada mı takılıyor? Ben şunu düşündüm. Acaba anne kozmetik yerinde, çocuklar kırtasiyete, baba da yemekte takılıyor olabilir mi?
5: Şöyle söyleyebilirim. Burası zaten çok gönlü olmasının sebebi aslında o. İnsanlar tarafından çok tercih edilmesinin sebebi de o. Şimdi burada sadece bir restoran yok aslında. Baktığınız zaman dediğimiz gibi aileler geliyor. Şimdi kadınlar genelde şey diyor. Kocamı ben böyle yerlere sürükleyemiyorum. Şimdi sürükleyemez çünkü sadece güzellik salonu, biz erkekler biraz daha bu konuda şeyiz. Ama ne oluyor? Erkek geliyor burada, yemek söylüyor, yemek yiyebiliyor. Yemek yerken kadın güzellik salonundan işlemini alabiliyor. Kırtasiyemiz var. Çocuklar kırtasiyeden o ünlü Kore dizilerinin, ünlü K-pop artistlerinin ürünleri olsun, bu tarz albümler olsun, bunlara bakabiliyor. Devamında güzellik salonumuzun yanında kozmetik kozmetik mağazamız var. Bunun içerisinde Kore cilt bakımından tutun renkli kozmetik dediğimiz makyaj, make-up'a kadar birçok seçeneğimiz var ve Kore'de, hani Türkiye'de duymuş olabilirsiniz, Olive Young diye bir mağaza var Kore'de. Hani eğer Türkiye'de bir ürün ya da yurt dışında bir ürün biliniyorsa ve kullanılıyorsa bu mağazada satılıyordur anlamına geliyor bu. Bizde de özel Olive Young ürünleri de var. Hatta insanlara özel siparişler de getirebiliyoruz. Yani o şekilde aileler buraya geldiği zaman herkese hitap eden bir yer olduğu için, herkes kendine hitap eden yerde hep birlikte de vakit geçirebiliyorlar.
6: Çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Şimdi çalışma alanını bu tarafına baktığımızda da hem Lego setlerini görüyoruz. Çocukların aileleriyle geldiklerinde sıkılmamaları için tasarlanmış. Burada da bir ayna görüyoruz ve bazı kostümler var, gözlükler var. Çocuklar burada da eğleniyorlar. Evet, bir cadde üzerinde 4 farklı Kore temalı işletme var. Herkes burada aslında istediğini, kendine hitap edeni bulabiliyor diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
2: Devletin genç çiftlere yönelik faizsiz evlilik kredisi desteğinin ardından yeni yuva kuracak olanlara yönelik de aslında özel indirimler, özel fırsatlar artık devreye girdi. Hem mobilyadan beyaz eşyaya, hem de züccaciye ürünlerinden perdeye kadar pek çok ürünlerde hangi paketler var peki? İşte muhabirimiz Eda Nur Karaloğlu Yeni Bosna mobilya ve beyaz eşya pazarından aktaracak.
7: Yeni bir yuva kurmak hayatın en heyecanlı adımlarından biri ama elbette ki bu hazırlık içinde ciddi de bir teferruat gerekiyor. İşte bugün de biz de genç evlenecek çiftler için özel bir yerdeyiz ve kampanyalarda elbette ki dikkat çekiyor. Şu anda biz de Yeni Bosna'dayız. Mobilya ve beyaz eşya pazarındayız ve inanılmaz indirimler de var. Hemen sizler için de gösterelim. Hemen gördüğünüz gibi burada bir düğün paketi de var ve içerisinde hemen bir koltuk takımı, yatak baza, yatak odası ve yemek odası var. Ve paketin fiyatı da şu anda 99.000 TL. Yani normal şartlarda aslında almaya kalksanız belki de hepsi için inanılmaz fiyatlar ödeyebilirsiniz. Ama burada evlenecek çiftler için her şeyin düşünüldüğünü söyleyebiliriz. Tabii sadece bu takımla da kalmıyor. Her bütçeye uygun da paket bulmak mümkün. Hemen burada da tabii televizyonları da görüyoruz. Bir taraftan beyaz eşyalar da var. Tabii şu anda bulunduğumuz noktada da beyaz eşyadan mobilyaya, perdeden halıya kadar birçok ürün vatandaşın karşısına çıkıyor. Amaç da genç çiftlerin ihtiyaçlarını tek noktadan burada karşılayabilmek. Hemen burada da tabii görüyoruz. Merhabalar efendim. Kolay gelsin. Efendim.
8: Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
7: Şimdi indirimleri de gördük. Dikkatimizi de çekti. Burada nasıl kampanyalar var?
8: Efendim, Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu yeni evlenen çiftlere güzel bir destekte bulunuyor. Biz de el uzattık buna. Güzel paketler oluşturduk.

0: fiyat indirimlerimizi yaptık. Çeşitlerimiz de çok güzel. Yani hiç kaçırmasınlar derim.
1: Şimdi mesela bir beyaz eşya paketi almak istesek normal şartlarda fiyatlar nasıl şu anda nasıl?
0: Normalde 110 bin lira gibi bir fiyatı var. Biz de destek olalım dedik. Güzel indirimler yaptık. 75 bin lira dörtlü paket veriyoruz. Ve bu paketin içerisinde çok güzel ürünlerimiz var. Bunları size tanıtabiliriz de efendim. Mesela televizyonumuz var, çamaşır makinamız, buzdolabımız, bulaşık makinamız. Dilediği renkleri seçebiliyorlar, dilediği özellikte alabiliyorlar. No frost mesela buzdolabımız, karlanma buzlanma yapmıyor. Çamaşır makinamız 9 kilo bin devir. Çift kişilik battaniye ve yorgan rahatlıkla yıkayabilirler. Bulaşık makinamız asansörlü sepette. Hem sudan hem elektrikten tasarruf sağlıyor. Yine televizyonumuz da efendim internette ve kendinden uydulu bütün programlar yüklü. Hem teknolojik olarak hem tasarım olarak teknik özellik olarak ürünlerimiz gayet güzel. Kaliteli, fiyatımız da uygun.
1: Çok teşekkür ederiz. Hemen burada da çiftimiz var, onlara da dönelim. Merhabalar, alışverişe geldiniz galiba.
2: Evet, alışverişe geldik. Bu kampanyaya bakıyorduk. Ürünler çok iyi. Hepsi son teknoloji, hoşumuza gitti ve indirimleri de hoşumuza gitti. Bizi kurtarır gibi duruyor.
1: Peki şu anda almak istediğiniz paketler var mı? Hangileri dikkatinizi çekti, ihtiyacınız?
2: Bizim bu dikkatimizi çekti. Buzdolabı özellikleri hoşumuza gitti ve televizyon, akıllı TV olması hoşumuza gitti. Genç olarak biz de internetten şeyler izlemeyi seviyoruz. O yüzden
1: bu. Efendim, evlilik ne zaman sizin de? Hazırlıklar tamamlanıyor mu yavaş yavaş?
3: Hazırlıklar tamamlanıyor yavaş yavaş. Düğün tarihi için artık iki opsiyon kaldı. Birini seçeceğiz yakın zamanda. Kıştan önce halletmeyi düşünüyoruz.
1: Peki bu tarz kampanyaların olmasını nasıl buluyorsunuz?
3: Muhteşem, çok yardımcı oluyor. Rahatça gelip burada ihtiyacımıza göre baktık. Arkadaşlar çok yardımcı oluyor. Alanlarında da uzmanlar. Mutluyuz yani, rahat hallediyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdiden hayırlı olsun diyelim size de. Tabii burada birçok üründe var. Özellikle elektronik eşyalarda var ve bir evin içerisinde olması gereken her şeyi işte burada Yeni Bosna'da bulabilirsiniz. O yüzden bizden de öneri yapalım. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gençlere yine faizsiz kredi vermişti. İşte burada da yine gençlere destek olması amacıyla da birçok düğün paketi vatandaşlara tabii ki de gösterilir. İşte biz de buradaki atmosferi sizlerle paylaştık diyelim ve tekrar sözü merkeze bırakalım.

0: Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. ABD İran'ı 7 gecedir üst üste vuruyor. İran'da Körfez'deki ABD üslerini vurarak karşılık veriyor. İran çok sayıda Amerikan askerini de öldürdüğünü öne sürdü. Aynı zamanda İran Hürmüz'deki tankerleri de hedef alıyor. Ayrıca iki tanker mayınlara çarparak infilak etti. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı hedef alan operasyonların 7. gecesinde de tamamlandığını duyurdu. Hedefte askeri altyapının yanı sıra sivil noktalar da vardı. Hürmüzgan eyaletinde köprüler ve tüneller vuruldu. Ulaşım ağı felç edildi. Kaz kentinde vurulan su dağıtım pompası nedeniyle 10 bin kişi susuz kaldı. İran da saldırılara karşılık verdi. Körfez'deki Amerikan üslerine saldırdı. Bahreyn'deki Amerikan insansız deniz aracı deposuyla yapay zeka hedefleme merkezi balistik füzelerle vuruldu. Kuveyt'te ise Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin bulunduğu iki üs hedef alındı. Devrim muhafızları saldırıda çok sayıda Amerikan askerini öldürdüklerini öne sürdü. Saldırılarda Kuveyt'in elektrik ve su tesislerinde de yangınlar çıktı. Bazı Kuveyt askerlerinin yaralandığı da açıklandı. Ateş çemberi Irak ve Ürdün'e de sıçradı. Erbil'deki ABD üssü ve muhalif kamplar vuruldu. Ürdün hava sahasına giren 10 İran balistik füzesi havada imha edildi. ABD'li yetkililer bu saldırılarda Amerikan askerlerinin yaralandığını belirtti. Hürmüz Boğazı'nda da tansiyon yükseldi. İran, boğazı geçişlere kapattığını belirtmişti. ABD desteğiyle geçmeye çalışan 4 gemiyi ihale vurduklarını duyurdu. Boğazın güneyindeki mayınlı bölgeden geçmeye çalışan 2 petrol tankerinde ise şiddetli patlamalar meydana geldi. Tahran yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları durana kadar boğazdan bir damla petrol çıkışına dahi izin verilmeyeceğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik saldırılarını genişletecek mi? Amerikan basınına göre Başkan Trump yeni askeri planları değerlendirdi. Bu planlarda İran'ın elektrik santralleri ve altyapı tesislerinin bombalanması da var. Haberi Axios sitesi paylaştı. ABD'li ve İsrail yetkililere dayandırdı. Buna göre Trump 14 Temmuz'da kurmaylarıyla bir araya geldi. Yeni askeri planları değerlendirdi. Masadaki planlar arasında İran'ın elektrik santralleri gibi hayati altyapı tesislerinin vurulması, nükleer tesislere yönelik saldırıların şiddetlendirilerek zenginleştirilmiş uranyumun daha derine gömülmesinin sağlanması var. Planlara ilişkin henüz nihai bir saldırı emri verilmedi. Trump yönetiminin asıl hedefinin Tahran'ı masada taviz vermeye zorlamak olduğu vurgulanıyor. Washington yönetimi askeri baskıyı eşi görülmemiş bir boyuta taşıyarak İran'ı kapalı tuttuğu Hürmüz Boğazı'nı yeniden küresel ticarete açmaya ve nükleer programla ilgili dayatılan şartları koşulsuz kabul etmeye zorlamayı planlıyor. İsrail'de de askeri hareketlilik var. İsrail yetkililere ABD İsrail'e onlarca yakıt ikmal uçağı gönderecek. Hali hazırda Ben Gurion ve Ramon havalimanlarında 60'a yakın Amerikan ikmal uçağı bulunuyor. Gönderilecek yeni filoyla birlikte bu sayının savaşın başlangıcındaki en yüksek seviyeye çıkarılmasının hedeflendiği iddia ediliyor. Kanada'daki 850'den fazla noktada süren yangınlardan yükselen devasa duman bulutları Amerika Birleşik Devletleri metropollerini esir alırken ABD Başkanı Donald Trump yaşananları kasıtlı bir ihmal olarak niteledi ve Kanada hükümetine gümrük vergisi yaptırımı tehdidinde bulundu.
1: Orman yangınları Kanada'da kontrolden çıktı. 2 milyon hektardan fazla alan kül oldu. Orman yangınları komşu ülke Amerika Birleşik Devletleri'ni adeta nefessiz bıraktı. Rüzgarın etkisiyle güneye taşınan yoğun duman tabakası metropolleri tamamen gri ve turuncu bir sis bulutunun altında bıraktı. Uluslararası Hava Kalitesi İzleme Kuruluşu IQ Air'in verilerine göre Detroit ve Chicago dünyanın havası en kirli şehirleri listesinde zirveye yerleşti. New York'ta özgürlük heykeli ve ünlü gökdelenler duman perdesinin arkasında kayboldu. Halka sokağa çıkmama çağrısı yapıldı. Kütüphaneler ve istasyonlarda ücretsiz maske dağıtımına başlandı. Hava kalitesi endeksinin tehlikeli sınırları aşarak kırmızı alarma geçtiği bölgelerde uzmanlardan korkutucu uyarılar geliyor. Çevre uzmanları mevcut hava kirliliği seviyesinde New York ve New Jersey'de sadece bir gün dışarıda vakit geçirmenin insan vücudunda yaklaşık 10 adet sigara içmekle aynı ölümcül etkiyi yarattığını açıkladı. Havada asılı kalan ince partiküllerin doğrudan kan dolaşımına karışarak bağışıklık sistemine zarar verdiği, uzun vadede kanser ve kalp hastalıklarını tetiklediği belirtiliyor. Bu durum pazar günü New Jersey'de İspanya ile Arjantin arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası finali öncesinde de sporcular ve taraftarlar için büyük bir sağlık endişesi yaratıyor. ABD Başkanı Trump ise yaşananlardan Kanada'yı sorumlu tuttu. Truth'tan açıklama yaptı. ABD'ye maliyeti hesaplanamaz boyutta olan bu hava kirliliğinden doğrudan Kanada hükümetini sorumlu tuttu. Kanada Başbakanı Mark Carney'i arayacağını belirten Trump, Kanada'nın temel orman yönetimi ve atık temizleme çalışmalarını yapmayı açıkça reddettiğini savundu. Her yıl tekrarlanan bu felaketin artık kasıtlı bir ihmal haline geldiğini vurguladı. ABD Başkanı bu kirliliğin ülkesine getirdiği ekonomik yükün Kanada'nın hali hazırda ödediği gümrük vergilerine mutlaka eklenmesi talimatını vereceğini ilan etti.
0: Çin'de Heilan faciası yaşandı. Dev kaya parçalarının yerleşim yerlerinin üzerine yuvarlandığı o anlarda tam bir can pazarı kuruldu. Tehlikenin fark edilmesiyle başlayan tahliye çalışmaları sırasında meydana gelen felakette binalar ve dükkanlar yerle bir oldu. O anlar kameraya yansıdı.
2: Kuzey.

0: Heyelan faciası meydana geldi, dev kayalar evlere çarptı. Evler ve dükkanlar saniyeler içinde yıkıldı. Gökyüzünü toz bulutu kapladı. Görüntüler Çin'in Chongqing kentinden yola kaya parçaları düştü. Bir vatandaş durumu yetkililere bildirdi. Yetkililer bölgedeki 60'tan fazla sakini tahliye etmek için acil durum düğmesine bastı. Ancak korkulan oldu, tahliye operasyonu sürdüğü sırada dağdan kopan devasa kaya kütleleri ve toprak yığını yerleşim yerlerinin üzerine çöktü. Kaya parçaları binaları ve dükkanları yerle bir etti. Çevredekiler yoğun toz bulutunun arasında canını kurtarmak için kaçıştı. Çok sayıda kişi toprak altında kaldı. Afet bölgesine çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Enkaz altından en az 10 kişi sağ çıkarıldı. Güvenlik gerekçesiyle de 1000'den fazla kişi bölgeden tahliye edildi.
1: Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler binlerce can aldı. Geride ağır bir yıkım bıraktı. Afetin ardından bölgeye ulaşan İHH İnsani Yardım Vakfı, depremzedelere sıcak yemek, içme suyu, gıda kolisi ve hijyen paketi ulaştırdı. Yardımların sürdüğü La Gayra'da yetkililer de Türk halkına ve İHH'ya teşekkür etti.
2: İHA İnsani Yardım Vakfı olarak geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 7,2 ve 7,5 büyük depremlerle büyük yıkım yaşanan Venezuela'nın La Guaira bölgesindeyiz.
0: 24 Haziran'da Venezuela'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda yapının yıkılmasına neden oldu. Depremin ardından bölgeye ulaşan İHH İnsani Yardım Vakfı acil insani yardım çalışmalarını başlattı.
2: Yaraları sarmak için depremzedelere yönelik hazırlamış olduğumuz hijyen kiti ve gıda kolilerini buradaki ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyoruz.
0: İlk etapta iki farklı noktada 250'şer gıda kolisi ve hijyen paketi dağıtıldı. Daha sonra La Gayra bölgesinde 1000 hijyen paketi, 1000 kişilik sıcak yemek ve 13,5 ton içme suyu ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
2: Tekrardan tüm Venezuela halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
0: İHH ekipleri depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. La Gayra Eyalet Valisi Jose Alejandro Terán da Türk halkına ve İHH'ya teşekkür ederek yapılan yardımların karşılıksız insani dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi.
1: Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Almanya sıra dışı hava olaylarına ve doğal afetlere teslim oldu. Teksas'ta yerleşim yerlerini yutan sel can aldı. Avrupa'yı vuran süper hücre ve şiddetli fırtınalar büyük bir yıkım bıraktı. Fransa'da ağaçlar kökünden söküldü. Almanya'da ise olağanüstü hal ilan edildi.
0: Evleri su bastı, yollar su altında kaldı. ABD'nin Texas eyaletine şiddetli yağışlar vurdu, sel meydana geldi. Texas'ta şiddetli yağışlar yerleşim yerlerini sular altında bıraktı. Bir karavan ve aracın sel sularına kapılması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Acil müdahale ekipleri yollarda ve evlerinde mahsur kalan vatandaşlar için 230 ayrı kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Eyalet valisi Greg Abbott rekor seviyede yağış beklendiği uyarısında bulundu. Texas'ta geçen yılda sel felaketi meydana gelmiş, 135 kişi yaşamını yitirmişti. Avrupa'da ise uzun süren kavurucu sıcakların yerini ölümcül fırtınalar aldı. Fransa'da otoyollarda kamyonları deviren ve elektrik hatlarını koparan şiddetli fırtına meydana geldi. Devrilen bir ağacın altında kalan genç bir kadınla üzerine yıldırım düşen bir adam hayatını kaybetti. Ülkenin elektrik şebekesi ağır hasar aldı. Felaketten en çok etkilenen bölgelerde tam 53 bin ev karanlığa gömüldü. Almanya'da günlerdir süper hücre kabusunu yaşıyor. Karlsruhe şehrinde devrilen ağacın altında kalan 60 yaşındaki bir bisiklet sürücüsü hayatını

hayatını kaybetti. İkisi çocuk, 3 kişi de yaralandı. Şehirde 250'den fazla acil yardım çağrısı alınması ve trafiğin tamamen felç olması üzerine olağanüstü hal ilan edildi. Baden-Württemberg eyaletinde binaların çatıları uçtu. Otoyolları su basması sonucu ciddi kazalar meydana geldi. Alman Meteoroloji Dairesi tehlikenin henüz bitmediğini belirtti. Thüringen ve Bavyera eyaletleri için kırmızı alarm verildi. Halkı dev dolu taneleri ve saatte 100 kilometreyi bulan yıkıcı rüzgarlara karşı uyardı.

0: CHP'de sular durulmuyor. Parti içindeki kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. Arınma ve ihraç tartışmaları sürerken Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu yeni parti hazırlığında. Kemal Kılıçdaroğlu ise parti kurulmasından ve hançerleme siyasetinden oldukça rahatsız. Peki bu tartışmalara ve kurulması planlanan yeni partiye vatandaş ne diyor?
1: Parti önemli değil. Parti önemli değil. Kişilerin yapmış olduğu işler önemli. Ben de o kişiyi hiç sevmiyorum. Memleketi düşün ya. Tamam, bir parti kurabilirsin, mücadele edebilirsin. Yani bu memlekette ne bileyim neler oluyor. Adam daha hala siyasi kariyer düşünüyor. Memleketi düşünmüyor.
2: Parti kurmakla bu iş olmaz. Kişilik olacak. Kişilik. Parti diye bir şey yok. Kişi önemli. Partinin başındaki kişi bozuksa o parti biter. Sorumluluğu taşıyamıyorsa her evde bir sorumlu olacak. Her partide bir sorumlu olacak. Belediye başkanları para yiyorsa o partinin başkanı suçlu. Sorumluluk taşıyamıyor.
3: Özgür Özel kendi şu an aktif olarak geldiği şeyi bile beceremedi. Yenisini vermeyi düşünmeyiz. Zaten Özgür Özel'le aynı görüşte de değiliz zaten. Kendi seçmenini bağlayacak bence ki onu da ayıracak. Bence mantıklı da değil.
4: Mantıklı bulmuyorum. Öncesi neyse bu da aynısı olur diye düşünüyorum.
5: Daha doğrusu onun ötesinde halka, millete, vatana da karşı. Yani bugün eline versen bir ay geçmez, üç ay geçmez Türkiye komple kaybolur. Ama Özgür Özel ve diğerleri, CHP asla Türkiye'nin yanında değil, milletin yanında değil.
0: CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Karşıyaka ilçesinde yürütülen Örnek Köy Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında dairelerini teslim alamayan hak sahipleri şantiye alanı önünde toplandı. Anahtarlı protesto eylemi gerçekleştirdi.
6: 2019 yılında evlerinden edildiler. Ancak 2026 yılına gelindiğinde evlerinin anahtar teslimi hala yapılmadı. İzmir'de kentsel dönüşüm mağdurları şantiye önünde toplandığı anahtarla eylem yaptı. Proje İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Tunç Soyer Başkanlığı döneminde hayata geçirilmişti. Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hak sahibi olan vatandaşlar evlerinin kendilerine vaat edilen sürede teslim edilmediği gerekçesiyle şantiye alanı önünde bir araya geldi. Mağduriyetlerinin giderilmesini ve dairelerinin bir an önce teslim edilmesini isteyen kalabalık, ellerindeki sembolik anahtarları sağlayarak duruma tepki gösterdi.
7: 2026 yılındayız. Binalarımız görüyorsunuz %95 bitmiş durumda. Ama şu ve o sebeplerden dolayı kendilerince bir bahaneleri var. Sürekli bizi ertelemekteler. Ağustos-Eylül ayında buranın teslim edileceği söylenmişti. Biz bu teslim tarihinin artık yerine getirilmesini, evlerimize kavuşmak istiyoruz.
6: Vatandaşlar süreç boyunca verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirtti.
7: Biz birçok kez belediyeye gittik. Münferit olarak gittik, toplu olarak gittik. Sürekli bizlere bir tarihler verildi. Teslim edileceğine yönelik söylemler oldu. Fakat yine olduğu gibi sonucu hüsran oldu.
6: İnşaatın büyük ölçüde tamamlanmasına rağmen teslimatın yapılmamasına isyan eden kent sakinleri yetkililere seslendi. Sorunun bir an önce çözülmesi için çağrıda bulundu.
0: Yerli gururumuz Halkalı hattında raylara iniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, milli elektrikli tren setlerinin 22 Temmuz itibarıyla Uzunköprü Halkalı Uzunköprü parkurunda

kullanılmaya başlayacağını açıkladı. Milli elektrikli tren setlerimiz bugüne kadar 11.551 sefer gerçekleştirdi. Toplam 1.122.000 kilometreden fazla yol kat ederek 2.634.000

0: itibariyle Uzunköprü, Halkalı, Uzunköprü parkurunda kullanılmaya başlayacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu yazılı açıklamasında yaklaşık 20 yıldır Uzunköprü, Halkalı Uzunköprü güzergahında elektrikli lokomotif ve 5 vagondan oluşan trenlerle hizmet verildiğini bildirdi. Milli elektrikli tren setlerinin 322 oturma yeri ve 2 tekerlekli sandalye alanı olmak üzere toplam 324 yolcu kapasitesine sahip olduğu bilgisini veren Uraloğlu, saatte 160 kilometre işletme hızına ulaşabilen trenlerde yolculara daha modern, güvenli ve konforlu seyahat deneyimi sunduklarını vurguladı. Bakan Uraloğlu, milli elektrikli tren setlerinin önemine dikkati çekti.
1: Yerli ve milli imkanlarla TÜRESAŞ tarafından üretilen milli elektrikli tren setlerimiz 22 Temmuz'dan itibaren Uzunköprü Halkalı Uzunköprü parkurunda kullanılmaya başlanacak. Bu setlerimiz böylece ilk kez Adapazarı Gebze bölgesel treni dışında bir hatta yolculara hizmet verecek. 2023 yılında hizmet vermeye başlayan milli elektrikli tren setlerimiz bugüne kadar 11.551 sefer gerçekleştirdi. Toplam 1.122.000 kilometreden fazla yol kat ederek 2.634.363 yolcumuzu taşıdı.
0: Uraloğlu yeni trenle Uzunköprü ve çevresinde yaşayan vatandaşların İstanbul'a ulaşım imkanlarının güçleneceğini ve bölgesel yolcu taşımacılığında hizmet kalitesinin daha da yükseleceğini ifade etti.
2: Tokat'ta ilginç bir olay yaşandı. Hayvancılık yapan Hadi Çelik isimli bir besici bacağına yapışan keneyle arkadaşının yüzük takma merasimine gitti. Çelik saatlerce o keneyi üzerinde taşıdı. Üstelik durumu o kadar kanıksadı ki merasim bitene kadar keneyi besiye aldık diyerek espri de yaptı. Bakın o vefalı arkadaş kene hikayesini nasıl anlattı.
3: Hayvanlarla uğraştığımız için haliyle arazideyiz. Arazide de kene bayağı var.
4: İşte o kenelerden biri bacağına tutundu. Ama o doktora gitmek yerine arkadaşının mutlu gününde yanında olmak istedi.
3: Mecbur. Mecbur. Ne olursa olsun keneyle gideceğiz. Onun başka bir yolu yok.
4: Tokat'ın Turhal ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Hadi Çelik bacağındaki keneyle birlikte yüzük takma merasimine katıldı. Olayı duyanlarsa şaşırıp kaldı.
3: Arkadaşımın da yüzük takması vardı, erteledik. Yüzük takmadan sonra nasip olursa aldıracağız.
4: Merasimi kaçırmamak için hastaneye gitmeyi erteleyen Hadi Çelik için bu durum ilk değildi.
3: Belki kardeşime 30. gene yapışması olmuştur. Benim de bugün 3. gene yapıştı.
4: Çifte yüzükler takıldı, merasim bitti. Çelik de vakit kaybetmeden keneyi aldırmak için hastaneye gitti.
5: Arkadaşın yüzük merasimi bitene kadar hayvanı besiye aldık. Keneyi iyice besledik. Şimdi keneyi hastanede aldırma vakti geldi.
2: Türkiye'nin birçok kentinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Kars'ta görev yapan kar kaplanları besicilerin yaylalara ulaşabilmesi için yaz ortasında metrelerce karı iş makineleriyle temizledi.
6: Bir taraf yazı yaşarken bir taraf hala kış mevsiminde. Burası Kars. Türkiye'de Temmuz sonuna yaklaşılırken kavurucu sıcaklar etkisini artırmayı sürdürüyor. Vatandaşlar soluğu denizde, havuzda alıyor. Serinlemenin yollarını arıyor. Ancak Kars'ta durum bir hayli farklı. Kars'ta yaz ortasında karla mücadele var. Ekipler yayla yollarında yer yer 5 ila 6 metreyi bulan karı temizliyor. Çetin geçen kışın ardından köy yollarını açık tutmak için görev yapıyorlar.
7: Burada normalde 5 ile 6 metre arasında var kar boyutu. Bu kara müdahale etmesek iş makinelerine kendiliğinden eriyip açılacağı yok. Eski karın üzerine yeni kar yağmış olacak. Onun için iş makinelerine müdahale ediyoruz, yolu açıyoruz ki köy halkı göçerler yaylaya rahat çıkabilsin diye.
2: Türkiye'nin en uygun fiyatlı tatil destinasyonları araştırmasında 10. sırada yer alan Düzce'nin Akçakoca ilçesi yaz sezonunda uygun fiyata tatil yapmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında bulunuyor. Kentin huzur veren doğası ve manzarası da ziyaretçilere unutulmaz bir tatil.

0: deneyimi sunuyor.
1: Doğası, manzarası ve masmavi denizi. Bunaltıcı sıcaklardan ve kalabalıktan kaçan vatandaşlar soluğu Düzce'de alıyor. Düzce, Türkiye'nin en uygun tatil rotaları arasında 10. sırada yer alıyor. Bu da tatilcilerin rotalarını Düzce'ye çevirmesini sağlıyor.
2: En güzel yer cidden burası. Yani herkesin dilemesi için burası. Yani başka ülkeler iğren çünkü ısıran balıklar da olabiliyor.
1: Düzce'nin Akçakoca ilçesi yaz sezonunda hem uygun fiyatlarıyla hem de serin doğasıyla dikkat çekiyor.
3: Uygun ve bence herkese de hitap ediyor. Tabii ki farklı yerlerde gezmek isteyenler de olabilir ama yani bence plajları, denizi, her şeyi, doğası, her şeyle bence çok güzel.
1: Kentin İstanbul'a yakın olması da tatilcilerin tercih sebeplerinden. Düzce'de yazın sıcaklığı akşama doğru yerini serinliğe bırakıyor. Bunaltmayan havasıyla keyifli tatil deneyimi sunuyor.
4: Güzel bir ilçe, doğası var. Denizi güzel, sahili güzel.
0: Bu haberle bu saat dilimini ben noktalıyorum. Ancak saat başında Melek Kılınç sizlerle birlikte olacak.

0: artık patolojik bir hal alan şu hususu da dikkatlerinize getirmek istiyorum. Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Devlet başkanları, bakanlar, gazeteciler dahil istisnasız tüm katılımcıların ülkemizden sitayişle bahsetmesini bunlar bir türlü işlerine sindiremiyor. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Siyasetin değil, tababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. Hele hele 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür. Ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötü.
1: Dünya yeni bir sanayi devrimi yaşıyor. Ama bu devrimin yakıtı petrol değil. Kritik ve değerli madenler. Bir durak dürtle neler oluyor hayatta? Bu hafta yerin altındaki geleceğe ışık tutuyor. Maden görünmez ama hayatımızın her yerinde. Telefon, bilgisayar, elektrikli araç, kan, uydu, robot, veri merkezi, radar, füze, batarya. Bunların hiçbirinin ortak noktası teknoloji değil. Ortak noktası görünmeyen mineraller. Peki geleceğin dünyasını bu kez kim inşa edecek? Hepsi ve daha fazlası İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Kumral'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta? Bugün 16.10'da 24'te.

0: her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Günlük pedin olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Pet'ten kız sözü.
2: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
7: Ziraat Bankası sunar.
8: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
7: Ziraat Bankası sundu.
9: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
10: Nasıl mı?
11: Çok güzel.
12: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.

0: gidecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 16, gelişmelerle karşınızdayız. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent'in milyonluk bahis kuponlarını nasıl oynadığı ortaya çıktı. Şüpheli Haluk Levent'in birçok futbol maçına yüksek meblağlı kuponlar yapılması için şüpheli Alper Çelik'e WhatsApp üzerinden talimat verdiği belirlendi. O WhatsApp yazışmaları soruşturma dosyasına girdi.
1: Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bilgi ve belgeler ortaya çıkıyor. Haluk Levent'le derneğin kurucu üyelerinden Alper Çelik'in milyonluk meblağlarla bahis oynadığı belirlendi. Şüphelilerin bahis içerikli WhatsApp yazışmaları da ortaya çıktı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik soruşturma sürüyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan Alper Çelik, noterde işlem yaparken yakalandı. Firari şüpheli Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Çelik, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alper Çelik'in şüpheli Haluk Levent'le WhatsApp üzerinden yaptığı bahis yazışmaları da deşifre oldu. Levent'in Çelik aracılığıyla birçok futbol maçına bahis oynadığı görüldü. Tek seferde 500 bin lira tutarında bahis kuponu yaptığı belirlendi. Levent'in Çelik'e iddia kuponları ile ilgili verdiği talimatlar da WhatsApp yazışmalarıyla dosyaya girdi. Haluk Levent'in Espanyol yenecek, Real Madrid handikaplı yenecek, Dinamo Bükreş yenecek şekilde ifadeler kullandığı görüldü. Öte yandan soruşturmada sıcak bir gelişme daha yaşandı. Tutuklu şüpheli Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner, yurt dışına para çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Özgür Güner'in yaklaşık 2 saat içerisinde toplam 400 bin avroyu Paris Bank'a transfer ettiği, ardından yurt dışına uçak bileti aldığı tespit edildi. Bunun üzerine MASAK tarafından şahsın hesaplarına bloke konuldu. Özgür Güner yakalanarak gözaltına alındı.
0: Fatih'te akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık yaşandı. Yabancı uyruklu bir şüpheli sipariş ettiği yaklaşık 2 kilogram altını teslim aldıktan sonra önceden hazırladığı iddia edilen düzenekle altınları iş yerinin

0: ışığına çıkarttı. Parayı getireceğim diyerek ayrılan şüpheli yaklaşık 300 bin dolar değerindeki altınlarla kayıplara karıştı.
1: 2 kilogram altın aldı, parayı getireceğim dedi, kayıplara karıştı. İddiaya göre yabancı uyruklu şüpheli Fatih'te bir kuyumcudan 2 kilogram altın sipariş etti. Kuyumcu ve kurye altınları şüphelinin bulunduğu iş yerine götürerek teslim etti. Şüpheli altınları masanın altına koyduktan sonra parayı getireceğim diyerek iş yerinden ayrıldı. Şüpheliler önceden hazırladığı iddia edilen düzenekle masanın altındaki altınları iş yerinin dışına çıkardı.
2: Altınları ona teslim etmemizi, parayı vereceğini iddia ederekten altınları teslim ettik. Üzerinden 5 dakika sonra geleceğim deyip biz altınların orada olduğunu biliyorduk. Halbuki içeride bir düzenek yapmış. Düzenin içinden altını dışarıdan kaçmış gitmiş yani. Şu anda Madrid'iz.
1: Polisin incelemesine göre şüpheli masanın altında oluşturduğu gizli bölmeyi kullanarak altınları dışarıdaki kişiye ulaştırdı. Daha sonra para alma bahanesiyle ayrılan şüpheli bir daha geri dönmedi. Kuyumcunun ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Dolandırılan kuyumcu, şüphelinin daha önce birkaç kez alışveriş yaparak güven kazandırdığını söyledi. Çalınan yaklaşık 2 kilogram altının güncel değerinin 300 bin dolar civarında olduğu belirtildi.
2: Öncesinde de bir iki alışveriş yaptı bizden. Bu bize biraz güvenimizi kazandı açıkçası. Sonrasında buraya getirip buradan da paramızı almamızı söyleyince getirdik altını, teslim ettik. Yani masanın altına koydu. Dışarı gidecek bir olay olmadığından dolayı biz de güvendik. Altından sonra orada abi dışarıdan ne para getireyim geleyim demesiyle ondan sonra uçtu gitti. Meğerse dışarı orada pencere açmış dışarı salmış altınları. Dışarıdan çıkıp altını aldığı gibi arkadaşıyla iki kişiler bunlar galiba altını alıp ortadan kaçıyor.
1: Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Şüphelilerin altınları çaldığı anlara dair güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Polisin olayla ilgili soruşturması ise sürüyor.
3: Gidiyor, bu kapıdan çıkıp gidiyor.
0: Karatay Engelsiz Yaşam Parkı Türkiye'nin en büyük engelli aktif yaşam merkezi olarak hizmete girdi. Bu dev tesis özel gereksinimli bireylere ve ailelerine yönelik birçok imkanı tek çatı altında topluyor. Merkezde eğitim, rehabilitasyon, gündüz bakım ve sosyal yaşam alanları bir arada sunuluyor. Açılışa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahyunur Özdemir Göktaş da katıldı.
4: İnşallah. Eğitim, rehabilitasyon ve gündüz bakım hizmetleri zengin atölyelerle üreten ve sosyalleşen bireyler. Hepsi yeni açılan bu tesislerde yer alıyor. Karatay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi ile Karatay Engelsiz Yaşam Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı.
5: Eğitimden istihdama, bakım hizmetlerinden erişilebilirlik çalışmalarına, sosyal desteklerden bağımsız yaşama kadar. Birbirinden farklı zeminlerde onların yanında olmaya, kapsayıcı çalışmalarımıza kalplerine dokunmaya gayret ediyoruz.
4: 300 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nde eğitimden rehabilitasyona, gündüz bakım hizmetlerinden üretim atölyelerine, sosyal ve sportif alanlardan dinlenme bölümlerine kadar birçok hizmeti tek çatı altında sunuyor. Özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı ve ailelerine kapsamlı destek sağlamayı amaçlıyor.
6: Bugün burada İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışının en güzel örneklerinden biri olan yapımı belediyemiz tarafından tamamlanan ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz bünyesinde hizmetine başlayan Türkiye'nin en büyük engelli aktif yaşam merkezinin resmi açılışını gerçekleştirmek üzere sizlerin huzurundayız.
4: Toplam 10.544 metrekare alan üzerine inşa edilen ve 7.164 metrekare kapalı kullanım alanına sahip Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi, aynı anda 600 kişiye hizmet verebilecek kapasitesiyle Türkiye'nin alanındaki en büyük engelli aktif yaşam merkezi olma özelliğini taşıyor.
6: Türkiye'nin en büyük engelli aktif yaşam merkezimiz olan bu eser, aslında sıradan bir binanın çok daha ötesinde gönüller arasındaki engelleri kaldıran bir merhamet köprüsüdür.

0: merkez bir şehrin vicdanının, bir milletin kalbinin nasıl attığını gösteren canlı bir örnektir.
1: Gelişmeleri aktardık. Saat başında tekrar ekranlarınızda olacağız.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı Hakan Yılmaz ve sanatçı Süleyman Yılmaz. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Dünya yeni bir sanayi devrimi yaşıyor. Ama bu devrimin yakıtı petrol değil. Her gün elimize aldığımız bir telefon, yollarda sessizce ilerleyen elektrikli bir otomobil, gökyüzünde dolaşan uydular, yapay zekayı çalıştıran dev veri merkezleri ve ülkelerin güvenliğini sağlayan en gelişmiş savunma sistemleri. İlk bakışta hepsi birbirinden tamamen farklı görünüyorlar. Ama aslında hepsinin ortak bir sırrı var. Hiçbiri yerin altında görünmeyen o hazineler, yani değerli madenler olmadan var olamazdı. İşte bu yüzden bugün dünyanın dört bir yanında sessiz ama çok büyük bir yarış yaşanıyor. Maden sahaları, işleme teknolojileri, tedarik zincirleri ve geleceği şekillendirecek kaynaklar modern dünyanın görünmeyen omurgasını oluşturuyor. 21. yüzyılda güç yalnızca sınırlarla ölçülmeyecek. Güç bir bataryanın içinde, bir çipin kalbinde, bir savaş uçağının gövdesinde ve belki de kilometrelerce derinlikte henüz çıkarılmayı bekleyen bir kaya parçasının içinde saklı olacak. Çünkü artık en değerli zenginlik parlayan değil, çoğumuzun belki de adını hiç duymadığımız o minerallerde saklı. Lityum, nadir toprak elementleri, kobalt, grafit, bakır. İşte geleceğin güçleri, bu görünmeyen zenginlikleri keşfeden, işleyen ve teknolojiye dönüştüren ülkeler olacak. Peki insanlık yeni bir devrimin eşiğinde mi, yoksa görünmeyen bir kaynak savaşının tam ortasında mı? Ne dersiniz? Gelin yerin altındaki geleceğin izlerini birlikte sürelim.
1: Altın yüzyıllar boyunca zenginliğin simgesi oldu. İnsanlar onun için şehirler kurdu, savaşlar yaptı, kıtalar keşfetti. Ama bugün

dünyanın en değerli hazinesi gerçekten altın mı? Ne dersiniz? Mesela bir cep telefonunu düşünün. Onu akıllı yapan şey yalnızca yazılımı değil, içindeki onlarca farklı kritik mineral. Bir elektrikli otomobil düşünün. Onu hareket ettiren şey sadece motor değil, bataryasına hayat veren lityum, nikel, grafit ve kobalt. Şimdi de bir savaş uçağını, bir uyduyu, bir yapay zeka veri merkezini düşünün. İşte bunların hepsinin ortak bir gerçeği var. Bu mineraller olmadan modern dünya durur. Peki o halde tekrar sorayım. Bugün dünyanın en değerli hazinesi gerçekten altın mı? Değil. İşte bu yüzden ülkeler artık yalnızca petrol sahalarını değil, kritik mineral rezervlerinde stratejik bir güç unsuru olarak görüyor. Dolayısıyla evet, dün altın zenginlikti ama bugün kritik mineraller geleceğin gücü.

0: kritik mineral dediğimiz zaman aklımıza gelmesi gereken şey şudur. Neye ihtiyacınız varsa o sizin için kritiktir. Eğer şöyle dünya geçmişine baktığınız zaman bundan 400-500 sene önce kullandığınız kaç tane maden vardı? Bakır, altın, gümüş, demir. Ya da buna benzer bir iki tane maden vardı. Yani kullandığınız maden sayısı ya da element sayısı 4'ü 5'i geçmezdi. Ama 18. yüzyıla geldiniz. Bu rakam kaça çıktı? 10-15'e çıktı. Bugün günümüzde 90 tane element neredeyse maden olarak kullanılıyor. Demek ki çağlar ilerledikçe sizin kritik olarak adlandırdığınız madenlerin de kullanımı ve türü değişiyor. Bu neye bağlı? Çünkü sizin teknolojinize bağlı, sizin kullandığınız hıza bağlı, enerjinize bağlı ve dayanıklılığa bağlı. Çünkü siz artık eskiden bir kasabanın içinde, bir köyün içinde yaşarken günümüzde dünyayı aşmaya çalışıyorsunuz. Okyanus tabanlarına gitmeye çalışıyorsunuz. Buraya gitmek için de ihtiyacınız olan nedir? Sizin sağlam madenlerdir. Değil mi? Dayanıklı madenlerdir. Isıya dayanıklı olacak, basınca dayanıklı olacak, korozyona dayanıklı olacak, sürtünmeye dayanıklı olacak, her şeye dayanıklı olacak. İşte bunlar da o kritik madenlerin önemini artırıyor. Kritik maden bu. Altın neden kıymetli? Altın sadece aslında evet teknolojik olarak kullanılıyor, iletken malzeme olarak kullanılıyor ama altının para değeri var. Siz bu kritik madenleri de altın satarak almak durumunda kalıyorsunuz. Ondan dolayı altın her zaman gündemde olan bir maden. Teknoloji ilerledikçe ihtiyacınız olan ham maddenin türü de değişiyor. Neden değişiyor? Şimdi siz uzayda bir füze yapmak durumundasınız ya da bir roket yapacaksınız. Ay'a gideceksiniz. Oraya giderken sizin o atmosferi aşacak, o sürtünme aşacak bir elementin oluşturduğu bir metale ihtiyacınız var. Yani yanmayacak, bozulmayacak, kırılmayacak, patlamayacak bir elemente ihtiyacınız var. Doğru mu? Sonuç olarak da sizin ihtiyaçlarınız ne kadar çok düşüncenizle beraber geliştikçe madenlerin kullanımı veya madenlerin önemi de o kadar artıyor. Bu hangi elementlerden kaynaklı? Siz bir demirden yaptığınız bir malzemeyle ancak belli bir yere kadar gidersiniz. Ama öyle malzemeler var ki bir uçağa örnek vereyim ben size. Bir uçak motorunun milyonlarca kilometre yol yaptığını ve sürekli çalıştığını düşünün. Ama en ufak bir aşınmaya, en ufak bir bozulmaya uğramıyor. 60 derecelik çöl ortamına da iniyor. Eksi 60 derecelik kutup ortamına da iniyor. 20 kilometre yukarıya da çıkıyor. Yeryüzünün en dip noktalarına da inebiliyor değil mi? Veya okyanus tabanlarına kadar gidebilen malzemeler veya gemiler düşünün. Bunların dayanıklılığı sizin ihtiyaçlarınızı artırıyor. Yani tabiri caizse aslında insanların keşif merakı arttıkça kritik madenlerin de önemi artıyor.
1: Cep telefonunuzun içinde altın ve çok değerli mineraller olduğunu biliyor musunuz?
2: Biliyorum evet. Altın olduğunu biliyorum. Metal var içinde. Ve bunlar geri dönüşüm için işte Afrika'ya gidiyor. Afrika'da bunlar daha çok değerli diye.
3: Sim kart gibi. Sim kartta böyle eritip altın yapabiliyoruz. 24 altın gibi. 24 gram altın gibi.
4: Telefonumu parçalayıp tekrar satmayacağıma göre çok da bir hayatımı bir şey etkilemedi.
5: Hayır bilmiyorum. Bilseydim bozdururdum.
6: İnsanlık tarihin en büyük enerji dönüşümlerinden birini yaşıyor. Petrolün yerine elektrik, benzinin yerine bataryalar, fosil yakıtların

0: yerini yenilenebilir enerji alıyor. İlk bakışta bu daha temiz bir gelecek demek. Peki gerçekten öyle mi? Çünkü bir elektrikli otomobilin bataryası, bir rüzgar türbini, bir güneş paneli, hatta temiz enerjiyi yöneten akıllı şebekeler bile kritik mineraller olmadan üretilemiyor. Yani petrol bağımlılığı azalırken bu kez lityuma, kobalta, nikele ve nadir toprak elementlerine bağımlılık artıyor. Belki de asıl soru şudur. Enerji değişiyor ama bağımlılık da gerçekten değişiyor mu? Yoksa yalnızca adres mi değiştiriyor?
1: Dünyada gelişmişliğin ölçüsü insanların kişi başına kullandıkları enerjiyle ölçülüyor artık. Yani siz ne kadar çok enerji kullanırsanız o kadar çok gelişmişliğinizin arttığı anlamını taşır. Fosil yakıtların hiçbir zaman belli bir süre daha, yani bunlar tükeninceye kadar önemi bitmez. Sadece sizin tam enerjinizi karşılayamaz. Neden? Eskiden sadece enerji olarak kullanılan neydi? Petroldü, kömürdü. Fosil yakıt olarak bunlardı, değil mi? Ama günümüzde bunları kullanmanız yeteri kadar artık enerjiyi vermiyor. Çeşitliliği artırmanız gerekiyor. Daha çok fazla enerji üretmeniz gerekiyor. Siz her tarafı termik santrallerle donatamazsınız. Her tarafı petrol, ne bileyim işte türevi malzemelerle donatamazsınız. Sizin ne yapmanız gerekiyor? Sizin petrolün ulaşamayacağı ya da ne bileyim elektriğin fosil yakıt üretilemeyeceği yerlere de enerji ham maddelerini götürmeniz gerekiyor. Rüzgar enerjisi bunun için gündemde. İşte hidroelektrik santralleri bunun için gündemde. Diğer bütün, hatta dalgalardan bile enerji üretme peşindeyiz. Çünkü sizin kullandığınız enerjinin ihtiyacı artıyor. Eskiden bu kadar klima var mıydı? Eskiden klima yoktu ama şimdi her evde bir klima var ve bu klima enerji tüketiyor. Onu bırakın. Şimdi yapay zeka diyoruz. Yapay zekayı insanlar sadece bir programlamadan ibaret bir şey zannediyorlar. Ama yapay zekanın oluşturan o malzemelerin, o elementlerin durumunu nereye atacağız? O çipler neden yapılıyor? O bilgisayarlar neden yapılıyor? Bunları üretecek olan, bilgiyi üretecek olan nano maddeler neden yapılıyor? Bunların hepsi maden işte. Ve bunun hepsi enerji tüketiyor. Ve bu enerjinin tüketimi ne kadar arttıkça sizin ihtiyacınız da o kadar fazla artıyor.

0: Size bugün 1 kilo altın mı verseler yoksa gelecekte çok değerlenecek bir maden mi verseler, hangisini seçerdiniz?
1: Gelecekteki daha değerli bir maden.
2: Gelecekte değerlenecek maden isterim. Çünkü aciliyetim yok.
3: Geleceğim daha önemli benim için.
4: Yani yaşamama destek sağlayacak minerallerse olur.
5: Şu an cebinizde ya da elinizde duran telefona bir bakın. Onu sadece bir iletişim aracı olarak görüyor olabilirsiniz. Sonuçta küçücük bir cihaz. Ama aslında dünyanın dört bir yanından gelen onlarca farklı kritik mineralden oluşan bir mühendislik harikası. Düşünsenize, hayatımızı kolaylaştıran artık sıradan elektronik cihazlar bile görünmeyen mineraller olmadan çalışmaz. Çünkü dijital çağın gerçek yakıtı yalnızca elektrik değil, o elektriği depolayan, yöneten ve teknolojiye dönüştüren kritik mineraller. Ve işte bu yüzden bugün ülkeler yalnızca maden aramıyor. Çip üretebilmeyi, batarya geliştirebilmeyi ve üretim zincirlerini kontrol etmeyi hedefliyorlar. Yani geleceğin en büyük zenginliği yeni bir maden keşfetmek değil, o madeni dünyanın ihtiyaç duyduğu teknolojiye dönüştürebilmek.
6: Biz insanlara hangi madenlere ihtiyacınız var dediğimiz zaman akla hemen cep telefonundaki madenler geliyor ya da otomobillerde kullandığımız madenler geliyor ya da başka şeylerde kullandığımız madenler. Ama aslında insanların anlamadıkları bir nokta var. İnsanlar hayatlarının her aşamasında, her döneminde maden kullanıyor. Kullandığınız ilaçlarda bile maden kullanıyorsunuz siz. Bazen yorgunluk olduğu zaman kalsiyum, magnezyum, demir, çinko, bakır hapları alıyorsunuz. Multivitaminlerde bunlar var, doğru mu? Peki bunlar maden değil mi? Ama dediğinizde şöyle bir haklılık var. Evet, artık bizim her kullandığımız alet olsun, edevat olsun, aklınıza ne geliyorsa madenlerden elde ediyor. Cep telefonu örnek verdiniz. Bir cep telefonunda 32 çeşit farklı element kullanılıyor.

0: Lisyumundan tutun da galyumuna kadar, nadir elementlerinden tutun da altınına kadar her türlü elementin bir arada bulunduğu bir malzemedir cep telefonu. Ama cep telefonu uzak bir örnek aslında. Evinizde veya kullandığınız gözlükte madenler yok mu? Dediğim gibi kullandığınız takılarda bile madenler var. Aklınıza nerede ne geliyorsa bunlar madenlerden elde edilen malzemelerdi. Çip teknolojisine gelince, çip teknolojisi eskiden bir bilgisayar düşünün. İlk çıktığında bilgisayar bir oda büyüklüğünde bir aletti. Ve bu oda büyüklüğünde aletle siz belli oranda işlemi yapabiliyordunuz. Ama şimdi nano çip dediğimiz son derece küçük çiplerin içinde binlerce gigabyte bilgiyi saklayabilecek bir potansiyele sahip oluyorsunuz. Ama bu binlerce gigabyte bilgiyi saklayabilecek potansiyeli de ancak ona uygulayabileceğiniz nano partiküllerle yapabilirsiniz. Onları maden haline getirerek, onları bir metal diyelim tabiri caizse, o metal haline getirerek o çipin içine gömerek yapabilirsiniz. Hani gömülü sistemler diyor ya şimdi gençler daha çok elektronik sanayinde. İşte bunu onlarla yapabilirsiniz. O yüzden çip teknolojisi ne kadar çok nanoteknolojik malzemeleri içerirse o kadar çok bilgiyi içinde saklayabilecek ya da bilgiyi yönetebilecek bir malzemeye ihtiyaç duyar.
1: Belki bundan 50 yıl sonra insanlık bugünü petrol çağının son yılları olarak hatırlayacak. Çocuklar tarih kitaplarında yalnızca savaşları değil, lityumun, nadir toprak elementlerinin ve görünmeyen minerallerin dünya siyasetini nasıl değiştirdiğini okuyacak. Belki de geleceğin en büyük şirketleri petrol üretmeyecek, maden de çıkarmayacak. Onlar atomun içine saklanmış değeri teknolojiye dönüştürecek. Çok yakın bir gelecekte ülkelerin zenginliği sahip oldukları altın rezervleriyle değil, batarya üretebilme kapasitesiyle, çip fabrikalarıyla, kuantum bilgisayarlarıyla ve yapay zekayı besleyen enerji altyapısıyla ölçülecek. Hatta belki de geleceğin borsalarında en değerli hisse senedi bir otomobil şirketine değil, henüz adını bile duymadığımız bir mineral teknolojisi şirketine ait olacak. Ve yine belki de çocuklarımız için maden kelimesi bizim bugün anladığımızdan çok farklı bir anlam taşıyacak. Çünkü onlar için yerin altı yalnızca çıkarılacak bir zenginlik değil, geleceği tasarlayacak ham maddenin başlangıç noktası olacak.
2: Dünya haritasına dikkatlice bakın. Çünkü artık o harita bambaşka bir anlam taşıyor. Şunu demek istiyorum. Mesela bugünün bazı dağları yalnızca bir dağ değil. Bazı çöller yalnızca bir çöl değil. Ve bazı topraklar yalnızca bir coğrafya değil. Onlar geleceğin teknolojisini mümkün kılacak kritik minerallerin saklandığı stratejik merkezler. İşte bu yüzden Çin'den Avustralya'ya, Afrika'dan Grönland'a, Ukrayna'dan Güney Amerika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafya küresel rekabetin yeni sahnesine dönüşmüş durumda. Ama asıl yarış sadece yerin altındaki zenginliği bulmak için değil, o zenginliği çıkarabilmek, işleyebilmek ve dünyanın geri kalanı için tedarik zincirini yönetebilmekte yaşanıyor. Belki de 21. yüzyılın en büyük güç mücadelesi haritaları değiştirmeyecek ama haritaların değerini tamamen değiştirecek.
0: Jeolojide bir tabir vardır. Madenlerde daha doğrusu. Konsantrasyon klarkı denen bir tabir var. Konsantrasyon klarkı şu demek. Sizin dünya bir bütün. Elementler dünyada dağınık vaziyette. Doğru mu? Peki bu dağınık vaziyetteki elementler ne zaman maden olur? Eğer bir bölgede, eğer belli oranda zenginleşirse, işte bunun adına biz maden diyoruz. Bunun da nasıl zenginleşeceği, nasıl birikeceği bir noktada, nasıl maden olacağı bazı jeolojik olaylara bağlıdır. Yani halkın anlayabileceği dille anlatırsam tektonik diyoruz ya da depremlerin oluşturduğu hareketler var ya, bunlar bile belli oranda madenleri getirir. Volkanların patlaması, bu yeryüzünün hareketleri, magmanın yeryüzüne çıkması ya da magmanın sıcak suları oluşturup o sıcak suların beraber çözerek getirdiği elementlerin bir yerde birikmesi bunlardır madenler. O yüzden de dünyanın madenler arasında en zengin yeri şudur demek çok doğru bir mantık değil. Ama şöyle bir şey var, belli madenler belli yerlerde zenginleşmiştir. Mesela ülkemizde yaklaşık olarak 60-65'e yakın element zengin olarak bulunmaktadır, maden olarak bulunmaktadır. En son biliyorsun nadir elementler bulundu.

0: Çin bunu zaten en fazla kaynağına sahip olan ülkelerden bir tanesi Bayanobu madeninde. Ama bana sorarsanız dünyanın en zengin yeri neresi biliyor musunuz? Afrika. Afrika yeraltı kaynakları bakımından dünyanın en çok çeşitliliği olan ve en zengin kıtası. Ama maalesef en fakir insanların olduğu yerler. Demek ki madenleri işletmek gerekiyor. O madenleri insanların kendilerini bulup onu teknolojiye çevirmesi gerekiyor ki zengin olabilsinler. Ama dünyada saydığınız bir sürü madenler var. Bu madenler farklı yerlerde var. Herkes de her maden olacak diye bir kaydı da yok. Sizde hangi maden varsa onu teknolojik olarak zenginleştirip onu son ürün haline getirip eğer siz kazanabilirseniz onu kendi ekonominize kazandırmanız lazım. Öbür türlü sattığınız zaman da teknolojiye çevirmeden sattığınız zaman da onun da bir kıymeti yok.
1: Sizce geleceğin en değerli şeyi altın mı, teknoloji mi, bilgi mi?
2: Bilgi.
3: Yani bilgi tabii ki. Bilgi altını geliştirir, bulmaya yönelir.
4: Teknolojidir bence.
5: Bence bilgi.
6: Ya bilgidir her şekilde. Çünkü hani altına sahip olan bilgisi olmazsa nasıl onu çevirip paraya dönüştürecek? Teknoloji de bilgiyle gelişiyor sonuçta. Her şekilde bilgidir.
7: Ülkenin toprağında değerli madenin bulunması onu otomatik olarak güçlü yapmaz. Çünkü cevheri çıkarmak başka, onu saflaştırmak, işlemek, alaşıma dönüştürmek, çipe, bataryaya, motora ya da savunma sistemine çevirmek bambaşka bir güç. İşte bu yüzden bazı ülkeler büyük rezervlere sahip olmasına rağmen teknoloji yarışında geride kalıyor. Toprak onlarda ama patent başka yerde. Maden onlarda ama rafineri, fabrika, mühendislik bilgisi ve katma değer zinciri başka ülkelerin elinde. Yani asıl kazanç çoğu zaman maden ocağında değil, laboratuvarlarda, üretim hatlarında ve tasarım merkezlerinde. Yani belki de kritik mineraller çağında gerçek üstünlük yerin altındakine sahip olmak da değildir. Yerin altındakine akıl katabilmektir.
0: Ben size bir soru sorayım mı bununla ilgili? Şimdi siz çok iyi teknolojik olarak donanımlı bir insansınız. Her şeyi kullanmayı biliyorsunuz. Çok iyi bilgisayarları kullanıyorsunuz. Programlama yapıyorsunuz. Araç kullanıyorsunuz. Ya da aklınıza gelen teknolojiyi süper kullanan bir insansınız. Ben sizi uyutuyorum. Ve 500 sene evveline gönderiyorum. 500 sene önceki insanlar sizi görüyorlar. Diyorlar ki sen nereden geldin? İşte ben 500 sene sonraki işte 2026 yılından geldim. Orada ne vardı? İşte orada cep telefonu vardı, televizyon vardı, otomobiller vardı, savaş aletleri vardı, uzay araçları vardı. Anlatıyorsunuz. Sonra bir tanesi de diyor ki, aa ne kadar iyiymiş, hadi bunlarda bir tanesini yap. Yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Demek ki dünyayı yönetenler kimlerdir biliyor musunuz? Bu teknolojiyi yapanlardır. Kullananlar değil. Kullananlar her zaman onların güdümünde çalışan, onların evinde çalışan insanlardır. Onlar işçidir aslında. Demek ki ne yapmak gerekiyor? Sizin madenlere sahip olmanızın bir önemi yok. Sizin o madenleri üreterek, o teknolojiyi geliştirerek o son ürün haline getirmeniz gerekiyor ki dünyada söz sahibi olmanız lazım.
7: İnsanlık yüzyıllar boyunca zenginliği toprağın üzerinde aradı. Sonra gözünü yerin altına, okyanusların kilometrelerce derinliğine, ayın sessiz yüzeyine, hatta milyonlarca kilometre ötedeki asteroitlere çevirdi. Peki neden? Dünya gerçekten kaynaklarını tüketmeye mi başladı? Yoksa teknoloji bizi artık gezegenimizin sınırlarının ötesine, yeni bir ekonomik çağa mı taşıyor? Ne dersiniz?
0: Ben bunun sorunun cevabını şöyle vermek istiyorum. İnsanın doymazlığından kaynaklı. Tamamen. Neden? Bir dünyadaki madenleri tüketmemiz mümkün değil bizim şu anlamda. Bizim daha arayıp bulamadığımız belki binlerce bölge var. Okyanus tabanlarından bahsediyorsunuz. Okyanus tabanları bilinmiyor. İnsanlar şöyle bir soru soruyor genelde. İşte aydaki her şey biliniyor ama daha dünyadaki okyanus tabanları bilinmiyor. Ay dediğimiz dünyanın 50'de biri bir uydu, gezegen diyelim biz. Gezegen değil de hani uydu. Peki siz çıplak gözle ayı görebiliyor musunuz? Görebiliyorsunuz. veya çok güçlü teleskoplarla ayın ta derin noktalarına inebiliyor musunuz? İnebiliyorsunuz. Uzay araçları oraya gidebiliyor musunuz? Gidebiliyor. Her şeyi görebiliyorsunuz. Ama okyanus tabanlarına gidemiyorsunuz. Neden gidemiyorsunuz? Çünkü daha o teknolojiniz daha tam net değil. Sizin hiçbir radar sisteminiz, hiçbir teknoloji aletiniz okyanus tabanlarını tamamen ortaya koyabilecek potansiyelde değil. Şöyle bir örnek vereyim size. Eğer siz okyanus tabanına inmeye kalktığınız zaman 1 santimetre kareye yaklaşık 1 ton basınç geliyor. O hidrostatik basınçtan dolayı söylüyorum. Peki siz ne tür bir alet yapmak zorundasınız ki o 1 santimetre karelik 1 ton demek ki o alete yüzlerce ton, binlerce ton bir basınç uygulanacak. İşte buna dayanıklı alet yapabilmeniz için de sizin o nadir elementleri kullanmanız gerekiyor. O kritik ham maddeleri kullanmanız gerekiyor. O yüzden bunları yapmak öyle kolay değil. Çok para ister. Çok maliyetli işlerdir. Ve sizin bunu araştırma tam olarak yapabilmeniz de belki yüzlerce, binlerce bu tür araç gerektirir. Şu anda bunu da yapmak mümkün olmadığı için okyanuslar daha çok bakir. Ama insanlar neden arıyorlar? Evet, çünkü aramakta zorundayız aslında. Bulmak zorundayız belki. Ama bana göre uzay için erken. Uzayı bırakın gelecek nesiller baksın. Biz şimdiden onların temellerini atalım, ayrı bir konu. Ama onlara bırakalım o işleri. Daha biz okyanus tabanlarında o volkanik hareketler söz konusu, bir sürü belki madenler birikmiş, onları bilemiyoruz. Belki hidrokarbonlar var, belki başka şeyler var. Onları keşfedip önce bir onlara bakalım. Ama onları da hepsini hemen değil. Bırakalım biraz gelecek nesil de bunlardan faydalansın diye keşfedelim ama kalsın orada. Ama dünyada daha madenler çok fazla. Merak etmesin kimse, bitmez bunlar.
1: Türkiye'nin bor madeni açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olduğunu biliyor musunuz?
6: Biliyorum demem ama bunu düşünüp belki şey yapabilirdim. Çünkü coğrafya dersinde lisede göstermişlerdi sanki.
2: Belki ileride bor madeninin petrol yerine veyahut da enerji sistemlerine geçme ihtimali var deniliyor. Ben de tam bilmiyorum ama o tarz durumlarda enerji sistemlerinin Türkiye'nin öne geçirmesi açısından avantaj sağlar.
7: Türkiye'nin yer altındaki hikayesi yeni değil ama günümüzde bu hikayenin anlamı değişiyor. Yüzyıllardır çıkarılan madenler artık yalnızca sanayinin ham maddesi değil, enerji güvenliğinin, teknolojik bağımsızlığın ve milli savunmanın da görünmeyen bileşenleri. Bu nedenle Türkiye için mesele toprağın altında ne bulunduğundan çok daha büyük. Mesele bulunan değer hangi ürüne dönüşecek meselesi. Mesela bor. Türkiye'nin yıllardır bildiği büyük bir zenginlik, ancak borun gerçek gücü yalnızca rezerv miktarında değil, borun asıl gücü onu ileri malzemelere, enerji depolama çözümlerine, savunma teknolojilerine ve değerli ürünlere dönüştürebilmekte. Yine mesela Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahası Türkiye'nin önüne yeni bir eşik. Ama bu kez hedef yalnızca cevheri çıkarmak değil, elementleri birbirinden ayırıp yüksek saflığa ulaştırmak ki mıknatıs, alaşım, batarya bileşeni ve ileri teknoloji girdisi bir bütün haline gelebilsin. Buyurunuz, kritik madenler ve Türkiye.
0: Bakın 40 sene evvel bu mesleğe başladığım zaman bana öğretilen şuydu. Türkiye'de bazı madenler var, bazı elementler yok, bazı madenler yok, bazıları az var denirdi. Ama bugün benim geldiğim gözlemde şu var, o bize yok denen ya da az var denen hepsinin bol olduğunu görüyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz o zamanlar aramamışız. Dünya aramış, ta 1800'lü yıllardan beri aramış, Amerika'sı aramış, Avrupa'sı aramış. Çin'i belki son 30-40 yılda gelişti diye düşünüyoruz ama eskiden onlar da aramış. Çünkü nadir elementleri kullanmaya başladıklarında Çin'in 1950'lerdi. 1950'lerden beri o madenleri kullanıyordu. Biz demek ki arayıp bulmamışız. Dünya ortalaması, yer kürenin ortalama kalınlığı 35 kilometredir. Yukarıdan aşağı indiğiniz zaman, katı kısım yani. Ondan sonra magmaya girer yavaş yavaş. Dünya ortalaması 2,5 kilometreyken derinlik, üretim, maden işletme derinliği Türkiye'de kaçtı biliyor musunuz bu? 150 metreydi. Demek ki biz daha henüz Türkiye'de 3 kilometreyi arayacak ve orada olan madenlerden habersizmişiz. Ve günümüzde bunlar arandıkça, bulundukça ülkemizin madenler konusunda ne kadar zengin olduğunu görüyoruz. Ve bu zenginliği de çıkardıkça ülkemiz insanların ne kadar rahat yaşadığını da göreceğiz hep beraber. Biz eskiden 3-4 maden konusunda işletme yapıyorduk. Taş ocakları, kömür madenciliği, belli oranda demir madenciliği ya da bakır madenciliği, bir de bor. Başka aklıma gelmiyor. Vardır belki ufak tefek. Ama benim aklım, bir de altın belki basit oranda üretiliyordu, elde ediliyordu. Ama günümüzde öyle değil ki. Günümüzde bakıyorsunuz, bizim Türkiye'de, bırakın siz bunları bulmayı, çok daha farklı madenleri bulduk. Bunların ne olduğunu öğrendik daha doğrusu. Nerede olduğunu öğrendik ve çıkarmaya başladık. Hidrokarbonlar da bundan bir tanesi. Mesela doğalgaz rezervleri. Yok muydu orada? Binlerce, milyonlarca yıldan beri orada duruyordu. Biz ne zaman bulduk? Bizim ne zaman gelişimimiz arttı bu ülke olarak? Özellikle son 20 yılda. Ne zaman biz bunları gerçekten dünyaya baktık, dünyayla entegre olduk? Ha, dünya bunları buluyormuş, işletiyormuş mantığına sahip olduk. Ülkemizin insanların, girişimcilerin, devletin girişimciliğinin önünü açtık. İşte o zaman biz bu madenleri keşfetmeye, bulmaya ve işletmeye başladık. 8 tane petrol arama gemimiz var. Eskiden hayal edebilir miydik böyle bir şeyi? Mümkün değil. İkinci bir olay da ne biliyor musunuz? Çok enteresan gelecek size belki ama Türkiye yol yaptıkça o madenlere ulaşmayı bildi. Eskiden gidemiyorduk biz oralara. At sırtında, affedersiniz, merkep sırtında madencilik yapılırdı ya da ne bileyim köylere elektrik götürüldü falan. Ama şimdi öyle değil ki. Şimdi saatlerce gittiğiniz yolu 10 dakikada gidebilecek imkanlara sahipsiniz. Bu da gelişimin bir parçasıdır. Nadir elementler ve bor madeninden mesela örnek veriyorsunuz. Eskiden bor bizde 70 seneden beri bilinen ve üretilen bir maden neredeyse. Ama eskiden ne yapılıyordu? Kepçeye yükle, sat. Tonunu 100 dolardan satıyordun. Ama bordan elde edilen ürünlerin, bırakın tonunu, belki kilogramını 1000 dolar aldığınız oluyordu. Ama günümüzde artık öyle bir noktaya geldi ki bor karbürü haline getiriliyor. Eğer bor karbürü siz işlenmiş ürün haline de getirirseniz bir tonunu belki 1,5 milyon dolara satacak veya elde edecek kazanca sahip olabiliyorsunuz. Nadir elementlere de ben şöyle bir isim verdim. Genelde bunu kullanıyorum. Stratejik teknoloji elementleri diyorum. Türkiye bu konuda da zengin. Yapmamız gereken tek şey ne? Bu elementleri bizim elde etmemiz, onları metal haline getirip, konsantre haline getirip üretmemiz, ürettikten sonra da onları teknoloji firmalarıyla beraber kullanmamız ve uç ürün haline getirmemiz gerekiyor. İşte bunu getirdiğimiz anda önü her şeyin çok açık olacak, göreceksiniz. Hem ülkemiz zenginleşecek, hem teknolojimiz gelişecek. Ülkemiz de bu konuda zaten aslında biraz çağ atlamaya başladı ama daha da çok atlayacak diye düşünüyorum. Dünyadaki konumu nerede? Dünyada konumun nerede olduğunu Türkiye'ye son zamanlarda yapılan yatırımlardan anlıyorsunuz aslında. Yani etraftan baktığınız zaman Çin'in bile ilgisini çekiyoruz. Amerika'nın bile ilgisini çekiyoruz. Eğer Amerika Başkanı demeseydi nadir elementler diye Türkiye'deki halkın kimin bundan haberi olacaktı? Demek ki birilerinin mi söylemesi gerekiyor? Hayır, biz kendimiz yavaş yavaş bunları aslında çoktan beri biliyoruz. Üretmeye de başlayacağız, uç ürün haline de getirmeye başlayacağız. Bunu hep beraber göreceğiz. Demin bahsettim ya, Türkiye'de 60-65 tane element maden olarak işletiliyor. Aslında bunların hiçbir tanesi belki şu anda birinci değiliz biz. Bor'da dünyanın en zengin rezervlerine sahip olmamıza rağmen henüz daha tam olarak bu teknolojiyi belirlemiyoruz. Nadir elementleri keşfettik. Henüz daha bunların elde edilmesinde, yani o ürünün topraktan alınarak farklı elementler elde edilmesi aşamasındayız. Ne zaman bunları kullanmaya başlayacağız, o zaman dünyada belli bir noktaya geleceğiz. Eskiden mermercilik sadece beyaz afyon mermeri olarak bilinirdi ama bugün her türlü mermer sahasına bakıyorsunuz, kesilip parlatılabildiği zaman dünyaya satabiliyoruz. Ben hatırlarım, benim öğrencilik yıllarımda yıllık 150 milyon dolar civarında bir rakam vardı mermer piyasasının ama günümüzde 5-6 milyar dolar civarında. Demek ki siz bunları kullandıkça ve teknoloji geliştirdikçe geliriniz de artıyor demektir. Fakat yapacak daha çok iş var. Bizim bir defa başkasından teknoloji bazen almamız gerekebilir ama kendi teknolojimizi geliştirmemiz gerekiyor bununla ilgili. Bunu da başaracağız yakında, göreceksiniz. Türkiye çünkü politik olarak şöyle baktığımız zaman bu konuda yeterince uyanmış vaziyette. Halkımızın da buna destek vermesi gerekiyor. Çünkü benim söylediğim her programda bir söz var. Kimse tekrar dinliyoruz ya, bu da her seferinde bunu söylüyor demesin. Bir ülke kendi madenlerini işletmezse ömrü billah müstemleke olur. Yani köle olur. Demin verdiğim örnek neydi? Afrika örneğiydi, değil mi? Dünyanın en zengin kıtası ama en fakir insanları. Bir politika daha geliştirmemiz gerekiyor. Dünyanın zengin ülkelerine bakın. Hiçbir tanesi kendi ülkelerini de değil, diğer ülkeleri de işletmişler. Afrika'ya gitmişler, başka ülkelere gitmişler, dünyanın nerede ne var oralardaki madenleri gidip kendileri almışlar. Bizim de artık bu politikayı geliştirmemiz gerekiyor. Bizim sınırlarımızı aşarak sınır dışlarında başka ülkelerde de madencilik yapmamız gerekiyor. Türkiye'de şu anda uzun zamandan beri bu da başlamış vaziyette.
7: İnsanlık binlerce yıldan beri yerin altını kazıyor. Önce taş için, sonra demir, kömür, altın.

Ömrünü tamamlamış bataryalar yarın dünyanın en değerli ham madde kaynaklarına dönüşebilir mi? Belki de gelecek nesiller bugün bizim elektronik atık dediğimiz şeylere kent madenciliği diyecek. Peki o zaman en güçlü ülkeler kimler olacak dersiniz? Yer altındaki son rezervlere sahip olanlar mı? Yoksa kullandığı her ürünü yeniden ham maddeye, bilgiyi teknolojiye, teknolojiyi sürdürülebilir güce çevirebilenler mi? Kısaca geleceğin dünyasında zenginlik yalnızca toprağın altında aranmayabilir. Belki de en büyük zenginlik tükettiğini yeniden üretebilen akılda saklı olacak. İşte tam bu noktada belki de en büyük soru yeni madenler mi keşfedeceğiz yoksa elimizdekilerin gerçek değerini ilk kez mi anlayacağız sorusudur.

100 sene evvelki insanlara televizyon var dediğinizde çıkacak ne derlerdi size? Gülerlerdi. Çünkü onlar onu hayal edemiyordu, değil mi? Biz de belki 150 sene sonra hayal edemiyoruz şu anda. Eskiden çizgi filmlerde uçan arabalar vardı. Onları tamamen böyle ütopya gibi bakardık. Bugün uçan arabalar çıktı. Gelecekte ne olacağını bilemeyiz. Ama 30-40 sene, 50 sene bu kadar uzun bir zaman değil bunlar için. O kadar zamanda bir şey olmaz, merak etmeyin. Ama tek bir gerçek var. İnsanların ihtiyaçlarının artacağını ve enerji ihtiyacının artacağını hep beraber görüyoruz. Bunun tedbirlerini de şimdiden almamız gerekiyor. O bakımdan slogan mı istiyorsunuz benden? Benim sloganım şu: madenler hayattır ve kesinlikle yaşamın en birinci kaynağıdır. İnsanlarımızın rahat etmesini istiyorsak madenlerle beraber yaşamak zorundayız. Başka çaresi yok. Teknoloji olarak geri dönüşüm zaten başladı şu anda. Ve bu konuda da yapmamız gereken en önemli şey sadece kendi çocuklarımız değil, dünya çocuklarına da eğitmek, dünyaya da eğitmek. Çünkü geri dönüşüm de hayattır.

insanlık binlerce yıl boyunca medeniyetini yerin altından çıkardığı kaynaklarla inşa etti. Taşla başladı, demirle güçlendi, kömürle sanayileşti, petrolle dünyayı değiştirdi. Şimdi ise yeni bir çağın eşiğinde. Bu kez yarış yalnızca daha fazla madene sahip olma yarışı değil. Bilgiyi teknolojiye, teknolojiyi güce, gücü de sürdürülebilir bir geleceğe dönüştürebilme yarışı. Belki de geleceğin en zengin ülkeleri en büyük rezervlere sahip olanlar olmayacak. O rezervlere en fazla anlam katabilenler olacak. Çünkü bir maden toprağın altında sadece bir taş. Ona değer veren şey insan aklıdır. Belki de asıl mesele yerin altında ne bulduğumuz değil, bulduğumuzla nasıl bir gelecek inşa edeceğimizdir. Dahası yerin altındaki zenginlikler bir gün tükenebilir ama bilgi üreten akıl ve insanlığın birlikte geliştirdiği teknoloji doğru kullanıldığında tükenmeyen en büyük kaynak olmaya devam edecek. Belki de geleceğin gerçek hazinesi ne altın ne petrol ne de kritik minerallerdir. Geleceğin en büyük hazinesi sahip olduğumuz bilgeliği insanlığın ortak yararına dönüştürebilme cesaretidir. Çünkü sonunda geriye şu soru kalacak. Biz yerin altındaki zenginlikleri keşfederken yeryüzünde nasıl bir dünya bırakmayı seçtik?

Bir asırdan fazladır sadece hayal edilen, sultanların rüyasını süsleyen bir proje vardı. Ve Türk milleti 150 yıllık bu hayali denizin altına değil, tarihin kalbine kazıdı. 1860'lı yıllarda Sultan Abdülmecid'in hayalini kurduğu iki kıtanın deniz altından birleşmesi fikri bir dönem çizimlerde kaldı. Unutturulmak istendi ama bu millet

hayaline sahip çıktı. Yıllar sonra teknoloji olgunlaştığında, irade ve kararlılık birleştiğinde bu hayal gerçeğe dönüştü. Marmaray, milletimizin azminin somut bir simgesi oldu. Proje kapsamında Boğaz'ın yaklaşık 58 metre altına 1.4 kilometre uzunluğunda batırma tüp tünel yerleştirildi. Bu dünyanın en derin batırma tüp tüneli oldu ve Kazlı Çeşme ile Ayrılık Çeşmesi'ni birbirine bağladı. Bunu başarmak oldukça güçtü çünkü İstanbul'un zemin yapısı son derece karmaşıktı. Zemin sıvılaşması, deprem riski ve deniz trafiği gibi ciddi mühendislik sorunları vardı. Ama her sorun tek tek aşıldı. Marmaray projesi yalnızca Boğaz'ın altından geçen bir tüp geçitten de ibaret değildi. Toplamda 76,3 kilometrelik Gebze Halkalı hattı baştan sona yenilendi. Bu hat boyunca yer alan 43 istasyon hem İstanbul'un hem Kocaeli'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modernize edildi. Marmaray'ın kapasitesi günümüz İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan trafik yükünü de ciddi şekilde hafifletti. Günde 1 milyon yolcu taşıma potansiyeline sahip olan hat, aynı zamanda metrobüs ve diğer raylı sistemlerle entegre hale getirildi. Kazılar sırasında İstanbul'un 8500 yıllık tarihi ortaya çıkarıldı. Neolitik çağa ait izlere rastlandı, tarihsel süreçte yeni bir kapı aralandı. Böylece Asrın projesi aynı zamanda bir arkeoloji mucizesi olarak da dünya tarih literatürüne geçti. Bu köklü proje Türkiye'nin sadece bugünü için değil, geleceği için de bir dönüm noktasıydı. Asya ile Avrupa'yı demir yoluyla birleştirerek Londra'dan Pekin'e kesintisiz bir hat açtı. Orta koridoru hayata geçirdi ve Türkiye'yi yeni İpek yolunun kalbine yerleştirdi. Böylece Marmaray, Türkiye 100 yılı vizyonunun altyapısını oluşturan en somut eserlerden biri oldu. Ve geçmişten gelen bir hayali bugünün gücüyle gerçeğe dönüştürerek geleceğe miras bıraktı.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Cebesoy ailesi üyelerinden İsmail Fazıl Paşa'nın dehalığını, devlet adamlığını ve milli mücadeleye yön veren fikirlerini Profesör Doktor İsmet Türkmen'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar Köyü'nde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı. Uza.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu bari...

0: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
1: Sağlam Bank Ödülük.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim Param Kıymetli diyenler.

0: Bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life. Arabanı arabam.com'a değerinde
1: drink sat. Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Batı, İslam dini hakkında neyi niçin araştırdı, neyi nasıl kaleme aldı? Yüzyıllar içinde oluşan külliyat, tarihi ve güncel olarak ne anlam ifade ediyor, bize ne söylüyor? Hitit Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ersin Kabakçı, 74 akademisyenin Batı kaynaklarından çevirdiği makaleleri, Batı Literatürü İslam Araştırmaları adıyla 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20'de, 24'te.
6: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
7: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
8: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
6: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 Haber Merkezi'nden tekrar merhaba. Saatler 17, gelişmelerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetler konusunda yapılan çalışmalarla ilgili son bilgileri paylaştı. Yapılan paylaşıma göre 6 faili meçhul olarak kapanan dosya yeniden açıldı ve aydınlatıldı. Bakan Gürlek, karanlıkta kalan dosyaları aydınlatmak için devletimizin bütün imkanlarını seferber edeceğiz açıklamasında bulundu.
1: Faili meçhul cinayetler bir bir aydınlatılıyor. Son olarak 2005-2016 yılları arasında işlenen 6 cinayette daha dosyalar raftan alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının çalışmaları hakkında son gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaştı. Balıkesir'de 21, Denizli'de 20, Samsun'da 19, Hatay'da 14 ve İstanbul Bayrampaşa'da 12, Fatih'te 10 yıl önce işlenen faili meçhul cinayetler yeniden incelemeye alındı. Balıkesir'de 20 yıl önce bir ev kundaklanmış ve çocuk yaştaki Esra Aşık yanan evde hayatını kaybetmişti. Dosya kapsamında bir şüpheli tutuklandı. Denizli'de 11 yerinden bıçaklanarak öldürülen Mehmet Ali Türkmen yeniden incelenen dosyası kapsamında 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Hatay'da Selbi Uygur öldürüldükten sonra bir yere gömülmüştü ve tespit edilen yerde yapılan incelemelerle kemiklerin Selbi Uygur'a ait olduğu tespit edildi. Bir başka faili meçhul cinayet İstanbul'un Bayrampaşa ve Fatih ilçelerinde yaşanmıştı. Bayrampaşa'da 12 yıl önce işlenen cinayetin ardından o günün ve günümüzde yapılan incelemeler karşılaştırıldı. Tespit edilen bir şüpheli bu kapsamda tutuklandı. Fatih'te de 10 yıl önce Yusuf Sayaner öldürülmüştü. O dönemde yapılan soruşturmada şüphelilerin dosyayı yanlış yönlendirdiği anlaşıldı. Yeniden yürütülen soruşturmayla o şüpheliler suçlarını itiraf etti ve ardından tutuklandı. Samsun'da da 19 yıl önce işlenen cinayette benzer olaylar yaşandı. Soruşturmayı yanlış yönlendirdiği anlaşılan 4 şüpheli tespit edildi, ardından kıskıvrak yakalandı.
0: Jandarma terörle mücadele ekipleri başarılı bir operasyona daha imza attı. 30 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 119 DAEŞ şüphelisi kıskıvrak yakalandı.
1: Türkiye'nin terörle mücadelesi aralıksız sürüyor. Son olarak jandarma ekipleri 30 ilde eş zamanlı terör operasyonu gerçekleştirdi. Hedefte DAEŞ'li teröristler vardı. 119 şüpheli yakalandı. Operasyonlarla ilgili detaylar İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. İllerin Cumhuriyet Başsavcılıkları ile jandarma terörle mücadele ekipleri bu operasyonlarda koordineli çalıştı. Adresler tespit edildi ve bir şafak vakti ansızın baskınlar yapıldı. Havadan drone takibiyle de operasyonlar an be an kaydedildi. 30 ilde yakalanan 119 DAEŞ mensubunun örgüte üye oldukları, örgüt propagandası yaptıkları ve terör örgütüne finans sağladıkları tespit edildi. Yapılan paylaşımda terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği de ayrıca ifade edildi.
0: Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Dosyanın şüphelilerinden Haluk Levent'in yardımcısı Firari Alper Çelik gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hazırlanan raporda Çelik'in milyonlarca liralık bahis yaptığı ve 190 milyon 270 bin kupon yaptığı bilgisine yer verildi. Öte yandan tutuklanan Çelik'in savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Haluk Levent telefonla talimat veriyordu. Kendisi uygulamadan borsa oynuyordu ifadelerini kullandı.
2: Soruşturma derinleştikçe yeni isimler gözaltına alınıyor. Ortaya çıkan hesap hareketleri duyanları şoke ediyor. Savcılık ifadesi ortaya çıktı. Haluk Levent telefonla talimat veriyordu, kendisi uygulamadan borsa oynuyordu itirafında bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma dosyasının en önemli şüphelilerinden biri olan Haluk Levent'in yardımcısı Firari Alper Çelik gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Şüpheli Çelik İstanbul'da bir noterde işlem yaptığı sırada yakalandı. Soruşturma kapsamında Alper Çelik'in hesapları titizlikle incelendi. Büyük para hareketliliğinin 2020 yılında başladığı ve 2024 yılı sonuna kadar devam ettiği tespit edildi. Savcılık ifadesi ortaya çıkan Çelik, etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum. Ben paraların nereden geldiğini bilmem ifadelerini kullandı. İfadesinin devamındaysa benim hesaplarımı Haluk Levent kendisi kullanmazdı. Yapılacak işlemleri bana söylerdi, ben yapardım. Bana sürekli telefonla talimat veriyordu. Ben de söylediklerini yapıyordum dedi. Haluk Levent'in kendisine nasıl direktif verdiğini de anlattı Çelik. Mesela borsada işlem yapıyordum, bana şu kadar parayı hesabına yatır diyordu. Ardından kendisi uygulamadan borsa oynuyordu. Ben bu kısma karışmıyordum. Ancak bahis sitesi hesabına para yatırmak için banka hesabının da sizin adınıza olması şarttır. O yüzden bir bahis sitesinde benim adıma bir hesap açılmıştır. Bana genellikle şu maçlara kupon yap diye yazıyordu. Ben de dediği şekilde oynuyordum. Bazen kendisi benim bahis sitesi hesabıma girip oynardı ama uğraşmak istemediği için hep bana söylerdi diye belirtti. Çelik'ten itiraflar peş peşe geldi. Gerçekten de söylendiği miktarlar kadar para kaybettik dedi. Çelik'in hesap hareketlerinde 379 işlemde toplam 19 milyon 566 bin lira para yatırıldığı tespit edildi. Bunun yaklaşık 5 milyon lirasının nakit olarak çekildiği ve diğer tutarlarında havale ve EFT yöntemiyle başka hesaplara aktarıldığı belirlendi. Alper Çelik'in döviz hesapları da dikkati çekti. Hesabına 207.744 dolar para girişi olduğu ve 45.700 dolar çıkış yapıldığı tespit edildi. Daha da ilginç olanı ise Çelik para çıkışı yaptığı zaman açıklama kısmına ahbap faaliyetleri için borç, ahbap, ahbap borç, Haluk için borç ifadelerini kullandı. Soruşturma kapsamında yasal bahis sitesinden de bilgi istendi. Alper Çelik'in bu site üzerinden tam 190 milyon 270 bin ayrı kuponda bahis oynadığı ve tamamını kaybettiği bilgisi de raporda yer aldı.
0: Tabii son günlerin en çok konuşulan konularından biri şüphesiz Ahbap Derneği soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülüyor. Şimdi dosyada adı geçen 3 isim var, 3 şüpheli var. Bunlar Haluk Levent tarafından kandırıldığını iddia ediyor. Peki dosya kapsamında bu 3 isim mağdur mu yoksa şüpheli mi? Gelin verdikleri ifadelere yakından bakalım. Bu üç isim kim? Sevda Kurt, Nurdan Eriş ve Ece Güner. İlk olarak Sevda Kurt'un ifadesiyle başlayalım. Şimdi Sevda Kurt Haluk Levent'le nasıl tanışıyor? Ahbaba yaptığı bir yardım başvurusu sonrasında tanışıyorlar. Sevda Kurt, Haluk Levent borçlarını ödemem halinde evleneceğiz, çocuk yapacağız iddiasında bulunuyor. Tabii İlerleyen dönemlerde aralarında bir para transferi geçiyor. Nasıl geçiyor? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birikimini Türkiye'ye getiriyor Sevda Kurt. Levent'in yönlendirdiği kişilere de havale yapıyor. Sevda Kurt'un maddi kaybı 4,5 milyon dolar. Ve hakkında verilen karar adli kontrolle serbest. Peki Nurdan Eriş. Nurdan Eriş'in Haluk Levent'le tanışma hikayesi şu şekilde: 2016 yılında İsviçre'de tanıştıklarını söylüyor. Tabii bu isim önemli çünkü Haluk Levent verdiği ifadesinde aslında evli olmadığını iddia etmişti, söylemişti. Nurdan Eriş ise 2018'de İsviçre'de evlendiklerini söylüyor. Sürekli tefeciler ve mafya tarafından tehdit edildiğini anlatarak para istiyordu diyor. Bu beni saf buldu, kandırdı ifadesinde bulunuyor Haluk Levent için. Aralarındaki para transferi nasıl gerçekleşiyor? Şirketini sattıktan sonra paraları Levent'in yönlendirdiği kişilere aktarıyor. Maddi kaybı Nurdan Eriş'in 30 milyon İsviçre frangı şeklinde. Hakkında verilen adli karar tutukluluk. Ece Güner, o da bir diğer dosya kapsamındaki tutuklanan isim. Haluk Levent'le ahbaba yaptığı bağışların ardından kendisiyle Haluk Levent kendisiyle iletişim kuruyor. Bu vesileyle tanışıyorlar. Daha sonrasında Ece Güner şu ifadeleri kullanıyor. Deprem sonrası ofisime geldi. Kişisel borç istedi. Kanser hastasıydım diyor. Boşanma aşamasındaydım. Güvendim. Bir yıl ödemedi. Kan kusturdu ifadesini kullanıyor Haluk Levent için. Şimdi Ece Güner ve Haluk Levent arasındaki para transferi nasıl gerçekleşiyor? Levent'in yönlendirdiği kişilere açıklama kısmına borç yazarak para gönderiyor. Maddi kaybı ise 1,5 milyon dolar ve yine Ece Güler soruşturma kapsamında tutuklanıyor. Bu üç isim dikkat çekiyor. Elbette ahbap soruşturması derinleşiyor. Ortaya yeni ifadeler, yeni bilgiler çıkıyor. Biz de gelişmeler oldukça sizlere aktaracağız.

Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. ABD İran'ı 7 gecedir üst üste vuruyor İran'da. Körfez'deki ABD üslerini vurarak karşılık veriyor. İran çok sayıda Amerikan üslerini de öldürdüğünü iddia etti. Askerini öldürdüğünü iddia etti. ABD, İran'ı hedef alan organizasyonların 7. gecesinde tamamlandığını duyurdu. Hedefte askeri altyapının yanı sıra sivil noktalar da vardı. Hürmüzgan eyaletinde köprüler ve tüneller vuruldu. Ulaşım ağı felç edildi. Caz kentinde vurulan su dağıtım pompası nedeniyle 10 bin kişi susuz kaldı. 27 Haziran'dan beri süren ABD saldırılarında can kaybı sayısı 50'ye çıktı. 500'den fazla kişi de yaralandı. İran'da saldırılara karşılık veriyor, misilleme yapıyor. Körfez'deki Amerikan üslerine saldırdı İran. Bahreyn'deki Amerikan insansız deniz aracı deposuyla yapay zeka hedefleme merkezi balistik füzelerle vuruldu. Kuveyt'te ise ABD askerlerinin bulunduğu iki üs hedef alındı. Devrim muhafızları saldırıda çok sayıda Amerikan askerini öldürdüklerini öne sürdü. Saldırılarda Kuveyt'in elektrik ve su tesislerinde de yangınlar çıktı. Bazı Kuveyt askerlerinin yaralandığı açıklandı. Ateş çemberi Irak ve Ürdün'e de sıçradı. Erbil'deki ABD üssü ve muhalif kamplar vuruldu. Ürdün hava sahasına giren 10 İran balistik füzesi havada imha edildi. ABD'li yetkililer su saldırılarında Amerikan askerlerinin yaralandığını belirtti. Hürmüz Boğazı'nda da tansiyon oldukça yüksek. İran boğazı geçişlere kapattığını belirtmişti. ABD desteğiyle geçmeye çalışan 4 gemiyi İHA'yla vurduklarını duyurdu. Boğaz'ın güneyindeki mayınlı bölgeden geçmeye çalışan 2 petrol tankerinde ise şiddetli patlamalar meydana geldi. Tahran yönetimi ABD saldırıları durana kadar Boğaz'dan bir damla petrol çıkışına dahi izin verilmeyeceğini duyurdu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise ABD ile varılan mutabakat saptındaki yükümlülükleri askıya aldıklarını söyledi. ABD'nin anlaşmayı ihlal ettiğini savundu. Peki Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik saldırılarını genişletecek mi? Amerikan basınına göre Başkan Donald Trump yeni askeri planlarını değerlendirdi. Bu planlarda İran'ın elektrik santralleri ve altyapı tesislerinin bombalanması var.

0: Haberi Axios sitesi paylaştı. ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdı. Buna göre Trump 14 Temmuz'da kurmaylarıyla bir araya geldi. Yeni askeri planlar değerlendirildi. Masadaki planlar arasında İran'ın elektrik santralleri gibi hayati altyapı tesislerinin vurulması, nükleer tesislere yönelik saldırıların şiddetlendirilerek zenginleştirilmiş uranyumun daha derine gömülmesini sağlamak var. Planlara ilişkin henüz nihai bir saldırı emri verilmedi. Trump yönetiminin asıl hedefinin Tahran'ı masada taviz vermeye zorlamak olduğu vurgulanıyor. Washington yönetimi askeri baskıyı eşi görülmemiş bir boyuta taşıyarak İran'ı kapalı tuttuğu Hürmüz Boğazı'nı yeniden küresel ticareti açmaya ve nükleer programla ilgili dayatılan şartları koşulsuz kabul etmeye zorlamayı planlıyor. İsrail'de de askeri hareketlilik var. İsrail yetkililere ABD İsrail'e onlarca yakıt ihmal uçağı gönderecek. Halihazırda Ben Gurion ve Ramon havalimanlarında 60'a yakın Amerikan ikmal uçağı bulunuyor. Gönderilecek yeni filoyla birlikte bu sayının savaşın başlangıcındaki en yüksek seviyeye çıkarılmasının hedeflendiği ifade ediliyor. Kanada'daki 850'den fazla noktada süren yangınlardan yükselen devasa duman bulutları Amerika Birleşik Devletleri metropollerini esir alırken ABD Başkanı Donald Trump yaşananları kasıtlı bir ihmal olarak nitelendirdi ve Kanada hükümetine gümrük vergisi yaptırımı tehdidinde bulundu.
1: Orman yangınları Kanada'da kontrolden çıktı. 2 milyon hektardan fazla alan kül oldu. Orman yangınları komşu ülke Amerika Birleşik Devletleri'ni adeta nefessiz bıraktı. Rüzgarın etkisiyle güneye taşınan yoğun duman tabakası metropolleri tamamen gri ve turuncu bir sis bulutunun altında bıraktı. Uluslararası Hava Kalitesi İzleme Kuruluşu IQ Air'in verilerine göre Detroit ve Chicago dünyanın havası en kirli şehirleri listesinde zirveye yerleşti. New York'ta özgürlük heykeli ve ünlü gökdelenler duman perdesinin arkasında kayboldu. Halka sokağa çıkmama çağrısı yapıldı. Kütüphaneler ve istasyonlarda ücretsiz maske dağıtımına başlandı. Hava kalitesi endeksinin tehlikeli sınırları aşarak kırmızı alarma geçtiği bölgelerde uzmanlardan korkutucu uyarılar geliyor. Çevre uzmanları mevcut hava kirliliği seviyesinde New York ve New Jersey'de sadece bir gün dışarıda vakit geçirmenin insan vücudunda yaklaşık 10 adet sigara içmekle aynı ölümcül etkiyi yarattığını açıkladı. Havada asılı kalan ince partiküllerin doğrudan kan dolaşımına karışarak bağışıklık sistemine zarar verdiği, uzun vadede kanser ve kalp hastalıklarını tetiklediği belirtiliyor. Bu durum pazar günü New Jersey'de İspanya ile Arjantin arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası finali öncesinde de sporcular ve taraftarlar için büyük bir sağlık endişesi yaratıyor. ABD Başkanı Trump ise yaşananlardan Kanada'yı sorumlu tuttu. Truth'tan açıklama yaptı. ABD'ye maliyeti hesaplanamaz boyutta olan bu hava kirliliğinden doğrudan Kanada hükümetini sorumlu tuttu. Kanada Başbakanı Mark Carney'i arayacağını belirten Trump, Kanada'nın temel orman yönetimi ve atık temizleme çalışmalarını yapmayı açıkça reddettiğini savundu. Her yıl tekrarlanan bu felaketin artık kasıtlı bir ihmal haline geldiğini vurguladı. ABD Başkanı bu kirliliğin ülkesine getirdiği ekonomik yükün Kanada'nın hali hazırda ödediği gümrük vergilerine mutlaka eklenmesi talimatını vereceğini ilan etti.
0: Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler binlerce can aldı. Geride ağır bir yıkım bıraktı deprem. Afetin ardından bölgeye ulaşan İHA İnsani Yardım Vakfı, depremzedelere sıcak yemek, içme suyu, gıda kolisi ve hijyen paketi ulaştırdı. Yardımların sürdüğü La Guaira'da yetkililer de Türk halkına ve İHA'ya teşekkür etti.
2: İHA İnsani Yardım Vakfı olarak geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 7.2 ve 7.5 büyüklüğün depremlerle büyük yıkım yaşanan Venezuela'nın La Guaira bölgesindeyiz.
3: 24 Haziran'da Venezuela'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda yapının yıkılmasına neden oldu. Depremin ardından bölgeye ulaşan İHA İnsani Yardım Vakfı acil insani yardım çalışmalarını başlattı.
2: Yaraları sarmak için depremzedelere yönelik hazırlamış olduğumuz hijyen kiti ve gıda kolilerini buradaki ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyoruz.
3: İlk etapta iki farklı noktada 250'şer gıda kolisi ve hijyen paketi dağıtıldı. Daha sonra La Gaira bölgesinde 1000 hijyen paketi, 1000 kişilik sıcak yemek ve 13,5 ton içme suyu ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
2: Tekrardan tüm Venezuela halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
3: İHH ekipleri depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. La Gaira Eyalet Valisi José Alejandro Teranda Türk halkına ve İHH'ya teşekkür ederek yapılan yardımların karşılıksız insani dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi.
0: İngiltere'de eğitim alıp Avusturya'daki kariyerini bıraktı. Türkiye'ye dönerek otoparkta kurduğu dikey tarım tesisinde üretime başladı. Genç girişimde şimdi yerli teknolojiyle ürettiği ürünleri Avrupa'ya ihraç etmeyi hedefliyor.
4: İngiltere'deki eğitiminin ardından Türkiye'ye döndü. Şimdi ise hedefi topraksız tarımla Avrupa'ya ihracat yapmak. Manchester Üniversitesi'ndeki eğitiminin ardından Avusturya'da çalışan genç girişimci Aylin Erdoğan kariyerini bırakıp Türkiye'ye döndü. Ataşehir'de kurduğu dikey tarım tesisinde topraksız tarımla üretime başladı. Otopark içerisinde kurulan 700 metrekarelik tesiste 30'dan fazla yeşil yapraklı ürün yetişiyor. Üretimin önemli bölümü ise şeflerin taleplerine göre planlanıyor.
5: Şu an için 12 müşterimiz var, ikisi otel. Michelin yıldızı restoranlarla çalışıyoruz.
4: Tesiste farklı marul çeşitleri, wasabi yaprağı ve özel fesleğen türleri üretiliyor. Hasat edilen ürünler düzenli olarak restoranlara ve otellere ulaştırılıyor. Erdoğan tesisin kurulumundan tohum tedariğine kadar tüm süreci yerli firmalarla yürüttüklerini belirtti. Hedeflerinin önce iç pazarda büyümek, ardından Avrupa'ya ihracat yapmak olduğunu söyledi.
5: İhracat için planlarımız var, hedeflerimiz var. Ar-Ge çalışmalarına da yakında başlayacağız umarım. Avusturya olabilir, Almanya olabilir, İngiltere'de İrlanda olabilir. Çok fazla avantajı var açıkçası.
4: Topraksız tarımın en büyük avantajlarından biri de su tasarrufu. Tesiste kullanılan devir daim sistemi sayesinde suyun %95'i yeniden kullanılıyor. LED aydınlatmalarla bitkilerin ışık ve iklim ihtiyaçları kontrol altında tutuluyor. Toprak kullanılmadığı için zirai ilaç ihtiyacı da ortadan kalkıyor.
5: Hayalinizin peşinden koşun, hiç bırakmayın. Çünkü ülkemizin geleceği aydınlık. O aydınlık siz olabilirsiniz kesinlikle.
4: Genç girişimci Avrupa'da edindiği deneyimi Türkiye'ye taşıyarak dikey tarımın yaygınlaşmasına ve Türkiye'den Avrupa'ya ihraç yapan bir marka oluşturmayı hedefliyor.
0: Efendim bu saat dilimine noktayı koyalım. Saat başında Duygu Göktürk akşam haberleriyle karşınızda olacak. Hoşça kalın.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
4: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
3: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatımızı kolaylaştırın.
5: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Ziraat Bankası sunar.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz hazırız. Siz de hazırsanız eğer hemen başlayalım. Ve cazın ritmi Kaş'ın zamansız doğasında bir kez daha yankılanıyor. Akdeniz'in en büyüleyici duraklarından biri olan Kaş, bu yazda caz sınırlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
1: Cazın ritmi Kaş'ın zamansız doğasında bir kez daha yankılanıyor. Akdeniz'in en büyüleyici duraklarından Kaş, bu yaz bir kez daha cazın rafine tınılarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Kaş Caz Festivali, 8. yılında 28-30 Ağustos tarihleri arasında müzikseverlerle buluşuyor. Festival, söyleşiler, atölyeler, DJ performansları ve yerli yabancı konserlerle katılımcılarına dopdolu bir program sunuyor.

Bu yıl kökler ve göçler mottosuyla yola çıkan festival, müziğin ötesine geçerek doğayla kurulan bağı odağına alıyor.

Festivalin açıklanan programı ise 3 güne yayılan güçlü bir seçki sunuyor. Anıl Şallıel, Julia Biel, Şenay Lambaoğlu, Cimba Groove, Feride Hakim Quintet, Öner Karaçuha Quartet, festivalin isimleri arasında yer alıyor.

Öte yandan disiplinler arası yaklaşımıyla öne çıkan Michael Goddard Trio ise bu yılın dikkat çekici performanslarından biri olmaya hazırlanıyor. Çağdaş Caz'ın yerel sahnedeki güçlü temsilcilerinden Homeland ise Tulu Tırpan, Serkan Çağrı, Mehmet Akatay ve Mehmet Özen'den oluşuyor.

her geçen yıl programını genişleten ve deneyim alanlarını çoğaltan Kaş Caz Festivali, bu yılda müzikle doğa arasında kurduğu güçlü bağla katılımcılarına yalnızca bir festival değil, bütünsel bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin önemli sinema buluşmalarından biri olan Boğaziçi Film Festivali bir kez daha sinemacıları ve sinema severleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. 8-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalin yarışma başvuruları ise devam ediyor.

Altın Yunus Yolculuğu başlıyor. Boğaziçi Film Festivali yarışmaları için başvurular açıldı. Türkiye'nin önemli sinema buluşmalarından biri olan Boğaziçi Film Festivali, 14. yılında da sinemacıları ve sinema severleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. 8-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin ulusal ve uluslararası yarışma bölümleri için başvuru süreci devam ediyor. Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından hayata geçirilen Boğaziçi Film Festivali, bu yılda sinemanın yaratıcı ve özgün örneklerini İstanbul'da bir araya getiriyor. Festival, Türkiye ve dünyadan dikkat çeken filmler, ustalık sınıfları, söyleşiler ve sektör etkinlikleriyle bir hafta boyunca şehri sinemanın odağına taşıyacak. Bu yılda ulusal uzun metraj, uluslararası uzun metraj, kısa film ve ulusal belgesel film olmak üzere 4 ayrı film kategorisinde başvuruları kabul edecek olan festival, yeni sinemacıları desteklemeyi ve bağımsız sinema üretimini görünür kılmayı sürdürecek.

0: Değerli izleyenler, bu hafta da birbirinden farklı türde yapımlar vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan bazılarını sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım.
1: We are looking for armed bandits.
2: We've shut down every Arab printing press.
3: Bu hafta Kırmızı Halı seyircimizi sinema salonlarında birbirinden farklı türde ve içerikte yapımlar bekliyor. 6 yeni filmin vizyona gireceği yeni haftada 3 başarılı film ise öne çıkıyor. Onlardan ilki Filistin 36 yapımı. Film, 1936 yılında Filistin topraklarında sömürgeci Britanya'ya karşı kaynamaya başlayan isyan hareketini köylü ile Kudüs arasında mekik dokuyan Yusuf'un gözünden anlatıyor.
4: Arab and Jew can live together.
5: مهناز یه تو بعد از ازدواج علاقت از دست میدی
6: اگر ناراحت نمیشی من تجربه شو داشتم من دارم بهت
3: بیر دیگر فیلمم ایسه جزا
7: پدرش که اصلا عمرش رو داده به شون آقای سامپانیان من موندم با دو تا بچه دستم
8: خیلی دارم برای خودم تنگ شد
3: اشینی کایبتمیش بیر همشیره اولان مهناز Dik başlı oğlu Ali Yar'ı büyütmenin zorluklarıyla boğuşmaktadır. Aile içi gerilimler, düzenlenen bir nişan partisi sırasında doruk noktasına ulaşır.
9: Munde ta befahmi men çe karayı mekham bahat bu kanam henüz nekerdim.
3: Beklenmedik bir trajedi kutlamaların üzerine gölge düşürdüğünde Mahnaz'ın hayatının dengesi alt üst olur.
10: Hecelat demi keşin haberu nederin haya nederin.
11: We won the war.
3: Üçüncü filmim ise Odyssey.
12: I want you to choose me.
13: Ithaca's king is coming back.
12: No, he's not.
3: Homeros'un ünlü destanından uyarlanan film, İthaka kralı Odysseus'un Trova Savaşı sonrası doğduğu topraklara dönüş yolunda yaşadığı maceraları konu ediniyor.
12: Not even the gods.
0: Değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanat tarihçisi ve medya sanatçısı Hakan Yılmaz ile yaratıcı yönetmen ve medya sanatçısı Süleyman Yılmaz bizimle birlikte Kırmızı Halı'dalar. Eğer sizler de buradaysanız hemen keyifli sohbetimize başlamak isteriz. Merhabalar, hoş geldiniz.
14: Selam.
15: Selamlar, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
15: Çok iyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Hakan sen nasılsın?
15: Güzel, keyifler yerinde, işler yolunda, gayet iyi gidiyor.
0: Süper, gayet iyi görünüyorsunuz. İyi ki Kırmızı Halı'dasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.
15: Teşekkür.
0: Dedikten hemen sonra müsaadenizle klişe bir girizgah ama benim için önemli olan bir girizgahla başlamak istiyorum. Sanat sizler için ne demek? Sanatın kavramsal karşılığı nedir? Bu kelimeye bakışınız, bu kavrama bakışınız nasıl? Hakan lütfen seninle başlayalım.
15: Tamam, yani bugün sanat dediğimiz şey artık böyle geçmişteki gibi bir şey değil bence. Bir sürü anlamı var ve herkes için farklı şeyler. Yani biri için bir prestij projesi olabilir, kimileri için bir reklam unsuru olabilir, kimileri için gerçekten bir kendini ifade yöntemi olabilir. Benim uzman olduğum ve üzerine çalıştığım alan dolayısıyla benim için sanat kültürel mirası taşıyan bir nehir gibi aslında. Ben de bu nehirdeki... Bu nehri doldurmaya çalışanlardan bir tanesiyim bence.
0: Çok güzel ve betimleyici bir özet oldu. Süleyman lütfen.
15: Yani Hakan'a çok katılıyorum. Gerçekten 1950'de mesela bu soruyu sorsaydınız belki çok daha dar bir küme içerisinden cevap alıyor olurduk. Ama bugün bence çok daha geniş bir tanımı var ve her sanatçının kendi tanımı çok kıymetli geliyor bana. Benim için şöyle, ben tasarım kökenliyim, tasarım eğitimi almış birisiyim ve bu kelimeyi de Türkçe'de çok severim. Tasa kökünden gelir, yani bir sorun çözme kökünden gelir. Böyle bir background'dan geliyorum ve aslında sorun çözdüğümüz, sorulara cevap bulduğumuz bir disiplin. Fakat sanatla tanışmam şöyle oldu, yani bu sorunları çözen kişi değil de sanatçı aslında, soruyu soran kişi. Hı hı. Benim de sorularım var, yani çözmek istemediğim ama üzerine konuşmak istediğim, bir diyalog başlatmak istediğim başlıklarım var. Sanat benim için biraz böyle bir şey, biraz soru sormak, biraz bir diyaloğu başlatmak için aslında kullandığım bir düşünme pratiği aslında. Benim için biraz böyle bir yerde.
0: Biraz girizgah yaptın, o yüzden seninle devam etmek istiyorum. Sanat ve dijital sanat üretimine yolculuğunu ne zaman ve nasıl başladın TASA ile birlikte?
15: Yani şöyle, biz gerçekten, Hakan da muhtemelen aynı cevap verecek çünkü aynı evde büyüdük. Ne zaman başladı gerçekten bilmiyorum. Çok küçük yaşlarımızda aslında bilgisayarla tanıştık ve belki bizim yaşımızda olanlar bilir, Commodore diye bir cihaz vardı. Ve bu cihazla bir yanında kitapçık gelirdi böyle. O kitapçıkta bir kodlar vardı. Onları yazınca ekranda böyle mavi bir ekranda bir mouse sağa doğru giderdi. Sanırım o andı. Çünkü o an şunu fark ettik ikimiz de. Bilgisayarla yaratıcı bir çıktı verilebilir, yaratıcı eylemler yapılabilir bir domain, bilgisayar dünyası. Bence bu çok şey oldu. Yani o günden itibaren aslında fikirlerimizi bilgisayarla da hayata geçirebileceğimize dair ilk tohum ekildi diyebilirim. Çok küçüktük yani sanırım 14-15 yaşlarında ilk bilgisayarla üretimimiz oldu.
0: Çok güzel. Hakan, bu tohumun sendeki karşılığı?
14: Tam anlattığı gibi Süleyman'ın aslında 14 yaşında başlamıştı ve aslında hani şey... Bence bunda hiç şaşırılacak bir şey yoktu. Çünkü o yaşta bir çocuk eli sanata gittiğinde, düşünceleri sanata doğru gittiğinde elinin altında ne varsa onunla sanat yapmaya meyil ediyor. Yani 14 yaşında bir çocuğu zaten gürzle, çekiçle, mermer kırarken de hayal edemezsiniz. Dolayısıyla elinin altında ne varsa onunla başlıyor. Kimin elinde kağıt kalem oluyor, kimin elinde hamur oluyor, kimin elinde, bizim elimizin altında bilgisayar vardı. Bugün de öyle. Yani bugünkü çocuklar da eli sanata gittiğinde işte tabletiyle bir şeyler yapıyor, telefondan bir şeyler yapıyor. Onun gibi aslında lise çağlarımızda başlamıştı hikaye.
0: Çok güzel. Buradan müsaadenizle dijital sanat meselesine gelmek istiyorum. Sizler tasarımla birlikte, sanatla birlikte aynı zamanda birer dijital sanat üreticisisiniz. Bunun sizdeki karşılığı nedir demeden hemen önce neden dijital sanat? Neden buraya doğru evrildiniz?

0: Devam edeyim. Yani aslında bu 14 yaşında başladığımız hikaye dolayısıyla bizim çok akıllı bir babamız vardır. Ve bu durumu fark eder fark etmez bizi ilgili kurslara yönlendirdi. Ve bu o zaman adı dijital sanat olmayan, dijital sanat stüdyosu olmayan stüdyolarda stajlar buldu bize. Ve olaylar başlamış oldu böylelikle ve ister istemez ve o dönemde şey bir konuydu da. Yani sen mesela resim yapacağım dediğinde çok fazla bununla ilgili sana şey cevapları geliyordu. Hani işte sanatçı olma bit biliyorsun Türkiye'de kendi kapı ama biz aslında bilgisayarla uğraştığımız için ve o zaman bilgisayar şimdiki yapay zeka gibi çok parlak bir kelime olduğu için de çocuklar bilgisayarla bir şeyler yapıyorlar deyip ne yaptığımıza çok da bakmadılar. Yani biz o sırada aslında çizimler, resimler bir şeyler yapıyorduk yani. Dolayısıyla da artık böyle 10. 15. yılımızı doldurduğumuzda dijitalde ciddi bir ustalığımız olmuş oldu. Çünkü bütün külliyata hakim olmuş olduk
1: Şahane.
0: O süreçte. Dolayısıyla da bugün bize dijital sanatçı diyorlar ama yani bence sanatçıyız biz.
1: Dijital sanatçı meselesine geleceğim ama neden dijital sanata evrildiğinizi ve neden dijital sanat tercih ettiğinizi Süleyman'a da sormak isterim.
2: Bence bizim açımızdan bir habitat meselesiydi daha çok. Yani habitattan kastım o yaratıcı ruhun etrafında üretebildiği, beslenebildiği, deneyip yanılabildiği bir habitattan bahsediyorum. Bu belki bundan 50 yıl önce bir atölye ortamıydı. Bizim içinse o atölye bilgisayarın içiydi aslında. Dolayısıyla bir kere habitatımız buna daha müsaitti. Bence bu çok tetikledi. Ama tabii artık yani yaşım ilerledikten sonra da neden hala buna devam ediyorsun diye sorarsan da şöyle bir cevap verebilirim. Ben dijital alanları aslında kamusal alanlara çok benzetiyorum. Yani bugün mesela işte Instagram'a bir şey koyduğunuzda 7 yaşında biri de görebilir onu. İşte 70 yaşında biri de görebilir. Bir sürü sosyo-kültürel yapıdan insana aynı anda ulaşıyor. Bence kamusal sanat alanları da buna çok benzer. Yani gerçekten sokağa bir iş yapmak gibi geliyor bana. Dijitalde bir şeyler üretmek ve dijitalde bunları sergilemek, sunmak. Dijital domainlerde yani. Dolayısıyla bu eşitlikçi yanı da beni hala çok cezbediyor. Her gün çok cezbediyor, evet.
1: Buradan kendi üsluplarınıza gelmek istiyorum. Sizler bu sanatçıların cevaplaması için birer zor soru olabilir üreticilerinde. Ama ben merak ediyorum, bütün samimiyetimle soruyorum. Sizler kendi üretimlerinize nasıl bir perspektiften bakıyorsunuz? Tat, doku, duygu olarak nasıl yorumluyorsunuz kendi işlerinizi? Hepsinin kendileri içerisinde bir biricikliği olduğunu düşünüyorum ben. Hakan.
0: Güzel ve gerçekten de zor bir soru. Benim kariyerim hani bu soruyu cevaplamak için biraz uzun bir kariyer bence. Çünkü devinmişliği var, dönüşmüşlüğü var kariyerimin yani. Ama bugün içinde olduğum yerde işte aslında dijital sanat dünyasının içinde geleneksel sanatları devam ettirmeye çalışan ve bunu yaparken de geleneksel sanat tekniklerini kullanmayan, yani geleneksel olmayan metotlarla geleneksel sanatlar yapan ve bunların yeni temsiliyetleri üzerine kafa yoran bir sanat tarihi kökenli bir sanatçı olduğum için biraz bu tarafa doğru geldi. Yani aslında yapmaya çalıştığım şey hani tüm hem Türk İslam eserlerinin tamamı için söyleyebilirim. Yani buradaki mirasın dijital dünyada bir temsiliyeti olmazsa ve bunları buraya taşıyamazsak
1: kaybolacak.
0: Evet, bir ufak kayıp olacak gibi hissediyorum. Dolayısıyla da bir vazife edinmiş durumdayım kendime. Bunu yaparken de yeni neslin bunu seveceği bir üslupla bunu yapmaya çalışıyorum. Ki onların hoşuna gitsin. Asıl konum şu yani. Çok yeni nesil gençlerin hani aşırı içerik tükettiklerini biliyorum. Ve onları böyle müzede bir işte vitrinde, cam vitrinde duran tek bir lambayla aydınlatılmış ve kocaman metinleri okumadıklarını da biliyorum. Ve bunun onların ilgisini çekmediğini biliyorum. Dolayısıyla bu içerikleri, müze içerikleri diyebileceğimiz içerikleri dijital dünyaya dönüştürerek, dijital dünyada onların yeni temsiliyetlerini yaratarak onların ilgisini çekecek bir hale getirmeye çalıştığımı söyleyebilirim.
1: Çok güzel bir söylem oldu. Süleyman lütfen.
2: Ben de o sırada düşündüm. Zor bir soru gerçekten. Benim alanım şöyle, ben uzun yıllardır ekoloji üzerine çalışıyorum, doğa üzerine işler üretiyorum. İklim krizi, iklim verileri gibi konularla ilgiliyim. Ve bunları aslında, bugün aslında içinde olduğumuz dünyada işte bu iklim verileri dediğimiz şey, yani havaya kafayı kaldırdığımızda anlamıyoruz iklimin değiştiğini ama 100 yıllık bir veriye baktığımızda
1: uzun vadedeki süreçte.
2: Aynen. Çok aşikar bir şey. Ve ben aslında bu görünmeyen, yani okunamayan ya da algılanamayan bu verileri bir şekilde daha görsel olarak veya işitsel olarak ya da daha deneyimsel olarak insanlara çevirisini yapıyorum bile.

diyebilirim. Bu verilerden yola çıkarak, bu verilerden hani biraz üslup da buradan gelişiyor. Yani aslında bir veri bana ilham veriyor. Yani böyle bir veri var ve o sırada korkunç bir şey olmuş mesela. Bu ilham veriyor ve bundan çıkarak bu

0: aynı zamanda. Bu zor da bir sorumluluk olsa gerek. Ben kendi adıma tebrik ediyorum sizi ve çalışmalarınızda güzel bir yolculuk temenni ediyorum deyip kardeşsiniz. Çatıştığınız işlerden bahsediyorum. Birlikte yol aldığınız, ayrıştığınız noktalar oluyor mu? Birlikte ürettiğiniz konular oluyor mu? Merak ediyorum.
1: Tabii ki oluyor diye cevap vereceğim. Çünkü aslında biz tek yumurta ikiziyiz. Dolayısıyla Süleyman aslında benim %99.6 oranında genetik olarak birebir aynım. Dolayısıyla şey gibi bir problem var. Yani insanın kendiyle olan mücadelesine çok yakın bir mücadele var. Bizim aramızda, yani bizim bu kadar gelişik sanatçılar olmamızın sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü o çok rafine ve çok kaliteli bir rekabet, yani yaklaşık 20 yıl süren bir şey bu. Hani bir tatlı tatlı itmeli çekmeli bir mücadele sürecinde ikimiz de bu kadar gelişmiş olduk yani. Ve o süreçte de tabii ki anlaşamadığımız ve taban tabanı zıt düşündüğümüz birçok konu var yani. Ama bu bence bizim ikimiz için de söylüyorum, ikimizi de oldukça geliştiren ve sanatımızı savunmayı bize öğreten bir şey oldu. Çünkü hani ben ne eleştirmenler tanıyorum, yani benim sanatımla ilgili yorum yapan, o kadar nazikler ki onlar Süleyman'ın bana söylediği sözlere ya da benim Süleyman'a söylediğim sözlere göre. Hani o yüzden benim için bir referans noktası mesela. Yani ben kendi yaptığım çalışmalardan bir tanesini Süleyman'a gösteriyorum ve Süleyman'a karşı savunabiliyorsam dünyadaki herkese karşı savunabilirim.
0: Bu çok iyi bir şey olsa gerek. Yani tüm açıklığıyla, tüm dürüstlüğüyle size tırnak içinde iyi ya da kötü olduğuna dair, tırnak içinde söylüyorum, bir karşı söylem var. Bu da sizi geliştirici bir şey olsa gerek.
1: Kesinlikle.
2: Aynen. Şahane. Yani böyle, yani bugün şimdi kırmızı halıda olduğumuz için belki bir sinemadan örnekle ben de bunu ifade etmek isteyebilirim. Aslında yani Hakan'ın söylediklerine %100 katılıyorum. İnanılmaz geliştirici, çok hızlı anında geri dönüş, feedback alabildiğim ve bir profesyonelden yorum aldığım bir habitat hayal edelim. Fakat hatta biz buna rekaberlik diyoruz. Yani
0: çok güzel.
2: Whiplash filmindeki yani Whiplash filmi bence orada hani hocasıyla olan ilişkisi, sürekli onu push eden, daha iyisini çıkarabileceğini bilen,
0: motive eden
2: ve sürekli böyle elinde bir omuz omzunda bir el hissederek ürettiğini düşün. Yani hep biri var.
0: Çok orada.
2: Dolayısıyla bu bence şey, bir yandan gerçekten şey, zor bir şey. Fakat üstesinden gelebilirsen de gerçekten çok geliştirici ve daha geniş de düşünmene, geniş de bakmana sağlayan bir durum. Böyle özetleyebilirim. Yani.
0: Yolunuz açık olsun.
2: Çok sağ olun.
0: Teşekkür ederim ben de. Sanat fayda sağlamak zorunda mı sizce? İster dijital sanat özelinde cevaplayabilirsiniz, isterseniz genel sanat özelinde cevaplayabilirsiniz. Sanat bize fayda sağlamak zorunda mıdır? Buradan iyileştirici gücüne de gelebilirsiniz. İyileştirici olmak zorunda mıdır? Vesaire.
1: Bence kesinlikle evet, fayda sağlamak zorundadır. Bugün içinde olduğumuz çağda sanat fayda sağlamak zorundadır. Çünkü gerçekten çok fazla problemin olduğu bir çağda yaşıyoruz yani. Ve bunlardan bazılarıyla sanatçılar ilgilense ne hoş olur. Çünkü sanatçıların çoğu aslında kendini çok iyi ifade edebilen ve dolayısıyla herhangi bir problemi de çok iyi işaret edebilen ya da bir çözüm önerisi sunduğunda lafı dinlenen bir kanaat önderi pozisyonunda da olduğu için dolayısıyla suya sabuna dokunmayan sanatçı meselesi bana pek de sempatik gelmiyor açıkçası. Onları tam bağrıma basamıyorum.
0: Çok
1: ama
0: güzel.
1: Herhangi bir meseleyi kendine dert edinmiş ve bununla ilgili iletişim yapmaya çalışan sanatçılar bana daha güçlü ve daha kalıcı geliyor. Örnek veriyorum, Süleyman'la yaptığımız bir çalışma var. Deniz Kaplumbağaları ile ilgili bir çalışma bu. Ve aslında bayağı ciddi bir farkındalık yaratıyor ve o canlıların hayatında devam etmesini sağlıyor ya da yine Süleyman'ın yaptığı iklimle ilgili işler, benim kültürle ilgili yaptığım işler aslında bir şeylerin yaşamına devam edebilmesine aracı olabilecek güçte çalışmalar bunlar. Ve bu fonksiyon, böyle bir fonksiyonun oluyor olması bence sanatı kutsal kılabilecek yeni öğelerden bir tanesi. Şuraya bağlayıp toparlayacağım. Yani 16. yüzyıl, 17. yüzyılda sanat kutsal mekanlarda yer aldığı için, yani bir camiye gidiyorsunuz, mükemmel bir kalemiş var, harika bir çini var mesela. İnsanlar buralarda sanatla karşılaştığı için sanatın kutsal olduğunu düşünmeye meyil ediyorlar. Bugün öyle değil. Bugün müzeler var, galeriler var, her yerde var yani sanat. Sanatın hala kutsal kalabilmesi için bence bu az önce söylediğimiz görevleri üstlenebilmesi ve buralarda yol kat edebilmesi, hatta yollar açabilmesi gerektiğini düşünüyorum ki biz sanatı kutsal olarak tutabilelim. Aksi halde bir dekorasyon öğesi gibi geliyor bana.

0: gayet iyi anladım. Süleyman, peki sen ben de şöyle söyleme, ne cevap vermek istersin, ne düşünüyorsun?
1: Ben de şöyle düşünüyorum Ali. Yani şimdi burada fayda dediğimizde hep toplumsal bir fayda gibi algılanıyor. Ben buradaki faydayı biraz daha bireysel bir fayda tarafından bakıp bir cevap vermiş olayım. Hakan'dan da farklı bir taraftan bir cevap döndürmüş olalım. Ben şöyle düşünüyorum, yani bir kişi, bir birey bir eserle karşılaştığında daha önce düşünmediği bir şeyi düşünüyorsa, daha önce hiç sorgulamadığı bir konuyla ilgili bir pencere açılıyorsa, belki o kişinin dönüşümünde bir tetikleyici olabildiyse sanat, ya da bir konuyla ilgili daha önce hiç empati kuramadığı bir konuya empati kurmasını
0: aracılık ediyorsa
1: buna da bir fayda diyebiliriz bence.
0: Kesinlikle.
1: Ve yani o kişinin dönüşümünde bir faydası olmuş olabilir ve bence bu çok önemli bir fayda. Sanat yap, yani bu işi sanat yapmazsa kim yapacak? O anlamda evet, fayda.
0: Sanatın böyle bir sorumluluğu üstleniyor olması lazım açık bir şekilde.
1: Bence istemese de oluyor bu zaten. Yani sanatın böyle bir gücü var, dönüştürebilir.
0: Çok güzel, çok güzel. Dijital sanatın sanat olup olmadığına dair çeşitli söylemler gelişebilir. Saygı duyarız, saygı duymakta durumunda, göstermekte durumundayız. Sizler ne düşünüyorsunuz? Böyle eleştiriler geliyor mu? Bu sanat mıdır? Gerçi bu diğer disiplinler için de aynı şekilde geçerli ama dijital sanatın sanki üstüne daha da yükleniyor olabilirler. Süleyman, ne düşünürsün?
1: Tamam. Ya ben şöyle düşünüyorum. Şimdi aslında ilk sorunda da bunları biraz açıkladık. Yani sonuçta ben sanatı hala bir düşünsel bir üretim hali gibi görüyorum. Dijital sanat da aslında bir sanat üretme pratiği. Sonuçta işte bir kavramı alıp onun bir görsel çıktıya dönüştürüyorsunuz. Dolayısıyla bence kesinlikle sanattır. Bu arada tüm dünyada bu zaten hani belki Türkiye'ye geç gelmiş bir kavram ama dünyada 1950'lerden beri osiloskoplarla dijital sanat yapılıyor. Bugün Tate Modern'de gidip görebilirsiniz. Dolayısıyla bence kesinlikle sanat olarak bakıyorum. Bir tek şöyle bir şey, yani 50 yıl önceye göre şöyle bir şey var. Sanatçılar objeler yaratıyorlar. Ve bu objelerin bir iktidarı oluşuyor. Yani çok büyük bir heykel gördüğünüzde o sizin üzerinizde bir iktidar kuruyor aslında eser. Dijital sanattaysa bu belki daha küçük ekranlar içerisinde deneyimlendiği için bir obje iktidarı üzerinizde kuramıyor. Ama bunu bence dijital sanatçılar çok güzel yöntemlerle aştılar. Hakan da iyi örneklerinden birisi. Kamusal alanlarda devasa işler açarak o yine bizim objenin iktidarı diyebileceğimiz şeyi yine yarattığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla evet, gerçekten çok eleştirilen bir alan. Ama yani işte 1950'de bir sanatçıyla karşılaştığınızda ya ressamdı ya heykeltıraştı ve çok kolaydı yani. Ama bugünün sanatında yine Hakan'ın söylediği gibi bugün birçok şeye sanat diyebiliyoruz. Yani birçok şeye sanat diyebiliyoruz. Dolayısıyla dijital sanat neden olmasın?
0: Neden olmasın? Dijital sanat sanat mıdır? Tırnak içinde soruyorum. Lütfen Hakan.
2: Bu soruyu soranları ben de duyuyorum. Bana da çok soruluyor. Hakan, dijital sanat sanat mıdır falan. Onlara çok kötü bir haberim var. Dijital sanat sanat. Yani kalpleri kırılıyor buna. Bunu düşünmelerinin sebebini algılayabiliyorum bu arada. Çünkü zahiri bir görüntü olduğu için benim yaptığım çalışmalarda, örnek veriyorum, Galata Kulesi üzerindeki işlerimi görmüşsünüzdür. Kız Kulesi üzerinde, İzmir Saat Kulesi üzerindeki çalışmalarımı görmüşsünüzdür. Bunlar projeksiyonla yansıtılan bir görüntü olduğu için ve zahiri bir görüntü olduğu için insanlar bunu düşünmeye meyil ediyor olabilir bence. Fakat oraya gelen ve o işleri izleyen insanların yaşadığı deneyimler ve hissettiği duygular ne kadar gerçekse o sanat da o kadar gerçek olmalı. Dolayısıyla dijital sanatın gerçek sanat olup olmadığıyla ilgili bence bir şüphe yok ama belki de vakte ihtiyaç vardır. Yani çok basit bir referansla, hani serigrafi makinelerinin otomatikleşmesi ve baskıların, özellikle resim çalışmalarının, tabloların serigrafiyle matbaalarda yapılması döneminde de benzer bir soru işareti var biliyorsunuz. Bunlar sanat mı değil mi falan diye, ama zamanla görüyoruz ki evet onlar sanat aslında. Yani dijital sanatın da böyle bir zamana ihtiyacı
0: var. Zamana ihtiyacı var. Evet. Buna paralel bir soru sormak istiyorum. Bir de işin içine yapay zeka mevzuu girdi. Sizin yapay zeka ile ilişkiniz ve diyaloğunuz ne ölçüde kullanıyor musunuz, destek alıyor musunuz ya da destek alıyor musunuz demek doğru bir tanım mı bilmiyorum.
1: Yani kaçınılmaz bir biçimde kullanıyoruz tabii ki. Eserlerimde ne kadar kullanıyorum şu anda emin değilim. Çünkü benim de iş akışıma yeni yeni giren bir şey. Ve ben aslında şöyle düşünüyorum. Yani neolitik dönemden beri sanat diye bir şey var insan hayatında. Ve sanat insan gibi, felsefe gibi dönemiyle, zamanın ruhuyla ister istemez çok güçlü bağları olan bir kavram olduğunu düşünüyorum. Ve biz nasıl bugün neolitik dönemde kullandığımız tekniklerle sanat üretmiyoruz ya da bundan 100 yıl önce de üretmiyorduk. Bugünkü araçlar, bu araçlar ve bunlarla sanat üretiyoruz ve zamanın ruhu böyle bir ruh. Daha hızlı, çok hızlı ve bence final çıktının altındaki felsefeden daha önemsiz olduğu bir çağdayız. Yani altındaki felsefe çıkış noktası, hayatımıza kattığı bakış açısı bunlar final çıktısından daha önemli. Çünkü gerçekten daha iyi fikirlere ihtiyacımız var. Daha çok görsele ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum ben.
0: Alt metni kuvvetliden bahsediyorsun.
1: Aynen, aynen öyle.
0: Söylemek istediği şey neye hizmet ediyor gibisinden.
1: Aynen öyle, tam olarak onu söylemek istiyorum. Şimdi eğer gerçekten kuvvetli bir kavramsal altyapısı varsa herhangi bir projenin bunu yapay zeka ile görselleştirmiş olması bence o işi zayıflatmıyor. Tabii burada şunu da ayırmak lazım. Gerçekten bir sanat diye bir şey var, bir de sanat endüstrisi diye bir şey var. Bence bu ikisini ayrı bakmak gerekiyor.
0: Çok biz bugün, doğru bir noktaya değindin.
1: Evet, biz bugün sanat üzerinden konuşuyoruz. Dolayısıyla tabii ki sanatın içerisinde crafting yani zanaat her zaman çok kıymetli, hala da çok kıymetli. Yapay zekanın azalttığı taraf bence bu taraf. Yani crafting'i daha hızlandırıyor. Yani zanaatı daha hızlandırıyor. Fakat dediğim gibi eğer o işin içerisinde, o eserin içerisinde bir kavramsal altyapı sağlamsa ben o işin gerçekten neyle üretildiğine çok da takılmıyorum. Hı-hı. Aynen. Dolayısıyla tabii ki de bir özgünlük problemi var. Hala çok bütün dünyanın tartıştığı bir konu hala bu. Ve net bir yere de varamadık. Fakat dediğim gibi ben bütün eserlerde hep o altyapısı benim daha çok dikkatimi çektiği için oraya bakıyorum. Eğer güçlüyse yapay zekayla da üretmiş olabilir. Ben yine beğeniyorum yani.
0: Harika. Süleyman'a katılıyor musun?
2: Katılıyorum. Çoğu yerde katılıyorum.
0: Eklemek istediğin bir şey var mı? Kısaca. Yani...
2: Çok hızlı söylemek gerekirse yani eserin fikrinin ve çıkış noktasının yapay zekadan alınması konusuna çok mesafeliyim. Bu kesinlikle insanla ilgili olmalı. Çünkü yapay zeka sevgilisinden ayrılıp kötü bir gün geçiremez, annesiyle tartışıp canı sıkkın olamaz ya da işte bir sınavdan iyi bir başarı kazanıp bunun getirdiği motivasyonla bir şeyler karalayamaz. Dolayısıyla buraları bence yapamaz ve yapmamalı şimdilik. Ama Süleyman'ın söylediği gibi eskizleme sürecini mesela ve deneme sürecini hızlandırabilir. Buralarda bağrımıza basarız.
0: Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir özet ve söylem oldu. Çatıştığınız noktalar var. Birlikte aynı fikirde olduğunuz noktalar var. Onları açmak ve konuşmak da isterim ama sürem doldu. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki Kırmızı Halı'daydınız. İyi ki buradaydınız. Eklemek istediğiniz bir şey varsa duymak isteriz.
2: Çok teşekkür ederiz bizi davet ettiğiniz için efendim.
0: Biz de teşekkür ediyoruz Süleyman.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Davet için çok keyifliydi.
0: Çok teşekkür ederim. Ben üretimlerinizi, eserlerinizi, çalışmalarınızı adı her neyse yakından ilgiyle takip ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Değerli kızını gözlerinden öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Dalı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda iki değerli konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları efendim. Ben Duygu Göktürk, hafta sonu akşam haberleriyle karşınızdayız. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetler konusunda yapılan çalışmalarla ilgili son bilgileri paylaştı. Yapılan paylaşıma göre 6 faili meçhul olarak kapanan dosya yeniden açıldı ve aydınlatıldı. Bakan Gürlek, karanlıkta kalan olayları aydınlatmak için devletimizin bütün imkanlarını seferber edeceğiz dedi.
1: Faili meçhul cinayetler bir bir aydınlatılıyor. Son olarak 2005-2016 yılları arasında işlenen 6 cinayette daha dosyalar raftan alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının çalışmaları hakkında son gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaştı. Balıkesir'de 21, Denizli'de 20, Samsun'da 19, Hatay'da 14 ve İstanbul Bayrampaşa'da 12, Fatih'te 10 yıl önce işlenen faili meçhul cinayetler yeniden incelemeye alındı. Balıkesir'de 20 yıl önce bir ev kundaklanmış ve çocuk yaştaki Esra Aşık yanan evde hayatını kaybetmişti. Dosya kapsamında bir şüpheli tutuklandı. Denizli'de 11 yerinden bıçaklanarak öldürülen Mehmet Ali Türkmen yeniden incelenen dosyası kapsamında 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Hatay'da Selbi Uygur öldürüldükten sonra bir yere gömülmüştü ve tespit edilen yerde yapılan incelemelerle kemiklerin Selbi Uygur'a ait olduğu tespit edildi. Bir başka faili meçhul cinayet İstanbul'un Bayrampaşa ve Fatih ilçelerinde yaşanmıştı. Bayrampaşa'da 12 yıl önce işlenen cinayetin ardından o günün ve günümüzde yapılan incelemeler karşılaştırıldı. Tespit edilen bir şüpheli bu kapsamda tutuklandı. Fatih'te de 10 yıl önce Yusuf Sayaner öldürülmüştü. O dönemde yapılan soruşturmada şüphelilerin dosyayı yanlış yönlendirdiği anlaşıldı. Yeniden yürütülen soruşturmayla o şüpheliler suçlarını itiraf etti ve ardından tutuklandı. Samsun'da da 19 yıl önce işlenen cinayette benzer olaylar yaşandı. Soruşturmayı yanlış yönlendirdiği anlaşılan 4 şüpheli tespit edildi. Ardından kıskıvrak yakalandı.
0: Jandarma terörle mücadele ekipleri başarılı bir operasyona daha imza attı. 30 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik gerçekleşen operasyonda 119 DAEŞ şüphelisi kıskıvrak yakalandı.
1: Türkiye'nin terörle mücadelesi aralıksız sürüyor. Son olarak jandarma ekipleri 30 ilde eş zamanlı terör operasyonu gerçekleştirdi. Hedefte DAEŞ'lı teröristler vardı. 119 şüpheli yakalandı. Operasyonlarla ilgili detaylar İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. İllerin Cumhuriyet Başsavcılıkları ile jandarma terörle mücadele ekipleri bu operasyonlarda koordineli çalıştı. Adresler tespit edildi ve bir şafak vakti ansızın baskınlar yapıldı. Havadan drone takibiyle de operasyonlar an be an kaydedildi. 30 ilde yakalanan 119 DAEŞ mensubunun örgüte üye oldukları, örgüt propagandası yaptıkları ve terör örgütüne finans sağladıkları tespit edildi. Yapılan paylaşımda terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği de ayrıca ifade edildi.
0: Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Dosyanın şüphelilerinden Haluk Levent'in yardımcısı Firari Alper Çelik gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hazırlanan raporda Çelik'in milyonlarca liralık bahis yaptığı ve 190 milyon 270 bin kupon yaptığı bilgisine yer verildi. Öte yandan tutuklanan Çelik'in savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Haluk Levent telefonla talimat veriyordu, kendisi uygulamadan borsa oynuyordu dedi.
2: Soruşturma derinleştikçe yeni isimler gözaltına alınıyor. Ortaya çıkan hesap hareketleri duyanları şok ediyor. Savcılık ifadesi ortaya çıktı. Haluk Levent telefonla talimat veriyordu, kendisi uygulamadan borsa oynuyordu itirafında bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma dosyasının en önemli şüphelilerinden biri olan Haluk Levent'in yardımcısı Firari Alper Çelik gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Şüpheli Çelik İstanbul'da bir noterde işlem yaptığı sırada yakalandı. Soruşturma kapsamında Alper Çelik'in hesapları titizlikle incelendi. Büyük para hareketliliğinin 2020 yılında başladığı ve 2024 yılı sonuna kadar devam ettiği tespit edildi. Savcılık ifadesi ortaya çıkan Çelik, etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum. Ben paraların nereden geldiğini bilmem ifadelerini kullandı. İfadesinin devamındaysa benim hesaplarımı Haluk Levent kendisi kullanmazdı. Yapılacak işlemleri bana söylerdi, ben yapardım. Bana sürekli telefonla talimat veriyordu. Ben de söylediklerini yapıyordum dedi. Haluk Levent'in kendisine nasıl direktif verdiğini de anlattı Çelik. Mesela borsada işlem yapıyordum, bana şu kadar parayı hesabına yatır diyordu. Ardından kendisi uygulamadan borsa oynuyordu. Ben bu kısma karışmıyordum. Ancak bahis sitesi hesabına para yatırmak için banka hesabının da sizin adınıza olması şarttır. O yüzden bir bahis sitesinde benim adıma bir hesap açılmıştır. Bana genellikle şu maçlara kupon yap diye yazıyordu. Ben de dediği şekilde oynuyordum. Bazen kendisi benim bahis sitesi hesabıma girip oynardı ama uğraşmak istemediği için hep bana söylerdi diye belirtti. Çelik'ten itiraflar peş peşe geldi. Gerçekten de söylendiği miktarlar kadar para kaybettik dedi. Çelik'in hesap hareketlerinde 379 işlemde toplam 19 milyon 566 bin lira para yatırıldığı tespit edildi. Bunun yaklaşık 5 milyon lirasının nakit olarak çekildiği ve diğer tutarlarında havale ve EFT yöntemiyle başka hesaplara aktarıldığı belirlendi. Alper Çelik'in döviz hesapları da dikkati çekti. Hesabına 207.744 dolar para girişi olduğu ve 45.700 dolar çıkış yapıldığı tespit edildi. Daha da ilginç olanı ise Çelik para çıkışı yaptığı zaman açıklama kısmına ahbap faaliyetleri için borç, ahbap, ahbap borç, Haluk için borç ifadelerini kullandı. Soruşturma kapsamında yasal bahis sitesinden de bilgi istendi. Alper Çelik'in bu site üzerinden tam 190 milyon 270 bin ayrı kuponda bahis oynadığı ve tamamını kaybettiği bilgisi de raporda yer aldı.
0: Ahbap soruşturmasından sonra şimdi de Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur gözaltında. Erdoğan düşmanlığıyla gözü kamaşanlar şok üstüne şok yaşıyor efendim. Oysa görmek isteyenler için tüm süreç herkesin gözleri önünde cereyan etti. Şimdi tam 3 yıl önce 24'te yayınlanan bir haberi sizlerle paylaşacağız. Hem de noktasına virgülüne dokunmadan efendim. İzleyelim.
3: Ya. Bak. Lütfen salondan özür dileyin. Lütfen sözünüzü geri alır mısınız?
4: Arkadaşlar,
5: biz zaten bundan bıktık.
6: Montaj tekniği, fonda kullanılan müzik ve dozajı artırılan gerilim.
5: Bugün şu an bu durumdaysanız, böyleyseniz yarın iktidara geldiğinizde nasıl olacaksınız çok merak ediyorum.
6: Depremde baraj yıkıldı yalanıyla insanları paniğe sevk eden, ölümlere sebep olan Babala TV yine iş başında. Bu kez Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce kumpasa getirilmeye çalışıldı.
7: Sizin de basın sözcünüzün eşi Colin İnşaat'ta çalışıyor.
8: Evet, doğru.
7: Bu konu hakkında bir açıklama yapacak mısınız?
8: Bak, Colin, hayır açacağınızı biliyordum zaten. Madara olun diye erken yaptım.
7: Madara mı oluyoruz biz şu
8: Tabii
7: anda?
8: Tabii madara oluyorsunuz.
7: Dilinize biraz hakim olun.
8: Ya.
3: Bak. Lütfen salondan özür dileyin. Lütfen sözünüzü geri alın.
6: Tüm bu yaşananların iki boyutu var. Biri Kılıçdaroğlu lehine seçimden çekilmediği için bir süredir İnce'ye karşı uygulanan linç kampanyası.
9: Vekilleriniz asla bu mecliste aziz Türk milletini temsil edemezler. Bunu netlikle söylüyorum.
8: Peki.
6: Diğeri ise tam da Muharrem İnce'nin söylediği mesele.
8: Senin FETÖ'yle yakın bir ilişkin var da ne kadar yakın onu bilmiyorum.
7: Kimin, benim mi?
8: Evet evet.
7: İddia edip ispatlayamayan.
6: İddia edip de ispatlamayan diye meydan okuyan kişi FETÖ davalarının avukatı Kemal Uçar. Aynı zamanda kendisi İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından terör örgütü üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış bir kişi. FETÖ'cülerin İnce'den nefret etmesinin, onu linç etmeye çalışmasının tek bir sebebi var elbette.
10: Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz, güle güle.
6: CHP lideri Kılıçdaroğlu'na güle güle demiş olması, terör örgütleriyle işimiz olmaz mesajı vermesi. Oysa CHP, FETÖ'cülere özgürlük, devlet kadrolarına dönüş, bir de üstüne tazminat ödeneceğini söyledi. Yani FETÖ'cülerin umudu Kılıçdaroğlu, hasmıysa Muharrem İnce.
8: Senin FETÖ'yle yakın bir ilişkin var da. Ne kadar yakın onu bilmiyorum.
4: Kimin, benim mi?
8: Evet evet.
4: İddia edip ispatlayamayan.
6: FETÖ meselesi dışında aydınlatılması gereken bir başka mesele daha var. Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur bu kumpasa bilerek mi alet oluyor? Yoksa programda seyircilerin arasına sızanlar İnce'yi tuzağa mı düşürdü?
8: Partilerin genel başkan yardımcıları devam mecburiyeti yoktur meclise. Dolayısıyla senin o bilgilerin sahtedir. Nokta.
11: Neyi alkışlıyorsunuz arkadaşlar? Ben diyorum ki yahu ben bizim hakkımızı savunuyorum. Neyi alkışlıyorsunuz ya?
8: Otur yerine, sıfır verdim. Bilgi ben doğru. Size hepsini...
6: Programdan yansıyanlara, yapılan montaja, kullanılan müziklere ve seçilen bölümlere bakılırsa maksat hasıl olmuş gibi görünüyor. Zira herkes İnce'nin projesini, programını değil verdiği sinirli cevapları konuşuyor.
12: Bu seçim sonrasında eğer birinci turda Cumhurbaşkanı seçilemezse sonrasında olacakların sorumluluğunu alıyor musunuz?
8: Teşekkürler. Bana bu soruyu soracağına gidip bunu Davutoğlu'na niye sormuyorsun? Davutoğlu başbakandı o zaman.
6: Yani bir başka deyişle linç kampanyasıyla İnce'yi gözden düşürme çabası onun da sinirine yenik düşmesiyle meyve vermeye başlamış gibi görünüyor. Takdir milletin elbette. Evet, 24'te 3 yıl önce yayımlanan haber buraya kadardı. Ve tüm mesele Erdoğan düşmanlığıyla gözü kamaşan kitleyi aynı safta toplamak, altılı masa üzerinden Erdoğan'ı devirmekti aslında. Ve herkes kendi rolünü oynadı.
11: Beyle.
6: Burada sorgulanması gereken mesele şu. O dönem karşımızda nasıl bir proje vardı? Bir anda bu proje nasıl köpürtüldü? Ünlü isimler nasıl eklendi? Milletin ayarlarıyla nasıl oynandı?
8: Dolayısıyla senin o bilgilerin sahtedir.
6: Bugün geldiğimiz noktada baraj patladı yalanıyla Türkiye'nin gündemine gelen, ahbap var devlet yok kampanyalarını köpürten Oğuzhan Uğur, yurt dışından gelen yüklü miktardaki para transferi sebebiyle gözaltında. Zira para transferini yapan banka durumu şüpheli bulup MASAK'a bildirdi. Elbette masumiyet karinesi gereği kimseyi suçlu ilan edecek değiliz. Ancak milletin gözü önünde oynanan tiyatroyu da ifşa etmek gazetecilik görevi. Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
0: Malatya'da saatler 6.20'yi gösterdiği sırada 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı kent genelinde korku ve paniğe neden oldu. Yetkililer herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığını açıklarken sahadaki çalışmalar da sürüyor.
13: Sabahın ilk ışıklarında Malatya 5 büyüklüğündeki depremle sallandı. Vatandaşlar yeni güne korku ve panikle uyandı. Deprem Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5 olarak belirledi. Depremin derinliği ise 15.59 kilometre. Deprem kent genelinde paniğe neden oldu. Sarsıntı binalarda büyük çaplı hasar oluşturmadı. Ancak iki katlı müstakil bir evin duvarında kısmi göçük olduğu belirlendi. Yetkililer gelen her ihbarı titizlikle inceliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda olumsuz bir durumun bulunmadığını aktardı. Hasarın boyutuna ilişkin ekiplerin çalışmaları da sürüyor.
0: Sıfır atık vizyonu kapsamında 1 Temmuz'da hayata geçirilen doğa sistemi yani depozitosu olan ambalajların geri dönüşümü hayata geçmişti. Bu süreçte sistem vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı efendim. 17 günde 33 milyon ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı.
1: Geri dönüşüm seferberliği hızla artıyor. Depozito yönetim sistemleri vatandaştan yoğun ilgi görüyor. Doğayla 17 günde 33 milyon ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, doğa sistemiyle başlatılan çevre seferberliğinde 17 günlük veriyi açıkladı. 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon 333 990 ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı. Sisteme kayıt yaptıran vatandaş sayısı ise 2 milyonu geçti. En fazla ambalajın toplandığı il 2.760.802 ambalajlı İstanbul oldu. İstanbul'u ise Denizli, Sakarya, Ankara ve Bursa izledi. Bakan kurum, kaynakları koruyarak geleceğe hep birlikte sahip çıkıldığının mesajını verdi.

Dünya gündemiyle devam edelim efendim. Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. ABD İran'ı 7 gecedir üst üste vuruyor. İran'da Körfez'deki ABD üssünü vurarak karşılık veriyor. İran çok sayıda Amerikan askerini de öldürdüğünü öne sürdü. İran Hürmüz'deki tankerleri de hedef alıyor. Ayrıca iki tanker mayınlara çarparak infilak etti. ABD, İran'ı hedef alan operasyonların 7. gecesinde de tamamlandığını duyurdu. Hedefte askeri altyapının yanı sıra sivil noktalar da vardı. Hürmüzgan eyaletinde köprüler ve tüneller vuruldu. Ulaşım ağı felç edildi. Kas kentindeki vurulan su dağıtım pompası nedeniyle 10 bin kişi susuz kaldı. 27 Haziran'dan beri süren ABD saldırılarında can kaybı sayısı 50'ye çıktı. 500'den fazla kişi de yaralandı. İran da saldırılara karşılık verdi. Körfez'deki Amerikan üslerine saldırdı. Bahreyn'deki Amerikan insansız deniz aracı deposuyla yapay zeka hedefleme merkezi balistik füzelerle vuruldu. Kuveyt'te ise ABD askerlerinin bulunduğu iki üs hedef alındı. Devrim muhafızları saldırıda çok sayıda Amerikan askerini öldürdüklerini öne sürdü. Saldırılarda Kuveyt'in elektrik ve su tesislerinde de yangınlar çıktı. Bazı Kuveyt askerlerinin yaralandığı açıklandı. Ateş çemberi Irak ve Ürdün'e de sıçradı. Erbil'deki ABD üssü ve muhalif kamplar vuruldu. Ürdün hava sahasına giren 10 İran balistik füzesi havada imha edildi. ABD'li yetkililer bu saldırılarda Amerikan askerlerinin yaralandığını belirtti. Hürmüz Boğazı'nda da tansiyon yüksek. İran boğazı geçişlere kapattığını belirtmişti. ABD desteğiyle geçmeye çalışan 4 gemiyi İHA'yla vurduklarını duyurdu. Boğaz'ın güneyindeki mayınlı bölgeden geçmeye çalışan iki petrol tankerinde ise şiddetli patlamalar meydana geldi. Tahran yönetimi ABD saldırıları durana kadar Boğaz'dan bir damla petrol çıkışına dahi izin verilmeyeceğini duyurdu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile varılan mutabakat zaptındaki yükümlülükleri askıya aldıklarını söyledi. ABD'nin anlaşmayı ihlal ettiğini duyurdu. ABD, İran'a yönelik saldırılarını genişletecek mi? Amerikan basınına göre Başkan Trump yeni askeri planları değerlendirdi. Bu planlarda İran'ın elektrik santralleri ve altyapı tesislerinin bombalanması da var. Haberi Axios sitesi paylaştı. ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdı. Buna göre Trump 14 Temmuz'da kurmaylarıyla bir araya geldi. Yeni askeri planları değerlendirdi. Masadaki planlar arasında İran'ın elektrik santralleri gibi hayati altyapı tesislerinin vurulması, nükleer tesislere yönelik saldırıların şiddetlendirilerek zenginleştirilmiş uranyumun daha derine gömülmesinin sağlanması var. Planlara ilişkin henüz nihai bir saldırı emri verilmedi. Trump yönetiminin asıl hedefinin Tahran'ı masada taviz vermeye zorlamak olduğu vurgulanıyor. Washington yönetimi askeri baskıyı eşi görülmemiş bir boyuta taşıyarak İran'ı kapalı tuttuğu Hürmüz Boğazı'na yeniden küresel ticarete açmaya ve nükleer programla ilgili dayatılan şartları koşulsuz kabul etmeye zorlamayı planlıyor. İsrail'de de askeri hareketlilik var. İsrailli yetkililere ABD İsrail'e onlarca yakıt ikmal uçağı gönderecek. Hali hazırda Ben Gurion ve Ramon havalimanlarında 60'a yakın Amerikan ikmal uçağı bulunuyor. Gönderilecek yeni filoyla birlikte bu sayının savaşın başlangıcı.

0: Başlangıcındaki en yüksek seviyeye çıkarılmasının hedeflendiği ifade ediliyor. İşgalci İsrail Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor. İsrail güçleri işgal altında tuttuğu güney bölgelerde bu kez okul binalarını patlayıcılarla yerle bir etti. Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, ateşkes ve İsrail'in bölgeden çekilmesini görüşmek üzere ABD Başkanı Trump'ın davetlisi olarak Washington'a gitti. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyini yerle bir ediyor. Saldırılar bitmek bilmiyor. İşgal altındaki bölgelerde sivil altyapıya önemli yıkım faaliyetlerine bir yenisi daha eklendi. Saf El Hava bölgesinde okul binası patlayıcılarla yerle bir edildi. Bölgedeki krizin çözümü içinse gözler Beyaz Saray'da. Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, ABD Başkanı Trump'ın özel daveti üzerine resmi temaslarda bulunmak üzere Washington'a gitti. Kritik zirvenin en önemli gündem maddelerini ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi ve devlet otoritesinin ülkenin güneyi başta olmak üzere tüm bölgelerde yeniden tesis edilmesi oluşturuluyor. Doğu Akdeniz ve Afrika boynuzundaki jeopolitik dengeler tamamen değişirken İsrail ve Yunan basını Türkiye'ye askeri ve stratejik hamleleri manşetlerine taşımaya devam ediyor efendim. İsrail medyasında yer alan bir analiste Tel Aviv'in Ankara'nın deniz gücü ve F-35 programına dönüş ihtimaline karşı gizlice Türk cephesi hazırlıklarına başladığı itiraf edildi. Yunan basını ise Türkiye'nin Somali üzerinden Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nu kontrol altına aldığını yazdı.
1: Türkiye güçlenerek büyüyor. Dosta güven, düşmana korku veriyor. Türkiye'nin yükselen savunma sanayisi İsrail tarafından da yakından inceleniyor. İsrail merkezi Jewish News Syndicate yayın organında çıkan analiz, Tel Aviv güvenlik bürokrasisinin derin endişelerini gözler önüne serdi.
2: İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz.
1: Analizde İsrail ordusunun son aylarda Triton tipi 5 hızlı çıkarma gemisini envanterine katması ve ABD'den aldığı askeri gemilerle amfibi harekat kabiliyetini arttırma çabalarının perde arkasına dikkat çekildi. İsrail'in bu adımlarında potansiyel bir Türk cephesi ihtimalinin yattığı açıkça ifade edildi. İsrailli askeri yetkililer, Türkiye'nin geniş fırkateyn, denizaltı ve İHA gemisi filosuna sahip güçlü deniz vizyonunu yakından takip ettiklerini ve bu gücü göz ardı edemeyeceklerini belirtiyor. Krizin fitilini ateşleyen bir diğer gelişme ise Ankara'nın hava gücündeki yeni hamlesi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına dönüşü konusunda yeşil ışık alması Tel Aviv'i alarma geçirdi. İsrail'i savunma çevreleri, Türkiye'nin yeniden F-35 filosuna sahip olmasının İsrail'in bölgedeki mutlak hava üstünlüğünü sona erdireceğini savunuyor. İsrail donanmasının olası bir Türk tehdidine karşı uzun vadeli bir yeniden yapılanma sürecine girdiği bildiriliyor. Yunan basınında da endişe var. Eleftheropoulos gazetesi Türkiye'nin Afrika boynuzundan Kızıldeniz'e uzanan devasa stratejik ağını mercek altına aldı. Batılı güçlerin kıtada zayıflamasını fırsata çeviren Ankara'nın Somali üzerinden kurduğu askeri, ekonomik ve diplomatik ittifakla küresel ticaret yollarında en önemli söz sahibi aktörlerden biri haline geldiği vurgulandı. Gazete Mogadişu'daki 10 bin asker kapasiteli Türk-Som askeri üssünün lojistik önemine dikkat çekti. Somali ordusuna sağlanan Bayraktar TB2, Akıncı ve Atak helikopterlerinin dengeleri alt üst ettiğini yazdı. Yunan basınının ortaya attığı en çarpıcı iddia ise Türkiye'nin Somali'nin Hint Okyanusu kıyısında kurmayı planladığı havacılık ve uzay tesisi oldu. Söz konusu altyapının sadece uydu fırlatma merkezi olarak kalmayacağını, aynı zamanda Türkiye'nin uzun menzilli balistik füze testleri için stratejik bir üs olarak kullanılacağı öne sürüldü. Haber, Türklerin dünyada bir sınırı yok. Askeri, ekonomik ve diplomatik unsurları birleştiren çok boyutlu bir imparatorluk stratejisi izliyorlar yorumuyla son buldu.
0: Rusya-Ukrayna savaşı da sürüyor. Ukrayna ordusu Rusya'nın içlerine, Moskova ve Tambov bölgelerine sızarak

0: Stratejik lojistik merkezlerini ve petrol tesislerini vurdu. Saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi de yaralandı. Ukrayna İHA'ları başkent Moskova ve Tambov bölgesini hedef aldı. Bir lojistik merkezi vuruldu. Saldırıda 7 sivil öldü, 24 kişi de yaralandı. Moskova'daki bir başka lojistik depo da hedef alındı. Oradaki saldırıda da 24 kişi yaralandı. Ukrayna, Rusya'nın petrol depolama tesislerini de vuruyor. Saldırı sonrası bölgeden yoğun duman yükseldi. Yangın nedeniyle alevlerin yakınındaki bir hastane tahliye edildi. Rusya Savunma Bakanlığı gece boyunca 370'den fazla İHA'yı imha ettiklerini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de sosyal medyadan açıklama yaptı, saldırıları doğruladı. Zelenski, vurulan lojistik merkezlerinin Rus ordusu için yaptırım uygulanan drone üretimi ve navigasyon ekipmanı bileşenlerini tedarik etmek amacıyla kullanıldığını savundu. Ukrayna lideri ayrıca Azak Denizi, Karadeniz ve Kırım'daki bazı hedeflerinde başarılı şekilde vurulduğunu belirtti. Rusya da saldırılara karşılık veriyor. Odessa limanında bir kuru yük gemisi vuruldu. Bir sivil hayatını kaybetti. 17 Filipinli denizci ise kurtarıldı. Rusya, Çornomorsk limanında da Ukrayna ordusu için askeri kargo taşıyan bir gemiyi de vurduklarını açıkladı. Ukrayna'da savaşın ortasında protestolar patlak verdi. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin orduda modernleşmenin sembolü olarak görülen 35 yaşındaki Savunma Bakanı Mihailo Fedorov'u görevden alması, başkent Kiev başta olmak üzere ülke genelinde protestolara neden oldu. Fedorov 6 aydır savunma bakanı olarak görev alıyordu. Zelenski sürpriz bir kararla Fedorov'u görevden aldı. Karar halkta tepkiye neden oldu. Başkent Kiev'de günlerdir protestolar var. Eylemciler Fedorov kalmalı ve işleyen bir şeyi mahvetmeyin yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler sadece Fedorov'un görevinde iade edilmesini değil, aynı zamanda Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırniski'nin de istifa etmesini talep ediyor. Zelenski'nin radikal kararının ardından Rusya ile savaşın nasıl yürütüleceği konusunda ordu içinde görüş ayrılığının yarattığı belirtildi. Bir diğer iddia ise Fedorov'un olası bir seçimde Zelenski'ye karşı güçlü bir siyasi rakip olabileceği ihtimali nedeniyle tasfiye edildi. Şimdi ise Norveç'e gidelim. Norveç'in güneyinde tek bir evde başlayan yangın kuvvetli rüzgarın da etkisiyle tam bir felakete dönüştü efendim. Bir sitede alevlere teslim olan onlarca ev küle dönerken yangın hızla ormanlık alana sıçradı.
1: Bir evde başladı, etrafa sıçradı. Alevler orman yangınına neden oldu. Siyah dumanlar gökyüzüne yükseldi. Görüntüler Norveç'ten. Norveç'in güneyindeki Drammen kenti tarihinin en büyük yangınlarından biriyle mücadele ediyor. Bir konut sitesinde başlayan yangın bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede kontrolden çıktı. Alevler birbirine bitişik nizamdaki sıra evleri hızla yuttu. Alevler ormanlık alana da sıçradı. Gökyüzünü kaplayan devasa duman bulutları felaketin boyutunu gözler önüne serdi. İtfaiye ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ise havadan alevleri durdurmak için zamana karşı amansız bir mücadele verdi. Yangının bilançosuysa giderek ağırlaşıyor. 50 ila 100 civarında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevlerin rüzgarın yön değiştirmesiyle başka yerleşim yerlerine doğru ilerlemesi üzerine polis alarma geçti. Yangın bölgesindeki yüzlerce kişi güvenlik amacıyla tahliye edildi. Çevrede yaşayan vatandaşlara da her an evlerini boşaltmaları için hazır olmaları çağrısı yapıldı.
0: Kanada'daki 850'den fazla noktada süren yangınlardan yükselen devasa duman bulutları ABD metropollerine esir alırken ABD Başkanı Donald Trump yaşananları kasıtlı bir ihmal olarak niteledi ve Kanada hükümetine gümrük vergisi yaptırımı tehdidinde bulundu.
1: Orman yangınları Kanada'da kontrolden çıktı. 2 milyon hektardan fazla alan kül oldu. Orman yangınları komşu ülke Amerika Birleşik Devletleri'ni adeta nefessiz bıraktı. rüzgarın etkisiyle güneye taşınan yoğun duman tabakası metropolleri tamamen gri ve turuncu bir sis bulutunun altında bıraktı. Uluslararası Hava Kalitesi İzleme Kuruluşu IQ Air'in verilerine göre Detroit ve Chicago dünyanın havası en kirli şehirleri listesinde zirveye yerleşti. New York'ta özgürlük heykeli ve ünlü gökdelenler duman perdesinin arkasında kayboldu. Halka sokağa çıkmama çağrısı yapıldı. Kütüphaneler ve istasyonlarda ücretsiz maske dağıtımına başlandı. Hava kalitesi endeksinin tehlikeli sınırları aşarak kırmızı alarma geçtiği bölgelerde uzmanlardan korkutucu uyarılar geliyor. Çevre uzmanları mevcut hava kirliliği seviyesinde New York ve New Jersey'de sadece bir gün dışarıda vakit geçirmenin insan vücudunda yaklaşık 10 adet sigara içmekle aynı ölümcül etkiyi yarattığını açıkladı. Havada asılı kalan ince partiküllerin doğrudan kan dolaşımına karışarak bağışıklık sistemine zarar verdiği, uzun vadede kanser ve kalp hastalıklarını tetiklediği belirtiliyor. Bu durum pazar günü New Jersey'de İspanya ile Arjantin arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası finali öncesinde de sporcular ve taraftarlar için büyük bir sağlık endişesi yaratıyor. ABD Başkanı Trump'sa yaşananlardan Kanada'yı sorumlu tuttu. Truth'tan açıklama yaptı. ABD'ye maliyeti hesaplanamaz boyutta olan bu hava kirliliğinden doğrudan Kanada hükümetini sorumlu tuttu. Kanada Başbakanı Mark Carney'i arayacağını belirten Trump, Kanada'nın temel orman yönetimi ve atık temizleme çalışmalarını yapmayı açıkça reddettiğini savundu. Her yıl tekrarlanan bu felaketin artık kasıtlı bir ihmal haline geldiğini vurguladı. ABD Başkanı bu kirliliğin ülkesine getirdiği ekonomik yükün Kanada'nın hali hazırda ödediği gümrük vergilerine mutlaka eklenmesi talimatını vereceğini ilan etti.

0: Yerli gururumuz halkalı hattında raylara iniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, milli elektrikli tren setlerinin 22 Temmuz itibarıyla Uzun Köprü Halkalı Uzun Köprü parkurunda kullanılmaya başlanacağını açıkladı.
1: Milli elektrikli tren setleri raylara iniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, milli elektrikli tren setlerinin 22 Temmuz itibariyle Uzun Köprü Halkalı Uzun Köprü parkurunda kullanılmaya başlayacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında yaklaşık 20 yıldır Uzun Köprü Halkalı Uzun Köprü güzergahında elektrikli lokomotif ve 5 vagondan oluşan trenlerle hizmet verildiğini bildirdi. Milli elektrikli tren setlerinin 322 oturma yeri ve 2 tekerlekli sandalye alanı olmak üzere toplam 324 yolcu kapasitesine sahip olduğu bilgisini veren Uraloğlu, saatte 160 kilometre işletme hızına ulaşabilen trenlerde yolculara daha modern, güvenli ve konforlu seyahat deneyimi sunduklarını vurguladı. Bakan Uraloğlu, milli elektrikli tren setlerinin önemine dikkati çekti.
2: Yerli ve milli imkanlarla TÜRESAŞ tarafından üretilen milli elektrikli tren setlerimiz 22 Temmuz'dan itibaren Uzun Köprü Halkalı Uzun Köprü parkurunda kullanılmaya başlanacak. Bu setlerimiz böylece ilk kez Adapazarı Gebze bölgesel treni dışında bir hatta yolculara hizmet verecek. 2023 yılında hizmet vermeye başlayan milli elektrikli tren setlerimiz bugüne kadar 11.551 sefer gerçekleştirdi. Toplam 1.122.000 kilometreden fazla yol kat ederek 2.634.363 yolcumuzu taşıdı.
1: Uraloğlu yeni trenle Uzun Köprü ve çevresinde yaşayan vatandaşların İstanbul'a ulaşım imkanlarının güçleneceğini ve bölgesel yolcu taşımacılığında hizmet kalitesinin daha da yükseleceğini ifade etti.
0: CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Karşıyaka ilçesinde yürütülen örnek köy kentsel dönüşüm projesi kapsamında dairelerini teslim alamayan hak sahipleri şantiye alanı önünde toplandı. Anahtarlı protesto yaptı.
3: 2019 yılında evlerinden edildiler. Ancak 2026 yılına gelindiğinde evlerinin anahtar teslimi hala yapılmadı. İzmir'de kentsel dönüşüm mağdurları şantiye önünde toplandığı anahtarla eylem yaptı. Proje İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Tunç Soyer Başkanlığı döneminde hayata geçirilmişti. Örnekköy kentsel dönüşüm projesi kapsamında hak sahibi olan vatandaşlar evlerinin kendilerine vaat edilen sürede teslim edilmediği gerekçesiyle şantiye alanı önünde bir araya geldi. Mağduriyetlerinin giderilmesini ve dairelerinin bir an önce teslim edilmesini isteyen kalabalık, ellerindeki sembolik anahtarları

0: sağlayarak duruma tepki gösterdi.
1: 2026 yılındayız. Binalarımız görüyorsunuz %95 bitmiş durumda. Ama şu ve o sebeplerden dolayı kendilerince bir bahaneleri var. Sürekli bizi ertelemekteler. Ağustos-Eylül ayında buranın teslim edileceği söylenmişti. Biz bu teslim tarihinin artık yerine getirilmesini, evlerimize kavuşmak istiyoruz.
0: Vatandaşlar süreç boyunca verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirtti.
1: Biz birçok kez belediyeye gittik. Münferit olarak gittik, toplu olarak gittik. Sürekli bizlere bir tarihler verildi. Teslim edileceğine yönelik söylemler oldu. Fakat yine olduğu gibi sonucu hüsran oldu.
0: İnşaatın büyük ölçüde tamamlanmasına rağmen teslimatın yapılmamasına isyan eden kent sakinleri yetkililere seslendi. Sorunun bir an önce çözülmesi için çağrıda bulundu.
2: Başkent Ankara'da Ulusal Halk Sağlığı ve Güvenlik Sorunu Bağımlılık Sempozyumu gerçekleştirildi. Programa devletin zirvesinden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı. Yılmaz, bağımlılıkla mücadelede bütüncül bir yaklaşım sunarken Bakan Göktaş da ailenin önemine dikkat çekti.
3: Bugün hapishanelerde bulunan vatandaşlarımızın aşağı yukarı 1/3'ü uyuşturucu nedeniyle hapisteler. Diğer suçların kökenine indiğinizde de bunun çok ciddi bir etkide bulunduğunu görüyorsunuz.
4: Tüm suçlara etki ettiğine dikkat çekti. Hapse girenlerin büyük oranda uyuşturucu sebepli olduğunu vurguladı. Bağımlılıkla mücadelede bütüncül yaklaşımın önemine değindi.
3: Sorun çok boyutlu, kapsamlı, mücadelenin de çok boyutlu ve bütüncül bir stratejiyle yürütülmesi gerekiyor. Biz de bu anlayışla hareket ediyoruz.
4: Başkent'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onursal başkanı olduğu Türkiye Stratejik Araştırmalar Vakfı'nın Ulusal Halk Sağlığı ve Güvenlik Sorunu Bağımlılık Sempozyumu gerçekleşti. Sempozyuma Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. Cevdet Yılmaz bütüncül bir anlayışa dikkat çekerken Bakan Göktaş ise bu mücadelede ailenin önemine vurgu yaptı.
5: Bağımlılıkla mücadele meselesini aile temelinde ve toplum ekseninde ele almalıyız. Biz de bakanlık olarak bu mücadelenin merkezine aileyi yerleştiriyor, sosyal destek mekanizmalarımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Bir milletin esas gücü aile yapısıyla, dayanışma ve toplumsal sorumluluk anlayışıyla şekillenir.
4: Gerçekleşen programla birlikte bağımlılıkla mücadelede koruyucu ve önleyici politikaların güçlendirilmesi ve güncel çözüm önerilerinin ele alınması amaçlandı. Sempozyumda ayrıca bağımlılıkla mücadeleye yönelik farkındalığın artırılması ve daha etkin politikaların geliştirilmesine katkı sunulması hedeflendi.
2: Avcılar'da sadece birkaç adımda kendinizi adeta Seul sokaklarında hissedebileceğiniz bir nokta var efendim. Aynı caddede açılan Kore temalı işletmeler bölgeyi ziyaretçilerin dilinde Kore mahallesine dönüştürdü. Meraklıların ilgisi de oldukça yoğun. İzleyelim.
6: Yer olarak Avcılar seçildiği için Avcılar'da açıldıktan sonra da yani zaman bizi buraya getirdi diyebilirim. Yavaş yavaş diğer işletmeler açıldı ve burası bir halkın da takdiriyle birlikte Seul mahallesine dönüşüverdi.
7: Kore kültürüne olan ilgi sadece diziler ve müzikle sınırlı değil. Avcılar'da aynı caddede açılan Kore temalı restoran, güzellik merkezi, kozmetik mağazası ve kırtasiye bölgeyi ziyaretçilerin dilinde Kore mahallesine dönüştürdü.
8: Kore mutfağına ilgi duyanlar ve Kore lezzetlerini tatmak isteyenler buraya akın ediyor. Burada onları özel Kore sosuyla hazırlanmış yemekler ve en çok talep gören kimbap karşılıyor.
6: Pirinç kekiyle birlikte acı sosu, işte yumurtası, bu şekilde bir Kore yemeği var. Bu çok tercih ediliyor. Bizde de Seul içecek dediğimiz kendimiz geliştirdiğimiz kendi içeceğimizdir aslında. Devamında işte tangmıncı dediğimiz turşusu var, patates püremiz var meze olarak, kimchi ve salatalık turşumuz var. En çok tercih edilen ikinci yemek tempura kimbap dediğimiz karidesli kimbap.
7: Restoranda bulunan çalışma alanı ilgi duyan öğrencilerin uğrak noktası.
6: Böyle masaları kendimizce dizayn ederek ödevlerini, projelerini, yani sunumlarını, gereken her şeyi burada geliştirebilecekleri şekilde bir alan onlara tahsis etmek istedik. İşte kitaplığımız var. Korece kitaplar da var, Türkçeler de var. Bilgisayarlarını takıyorlar. Çizimi olan çizimini yapıyor. Sunumu olan sunumuna çalışıyor. Burada öğrencilerimiz geliyor. Hem kendilerini geliştiriyor hem de sağ olsunlar bizleri geliştiriyorlar.
7: Güzellik merkezi ve kozmetik mağazası ise kadınlar için Kore Mahallesi'nin vazgeçilmez durakları. Zira bu noktada onları 24 yıllık tecrübesiyle Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa'daki ilk ve tek Koreli cilt bakım uzmanı karşılıyor.
8: Kore Mahallesi'nde en çok ilgi gören yerlerden biri de Kore cilt bakım ve kozmetik mağazaları. Cam gibi parlayan cilt isteyenler kendini burada buluyor.
9: Türkiye'deki kadınların şu anda en çok istediği, en çok arzuladığı şey Koreliler gibi parlak ve canlı bir cilde sahip olmak. Birçok kadın gelerek bizlere Kore cilt bakımı, Koreli cildine sahip olmak istiyoruz diyorlar. Bununla alakalı görüşmeler yaparak çeşit çeşit kendi cilt tiplerine uygun işlemler alıyorlar. En çok tercih edilen cilt bakımı ise cam cilt bakımı.
7: İşletmelerde görev yapan Koreli yetkililer de ilgiden memnun.
10: Burası Abzular. Normalde Kore kültürü, yani Kadıköy'de, Taksim, mesela Fatih, oralarda Kore dükkanları var. Ben buradayım, ben Abzular'da oturuyorum. O yüzden Abzular'da da Kore kültürü olsun diye böyle iş yapıyoruz. İlgi, gençler ilgileniyor. Yani bu arada ailece olarak da müşterileri geliyor.
8: Kaç yıldır buradasınız?
10: 6 yıldır buradayım ben.
8: Türkçeyi de öğrenmişsiniz.
10: Evet, yavaş yavaş öğrendim.
2: Türkiye'nin birçok kentinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Kars'ta görev yapan kar kaplanları besicilerin yaylalara ulaşabilmesi için yaz ortasında metrelerce karı iş makineleriyle temizledi.
0: Bir taraf yazı yaşarken bir taraf hala kış mevsiminde. Burası Kars. Türkiye'de Temmuz sonuna yaklaşılırken kavurucu sıcaklar etkisini artırmayı sürdürüyor. Vatandaşlar soluğu denizde, havuzda alıyor. Serinlemenin yollarını arıyor. Ancak Kars'ta durum bir hayli farklı. Kars'ta yaz ortasında karla mücadele var. Ekipler yayla yollarında yer yer 5 ila 6 metreyi bulan karı temizliyor. Çetin geçen kışın ardından köy yollarını açık tutmak için görev yapıyorlar.
11: Burada normalde 5 ile 6 metre arasında var kar boyutu. Bu kara müdahale etmesek iş makinelerine kendiliğinden eriyip açılacağı yok. Eski karın üzerine yeni kar yağmış olacak. Onun için iş makineleriyle müdahale ediyoruz, yolu açıyoruz ki köy halkı, göçerler yaylaya rahat çıkabilsin diye.
2: Devletin genç çiftlere yönelik faizsiz evlilik kredisi desteğinin ardından yeni yuva kuracaklara özel kampanyalar da devreye girdi. Mobilyadan beyaz eşyaya, perdeden züccaciyeye kadar birçok ürün grubunda hazırlanan paketler vatandaşın beğenisine sunuldu.
12: Şu an her şeye ihtiyacımız var. Fiyatlar uygun olduğu için biz de burayı tercih ettik.
13: Evlilik ne zaman sizin de? Hazırlıklar tamamlanıyor mu yavaş yavaş?
14: Hazırlıklar tamamlanıyor yavaş yavaş. Düğün tarihi için artık iki opsiyon kaldı. Birini seçeceğiz yakın zamanda. Kıştan önce halletmeyi düşünüyoruz.
13: Bir ömür aynı yastığa baş koyacaklar. Ancak yeni bir ev kurmak demek aynı zamanda uzun da bir ihtiyaç listesi anlamına geliyor.
0: Devletin sağladığı faizsiz evlilik kredisi desteğinin ardından genç çiftlerin bu süreci daha kolay geçirebilmesi için yeni projeler de peş peşe hayata geçiriliyor.
13: İşte o projelerden biri de burada uygulanıyor. Buzdolabından çamaşır makinesine, mobilyadan perdeye kadar bir evin ihtiyacı olabilecek her şey çiftlerin beğenisine sunuldu.
0: Amaçsa hem alışverişi kolaylaştırmak hem ihtiyaçların tek noktadan karşılanabilmesini sağlamak. Eskitici pazarda bu ihtiyacı karşılamak için geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.
15: Düğün paketimiz 99 bin TL. Normal güncel fiyatımız 140'tı. Yeni evlenen çiftlere özel bir kampanya yaptık. 99 bin liraya kadar düşürdük düğün paketini. İçerisinde koltuk takımımız 2 üçlü bir tekli koltuğumuz var. Ürün yataklı, sandıklı. Masa 4 sandalyemiz mevcut. Masamız açılıp kapanıyor. Bir adet TV altımız mevcut. yatak odamız var. İçerisinde yatak, vaza, başlığı, iki kombinli ve makyaj masası var.
16: Hazırlanan projede farklı bütçelere hitap eden paketler yer alıyor. Çiftler ister yalnızca belirli ürün gruplarını, isterse ev ihtiyaçlarının tamamını kapsayan seçenekleri değerlendirebiliyor.
17: Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu yeni evlenen çiftlere güzel bir destekte bulunuyor. Biz de el uzattık buna. Güzel paketler oluşturduk. Fiyat indirimlerimizi yaptık. Çeşitlerimiz de çok güzel. Yani hiç kaçırmasınlar derim.
18: Nasıl buldunuz indirimleri?
19: İyi bulduk. Dışarıya göre burası daha uygundur. O yüzden buraya geldik yani.
18: Peki ne almayı düşünüyorsunuz? İhtiyaçlarınız
19: mutfak
18: nedir?
19: Mutfak setini alacağız. Tabak, çanak. Onları almak için geldik.
18: Mesela bir beyaz eşya paketi almak istesek normal şartlarda fiyatlar nasıl? Şu anda nasıl?
17: Normalde 110 bin.

0: İngiltere'de eğitim alıp Avusturya'daki kariyerini bıraktı. Türkiye'ye dönerek otoparkta kurduğu dikey tarım tesisinde üretime başladı. Genç girişimci şimdi yerli teknolojiyle ürettiği ürünleri Avrupa'ya ihraç etmeyi hedefliyor.
1: İngiltere'deki eğitiminin ardından Türkiye'ye döndü. Şimdi ise hedefi topraksız tarımla Avrupa'ya ihracat yapmak. Manchester Üniversitesi'ndeki eğitiminin ardından Avusturya'da çalışan genç girişimci Aylin Erdoğan kariyerini bırakıp Türkiye'ye döndü. Ataşehir'de kurduğu dikey tarım tesisinde topraksız tarımla üretime başladı. Otopark içerisinde kurulan 700 metrekarelik tesiste 30'dan fazla yeşil yapraklı ürün yetişiyor. Üretimin önemli bölümü ise şeflerin taleplerine göre planlanıyor.
2: Şu an için 12 müşterimiz var, ikisi otel. Michelin yıldızı restoranlarla çalışıyoruz.
1: Tesiste farklı marul çeşitleri, wasabi yaprağı ve özel fesleğen türleri üretiliyor. Hasat edilen ürünler düzenli olarak restoranlara ve otellere ulaştırılıyor. Erdoğan tesisin kurulumundan tohum tedariğine kadar tüm süreci yerli firmalarla yürüttüklerini belirtti. Hedeflerinin önce iç pazarda büyümek, ardından Avrupa'ya ihracat yapmak olduğunu söyledi.
2: İhracat için planlarımız var, hedeflerimiz var. Ar-Ge çalışmalarına da yakında başlayacağız umarım. Avusturya olabilir, Almanya olabilir, İngiltere'de İrlanda olabilir. Çok fazla avantajı var açıkçası.
1: Topraksız tarımın en büyük avantajlarından biri de su tasarrufu. Tesiste kullanılan devir daim sistemi sayesinde suyun %95'i yeniden kullanılıyor. LED aydınlatmalarla bitkilerin ışık ve iklim ihtiyaçları kontrol altında tutuluyor. Toprak kullanılmadığı için zirai ilaç ihtiyacı da ortadan kalkıyor.
2: Hayalinizin peşinden koşun, hiç bırakmayın. Çünkü ülkemizin geleceği aydınlık. O aydınlık siz olabilirsiniz kesinlikle.
1: Genç girişimci Avrupa'da edindiği deneyimi Türkiye'ye taşıyarak dikey tarımın yaygınlaşmasına ve Türkiye'den Avrupa'ya ihraç yapan bir marka oluşturmayı hedefliyor.
0: Türkiye'nin en uygun fiyatlı tatil destinasyonları araştırmasında 10. sırada yer alan Düzce'nin Akçakoca ilçesi yaz sezonunda uygun fiyata tatil yapmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında bulunuyor. Kentin huzur veren doğası ve manzarası da ziyaretçilere unutulmaz bir tatil deneyimi sunuyor.
3: Doğası, manzarası ve masmavi denizi. Bunaltıcı sıcaklardan ve kalabalıktan kaçan vatandaşlar soluğu Düzce'de alıyor. Düzce, Türkiye'nin en uygun tatil rotaları arasında 10. sırada yer alıyor. Bu da tatilcilerin rotalarını Düzce'ye çevirmesini sağlıyor.
4: En güzel yer cidden burası. Yani herkesin dilemesi için burası. Yani başka ülkeler iğrenç çünkü ısıran balıklar da olabiliyor.
3: Düzce'nin Akçakoca ilçesi yaz sezonunda hem uygun fiyatlarıyla hem de serin doğasıyla dikkat çekiyor.
5: Uygun ve bence herkese de hitap ediyor. Tabii ki farklı yerlerde gezmek isteyenler de olabilir ama yani bence plajları, denizi, her şeyi, doğası, her şeyle bence çok güzel.
3: Kentin İstanbul'a yakın olması da tatilcilerin tercih sebeplerinden. Düzce'de yazın sıcaklığı akşama doğru yerini serinliğe bırakıyor. Bunaltmayan havasıyla keyifli tatil deneyimi sunuyor.
6: Güzel bir ilçe, doğası var. Denizi güzel, sahili güzel.
0: Şimdi Tokat'a götürelim sizleri. Zira Tokat'ta ilginç bir olay yaşandı efendim. Hayvancılık yapan Hadi Çelik isimli bir besici, bacağına yapışan keneyle arkadaşının yüzük takma merasimine gitti. Çelik saatlerce o keneyi üzerinde taşıdı. Üstelik durumu o kadar kanıksadı ki, merasim bitene kadar keneyi besiye aldık diyerek espri de yaptı. Bakın o vefalı arkadaş kene hikayesini nasıl anlattı.
7: Hayvanlarla uğraştığımız için haliyle arazideyiz. Arazide de kene bayağı var.
8: İşte o kenelerden biri bacağına tutundu. Ama o doktora gitmek yerine arkadaşının mutlu gününde yanında olmak istedi.
7: Mecbur. Mecbur. Ne olursa olsun keneyle gideceğiz. Onun başka bir yolu yok.
8: Tokat'ın Turhal ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Hadi Çelik bacağındaki keneyle birlikte yüzük takma merasimine katıldı. Olayı duyanlarsa şaşırıp kaldı.
7: Arkadaşımın da yüzük takması vardı, erteledik. Yüzük takmadan sonra nasip olursa aldıracağız.
8: Merasimi kaçırmamak için

0: Hastaneye gitmeyi erteleyen Hadi Çelik için bu durum ilk değildi.
1: Belki kardeşime 30. gene yapışması olmuştur. Benim de bugün 3. gene yapıştı.
0: Çifte yüzükler takıldı, merasim bitti. Çelik de vakit kaybetmeden keneyi aldırmak için hastaneye gitti.
2: Arkadaşın yüzük merasimi bitene kadar hayvanı besiye aldık. Keneyi iyice besledik. Şimdi keneyi hastanede aldırma vakti geldi.
3: İki süper yat, Blue ve Hadar aynı anda Bodrum Limanı'nda demirledi. Biri dünyanın en uzun 5. diğeri ise 22. motor yatı. İki süper yata 21 tankerli 600 bin litre yakıt ikmali yapıldı. Yatların içlerinde sinema salonlarından helikopter pistlerine kadar yok yok efendim. İşte Bodrum Limanı'nı hareketlendiren o dev süper yatlar.
0: İlk kez Bodrum'a geldi, tankerlerle yakıt ikmali yapıldı. Yurt dışından gelen Cayman Adaları bayraklı iki dev yat Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı. Dünyanın en uzun motor yatları sıralamasında 160 metrelik boyuyla 5. sırada yer alan Blue'yla, 136 metrelik boyuyla 22. sırada bulunan Heydar için İzmir Ali Ağa'dan tankerlerle akaryakıt getirildi. Yatlara 21 yakıt tankeriyle toplam 600 bin litre yakıt transfer edildi. İkişer helikopter pisti bulunan lüks yatlarda spor ve sinema salonu, jacuzzi, plaj kulübü, yüzme havuzuyla su sporları ekipmanları yer alıyor. Daha önce Flying Fox adıyla bilinen ve tersanedeki yenileme çalışmalarının ardından beyaz gövde tasarımıyla yeni görünümüne kavuşan Heydar ilk kez Bodrum'a geldi. 136 metre uzunluğundaki Heydar'ın Birleşik Arap Emirlikleri Kraliyet ailesinin kullanımında olduğu belirtildi. Güncel piyasa değeri ise yaklaşık 400 milyon dolar. İskelede bulunan bir diğer dev yatsa Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şeyh Mansur bin Zayed El Nahyan'a ait olduğu belirtilen Blue oldu. İki süper yatın toplam değerleri yaklaşık 1 milyar doları buluyor.
3: Böylece akşam haberlerini noktaladık efendim ama saat başında yine gelişmelerle burada olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır. Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse çok net söylüyorum. Bunun da hesabını adalete verecek. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım.net, Sigortam.net.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Haberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Tüm sene çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
8: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
9: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Cebesoy ailesi üyelerinden İsmail Fazıl Paşa'nın dehalığını, devlet adamlığını ve milli mücadeleye yön veren fikirlerini Profesör Doktor İsmet Türkmen'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent'in milyonluk bahis kuponlarını nasıl oynadığı ortaya çıktı. Şüpheli Haluk Levent'in birçok futbol maçına yüksek meblağlı kuponlar yapılması için şüpheli Alper Çelik'e WhatsApp üzerinden talimat verdiği belirlendi. O WhatsApp yazışmaları soruşturma dosyasına girdi. Öte yandan soruşturmada tutuklanan şüpheli Ece Güner'in kardeşi yurt dışına para çıkarmaya çalışırken yakalandı.
1: Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bilgi ve belgeler ortaya çıkıyor. Haluk Levent'le derneğin kurucu üyelerinden Alper Çelik'in milyonluk meblağlarla bahis oynadığı belirlendi. Şüphelilerin bahis içerikli WhatsApp yazışmaları da ortaya çıktı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik soruşturma sürüyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan Alper Çelik, noterde işlem yaparken yakalandı. Firari şüpheli Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Çelik, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alper Çelik'in şüpheli Haluk Levent'le WhatsApp üzerinden yaptığı bahis yazışmaları da deşifre oldu. Levent'in Çelik aracılığıyla birçok futbol maçına bahis oynadığı görüldü. Tek seferde 500 bin lira tutarında bahis kuponu yaptığı belirlendi. Levent'in Çelik'e iddia kuponları ile ilgili verdiği talimatlarda WhatsApp yazışmalarıyla dosyaya girdi. Haluk Levent'in Espanyol yenecek, Real Madrid handikaplı yenecek, Dinamo Bükreş yenecek şekilde ifadeler kullandığı görüldü. Öte yandan soruşturmada sıcak bir gelişme daha yaşandı. Tutuklu şüpheli Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner, yurt dışına para çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Özgür Güner'in yaklaşık 2 saat içerisinde toplam 400 bin avroyu Paris Bank'a transfer ettiği, ardından yurt dışına uçak bileti aldığı tespit edildi. Bunun üzerine MASAK tarafından şahsın hesaplarına bloke konuldu. Özgür Güner yakalanarak gözaltına alındı.
0: Sporda bahis ve şike soruşturması derinleşiyor. Adalet Bakanlığı son gelişmeleri paylaştı. Aralarında Beşiktaş ve Galatasaray eski yöneticilerinin de bulunduğu 13 kulüpten 19 şüpheli için eş zamanlı operasyon gerçekleşti.
2: 2020-2026 yılları arası mercek altına alındı. Yeni gelişmeler yaşandı. Sporda bahis şike soruşturması derinleşiyor. 19 şüpheli hakkında operasyon gerçekleşti. Bahis şikesi soruşturması kapsamında yaşanan son operasyonlarla ilgili bilgiyi Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 19 kulüp yöneticisi için operasyon gerçekleşti. 2020-2026 yılları arasındaki bahislerin MASAK tarafından araştırılmasında bazı kulüp yöneticilerine dair önemli bulgular tespit edildi. Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet, bahis şikesi ve yasadışı bahis iddialarına ilişkin deliller ortaya çıktı. Yine bazı kulüp yöneticilerinin yöneticilik yaptıkları dönem içerisinde kendi kulüplerinin müsabakalarına ilişkin rakip takım lehine sonuçlar, gol bahisleri ve oyuncu bazlı bahis seçenekleri kapsamında bahis oynadıklarına ilişkin veriler tespit edildi. Bu kapsamda gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda 13 kulüpten 19 yönetici için düğmeye basıldı. Beşiktaş'tan 3, Galatasaray'dan da bir eski yöneticinin de listede olması dikkat çekti. Adreslere yapılan baskınlarda 17 kişi yakalandı, 2 ismin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonlarla ilgili yaptığı paylaşımda futbolun hiçbir şaibe gölgesinde kalmamasını temel ilke olarak benimsiyoruz açıklamasında bulundu.
0: İstanbul Çatalca'da ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında bölgeden yükselen yoğun dumanlar havadan da görüntülendi.
3: Gökyüzünü duman kapladı, görenler paniğe kapıldı. Orman yangını faciaya yol açmadan kontrol altına alındı. Yangın Çatalca Ormanlı Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıktı. Ormanlık alandaki yangının nedeni ise henüz bilinmiyor. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekip sevk edildi. Yangının ulaşılması güç bir bölgede çıkması nedeniyle ekipler söndürme çalışmalarında güçlük yaşadı. Alevlerin büyümesi üzerine havadan yangın söndürme helikopteri ve yangın söndürme uçağı da çalışmalara destek verdi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucu yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
0: İstanbul Beykoz Tem Otoyolu'nda bir kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. Olayın adresi İstanbul Beykoz Tem Otoyolu. Öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametine doğru seyir halinde olan bir kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kamyonetin kazasında başlayan yangın hızla büyüdü. Ekiplere haber verildi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına hızla müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınırken araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme çalışması başlatıldı. Elazığ'da acil servis ekibi bir insana değil bir kediye müdahale etti efendim. Bacağı kırık halde bulunan kedi acil servis ünitesinde tedavi altına alındı. Sağlık durumu ise iyi. Sağ ön bacağının üzerine basamıyor, hareket etmekte güçlük çekiyordu. Sağlıkçılar bir terslik olduğunu anladı. Kediye hemen müdahale etti. Ancak bir veteriner kliniğinde değil, acil servis ünitesinde. Görüntüde sağlıkçı ekibinin koordineli bir şekilde çalışması da dikkat çekti. Bir sağlıkçı kediyi sabit tutarken diğerinin kırık bacağı tıbbi atel yerleştirdiği görülüyor. Bu kez hastaya değil, sokak kedisine alçı uygulayan ekibin müdahalesiyle sağ ön bacağı tamamen sabitlenen kedinin genel sağlık durumunun iyi olduğu ve sonraki bakım sürecinin takip edileceği bildirildi.
4: Dur, kısık dur.
5: Ne oldu sana? Oğlum, ne var?
4: Yaşar sana. Sen ne oldu biraz sana? Şundan kavis veriyorsun pençesine. Hah, ha böyle. Tamam.
0: Gelişmeleri aktardık. Böylece bu dilimi noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır. Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse çok net söylüyorum. Bunun da hesabını adalete verecektir. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Cebesoy ailesi üyelerinden İsmail Fazıl Paşa'nın dehalığını, devlet adamlığını ve milli mücadeleye yön veren fikirlerini Profesör Doktor İsmet Türkmen'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yaz.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.

0: İyi akşamlar. Bu akşam çok kıymetli bir hocamızla, Mahmut Erol Kılıç'la konuşacağız. Ne konuşacağız? Bu ülkede bu akşam İslam düşünce tarihinde bugüne dair hangi notlar düşülecek? Ve bu içinde yaşadığımız zamana dair yine İslam Türkiye'de, Türkiye'ye ve dünyaya ne diyor? Çok kıymetli hocamızla konuşacağız. Bu arada kitap da tanıtmak istiyorum. Aslında başka kitapları da var ama benim şu anda elimde bu ikisi var. Sufi kitaptan Şeyh-i Ekber İbni Arabi. Evvele yolculuk yine Mahmut Erol Kılıç'la Sadık Yalsız Uçanlar konuşmuş. Yine Sufi yayınlarından. Bu arada normalde bu televizyondan başka televizyonların haberlerini vermiyoruz ama hocamızınkini vermem gerektiğini düşünüyorum. Wow TV'de pazartesi günleri 10'da ama çarşamba ve cumartesi günleri de tekrarı olan Pergel'in Ayağı diye bir program var. Kitaplar kadar önemli, seyredersiniz diye düşünüyorum. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi yine o programlarınızdan birinde diyorsunuz ki bir Müslüman zihin Hiroşima'yı yapamazdı. Gazze katliamı yapamazdı. Ben de ilave edeyim. Çünkü bunu İsrailli bakan söylemişti. Hamile kadın öldürelim, bir taşla iki kuş vuralım diyemezdi. Nitekim tarih boyunca da yapmadı. Geçenlerde Sidney'de Hanuka bayramında işte bir terör saldırısı oldu biliyorsunuz. Ama Suriye asıllı Ahmet El Ahmet adında bir Müslüman. Annesini babasını değil, hiç tanımadığı insanları o saldırıda kurtarmak için hayatını riske attı ve yaralandı ciddi ölçüde. Biraz manzarayı, umumiyeyi vermek istiyorum. Buna karşılık geçen hafta Şener Aktürk hocayla Modern Düşüncenin Tarihi diye yeni çıkmış kitabı üzerinden konuşurken de şunları işittik. Binli yılların sonundan itibaren 470 yıl boyunca Avrupa'da ruhbanın ve ona tabi olarak bazen mecbur bazen mecbur olmadan da kralların da hem Müslümanları hem Yahudileri etnik temizlikle yok ettiğini, o dönemde de soykırım yapıldığını öğrendik. Bu arada Yahudiler ara ara yine Orta Çağ'da, Avrupa'da ruhbanın zulmünden kaçarken de Müslümanlara sığınmış. Şimdi bakınca bunlar elbette şaşırtıcı değil, biliyoruz. Çünkü İslam bunu emrediyor bize. Ama nasıl oluyor da, çünkü nasıl insan olunacağını anlatıyor İslam. Nasıl oluyor da biz bırakın dışarıdaki İslam düşmanı çevreleri, içeride dahi İslam'ın güzelliğini anlatamıyoruz. İslam düşmanları dün nasıl konuşuyorsa bugün de öyle konuşuyor. Ama biz besbelli ki dün konuştuğumuz gibi bugün konuşamıyoruz. Ve her seferinde şöyle başlıyoruz cümleye. İslam aslında diye.
1: Evet.
0: Biraz çok uzun bir soru oldu, kusura bakmayın.
1: Sağ olun. Yani uzun soru ama eski tabirle efradın cami ayarını mani derler. Yani her şeyi kuşatıcı bir soru. Sorunun içerisinde cevap da, cevaba dair kırıntılar da var aslında. Evet, önemli bir soru. Modern zamanların Müslümanları, siz bugünkü halimize bakmayın. Aslında biz şöyle iyi insanlarız deme

çalışıyorlar. Buna apologetik tavır deniyor. Yani bazı galip hakim imparatorluklar veya düşmanlıkların önünde ister istemez bir tür eğilme pozisyonu. Eskiden yani eskiden derken şöyle kastedelim, en son Osmanlı İmparatorluğu'nun sonuyla beraber aşağı yukarı bütün dünyada İslam imparatorlukları çöküşe uğruyor. Yani bizim coğrafyamızda bu belki Osmanlı İmparatorluğu'ydu ama diyelim ki uzak doğudaki İslam sultanlıkları vardı, Malezya'da, Endonezya'da. Onlar da aşağı yukarı yani 1930'lara kadar devam edenleri ve yavaş yavaş yeni ulusal yapılara doğru evrildi. Ama burada kolonyalizmi unutmamak lazım. Çok yani uzun yıllar bizim üzerimizde çalışan düşman kuvvetler, yani İslam dünyasının geneli üzerinde çalışanlar bizleri nasıl bozabilirler, nasıl fragmante ederler eski tabirle, İngilizce tabirle, nasıl birbirimizden ayırırız, onun çalışmalarını yaptılar. İslam'da birbirleriyle anlaşamayan bazı mezhep veya anlayışları daha fazla nasıl köpürtebiliriz, daha fazla nasıl birbirlerini tekfir ettirebiliriz, tekfir ettirebilmek için gerekli olan altyapı nedir malzeme olarak? Mesela hadis gerekiyorsa hadis uydurmak. Mesela Şia'yı tekfir etmek, Şia ya da Sünnileri tekfir etmek gibi. Böyle çalışmalar yaptılar ve zaten oryantalistik çalışmalar Batı'da kalkış noktası böyle hin bir niyetle aslında oldu. Zaman içerisinde o oluşturulan yapıyı daha sonra onların siyasi güçleriyle bir araya gelmek suretiyle İslam imparatorluklarını parçalamaya başladılar. Tabii bunun son örneğini biz Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalama planlarında görüyoruz. Bunu söylerken Osmanlı'nın kendi iç dinamiklerinde bazı problemler yoktu. Her şey tamamen dışarıdan bir müdahaleyle yıkıldı gibi. Böyle bir ucuzcu bir şey yapıyor değiliz. Tabii ki hasta adam sona doğru sıkıntılar vardı. Yok değildi, vardı. Ama ona işte o hasta adamı iyileştirmek yerine bunu iğneyle öldürelim formülü benimsendi. O manada yani sizin sorunuzda yer alan bir takım güçlerin Müslümanları hem imaj olarak kötü göstermek hem de onlara karşı bir topyekün savaşa yani savaş objesi haline getirmek. Evet, bu ta Haçlı seferlerinden beri var. Ötekileştirme dediğim şey onlarda çok yaygın. Çünkü arka planında hani ne diyorlar buna teopolitikte kapsayıcı bir teolojileri, ilahiyatları yok. Normalde hadi yani Yahudilikte olmayabilir belki. Çünkü Yahudilik çok daha kabile teolojisine dayanıyor. Çok daha dışlayıcı bir teoloji. Allah'ın rahmet sıfatının çok olmadığı bir teoloji. Çok sert ve hukuk dili önde olan bir din. Her ne kadar kabalistik ve bazı mistik şeyler Yahudiliğe daha sonradan ilave ediliyorsa da aslında o manada baktığımız zaman çok talmudik bir din. Çok kuralları, aşırı kuralları olan bir din. Bundan dolayıdır ki rahmet, merhamet, şiir, estetik, sanat gibi daha insanın ruhani tarafından neşet eden değil, insanın zihninden hareket eden şeyler de öndedirler. Dikkat edin, dünya tarihinde de yani daha rasyonalistik çalışmalarda Yahudi bilim adamları hep öndedir. Yani matematik veya zeka isteyen şeylerde. Bu biz geri zekalıyız anlamına gelmez. Ama biz daha muhabbetli insanlarız. Yani efendime söyleyeyim, onlar daha katı rasyonalistler. Hadi onlar da öyle olabilir ama mesela Hristiyanlıkta bunun tam böyle tersi olmaması lazım. Öyle olmaması beklenilirken Hristiyanlığın da
bayağı cihatçı bir din haline

0: Yani onlar bizi suçluyorlar bir tabirle. Mesela haşr seferleri işte İsa Mesih'in sandığını, çarmıhını bulmak üzere kutsal bir yolculuk. Şimdi bizim Devlet Aliye Osmaniye'nin Evlad-ı Fatihan dediği, yani Balkanları fethederken kullandığı dil ile onların Haçlı seferlerinde kullandığı dil çok enteresan. Yani Haçlı seferlerinde geçtikleri her yerde zulmederek gidiyorlar.
1: İçeride başlamışlar.
0: Evet evet. Yakıp yani yıkıyorlar.
1: Kendi toprakları içerisindekileri de yok ediyorlar.
0: Tabii tabii tabii. Ayasofya'yı bile ilk yağmalayanlar gene Hristiyanlar. Yani Ayasofya'yı İstanbul'a geldiği zaman Haçlı seferlerine yağmaladılar. İçindeki bazı kıymetli şeyleri Roma'ya götürdüler. Antakya'yı yağmaladılar vesaire. Ama bizim o fetihçi anlayışımızda daha farklı bir şey var. Ve bu fetihler neticesinde Balkan insanlarının mesela zorla Müslüman olmadıklarını, kendi iradeleriyle Müslüman olduklarını görüyoruz. O açıdan teopolitikte çok büyük fark var. Yani Müslüman zihniyetiyle Müslüman olmayan zihniyetler arasında çok büyük fark var. Bugün de bunun devamını görüyoruz. Yani bugün siz, bu arada şunu söyleyeyim. Evet, biz Müslümanlar olarak bazı hatalarımız var. Özellikle günümüzde. Bunları da tek tek konuşabiliriz. Yani önce kendi kapımızın önünü temizlememiz lazım. Ama doktrinimiz sağlam. Yani eğer biz o tradisyonel, geleneksel doktrinimizi yeniden fark edebilirsek, ortaya koyabileceğimiz model hem kendimize hem bütün insanlığın hayrına olabilecek bir model. Yani bunu birçok, işte en son İsveç Başbakanı itiraf etti. Yani Osmanlı yıkıldıktan sonra Orta Doğu huzur yüzü görmedi diye itiraf etti bunu. Türk de değil, Osmanlı da değil söyleyen.
1: Hatta Balkanlarda.
0: Tabii tabii. Söyleyen İsveçli üstelik, yani İskandinav ülkesi. Bu yaşadığımız olaylar da bunu ispatlıyor zaten. Yani şu an Orta Doğu'da 100 yıldır neredeyse bir sükun oluşamadı. Gruplar, taifeler birbiriyle çatışıyor.
1: Bu bir taifeler... nevi Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı devam ediyor.
0: Evet, evet, evet. Bu taifeler Osmanlı zamanında da vardı ama bunların hepsini bir üst şemsiye altında toplayabiliyordu. Çok uç noktalara giden ve ihanete doğru gidenlerle tabii ki devlet mücadele ediyordu. Ama onun haricinde, yani çok enteresandır, Suriye'de Sünni olmayan başka yapılar da vardı Osmanlı zamanında. Ve şeye itaat ettikleri sürece, mesela Irak'ta Atabati Hüseyiniye denilen Kerbela, Necef, oralarda Şii alimler vardı ama Osmanlı onlara yardım gönderiyordu. Ve onlardan mesela Şii alimlerden bir Ayetullah, Kurtuluş Savaşı esnasında bu İngiliz emperyalizmine karşı bir savaştır, hepimiz yardım etmeliyiz deyip asker toplamaya başladılar. Ya yani kendileri Türk değil, Arap asıllı ve Şiiler üstelik.
1: Yani herkese iş gördürebiliyor gözüküyor.
0: Yani mezhepçiliğin bir din düzeyine çıkarılması o dönemde bu kadar değildi. Yani şu an bu manada üzerimizde mühendislik çalışması yapanlar başarılı oldular. Bugün İslam dünyasının birbirini tanıması çok zor. Yani bazı yerlerde o kadar nefret tohumları ekilmiş ki, ben her iki tarafı da bilen birisi olarak konuşuyorum. Yani çok zor, çok zor. Bugün Protestan, Katolik ve Ortodoks kiliseler, işte yakın zamanda İzni'yi ziyarete geldiler biliyorsunuz. Nasıl bir araya geliriz? Farklılıklarımızı ne kadar aza indirebiliriz? Görüşmeleri yapıyorlar. Yine Protestan, Protestanlığına devam etsin. Katolik, Katolikliğine devam etsin. Ama bunu askeri müştereklerde nerede? Şimdi Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de ehli kitap için, bırakınız Müslüman mezhepleri, ehli kitap için bile ta'alu, gelin ortak kelimeye, yani aramızda bir ortak kelimede buluşalım diye bir davet var. Yani ehli kitap olanlara. Tabi buna icabet etmiyorlar, o ayrı bir şey, ama yani biz o daveti yapabiliyoruz. Ehli kitap olan işte Hristiyan ve Yahudilere diyelim. Ama yani onlara böyle bir davet yapabilmemizi tavsiye eden Kur'an-ı Kerim'den biz ne kadar uzağız ki kendi aramızda davet yapamıyoruz. Yani bugün işte farklı anlayışlar vardır ve bunlar tabiidir, doğaldır. Yani kimimiz işte Sünnidir, kimimiz Sünniliğin içerisinde dereceler var, Sünniliğin içerisinde mezhepler var. Yani yekpare bir Sünnilik de yok ki. Yani işte Vahabilik var, Selefilik var, Sufilik var, Maturidilik var, Eşarilik var, Hanefi, Hanbeli, Şafii, Maliki vesaire yapılar var. Bunların bazıları birbirlerine karşı çok sert olabiliyorlar. Yani Sünniliğin kendi içinde de yani. Mesela bir Vahabi'ye göre bir Sufi kafirdir. Bir Selefi'ye göre mesela kafirdir. Yani Sufi'ye göre bir Selefi kafir değildir ama Selefilerin ve Vahabilerin kılıçları daha sert, daha keskin, daha iyi doğuruyor. Çabuk doğuruyorlar yani hemen kafir yapabiliyorlar sizi çok kolay. Oysa ki mesela hadis ilmine çok önem verdiğini söyleyen kimseler ama sahih bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz diyor ki bir kişinin kalbinde hardal tanesi kadar iman varsa sen onu tekfir edersen o tekfir sana geri döner. Yani sen kafir olursun. Bunu bu kadar kolay nasıl yapabiliyorlar? Yapabiliyorlar işte yapıyorlar diyelim. Ve bu yapılar birilerinin işine geliyor. O zaman ben buna yatırım yapayım diyor. Bu çocuk bu zihniyet bana yarar diyor. Neden? Diğerlerini diğer kardeşlerini dışlıyor. Hatta kardeşim bile demiyor onlara. O zaman ben buna yatırım yapayım diyor. Zeki, yani zeki derken şeytani zeka. Yani zeka bir akıl sahipleri vardır, bir de zeka sahipleri vardır. Zeka bazen şeytani tarafı çok kuvvetli olan bir husustur. O açıdan sizin sorunuzda var ya, yani Müslümanlar Hiroşima'yı yapamazdı. Ben o sözümü şöyle söylemiştim. Yani Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bomba zeka açısından baktığınız zaman çok başarılı bir operasyon. Başarılı mı başarılı? Düşmanın bütün kuvvetlerini yerle bir ettiniz.
1: Ama çok zalim.
0: Durun şimdi. Yani oraya gelmedik daha henüz. Operasyon, rasyonalite açısından baktığınız zaman çok başarılı bir operasyon.
1: Tertemiz.
0: Bütün düşmana ait her şeyi, hatta
1: bitkileri bile.
0: Bitkilerini bile, onun hayvanlarını bile katlettiniz, yok ettiniz. Başarılı mı başarılı? Ama burada ne rahmet var, ne merhamet var, ne vicdan var. Bunların rasyonalitede yeri var mı? Yani sizin karar mekanizmalarınızda rahmetin yeri olmaz. Yani laboratuvara sokulamaz rahmet, merhamet. Onun matematiksel değerleri vardır. Ve özellikle de 18. yüzyıldan sonraki rasyonalistik felsefe. Onun için hani Müslümanlar geri kaldı derken ben bunu bir asil geri kalış olarak görüyorum. Yani geri kalış bu asil bir geri kalış. Yapamazdım ben o bombaları ben yapamazdım. Hani affedersiniz geri zekalı olduğum için değil. Yani harizmiyi çıkaran benim. Matematiği, aritmetiği icat eden benim. Efendime söyleyeyim Kindi, Harizmi, İbn-i Rüşd benim medeniyetimin parçaları. Benden çıkmış bir yapı. Bugün sıfırı bile Batı bilmezken sıfırın yerini matematikte bizler Müslümanlar onlara öğrettik. Cezerilerin otomekanik sistemi ki bugünkü robotik teknolojinin adeta prototipi. Yani görüldüğü gibi hani gitmişsizdir İspanya'ya, Elhamra'ya, Kurduba'ya. Oradaki o bahçeler hayatlarında böyle bahçe görmüş değiller. Yani o kadar bahçe tanzimini dahi benim medeniyetim yapmış, İslam medeniyeti yapmış. Ama nereye kadar bir yer var ki ondan sonrasını yapamama durumu var. Çünkü vicdan, işte ahlak, merhamet duyguları size bazı şeylere mani oluyor. O yani çok sık kullandığım bir örnektir. Galiba daha evvel sizin programınızda da söyledik ama hani bazı şeylerin tekrarlanmasında fayda var. Meşhur Çin bilim tarihçisi Jacob Needleman'ın bir kitabı var. Doğu'nun bilgisi, Batı'nın bilimi diye çevrildi. Doğu'nun bilgisi, Batı'nın bilimi. Orada verdiği bir özet örnek var. Defalarca tekrarladım ama çok mühimdir. Diyor ki Çinli ateşin ne olduğunu biliyor. Kadim Çin medeniyetinden bahsediyor. Ve barutu da ilk icat edenler Çinliler. Fakat Taocu, o Taocu mistik dünya görüşünden dolayı bütüncül dünya görüşünden dolayı barutla ateşi bir araya getirip bir katliam aracı, aleti haline hiç

0: hiçbir zaman düşünemedi diyor. Ne yaptı diyor? O zihniyet dünyasındaki merhamet duygularından dolayı veya bütüncül bakış açısından dolayı ikisi bir araya getirip şenliklerde, düğünlerde kullanılan havai fişek türü bir şey yaptı diyor. Ama bu batıya geçince kitlesel imha silahı üretme haline döndü diyor. İşte bunu diyor unutmamamız lazım. Yani zihniyet dünyası, yani Weber-Gil açıdan konuşacak olursak, zihniyet dünyası bazı şeylere manidir. Bizde mesela matbaanın geri kalışı da böyledir. Yani matbaanın bize geri geç gelmesi, bazılarının iddia ettiği gibi böyle işte teknolojiye Müslümanlar karşıydı, yobazlıktı değil. Yani matbaanın, şimdi matbaa evet bir şeyi hızlandırıyor. İki sebebi var. Bazıları bunu kaçırıyorlar. Bir tanesi manevi bir sebep. O çok kuvvetli bir direniş göstermenin arkasında manevi sebep var. Zira kutsal kitaplar bugün dahi Yahudilikte bu devam eder. Mesela Yahudilerin sinagoglarında Tevrat'ın bulunduğu bir köşe vardır. Hani bizim camilerin mihrabı gibi, onların da örtüler içerisinde, bir sandık içerisinde saklanan kutsal kitapları olan Tevrat vardır. Ve bu Tevrat matbu, basılı Tevrat değildir. Olamaz, yasaktır. Bugün dahi elle yazılan Tevrat korunur. Ondan dolayıdır ki kutsal kitap yazarı, hattatı, biz şimdi gelelim Kur'an-ı Kerim için böyle düşünelim. Kullanacağı mürekkebi bile, is mürekkebini bile ibadet edilen bir caminin mihrabındaki mumdan akan isten toplanır o. Her isle mürekkep yapılmaz. Yani mushaf mürekkebi yapılmaz. Kamış hakeza, çok af buyurun, pisliğin olduğu bataklıktan kesilen kamışla olmaz. Çok temiz bir yerden alınacak. Gül suyu kullanılacak. Efendime söyleyeyim, hattat gusül abdesti üstüne normal abdest alarak besmele ile eline o kalemi alıp belirli dualardan sonra Kur'an yazmaya başlayacak. Ve kağıdı da aynı şekilde bugün alkol kullanılarak yapılan kağıtlar var. Yani kağıtların çoğu, bazılarında alkol free yazar ama proseslerinde, yapılış tarzlarında alkol kullanılır. Buna bazı ülkeler dikkat etmezler. Kur'an-ı Kerim dahi mesela öyle kağıda basarlar. Oysa ki buna dikkat edenler de o alkol free kağıt kullanılması gerekir. Yine af buyurun, çok özür dilerim, bilmeyenler açısından söylüyorum. Özellikle Uzak Doğu'da, Hindistan, Tayland ve Uzak Doğu'da en kaliteli kağıt fil dışkısıdır. Yani filin, fil biliyorsunuz etobur değildir. Yani et yemez, ot yer. Ot yediği için de dışkısı liflidir. O alınır, bir merdane ile yatırılır, inceltilir ve kurutulur ve oradan kağıt yapılır. Ama neticede dışkıdır. Dışkı olduğu için mesela o kağıtla kutsal kitap yazılmaz. Bakın bu incelikleri kimse bilmediği için niye oradan kağıt kullanılmıyor? Hepsinin, tabii şu an günümüzde buna bu kadar dikkat ediliyor mu, o ayrı bir şey. Çünkü bazı şeyler detayda gizli. Ondan dolayıdır ki hattatlar gerekiyor. Hem de abdestli, namazlı, niyazlı, takva sahibi hattat gerekiyor. Çok kaliteli kağıt üreticileri gerekiyor. İs mürekkebi üreticileri gerekiyor. Kalem üreticileri gerekiyor. Ve en sonunda o Kur'an yazımı bittikten sonra etrafını tesip yapılacak. O tesip bazen altın ve değişik işte çivit gibi bitkisel mürekkepler kullanılıyor. Onların da üreticileri gene takva sahibi insanlar oluyor. Ve en sonunda da malum hayvandan olmayan, caiz olan bir hayvan derisinden, ki sahtiyen oluyor genellikle, cilt kapağı yapılmak suretiyle kutsal kitap, yani musaf elde ediliyor. Bakınız olayın bir manevi tarafı var, spiritüel tarafı var. Bunu bazıları bilmez. Yani karşı duruşun sebeplerinden bir tanesi budur. Bir diğeri de ekonomiktir. Yani buna bağlı birçok iş dalı var bakınız. Ciltçisi var, mürekkepçisi var, kağıtçısı var, hokkacısı var, hattatı var. Matbaanın gelmesiyle beraber bunların çoğu işsiz kalacak.
1: 90 bin
0: Evet, matbaa ne yapacak? Hızlandıracak sadece. Hızlandırma zaten kapitalizmin en önemli şeyi, hızlı üretim. Üretimde hızlanmayla beraber kalite düşmeye başlamıştır.
1: Ve işsiz kalacaklar tabii bu 90 bin
0: İşin ekonomik tarafı öyle ama bazı şeylerde bugün mesela hani programdan evvel size bir ekmek sohbeti yaptık. Yani herkes mayalı ekmek arıyor değil mi? Şimdi matador ekmek fırınları icat olmadan evvel her yerde mayalanarak ekmek yapılırdı. Ekşi mayalı ekmek yapılırdı ve hafif böyle maya kokardı. Ama bu hiçbir zaman, benim eşim yaptığı için biliyorum, onun talebesiyim. Hiçbir zaman bir dakikada olmuyor o ekmek. Ya bazen izliyorum kendisini, akşamdan o maya ile konuşuyor. Maya çünkü alıcıdır. Yani sizin halinizle bazen küsüyor. Maya canlı bir şey. Küsüyor ve kabarmıyor. Eşim diyor ki bugün maya tutmadı diyor mesela. Bazen aa diyor. Ne
1: coşuyor.
0: Kadar, coşuyor. Dualar okuyor ona. Hatta içeriden sesi geliyor diyorum birisiyle mi konuşuyor acaba? Ne yapıyorsun diyorum maya ile konuşuyor. Ve maya kabarıyor. Ve ertesi gün akşama hazır bir ekmek haline geliyor. Yani nereden baksanız bir 10-15 saatlik bir süreç istiyor. Ya bir dakikada şunu yapıversene o zaman otomatik ve hızlandırıyor ama mayalı ekmek olmuyor. İşte nasıl ki biz bugün yediğimiz içtiğimizde kapitalizmin bize öğrettiği hızlandırarak üretimi arttırma ama bir şeyi aşırı hızlandırdığınız zaman kaliteden taviz veriyorsunuz. Aynı şey sosyal hayatımızda da geçerli. Hatta biliyorsunuz aborjinlerin çok güzel bir sözü var. Yani sosyal medyada çok yaygın bir söz. Avustralya yerleri aborjinler diyorlar ki yani at üstünde o kadar hızlı gittik ki ruhumuz geride kaldı. Yani atla giderken bunu söylüyorlar. Bugünkü uçakla gitme için ne dememiz lazım bilmiyorum. Atla o kadar hızlı gidiyorlar ki ruhumuz geride kaldı diyor. Demek ki ruhla beraber gitmek, hayatı yavaşlatmak diye bir şey var. Çünkü bazı şeyleri yavaşlattığınız zaman içerisindeki lezzeti, kaliteyi fark edebiliyorsunuz. Ama aşırı hızlandırdığınız zaman, zaten bugün modernitenin bizim başımıza açtığı en büyük problemlerden bir tanesi bu. Gençlerde özellikle, mesela bir şeye sabitelerin olamamasının sebebi her şey gözlerinin önünde hızlı geçip gidiyor. Ya bir şeyi dur bir dakika seyret ya. Yani mesela bir ağaç, muhteşem bir ağaç. Şöyle geç bir 10 dakika o ağacı bir düşün, tefekkür et. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah hep düşünmez misiniz, tefekkür etmez misiniz? Bizi dış alemi gözlemlemek üzere bizi tavsiyelerde bulunuyor. Ama gözlemlemek için sizin biraz durmanız, eski Türkçeyle eğleşmeniz gerekiyor. Siz hızlı hareket ettiğiniz zaman hiçbir şey gözünüzün önünde sabit değil. O zaman beraberinde unutkanlık getiriyor. Bir şeyi hatırlayamama getiriyor. Çünkü derinleşmemişsiniz. Derinleşilemiyor modern zamanlarda. Nereden nerelere geldik? Tekrar toparlayacak olursak yani modern dünya bizi aynı Çin bilgeliğindeki şeyler Çin'e maniydi. O zaman peki Çin bugünkü yapıyı nasıl yakaladı dediğimiz zaman taviz vererek yakaladı. Yani tamamen taviz vererek. Onun için bizde de şöyle bir şeyler konuşuldu biliyorsunuz. Bizi geri bırakan İslam dinidir. Yani 1920'li yıllardaki yazarları bir özellikle seküler ve şey yazarlarımız.
1: 200 yıllık tartışmada tabii. Zaten geri bıraktı.
0: Tabii
1: onun
0: tabii.
1: Için
0: yani bakınız Hristiyanlar ilerledi. Teknolojik manada ilerledi. Ve biz ilerleyemedik. Biz geri kaldık. O zaman problem bizim dinimizde. Müslümanlık bizi bu hale getirdi diye yazanlar var. Ondan dolayı da
1: neredeyse hakim sınıf o konuda
0: bazı politikacılar da bu fikre bağlı olarak yani Jön Türkler ve beraberinde işte İttihat ve Terakki vesaire yani yüzyılın başında bunun doğruluğuna inanan politikacılar bunun eylemine de geçme tarafına şey oldular. Yani Türkiye'nin batılılaşma sevdası arkasında böyle teopolitik düşünceler de var. Peki doğru muydu bu? Yanlış tesis. Teşhis yanlış. O zaman tedavisi de yanlış oluyor. İslam seni terakkiye mani değildi diye kitaplar yazanlar oluşuyor o zamanlarda. İşte Mehmet Akifler diyelim veya onun gibi yazarlar. Mani olan İslam değil, bizim İslam yorumumuz. Yani bizdeki bazı yanlışlardır bu. Ama şeyi de...

0: kendi tradisyon Genon'un tabiriyle kendi geleneklerine kopmasıyla başlıyor. O işte yani vicdansız dünya görüşü, işgalci, kolonyalizm mesela yani ne feci şeyler var yani Afrika'da fotoğrafları bile var biliyorsunuz. Hani siz Avrupa'da da yaşadınız. İnsanat bahçesi kuruyorlar. Afrika'dan topladıkları gençleri.
1: 1956'ya kadar.
0: Evet, 1956'ya kadar.
1: Yani Avrupa Birliği kurulmuş, kurucu iki ülke Fransa, Almanya, Belçika, altı ülke eklenmiş. İşte 56'da en son Belçika'da.
0: Belçika'da fotoğrafları
1: yemleri
0: bile var.
1: Yemleri verildi, tabii. Yiyecek vermeyiniz.
0: Evet, evet. Yani zenci insanları toplamışlar, kafese koymuşlar. Beyaz insanlar geliyor seyrediyorlar. Allah Allah bunlar işte yarı hayvan, yarı insan gibi bakıyorlar. Bizde hiçbir zaman böyle bir şey olmadı.
1: Hatta hocam işte 1900'lerin başında başlıyor o insan hayvanat bahçeleri. Ama çoğalması bir taraftan da sömürgeleşmeden çıkarken bu bir Fransız akademisyenin tespitiydi. Tam insanlar sömürgeyi tartışırken biz ne yaptık derken bu insan hayvanat bahçeleriyle birlikte biz iyi şeyler yapmışız. Çünkü bunlar zaten insan değilmiş.
0: Tabii tabii. Şu an aynısının devamını Gazze'de görüyoruz.
1: Şey yaranmış.
0: Aynısını Gazze'de görüyoruz. Yani bu ırkçı yaklaşım. Şimdi Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki kulağı küpeli bir Habeşli, bir zenci bile olsa liyakatli, ehliyetli bir insansa sizin başınıza gelebilir diyor. Yani emir olabilir, lider olabilir diyor. Yani ırkçılığın en büyük pan zehiri İslam'dır aslında.
1: Evet, Bilal-i Habeşi Hazretleri'ni işte asırlardır yani, hiçbir Müslüman unutamıyor.
0: Bu kadar evrensel bir din yok ya. Yani Farslı, Zerdüşt bir anne babanın çocuğu olan Selman. Anadolu muhtemelen Bizans kökenli, muhtemelen Süheybi Rumi. Efendim Maria, Peygamber'in hanımlarından birisi Kıpti. Koptik kilisi, Koptik yani. Etopyalı Bilal ve Araplar. Görüldüğü gibi yani siz şunlarsınız, biz bunlarız ayrımı. Bazı Arap kabileleri içerisinde, zaman içerisinde oluşabiliyor. İşte
1: eski hastalıkları depreşmiş olabilir.
0: Bazılarında oluşuyor. Evet. O sonraki süreçlerde bir takım işte Beni Ümeyye, Emevi oğullarının bir biz seçkiniz, biz Emeviyiz şeyiyle bazı zulümler yapıyorlar. Ama bu tabii ki şey değil. Yani dönüşüme de uğruyor. Mesela Orta Doğu'da, Suriye'de böyle zulümler yaparlarken Endülüs Emevileri, Endülüs'e doğru gidenler isimleri Emevi ise de dönüşüme uğruyorlar.
1: Ve orada bir medeniyet
0: kuruyorlar. Evet, evet.
1: Yani bütün Avrupa'nın kütüphanelerine taşındığı bir medeniyet.
0: Etiketlerle kuruyorlar. Hareket etmemek lazım. Yani biz şu an bazı etiketlerle hareket ediyoruz. Eski akaid kitaplarımızla hareket ediyoruz. Bugün mesela yani isim hadi vermeyeyim. Bazı İslam mezhepleri var diyelim. Şeyde eski kitaplarımıza bakarsanız bunların hepsi daire-i İslam içerisinde değillerdir diyor. Ya kendimden örnek vereyim. Hadi işte 10 yıl kadar evvelde bir haç ziyaretimde işte Allah kabul etsin tavaftan sonra 2 rekat namaz kılacak bir köşe bulduk falan. Böyle oturduk biraz günahlarımızın tövbesi için çalışma yapıyoruz diyelim. Yanımda da bir bizzat namaz kılıyordu. Selam verdi. Ben de yani Hindistan, Pakistan taraflarından kıyafetinden tahmin ettiğim birisi. Selam verdim. İşte nerelisiniz? Hindistanlıyım dedi. Şimdi Hindistan'da ya Sünniler var ya Şiiler var. Namaz kılış şeklini görmediğim için hani Sünni midir, Şii midir bilmiyorum. Oysa ki ne gerek var onun mezhebini sormaya ama nedense sonrası mı tuttu? Neden o yıl, o günlerde moda mıydı neydi? İşte Sünni misiniz, Şii misiniz dedim. İsmailiyim dedi. Hoppala dedim bir dakika ya Allah Allah. Ya siz İsmailer, biz İsmailer kafir olarak okuttular. Öyle biliyoruz yani. Dedim ya siz İsmailer hacca maca gelir misiniz, şey yapar mısınız? Gelenimiz vardır dedi. Yani gelmeyenimiz de vardır anlamında ama gelenimiz vardır.

0: Şimdi ben bu adama nasıl kafir diyeceğim? Eski kitaplara bakarsanız kafir. Yani bunları biraz artık aşmak lazım ve daire İslam'ı biraz genişletmek lazım diye düşünüyorum adeta. Ve bunu bizim ancak tasavvuf düşüncemiz yapabiliyor. Yani tasavvuf düşüncemizin şeyi çok geniş. Mesela kolay kolay bir adamı tekfir edemiyor bir sufi. Edemiyor yani, çünkü veballi bir şey. Çok enteresan yani. Ya mesela daha ötesini söyleyeyim size. Mesela Yezid, Hazreti Hüseyin Efendimiz'i katleden zalimin teki. Lanet okuruz biz Yezid'e, Osmanlı Sünnileri. Şii kardeşlerimiz de Yezid'e beddua da ederler, lanet de ederler. Doğrudur, ben de katılıyorum. Ancak çok ilginçtir, çok kişi bilmez, Şii akai kitaplarında Yezid kafir oldu yazmaz. Yani çünkü kafir, yani evet Hüseyin, Hazreti Hüseyin'e büyük zulmetti. Allah belasını versin, her türlü bedduada bulunurlar. Ama adam Allah'ı inkar eden biri değildi. Dolayısıyla ona bile mesela kafir oldu diyemiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Binaenaleyh bazı akaid kitaplarını yeniden bir gözden geçirmek
1: Sufiler,
0: lazım.
1: Sufiler Yezid'e lanet okuyacağınıza Efendimiz'e selatü selam getirin de derler.
0: O da yanlış bir tercüme ediliyor. Okuyacağınıza, yani okumayın, selavat getirin değil. Hayır, sen selavat getirmeye devam et ama Yezid'e de lanet oku.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Yani Peygamber Efendimiz ellerini açıp namaz kılarken zulmeden, kendisine zulmeden bir kişi için lanet okudu. Yani lanet bizde güzel bir şey değil, edilmez. Ama bir yerde var ki yani biz böyle, tamam, hoşgörünün de bir sınırı var. Size karşı zulmüne devam ediyor, ihanet ediyor, arkadan hançerliyor sizi ve ikazlarınıza bir türlü olumlu cevap vermiyor. Bir ikaz, iki ikaz, üç ikaz. Allah belanı versin dedi Peygamberimiz o kişi için.
1: Evet. Tebbet suresinde de.
0: Tebbet suresi de var. Yani araya o kadar da gidip yol geçen hanı değil bu din yani.
1: Evet. Küçük bir ara, birazdan buradayız.

0: Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır. Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse çok net söylüyorum. Bunun da hesabını adalete verecek. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalı. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne?

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Batı, İslam dini hakkında neyi niçin araştırdı, neyi nasıl kaleme aldı? Yüzyıllar içinde oluşan külliyat, tarihi ve güncel olarak ne anlam ifade ediyor, bize ne söylüyor? Hitit Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ersin Kabakçı, 74 akademisyenin Batı kaynaklarından çevirdiği makaleleri, Batı Literatürü İslam Araştırmaları adıyla 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20'de, 24'te.
0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
2: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Haberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Türkcell'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
8: Türkcell gücünde 5G.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Hesap basit, hesap basit.
10: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
12: İyi ki doğdun kahraman.
13: Nice senelere kahraman.
11: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
14: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
11: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
15: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
16: Milletimizi... İllerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
11: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
10: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi... Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

0: Şimdi araya gitmeden önce dediniz ki yol geçen anı da değil. Hani her zaman yani lanet edilmesi gereken yerler vardır.
1: Şimdi Belkıs Hanım, yani şöyle genel ahlak ve genel edep çerçevesi içerisinde lanet aslında çok tavsiye edilen bir şey değildir. Yani böyle sıradan, lalettayn, Amerikan dizilerinde, filmlerinde görüldüğü gibi yani lanet
0: evet, çok
1: olsun.
0: Çok sık tekrarlanır.
1: Tabii tabii. Öyle bir şey bizde edebe muğayir görülür. Yani bizde o tavsiye edilmez. Ama tabii ki belirli bir kaynama noktası vardır. O sınır, o kırmızı çizgi aşılır. Defalarca uyarı yapılır. Yapılmasına rağmen hala şey yapılıyorsa devletler oraya, mesela bu devletler arası durumda da ikaz edilir. Bir, iki ikaz, üç ikaz edilir. Üçüncü de bombalanır orası. Lanetleme bir bakıma bombalama gibidir. Yani Peygamber Efendimiz'e ne eziyetler ettiler. Yani o açıdan bu, hani bazıları derler ya, bir yanağını vurana öbür yanağını dön. Yok öyle bir şey. Yani o bu dünyada olacak bir şey değil. Yani bu dünyada siz bazen küfrün karşısında tevazu gösterdikçe tepenize çıkarlar. Yani tevazu çok güzel bir şeydir. Ama kime nerede kullandığınızı da bileceksiniz. Kendinizi kullandırtmayacaksınız. Yani sizin mütevazi olduğunuzu bilen bazıları tepinize çıkarlar. Ya bu adam işte mütevazi veya derviş ruhlu, sizin derviş ruhlu oluşunuzu anlar ve takdir ederse ne ala. Siz ona derviş kartınızı gösterirsiniz. Eyvallah. Ama sizin derviş gönlünüzü suistimal edip onun üzerinden bir şeyler devşirecekse, o zaman siz başka kartlarınızı göstermeniz
0: bu
1: lazım.
0: Bu insansan da, topluluksan da, ülkeysen de.
1: Onun için bizim geçerli. İçin derler ki, onlar kadife eldiven içerisinde demir yumrukturlar. Bu benzetme çok güzel. Kadife eldiven içerisinde demir yumruk. Yani okşarken de kadife yönünü görebilirsiniz. Ama demir yumruk olduğunda bilin.
0: Şimdi Hiroşima'dan başladınız. Evet. Sonra Kur'an-ı Kerim'in elle yazılmasına ilişkin
1: bunu,
0: kuralları...
1: Bu noktayı evet kimse şey evet, yapmaz,
0: oraya
1: kadar almaz.
0: Ama böyle anlattığınız, tasvir ettiğiniz her şey de çok zarif. Yani bir taraftan merhamet, rahmet Hiroşima'dan bakınca, ama Kur'an-ı Kerim'e de gelince baskı, eski usulle el yazması, hepsinde bir zerafet, kibarlık var. Ve
1: tabii,
0: insan... Din sahibi olsa olmasa da, yani şu masada, bunu böyle bütünüyle dinlediğinde ah ne güzel der. Peki aslında sorum da oydu hocam. Bir sürü üniversitede, yurt dışında İslam teolojisi çalışılıyor. Yani neredeyse 20-30 yıldır her tarafta İslam çalışılıyor. Herhalde bu çalışanların kahir ekserisi İslam dinini öğrenmek için değil. Yani hala bizde bir şeyler var belli ki bu coğrafyada. Ne kadar tenkit edersek, ne kadar zor durumda olduğumuzu düşünsek, etsek de böyle bir düşmanlık maksadıyla think tanklere, şuna buna bir takım raporlar hazırlamak için de çalışılan bir İslam var. Bunları biliyoruz. Ama biz içeride... yan yana yaşadığımız, yani Müslüman olan insanlara neden anlatamıyoruz? Neden İslam aslında diye bir cümle kurmak zorunda kalıyoruz? Duymak mı istemiyor insanlar, yoksa biz mi anlatamıyoruz? Neden biz bir yüzyıldır, yani neredeyse bu kadar çok tepiniyoruz İslam üzerinde? Haddimiz olmadan, yani... Hiç haddimiz olmadan çok çirkin cümlelere, imalara rastlayabiliyoruz. Eskiden medyadaydı, şimdi sosyal medyada daha beterini de görebiliyoruz.
1: Belkıs Hanım, aslında domates bu değildi diyoruz şu an domates alırken. Ah nerede o eski domatesler diyoruz, değil mi? Neden? Artık genleriyle oynanmış... ticarileştirilmiş, tohumunu bir ekimde daha fazla ürün

0: ürün almak için lezzetini, kalitesini ve de hatta besin değerini ve de aynı zamanda enerjisini, yani bitkilerin de kendi spiritüel enerjileri vardır. Bereket oradan gelir. O bitkilerin enerjilerini bozduğumuz bir durumda biz hepimiz şu an başta ülkemiz olmak üzere o orijinal ata tohumu domates arayışı içerisindeyiz. Dinimiz de böyle. Yani modernite, modern hayat bazı şeyleri bize kazandırdı ama hala biz mesela fazla mı gericiyiz yoksa ister sekülerimiz olsun, ister dinlerimiz olsun, ister ilerici olsun, ister muhafazakar olsun herkes diyor ki ah o eski domates nerede? Ben ilericiyim. Pazara gittim, çarşamba pazarında bana ilerici domates ver değil, eski domatesin var mı diyor herkes. Yani ilerici bile olsa eski domates arıyor hala. Bu şunu gösteriyor, bir şeyler bir yerlerde kırıldı. O kırılma noktası, insanlığın o kırılma noktasını iyi tespit etmek lazım. O kırılma noktası için bazıları bu bir progrestir, bir ilerlemedir, bu önlenemez bir ilerlemedir. Bunun önüne geçilemezdi. Teknolojik devrim, sanayi devrimi sonrası gelişen teknoloji devrimi ve onun beraberinde getirdiği insan tipi, hele hele günümüzde şu an işte yapay zeka ile beraber, yani yapay zekanın, bugün bir makale okudum, yapay zekanın psikolojisi bozulur mu diye bir makale. Adalet Dergisi'nde yayınlanmış, muhteşem bir makale. Yazarını tebrik ederim yani, bir hanımefendi yazmış. Yapay zekada madem insani tavırlar sergilecek, bir müddet sonra o da depresyona girer mi? Yani o kadar fazla bilgi, şimdi yapay zeka denilen şey bizim yüklerimiz bilgilerle oluşuyor değil mi? Bir yerden sonra o da mı, acaba yeter artık diyecek, bunalımdayım diyecek, diyebilecek mi mesela? Çok fazla bana bilgi yüklediniz, ben bu kadarını kaldıramam mı diyecek? Kaldıramadığı zaman da acaba depresyona girecek mi? Mesela intihar edecek mi? Gibi şeyler şu an konuşuluyor.
1: Tartışılıyor.
0: Tartışılmaya başlandı. Şimdi o zaman fabrika ayarları denen bir şey var. Fabrika ayarları. Biz o insanlığın, insani oluşun fabrika ayarlarını iyi bilmemiz lazım. İşte bu manada da bizim bilgelerimizin fabrika ayarlarını bize bildiren bilgelerin yol göstericilerine ihtiyacımız var. Batı bunları kaybetti. Yani Batı'nın da kendi tarihinde vardılar ama şu an onları çok kale almıyorlar. Yani Fransız devriminden sonra rejim ansiyen çok kötü, çok kötü, çok kötü. Ama bugün artık yani,
1: daha kötü.
0: Şu an tartışılmaya başlandı. Yani evet evet. Biliyorsunuz Fransız devriminde binlerce rahip öldürüldü. Binlerce kilise yakıldı. Kutsal kitaplar yakıldı. Fransız devrimi bize işte şey getirecek, özgürlük getirecek. Prometeci anlayış. Biz artık Tanrı ile bağımızı kopardık, özgürleştik. Yukarıyla bizim irtibatımız yok. Her şeyi yapıyoruz. Bak ben yaratıyorum, ben yapıyorum dedi ve insanı bugün yalnızlığa doğru itti. Yani şu an başta Batı insan olmak üzere, buna Doğu da dahil. Yani.
1: Bayır aşağı.
0: Yani Japon insanı ya, mesela hala bir arayış içerisinde. İntiharların en yaygın olduğu yerlerden bir yer, hem İskandinavya hem Japonya. Sebebi belirsizlik var. Yani ben boşuna bir hayat yaşıyorum ve de hayatın ızdırapları artık kaldırılamaz bir ızdırap. Niye bunları çekmek zorunda mıyım diyor. Ama nereden geldiğini bilmiyor. Oysa ki Budizm'de ızdırap diye bir şey var. Yani hayatın bazı ızdıraplarını çekerek bir sonraki hayatında aydınlanmış olarak doğuyorsun. Mesela Budizm'den de, Budizm'in bu değerlerinden de koptular. Ki kendileri Budizm'de de bir oynama yaptılar. Şintoizm haline getirdiler falan filan diyelim Japon kültüründe.
1: Yani eski batıl bile daha iyi bir batıldı
0: diyorsunuz. Daha iyiydi. Tabii tabii tabii. Yine bir yerde söylemiştim, tekrarlıyorum. Çin Komünist Partisi lideri Xi Jinping'in partide yaptığı konuşmaları bir Çinli bir Türk bir araya gelip Türkiye'de çok güzel bir kitap tercüme edildi çıktı. Tavsiye ederim. Komünist Parti'de yaptığı konuşmalardaki referans noktalarını çıkarmışlar. Mesela diyelim ki 5000 kere Mao Tse-tung diyeceğini bekliyorsunuz değil mi? Veya Lenin diyeceğini bekliyorsunuz. Ya bir kere ya iki kere falan geçiyor o isimler. Konfüçyüs Jinping'in

0: konuşmalarında belki 5000 kere geçiyor. Latuse, yani Çin bilgeliğine, kadim Çin bilgeliğine referans yapıyor bugün Komünist Partisi.
1: Putin, Komünist Partisi. Komünist bile Partisi diyorsunuz.
0: Yani dediğimiz gibi artık kelimeler değişti. Yani komünizm kelimesine bakarak işte komünistler Moskova'ya. Artık komünistler Moskova'da değil. Eskiden bizim gençliğimizde komünistler Moskova'ya derdi. Yani hayat dönüşüyor sürekli. Değişiyor sürekli. Şimdi burada esas önemli olan şey bu dönüşümün nereye kadar olumlu olduğu ve tavsiye edilebileceği, ama bir yerden sonra da bu dönüşümün aslında insanın aleyhine olduğunu, orada da durması gerekli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ya bugün artık Batı'da bazı tedbirler alınıyor. İşte Avustralya başladı. Lise öğrencilerine cep telefonunu yasaklıyor. Yani ben bundan sonra şöyle bir beklentim var. Önümüzdeki 50 yıl içerisinde çok katı hukuki şeyler devreye girecek. Yaptırımlar devletler tarafından ve bizim şu an için özgürlük dediğimiz alanların kısıtlanacağı kanaatindeyim. Yani bunlar başladı. Yani mesela Amerika'da bir hanımefendi uçaktan indirildi. Kıyafeti, affedersiniz, bikiniydi. Yani plaj kıyafeti. İzledim de videoyu. Hanımefendi, özgürlüğüm benim bu diyor. Yani karışamazsınız, ben böyle uçacağım diyor. Fakat hostes hanımefendi, o da hanımefendi, diyor ki hayır, bu senin özgürlüğün değil diyor. Başkasının görsel alanına tecavüz ediyorsun diyor. Çok ilginç bir tartışma.
1: Çünkü yolculuk barışını bozacak bir şey.
0: Tabii ki.
1: Yani bir şekilde dikkatini dağıtacak. Birilerinin dikkatini dağıtacak.
0: Uçaktan indirildi o hanımefendi.
1: En iyi ihtimalle.
0: Uçaktan indirdiler. Uçak uçmadı yani. Çok enteresandır. Yani özgürlük tamam da özgürlük, benim özgürlük alanıma tecavüz ettiğin anda artık özgürlük değildir o. Bunun gibi Batı'da böyle mutlak özgürlükçüler artık yavaş yavaş belirli prensipleri olmalı bu işin, belirli bir kuralları olmalı bu işin diye gene orta çağ değerlerine dönmeye başladılar. Nouvel Moyen-Âge akımı var Fransa'da. Siz yakından takip edin. Yeniden orta çağ akımı var. Alain Benoît'un başını çektiği. Orta çağ geri dönüşü kastetmiyorlar. Orta çağ değerler sistemi, yani işte insan nedir? İnsanın ahlakı nedir? Duruşu nedir? Biz moderniteyle beraber bunlardan çok uzaklaştık, koptuk ve fabrika ayarlarına geri dönmemiz lazım. Tarihsel geri dönüş değil. Hayır, tarih ilerlemiştir. Bugün ama o değerler sistemi. Şimdi bu manada biz çok avantajlıyız aslında. Yani genel manada İslam dünyası, özel manada bizim 1071'den beri bu topraklarda yaşadığımız İslam anlayışında ya biz muhteşem insanlar ürettik. Gerçekten yani bazen düşünüyorum da yani mesela bir Yunus Emre'yi biz hakkıyla tam anlayabilmiş değiliz hala. Yani Yunus, evet, şiirler yazmış bir işte halk şairi. Ya Yunus Emre bir bilge. Batılıların elinde olsaydı üzerinde belki 50 tane enstitü kurarlardı. Yani bizde de var da yani girmeyeceğim konuya. Bir Mevlana'nın görüşlerini incelemek, derinlemesine incelemek. O sadece 17 Aralık'ta Şebi Aruz törenleriyle olmaz bu iş. Yani ciddi manada...
1: Atina Enstitü bile yok herhalde, var mı?
0: Mevlana Enstitü yakın zamanda oluştu ancak. O da zar zor. Yani Selçuk Üniversitesi'nden bağlı Mevlana Araştırma Merkezi vardı. Araştırma Merkezi upgrade edildi. Yani bir derece yükseltildi ve enstitü haline yeni geldi daha. O ayrı bir şey. Bizde bazı kurumlar, isimler olabiliyor ama içi boş olabiliyor. Önemli olan bir şeyin içini doldurmaktır. Yani bugün Mevlana bir İslam alimi değildir. Osmanlı aydınının da İslam alimidir Mevlana. Yani Osmanlı'nın Mevlana algısı ile şimdiki modern Müslümanın, Türkiye Müslümanının Mevlana algısı çok farklı. Çok farklı. Yani daha yakın zamanda bir Diyanet İşleri Başkanımız seçildi. Çok değerli bir arkadaşımız ve Mevlevilik üzerine çalışmıştır. Mevlana üzerine çalışmıştır Safi Bey. Yeni seçildi daha. Hayırlı olsun. Başarılar diliyoruz kendisine. Ama o son ana gelinceye kadar Mevlana'nın adı Diyanet İşleri Başkanı'nda anılamazdı. Bir İslam alimi. Osmanlı sultanları, Osmanlı alimleri, yani siz alimsiniz de onlar alim değil miydi? Bakınız, en büyük İslam hukukçusu o

0: Osmanlı'da kim? Molla Fenari. Molla Fenari. Molla Fenari Mesnevi'nin girişine şerh yazan adam. Molla Fenari, yani bir tekke şeyhinden bahsetmiyorum. Hukukçuysa hukukçu. Molla Fenari'nin fıkıh görüşlerini anlatır bizim ilahiyatçılar. Ama onun aynı zamanda Sadrettin Konevi üzerine şerh yazdığını niye anlatmazlar? Niye onu okumazlar? Adam bir arif, bir sufi. O yönünün üstünü çizerler. Böyle bir hukukçu. Hukuk ilmi irfanın alt dalıdır. İrfansız hukuk olmaz. İrfansız hukuk bir avukatlık bürosudur sadece.
1: Ve bugün İrfansız hukuk olmaz. Karşıya da yazalım bari. İrfansız
0: yani,
1: hukuk olmaz.
0: Yani din maneviyattır. Hukuk dinin içerisinde bir bölümse ki vardır. Ama en hayati merkezinde yer almaz. Bu modern zamanlarda İslam dinini biz hukuksal kurallara indirgedik. Onu da kendi içinde ceza hukukuna indirgedik. Ya bugün İslam dünyasının bazı coğrafyalarında 19-20 yaşında çocuklar onun bunun kafasını kolunu kesmekle meşguller. Yani daha ötesini söyleyeyim size. Yani Allah gani gani rahmet eylesin. Bir mağdurdur, bir mazlumdur. Mürsi, Mısır'da seçimi kazandıktan sonra bir iki ay sonra falandı. Uluslararası bir sempozyum yapıldı ve program benim de elime geçti. İslam ceza hukukunu nasıl tatbik edeceğiz? Hırsızın elini bilekten mi keseceğiz, parmaktan mı keseceğiz vesaire. Şimdi bu İslam'ın en önemli konusu değildir. Elbet hırsızlık kötü bir şeydir, bir ceza verilecek. Yani bu ansiklopedinin son maddeleridir. Sen güzel bir toplum inşa etmemişsin daha. İnsan inşa etmemişsin daha. Efendim hemen kol kesmeyle başlarsan bu din zulüm olur. Sudan'da bugün yaşı 50-60 yaşında insanlar var, kolları kesik. Bundan 20-30 yıl evvel işte İslami devlet kurduk diyen arkadaşlar ilk yaptıkları şey bisiklet çalmış, ekmek çalmış, bilmem ne çalmış. Yani bunlar kötü şeyler, tasvip etmiyorum. Ama hemen hükmü tatbik etmekle başladılar.
1: Yani adaleti temin etmedi.
0: Yani siz yani böyle bir şey. Peygamber Efendimiz sanki Mekke'de ilk işi Bismillah, ikrayla başlamadı ayet. Aldı eline sopayla insan kovaladı. Öyle bir peygamber, öyle bir din anlayışı oluşturdular şu an. Allah korusun yani.
1: Peki, hocam iki şey sormak istiyorum. Şimdi siz Mesnevi'nin üstünde duruyorsunuz Hazreti Mevlana'nın. Şunun için mi? Yani Mesnevi'yi hakikaten tamamını demiyorum ama kenarından köşesinden okuyan adam bile işte bu bir hakimse, öğretmense, işte mühendisse onun üzerinde bir tesiri mi olur?
0: Şimdi
1: yani çok şeyi değiştirmeye çok şeyi değiştirme belki mübalağalı bilmiyorum ama bir maya mı atar? Hani demin ekmekten bahsettiniz.
0: Şimdi Belkıs Hanım, bazı kitaplar kutsal kitaplardır. Bunlar vahiy unsurudurlar ve peygamberlere inerler. Ve bu kitapların getirdiği esaslar prensiplerdir. Ve bu prensipleri, insanlığın hayrına olan prensipleri koyarken bazı misaller, hikayeler anlatılır. Ama o kutsal kitapların gayesi hikaye kitabı olmak değildir. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Allah وَدَرَبْنَا مَثَلًا biz size bazı misaller veriyoruz. Misal vermemiz o prensibi anlayasınız diye. Onun gibi yani hiçbir zaman bir vahiy kitabı düzeyinde olmayan ama insanlığın bazı bilgilerinin yazdığı kitaplar vardır. Bunlar hala ışık tutarlar. Yani Eflatun'un diyalogları, Platon'un diyalogları bugün dahi felsefenin yapı taşıdır. Yani en temel kitaplarından birisidir. Efendime söyleyeyim, peygamber midir, değil midir ama hiç olmazsa bir filozoftur yani. Şimdi bu gözle baktığımız zaman bir buna şah eser denir biliyorsunuz. Şah eser. Mevlana gibi bir insanın da söylediği sözler evet şiirsel ama içerisinde o kadar derin bilgiler var ki ve sizin bugünkü sorunlarınıza gerek şahsi sorunlarınıza gerek içtimai sorunlarınıza ışık tutabilecek noktalar var eğer yakalayabilirseniz, görebilirseniz. Bu manada aslında bu tür kutsal kitapları okuma gözlüğü gerekiyor. Bir bilenle okuma. Yani Peygamber Efendimiz Kur'an'ı okutmasaydı insanlar Kur'an'ı anlamazlardı. Onun için bugün bazı akımlar var. Kur'an bize yeter. Kur'an her şey, Kur'an İslam'ı diye bir şey var. Çok böyle sıcakmış gibi gözüküyor. O da ayrı bir ilgi, bir operasyon o da yani. Hayır. Kitap peygamberi açıklamak için gelmiştir. Peygamber Efendimizin kendisidir. Zira innehu le Kur'anun kerim fi kitabin meknun diyor ayet-i kerimede. Cenab-ı Allah diyor ki şüphesiz bu Kur'an, kerim olan bu Kur'an gizli bir kitabın içerisinde gönderdik diyor. Resmen ibare budur. Tekrarlıyorum. İnnehu le Kur'anun kerim fi kitabin meknun. Kitap kitabın içinde. Kitapçı arkadaşlar izah etsinler. Yani kitapçı derken bu hani Kur'ancı olduklarını iddia eden arkadaşlar bize Kur'an tamam elimize tuttuğumuz Musaf'ı anlatıyorlar. Peki ikinci kitap ne? Yine bir ayette Cenab-ı Allah diyor ki biz sana kitabı ve hikmeti öğrettik. Kitap deyince Kur'an diyorlar. Tamam. Peki hikmet ne? O hikmet anahtar. O olmadan kitabı açamazsın. Hikmetsiz kitabı anlayamazsın. Ondan dolayı da El-Hakim olan Allah-u Teala'nın isminin mazharı olman lazım. Hazreti Peygamber Efendimiz'siz Kur'an'ı anlayamazsın. O da insanı kamilsiz Kur'an'ı anlayamazsın. Sorulduğu zaman yürüyen Kur'an'dı diyor. Burada çok enteresan bir başka konu daha var. O da Enel Kur'an diye bir tabir. Yani Kur'an benim. Onu bir Peygamber Efendimiz söyledi, bir de Hazreti Ali Efendimiz söyledi. Buradaki sembolizme dikkat edelim. Şöyle müsaade edin. Hariciler işte Hazreti Ali Efendimiz'e karşı çıkıyorlar. Hatta tekfir ediyorlar vesaire. Bir taktik olarak bir reklamcılığın ilk prototipi diyebiliriz buna. Kararsızları etkilemek için bir grup da var kararsız. Yani Ali mi haklı, diğerleri mi haklı, hangisinin yanına gidelim diye karar veremiyorlar. Karar veremeyenleri etkilemek için bir zatın, Mısır valisi olan bir zatın çok zekice bir taktiğiyle Kur'an yapraklarını mızraklarımıza takalım da bizde Kur'an olduğunu görsünler ve bize gelsinler diyor. Uygun görülüyor o taraf tarafından ve evet derhal uygulayın emri veriliyor ve musaf yaprakları mızrağa takılıyor. Ve bazı insanlar gerçekten bak bunlar Kur'an tutuyorlar, diğerlerinin elinde Kur'an yok. Bunlar haklı olsa gerek. O tarafa doğru meylederlerken bir tepenin üzerine Hazreti Ali Efendimiz'in muhteşem bir konuşması var. Fe eyne tezhavun, nereye gidiyorsunuz? Enel Kur'an, Kur'an benim diyor. Şimdi bu sözün manasını anlamak için 40 fırın ekmek yemek lazım. Yani o 40 fırın ekmek yiyenler o topluluğun içerisinde vardılar ve Hazreti Ali Efendimiz'e doğru gittiler. Ama o kadar güçlü olmayanlar, daha görselliğe itibar edenler, tamamen her şeyin, hakikatin zahirde ne görüyorsan odur diyenler bugün de var. Realite zahirde gördüğündür, bunun ötesinde bir şey yoktur. Bugün kuantum fiziği bunların hepsini çöpe atıyor. Yani kuantum bize çalışıyor. Yani laboratuvar deneyleriyle bugün artık bizim bilgelerin 1000 yıl evvel, 700 yıl evvel söylediği sözler ispatlanıyor. Yani İbn Arabi'nin maddenin gerçeklik yüzü, gerçeklik nedir görüşü veya vahdedi vücut görüşü bugün laboratuvarda onaylanıyor. Matrix filmi izlemeyenler açısından söylüyorum. Matrix filminde maddenin aslında bir enerji boyutu olduğu, sen onu gözlemlediğin anda varmış gibi gözüktüğü ama sen gözlemlemediğin anda onun kaybolduğu, izale olduğunu, bunu yapanlar ne Sufi ne Müslüman ama evrensel bazı laboratuvarda denilendi artık. Bir hanımefendi var fizikçi, yani izleyebilirler YouTube'da, yabancı. Hani din adamı falan da değil, Müslüman da değil üstelik. Hangi dine mensup bilmiyorum. Dindarlık derecesi.
1: Belki dini de yoktur.
0: Bilmiyorum. Belki de dindar bir Hristiyan olabilir, Yahudi olabilir, bilmiyorum. Bir fizikçi ama predeterminizmin süper determinizm olduğunu ileri sürüyor. Yani sizin diyor olasılık dediğiniz şey bile yok diyor. Olasılık olamaz diyor. İspatlıyor bunu.
1: Her şey olmuş.
0: Yani ben şu an buraya gelmem bile dışarıdaki bir olayla irtibatlı. Şu içtiğim su bile her şeyle irtibatlı. Yani rastgele değil bunlar. Bu su buraya konacakmış. Önceden determine edilmiş bir şey.
1: Yani olacak olan olmuş.
0: Olacak olan olmuştur, olmayacak olan olmuştur. Ahmet Amiş Efendi'nin söylediği gibi yani. Evet. Binaenaleyh bugün Mevlana'ya o gözle baktığımız zaman defalarca tekrarladım. Bir kere daha tekrarlıyorum. Evrende her nesne birbirine görünmez bir sicimle bağlıdır sözünden, beytinden. Amerika'daki sicim teorisyenleri, kuantumun bir alt dalı sicim teorisyenleri, biz bunu Mevlana'nın, Rumi'nin beytinden ilhamla oluşturduk diyorlar. Yani bir kuantum fizikçisine ilham veren Mevlana bize
1: yani siz
0: ilham veremiyor.
1: Ki bırakın sosyal bilimlerde o meslek dallarında hani kalbi irfanı çalıştırmasına vesile olsun, fizikçiye, kimyacıya yol gösteriyor diyorsunuz.
0: Yani Belkıs Hanım, fizik ve metafizik ayrımı da modernlerin icat ettiği bir şeydir. Evren bir bütündür. Dolayısıyla bu yeni yeni artık holistik anlayışlar, ki dindeki karşılığı bunun vahdedi vücuttur. Artık din bilim ayrımı kalktı ortadan. Bunlar çok geride kalmış, çok gerici düşünceler. 1910'ların modasıydı. 1910'larda din ve bilim adamı burada...
1: Ve birbirlerine rakipmiş gibi.
0: Burada pozitivist bilim adamları, tanrı tanımaz bilim adamları dindarı dışlıyordu. Ama maalesef bazı din adamları da...
1: Onları dışlıyordu.
0: Onları dışlıyordu. Ve makas açıldı. Çok açıldı. Bu ülkemizde çok sert bir şekilde yaşandı gerçekten.
1: Hala da öyle.
0: Dindarlarda biraz yumuşama var. Dindarlarda bazılarında gerçekten... bazı dindarları kastediyorum tabii ki. Bazı dindarlarda bu gelişmeleri takip var. Ama dindar olmayan bazı bilim adamlarındaki yobazlık katsayısı daha da arttı. Yani batıda yok bu mesela. Yani mesela bir İngiltere'de, bir Amerika'da bir sekülerle bir din adamı, bir rahip oturup bir konu etrafında konuşabiliyorlar. Ya o din adamının mesela kıyafeti değil ki, rahipse işte rahip kıyafetiyle geliyor, boynunda haç oluyor falan filan. Sizin kıyafetiniz beni rahatsız ediyor demiyor mesela bir seküler. Veya o din adamı Sih dininden olabiliyor, kafasına kocaman türban, işte sakalı falan, ona bakmıyor, adamın ne dediğine bakıyor. Ama bizde nedense yani senin duruşundan rahatsız oluyorum. Senin ya o duruş benim duruşum, sana ne zararı var bunun mesela, değil mi? Yani Türkiye'de hala her iki taraf çok fundamentalist. Bu manada bir türlü bir sinerji oluşturulamıyor. Ya mesela ben şahsen...
1: Ama biraz yani en başında sözünüzü kestim, özür dilerim. Batılılaşmadan hani İslam terakkiye mani midir değil midir? 200 yıl tartıştık. En sonunda manidir. Büyük ölçüde buna kanaat getirdik. Sonra terakkiyi de çok
0: ama
1: önemsemedik.
0: Hangi terakki? Ya orada yani, bunu çizelim, manidir derken ben burada bir olumlama yapıyorum. Az evvel söylediğimiz o Hiroşima, Nagasaki ile sonlanan Batı teknolojisine manidir.
1: Sizin dediğinizin haricinde şeyi söylüyorum. Yani bizde Türkiye'de işte Osmanlı'nın son iki asrındaki o tartışma. Yani ilerlemeye mani midir değil midir?
0: Evet.
1: Manidir. İşte bak adamlar ilerledi. O zaman biz bundan vazgeçelim. Sonra terakkiyi de unuttuk aslında. Yani o da öyle şey olarak, klişe olarak devam etti. İnşallah söyleyeceğimi unutmam. Ve unuttum.
0: Şöyle ben açayım, size yardımcı olayım.
1: Lütfen.
0: İlerlemeci zihniyetler, yani progres, ilerleme iyidir. Ne demek felsefi olarak? Doğru ve iyi ileride gelecektir. Hadi ilerleyelim arkadaşlar. Yani daha ileride güzel günler gelecek. Şimdi bu ciddi manada eleştiriliyor şu an Batı'da. Yani doğru kıvam, geçmişte de yakınılmış olabilir, halde de yakalanabilir, evet gelecekte de olabilir. Yani burada her ilerleme muhakkak iyi sonuçlar verir önermesi, o totalizm eleştiriliyor. Hayır, bazı ilerlemelerin faydalı olmadığı görüldü. Dolayısıyla burada ilerlemecilik değil, dikey tekamül. Yani yatay ilerleme değildir esas olan. Kemaldir esas olan. Yani eski tabirle kemiyet değil, keyfiyet. Sen bir şeyin içinin kalitesini yükseltmenin yollarına bak. Yoksa sayısal ilerlemenin değil. Bazı ülkeler gerçekten gayri safi milli hasılaları şu kadar arttı. Efendim bugün artık bir toplumun kalitesi eskiden sadece ekonomik parametrelere bakılarak ölçülüyordu. Ama şu an işte insanların birbirine olan hoşgörüsü, saygı, sokak güvenliği. Şimdi bunlarla baktığımız zaman siz Paris'te yaşamış bir insansınız. Gece vakti Paris'in bazı banliyölerine
1: şu anda hiç giremezsiniz.
0: Çıkabilir
1: yani
0: misiniz?
1: Yani banliyö değil, şehrin içinde de bazı sokaklarında
0: New York'un bazı sokaklarında.
1: New York'ta Allah korusun.
0: Metrosuna binebilir misiniz?
1: Gündüz bile binemezsiniz.
0: Gündüz bile binemezsiniz. Allah korusun, başta İstanbul'umuz olmak üzere New York'laşmaya, Parisleşmeye doğru gidiyoruz. Sokak güvenliğimiz, çetelerimiz, Meksika'yı aratmaz hale geliyoruz. İlerleme mi bu? Batılaşıyoruz. Batılaşıyoruz. Bunlar ilerleme falan değil. Eğer bu ilerleme ise ben gerici kalmayı tercih ederim.
1: Bir mesela de söylediğiniz, yani bu 100 yılın başında ben söylediğimi unuttum ama şey söyleyeceğimi. Pozitivizm bizde o kadar etkili ki hani batıda biraz terk edildi diyorsunuz. İşte mesela bu fizikçi hanımı söylüyorsunuz.
0: Evet, evet.
1: Hiçbir şeyin tesadüf olmasının neredeyse imkansız olduğunu evet söylüyor. Önceden
0: laboratuvarda bunu birdenbire keşfediyor.
1: Evet.
0: Keşfediyor.
1: Ama biz hala galiba soruyorum size. Bunun tesiri altındayız. Müslüman da olsak, yani Müslüman düşünsek de, seküler düşünsek de. Bunu şunun için soruyorum. Mesela hekim adamları, yani bilim adamları, buna tanık oldum. Diyorlar ki biz bilime inanıyoruz ama Allah'a da inanıyoruz, dine de inanıyoruz, peygambere de inanıyoruz. Ve bilim bizi şuraya kadar götürüyor, bunu kabul ediyoruz diyorlar. Ve bu konuşma aslında beni biraz evvel ikaz ettiniz, bilim ve din ayrı şeyler değildi diye. Parçalanma hikayesi, hatta kristalize olduk belki de. Sanki bilim dinin dışında bir şey, bir yere kadar insanı götürüyor. Oraya kadar Allah'a da ihtiyaç yok gözüküyor. Ama götüremediği bir nokta var, orada da Allah'a müracaat ediyormuşuz gibi. Yani o parçalanmayı hemen her yerde sadece dindar olduğumuzda bile yaşıyoruz.
0: Şimdi evet, burada her dindar dinin hakikatine ermiş değildir. Yani burada belki bazı dindarları da kızdıracak şey söyleyebilirim. Mesela özellikle Türkiye'de çok, siz de tecrübe etmişsinizdir, ben de çok tecrübe ettim. Bazı, yani hepsi için demeyeyim, dindar, İslamcı doktor arkadaşlarımızın siyasi manada o işte çok sert bir şekilde karşı tarafa şey olan söylemlerini dinleyebilirsiniz. Radikal bir İslamcı görüş beyan edebilirler. Sonra sahası olan tıp üzerine, tıp felsefesi, tıp düşüncesi üzerine konuşunuz kendisiyle. Tıbbı nebevi diye bir şeyin, ya bunlar saçmalık, bunlar üfürükçülük, bunların hepsi hurafe.
1: Böyle mis gibi bir pozitivist yani, profille rastlaşabilirsiniz
0: tabiple
1: diyorsunuz.
0: Senin arandaki fark ne o zaman? Tıp felsefesinde dindar değil. Tıp felsefesinde spiritüel bir şey söyleyemiyor bana. Normal konvansiyonel tıp, herkesin almış olduğu tıp eğitimini bana tekrarlıyor. Hani o zaman sen sadece siyasi jargonda efendim İslamcıyım veya Müslümanım diyorsun. Senin dünya görüşün bütünüyle İslamcı değil. O açıdan bu çok önemli bir noktadır. Yani Türkiye'deki ben dindarım, İslamcıyım diyenler bazı alanlarda sadece bir etiket olarak bunu kullanıyorlar. Birçok İslamcı mesela ibadetlerini yerine getirmeyebiliyor. Namaz kılmayabiliyor mesela.
1: Fikren yani, söylüyorum.
0: Efendim?
1: Fikren.
0: Yani bir ideoloji olarak, o zaman ideoloji oluyor o İslamcılık, bir din olmuyor. İdeolojilerden bir ideoloji oluyor. Her ideolojinin kaynağı da rasyonalitedir. O zaman Siyonizm çıkıyor ortaya. Siyonizm yani, din kalkışlı bir ideolojidir.
1: Karşında olduğun şeyin aslında içine girip oradan İslam konuşuyor, evet, oluyorsun. Onu
0: evet. Evet.
1: Yani başka bir elbise giyip tabii aynı şeyi söylüyorsun.
0: Şimdi bir seküler bana sadece rakı edebiyatı yapabiliyorsa, bir bayan içinde ne kadar fazla et gösterebilirsenin ötesine geçemiyorsa bir seküler Türkiye'de, ben bundan bir şey istifade edemem. Yani ben mesela kendisine ben alkol kullanmayan bir bilim adamıyım desem, bir kere kafadan çarpı işaret, çizik yiyorum. Ama mesela Batı'da öyle değil. Yani size karışılmıyor. Alkol kullanıyorsunuz, kullanmıyorsunuz. O manada oturup konuşulabiliyor. Yani bir sekülerle bir dindar konuşabiliyor. Bizde bu kamplaşmayı...
1: Yani Katolik Enstitüsü'nden birisi...
0: Mesela.
1: Gördüm geçenlerde mesela, hatta.
0: Yok yani
1: DEBA o... vardı karşılıklı. Herkes evet, fikri planda
0: evet, evet, tartışıyor. Yani Fransız devriminin o kırıcı, radikal, fanatik din düşmanlığı...
1: Ne rağmen?
0: Batı'da kalmadı şu an. Yani karşı devrimcilik Batı'da çok yaygın. Rusya'da 1917 Ekim devrimi rafa kaldırıldı. Peki, Mao rafa kaldırıldı. Yani mi? Yüzyılın başındaki pozitivist, rasyonalist zihniyet çok ciddi eleştiriler alıyor. Ama biz bir yerde tıkandık kaldık. Geçmişi hemen böyle hesabını sormak değil, geçmişten ders almak lazım. Ve hani ilerlemeciysek eğer, ilerliyorsak eğer ilerleyelim. Yani hala bazı dogmatizmlere bağlanmamamız gerekiyor. O manada tekrar söylüyorum, ülkemizin başında yani ulus devlete geçiş sürecimizdeki pozitivist, rasyonalist dünya görüşüyle beraber din ve bilim çok ciddi bir şekilde ayrıldı. Bugün mesela o manada scientist yani bilimci olan bazı profesörlerimizi televizyonlarda izliyoruz. Çok böyle müstekbir bir beyaz Türk edasıyla ki... Doğrudur. Avrupa'da eğitim görmüş olabilirler. Türkiye burjuvasisinin çocukları olabilir. Varlıklı kökenden geliyor olabilirler. İyi bir eğitim almış olabilirler. Bunların hepsine saygı duyuyorum. Olabilirler. Ama böyle bir tepeden, mesela tepeden bir bakış açısı. Dindarı, efendim yani dindarların içerisinde de çok kaliteli, çok rafine insanlar da var. Yani dindarların her biri Türkiye'de.
1: Hani i̇şte onları böyle bir şeyi böyle söylemek bile... Aslında
0: çarpı yani şey içerisinde hepsi köylü.
1: Vaziyeti gösteren bir şey. Hayır evet. Zaten öyle yani.
0: Yani hepsi köylü. Senin o hani Aşık Veysel Ankara'ya geldiği zaman biliyorsunuz üstündeki elbiseden dolayı içeri almadılar. Ankara'dan kovuldu Aşık Veysel. Oysa ki o Aşık Veysel'in bugün deyişlerini sağcısı da solcusu da dinliyor.
1: Son... Kaç dakikamız? 7 dakikamız. Şimdi biraz evvel...
0: Affedersin, şurada bir yarım kaldı da müsaade ederseniz. O yüzyılın başındaki makas Batı'da artık daralmaya başladı. Yeniden kavuşmaya başladı. İşte kuantum fizikçisiyle bir mistik bir araya gelebiliyor. Bir yogacıyla, bir meditasyoncuyla, ne bileyim, bir astrofizikçiyle bir astrolog bir araya gelebiliyor. Mesela oturup yani insanlığın ortak dertlerini konuşabiliyorlar. Mesela bir Covid hadisesi yaşadı bütün yeryüzü. Bazı bilim adamları, Müslüman bile değildiler, Covid'den korunmak için Batı'da, hepsi televizyonlarda izledik. İşte ellerinizi muhakkak yıkayınız. En az günde 5 kere yıkayınız dediler. Hatta bazı kollara kadar yıkayın dedi.
1: Evet.
0: Ağzınızı çalkalayın dedi. Burnunuza su çekin dedi. Ya bunlar bizim dinimizde var olan şeyler demedi kimse mesela. Dediğiniz zaman kötü oluyor. Mesela din bunu söylese, din söyleminde, mesela abdestin parçalarından bir tanesi buruna mazmaza yapmak, su çekmek, ağzı çalkalamak, elleri buraya kadar yıkamak mesela. Ama tıp doktoru bir batılı bunu söylediğinde bilim oluyor. İşte bunlar güzel şeyler aslında. Bir yerde birisinin bunları, siz aslında bir gerçekliğin farklı yönlerinden konuşuyorsunuz ama aynı şeyi konuşuyorsunuz demesini bekliyoruz bu ülkede. Diğerlerinde başladı bu. Bizde yok hala. Yani bizde bir diyelim ki seküler dünya

0: görüşüne bağlı bir deprem uzmanı veya bir jeolog çok böyle tepeden konuşabiliyor. Yani tamamen dindarları dışlayıcı bir şekilde. Veya bir din hocası dediğimiz bir hoca da onları yerin dibine batırabiliyor. Ya buradan nasıl çıkacağız? Ben onun derdi içerisindeyim.
1: Biraz evvel mızrakları, Kur'an-ı Kerim yapraklarından mızrak ve orada Hazreti Ali Efendimiz'in Kur'an-ı Kerim benim demesini gösterdiniz. Şimdi bir yandan da değişimden bahsettik evet. Aralarda. Her şey değişiyor, doğru. Bir de işte meşhur değişmeyen tek şey değişimdir. Şimdi o örnekten de bakıp bugüne geldiğimizde ve 24 saatimizin içinde belki çok görüntüler çıkıyor. İlla bu kadar çarpıcı olmayan. Ama şöyle bir dua var. Peygamber Efendimiz'in de hakkı hak, batılı batıl göster. Hakkı hak, batılı batıl nasıl göreceğiz? Orada Hazreti Ali Efendimiz yani Kur'an-ı Kerim ayetiyle ben bunları yanıma çekerim diyor. Hakikaten.
0: Ama Allahümme erinel hakka hakkan ve rzukna ittiba'a ve erinel batıla batılan ve rzukna iştinabe. Peygamberimizin duasının aslı bu. Bu aslında bir peygamber hem de hakikat-ı Muhammediye sahibi bir peygamber bunu görmüyordu, bilmiyordu anlamına gelmiyor. Peygamberlerin bazı duaları, kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla misali, bize nasıl dua edileceğini öğretmek için. Yani bu cümlelerle dua edin anlamında bize kopya vermek için. Buradan şunu anlıyoruz ki bu duadan, demek ki hakikat, hak, realite gördüğümüzden ibaret değil. Bu en temel şu anki moderniteyi yerle bir eden bir duadır bu. Modern dünyada her şey görüntüden ibaret. Ama yeni yeni bazı mesela otomobil reklamlarında bile kullanılmaya başlandı. Hiçbir şey görüldüğü gibi değildir gibi sloganlar artık oluşmaya başladı. Hiçbir şey görüldüğü gibi değildir. Çünkü bunun deneyleri yapıldı. İşte bir kalemi size doğru uzattığım zaman şöyle, ben buradan baktığımda bir yuvarlak daire görürüm. Siz de buradan baktığınız zaman yuvarlak daire görürsünüz. Ama buradan bakan arkadaş, yani ben buradan baktığım zaman bir daire, bir kare görmüyorum mesela. Dikdörtgen de görmüyorum. Üçgen de görmüyorum. Ne görüyorum? Bir çember, bir daire. Siz de keza daire. Çünkü siz oradan, ben buradan. Ama şuradan birileri bakacak olsa tamamen uzun bir dikdörtgen görecek. Şimdi hangimiz haklıyız? Ben daire diyorum, o dikdörtgen diyor. İkimiz de haklıyız. Durduğumuz yerden baktığımıza göre değişiyor bu. O açıdan realite denilen şey aslında çok relatif, izafi bir şey. Hakikat değişmez ama görsellik değişkendir sürekli. Ondan dolayı bu duada da Peygamber Efendimiz Allah'ım bana hakikati göster. Bu bir şeyler gösteriyorsun bana ama bunlar değil, bunlar görüntü. Ve bu duayı kuantum fiziği bugün ispatlıyor.
1: Ama biz bunu inşallah 7/24 tekrarlamamız gereken
0: tabii.
1: bir dua. Buna karşılık bazen yardıma da ihtiyacımız var. Birisinin bize bu hak bu batıl diye. Burada kesinlikle. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz gösteriyor.
0: Kesinlikle.
1: Yoksa o kalabalık bakıp
0: Platon'un mağara istaresinde zincirlerini kıran adam.
1: Kim gösterecek?
0: Söyledim. Yani bunu bütün izleyiciler incelesinler. Mağara benzetmesinde zincirlerini kıran adam. Karanlık bir mağara, herkes bir sandalyeye bağlanmış, boyunları bile sağa sola döndürülemiyor ve yüzleri kapıya doğru değil, duvara doğru. Karanlık içerisindeler, görmüyorlar. Ama arkadan ne zaman güneş vurmaya başlayınca, birisi kafasını oynatınca karşıdaki duvarda bir şey hareket ediyor diyor. İlk farkındalık bu. Bir şeyin hareket ettiğini görüyor ama onun kendisi olduğunu bilmiyor. Daha sonra içlerinden kuvvetli olanı, bu da sembolizmdir. Evet, kuvvetli olanı kayıtları, zincirleri gevşetmek suretiyle ilk özgürlüğü elde eden bakıyor ki aslında oradaki gölgeymiş. Asıl o değilmiş, asıl kendisiymiş. Güneşten yansıması oradaymış diyor ve diğer insanların da tek tek zincirlerini kırıyor. Hep beraber karanlık mağaradan aydınlığa çıkıyorlar. İşte bunlar peygamberler ve veliler. Bu bilgeler önce kendileri kendi zincirlerini kırıyorlar. Nefs

zindanı denir buna. Nefsin zindanından diğerlerini kurtarıyorlar. Dediğiniz çok doğru. Belirli kurtarıcılara ihtiyaç var ama o kurtarıcılar da sahte şu an modern dünyada. Yani hakikisini bulamıyorsunuz ki. Var ama öyle bir...

0: yapmıştır. Efendim sloganıyla hani isim vermeyeyim bir futbol takımımızın başkanı için sen bizim ilahımızsın diye sloganlar atıldı. Davulla zurnayla gidiliyor. Bir zikre gider gibi gidiliyor futbol maçına. Efendim bir cümbüş var. Ateizm bile bugün dini bir jargon kullanıyor. İnançsız olunamaz. Yani inanmadan siz hiçbir şey yapamazsınız. İster sağcı olun, ister solcu olun. İnsan homo religiustur. İnsan dini bir varlıktır. Bir şeyi dinleştirerek mutlu olur. Dinsizliği bile dinleştirir. Bugün ateizm kilisesi var şeyde Meksika'da. Ateizm kilisesi. Efendim yani...
1: Auguste Comte da kendini kilise yaptı, bitirdi yani hayatını.
0: Yani siz bir dine karşı oluşunuz bile dinleştirirsiniz.
1: Biz daima o çatının altındayız aslında, istesek de istemesek de.
0: Kaçamazsınız. İnsan spiritüel bir varlıktır.
1: İnşallah.
0: İster solcu olsun, ister seküler olsun, ister ateist olsun, onu inanç haline getirir muhakkak.
1: Daha İnanca. Konuşmak istediğimiz çok şey vardı ama konuşamadık. İnşallah bir başka sefer
0: İnşallah.
1: Yeniden görüşmek üzere diyorum.
0: İnşallah.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun, ben teşekkür
1: evet,
0: ederim.
1: Mahmut Erol Kılıç hocamızla İslam'ın zamanımıza, Türkiye'ye ve yerküremize neler söylediğini konuştuk. Bu arada tekrar hatırlatıyorum, rakip kanal... tanıtımı yapılmaz ama hocamız için söylüyorum. Vav TV'de Pergel'in Ayağı pazartesi günleri 10'da ve çarşamba cumartesi günü de tekrarı var.
0: 22'de.
1: Evet, dinlerseniz memnun kalacağınızdan eminiz. İyi akşamlar.

Yıllar boyunca Anadolu'nun kalbiyle Marmara'nın kapısı arasında yükselen Bolu Dağı, Türkiye'nin karayolu ulaşımında en zorlu geçitlerden biri oldu. İstanbul'la Ankara arasındaki bu güzergah, özellikle kış aylarında nice yolcunun sınavı oldu. Karla kapandı, sisle örtüldü, kazalarla anıldı. Yıllarca çözüm bekledi. Ta ki Türk milleti bu dağı aşılacak diyene kadar. Ve o gün Bolu Tüneli'nin hikayesi başladı. İtalyan bir firma projeyi üstlendi. 1990'da proje için ilk adım atıldı. 1993'te ilk kazma vuruldu. Ama işler planlandığı gibi gitmedi. 1999'daki büyük deprem, ardından gelen sel felaketleri tünelin yapımını defalarca sekteye uğrattı. Tünel kısmen çöktü. İşte tam bu noktada devreye azim, kararlılık, cesaret ve siyasi irade girdi. Proje yeniden canlandırıldı. Türk mühendisler ve firmalar devreye girdi. 2002'den sonra inşaat hızla ilerledi ve tünelin büyük bir kısmı 5 yıl gibi kısa sürede tamamlandı. Dağ delindi, köprü ve viyadükler yapıldı. Bolu Tüneli biri 2788 metre, diğeri 2954 metre uzunluğundaki çift tüpten oluştu ve Türk milletinin dağlara bile diz çöktüren azminin adı oldu. İnşaat boyunca milyonlarca metreküp toprak taşındı, binlerce ton demir işlendi ve sonunda 23 Ocak 2007'de tünel hizmete açıldı. Bu açılışla birlikte İstanbul'la Ankara arasındaki mesafe kısaldı. Bolu Dağı artık bir engel olmaktan çıktı. Yolculuk süresi saatler değil, dakikalarla ölçülmeye başlandı. Yıllar içinde tünel sadece ulaşımı kolaylaştırmadı, kazaları azalttı, zaman kazandırdı, ekonomiye milyarlarca lira katkı sağladı. Birçok insanı sevdiklerine daha güvenli ulaştırdı. Teknolojisiyle öne çıktı. Yangın algılama sistemleri, acil çıkış kapıları, havalandırma tünelleri ve kameralarla donatıldı. Türkiye Yüzyılı Projesi projelerine imzasını atan Bolu Tüneli, zorluklara rağmen kaderine teslim olmayan halkımızın azmi, binbir engeli aşarak gerekirse dağları deleriz diyen bir milletin sesi oldu ve güçlü Türkiye'nin ruhunu yansıttı.

0: Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır. Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse çok net söylüyorum. Bunun da hesabını adalete verecektir. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalı. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Kuik'te. Hesap basit. Artık kasko. Motorlar için de ekonomik. 2900 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
4: İyi ki doğdun Kahraman.
5: Nice senelere Kahraman.
3: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
6: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
3: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
7: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
8: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
3: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
9: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
10: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
11: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
13: Haberimiz yok Yüksel abi.
12: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
13: Üst geçide bak abi.
12: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
14: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
15: Batı, İslam dini hakkında neyi niçin araştırdı, neyi nasıl kaleme aldı? Yüzyıllar içinde oluşan külliyat, tarihi ve güncel olarak ne anlam ifade ediyor, bize ne söylüyor? Hitit Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ersin Kabakçı, 74 akademisyenin Batı kaynaklarından çevirdiği makaleleri, Batı Literatürü İslam Araştırmaları adıyla 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20'de 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta sanatçı Aslı Hünel kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
7: Türkcell gücünde 5G.
8: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba, ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Dosyanın şüphelilerinden Haluk Levent'in yardımcısı Firari Alper Çelik gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hazırlanan raporda Çelik'in milyonlarca liralık bahis yaptığı ve 190 milyon 270 bin kupon yaptığı bilgisine yer verildi. Öte yandan tutuklanan Çelik'in savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Haluk Levent telefonla

0: talimat veriyordu. Kendisi uygulamadan borsa oynuyordu dedi.
1: Soruşturma derinleştikçe yeni isimler gözaltına alınıyor. Ortaya çıkan hesap hareketleri duyanları şoke ediyor. Savcılık ifadesi ortaya çıktı. Haluk Levent telefonla talimat veriyordu, kendisi uygulamadan borsa oynuyordu itirafında bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma dosyasının en önemli şüphelilerinden biri olan Haluk Levent'in yardımcısı Firari Alper Çelik gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Şüpheli Çelik İstanbul'da bir noterde işlem yaptığı sırada yakalandı. Soruşturma kapsamında Alper Çelik'in hesapları titizlikle incelendi. Büyük para hareketliliğinin 2020 yılında başladığı ve 2024 yılı sonuna kadar devam ettiği tespit edildi. Savcılık ifadesi ortaya çıkan Çelik, etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum. Ben paraların nereden geldiğini bilmem ifadelerini kullandı. İfadesinin devamındaysa benim hesaplarımı Haluk Levent kendisi kullanmazdı. Yapılacak işlemleri bana söylerdi, ben yapardım. Bana sürekli telefonla talimat veriyordu. Ben de söylediklerini yapıyordum dedi. Haluk Levent'in kendisine nasıl direktif verdiğini de anlattı Çelik. Mesela borsada işlem yapıyordum, bana şu kadar parayı hesabına yatır diyordu. Ardından kendisi uygulamadan borsa oynuyordu. Ben bu kısma karışmıyordum. Ancak bahis sitesi hesabına para yatırmak için banka hesabının da sizin adınıza olması şarttır. O yüzden bir bahis sitesinde benim adıma bir hesap açılmıştır. Bana genellikle şu maçlara kupon yap diye yazıyordu. Ben de dediği şekilde oynuyordum. Bazen kendisi benim bahis sitesi hesabıma girip oynardı ama uğraşmak istemediği için hep bana söylerdi diye belirtti. Çelik'ten itiraflar peş peşe geldi. Gerçekten de söylendiği miktarlar kadar para kaybettik dedi. Çelik'in hesap hareketlerinde 379 işlemde toplam 19 milyon 566 bin lira para yatırıldığı tespit edildi. Bunun yaklaşık 5 milyon lirasının nakit olarak çekildiği ve diğer tutarlarında havale ve EFT yöntemiyle başka hesaplara aktarıldığı belirlendi. Alper Çelik'in döviz hesapları da dikkati çekti. Hesabına 207.744 dolar para girişi olduğu ve 45.700 dolar çıkış yapıldığı tespit edildi. Daha da ilginç olanı ise Çelik para çıkışı yaptığı zaman açıklama kısmına ahbap faaliyetleri için borç, ahbap, ahbap borç, Haluk için borç ifadelerini kullandı. Soruşturma kapsamında yasal bahis sitesinden de bilgi istendi. Alper Çelik'in bu site üzerinden tam 190 milyon 270 bin ayrı kuponda bahis oynadığı ve tamamını kaybettiği bilgisi de raporda yer aldı.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetler konusunda yapılan çalışmalarla ilgili son bilgileri paylaştı. Yapılan paylaşıma göre 6 faili meçhul olarak kapanan dosya yeniden açıldı ve aydınlatıldı. Bakan Gürlek, karanlıkta kalan olayları aydınlatmak için devletimizin bütün imkanlarını seferber edeceğiz dedi.
2: Faili meçhul cinayetler bir bir aydınlatılıyor. Son olarak 2005-2016 yılları arasında işlenen 6 cinayette daha dosyalar raftan alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının çalışmaları hakkında son gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaştı. Balıkesir'de 21, Denizli'de 20, Samsun'da 19, Hatay'da 14 ve İstanbul Bayrampaşa'da 12, Fatih'te 10 yıl önce işlenen faili meçhul cinayetler yeniden incelemeye alındı. Balıkesir'de 20 yıl önce bir ev kundaklanmış ve çocuk yaştaki Esra Aşık yanan evde hayatını kaybetmişti. Dosya kapsamında bir şüpheli tutuklandı. Denizli'de 11 yerinden bıçaklanarak öldürülen Mehmet Ali Türkmen yeniden incelenen dosyası kapsamında 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Hatay'da Selbi Uygur öldürüldükten sonra bir yere gömülmüştü ve tespit edilen yerde yapılan incelemelerle kemiklerin Selbi Uygur'a ait olduğu tespit edildi. Bir başka faili meçhul cinayet İstanbul'un Bayrampaşa ve Fatih ilçelerinde yaşanmıştı. Bayrampaşa'da 12 yıl önce işlenen cinayetin ardından o günün ve günümüzde yapılan incelemeler karşılaştırıldı. Tespit edilen bir şüpheli bu kapsamda tutuklandı. Fatih'te de 10 yıl önce Yusuf Sayaner öldürülmüştü. O dönem

0: Hem de yapılan soruşturmada şüphelilerin dosyayı yanlış yönlendirdiği anlaşıldı. Yeniden yürütülen soruşturmayla o şüpheliler suçlarını itiraf etti ve ardından tutuklandı. Samsun'da da 19 yıl önce işlenen cinayette benzer olaylar yaşandı. Soruşturmayı yanlış yönlendirdiği anlaşılan 4 şüpheli tespit edildi, ardından kıskıvrak yakalandı.
1: Jandarma terörle mücadele ekipleri başarılı bir operasyona daha imza attı. Otosil'de DAEŞ terör örgütüne yönelik gerçekleşen operasyonda 119 DAEŞ şüphelisi kıskıvrak yakalandı.
0: Türkiye'nin terörle mücadelesi aralıksız sürüyor. Son olarak jandarma ekipleri 30 ilde eş zamanlı terör operasyonu gerçekleştirdi. Hedefte DAEŞ'lı teröristler vardı. 119 şüpheli yakalandı. Operasyonlarla ilgili detaylar İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. İllerin Cumhuriyet Başsavcılıkları ile jandarma terörle mücadele ekipleri bu operasyonlarda koordineli çalıştı. Adresler tespit edildi ve bir şafak vakti ansızın baskınlar yapıldı. Havadan drone takibiyle de operasyonlar an be an kaydedildi. 30 ilde yakalanan 119 DAEŞ mensubunun örgüte üye oldukları, örgüt propagandası yaptıkları ve terör örgütüne finans sağladıkları tespit edildi. Yapılan paylaşımda terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği de ayrıca ifade edildi.
1: Bayrampaşa'da bir depoya düzenlenen operasyonda sentetik uyuşturucu üretiminde kullanılan 107 kilodan fazla hammadde ile üretim malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 16 Temmuz'da Bayrampaşa'daki bir depoya operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu üretiminde kullanılan 107 kilodan fazla ham madde ile üretim malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken olayla ilgili incelemeler sürüyor. Silivri'de aracıyla sokak köpeklerinin üzerine sürerek bir hayvanın ölümüne neden olduğu iddia edilen şahıs tutuklandı. O anlarsa kameralara yansıdı. Olay Silivri Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşandı. Kameralara yansıyan görüntülerde araç sürücüsünün cadde üzerinde bulunan sokak köpeklerinin üzerine araç sürdüğü görüldü. Çarpmanın etkisiyle köpeklerden biri hayatını kaybetti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti ve şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken hayvanları koruma kanununa muhalefet suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece bültenimizi noktaladık. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır. Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse çok net söylüyorum. Bunun da hesabını adalete verecektir. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalı. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu yeni kapı.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Cebesoy ailesi üyelerinden İsmail Fazıl Paşa'nın dehalığını, devlet adamlığını ve milli mücadeleye yön veren fikirlerini Profesör Doktor İsmet Türkmen'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
5: Bize göre zafer. Bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

Batı, İslam dini hakkında neyi niçin araştırdı, neyi nasıl kaleme aldı? Yüzyıllar içinde oluşan külliyat, tarihi ve güncel olarak ne anlam ifade ediyor, bize ne söylüyor? Hitit Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ersin Kabakçı, 74 akademisyenin Batı kaynaklarından çevirdiği makaleleri, Batı Literatürü İslam Araştırmaları adıyla 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20'de 24'te.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Doğrusu ne başlıyor? Yine özellikle içeride hareketli gündemi olan bir haftayı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Peki bugün hangi konuyu masaya yatıracağız? Hemen şöyle yönetmenim getirsinle de bir bakalım. Bugün Ahbap soruşturmasını enine boyuna konuşacağız. Gerek muhabir arkadaşlar.

0: hocamıza bağlanacağız. Gerekse de stüdyodaki uzmanlarımızla beraber, özellikle de hukukçu uzmanlarımızla soruşturmanın detaylarına bir bakacağız. Peki ne oldu? Hani biz şaşırmadık ama Türkiye'nin büyük bir bölümü şaşırdı. Konteyner üreticisi iki iş insanı dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu öncesinde. İddia, Haluk Levent deprem bölgesi için sipariş ettiği 70 milyon dolarlık konteynerlerin parasını vermedi şeklindeydi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla daha sonrası soruşturma başlatıldı. MASAK raporları var. MASAK raporlarıyla beraber para trafiği. Gerçekten birazdan göreceksiniz. Korkunç düzeyde bir para trafiği var. Hani bir sivil toplum kuruluşuna bu kadar para nereden geliyor? Daha sonrasında bu sivil toplum kuruluşu alelade bir insan gibi bahis şirketlerine paralar aktarıyor, bahisler oynanıyor. İşte Ahbap'a borç, Haluk'a borç şeklinde paralar geliyor gidiyor ama devasa rakamlardan bahsediyoruz. Milyarlarca liradan bahsediyoruz. O para trafiğini de yine şöyle bir bakacağız ifadelerden. Ahbap'a yönelik araştırmada hesap hareketleri incelendi. Teknik ve fiziki takip yapıldı. Mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri tespit edildi. Şöyle bir örnek vereyim. Şüphelilerden bir tanesi güya aylık 30 bin lira kazanç elde ettiğini söylüyor. Ancak banka hesap hareketlerine baktığınızda bir havale 1,5 milyon. Daha sonrasında aradan biraz zaman geçiyor. 2 milyon liralık başka bir havale daha yapıyor. Aylık kazancı nasıl 30 bin lira sorusu akıllara geliyor. Bu konuyu da konuşacağız. Dernek üyeleri arasında yüksek miktarlı para transferleri var. Şans oyunları hesaplarına para aktarılıyor. İşte maçlara sürekli olarak bahis oynanıyor. Bahis yoluyla yüksek miktarlarda para kaybediliyor ki kaybedilen para kimin parası? Hani vatandaşın cebinden çıkan bağışlar mı? Yoksa o para başka yerlerden mi aktarıldı? Bu konuya da bakacağız. Kısa süre içerisinde zincirleme, tapu, devir işlemleri tespit ediliyor. İşte Ahbap'a birileri taşınmaz gönderiyor, taşınmazlığı devrediyor. Bir anda Haluk Levent'in asistanı o taşınmazların bir bölümünü başka bir şirket üzerine geçiriyor. Daha bunun gibi bir dizi aslına bakarsanız şüpheli olay var. Ben şöyle bir girizgah yaptım ama içerisinde çetrefilli aşk ilişkileri mi dersiniz, para ilişkileri mi dersiniz, avukatların birbirlerine gönderip aldığı paralar mı dersiniz? Hepsi aslına bakarsanız akıllarda büyük soru işareti oluşturuyor. O soru işaretinin cevabını almaya çalışacağız konuklarımızdan. O zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında Doğrusu Ne başlıyor. Hemen şöyle kıymetli konuklarımı da takdim ederek başlayayım. Star Gazetesi yazarı, hukukçu, avukat Sayın Cüneyt Altıparmak bizlerle. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, Mustafa Bey, iyi yayınlar.
0: Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Merve Suna Özcan bizlerle. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Ve yine hukukçu, avukat Sayın Uğur Çağlar bizlerle. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Aynı zamanda şu anda Zoom üzerinden yayınımıza katılan ve soruşturmayı ilk gününden bugüne kadar adım adım takip eden, sabah saatlerinde hep ilk son dakikaları veren bizim İstanbul muhabirimiz Ada Kahriman da bizi yalnız bırakmadı bugün. Hem adliyede gördükleriyle, oradan aldığı bilgilerle daha dolu dolu bir program geçirmemize kendisi katkı sunacak. Ada, hoş geldin, bizi kırmadın, çok sağ ol.
4: Hoş buldum Mustafa Daş'tan. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Şimdi bu ilk olarak işte Babala TV soruşturması var, diğer taraftan Ahbap soruşturması var. Nedir bu soruşturmaların detayları? Sen şöyle günlerdir takip ediyorsun Ada, bize bir özetler misin? Bir bilgilendir bizi.
4: Tabii pazar günü aslında buradaki soruşturmaya dair bir açıklama yapıldı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından. Şu belirtildi, Ahbap adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek miktarlı para transferleri yapıldığına ilişkin bu iddialar üzerine bir soruşturma başlatıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında da bildiğiniz üzere Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilmişti. Haluk Levent bir süre sonra gözaltına alındı. Bursa'da kaçış planı yaptığı sırada aslında gözaltına alınıyor. Burada Almanya'nın iki farklı şehrine bilet aldığı tespit ediliyor kendisinin. Burada hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulandığı öğrendikten sonra da kendisi tekrar burada havalimanı evine doğru geçiyor. Tekrar buradan İzmir'e gitmek için yola çıktığı sırada da kendisi Bursa'da gözaltına alınıyor. Tabii burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı bir açıklama var. Soruşturmada özellikle deprem bağışlarının yurt dışına kaçırılması ve amacı dışında kullanılması ile ilgili soruşturmanın daha da derinleştirildiği belirtiliyor.

0: Yok. Şimdi burada derneğin kurucusu Haluk Levent, ki günlerdir bunu konuşuyoruz aslında. Haluk Levent'in bazı şüphelilerin hesaplarını kendisi kullandığına dair bir iddia var. Bunlardan bir tanesi kendi asistanı Yeliz Kaya. Yeliz Kaya'nın hesaplarına Ahbap Derneği üzerinden, yani bağış adı altında, hani burada doğrudan Ahbap Derneği'nin hesaplarından çıkan bir paradan bahsetmiyoruz. Burada Haluk Levent'in görüştüğü bazı kişilerin yönlendirmesiyle birlikte Yeliz Kaya'nın hesabına Ahbap Derneği adına bağışlar yapıldığı belirtiliyor. Mesela 120 milyon liralık bir meblağdan bahsediyoruz. Bunun dışında aynı zamanda Haluk Levent tarafından kullanılan ve dernek kurucularından olduğu belirtilen bir isim var. Önemli bir isim. Alper Çelik'ten bahsediyoruz. Alper Çelik'in hesaplarında da 2020-2026 yılları arasında yaklaşık 990 milyon liralık bir yasal bahis oynandığı belirtiliyor. Bu yasal bahisten de 390 milyon liralık bir kaybediş söz konusu. İşte burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şöyle bir tespitte bulunuyor. Bu bahsin, yani oynanan bahislerin Haluk Levent tarafından oynanmış olabileceği şüphesiyle Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verildiği belirtiliyor. Tabii şundan da bahsetmekte fayda var. Şimdi tek bir soruşturmadan bahsetmiyoruz aslında. Bir de gayrimenkul soruşturması var. İkinci bir soruşturma var. Bu soruşturma aslında Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyordu. Bu soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi. Buradaki iddia da şu. Dernek ismi ve bağış vaadi kullanılarak Haluk Levent tarafından mağdurlardan gayrimenkul alındığı, bu gayrimenkullerin Yeliz Kaya'nın şahsına aktarıldığı belirtiliyor. Bu kapsamda yaklaşık 60 milyon dolar mağduriyet yaratılmış. Dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığına dair ciddi emareler bulunduğu belirtiliyor. Derneğe ait gayrimenkullerin şüphelerin şahısları adına tescil edildiği de belirtiliyor. Şimdi burası önemli çünkü bir iş adamı vardı hatırlayacağınız üzere. Aslında günlerdir bunu konuşuyoruz. Hüseyin Başaran isimli iş adamı. Bu isim önemli çünkü Ahbap Derneği'ne bir bağışta bulunuyor aslında kendisi. Gayrimenkul bağışında. Burada işte Ahbap Derneği'ndeki kimsesiz kız çocukları için kullanılması için, özellikle bu kişilerin kullanması için bu gayrimenkulleri devrettiği belirtiliyor. Şimdi Hüseyin Başaran bu gayrimenkulleri devrediyor, ancak şundan bahsedilir. Kendisi bu gayrimenkulleri devrettiği sırada, verdikten sonra özellikle bu gayrimenkuller nereye gidiyor? Şimdi bu soruşturma önemli, bu soruşturmada önemli kilit bir isim var. Esin Önder Çağlayan isimli bir kişi. Zamanında Haluk Levent'e bir borç para veriyor. Daha sonra Haluk Levent bu borç paraları ödeyemeyeceğini belirtiyor. Bu yüzden de eğer sen de kabul edersen ben senin borç paranı gayrimenkuller olarak vermek isterim diyor. Esin Önder Çağlayan da bunu kabul ediyor. Bu paralar kendisine gayrimenkul olarak veriliyor. İşte bu gayrimenkuller Hüseyin Başaran'ın aslında Ahbap Derneği adına bağışladığı gayrimenkuller. Daha sonra
1: Burada
0: burada Esin Önder Çağlayan şöyle belirtiyor. Benim sana verdiğim borç para bu taşınmazların ederi etmiyor. O yüzden zaten geri devrediyor
1: Şöyle bir durum mu var
0: kendisi
1: ya da?
0: adına bağışlanan gayrimenkulleri.
1: Şöyle bir detay vardı. Şimdi bu Hüseyin Başaran devrettikten sonra, hani Ahbap'a devrettikten sonra gayrimenkulleri, orada zaten Ahbap'a devretmiyor galiba. Haluk Levent'in asistanı olan Yeliz'in üzerine yapıyor gayrimenkulleri. O Yeliz isimli asistan da aynı gün 8 tane gayrimenkulü, yanlış bilmiyorsam, bu Esin isimli şahsın üzerine geçiriyor aynı gün. Ben mi yanlış hatırlıyorum?
0: Evet, ilk şikayet zaten iş insanı Hüseyin Başaran tarafından yapılıyor burada Ahbap dosyası ile ilgili. Haluk Levent 22 taşınmazı Haluk Levent'e devrediyor. Burada tabii Yeliz Kaya'nın kendi Haluk Levent'e doğrudan olarak devretmiyor. Bu Haluk Levent'in uyguladığı bir sistem. Yeliz Kaya'nın üzerine devrediliyor bunlar. Bir holdingin yönetim kurulu başkanı Hüseyin Başaran suç duyurusunda bulunduğu tespit ediliyor kendisinin. Bu suç duyurusunda Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapıyor. Burada ofisine gelen Haluk Levent Levent'in üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak amacıyla Başaran grubunun elinde bulunan gayrimenkulleri Ahbap Derneği adına satın almak istediği belirtiliyor. Hüseyin Başaran'ın hatırlayacağınız üzere kızını 2018 yılında uçak kazasında kaybetmişti. Bundan dolayı da yaşadığı derin manevi hassasiyet nedeniyle kimsesiz kız çocuklarının hayata atılmasının desteklenmesini istediği için de Haluk Levent'in 60 milyon dolar
1: arkadaşlar,
0: değerindeki
1: bu 22 adet taşınmazla alakalı görüntüler var.
0: Onlar gayrimenkullerin söylenen amaçla kullanılmadığını Hüseyin Başaran tarafından tespit edildiği belirtiliyor.
1: Ada bir virgül koyalım.
0: Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturma Haluk Levent ile ilgili dolandırıcılık şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderiliyor, devrediliyor.
1: Ada bir virgül koyalım. Şimdi bu 22 taşınmazla alakalı arkadaşlarım bak ekrana getirdiler. Sen de yüksek ihtimalle görebiliyorsun. Şimdi 22 adet taşınmaz dediğimizde izleyenlerimizin, dinleyenlerimizin aklında hani böyle alelade sıradan daireler, evler, yani İstanbul'un ya da Ankara'nın büyük şehirlerin köşesinde falan kalan yerler gelmesin aklınıza. Şimdi bahsettiğimiz yerler mesela plazalar, dükkanlar. O dükkanların aylık kiraları var. O aylık kiralar işte her bir dükkanın aylık kirası mesela 1 milyon lira kadar. Mesela Bayrampaşa'da bir plaza var. Burada 8 tane taşınmaz var ki az önce Adan'ın da dikkat çektiği mesela Esin isimli şahsa, işte Haluk Levent'in borcunun olduğu Esin isimli şahsa aslında devredilen taşınmazlar bu Başaran Plaza içerisinde. Mesela burada 8 tane taşınmaz devrediliyor. Sonrasında yine Eyüp Sultan'da B House projesinden 4 adet taşınmaz devrediliyor. İstanbul Kadıköy'de başka bir kulede 5 adet taşınmaz devrediliyor. Bakıyorum mesela Karaman'da yine Ayrancı 9 Yol Mahallesi üzerinde 3 adet taşınmaz. Burası anladığım kadarıyla araziler devrediliyor. Yine Trabzon'da 2 adet taşınmaz araziler devrediliyor. Burası ayrı bir durum. Toplamda işte bunların hepsine baktığınızda 22 adet taşınmaz var. Bu 22 adet taşınmazı ada iş insanı Hüseyin Başaran şey diyor değil mi? Hani bana kız yurdu yapılacağı söylendi. İşte ben zaten yakın zamanda kızımı kaybetmiştim. O yüzden de biraz hassastım bu konuda. İşte hassas olduğum için ben bu 22 taşınmazı tamam ya al sen bunları bana da bir şekilde parasını ödersin. Çünkü orada galiba tam olarak bağış sistemi de değil. Daha sonrasında yaptığı şikayette şöyle bir durum var. Ya ben bunların devrine ilişkin kendime dair bir para alamadım gibisinden de galiba bir ifadesi var yanlış bilmiyorsam. Lütfen yanlış söylersem de sen düzelt. Çünkü sen adliyede adım adım takip ettin. Biz Ankara'dan takip edebildik. Sen bizden çok daha iyi biliyorsun. Bu 22 taşınmazı tamam ya sen al kız yurdu yap diye veriyor. Yani Hüseyin Başaran'ın iddiası en azından bu şekilde, öyle değil mi?
0: Evet evet öyle. Bu şekilde aslında Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı bir suç duyurusunda bulunuyor. Hı hı. Zaten Haluk Levent'le ilgili burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu dolandırıcılık iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma sonrasında hemen buradaki Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma daha sonra zaten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devrediliyor. Soruşturmanın seyri iyi ilerlemesi için.
1: Çok teşekkür ederim. Bak burada çok güzel bir yere kadar getirdik seninle. Şimdi bu işin hukuki boyutuna bir bakmamız lazım. Lütfen sen de bizimle beraber kal ve eklemek istediğin yerler olursa lütfen hiç söz almayı beklemeden direkt gir araya ve ekle. Çünkü senin vereceğin her bilgi bizim için çok değerli. Cüneyt Hocam sizinle başlayacağım. Yani 22 tane taşınmaz. Şimdi ortalama piyasa değerinin 60 milyon liraya yakın olduğu söyleniyor ki toplam değer bence 60 milyon liradan çok daha fazladır 22 taşınmazın. Buradaki ortalama değer birazcık düşük kalmış. Yani şu anda Ankara'da en kötü mahalleye gitseniz 7-8 milyon liradan aşağı apartman dairesi yok. Bunların içerisinde dükkanlar var, plazalar var. İşte iş insanı diyor ki bana geldi. Dedi ki ya ben kız yurdu yapacağım. Ben de zaten o dönemde hassastım. İşte bir kısmı Trabzon'da, bir kısmı Karaman'da, bir kısmı da başka bir yerde olan, İstanbul'da olan plazalardan 22 adet toplam taşınmazı verdi. Şimdi bu taşınmazı da Ahbap üzerine devretmemem istendiği söylendi. Asistanı Yeliz Hanım var. Yeliz şu anda yanlış bilmiyorsam zaten tutuklu isimlerden bir tanesi. Ya onun üzerine yap dedi. Ben de gittim onun üzerine yaptım diyor. Hocam, amiyane tabirle sormayayım da daha düzgün sorayım. İnandınız mı?
2: Ya bu şimdi bir kere şöyle bir durum var. Bu tutarlar çok yüksek tutarlar. Şimdi bu tutarlar, bu yüksek tutarların bu biçimde bir güven tesisi üzerinden derneklerin kontrolüne verilmesi ciddi bir sorun.
1: Tabii.
2: Bir kere bunu bir altını çizerek başlamak gerekiyor. İkinci bir durum da şu. Şimdi biraz böyle bir 6 ay öncesine saralım. 6 ay öncesinde İçişleri Bakanlığı'nın yardım toplama konusunda ahbabın yetkilerini iptal ettiğini veya işte sulh hukuk mahkemesine başvurarak bu derneğin kapatılması için dava açtığını düşünelim. O zaman Türkiye'de bugün buna karşı çıkanların vereceği tepki ne olurdu acaba? Şimdi bizim bu meseleye bir kere ilkesel bakmamız lazım. Yani burada bunlar bu eylemi yapmış mı yapmamış mı meselesinden daha önemli olan şey bu meseleye Türkiye'de ilkesel bakılamaması sorunu.
1: Evet.
2: Bunun altını çizmek gerekiyor. Ve bu mesele bir şikayetle ortaya çıkıyor bakın. Yani burada hani bazıları şöyle diyor işte devlet zaten bu konuyla ilgili ahbabı tırnak içerisinde deprem zamanından beri kafaya takmıştı. Böyle bir şey bekliyordu. Yok, burada bir şikayet var ve şikayet çok somut bir şikayet. Adam şunu diyor. Ben gelip beni manipüle ettiler. Ben bunu kabul ettim. Sonradan böyle bir şeyi de veriyor. Daire mülk devirlerini falan da yapıyor. Bitiyor bu. Ondan sonra anlıyor ki burada bir tırnak içerisinde dolandırılma var. Şimdi ceza...
1: Ama bunu zaten çok daha öncesinde anlaması tabii gerekmez mi hocam? Yani
2: ama şöyle düşünmek lazım.
1: Sen devretmeye çalışıyorsun. Dernek diyor ki ya sakın bak derneğe devretme ya da Haluk Levent adına devretme. Bak benim asistanım var.
2: Evet.
1: İşte Yeliz. Bak sen bütün bu 22 taşınmazı Yeliz'in üzerine bırakacaksın. O 22 taşınmaz da kümes değil ha.
2: Tabii.
1: Yani toplam değerini burada piyasa değerini
3: çıkarsak. Adanıma mı sormamız lazım? Mesela yani, herhalde kendisine bu soru sorulmuştur sorgu sırasında.
1: Hocam kafama meteor düşse X STK'sının asistanına vermem.
3: Neden buna hani gördünüz, derneğe devredilmediğini gördünüz de sormadınız mı neden böyle bir işlem yapılıyor?
1: Çok saçma.
3: Mesela bu sorulmamış mı acaba kendisine?
1: Yani kesin sorulmuştur.
3: Çünkü şey vardı bize basiretli tacir
1: tabii
3: bir kavram vardır.
1: Tabii.
3: Bilmiyorum.
1: Buyurun hocam siz devam edin.
2: Şimdi şöyle bir durum var. Bu meselenin muhatabı olan kişinin suç duyurusunda bulunması. Yani ben şunun üzerinden kurmam meseleyi. Yani bunu niye düşünemedi? Düşünemeyebilir. Yani şimdi bu kadar güven tesis edilmiş. Ya niye böyle bir şey yapsınlar sorusunun akla gelmeyeceği bir durum var. Ve deprem var. İşte çocuğunun yakın tarihte kaybetmiş olması var. Mesele kişinin onu düşünememesi tabii kişisel eksiklik olarak değerlendirilebilir ama burada bence karşının daha yüksek bir kabiliyette olduğunu görmek gerekiyor.
1: Yani, tabii canım o kesin.
2: Yani ikna kabiliyeti evet anlamında bunu o aşamaya getirip bu soruları soramayacak şekilde bloke eden bir dolandırıcılık anlayışı var. Bence suçun unsuru anlamında veya toplumsal anlamda meseleye böyle bakmak gerekiyor. Günün sonunda bu adam bir şikayette bulunuyor ve bu konuyla ilgili durum geriye dönük tetkik edilmeye başlanıyor. Bu bence önemli bir şey. Türkiye'de bu konuyla ilgili bu durumun daha doğrusu böyle bu şekilde gündeme gelmesini de ben bir milat olarak değerlendiriyorum.
1: Tabii.
2: Yani bu öyle herkesin güvenebileceği, herkesin güven duyup bu işleri veya güven tesis edip bu işleri yapmasının ardında herkesin savunamayacağı bir durumun olması bence Türkiye açısından önemli. Bir de şöyle bir durum var. Bu meselenin iki tane hasarı var. Bir toplumsal hasar var, bir hukuk hasarı. Hukuk hasarı bir şekilde çözülecek. Bunlar ceza alacak. İşte temin edilebilen mallar geri iade edilecek. Bir şekilde devlet bununla ilgili süreci işletip durumu bir şekilde telafi etmeye çalışacak. Ama en büyük telafi edilemeyecek durum toplumsal hasar. Yani öyle bir duruma geldi ki bu mesele kimin kime yardım edeceği, kimin yardım ettikten sonra nasıl sorumlu olmayacağı konusunda ciddi bir sorun var. Bu sorunu bizim esas çözmemiz gerekiyor. Yani ben en büyük sorunun bu yardımlaşma duygusuna dönük olarak meydana gelen durum olduğu kanaatindeyim. Bunu çözebilmenin de en mantıklı veya hukuki yolu da bu yardımlaşma meselesini baştan sona bir düzeneye koymak gerekiyor. Bir de şimdi konunun bir bağlantısı çok böyle dikkate alınmıyor ama bu toplu paralar, yurt dışından gelen paralar, bunlar hangi sahikle gelmiş, burada kişiler o paraları daha sonra kimlere aktarmış, Türkiye'de yürütülen başka soruşturmalarla da bu meselenin bir yerde kesişme
1: evet
2: ihtimalinin olması mümkün. Bu paralar acaba yardım adı altında Türkiye'ye kolay mı giriyor? Evet. Bence en büyük gücü bu işin, yani bunu tasarlayanların, bunu kurgulayanların en büyük gücü depremin oluşturduğu olağanüstülük durumunu
1: fırsata çevirme.
2: Fırsata çevirme ve o olağanüstülük durumunun kendilerini bir biçimde denetimsiz bir alana çekebileceğinin farkında olmaları. Bu çok ciddi bir suistimal. Başka hukuki boşluklar da var. Yani mesela gidiyor bir yere, diyor ki ben size diyor konteyner vereceğim diyor. Bir söz veriyor. Bu sözü yerine getirmiyor. Bu sözün
1: adam herkesle sıkışmış.
2: Bu sözün takip edilmesi mümkün değil. İkincisi, birçok yerden alım yapıyor. Bu alımların tamamında hayali alım var veya fatura şişirilmiş. Hı hı. Hatta bunlar kamu kurumu olduğu için, dernek veya benzeri olduğu için bunların alımları noktasında da şu anda dolandırıcılığı konuşuyoruz, ama bunlar ayrıyeten bir de ihaleye fesat karıştırma gibi Türk Ceza Kanunu 235'teki bağlamda da suçlar oluşturabilir. En önemli nokta da şu, bu işte bir örgütlülük varsa bugün, daha doğrusu o gün ahbabın bir şekilde propagandasını yapanlar da bunu biliyorlarsa, mesela Oğuzhan Uğur'un ifadesini ben gördüm.
3: Konuşacağız
2: o biz. Şey diyor, mesela diyor ki ben diyor bazı şeylerin farkına vardım diyor, ayrıldım diyor. Peki farkına vardığın anda sen yapman gerekeni yaptın mı?
1: Galiba Atilla Taş da öyle bir konuşması.
2: Evet, ama olmaz bu. Şimdi farkına vardığında sen hukuki olarak şikayetlerini yaparsın. Yani bu neyi gerektiriyor? Bu artık Haluk Levent'le olan ilişkinizin arkadaşlık boyutunun dışında bir şey.
1: Tabii canım.
2: Yani bir kere bu sorumluluğu yerine getirmemişse bir insanın bu sürecin içerisinde ne kadar yer aldığı veya kendisine bulaşma ihtimali de araştırılmak durumunda.
1: Ada, şöyle bir bilgi var benim elimde. Sen de teyit eder misin? Onun üzerinden Uğur Hocam'a başka bir soru yönelteceğim. Şimdi bu iş insanı Hüseyin Başaran'ın taşınmazların devriyle alakalı 22 taşınmazın bir anda devri değil de belirli bir süreç içerisinde bu devirlerin tamamlandı. Hani 22 taşınmaz bir anda Yeliz Kaya'nın üzerine geçirilmiyor. Belirli zaman dilimleri içerisinde toplamda 22 taşınmazın geçirildiğine dair bir bilgi var bende. Böyle bir bilgi var mı sende? Bunu teyit edebiliyor musun?
0: Böyle bir bilgiyi soralım. Şu anda öyle bir bilgi yok elimde. Evet. Ama sormak gerekiyor. Teyitli bir bilgi değil. Tabii soruşturmanın seyri için önemli. Tabii. Teyitli olmayan bir bilgiyi de burada söylemek doğru olmaz. Şimdi neden soralım?
1: Neden bunu sordum sana? Şundan dolayı. Şimdi Hüseyin Başaran'ın şöyle bir iddiası var ya. Ya kardeşim işte ben verdim bu taşınmazları. Ama daha sonrasında bana gereken meblağlar ödenmedi. Şimdi ben daha sonrasında gittim. İşte şikayette bulunuyorum diyor. Ama eğer ki bir süreç içerisinde de bu taşınmazlar devredildiyse, hani 5 tanesini devretti, aradan 2 ay zaman geçti, o 5 tanesiyle alakalı, şimdi sen bir ödeme bekliyorsun. 5 tane taşınmaz satmışsın. Hani şey vermiyorsun, komşuya tuz vermemişsin, şeker vermemişsin, 5 tanesini vermişsin, karşılığında bir ödeme bekliyorsun. Onun ödemesi gelmemiş, dönmüşsün, 8 tane daha devretmişsin, gelmemiş, beklemişsin, gelmemiş, 10 tane daha vermişsin. Sonra da ya ben vallahi bu böyle bir durum geldi başıma diye şikayet. Ya burada böyle akla hayale sığmayan Uğur Hocam, bak eğil o tarafı doğru konuşalım. Hayatın doğal akışına aykırı çok fazla durum var. Yani bırakın 22 tane taşınmazı adam hatıra kalemini verse karşı tarafa, aradan 10 gün geçse, ya işte beyefendi ben sana şu kalemi verdim, onun bir karşılığı var. Hani sen ne yapıyorsun diye hesap sorar. Hı. Sen eğer ki böyle süreç içerisinde versen, size nasıl geliyor mesela? Bir de şeyi soracağım, ya dernekler böyle 22 taşınmaz, içerisinde çimento fabrikası, ayda 1 milyon lira kirası olan dükkan mükkan alırken bunların bir kanunu, mevzuatı, bir şey yok mu ya?
3: Elbette, ama zaten burada derneğe geçen bir şey yok.
1: Ha yok, yani Yeliz Kaya'nın hesabına gidiyor.
3: Yani o ayrı bir durum. Şimdi.
1: Peki hocam, normalde şey demiyor mu? Hani bankalar ya da işte tapu demiyor mu? Ya Yeliz Kaya, senin aylık gelirin ne kardeşim? 30 bin lira aylık gelir gösteriyorsun. İstanbul'da 8 tane plazadan farklı farklı daireler, dükkanlar, iş hanları geliyor senin tapuna diye.
3: Bu hani tapunun işi değil. Yani tapu dairesine gittiğinizde uzun size sadece soracağı şey devrin kaynağı ne tabii. Yani bir taraftan bağış deniyor, bir taraftan satış deniyor. İstanbul'u bilmiyoruz. Bağışsa zaten hani bunu sorgulayacak bir durum yok. Ben bunu bağışlıyorum.
1: Eğer orada siz bana bağışta bulunabiliyor musunuz?
3: Tabii bulunurum.
1: Hani siz bana mesela mal vardınız diyelim ki, atıyorum. Karşıda Çiğdem Mahallesi'nde çok güzel bir daireniz var. Şey diyebiliyor musunuz? Ya Mustafa Daş'tan ben bunu sana bağışlıyorum.
3: Tabii.
1: Ve devlet bundan hiçbir şey hesap sormuyor mu?
3: Ya bunun yani bağış, sizin bir kere mülkiyet hakkınız var. Bu mülkiyet hakkınızı nasıl kullandığınız sizinle alakalı bir şey. Hani burada eğer ben vergi kaçırmak için bunu yapıyorsam ayrı bir soruşturma söz konusu olabilir. Hani harçlarla ilgili bir şeylerden kaçınıyorsam olabilir, ama bu sizin mülkiyet hakkınızdan kaynaklı. Şimdi burada hani ben az önce bir ifade kullandım. Basiretli tacir diye bir kavram vardır. Ortada bir iş adamından bahsediyoruz. Biz bazı şeyleri iş adamından bekleriz. Nedir mesela? İşte ticaret hayatında belli hareketleri yaparken, belli fiil işlerken bunun sonucunu bilmek gibi. Hı hı. Şimdi burada hani bir çelişkili bir ifade var. Bağışla satış aynı arada bulunamaz.
1: Önce yani, bir bağış dendi, sonra satış dendi.
3: Yani buradaki ifade çelişkisi acaba bize gelen haberlerden mi yoksa kendi içerisinde çelişki var mı? Onu bilmiyorum. İkincisi

0: Yani o dedim ya, basiretli tacil kavramı üzerinden benim karşıma gelseydi böyle bir dosyada şikayetçi olarak kişi, benim soracağım soru, ya siz bunu bir işte kız çocuklarına yardım için derneğe bağışlamak istemişsiniz ama başka birine de bağışlamışsınız. Sormadınız mı neden buraya bağışlamamı istediler diye?
1: Neden?
0: İşte bunun cevabı bence alındıktan sonra iş daha da netleşebilir. Şimdi bakın, bu olayın aslında bakarsanız iki boyutu var. Bir, dernek içerisinde yani bağışlarla derneğin hesabına gelen paraların dışarıya çıkarılması. Az önce Sayın Hocamız da bunu söyledi. Burada hakikaten güven sarsıcı, işte bu faaliyetler çerçevesinde bu insanların destek olacağı ortam bozulduğu bir noktaya getiriyor bizi. Ve açık bir dolandırıcılık veyahut da güveni kötüye kullanmaya dayanacak bir suçla karşı karşıya. Bunda bir tereddüt yok. Çünkü dernek kayıtları dışına alınmış paralar ve bunun itiraflarını görüyoruz. Ama bir taraftan da daha enteresan noktası, bir de derneğe değil ama dernek adı altında veya onun ismi kullanılarak Haluk Levent ve çevresine gelen paralar var. Şimdi yani burada işte derneğin menfaatlerini, derneğin parasal imkanlarını güveni kötüye kullanarak siz kullanıyorsunuz. Bu bir suç. Fakat hani şunu bence daha iyi irdelemek lazım. Bu paralar işte bir avukattan gelen, borç olduğu söylenen 1 milyon dolardı galiba, değil mi? Yani öyle ciddi bir rakam.
1: Hocam şimdi, o avukattan öyle paralar gidiyor ki. Hani şimdi, benim basını falan bırakıp sizin sektöre bakın, tekrar çalışmaya falan başlayacağım.
0: Ben sizi kandırırım. Derim ki işte hani bir dolandırıcılık yapıyorum. Ben bir dernek kurdum. Türkiye'de aslında ilk defa olan şeyler değil. Boyutu büyük olduğu için böyle değerlendiriyoruz. Ben sizi kandırırım. Kandırdığım zaman yapacağınız şey o derneğe bağış yapmaktır. Ama bunun dışında bu dernek yapısı altında başka paralar buraya geliyorsa, bence bunu işte bağışlanan vatandaşın parasının çarçur edilmesi, güvenin kötüye kullanılması gibi değerlendiremeyiz. Burada ben başka ilişkilerin de, başka suçların da ortaya çıkacağı kanaatini oluşturuyor.
2: Veya çünkü, başka suç hani, bağlantılarında.
0: Evet. Bu şöyle bir mantık getiriyor. Yani düşünün, işte birisi geliyor diyor ki ya ben diyor ya işte eski eşiydim ya da duygusal bağım vardı. Tamam vardı. E ne kadar para gönderdin? Bu duygusal bağ karşısında milyonlardan bahsediyorsun.
1: Ya öyle bir duygusal bağ yok ya.
0: Yani bunun içerisinde bence bu olayın iki taraflı değerlendirilmesi lazım. Bir, derneğe gelen bağışların, evet, özellikle deprem sürecinde gelen paraların dernek üzerinden değişik vesilelerle dışarıya çıkartılması, ki artık burada bir suç oluşuyor ve hani suçtan elde edilen gelirin aklanması kavramıyla karşı karşıya kalıyoruz.
2: Örgütlülük de tam bu noktada giriyor aslında.
0: Evet, başka bir konuda başka hani bilmiyorum, şu ana kadar bence asıl netleşmeyen tarafı bu. Bu paralar neden Haluk Levent'e ya da onun çevresine gönderildi sorusu. Yani burada çünkü hani bir söylemi daha var, işte şu an konuşmuyorum, ben konuşursam birileri yanar ifadesi kullandı.
1: Geleceğiz oraya,
0: evet,
1: da geleceğiz.
0: Yani bunun altında hani o dediniz ya, bu dairelerin devri şu bu, bunların da değerlendirmesi lazım.
1: Ece Güner'i tanır mısınız hocam?
0: Hayır, tanımam.
1: Siz tanır mısınız?
0: Çok kalabalık bir meslek grubuyuz. Ben
2: yok,
0: ismini de bu olayla...
1: Ya şey, Ece Hanım Türkiye'nin en iyi avukatlarından bir tanesi falan mı? Ben merak, mesela bir avukatın
0: şimdi bunu,
1: çok, şeyi merak ediyorum şey, hocam. Ya çok özür dilerim.
0: Kavramı, çok özür dilerim.
1: 1 milyon dolar borç ben verebilecek
0: kadar... Ben
1: size
0: meslek kuralını anlatayım.
1: Hani...
0: Bir meslek kuralını anlatayım size. Bizler avukatlar olarak, doktorlar gibi bir uzmanlık alanı ortaya koyamayız. Ben iyi bir işte atıyorum icra avukatıyım diye bir şey kullanamam. Reklam kullanamam ya da bu ifadeyi kullanamam. Çünkü avukatlık etik kurallarında bunlar yasaktır.
1: Yasak.
0: Biz avukatız ve bu çerçevede kalır. Türkiye'nin en iyi avukatıdır söylemi de kendisinin kullanabileceği bir ifade değildir.
1: Değildir.
0: Veyahut da hani bu kavramdan yola çıkarak siz eğer iyi bir avukatsanız birisine hani borç gönderirken bunun kaynağı, sözleşmesi, hukuki altyapısı, bunu da bir tahlil edersiniz. Yani
1: mesi gerekiyor.
0: Bu, tabii buradan yola çıkarak hani iyi bir avukat mı kastınız, şu iyi de bu kadar para mı kazanıyor anlamında söylüyorsunuz.
1: Evet.
0: Hani benim ilk defa ismini duyduğum açıkçası bir hani, meslektaşımız oldu. Bilmem nasıl bir meslek icra ediyor.
1: Siz yıllardır bu mesleğin içerisindesiniz. Hani bunlar çok normal rakamlar mıdır? Biz dışarıda olduğumuz için mi şaşırıyoruz? Mesela 1 milyon dolar birisine borç verebilmesi için
0: bence
1: hali hazırda.
0: Bence meslek dalı olursa olsun kendi açınızdan değerlendirin. Avukatlar açısından değerlendirelim.
1: Çok hocam, ekstrem.
0: Üniversite açısından değer. Yani sizin herhangi bir 1 milyon dolar göndermeniz bence Türkiye standartlarında kesinlikle şüpheli bir işlemdir.
1: Şüpheli bir işlemdir.
0: Masada takılır yani.
1: Şimdi şunu merak ediyorum. Ece Güner ada şöyle bir ifade kullanıyor değil mi? Ece Güner diyor ki ya Haluk bana dedi ki Ece sıkıştım. bana işte 1 milyon dolar

borç verir misin? Ben de diyor borcu verdim ama diyor işte Haluk Levent'in hesabı olmadığı için, şahsi banka hesabı olmadığı için ahbabın hesabına gönderdim bunu. İşte oraya da ahbaba borç şeklinde bir not

0: Evet, sürekli paralar istiyor Ece Güner'den. Şunu belirtelim aslında, Ece Güner kendisi bugün, yani doğru hatırladığım kadarıyla, cezaevinden bir açıklama yapıyor. Şimdi neden ve nasıl 1 milyon 575 70 bin dolar gönderdiğini
1: Bir
0: açıklıyor
1: buçuk
0: aslında.
1: milyon dolar bile.
0: Kendisi cezaevinden yaptığı açıklamada şunları belirtiyor. Levent'e güvendiği için büyük hata yaptığını savunuyor Güner. Parasını geri alma sürecinde ağır stres yaşadığını ve yeniden antidepresan kullanmaya başladığını söylüyor. Burada hiçbir suç
1: Kıyamam.
0: işlemediğini ve soruşturma konusu işlemlerden kazanç sağlamadığını savunmuş kendisi. Kanser hastası olduğunu belirterek, işte burada kan kustum diyor. Hiç Haluk Levent kadar iyi hikaye anlatan ve inandırıcı olan birine rastlamamıştım diyor kendisi. Burada cezaevinden bir açıklama yapıyor kendisi aslında. Haluk Levent'le nasıl tanıştığını, kendisine neden güvendiğini ve aralarındaki para trafiğini anlattı. Şöyle belirtiyor. Kendisi burada geçirdiği ameliyatların ardından eşiyle boşandığını ve uzun süre psikolojik destek aldığını belirtiyor. Haluk Levent'ten verdiği parayı geri almaya çalışırken yaşadığı stres nedeniyle yeniden antidepresan kullanmaya başladığını da ifade ediyor. Aslında burada kendi sağlığına da ne kadar zarar verdiğini görüyoruz Haluk Levent'in. Şöyle 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerinin ardından bölgeye gidemediği için vicdan azabı yaşadığını belirtmiş. Bu yüzden de işte Haluk Levent'in çalışmalarını gördüğünü, o dönemde şöyle düşündüğünü aktarıyor. Ah baba yüksek miktarda bağış yaptığını söylüyor Güner. Haluk Levent'in daha sonra kendisine ulaştığını ve yüz yüze teşekkür etmek istediğini belirtmiş. Nasıl borç istediğini de anlattı aslında. Ben Ahbap'ın en büyük bağışçısıyım. Bugüne kadar Ahbap'a toplamda 9 milyon dolar bağışladım. Şu projelerde geçici zorluk yaşıyoruz. İlgili iş adamının parası geçici bloke, ay sonu açılacak bir aylık çok kısa süreli bana borç verirsen ben Ahbap'a bağışlarım. Sonra da iş adamının parası çözülünce hemen sana geri öderim zaten demiş. Başlangıçta 3 milyon dolar istediğini öne sürüyor Güner. Bu miktarda parası olmadığını söylediğini belirtmiş. Daha sonra bir ay içinde geri ödenmesi şartıyla 1 milyon dolar vermeyi kabul ettiğini ifade etmiş. Burada ben Haluk Levent'im. Her yıl kamuoyu anketlerinde Türkiye'nin en güvenilir insanı seçiliyorum. Tüm Türkiye bana güveniyor. Sen nasıl güvenmezsin diyor. Bu bana
1: Peki.
0: ağır hakarettir diyor. En kötü ihtimal B planı, iş adamının parası çözülmezse 10 konser veririm, bir reklam anlaşması yaparım, yine de borcumu öderim diyor.
1: Peki.
0: Güner burada kendisi verdiği toplam paranın 1 milyon 570 bin dolara ulaştığını da iddia ediyor aynı zamanda.
1: Peki.
0: Dolar borcu karşılığı şu kadar TL ifadesini yazıldığını söylüyor. Yani borç iadesi gibi açıklamalar veriyor sizin de belirttiğiniz gibi. Hiç bu kadar iyi hikaye anlatan birine
1: Bir
0: rastlamamıştım diyor
1: virgül
0: Haluk
1: koyalım.
0: Levent
1: Bir
0: için.
1: virgül koyalım.
0: Sanırım zaten en büyük...
1: Bir virgül koyalım Ada. Bunlar şimdi önemli detaylar. Bu önemli detayların üzerinden bir hızlıca geçmeyelim. Merve Hocam, ben 24'ün en güvenilir insanıyım. Bu arada paraya sıkıştım. Bana bir buçuk milyon dolar versenize ya. Yani çok
0: Ya
1: merak ediyorum böyle. Ya bu işe yarıyor mu acaba? Yani bir buçuk milyon dolar işte istedi. İşte ben daha hocam bilmiyorum, bir buçuk
0: ben
1: milyon dolar.
0: şunu soracağım. Hani ben bir hukukçu değilim. Ama şöyle bir şey var. Velev ki o para verildi. Neden bunlar kurumlara değil de şahıslara gidiyor? Yani bu paranın gerçek maliki kim?
1: Ya
0: Nasıl ben bir
1: Ahbap'a
0: konser
1: gönderiyor.
0: veririm
1: Şimdi Ahbap'ın
0: diye...
1: hesabına Haluk mesela, Cüneyt Hocam benden borç para istiyor ama ben Cüneyt alt parmağın hesabına göndermiyorum. Cüneyt Hocam, atıyorum kafamdan, Ankara Hukukçular Derneği diye bir dernek yapmış. Derneğe ben bağış olarak gönderiyorum. Sonra da diyorum ki ya Cüneyt Hocam, ben sana 1,5 milyon dolar gönderdim. Bana ne zaman vereceksin? Cüneyt Hoca dönse dese ki bana, kötü niyetli birisi olsa işte söz konusu şahıs. Kardeşim sen bana borç vermedin ki, sen derneğe bağışta bulundun. Ne borcu, ne istiyorsun dese. Ya bir avukat, şimdi iki tane avukatla beraberiz burada.
2: Yok, para gönderiyorsanız hocama gönderin. Ben çok anlamam.
1: Hocam ne diyorsun ya? Nasıl
0: Ya
1: bir
0: işte
1: cenderenin içine düştü bu Türk
0: zaten
1: milleti?
0: ben de mesela onu sorguluyorum. Ya yani diyorum ya, şimdi kuruma insanlar güvenmiş. Ya buradaki temel durum şu. Az önce programın başında hocam dedi, toplumsal hasar, hukuki işler. Burada iki tane konu var. Bir, bağışçılar. Bir de bu bağıştan faydalanması gereken insanlar. Bunlar mağdur. Ve bunlar sanki hiç yokmuşçasına, ben az önce Ada Hanım'ın ifadesinde şuna çok takıldım. Ya bir iki konser veririm, şöyle yaparım, parayı toplarım. Ya insanlar
1: Git ver konseri.
0: bu kadar mı yani?

0: Yani maalesef ya bunu söylemek zorundayım ama akılsız olarak düşünülüyor. Çok üzücü bir tablo bu. İnanılmaz üzücü bir tablo bu. Ya bizim insanımızı nasıl böyle bir noktaya getirebilir? Toplumsal güven, insan güvenliği, kurumlara olan itibar. Yani burada zarar gören para değil bence.
1: Şimdi o...
0: 60 milyon diyor, çok para, hemen
1: Buyur,
0: tamamlayayım.
1: buyurun hocam.
0: İnsanların dayanışma kültürü zarar gördü. Ya para bir şekilde temin edilir. Ama yapılmayan yardımlar, gözyaşlı insanlar var ortada.
1: Arkadaşlar 6 numarayı bir hazırlayalım mı ya? Reklama gideceğiz biliyorum ama. Hani 6 numarayla gidelim reklama.
2: Şimdi bir şey söyleyebilir
1: Siz
2: miyim?
1: hazırlayın hocam bir şey söyleyeyim.
2: Uğur Bey bence en iyi avukatlardan
1: Sesli
2: birisi Türkiye'nin.
1: Olacak o.
2: Uğur
1: Hazır olun da
2: Bey'in,
1: bana söyleyin.
2: Uğur Bey'in, hocam ben sizden borç istesem, borç ne için ve borç nasıl verilir? Boşta olan para verilir borçta, değil mi? Bir yatırıma yönlendirmemişsin.
1: Hocam.
2: Borçta 1 milyon dolarınız var mı hocam sizin?
3: Yani yok şu an bunun böyle yayın
1: Olursa haber verin.
3: esnasında ortaya çıkmasını da istemezdim ama.
1: Olursa haber verin. Hani 3 milyon dolarlardan, o 9 milyon dolarlardan falan bahsediyor. Arkadaşlar şu 6 numarayı bir getirelim ekranlara. Şimdi hazır olay şeye kadar geldi. Çünkü devlet kurumlarının nasıl itibarsızlaştırıldığına kadar geldi. Yönetmenim bir açalım sesi, bir dinleyelim sonra reklama gideceğiz.
4: İşte bu suçlamaların, eleştirilerin ve organize saldırıların troll ordusunun hedefindeki isim Ahbap Derneği, AFAD'dan bile daha güçlü bir dernek olarak boy gösterdi Türkiye'de. Siyasi bir çıkarı mı olabilir Ahbap'ın bundan? Hayır. Can kurtarmaya çalışmak.
5: Vatandaşlar kamu kurumlarına değil onlara güveniyor. Yardımlar onlara gidiyor. Bakanlar dahi bilgileri onlardan alıyor.
6: Bir sanatçı duyarlı ile yıllardır yardım çabası içerisinde olan birisi. Ya biz nasıl insanları bu hale getirebiliyoruz ya? Nasıl bir kriminal kişi haline sokuyoruz birdenbire?
7: Topla ilgili türlü türlü aleyhte haberler yapılıyor. Organize bir kampanya var.
8: Tarikatlar içinde aynı şey yapılıyor mu? Yapılacak mı? Babalaya, işte Ahbap'a yapılanlar.
6: Haluk Levent şahsı üzerinden Ahbap, kralın çıplak olduğunu gösterdi. Hazmedemedikleri bu.
1: Adamın tabii siyasi bir hedefi olmaz. Siyasette öyle 990 milyonları alıp da şeye yatıramazsın. Yani bahis şirketi öyle bir para dönmüyor çünkü.
3: Bir şey söyleyeyim.
1: Bir cümle alayım gideyim hocam. Yönetmenim vallahi içeride kriz geçirir.
3: Yani ama daha detaylandırmak isterim. Ya şu manzara çok acı. Şimdi maalesef bir noktaya geldi iş. Yani ortada dolandırıcılık olduğu söyleniyor, şu oluyor, bu oluyor. Vatandaş olarak inanın bunu bizim bilme imkanımız yok. Fakat en acısı ne biliyor musunuz? Sırf hükümete muhalefet olsun veyahut da işte AFAD'a, Kızılay'a muhalefet olsun diye eleştirenler bunları biliyormuş. Yani bugün onu açıklıyorlar. Diyorlar ki biz aslında onun şöyle olaylarını duyduk, şunu yaptık. Ve bu insanlar bakın, sırf bundan dolayı sessiz kalmışlar.
1: Hocam birazdan şimdi ikinci bölümde bir görüntü getireceğim ekranlara. Haluk Levent, Oğuzhan Uğur'un programına katılıyor. Bugün eleştiren, en çok eleştiren isimler. O aynı masada oturuyorlar. Haluk Levent diyor ki ya Avrupa'nın diyor en büyük bilim merkezini Ankara'da Esenboğa Havalimanı'na giderken sağda dönerken solda gibi ama hala yok. Orası otopark ya. Bilim merkezi kuracağım diyor. Onlar da alkışlıyorlar. Bugün en çok eleştirenler güya tırnak içerisinde. Kardeşim niye o gün şerh düşmediniz? Bir reklama gidelim. Burada bırakalım. Burası çok güzel bir yer. Oradan devam edeceğiz. Sizin detaylandırmanızı istiyorum. Ben de hani arada kalmasın. Reklamlar yönetmenim. Reklamlardan sonra buradayız.

0: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
1: Sağlam bankacılık.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda.

0: sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım çekici Yükselse. Ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Cebesoy ailesi üyelerinden İsmail Fazıl Paşa'nın dehalığını, devlet adamlığını ve milli mücadeleye yön veren fikirlerini Profesör Doktor İsmet Türkmen'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Hesap basit.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
5: İyi ki doğdun Kahraman.
6: Nice senelere Kahraman.
4: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
7: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
4: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
8: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
9: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
4: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
3: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında Doğrusu Ne devam ediyor. Star Gazetesi yazarı, hukukçu avukat Cüneyt Altıparmak, Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor sayın Merve Suna Özcan ve hukukçu avukat Uğur Çağlar'la beraber gündemi değerlendiriyoruz. Aynı zamanda soruşturmayı ilk günden itibaren takip eden muhabirimiz Ada Kahriman da Zoom üzerinden yayınımıza destek veriyor. Şimdi dün önemli bir isim yakalandı bu ahbap soruşturmasıyla alakalı. Yanlış bilmiyorsam bu Ece Güner'in kardeşi olması lazım. Değil mi? Evet. Ece Güner'in kardeşi Alper Çelik isimli bir şahıs. Şimdi bu şahıs MASAK raporları var. Diğer taraftan soruşturmadaki sürekli olarak gönderilen getirilen paralar var. Bir de bu soruşturmada önemli olan, şimdi Ada beni duyuyor değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi Ada, bu soruşturmada sürekli olarak adı geçen birkaç tane isim var. Şimdi bunlar mesela benim dikkatimi çekti. Bunlardan bir tanesi Alper Çelik, bir tanesi Zafer Yay, bir tanesi de Emrah Gödeliner diye bir isim. Şimdi mesela Zafer Yay ve Emrah Gödeliner, aynı zamanda da Alper Çelik, yanlış bilmiyorsam Ahbap'ın aynı zamanda kuruluşunda da yer alan, yani yönetim

0: Kurulu'nda da yer alan isimler galiba, değil mi?
1: Evet, Alper Çelik hakkında öyle bir tespit var. Başsavcılıktan öyle bir açıklama yapıldı. Ahbap Derneği'nin kurucularından bir tanesi olduğu belirtiliyor.
0: Şimdi Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Göderiner, bunlar şimdi bir STK'nın, bir sivil toplum kuruluşunun ve vatandaşlara yardım toplamak için kurulan bir STK'nın yönetim kuruluna bakın. Zafer Yay'ın 10 tane suç kaydı var. Emrah Göderiner'in 10 tane suç kaydı var. Bu suçlar da öyle, yani suçun zaten hafifi ağır olmaz da suç suçtur. Bunda işte dolandırıcılık, belgede sahtecilik falan fistan. Alper Çelik'e bakıyorsunuz. Alper Çelik'e mesela sormuşlar savcılıkta. O ifade verilirken Alper Çelik demiş ki ya benim suç kaydım yok demiş. Ama Alper Çelik hakkında suç kayıtları olduğu ortaya çıktı daha sonrasında. Mesela yasa dışı bahisten falan. Bu arkadaşlar şeyler vardı. Bu şahıslarla alakalı grafikler hazırladık biz. Hesaplarından ne kadar mevduların çıktığına dair grafikler hazırlandı hep. G kodunda olması lazım. Hemen bulabilirsek. Mesela G5. G5 yönetmenim. Onu bir ortaya alabilir miyiz? Bakın G5'te kim var? Alper Çelik'in hesaplarından çıkan paralarla alakalı sürekli olarak aktarılıyor. Şimdi o hepsi raporda tek tek ortaya çıkmış. Yapabiliyor muyuz? Var mıdır elimizde? Galiba getirdik galiba değil mi? Evet evet getirdik. Çok güzel. Şimdi Zafer Yay da var. Onları da arka arkaya alacağım. Mesela Alper Çelik'in 2020 yılında para girişi. Şimdi 2020 yılında 1615 işlem yapmış bu şahıs. 31.450.000 liralık işlem para girişi olmuş. 2021 yılında 43 milyon. 2022 yılında 111 milyon. 2023 yılında 288 milyon. 2024 yılında 304 milyon lira para girişi olmuş. Bakın 2024 yılında. Para çıkışları 2020'de 29 milyon. 2021'de 45 milyon. 2022'de 105 milyon, 23'te 235 milyon, 2024'te de 255 milyon lira şey yapılmış, para çıkışı yapılmış. Yani toplam işlem hacmi 12.552 işlem, 671 milyon liralık bir işlem hacmi var Alper Çelik'in sadece finansal işlemlerine. Ya ben bugün Alper Çelik'in şeyine baktım, ifadesine baktım. Ne diyor bu diye, tamam ya ne demiş Alper Çelik diye. Mesela aylık gelir beyanı 30 bin lira.
2: Bu paraları siz okurken ben ya, kendim yoruldum ya.
0: Aylık dinlemekten. Geliri 30 bin lira. Bak şimdi dönüyorum hocam, dur, bekle. Zafer Yay var bir de. Şimdi Zafer Yay'ın toplam giren çıkan finansal sistemlerini arkadaşlar getirecekler ekranlara. 2020'de 61 milyon. 2021'de 86 milyon. 2022'de 215 milyon. Arkadaşlar G6 işinizi kolaylaştırayım. 2023'te Zafer Yayın hesabına para girmiş. 724 milyon lira girmiş Zafer Yayın hesabına. 2024'te 382 milyon lira girmiş. Para çıkışları 20'de 58 milyon, 21'de 90 milyon, 22'de 220 milyon lira bunlar hep. 23'te 781 milyon lira, 24'te de 385 milyon lira. Toplam işlem hacmi 1 milyar 537 milyon 161 bin lira. Ben duruyorum çünkü nutkum tutuluyor. Dönüyorum. Şimdi Zafer Yay'dan başka bir isim daha vardı. Onunla alakalı hemen şöyle bak. Emrah Göderiner'in finansal işlemleri arkadaşlar. Bir bakalım. G7 olması lazım. Varsa eğer ki elimizde. Emrah Göderiner'in de finansal işlemleri yine orada not alıyor ki o da yanlış görmüyorsam ben yönetmenim 700 milyon liranın üzerinde toplamda bir işlem hacmi 907 milyon lira. Yaşlandık, gözlerim bozuldu artık ya, okuyamıyorum o kadar büyük ki rakamlar. Hani bir yerden sonra zihnim izin vermiyor. Bu kadar büyük şey olduğunu işlem
3: Mustafa
0: hacmi
3: Bey olurum. Okusaydınız sizden de şüphelenebilirdik. Önünde söyleyeyim yani.
0: Okuyamıyorum.
3: Okuyamadığınız için.
0: Hocam
3: okuyamadığınız için. Evet.
0: Oturdum şunlara baktım. Hani virgülden sonrası kuruştu değil mi? Yani noktalar nerede bitiyor? Milyon, milyar. Hani biz 6-0 öncesi nesliz. O yüzden milyonları, milyarları az çok biliriz. Hani 6-0 kaç neye tekabül ediyor? Ondan sonrası neye tekabül ediyor? Ama burada artık yani rakamlar o kadar çok büyüyor ki.
2: Tabii.
0: Bir yerden sonra ucunu kaçırıyorsunuz. Ya bu şahısların ifadeleri var. Bu şahısla mesela diyor ki bu Alper Çelik adayı bir tekrar alalım arkadaşlar. Ada bu Alper Çelik sürekli olarak şunu iddia ediyor değil mi? Ya bu paralar benim param değil. Bu paralar Haluk Levent'in bana gönderdiği ve benim üzerimden de işte şuna bahis yap, buna bahis yap diye sürekli olarak gönderdiği paralar diyor değil mi?
1: Evet evet doğru. Burada zaten Haluk Levent'in bir hesabı olmadığı belirtiliyor. Kendisi verdiği hesapta ifadede de bunu belirtiyor. Şöyle diyor, Haluk Levent'in banka hesapları blokeli olduğu için kendi hesaplarını kullandığı, yani kendi hesaplarını kullandığını, burada işte Alper Çelik'in hesaplarını kullandığını ve bahis işlemlerinin de bu hesaplar üzerinden yapıldığını söylüyor. Kendisi emniyete verdiği ifadesinde. Tabii burada... yaptığı, verdiği ifadede önceden bahis oynadığını, bahis sitelerindeki farklı kullanıcı adlarıyla bulunan hesaplarıyla Levent'in de bahis oynadığını aktardı kendisi verdiği ifadesinde. Şöyle belirtiyor. Haluk Levent bana, ben de bahis sitesinin hesabına parayı gönderdim, gönderirdim. Kendisi oynardı. Sıklıkla bana da söyler, ben parayı yatırır, Levent'in söylediği maçlara bahis oynardım diyor. Yani bu talimat, Haluk Levent'ten böyle bir talimat aldığını belirtiyor. Aynı zamanda bahis sitelerinde benim hesaplarım üzerinden oynamaktadır diyor. Böyle bir ifade veriyor. Burada da yine rakamlar var. Tespit edilen rakamlar var. Bu paralar Haluk Levent talimatıyla gelmiştir, gitmiştir diyor. Özellikle ahbap, borç vesaire yazılanlar gibi bunlar benim de dikkatimi çekmiştir. Kendisine bunu sorduğumda bunlar benim tanıdığım arkadaşlarımdan aldığım borç paralardır. Geri iadesi yapılmıştır. Kendisine böyle dediğini belirtiyor. Bu paralarla ödemeler bahis, borsa ve kumar oynanmıştır şeklinde savunma yaptı kendisi verdiği ifadesinde. Alper Çelik.
0: Bu iş Babalay'la nerede dirsek temasına geçiyor Ada?
1: Şöyle yani Babala TV ile ilgili başsavcılığın yaptığı bir açıklama var. Yani Ahbap dosyası ile ilgili zaten bir açıklama yapılmıştı. Babala TV ile yapılan açıklamada şu belirtiliyor. Sadece bize ufak bir açıklama yapıldı aslında. Detaylı bir açıklama yapılmadı. Savcılığın yaptığı bir açıklama. Oğuzhan Uğur'un gerçek faydalanıcısı olduğu Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle özel bir bankanın masa şüpheli bir işlemde işlem bildirimde bulunduğu belirtiliyor. Bize şu ana kadar Babala TV ile ilgili yapılan açıklama buydu. Daha detaylı bir açıklama yapılmadı açıkçası.
0: Hocam bu Babala TV teması da çok dikkat çekici. Ya şimdi Babala TV nereden işin içerisine giriyor? Mesela bizim bu 6 Şubat depremleri. 6 Şubat depremlerinde bir anda Oğuzhan Uğur'la biz işte şeyi Haluk Levent'i böyle omuz omuza görmeye başladık. Şimdi son yaptığı açıklamalarda sizin de az önce belirttiğiniz gibi hani şey demiş, Atilla Taş'a galiba konuşuyor. Ya verilen ifadeler, konuşan isimler, işte şu ifadelerdeki falan filan bazı ibareler var. Yani Türk milletinden çok özür diliyorum. İmza atmayı bilmeyen insanların cidden yani şu ifadeleri bir görseniz, bunlar deli saçması. Yani şey yok, imza atmayı bilmiyor adam ya, yıldız atmış. Ya böyle insanlara güvenip milyonlarca liralar aktarılmış. Onlar da gitmişler, Manchester United oynamış adam ya. Ayşe teyzenin gönderdiği bağışı Real Madrid'e yatırmış, Manchester United'a yatırmış. Başka bir şey değil yani. Bu insanlıktan nasibini almamış bir şeyden bahsediyoruz. Siz getirin artık. Şimdi Babala TV ile alakalı yapılan paylaşımlar var arkadaşlar. Onları bir getirelim. Nedir? Mesela Oğuzhan Uğur'un attığı bir tweet var. O tweet'i bir getirebilir miyiz? G1 o dönemde. Niye bu tweetleri getiriyoruz ekranlara? Şundan dolayı getiriyoruz. Şimdi bak, şöyle bir tweet var. Ayrıca şu ana kadar gelen tüm parayı Ahbap'a aktardık. Başka kişi ve kurumlara tek kuruş yollamadık bilginize diye bir açıklaması var. Bir de mesela bu Babala TV'nin Ahbap için yine bağış istediği bazı görüntüler vardı. Mesela onlardan bir tanesini getirelim. 9 numara. 9 numara hazırsa onu bugün bulduk arkadaşlarımıza. Savcılığın zaten kendi hazırladığı dosyada da var. 9 numarayı bir getirelim mi yönetmenim ekranı?
4: Yetkililerine iletiliyor. Tek bir kuruşa değmeden köprü oluyoruz. bazı hükümetler bazı konularda yetersiz kalınca elbette o konuda yeterli olan ve aa bu başlıkla mı yeterli oluyor ulan bunlar diyen adamları birazcık tokatlarlar. Bu da tamamen o tokatlı. Bugün bir milletvekili beyefendi demiş ki efendim bu AFAD'a gönderin, bu çocuklara gönderiyorsunuz ama ne yapıyorlar o parayı acaba falan filan gibi saçma sapan

0: şey yazmış.
1: Bunun
0: Efendim o zaman
1: hesabını veriyorsunuz zaten.
0: yani
1: Kayıtlı kuyutlu şeyler
0: tabii ki
1: bunlar.
0: hepsi artı AFAD'ın başındaki beyefendiye bir sorsun kendisi. Bizden onlar yardım istiyor mu istemiyor mu? Biz onlara yardım gönderiyoruz. Bize valilik bizden yardım istiyor. Tır gönderiyoruz. Burada çocuklar 3,5 saatte 50 tane tır çözdüler gönderdik. Devletimizin, milletimizin yanındayız. Topladığımız para zaten çok büyük bir miktara ulaşmak üzere. Yani Ahbap'ın elinde toplanan para. Psikolojik destek gerekecek. Burada sevgili Gökhan Çınar var. Uzman psikolog. Onların dernekleriyle bir çalışmaları var. Çünkü oradaki çocukların çok büyük travmaları olacağını düşünüyoruz. Burada çocukların çok sevdiği influencerlar var. Çok eğlendiği, onları yıllarca izledikleri influencerlar var.
2: 8 numarayı bir de getirelim. 8 numara da sesli arkadaşlar. Bunları arka arkaya verelim. Hemen 8 numarayı getirelim. O da sesli. Onun da sesini açalım.
3: Şeyler yaşandı ve yaşanıyor. Ve gerçekten de hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum. Babalı ofiste inanılmaz çalışıyor. Sabahtan akşama kadar arı gibi çalışıyorlar. Helal olsun, ben böyle bir şey görmedim. Gerçekten girdiğimden beri gözlerim yaşarıyor. Ama biz gerçekten sahipsizmişiz. Onu da görüyorum. Halkımız her zamanki gibi tek başına ayakta durmayı beceriyor. Aşağıda linkler var. Oralardan bağışlar yapabilirsiniz.
2: Grafik 4'ü bir ortaya alalım mı? Şimdi grafik 4 çünkü çok manidar, çok güzel. Yani direkt Oğuzhan Uğur'un yine kendi sosyal medya hesabı üzerinden mesela diyor ki 72 saatte sayenizde bu sayılara ulaştık, devam ediyoruz, buradayız diyor. 29 milyon lira, bu 29 milyon liradan fazla bağışı Ahbap'a aktarılıyor. 2 milyon değerinde tıbbi malzeme diyor. İşte 2526 tır, 518 otobüs falan diye böyle sıralamış, devam etmiş. 29 milyon liranın üzerindeki bağış diyor, Ahbap'a aktarılıyor diyor. Zaten hemen bununla alakalı da orada bağışların toplanırken, şimdi bunlar tabii fotoğraflar çekiliyor, paylaşılıyor. Mesela grafik 3'ü bir getirelim. Grafik 3'te oradaki işte güya fenomenler. Yani bu fenomen algısından da artık nefret eder hale geldik. Yani herkes ünlü. Herkes ünlü. Yani savcılık da mesela İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şimdi son zamanlarda çok soruşturma, çok operasyon gerçekleştiriyor. Uyuşturucu operasyonları. Adada yakından takip ediyor o operasyonları. Ya bence onlara ünlü münlü demesinler ya. Ne ünlüsü abi? Dışarıda kimsenin tanıdığı yok ya. 3-5 tane adam tanıyor diye ünlü
4: Mustafa
2: yok.
4: Mustafa Daş'tan.
2: Şu kadar kişi. Buyur. Buyur
4: bir virgül koyayım.
2: Buyur buyur tabii.
4: Konuşabilir miyim? Şöyle bir bilgi var elimde. Tabii bunun kesin olacağı ile ilgili bir şey söylemeyelim.
2: Şu bana paylaştığın bilgi değil mi?
4: Çok sayıda, siz de attım. Evet, evet.
2: Evet, evet.
4: Kamuoyunda tanınan çok sayıda ünlü ismin ifadelerine başvurulabilir bu süreçte. Yani soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller, yeni tespitler doğrultusunda savcılığın önümüzdeki günlerde çok sayıda ismi ifade vermek üzere çağırması olası, yani bekleniyor. Dosyadaki incelemeler tüm yönüyle de devam ediyor. Yani bu kesin bir şey değil, bu öngörülüyor. Yani ifadeye çağırma konusu söz konusu olabilir.
2: Şimdi bu güzel bir detay. Önümüzdeki günler tabii bu kesin değil Adan'ın da söylediği gibi ama yani olacaktır yüksek ihtimal. Çünkü bu kadar isim, mesela o G grafikler arasında 3'ü bir getirelim arkadaşlar ekrana. Evet, getirmişler, bakın şimdi ortada. Şimdi orada bu paylaşımlar yapıldı. Bu paylaşımların temel amacı şuydu hocam. 6 Şubat depremleri zamanını hatırlayalım. 6 Şubat depremleri zamanında yapılan her paylaşımda, her sözde. Mesela ben bugün Oğuzhan Uğur'un 6 Şubat depremleri sırasındaki çoğu röportajını açtım, bir tek tek izledim. Tek tek baktım. Yani akşam programa gireceğiz. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Haklıya hakkını da verelim. Haksızın da hakkını yiyelim. Sıkıntı değil. Şöyle bir durum var. Şimdi Oğuzhan Uğur bütün röportajlara şöyle başlıyor. Ben devletimi, milletimi seven bir insanım diye başlıyor. Burada hiç sıkıntı yok. Devam ediyor. Devamını getiriyor. Az önceki bir ifadesi vardı mesela bu Fatih Portakal'a verdiği şeyde. Ya AFAD kimden yardım istiyor biliyor musunuz? Bunların hepsi öyle basit cümleler değildir. Siz bu cümleyi böyle kullandığınız zaman, bu kadar kitlelere hitap ederken bu cümleyi kullandığınız zaman siz şöyle bir yönlendirme yapıyorsunuz. Yani devlet aciz. Bak, devlet bile benden yardım istiyor. O zaman sen yardımı bana yap. Dönüyor mesela başka bir röportajında, arkadaşlar ben burada devlet yok diyemem. Devlet vardı. Çünkü işte gençler vardı, AFAD gönüllüleri vardı. Onlar molozları kaldırıyorlardı ama ellerinde eldiven yoktu. Geldiler bana, Oğuz abi lütfen bana eldiven ver dediler diyor. Ya kardeşim, sen bir yerden överken üç yerden sövüyorsun. Zeki de bir insansın. Bunu en çok bizden daha iyi senin biliyor olman lazım. Siz mesela bu kadar paranın aktarılması, edilmesi, babaların kendi içerisindeki banka hesaplarında dışarıdan dövizlerin bu kadar gelmesi konusu, bunlar yeni olan şeyler mi hocam sizce? Yoksa uzun süredir takip mi ediliyordu?
5: Ya şimdi tabii burada çok dikkatli konuşmak lazım. Sebebini de söyleyeyim. Tabii benim bazı hissettiklerim, bazı bildiklerim veya düşündüklerim var ama şöyle daha çerçeve çizerek anlatmakta fayda var. Şimdi bir kere bu işte kıyamet ne zaman kopar? Biraz önce Ada Hanım'ın dediği şeyi ben 3 gün önce yazdım. Yani burada bu kişilerle ilgili sözel delil toplamaya başlandığı andan itibaren bu soruşturmada biz birinci, ikinci, üçüncü dalgayı görmeye başlayacağız. Bu bir. İkincisi, bir kişi gidişatın doğru olmadığını görüp gereğini yerine getirmemişse, biraz önce üstadın da dediği gibi bu yurt dışından gelen paraların tırnak içerisinde meblağın yüksek olması bir örgütlülük ihtimalini arttırıyor. Yani biz şu anda legal görüntüsü bir yardım toplama kampanyası ve derneği olan ama günün sonunda yurt dışından gelen parayı Türkiye'de aklamayı veya Türkiye'den yurt dışına para çıkarma, bu kısım hiç konuşulmadı, bu da gündeme gelebilir. Veya yurt dışından bazı faaliyetleri fonlamak için Türkiye'ye ahbap üzerinden bu paranın sokulması gibi tamamen milli güvenlikle ilgili bazı problemleri de gündeme getirebilecek bir tartışma başlayabilir. Ünlü, tırnak içerisinde sizin dediğiniz o ünlü kitlenin de şunu doğru ifade edebilmesi lazım. Yani şunu ifade ederlerse eyvallah, bir sorun yok. Biz iyi niyetle yaptık, yaptığımız yardımlar da bunlar. Bu yardımlar bizim şuradan kazandığımız paralarla elde ettiğimiz gelirden bu ahbaba aktardığımız paralar. Burada bir sorun yok. Ama şu olmuşsa, yurt dışından kaynağı belirsiz bir para gelmiş ve bu para belirli kişiler arasında paylaştırılmış. Bunlar da ahbaba yardım olarak aktarmış veya ahbaba aktarmamış, bazı kişilere aktarmış. Şimdi burada da ikiye ayırmak gerekiyor. Para ahbaba girmişse, para ahbaptan bir biçimde kişilerin kendi şahsi kullanımlarına aktarılmışsa zimmet. Kişi para ahbaba girmemiş. Ahbap adı altında gidip kişilerin iradesini fesada uğratıp bir biçimde onları kandırarak parayı almışlarsa dolandırıcılık. Her ikisi de olmadığı zaman da güveni kötüye kullanma gibi bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Ama bunların tamamının bir odak noktası var. O da şu. Bu eylemler, bence savcılık bunu araştırma eğiliminde. Bu eylemler bir örgütlülük içeriyor mu? İkincisi, bu eylemlerin finansal boyutunun başka şu anda Türkiye'deki soruşturmalarla bağlantısı var mı? Bir üzüldüğüm noktayı da bir vatandaş olarak söyleyeyim. Türkiye'de muhalefetin kriminal tipler üzerinden bir çıkış araması veya onlara destek olması, onları desteklemek zorunda kalması çok büyük bir sıkıntı. Bence bundan sonra muhalefette birilerine destek olurken yapmaları gereken basit bir şey var. O da adli kayıtlarını, adli arşiv kayıtlarını detaylı bir şekilde okumaları.
2: Şimdi, onu biz de yapmalıyız.
5: Yani şöyle bir durum var. Yani kimle ilgili bir kurtarıcı olarak gördülerse günün sonunda biz bir soruşturmayla karşılaştık. Hadi soruşturmaların bir biçimde siyasi olduğunu bir an için kabul edelim. Ortada öyle ifadeler, öyle para transferleri var ki yüksek meblağlı. Şimdi bu bir başka durumu da gösteriyor aslında. Bir özgüvenle hareket edilmiş. Yani biz tırnak içerisinde bir şey müddet olmaz. Sonra tabii şimdi 2023'teki tablo, 2023'teki siyasi tabloyla da bu durumu değerlendirmek tabii gerekiyor. Bir adım sonra ne var? Çünkü bir itiraf var, hatırlıyorsanız bir ünlü bir ne dedi? Biz dedi o kadar yardım ettik, seçim sonucunda da karşılığını alamadık. Bakın şimdi bunlar birbiriyle böyle iç içe geçebilecek, bunun üzerine analiz yapmamız gereken bir husus. Yani ben burada bir bu özgüvenin, bu biraz önce bahsettiğimiz bu para transferlerindeki özgüvenin, özellikle o 2023-2024 o bağlamdaki sistematiğin biraz da bu siyasi konjonktürün değişebileceğine olan inancın da getirdiği bir tırnak içerisinde fütursuzluk olduğu kanaatindeyim. Bu yüksek meblağlı paraların bir biçimde kayda hesaba aktarılması üzerinden bunların oynanması, bunlar çok böyle bizim zihnimizde idrak edebileceğimiz hususlar değil. Bir de biraz önceki meblağdan

0: bahsettik. Yani bir kişi birine niçin 1 milyon dolar borç verebilir? Ya borç verebilmesi için 1 milyon dolar parayı neden boşta tutmaktadır?
1: Hocam
0: Ben
1: 15 katı
0: burada
1: parası olması lazım.
0: şuna bak, şunun araştırılması gerektiği kanaatindeyim. Bu borç diye gönderilen şey aslında başka bir şeyin tırnak içerisinde bölüşümü mü?
1: Yani
0: Başka bir, ben bir kişi üzerinden demiyorum.
1: ben gazeteci olarak sorayım mı? Şimdi siz hukukçu kimliğinizle tabii bunu söyleyemiyorsunuz. Ben farkındayım. Ben gazeteci olarak yekten sorayım. Soruyla anlaşılsın konu. Para Ece Güner'in parası mıdır? Yoksa para Ece Güner'e başka yerlerden aktarılmıştır da Ece Güner bu parayı başkalarının hesaplarına pay mı etmektedir?
0: Veya bu para bu konuyla ilgili yapılan organizasyondan birilerinin payına düşen para mıdır? Yani
1: Yani.
0: şimdi bunlar iddianın, daha doğrusu ithamın savcılıkça yürütülen soruşturmanın derinleştirilmesindeki alt kodlardan birisi. Biz böyledir demiyoruz ama bunun da araştırılması gerekir bu
1: Tabii,
0: bağlamda
1: tabii.
0: diyoruz.
1: Bu arada ben az önce bir hata yaptım, onu bir düzelteyim. Alper Çelik, Ece Güner'in kardeşi değil. Az önce ben sehven bir hata yaptım, özür dilerim. Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner. Özgür Güner yine yurt dışına para çıkartmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Güner'in yaklaşık 2 saat içerisinde toplam 400 bin avroyu Fransa merkezi Paris Bank'a transfer etti. Ardından yurt dışına uçak bileti aldı. Bakın 400 bin avro bir anda transfer ediliyor. Sonra Paris'e uçak bileti alınıyor. Bunun üzerine MASAK tarafından hesaplarına bloke konuldu. Yürütülen işlemler kapsamında Özgür Güner'in gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Ada, sana kısaca bir tekrar döneceğim. Uğur hocama dönmeden önce. Çünkü orada bir detay daha var soruşturmayla alakalı. Şimdi sürekli bu soruşturmanın ilk gününden beri Uğur hocam, biz sürekli şunu gördük Haluk Levent cephesinden. Bombayı patlatıyorum. Ha patlattım, ha patlatacağım. Bakıyorsunuz diğerlerinin yaptığı açıklamalara. Ya işte Haluk bizim hesabımızı kullanıyordu. Biz bu hesabı resmi kuruma bildirdik. Bir ara Türkiye'de bir beyefendi şeyi vardı. Bir dönem öyle işte beyefendinin haberi var dendiğinde deniyordu ki mesela işte devletin en başındaki ismin haberi var. Ya da işte derin devletin haberi var şeklinde bir algı oluşuyordu. Şimdi bir de Haluk Levent'in verdiği ifadelerde, Haluk Levent'in yanındakilerin verdikleri ifadelerde biz resmi kuruma bildirdik diyor. İşte ben öyle bir şey söyleyeceğim ki bomba patlayacak diyor. Bir eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ismi bir anda geçmeye başlıyor. Adalet Bakanı Akın Gürley'in adı bir taraftan geçmeye başlıyor. Nedir ada bu detaylar ya? Ne dönüyor orada?
2: İlk gün aslında Twitter hesabında, X hesabı üzerinden bir açıklama yapmıştı Haluk Levent. Şöyle belirtiyor. Gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attım. 15 gündür her gün mesaj atmaya devam ediyorum. Dedim ki Sayın Bakanım benim özel hayatımı Ahbap ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin çok acil gelin deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç alacak ilişkilerimi Ahbap ile ilişkilendirmeyin diyor. Yaptığı açıklamada ilk gözaltına alındığı gün X hesabı üzerinden avukatları tarafından yapılıyor bu açıklama. Haluk Levent'in hesabı üzerinden. Biliyorum bu bombardımanın altında gerçeği açığa çıkarmak güç ve zaman alacak ama netice olarak haklılığımız tescillenecek diyor. Sevgili dostlarım diyor. Asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız diyor. Tekrar belirteyim. Kişisel borç alacak ilişkilerimde Ahbap tamamen konu dışıdır diyor. Ancak ısrarla bununla ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Zaman her şeyi gösterecek diyor. Şimdi Haluk Levent tutuklanmadan önce burada suç ceza hakimliğinde verdiği bir ifade var. Siz de Akın Gürlek'le ilgili bir tabir kullandınız. Kendisi şöyle söylüyor. İşte savcılıkta, emniyette ifade verdiğini söylüyor. Şöyle diyor. Adalet Bakanımız Akın Gürlek'in Ahbap'tan para çalınmasına ilişkin halkı bulunduğum durumun burada yanıltıcı açıklaması neticesinde yaşandığı kanaatindeyim diyor. Bahsi geçen 80 milyon liranın daha önce de belirttiğimiz gibi karar defterine işlenmiş yönetim kurulu kararı ile verildiği halde dosyada bu paranın Uhdemize geçirildiği gibi gösterilmesi akıl almaz bir durumdur diyor. Ben bu hususla ilgili bakanımız tarafından açıklama yapılması gerektiğini düşünüyorum diyor. Kesinlikle dernekten 1 lira dahi Uhdem'e geçirmiş değilim diyor. Ben hiçbir suç işlemedim. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum diyor. Ahbap Derneği'nin üzerinde 2023 yılından itibaren baskılar gördük. 3 yıldır çileler çektik ama bunları ifade edemedik diyor. Bu şekilde bir aslında suç ceza hakimliğinde savunma yaptığını görmüştük
1: Şimdi
2: Haluk
1: bu
2: Levent'in.
1: çok komik bir ortama da, yani cidden gülüyoruz ama böyle ağlanacak tabloya gülüyoruz. Yani şimdi Haluk Levent'in hiç banka hesabı yok. Bir tane bile banka hesabı yok Haluk Levent'in. Hani açıklamaları içerisinde şey diyor ya, kendi uhdeme geçirmedim diyor ya. O açıdan bakarsak Haluk Levent doğruyu söylüyor. Kendi uhdesine geçirmemiş. Göndermiş. Ece Güner'in hesabına göndermiş. Alper Çelik'in hesabına göndermiş. Zafer Yaya'ya göndermiş. Demiş ki ya o parayı al şuraya yatır. Bu parayı buradan çek. Bak bu taşınmazlar al. Şurada borcumuz var, oraya götür. Bir de olayı böyle bir özel hayata getiriyor. Kardeşim ahbabın hesabını ben kullanmadım. Uğur Hocam siz de kullanmadınız. Değil mi? Merve Hocam siz de kullanmadınız. Cüneyt Hocam da kullanmadı. Ya sen ahbabı şahsi hesabın gibi kullanmışsın. Dönmüşsün orada. Bu şahısların dernek hesaplarını kullanabilmesi üzerine bir mevzuatımız yok mu bizim hocam?
3: Kullanamazlar.
1: Kullanamaz.
3: Net. Yani dernekler kanununda özellikle dernek üzerine gelen paraların dışarıya çıkarılması güveni kötüye kullanma suçu kapsamında değerlendirilir diye bir açık düzenlememiz mevcut. Yani bu amaçla gelen paraları siz dışarıya çıkartamazsınız. Şimdi biraz toparlayarak bir önceki cümlemden, hani reklam arasına gitmeden önce yerim kalmıştı. Şimdi yani suçla ilgili aslına bakarsanız hani karşı köy ya da her köy diyeyim, suçu kabul ediyor. Yani netleşmiş durumda. Evet, yargılama sonucunda ortaya çıkacak ama vicdanlarda buna ilişkin hangi görüşten olursa olsun bu suçla ilgili bir şey var. Netlik var. Fakat hani benim değinmek istediğim şu, ben kimsenin parasının derdinde değilim. Birisinin işte 1 milyon doları varmış, öbürünün 10 milyon doları varmış. Kimin parası varsa var, çok sorun değil. Kaynağı evet, devlet tarafından incelenecek ve o kaynaktan, çünkü hani siz bu 1 milyon doları buraya gönderdiniz ama bir de bu paranın gelişinin olması lazım. Bu para nereden geldi?
1: Evet.
3: Yani siz durup dururken bir yerden bunu bankaya yatırdıysanız, nakden geldiyse, elbette ki devlet bu süreci araştıracaktır.
1: Nasıl işliyor hocam o süreç?
3: Şimdi bakın,
1: ya ben mesela
3: şüpheli işlem diye bir kavram.
1: Nasıl işliyor o süreç?
3: Şimdi birincisi bir, yani bunu harici yoldan, işte daha önce paraların gelişiyle ilgili olarak Haval diye bir şey duydunuz mu bilmiyorum. Geçen soruşturmalarda çıktı.
0: Havala.
3: Havala, evet. Evet. Bu tarz bir işlem olabilir. İkincisi,
1: o da bir dizide sizin, biliyor musunuz? İlk başta Türkiye onu bir diziyle öğrendi. Bir dizide onu gösterdiler nasıl yapıldığını. Arkadaş, senaristler de oturuyorlar, çarkın içerisine girip mi öğreniyorlar? Ya da onlara da bir bakılması lazım yani. Nereden
3: aklınıza geliyor? Gündemi takip ediyor diyelim.
1: Ya da ya onlar dolandırıcıları takip ediyor ya dolandırıcılar
3: bu
1: dizileri
3: var,
1: takip ediyor.
3: Bir de bunun resmi kanala aktarılması var. Siz bir yolla bunu sisteme dahil edeceksiniz. İşte bunlar influencerlar. En fazla bunda kullanıldılar. Satış yaptıklarını söylediler. Fatura keserek aslında.
0: Mali operasyon yaptı onlar.
3: Evet. Bunlara ilişkin bir kayda geçirme var. Burada hani yapılan işlemin ne olduğunu bilmediğimiz için, ne amaçla geldiğini bilmediğimiz için bunun kaynağının, geçmişinin bir incelenmesi gerekiyor. Onun için buradaki hani suç ve suça ilişkin tespitlerde aslına bakarsanız kimsenin bir şey yok. Vicdanen kanaati de bir sorun yok. Herkes hangi siyasi düşünceye sahip olursa olsun bu konuda suçun varlığı artık kabul ediliyor. Yani çünkü diğer tarafta hani zamanda onları savunanların bugün yaptığı açıklamalara bakıyoruz. Benim asıl değinmek istediğim şu. Şimdi ben inanmış olabilirim. Yani o rakamlar çok büyüyünce inandırıcılık kaybı oluyor. İş adamının işlemi, avukatın işlemi, burada gerçekten inandırıcılığı sorgulanacak işlemler. Ama ben vatandaş olarak işte atıyorum imkanım doğrultusunda ona bağış yapmış olabilirim. Ya da onun bu sistem içerisinde Haluk Levent'in bu topluma faydalı olduğunu düşünerek bir sanatçı kimliğimle ona destek olmuş olabilirim. Bakın bunlarda bir sorun yok. Niye siz de kandırılmışsınız? Ancak bugün geldiğiniz noktada siz eğer şunu söylüyorsanız, ya ben aslında onunla ilgili bir şeyleri duydum.
1: Şüphelendim.
3: Evet. Şüphelendim demiyor. Duydum, birisi diyor ki bana bunu söyledi diyor.
1: Doğru.
3: Biliyordum, duydum fakat
0: gördüm diyor.
3: Bir şey söyleyemedim, hani tereddüt ettim falan filan gibi söylüyor. Bakın bir, bunlar bir kere hani siz dediniz ya, bu noktada muhakkak savcılık tarafından sorgulanacak. Tabii. Bu sorgulamanın sonucunda bir suç unsuru varsa yargılanacaklar. Ama şunu unutmayın, bunu yapan insanlar bu kadar para toplanırken, siz sanatçı kimliğinizle toplumun önündeyken ya da gazeteci kimliğinizle toplumun önündeyken, bu durumun farkındayken, bakın ben bilmiyorum Haluk Levent'le ilgili, inanın hani gazetelere falan çıkmış, işte şu olmuş, bu olmuş, bunlardan haberdar olan bir vatandaş değildim şu ana kadar. Ben bunu bilmeyebilirim ama siz bunu bildiğiniz halde, yani geçmişte işlediği suçlar, bu da sorun değil. İnsan işte tövbe etmiştir, bilemem.
1: Cezası
3: fakat işte bitmiş. Siz bunu hala devam ettirdiğini bildiğiniz halde, bunları gördüğünüz halde sessiz kalıyorsanız, ki bence suçtur, bırakın onu, bu suçtan öte siz Türk halkına ihanet etmişsiniz.
1: Tabii canım.
0: Yani hocam, suç
3: çok
0: olma,
3: net olarak söylüyorum.
0: Suç olmasa bile delil kabiliyeti var. Yani neyi gördün anlat.
3: Yani bakın, evet. Delil ya, bu zaten hani suçlamalar ortada, delil. Ben bununla ilgilenmiyorum. Çünkü ne yaptınız biliyor musunuz? Siz bu elle, hani bu sadece Haluk Levent'i yıkılacak bir suç değil. Siz bunu bile isteye gördünüz ve sustunuz ya. Toplumun bugün güven duygusuna ihanet ettiniz. Toplum bugün artık bu tür yapılara, kuruluşlara, gerçekten samimi çalışan insanlara artık güvenemeyecek. Siz buna vesile oldunuz. Onun için siz toplumunuza ihanet ettiniz. Bugün ama çıkıp hala hazırda, ya kusura bakmayın, yani bu siyasi değerlendirme değil. Utanmadan hala bunu, ya işte neden acaba bugüne kadar denetlenmedi? Bu kadar süre içerisinde denetlenmedi. Emniyet işte 1,5 yıl önce bu soruşturmaya başladı. Neden bugüne bekledi gibi sorularla başka yere havale ediyorsun ama hiç utanmadan, ben aslında bunu duymuştum, biliyordum diyorsun ve sen devlete bunu ihbar etmiyorsun.
0: Yılların büyük gazetecisi Uğur Dündar, yardım toplama beraber imkanı yardım olmasaydı, imkanı olmasaydı böyle suç oluşmazdı dedi. Yani o zaman marif mektepleri, yani mektepler olmayaydı, marif vekaleti kolay yani işti.
3: Bunu bir kere toplumun göz önüne koymak lazım. Gerçekten ben hani bu noktada bunların vicdan muhasebesinin iyi yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bir de çok özür dilerim, bir dipnot daha. Bakın, yapılan şey neydi? Bir geçmişe dönüp düşünelim. Yani bunu hukuki olarak değerlendirmeyin. Daha genel çerçevede. O gün bir deprem felaketi yaşıyoruz. Halkımızın hepsi gerçekten, yani herkes kendi çabasında. İşte battaniye alıp ayakkabı ne toplarsa arabasına atlayıp gidenden tutun da işte bir yerlerde emek harcayan bütün toplum harekete geçti. Ama bunlar ne yaptılar biliyor musunuz? Devletin çalışan organlarını, bu işle ilgili organlarını bu noktada, bu sistem üzerinden karaladılar.
1: Şimdi bakın, bu soruşturmayla işte, alakalı.
3: Hani ben oraya bağlamak istiyorum. Özellikle bir de yurt dışından para gelecekse, burada değerlendirme varsa, bence burada yapılan iş neydi ve ne amaçla geldiği değerlendirecek, bu suçun vasfı başka bir noktaya gidebilir eğer böyle bir tespit olursa.
1: Evet. Şimdi Haluk Levent'e yöneltilen suçlamalar neler? Birazdan o konuyu da konuşacağız. Mesela dernekler kanununa muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, örgüt üyeliği, nitelikli dolandırıcılık. Geliyoruz bu tarafa. Bağış var, kayıt yok şeklinde. Mesela MASAK raporuna göre yurt dışından toplanan 210 milyon liralık yardım parası kayıtlara hiç geçirilmemiş. Haluk Levent derneğe bağışlanan 990 milyon liralık yardım parasıyla bahis ve kumar oynamış. Tutuklu Alper Çelik'in ifadesi, Levent benim hesabımdan toplamda 190 milyon 270 bin liralık kupon yapıp kaybetti. Söylendiği miktarlar kadar kaybettik şeklinde bir ifade kullanıyor. Ahbap Derneği'nin depolarında çürüyen bazı mallar olduğunu ve gerekli yerlere ulaştırılmadığını da ifade ediyor. Uğur Hocam, size ben şunu da sorayım, ondan sonra diğer konuklarıma geçeceğim. Çünkü önemli bir detayı açtınız. Şimdi iki hukukçu konuğumun da bazen böyle ucundan dokunduğu yerler cidden soruşturma için çok can alıcı ve dışarıda da böyle vatandaşların merak ettiği, bizlere sorduğu konular hocam. En azından izleyenlerimizin de akıllarındaki bazı soru işaretlerine gidelim. Mesela şimdi bu sizin benim hesaplarımdan giden paraları işte bankalar arıyor beni, diyor ki ya Mustafa Bey, siz Uğur Bey'e şu kadar para çıktınız, onaylıyor musunuz? Onaylıyorum, bitti. Ondan sonra para Uğur Bey'in hesabına geçiyor. Bu belirli miktarlı içinler hep yapılır, aranır. Mesela basitinden biz bir araba alış satışı yaptık kendi aramızda Uğur Hocam'la diyelim. Hemen beni ararlar. Ya siz Uğur Bey'in hesabına bu kadar para çıkıyorsunuz. Şey midir? Doğru mudur?
3: Siz yapıyorsanız onaylayın.
1: Tabii. Şimdi mesela bu bir dernek olduğunda yine aynı şekilde demiş. Yani şundan dolayı soruyorum. Ya derneği şimdi vatandaşlar, Türkiye'de bir sürü dernek var. Bir de dernek açmak da çok zor bir şey değil. Açılıyor yani dernek.
3: Ben onu da aslında size
1: Bir anlatın orayı. Çünkü gidiliyor, şimdi derneğe paralar aktarılıyor. O derneklerden bu kadar yüklü miktarda para çıktığında ya devlet ya da banka bir şey demiyor mu? Kardeşim dur, ne yapıyorsun sen?
3: Bir elbette ki bir devlet denetim var. Birincisi, burada görev dernek yöneticilerine düşüyor ve düzenledikleri bu bütçe planlamasının nizamları sunmak zorundalar. Benim gördüğüm manzara muhtemel bunlara da bir kılıf bulunarak şu ana kadar bu evraklar düzenlenmiş, verilmiş. Yani
0: TÜRMOP raporu da evet, onu
3: özel denetçi tarafından denetlenme kısmı da var. Şimdi bir şey var. Burada hani siz saydınız ya, bence burayı bizim bir değerlendirmemiz lazım. Hem toplum olarak hem meclisimizin bunu değerlendirmesi lazım. Bizim dernek kurma hakkıyla ilgili dernekler kanununda madde 3'te kimlerin derneklere üye olamayacağı ile ilgili bir düzenleme var. Bunlardan birincisi işte kamu görevlilerine ilişkin genel düzenleme. Diğeri ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 53. maddesinde belirtilen şeyler. Bu nedir biliyor musunuz? Bir kişi ceza almıştır. O cezasının çektiği süre içerisinde memnun haklarını kullanamaz. Hangi suç olursa olsun burada bunu diyor, sen dernek üyesi olamazsın. Diğer taraftansa terörün finansmanını önleme hakkındaki kanun kapsamında yer alan suçlar ve Türk Ceza Kanunu'nda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından ve gene işte suçtan elde edilen gelirleri elde etme suçlarından ceza alanların, bakın bunların artık hani cezalarını çekse bile derneklerin kurucusu olamayacağı ilişkin düzenleme var. Eğer bunlardan birisiyle ilgili bir şey varsa dernek diyor bunu bildirmeli, bunun üye kaydını sildirmeli diyor. Tabii kim burada bilecek? Sizin söylediğiniz daha alt şeyde işte hani kişi dolandırıcılık yapmış olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Buna ilişkin hususları da burada bir değerlendirmemiz gerekiyor anladığım kadarıyla. Buraya yani biraz da çuvaldızı kendimize batırıp bu yasal mevzuat çerçevesinde varsa buna ilişkin kaygı. Bakın dedim ya, kişi geçmişte suç işlemiştir, tövbe etmiştir. Bir şey diyemezsiniz. Yani geçmişte işlediği suçtan dolayı bugün bak işte böyleydi diyemeyiz. Benim takıldığım nokta, bu adam bu suçları işlemeye hala devam ediyor diye bilen kişilerin sessiz kalarak bugün konuşuyor olması.
1: Evet.
3: Geldiğimiz nokta o. Yani özellikle dernek mevzuatı ile ilgili muhakkak kontroller var. Bunlar belirli dönemlerde yapılıyor. Fakat hani bu soruşturmanın mesela 1,5 yıl sürmesi. Şimdi bazı şeylerden bahsediyoruz. Bence bu soruşturma biraz daha devam edebilirdi. Daha başka delillere elde etmeye
1: neden uzadı bu kadar?
3: Hayır, şöyle, uzamasından daha ziyade neden bu operasyon yapıldı? Anladığım kadarıyla cümle arasından çıkarttığın tahmin, Haluk Levent'in bu durumdan haberdar olması,
1: kaçacak
3: soruşturmadan ve kaçma ihtimali üzerine bu operasyon başlatıldı. Çünkü bakın hani bu kadarla kalmayacak görüntüsü var ya, bence soruşturma daha da detaylanacaktı. Daha başka delillere ulaşmak için çalışma vardı. Bu noktada bu kişilerin yurt dışına kaçma olası, işte para kaçırmaya çalışıyorlar, kendileri kaçmaya çalışıyor. Buradan kaynaklı bir durum var.
1: Cüneyt Hocam, şimdi Uğur Hocam açtı. O parantezde ben böyle biraz daha genişletelim istiyorum. Şundan dolayı genişletelim istiyorum. Şimdi Merve Hocam'ın da birazdan görüşlerini alacağım. Dışarıdaki insanlar şunu soruyor. Ya 1,5 yıl önce başlatılan bir soruşturma, belki çok daha öncesinde başlatılan bir soruşturma. Ya bunda bazı şüpheli hareketler var. Şüpheli hareketlerden dolayı paralar geliyor, gidiyor. Ya bir milyonlar geliyor, milyonlar bahis şirketlerine aktarılıyor. Daha önce bu operasyonlar yapılsaydı belki bu 1,5 yıllık ya da 2 yıllık süreç içerisinde hala söz konusu STK'ya yardımda bulunan, bağışta bulunan vatandaşların acaba mağduriyetinin önüne geçilebilir miydi? Niye daha önce yapılmadı diye de dışarıdaki vatandaşlar soruyor yani.
0: Şimdi ortada suç şüphesi yokken, biraz önce de aslında girişte de onu söylemek istedim ben. Bazı şeyler takip edip ortada net bir suç şüphesi yokken veya ortada bir şikayet yokken bu konuyla ilgili resen soruşturma başlatılabilir miydi? Ya teknik olarak mümkün ama öyle bir seyirde ilerliyor ki bunun herhangi bir şekilde devlete intikal etmiş bir boyutu yok. Hatta mesela TÜRMOP'tan rapor alıyorlar. TÜRMOP açıklama yaptı. Bizden diyor belirli bir limit aralığındaki işlemlerin denetlenmesi istendi. Biz onu denetledik, o raporu sunduk.
1: Bu şey değil mi? Bağımsız denetim.
0: Bağımsız diye bir denetim şey yaptılar. Veya ortada biraz önce belirttiğimiz o birileri bir şeylerden şüpheleniyor ama bunu somutlaştıran bir durum olmadığı için bunun kalkıp bu mekanizmanın kendi kendine bir şekilde ortaya çıkması mümkün değil. Bir de bir hususu
1: anlatayım. Mesela burada şunu yapamıyor mu devlet? Şimdi ben tamamen safi yani soruyorum. Lütfen.
0: Tabii. Beni yardım anladım. Toplama mevzuatı.
1: Ya 300 bin dolar para geliyor. 1,5 milyon para geliyor. O para geliyor. Hiçbir şey yapamıyor mu?
0: Bu bir boşluk. Boşluk olarak konuşulabilir. Ben bir boşluk olduğu kanaatindeyim. Türkiye'de yardım toplama kapsamının çok geniş olduğu kanaatindeyim. Bunu bir kere daraltmak gerekiyor. İkincisi, yardım topluyorsan bunun bildirim anından itibaren devletin oraya bir komiser sıfatıyla birisini ataması gerekiyor. Tıpkı SPK'nın bazı şirketlere yönetim kurulu üyesi ataması gibi. Bunlar şimdi bunu konuşacağız ama bu mesele biraz daha, en önemlisi de şu, şeffaflaşma lazım. Yani siz yardım topluyorsanız yardım toplamayı anlık benim internette bunu görebilmem lazım. Bir de bir mesele var. Mesela şey deniliyor. Ya bu mevzuatta hiç değişiklik olmadı mı, yapılmadı mı? fenomenler meselesiyle ilgili, dijital yurt dışından para transferleriyle ilgili 2020 yılında Süleyman Soylu'nun bakan olduğu dönemde yardım toplama kanunu

0: Bunda bir düzenleme yapıldı. O düzenlemeyle aslında dijital alandaki denetim veya devletin bu konuyla ilgili yapacağı denetimin kapsamı da bayağı bir daraltıldı. Ona rağmen bunlar oluyor. Onu da anlatma, onun da altını çizmek gerekiyor. Bir en son olarak da şunu söylemekte fayda var. Bildirim yükümlülüğü olup yani bu konuyla ilgili duruma vakıf olup bunu bildirmeyenler hukuken belki kurtulabilirler. Burada bir şey diyemeyiz ama toplumsal olarak en büyük failler listesinde üst sıradalar. Evet. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Ve bu yardım toplamayla da ilgili mevzuatı bir baştan sona ele alınması lazım. Şeffaflaştırmak için iki tane nokta var. Birincisi dijital alanı açacağız bunu. Yani hesabı ben girdiğim zaman yardım toplayan derneğin yardımlarla ilgili göreceğim. İkincisi de yardım sözü diye hukuki bir kurum oluşturmamız lazım. Çıkıyor ekranda diyor ki biz diyor 100 tane konteyner yapacağız. Şu ilçeye yapacağız. Tamam. O ilçenin tamamı bu yardım sözünü yerine getirmesi için gidip dava açabilmeli. Biz bu yardım sözünü vatandaşın denetimini açtıktan sonra bunlar böyle ortalıkta konuşamazlar. Bu konuşamama neyi getirir? Biraz önce Oğuzhan Uğur'un meselesi ne yapıyor? Kendisini devletin yerine ikame ediyor. Yani öyle bir konuşma bağlamı var ki sen milletin devletini seviyorsun. Devlet başarısız. Ne başarılı? Ahbap başarılı. Şimdi bu bir sürü isim, bir sürü dernek benim bildiğim, içinde bulunduğum dernek depremde çalıştı. Hiçbiri çıkıp böyle bir şey konuşmadı. Bu bile üzerinde şüpheyle durulması gereken bir durum.
1: Arkadaşlar şu ses 1 var. S1. Merve hocama bir izletelim ya. S1'i bir getirelim. Hocam bak para istiyor.
2: Ahbap'ın da şu anda ihtiyaçları var. Hazır bunu konuşmuşken onu da alacağım Haluk abiden.
3: Ahbap'ın mı ihtiyaçları var? Helikopter aldılar, farkında değilsin herhalde.
2: Dağda büyüğünü yapmak zorundalar. İhtiyaç biter
4: mi efendim? Madem öyle söyledin.
2: O zaman bir saniye.
4: Ahbap şu anda Avrupa'nın en büyük diyorum bakın. Avrupa'nın en büyük bilim ve sanat kampüsünü inşa ediyor Ankara'da. Ankara Büyükşehir Belediyesi.
3: Yeni başladı bunlar.
4: Çocuklarımızın binlerce çocuğu her gün 1000-2000 çocuğumuzu oraya getireceğiz. Özellikle yoksul çocukları götüreceğiz. Bilimle oyun oynayarak bilimi izlemesini ve gelişmesini, bilimle haşır neşir olmasını sağlamak istiyoruz. Bu benim en büyük idealimdi.
5: Ankara'da nerede?
4: Ankara'da Yıldızlar Vadisi'nde yani. Hava alanına varmadan çok büyük bir alanda. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'la beraber imzaladık. Bu nedenle tüm arkadaşlarımdan beni istediği an YouTuber arkadaşlarım beni konuk edebilirler. Bu konuyu anlatırım. Rahat rahat Haluk abinizi konu edelim. Konuk olmaya da hazırım bu konuda.
3: Bravo. Sözü de al. Böylece harika.
5: Para lazım. Nasıl bağladın oraya?
6: Yani.
1: Merhaba hocam, buyurun.
6: Kelimeler kifayetsiz kalır dedikleri noktadayım ben. Ya şunu söylemek gerekiyor. Bağış meselesi ya da bağış parası finansal bir konu değil, ahlaki bir konudur. Ben ahlaken birine bir bağış yaptımsa bu ona emanettir. Ve o emanet parayla yapılacak şey bellidir. İhtiyacı olana gidecekse toplumsal güveni zedelememe, insanlara zarar vermeme noktasına hareket edilmelidir. Şimdi burada söylenen sözlerin gerçekten ben Cüneyt hocama katılıyorum, karşılığının olması gerekiyor. Bu karşılık yoksa bunun toplum nezdinde de hesabının sorulması gerekiyor. Ya vatandaş olarak, birey olarak ufak çocuklar dahi çıkıp kumbaralarından para gönderdiklerini hatırlıyorum ben. Yani teşbih de hata olmasın. İnsanların en zor anında güven, evet, çok hızlı oluşan bir şey. Bizim insanımız çok iyi niyetli. Gerçek anlamıyla ve bizim bu güvenimizin aynı hızla vicdani karşılığının oluşmadığını gördüğümüz bir örnek. Ama bu bizim açımızdan çok da büyük bir travma Mustafa Bey. Yani bunu gerçek anlamıyla görmek gerekiyor. Çünkü insanlar artık neye güvenecekler, ne yapacaklar? Ekonomik kazanca dönüşen afet süreçleri haline getirilen durumlar var. Yani ben şunu düşünüyorum, daha öncesinde dünyadaki örnekler tabii ki de var ama Haiti depreminde 2010 yılında benzer bir süreç yaşanmış. Mesela o dönemde de yine yardım adı altında pek çok adım atılmış, sonrasındaki süreçler olmuş. Mesela niye bu kadar uzun sürüyor diye hocalarım yanıtladılar. Örnek davalara da baktım. Bu kadar uzun sürüyor çünkü mesela tabii daha iyi açıklarsınız siz. Para izinin bulanıklaşması diye bir şey var.
0: Evet.
6: O kadar çok insan var, o kadar çok işlem var, o kadar çok para var ki bu nasıl takip edilecek? Yani yönetim kurulu toplantılarından imzacılara kadar, paranın nereye gittiğine kadar. Mesela az önce sizlerin Sayın Levent'in banka hesabı yokmuş. Banka hesabı olmadan bu kadar işlem nasıl yapıldı?
1: Açamıyor. Yani... Daha önceki hakkındaki o soruşturmalardan dolayı, o çek senet olayları falan var çünkü Haluk Levent.

0: Kentle alakalı.
1: Bu arada soruşturma engel değildir. Yani orada şunu netleştirmek lazım. Ya birilerine borcu var, hakkında icra takibi var. Hani
2: tabii. Açmıyor yani.
1: Hesap açamıyor diye bir şey yoktur.
2: Açmıyor.
1: Fakat açtığı o hesabı, para yatırdığı zaman ona icra gelecek.
0: İcra geliyor. Kullanamıyor.

0: kimse.
1: Onlar çok i̇şte güzel.
2: O da örgütlülük durumu. İşte yani. Bu, İştirak durumu örgütlülük.
1: Kimse kusura bakmasın da o paralar ya o kadar hesaptan geçtiyse başka hesaplara kim bilir neler düştü.
0: İşte. Yani
1: küsuratlar nerelere düştü ona
0: ayrıca bakılacak. Buzdağı gibi bir durumla karşı karşıya.
1: Sizin bir ifadeniz vardı hocam galiba. Bu videoya eklemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Yok, ben sadece hocamın bir kitabı bitiriyor muyuz bilmiyorum.
1: Yok, bitirmiyoruz. Ha, tamam. Bir 5 dakikam daha var. O 5 dakika içerisinde adayla bir konuyu daha detaylandıracağım.
2: Bu kadar kötü şey konuştuk hocam, kitap yazmış onu.
1: Ada kahraman beni duyuyor değil mi arkadaşlar? Şimdi mesela bu soruşturmada bir de bir sevgili ağa var. Yani bu iş sadece bununla kalmıyor.
2: Orada çok dramatik bir ifade var.
1: Orada bir sevgili ağa var. Şimdi iki tane kadın var. Bunlardan bir tanesinin ismi Nurdan, bir tanesi Sevda. Şimdi bunlar ikisinin de çok maddi açıdan iyi oldu. Hatta bunlardan birisinin dev bir şirketin CEO'su olduğu söyleniyor. İsviçre'de evleniliyor 2018'de Nurdan Hanım'la. Nurdan Eriş'le evleniliyor. Orada bir Nurdan Hanım'ı bir çarpma durumu söz konusu galiba, tabiri caizse. Daha sonrasında Türkiye'ye geliyor. Evlilik vaadiyle Sevda Kurt isimli bir şahısla birlikte olmaya başlıyor. Orada da yine galiba maddi bir durum söz konusu değil mi Ada?
3: Sevda Kurt'ta da evet, zaten verdiği ifadede şöyle belirtiyor. 22 yaşında ben Amerika'ya gittim. Orada yaklaşık 20 sene kaldım. Orada çok çalıştım. Sonrasında Türkiye'ye dönmeye karar verdim. Orada 4,5 milyon gelirim oldu. Haluk Bey ile burada bir yaşlı aileye yardım etmek için Ah Baba yazdığım bir yazı sonucunda tanıştım. Haluk Bey ile bir toplantı yaptık. Orada bir sürü soru sordu. Benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı. Yemek davetleri, konserlerine davet etti. Haluk Bey bana evleneceğiz, çocuk yapacağız dedi. Evli olduğunu bilmiyordum. 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim. Ben de kendisine inanmadım. Borçları ödersem evleneceğiz dedi. Ben de Amerika'daki paralarımı buraya aldım. Onun isteği üzerine tanımadığım kişilere havale ettim dedi. O anda çok baskı altında olduğunu da belirtiyor. Paraları dolar olarak kendisine verdiğini belirtiyor. Parayı verdikten sonra kendisi kayboluyordu. Zor şartlarda kendisinden aldım. En son 2025 Mart ayında para verdim. Bu sefer annem ve babamla tanıştılar. Onlar da inandı kendisine. Bana yine evleneceğiz dedi. Benim evlilik hayallerim çalındı. Bana borçları var ve ödemediler diyor. Mağdur durumdayım diyor kendisi Sevda Kurt verdiği ifadesinde.
1: Herkes tamam.
3: Sevda Kurt adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Evet, evet. Nurdan Eriş ise tutuklanmıştı.
4: Şimdi bana en makul hikaye geliyor biliyor musunuz?
1: Bir de bunlardan bir tanesi mesela 90 milyon lira. Yanlış hatırlamıyorsam. 90 milyon dolar mıydı adı, 90 milyon lira mıydı? Verdiği borç.
3: Onu ben de tam olarak hatırlamıyorum.
1: Dolarlar, liralar havada uçuşuyor.
3: Dolarlar, milyonlar havada uçuşuyor.
2: Yurt dışından gelenler için biriktirdikleri para çalıştıkları süreyle biraz uyumluluk gösteriyor. Evet. Bunu da söyleyeyim. En dramatiği o nezarethanedeki şeyin diğer evliliği öğrenmesi. Yani ilginç bir durum bu. Yani katman içinde katman ve yani sadece hukukla açıklayamayacağımız bir durum var.
4: Şöyle
2: yani.
4: Ben hayatın olağan akışına en uygunu o son ifade.
2: Doğru.
4: Geri kalan hani hayatın olan akışı dışında gerçekleşiyor da. Gene hocam, en yakını bu diyorum. Bilmiyorum
1: bir gerçekten. Bir şey vardı.
2: Bir de soruşturmanın gizliliği de var. Yani bu gizli bir soruşturma.
1: Gönüllü ilişkisi var işin içerisinde. İşte insanların duygularıyla oynama var. Ya mağdur edilen şimdi mesela bakıyorsunuz, bakın bu son çok az bir zamanım kaldı. Birer cümleyle alayım. Ben bir iki ifade kullanıp öyle bitireceğim programı. Buyurun hocam, siz de başlayın.
4: O zaman son sözümüz, son sözümüz olarak olsun. Başlıyoruz. Şimdi yani
1: son iki dakika kimin, bu arada evet, herkese kimin, kullanacak şekilde
4: suçlu olup olmadığı yargılamanın sonunda belli olacak. Yani burada maalesef en büyük darbeyi vatandaşımızın güven duygusu yedi.
1: Evet.
4: Onun için bunun vicdan azabını özellikle hem bu işi yapanların hem de bu işe katkı sağlayanların birlikte değerlendirmesi lazım. Geri kalanı yargının işi. Biz burada belli değerlendirmeler yaptık. Belki bu değerlendirmenin dışında başka suçlar, belki bu suç hiç oluşmadı, bilmiyoruz. Bunun sonucunda oluşacak ama şu bir gerçek, bu konuda toplum olarak daha dikkatli olmalı ve özellikle devletimize ait kurumlara daha fazla sahip çıkmamız gerektiğini buradan bir kez daha görmüş olduk. Onlara sahip çıkmalıyız. Yanlış varsa düzeltmeli ama onlar üzerinden gitmeliyiz. Çünkü doğru olan, denetim içerisinde olan orasıdır. Toplum önünde olan orasıdır maalesef. Umuyorum ki bu güven dağılımı ortadan kaybolur. Son söz konu dışında kusura bakmayın. Ben geçen 15 Temmuz'la ilgili bir yayına katıldım ve orada o süreç içerisinde bir gazimizin ismini anmayı unutmuşum. Fırsat olmuşken konu dışında söylüyorum. Sevgili gazimiz Rıdvan Bey'e

0: buradan selam göndermek istiyorum. Hakkınızı helal edin. Biraz konuyu dağıtmış olduk.
1: Gazimize selamlar olsun. Merve Hocam, bir cümle alayım hemen.
2: Evet, ben hocamın bıraktığı yerden devam ettireceğim. Çünkü bu işin çok farklı boyutu da var. Şöhret ve konumla alakalı okunması gereken bir başlık var. Yani şöhret, konum, bunlar iyi niyetli ve şeffaf sürdürülmediği müddetçe, işte ahlaki endişeler olmadığı müddetçe maalesef ki yine bizim halkımız mağdur oluyor. Ben çok katılıyorum buna, ama dayanışma duygumuzu, kültürümüzü kaybetmememiz gerekiyor. Bunlar çok olumsuz örnekler. Dediğimiz gibi hani iddialar üzerinden konuştuk ama sanırım bir buzdağını eritmeye çalışıyoruz.
1: Hocam jenerik dönmeye başladı. Yönetmenim birazdan atacak bana.
3: Hocam şöyle, yani böyle bir şaibeye sebep olmak bile ağır. Yani bunun hukuki bir sonucu olsun veya olmasın. İkincisi de bu yardım konusu bir şey yardıma tekabül ettiği andan itibaren kamu malına dönüşüyor. En azından memurdaki aradığımız hassasiyeti aramamız lazım. Kişinin sabıkası benim için önemli. Bu kadar keyifsiz şey konuştuk. İmparatorluklar diye hocam bir kitap yazmış. Neredesin? Kişi kendi kitabını anlatamaz. Biz söyleyelim. Covid-19'dan sonra değişen uluslararası ilişkilerle ilgili önemli bir kitap. Teşekkür ediyoruz kendisine.
1: Çok teşekkür ederiz. Star Gazetesi yazarı, hukukçu avukat Cüneyt Altıparmak. Çok yorumlarınıza değer kattınız efendim programımıza. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Sunal Hocam. Teşekkür ederiz yorumlarınız için. Hukukçu Sayın Avukat Uğur Çağlar, saygılar hocam. Kırmadınız geldi. Çok teşekkür ederim. Muhabirimiz Sada, Sayın Ada Kahriman. Çok teşekkür ederiz. Görevdeydin bugün bütün gün. Yayınlardaydın. Şu anda Malatya'dasın. Çok teşekkür ederim. Kırmadın. Değer kattın bilgilerinle. Şimdi şöyle bir durum var. Bu soruşturma başladıktan sonra ister istemez vatandaşlar dediler ki ya acaba sorun bizde mi? Sorun bizde değil. Sorun bizde değil. Bakın mesela örnekleri hemen kısaca aktarayım. 2008 yılı Amerika Birleşik Devletleri, Bernie Madoff, diğer taraftan Greg Mertenson, 2011 yılında yine Avrupa'dan bir örnek. İngiltere'de Robert Maxwell, bu isimlerden bir tanesi. Birleşik Krallık'ta Jimmy Savile. Çok böyle ibretlik bir hikayedir Jimmy Savile'ın hikayesi. Sir unvanını almıştır. İzleyin, bakın, araştırın Jimmy Savile'ın hikayesini. Ve Türkiye'de de Haluk Levent dosyası. Sorun bizde değil, sorun onların ahlaklarında. Doktor Atık, hoşçakalın.

Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır. Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse, çok net söylüyorum, bunun da hesabını adalete verecektir. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Cebesoy ailesi üyelerinden İsmail Fazıl Paşa'nın dehalığını, devlet adamlığını ve milli mücadeleye yön veren fikirlerini Profesör Doktor İsmet Türkmen'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Kuik'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit, hesap basit.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?

0: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
1: Sağlam bank gücülük.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba, ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışmalar 7. gecesinde şiddetlenirken karşılıklı saldırılar bölgeye yayıldı. Ürdün'de 2 ABD askeri öldü. ABD'nin anlaşma metnindeki şartları defalarca ihlal ettiğini belirten İran lideri Hamaney, Trump'ın imzasının geçersiz olduğunu söyledi. ABD ve İran arasında saldırılar 7. gecede de devam ederken İran lideri Mujtaba Hamaney yazılı bir mesaj paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşma metnindeki şartları tekrar tekrar ihlal ettiğini belirten Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasının değersiz ve geçersiz olduğunu söyledi. Hamaney, İran milleti ve direniş cephesinin Amerika Birleşik Devletleri'ne unutulmaz dersler verdiğini ifade etti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise ülkesinin ABD ile imzalanan mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini askıya aldığını belirtti. Öte yandan ABD-İran hattında üst üste 7. gecede saldırı haberleri geldi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın gözetleme alanları, askeri lojistik yapısı ve yeraltı silah depolarına hedef aldığını duyurdu. İran'ın Sirik, Hürremabad ve Cask adası dahil birçok bölgede patlamalar yaşandı. Hürmüzgan eyaletinde saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı. İran'dansa Amerikan saldırılarına misilleme gecikmedi. Devrim muhafızları Kuveyt, Bahreyn,

0: ve Ürdün'deki hedeflere saldırılar düzenledi. Kuveyt'te bir elektrik santrali ile arıtma tesisi ağır hasar gördü. Ürdün ordusu ise ülke hava sahasına giren 4 insansız hava aracının savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu. ABD ordusu Ürdün'deki saldırılarda 2 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, bir askere ise ulaşılamadığını açıkladı. Diğer yandan Hürmüz Boğazı'nda da tansiyon yüksek seyretti. İran boğazı izinsiz geçmeye çalışan 4 geminin vurularak durdurulduğunu açıkladı. 2 geminin ise mayınlara çarptığı ve patladığı iddia edildi. Ancak Amerikan ordusu bu iddiayı yalanladı. Lübnan'da yaşananlara da bakalım. İşgalci İsrail Lübnan'da ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İsrail güçleri işgal altında tuttuğu güney bölgelerinde bu kez okul binalarını patlayıcılarla yerle bir etti. Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, ateşkes ve İsrail'in bölgeden çekilmesini görüşmek üzere ABD Başkanı Trump'ın davetlisi olarak Washington'a gitti. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyini yerle bir ediyor. Saldırılar bitmek bilmiyor. İşgal altındaki bölgelerde sivil altyapıya yönelik yıkım faaliyetlerine bir yenisi daha eklendi. Saf El Hava bölgesinde okul binasını patlayıcılarla yerle bir etti. Bölgedeki krizin çözümü içinse gözler Beyaz Saray'da. Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, ABD Başkanı Trump'ın özel daveti üzerine resmi temaslarda bulunmak üzere Washington'a gitti. Kritik zirvenin önemli gündem maddelerini ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi ve devlet otoritesinin ülkenin güneyi başta olmak üzere tüm bölgelerde yeniden tesis edilmesi oluşturuyor. Star gazetesi yazarı Aziz Üstel son yolculuğuna uğurlandı efendim. Üstel, İzmir'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
1: Bendeniz Aziz Üstel. Bendeniz, çok güzel dakikalar geçirdim. Çok keyifli, çok tatlı konuştuk.
2: Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden Star gazetesi yazarı Aziz Üstel son yolculuğuna uğurlandı. Ölüm haberiyle sevenlerini yasa boğan Aziz Üstel için İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. Star gazetesi yazarı Üstel'in dostları Karabağlar'da bulunan 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde son görevlerini yapmak üzere bir araya geldi. Törene Üstel'in eski eşi Filiz Döner, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Star Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Nuh Albayrak'la basın camiasından çalışma arkadaşları katıldı.
3: Hepimiz için büyük bir kayıp. Çünkü Aziz Bey bizim camiada, siz de iyi bilirsiniz bizim gazetecilik camiasını, o camiada her dönemde dik durmasını başaran bir isimdi. Bizim için gerçekten bir üstad tabiri caizse.
4: Çok yönlü bir kişilikti. Hakikaten çok özel bir şahsiyetti. Hem bir entelektüel olarak, hem bir gazeteci olarak, hem de sizin de belirttiğiniz gibi bir spor insanı, bir spor yöneticisi olarak farkını her şekliyle ve özellikle nezaketiyle ortaya koyan bir kişiydi.
2: Galatasaray'da yöneticilik yapan Üstel'in tabutuna Galatasaray bayrağı örtüldü. Üstel'in cenazesi ikindi namazının ardından Yeni Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
4: Bir spor yöneticisi olarak yönetici olduğu süreçte olsun, gazeteci olarak fikirleriyle katkı verdiği süreçte olsun, bu nezaketini, derinliğini ve bu anlamda da özgün yaklaşımını hep korudu.
3: Dik duran ve hiçbir zaman duruşunu değiştirmeyen bizim gazetecilik camiasında gerçekten özlediğimiz bir portreydi Aziz Bey. Artı çoklarının tahmin edemeyeceği kadar milli ve yerli bir duruşu vardı.
1: Efendim bendeniz. Zaman zaman buradayım efendim.
0: Bayrampaşa'da bir depoya düzenlenen operasyonda sentetik uyuşturucu üretiminde kullanılan 107 kilogramdan fazla ham madde ile üretim malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonun detaylarına bakalım. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar

kapsamında 16 Temmuz'da Bayrampaşa'daki bir depoya operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu üretiminde kullanılan 107 kilogramdan fazla ham madde ile üretim malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken olayla ilgili incelemeler sürüyor. Böylece bültenimizi noktaladık efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Götler'deki ülkümüz Kızıl Elma, yaklaştıkça uzaklaşan bir ülküydü. Adını yüzyıllardır taşıyan, maneviyatla yoğrulmuş bir hedef Kızıl Elma. Bugün artık sadece bir efsane değil, gökyüzünde süzülen, milletimizin kararlılığını, vatan aşkını ve bağımsızlık tutkusunu temsil eden somut bir irade. İnsansız, cesur, milli ve değerli. Kızıl Elma, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak yalnızca bir mühendislik harikası değil. 100 yıl önce işgale direnen bir milletin torunlarına gecikmiş ama onurlu bir hediye. Gövdesinde mühimmat taşıyan, yapısıyla radarlarda görünmez, ISR radarıyla hedefe kilitli, agresif manevralarıyla meydan okuyan bir yapıya sahip. 10 metre kanat açıklığı, 25 bin feet irtifa, 4 saatten fazla havada kalış süresi ve 1500 kilogram faydalı yük kapasitesiyle çağın ilerisinde bir kudret. Kısa pistte uçak gemilerinden kalkabiliyor. Savaşın geleceğine bugünden imza atıyor. 8,5 ton kalkış ağırlığıyla devleşiyor. Türk mühendisliğinin göğsünü kabartıyor. Geleceğin savaşları insansız cephelerde kazanılacak. Kızıl Elma bu çağ değişimini sezen ve ona yön veren bir aklın eseri. Öngörünün, azmin ve millet iradesinin gökyüzüne kazınmış kararlılığı. Kızıl Elma, Türkiye 100 yılının semalarda yankılanan adı ve o ad artık sadece hayallerde değil, gökyüzüne kazınan bir gerçek.

0: artık patolojik bir hal alan şu hususu da dikkatlerinize getirmek istiyorum. Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Devlet başkanları, bakanlar, gazeteciler dahil istisnasız tüm katılımcıların ülkemizden sitayişle bahsetmesini bunlar bir türlü işlerine sindiremiyor. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Siyasetin değil, tababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. Hele hele 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür. Ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötü.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.
2: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Hesap basit. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı. Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
7: Fiberimiz yok Yüksel abi.
6: Of, ama benim adım Çekici Yükselse, ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
7: Trip dışında her şeyi çekerim.
8: Üst geçine bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Tüm sene çekiyoruz.
10: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel.

Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgen Reyhan Güler. Bu akşam yine tarihin koridorlarında dolaşacağız ve bilinmeyen olayların ayrıntılarını sizlerle beraber konuşuyor olacağız. Bu akşam Osmanlı döneminin son safhalarından, milli mücadelenin en kritik dönemlerine uzanan bir yolculuğa çıkıyoruz. Tarihin gölgesinde kalmış ama Cumhuriyet dönemine damgasını vurmuş önemli bir devlet adamını konuşacağız. İsmail Fazıl Paşa'nın portresini yatıracağız bu akşam masaya. İsmail Fazıl Paşa kimdir? Askeri hayatını nasıl şekillenmiştir? Cumhuriyete katkıları nelerdir? Mustafa Kemal Atatürk'le olan diyalogları nelerdir? Sivas Kongresi'nden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne uzanan serüvenini hep beraber ele alacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım.

0: An ve zamana başladık değerli tarih severler. Bu akşam önemli bir konuyu masaya yatırıyoruz dedik. Tarihin derinliklerinde kalmış birçok ismi konuşuyoruz. Cumhuriyete katkı sağlayan Osmanlı'nın son dönemlerinden bu yana ve tarihin gölgesinde kalmış dedik. Çok az bilinen belki de bir ismi konuşacağız. İsmail Fazıl Paşa'nın portresini anlamaya çalışacağız bu akşam kıymetli hocamla beraber. Hemen hocamla sizi tanıştırmak istiyorum. Çünkü çok uzun bir sohbet bizi bekliyor. Bilinmeyenleri özellikle bize aktaracak. Kıymetli hocam Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor İsmet Türkmen hocam bizlerle beraber. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Efendim çok teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Başta An ve Zaman ailesi olmak üzere, TV24 ailesi olmak üzere Tokat'tan, üniversitemden kıymetli direktörümüz Profesör Doktor Fatih Yılmaz Bey'in de selamlarını iletmek isterim. Tabii biz de burada ağırlamanızdan dolayı aynı zamanda minnettarlığımı tekrar paylaşmak istiyorum.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Şeref verdiniz. Güler yüzünüzle, derin bilginizle bu akşam bizi aydınlatacaksınız ve aydınlatmaya başladınız bile. Ben de Sayın Rektör hocamıza da selam söylüyorum An ve Zaman ekranlarından Profesör Doktor Fatih Yılmaz hocamıza. Bize güzel kitaplar da yollamış. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nin yayınlarından çok özel bir seri. Çok teşekkür ediyoruz. Arşivimize kattık. An ve Zaman kitaplığımızda artık Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nin eserleri de var. Tekrar teşekkür ediyoruz size ve kendilerine.
1: Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.
0: Hocam önemli bir konu konuşuyoruz. Etiketimizi hatırlatmak istiyorum. Sonra kitabınızı göstereceğim. Evet. Etiketimiz X platformu üzerinden İsmail Fazıl Paşa. İsmail Fazıl Paşa etiketini en sosyalden ve X platformundan yazarsanız hocama merak ettiklerinizi soruyor olacağım değerli tarihseverler. Hemen hocamın kitaplarıyla sizi tanıştırmak istiyorum. Askeri siyasi hayatı ve fikirleri İsmail Fazıl Paşa'nın direkt kendisini portresini çalıştığınız bir eser. Profesör Doktor İsmet Türkmen hocamın ismi bizim referans kitabımız olacak. Bu akşam üzerine konuşacağımız isim. Aynı zamanda yine İsmet hocamın Doğu Kalkınması 1923 ve 46 yılları arasında Doğu illerini kalkındırmaya yönelik kamu harcamaları ve yatırımları incelediği kitabı da bizlerle beraber. Biz bu akşam İsmail Fazıl Paşa'yı konuşuyor olacağız. Teşekkür ediyorum
1: biz
0: tekrardan.
1: Teşekkür ederim.
0: Kitaplarınız için. Kıymetli hocam, önemli bir portre. Açıkçası programa hazırlanmadan önce çok da bilgim olmadığı bir şahsiyet İsmail Fazıl Paşa. Çünkü evet, Osmanlı'nın son döneminden, milli mücadele yıllarından, Cumhuriyet'e uzanan yolculuğu birçok kez konuştuk. Önemli isimleri de masaya yatırdık ama İsmail Fazıl Paşa çok az karşımıza çıktı. Sizi bu isme ve bu araştırmayı iten öncelikle motivasyon neydi birincisi? İkincisi İsmail Fazıl Paşa kimdir? Böyle biraz başlayalım ısınarak isterseniz. Buyurun.
1: Çok teşekkür ederim. Tabii biz 2002 yılında üniversitemizden, Gazi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, lisans eğitimimizi tamamladıktan sonra kıymetli hocalarımdan Profesör Doktor Edip Semih Yalçın hocamın o tarihlerde kendisinin yüksek lisans yaptığım esnada yönlendirmesiyle İsmail Fazıl Paşa ile ve Cebesoy ailesiyle çok yakinen aynı zamanda çalışma fırsatım oldu, takip etme fırsatım oldu. Hemen devamında da danışmanlığımda aynı zamanda danışmanlığımı yürüten Profesör Doktor Mustafa Turan hocamla biz bu çalışmanın ilk aşamalarını tamamlama fırsatı bulduk. İsmail Fazıl Paşa veya Cebesoy ailesinin özellikle bizim tarihimiz açısından önemi biraz da şuradan kaynaklanıyor. Milli mücadele dönemi ve milli mücadele döneminin çok öncesinden itibaren başlayan bizim tarih yazımımızda önemli bir yere sahip olduğunu düşündüğümüz bir ailedir.
0: Bir kere Cebesoy ailesi
1: Cebesoy ailesi.
0: Biz hep Fuat Cebesoy'u daha çok.
1: Biz daha çok Ali Fuat Cebesoy'u
0: evet,
1: biliyorduk
0: duyarız.
1: Tabii lisans eğitimimiz esnasında evet. Da kendisini biliyorduk ama üniversitede özellikle okumalarımızı yaptıktan sonraki aşamada aslında Cebesoy ailesinin ön plana çıkan en önemli fertlerinden birisinin İsmail Fazıl Paşa olduğunu tabii takip edebildik. Soy isimlerinde ve aynı zamanda ailenin doğrudan askerlik görevinde yer alması itibariyle aslında çok ayrı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bizzat bu aile biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde Cebelü işte sınıfı vardır. Yani silah ve mühimmat yapımından sorumlu olan ve bunun lojistiğinden sorumlu olan aynı zamanda bir sınıfı temsil eder. Bu Cebesoy ailesi de bizzat asker ailesi. Bu ailenin tüm fertleri neredeyse askerdir. İşte bizim özellikle baba İsmail Fazıl Cebesoy, Ali Fuat Cebesoy oğlu aynı zamanda ve Ali Fuat Cebesoy'un kardeşi aynı zamanda Mehmet Ali Bey. Devamında biliyorsunuz Cebesoy'un kayınpederi Arnavutluk'ta şehit edilmiş olan aynı zamanda müşir, yani o sürecin içerisinde kor general ve aynı zamanda Mareşal rütbesini de aldığını bildiğimiz Mehmet Ali Paşa'nın da olduğunu biliyoruz. Yani bu aile tamamıyla asker kökenli. Birazdan tabii sorularla da devam ettiğimiz esnada kendisinin bizzat Ali Fuat Cebesoy'un da hatıratlarında anlatacağı üzere bu ailenin askerliğin dışında başka bir meslekle uğraşması da çok mümkün olmuyor. Belki bugün yakın tarihte bizzat ailenin son ferdini, son fertlerinden birisi olan Ayşe Cebesoy Sarıalp'i 2017 yılında biz kaybettik. Aynı zamanda kendisi de bir eğitimciydi, bir dil bilimciydi, filoloji, İngiliz filolojisi okumuştu. Yine beraberinde ilk kanser tedavisini gerçekleştiren Profesör Doktor İsmail Fazıl Cebesoy da aynı zamanda bizim bildiğimiz, yakinen takip ettiğimiz isimlerden birisidir. Cebesoy ailesini bugün temsil eden insanlar. Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi milli mücadele dönemi içerisinde belki Ali Fuat Cebesoy'u hep gördük ama biz bu kilit noktalardan bir tanesinin de İsmail Fazıl Paşa tarafından bu sürecin içerisinde yönlendirildiğini görüyoruz. Biraz önce 1853 yılına özellikle götürerek sizin sorduğunuz sorudan hareketle yönlendirelim dilerseniz. 1853 yılında Girit'in Kandiye şehrinde dünyaya gözlerini açıyor İsmail Fazıl Paşa. İbrahim oğlu, babası tanınmış bir ailenin yine fertlerinden birisi. Sökeli Cebecioğullarından geliyorlar. Girit'e yerleşiyorlar. Fakat daha sonra kendisi 14 yaşındayken babayı kaybediyorlar. İbrahim Bey'in ölmesi neticesinde annesi Emine Hanım'la birlikte kendisinin biz İstanbul'a taşındığını, eğitimini İstanbul'da devam ettirdiğini ve İstanbul'da harbiye ve daha sonraki süreçte bugün bizim işte Harp Akademileri olarak bildiğimiz sınıftan mezun olduğunu biliyoruz. 17 ile 18 yaşlarında Harp Akademilerine girmiş ve aynı zamanda dönemin en önemli isimlerinin de dikkatini çektiğini biliyoruz. Ahmet Mithat Efendi sınav kağıdını gördüğünde bu sahibi irfana Fazıl dense sedadır şeklinde bir ifadeye yer veriyor. Yani çok genç yaşlarda dönemin çok önemli isimlerinin de dikkatini çekmiş olan bir portre aynı zamanda Fazıl Paşa, İsmail Fazıl Paşa. Tabii devamında da özellikle kendisinin eğitimini, harp akademilerinden sonraki eğitimini tamamladıktan sonra Osmanlı Devleti'nin yaşadığı en büyük travmayla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi. Ve benim şahsi kanaatim İsmail Fazıl Paşa'nın da hayatını derinden etkilemiş olan hadiselerden birisi, kendisi içinde bir dönüm noktası olduğunu biliyoruz. Çünkü bu tarihte bizzat kendisinin göreve atandığı, yani bizzat 24 yaşında binbaşılık görevine geldiğini biliyoruz. 27 yaşında padişah yaverliği yani kaymakamlık görevine geldiğini görüyoruz. Tabii bu yükselmenin arkasındaki temel sebeplerden bir tanesi kendisinin hadiseleri çok iyi yorumlayan ve gözlemleyen bir yönünün olduğunu biliyoruz. Osmanlı Karadağ Seferi'ni yakından görüyor ve bunları daha sonraki süreçte 1913-14 yılında emekliliğe yeni sevk edileceği dönemde yazıyor. Efendim işte bu yine yakın tarihte bizzat kendisinin kaleme aldığı özellikle Osmanlı Devleti'nin Doğu vilayetlerinin durumuyla ilgili kaleme aldığı eseri Osmanlı ıslahatına dair görüşleri adlı eserinde de biz bu gözlemlerini takip etme fırsatı buluyoruz. Ve bizzat da askerlik görevinden kaynaklanması sebebiyle duygusal bir dille kaleme alınmış olan Meşahir Askeriyemizden Bir Sayfa adlı eseri de kaleme aldığını görüyoruz. Bizim tespit edebildiğimiz Özge Nur Hanım Efendi 3 eseri var. Yani kayıtlarda ulaşabildiğimiz. Ama doğrudan yine kendisini anlatan eserler de var. Peyami Safa, işte bildiğiniz üzere Ali Fuat Cebesoy'u ve merhum pederi İsmail Fazıl Paşa adlı bir risaleyi de o dönem içerisinde hazırlıyor. Bunlar bizim bu çalışmayı da hazırlarken heyecanlandıran, aynı zamanda o satır araları içerisinde Osmanlı Devleti'nin son dönemine dair neyin yanlış gittiğinin, devleti kurtarma gayreti içerisinde olan bir neslin, hangi mücadele içerisinde olduğunun, hangi travmatik süreçleri takip ettiklerinin ve bu travmatik süreçlerinin nasıl bir bilgi birikimiyle birlikte milli mücadele dönemini yönlendirdiğini ve Cumhuriyet'in kuruluş felsefesini nasıl şekillendirdiğini ortaya koyan bir gelişme oluyor. Bir de tabii bu çalışma esnasında Özge Nur Hocam, Beni etkileyen hususlardan bir tanesi de Mustafa Kemal Atatürk'le İsmail Fazıl Paşa'nın benzer yönleri var. Hı. Çok küçük yaşlarda, erken yaşlarda babayı kaybetmiş olmaları, askerlik mesleğine aşık olmaları. Çok seviyorlar bu mesleği. Hatta bir dönem İsmail Fazıl Paşa evladı Ali Fuat Cebesoy'un askerlik görevinin dışında başka bir görevle uğraşması yönünde yönlendirdiğinde bu aşamada Ali Fuat Cebesoy diyor ki babacığım yani ben sizin gibi asker olmak istiyorum. Neden böyle düşünüyorsunuz? Yani askerlik mesleğini sevmiyor musunuz dediği zaman o esnada buna çok üzüldüğünü, duygulandığını yıllar sonra Mustafa Kemal Atatürk'e anlatıyor. Ali Fuat beni diyor bir çocuk gibi ağlatmıştı diyor. Yani bu kadar da Mustafa Kemal Atatürk'e yakın ve bu duygularını, iç dünyasını kendisiyle evladım dediği ki Mustafa Kemal Atatürk'ün de büyük saygı ve hürmet gösterdiği bir isim. Ve değerli hocam 66 yaşındayken Milli Mücadele Hareketi'ne dahil olan bir isim. 41 yıl fiili olarak askerlik görevini yürüten bir isim. Devamında 1914 yılında emekliye sevk edilmesine rağmen 1919 yılında kolları tekrar sıvayıp Milli Mücadele Hareketi'nde bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında ben de bir nefer olarak yer alacağım diyerek böyle bir gani gönüllülük gösteren ve böyle bir irfana sahip olan İsmail Fazıl Paşa'nın hayatını çalışmak da beni çok heyecanlandırmıştı. Biraz önce isimlerini paylaştım. Bizler için çok kıymetli isimlerdir. Başta Profesör Doktor Edip Semih Yalçın hocam olmak üzere ve danışmanım Profesör Doktor Mustafa Turan hocam olmak üzere bu heyecanımın belki de en önemli hissedarları, aynı zamanda en önemli parçalarını kendileri teşkil ediyor.
0: Bize satır arasında çok önemli anekdotlar verdiniz. Özellikle açmamız gereken başlıkları aldım hocam. Zaten hazırlanmıştım. Biraz daha not aldım. Şuradan devam etmek istiyorum. Az önce dediniz ki bütün bir aile asker olarak, bir devlet adamı olarak yetişmiş neredeyse. Peki Osmanlı aslında şöyle bir devlet adamının yetiştiren en önemli unsurlar neler sizce? Aile mi, çocukluğu mu? Özellikle İsmail Fazıl Paşa özelinde bu gelenek ailede nasıl gelmiş? Osmanlı askeri okulları nasıl bir yönetici, nasıl bir lider yetiştirirdi? Nasıl yetişmiş bu aile? Bunu biraz detaylarıyla merak ediyorum.
1: Tabii bu sorunun en önemli cevaplarından bir tanesi de bizzat Milli Mücadele Hareketi'ni gerçekleştiren kadroların, yani 1918'de birlikte başlayan kadroların bu deneyim ve tecrübelerini nerede kazandığını görmek gerekiyor. Tabii ki Osmanlı Harbiyesi'nde. Osmanlı ne zuhur bir devlet değil. Bunun tarihi geçmişi, kadim geçmişi Türkistan coğrafyasından başlayan Selçuklu'yla devam eden ve Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarından itibaren klasik dönem olarak adlandırdığımız süreçte Fatih Sultan Mehmet Hanlarla, Yavuz Sultan Selim Hanlarla birlikte perçinlenen aynı zamanda bir devlet geleneğini temsil ediyor. Ordu bir milletiz biz. Yani askerimize aşık olan bir milletiz. Askerimizi önceleyen bir milletiz. Bunun tabii ki arkasındaki temel sebeplerinden bir tanesi de inancımızdan kaynaklanan, vefa duygumuzdan kaynaklanan bir yönü var. Tabii özellikle Osmanlı Devleti özelinde sorunuza gelecek olursak, değerli hocam, biraz önce bir travmatik süreçten bahsettik. 19. yüzyıl Osmanlı Devleti'nin en uzun yüzyılı. Bu en uzun yüzyılın belki de arkasındaki en önemli sebeplerden bir tanesi ard arda bu dönemde kaybetmiş olduğumuz harpler. Özellikle Rusya özelinde, Rus Çarlığı özelinde kaybetmiş olduğumuz harpler. Ve bu nesil de gözlerini dünyaya açtığında ki İsmail Fazıl Paşa 1853 yılında gözlerini dünyaya açıyor. 1853 süreciyle birlikte başlayıp 1856 aşamasında bildiğiniz üzere bir Kırım Harbi var. Osmanlı Devleti için belki de yavaş yavaş bu süreçte toprak kayıplarının nedenli büyük olduğunu ortaya koyabilecek bir gelişme. Devamında gençlik yıllarında yani daha henüz kendisi 20'li 24'lü yaşlardayken bizzat yaşamış olduğu 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi. Ve bu harp esnasındaki yaşanılan tecrübeler ve en önemlisi o dönemde almış oldukları eğitim. Osmanlı Harbiyesi'nde almış oldukları eğitim itibariyle baktığımızda aslında genel kültür anlamında, genel yetenek anlamında, özellikle dil bilimi anlamında ki biraz önce örnek verirken çok muazzam bir şekilde İsmail Fazıl Paşa'nın bu dönemde Rus sefaretini karşıladığını ve aynı zamanda onlara eşlik ettiğini görüyoruz. Aynı İsmail Fazıl Paşa benzeri bir şekilde padişah kaymakamlığı görevini yürüttüğü esnada bizzat o süreçte Alman heyetlerine de eşlik ediyor. Yani dil bilimine sahipler. Bir diğer önemli özelliği de çok iyi bir matematik bilgisine sahipler. Mesela İsmail Fazıl Paşa'nın özelliklerinden bir tanesi de aynı zamanda kendisinin Erkan-ı Harbiye'de matematik dersleri anlatmasıdır. Biraz önce söylediğim gibi Mustafa Kemal Atatürk'le benzer bir takım yönleri var. Geometri, ve yıllar sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün İsmail Fazıl Paşa'yı sevmesinin arkasındaki, önemsemesinin arkasındaki temel sebeplerden bir tanesi de bu benzerlikler. Ve yıllar sonra biraz önce sorduğunuz soru önemli. İsmail Fazıl Paşa'nın bir baba olarak da üstlendiği görevlerden birisi ki özellikle Ali Fuat Cebesoy'un hatıratlarında da bahseder. İsmail Fazıl Paşa, Ali Fuat

0: Cebesoy'un arkadaşlık yaptığı Erkan-ı Harbiye'deki yani harp okullarındaki arkadaşların evlere davet ediyor. Kendi evine davet ediyor. Onlarla sohbet ediyor. Hatta özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün keşfedilmesi sürecinde bizzat kendisini dönemin önemli komutanlarıyla da bir araya getiriyor. Ya benim şahsi kanaatim Harbiye'de okuyan, Harbiye'de eğitim almış olan bu isimlerin, aynı zamanda kurmaylık eğitim almış olan bu isimlerin en muazzam özelliklerinden bir tanesi sentez yapabilme kabiliyetine sahip olmalarıdır. Yani o dönemde özellikle İsmail Fazıl Paşa ve nesli özelinde konuşacak olursak, hiçbir ideolojinin veya hiçbir fikrin etkisi altında salt bir şekilde kalmıyorlar. Çok okuyorlar, çok araştırıyorlar. Entelektüel bir birikime sahip olduğunu ortaya koyduğu eserlerden de, biraz önce isimlerini zikretmiş olduğumuz eserlerden de görebiliyoruz. İsmail Fazıl Paşa aynı zamanda, belki birazdan programımızın ilerleyen safhasında da paylaşacağız, askerlik görevinin yanında aynı zamanda çok iyi bir bayındırlık hizmeti sunabilecek donanım ve kabiliyete de sahip. Yani lojistik imkanların nasıl sağlanabileceğini, bunun nasıl aktarılabileceğini bizzat kendisi Balkan harpleri esnasında bulunduğu görevde sergiliyor, ortaya koyuyor. Özellikle Balkan savaşlarının yaşandığı süreçte İzmir'deki bu lojistik imkanların sağlanması esnasında mürettep komutanlığı olarak adlandırdığımız sahada yer alıyor. Tabii bu deneyim ve tecrübe onların aynı zamanda bu neslin Cumhuriyet'in kuruluş süreci esnasında önemli vazifeleri almasında da etkili oluyor ki ilk nafıya yani Bayındırlık Bakanımızdır İsmail Fazıl Paşa.
1: Öyle mi?
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Bayındırlık Bakanı'dır. İlk
1: Bayındırlık
0: Bakanı. Ya
1: Hocam.
0: bugünkü karşılığı, o dönemki karşılığı Nafia vekilidir. Evet.
1: Hocam bunların hepsine tek tek değinmek istiyorum ama şöyle ilerleyelim dilerseniz. Tüm söyledikleriniz çok kritik noktalar. Çünkü İsmail Fazıl Paşa anladığım kadarıyla meslek hayatına başladığında Osmanlı Devleti zor bir süreçten geçiyor, evet. Ve askeri kariyeri birçok tarihi kırılmayla karşılaşıyor. Kritik savaşlarla bunlardan etkileniyor dediniz. Birazdan biraz daha açacağız onu. Ama genel olarak o dönem Osmanlı ordusunda subay olmak ne demekti? İsmail Fazıl Paşa için ayrı, yani diğer bütün askerler için ayrı. O dönem hiç özelinde bir subayın sorumlulukları herhalde başka tarihin dönemlerindeki sorumluluklardan çok farklıydı. Çünkü gerçekten kırılma noktaları çok kritik olan bir dönem Osmanlı'nın son dönemi. Sorum tam olarak şu aslında. O dönem Osmanlı ordusunda subay olmak ne demekti ve İsmail Fazıl Paşa nasıl bir subaydı?
0: Tabii biraz önce söylediğiniz ifade çok önemli. Bir kırılma noktası var. Devlet nasıl kurtarılabilir sorusunun cevabını arayan bir nesil bu nesil. Bir tarafta biraz önce ifade ettiğiniz gibi Osmanlı Harbiyesi'nde yani Mektebi Harbiye-i Şahane adı üstünde. Yani onu ayrı bir noktaya taşıyor. Yani o şahane kavramı bugün bizim yüksek öğretim olarak ifade ettiğimiz gibi öğretimin en yüksek noktası olarak gördüğümüz şekliydi. O da aynı zamanda o dönemde devletin bu kurumların arka planındaki felsefesini açıklarken de Mektebi Harbiye-i Şahane olarak değerlendiriyor. Ve o dönemde Osmanlı Devleti'nin birinci sınıf evlatlarının yetiştirildiği okullardır bunlar. Yani o zeka seviyesinin çok üzerinde olan ve aynı zamanda entelektüel bir bilgi birikimine sahip olan nesli görüyoruz. Benzeri bir şekilde Mektebi Tıbbiye, yani buradan yetişen insanların da aynı zamanda devletin en önde gelen isimleri içerisinde yer aldığını görüyoruz. Bu aşamada Mektebi Mülkiye aynı zamanda yer alan diğer unsurları teşkil eden yapılardır. Bunlar aynı zamanda birbirini etkileyen kurumlar oluyor. Bunlar içerisindeki yetişmiş olan insanların biraz önce ifade ettiğiniz üzere Harbiye'deki özeline baktığımızda çok farklı alanlardan yetişerek geldiklerini görüyoruz. Örneğin Osmanlı Devleti'nde o dönemde Gols Paşa var. Gols Paşa'nın vermiş olduğu derslerden bir tanesi milleti müsellaha, yani silahlı millet. Bir başka ifadeyle yerel bir milis kuvvet ve güç nasıl oluşturulur? Yani her şeyin temelinde akıl, bilim ve tecrübe aynı zamanda birikimi ortaya koymuşlar. Ve bunu da gerçekleştirirken Osmanlı Devleti'nin belki de taviz vermediği konulardan bir tanesi bu kurumlardaki eğitimleri oluyor. Özellikle Sultan Abdülhamit döneminde eğitim meselesinin öncelenmesi ve bu eğitim süreci içerisinde yetiştirilen bu entelektüel birikime sahip olan nesiller yeni kurulacak devleti şekillendiriyor. Bir diğer yönleri de bu neslin aynı zamanda Türk milliyetçisi olmalarıdır.

0: O dönemde özellikle Milli Mücadele Hareketi'nin temellendirildiği duygulardan bir tanesi biliyorsunuz milliyetseverliktir, vatanperverliktir. Yani bu coğrafyaya sahip çıkma ülküsüdür, hedefidir. İkinci bir temel nokta aynı zamanda dini hassasiyetlerdir. Yani Müslüman coğrafyasının o dönem içerisinde yaşadığı kırılmaları ve aynı zamanda emperyalist unsurların buralara yönelik olan hedeflerini ve gayelerini çok iyi biliyorlar. İsmail Fazıl Paşa mezun olduktan hemen sonra cepheye koşuyor. 77-78 Osmanlı Ulus Harbi'nde bizzat kendisi o tarihlerde müstakil bir fırkanın içerisinde görev alıyor. Ki Erkan-ı Harbiye'de hocalık yani öğretmenlik yapması yönündeki tekliflerin gelmesine rağmen bizzat kendisi kıtalarda yer alma tercihi içerisinde bulunuyor. Yani bunun aynı zamanda en önemli bana göre sorduğunuz sorunun cevaplarından bir tanesi milliyetperverlik, vatanperverlik düşüncesine sahip olmaları ve bu nesil ülkenin nasıl bir yıkım süreci içerisine gittiğini, nasıl bir dağılma süreci içerisine gittiğini çok yakından görüyor ve aynı zamanda çok farklı okumalar yapıyorlar. İşte bizzat İsmail Fazıl Paşa'nın okuduğu eserlere baktığımızda, değerlendirmelerine baktığımızda çok rahat bir şekilde aydınlanma çağını takip ettiklerini görüyoruz. Beraberinde Fransız İhtilali ve sonrasında yaşanan kırılma noktalarını takip ettiklerini görmekteyiz. Bu Mustafa Kemal Atatürk'te ortak özelliklerinden bir tanesi. Okumayı çok seviyor olmaları. Biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk benim iki kuruşum varsa bunun bir kuruşunu kitaba veriyordum o dönemde. Fakir bir aile çocuğuydum ve bunu yapıyordum diyor. İşte bu devleti bu düşünce üzerine biz bina ettik diyor. Yani bu düşünceyi özellikle bu tecrübe birikimi okumaları sayesinde. Ama hangi görüş ve düşünce olursa olsun benim şahsi kanaatim bu dönemde bu okumaları yaptıklarını görmekteyiz. Ve bu nesil çok genç yaşlarda çok ağır sorumluluklar yüklenmiş olan bir nesil. Gençlik yıllarını savaş meydanlarına vermiş olan ama kendi gençliklerini savaş meydanlarına kaptırmamayı düşünen bir nesil olduğunu görüyoruz. Bu hassasiyet İsmail Fazıl Paşa'da da böyle. Benzeri şekilde Mustafa Kemal Atatürk'te de yani onlardan sonraki nesillerde de biz bu sürecin devam ettiğini görüyoruz. Biraz önce belki açıklamamız gereken noktalardan bir tanesi de Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat İsmail Fazıl Paşa'nın da evindeki Kuzguncuk'taki evlerinde geldiklerinde işte hafta sonlarını Ali Fuat Cebeso ile birlikte geçirdiklerini görmekteyiz. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün çok küçük yaşlarda babasını kaybetmiş olması bu dönemde İsmail Fazıl Paşa'yı etkileyen bir husus oluyor ki bunu kendisi daha sonra ifade edecektir. Ve kendisini dönemin Osman Nizami Paşa ki en önemli komutanlardan bir tanesidir, kendisiyle tanıştırıyor. Yani bu tanıştırma süreçleri milli mücadele dönemi esnasında da çok farklı bir kırılma noktasında beraberinde getirecek. Biliyorsunuz Anadolu'ya geçiş sürecinde de aslında Mustafa Kemal Atatürk'e olan güveni ve kendisini dönemin önde gelen kabinesinde İçişleri Bakanı olan bu dönemdeki Mehmet Ali Bey ile tanıştırmasında etkili olacak. Yani bu yönüyle baktığımızda olağanüstü bir temsil kabiliyetine de sahip. Osmanlı Harbiyesi'nden mezun olan bir subay aynı zamanda önemli bir temsil kabiliyetine de sahip.
1: Güçlü bir kadro hocam. Milli Mücadele kadrosu özellikle Balkan Savaşları'ndan çıkmışlar. İşte Osmanlı döneminin çözülme dönemlerine şahit olmuşlar. Birçok dersler çıkarılmış. Milli Mücadele'ye ulaşmış. Nasıl dersler çıkarmışlar? Özellikle o Milli Mücadele kadrosu Birinci Dünya Savaşı ve Balkan Harbi'nden sonra hangi tecrübeleri taşımışlar sahaya?
0: Özgenur Hanım, özellikle bu tecrübenin arkasındaki temel noktalardan bir tanesi en başta Osmanlı'nın çok büyük toprak kayıplarıyla karşı karşıya kalmasıyla birlikte ki en önemli stratejik noktalar işte biliyorsunuz Mısır'ın, Kıbrıs'ın kaybı ve beraberinde Balkan harpleri, Balkan harplerinin hemen öncesindeki Trablusgarp harbi sürecine geldiğimizde de bunun olduğunu görüyoruz. Örneğin Balkan harplerini değerlendirirken Balkan utancı diyorlar buna Özgenur Hanım. Mustafa Kemal Atatürk Balkan harpleri diye değerlendirmiyor. Balkan utancı diyor. Çünkü bu süreçte bu hadisenin arkasındaki temel gerçekliği görüyor bu kadrolar. Milli Mücadele Hareketi içerisine giren kadrolar. İşte sevk ve ordunun sevk ve kabiliyeti, özellikle lojistik imkanların bu sürecin içerisindeki yaşanan

0: aksaklıkları ve ordunun içerisine siyasetin sokulmuş olması ki Mustafa Kemal Atatürk bununla ilgili olarak ilerleyen süreçlerde de en önemli eleştirileri gerçekleştirecek olan ve belki de o tarihlerde İttihat Terakki kadrosundan biraz da mesafeli bir duruş gerçekleştirmesinde etkili olan durumlardan birisi olacaktır. Yani sorduğunuz soru da önemli bir bana göre kilit nokta. Bu kadrolar aynı zamanda devlet yönetme kabiliyetini gerçekleştirirken liyakatin ve ehliyetin esas olması gerektiği noktası üzerinde duran bir kadro oluyor. Ve bu tecrübe birikimi sağlarken de askerlik görevini yürütecek, harp sahası içerisinde üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirecek, siyasiler de bu noktada politika veya siyaset gerçekleştirecek diyor bu kadrolar bunu değerlendirirken. Ama tabii dünya bu şekilde ilerleme kaydetmiyor. İmparatorluklar çağı bitiyor Özge Nur Hanım. Bildiğiniz üzere Birinci Dünya Savaşı'nın sonlanmasıyla birlikte üç büyük imparatorluk tarihe aynı zamanda tarih kitaplarında yer almaya başlıyor yıkım süreci. Bunlardan bir tanesi Rus Çarlığı'dır. Rus İmparatorluğu yıkılacaktır. İkincisi Avusturya Macaristan işte ve aynı zamanda Alman İmparatorluğu'nun bu sürecin içerisinde tarih kitaplarında yerini aldığını görüyoruz. Ve en önemlisi Osmanlı Devleti'nin bu sürecin içerisinde imparatorluğunun sonlanmasıyla birlikte milli üniter bir devlet süreci içerisine de girdiğini görmekteyiz. Tabii bu aşamaları kaydederken özellikle bizim son dönemde yapmış olduğumuz literatür çalışmalarında önemli başlıkları, önemli isimleri, önemli portreleri esas alan kurumlardan bir tanesi de Atatürk Araştırma Merkezi. Özellikle bunların, bu kayıtların hayata geçirilmesinde ve Atatürk Araştırma Merkezi içerisinde ben de oranın bir bilim kurulu asli üyesi olmam sebebiyle çalışmaları yakından takip edebiliyorum. Özellikle Atatürk Ansiklopedimiz var. İsmail Fazıl Paşa mesela buradaki ansiklopedi maddelerinden bir tanesi içerisine girmiş. Beraberinde Milli Mücadele Hareketi'nin en önde gelen isimlerinin bu kaynaklar içerisinde yer almaya başladığını görüyoruz. Burada özellikle tabii başta merkez başkanımız olan Profesör Doktor Ahmet Kılınç Bey'in olağanüstü bir yönlendirmesi var. Bizleri de bu sürecin içerisinde yönlendirmesiyle birlikte sizin sorduğunuz yanıtları çok net bir şekilde beraberinde aslında diğer portreler üzerinde de görebiliyoruz. Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Fevzi Çakmak, birazdan belki bu isimlere Refet Paşa, Refet Bele, bu isimlerin her birinin portresine baktığımızda aslında bunları ortak noktada birleştiren temel argümanlardan bir tanesi her birinin biraz önce ifade ettiğiniz gibi bu devletin nasıl kurtarılacağı konusundaki entelektüel anlamdaki bilgi birikimleriyle birlikte bunu teoriden pratiğe geçirmeye çalıştıkları bir süreç olduğunu görüyoruz. Belki de biraz önce ifade ettiğiniz üzere Balkan faciası veya Balkan bunalımı bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi oluyor. Ve buradan edindikleri bir tecrübe var. Bu da nedir? Efendim eğer ordu bu sürecin içerisinde ehliyetsiz, liyakatsiz isimlerle ve özellikle siyasi bir takım çekişmelerin içerisine girerse yıkım beraberinde geliyor. Biz bunun tersine döndüğünü 1915 Çanakkale muharebeleri sırasında görüyoruz. Kutül Amare'de görüyoruz. Tersine nasıl döndüğünü, kahraman Türk ordusunun aynı zamanda kendisini yöneten tecrübeli ve bu birikimi sağlayan ordu komutanlarıyla birlikte bir araya geldiğinde nasıl tersine çevirebildiğini bu sürecin içerisinde takip edebilmekteyiz. Tabii burada önemli bir husus da özellikle bu kadroların yıl ve dünyadaki yaşanan siyasi ve sosyopolitik gelişmeleri de çok iyi tanıyabilecek, yakından takip edebilecek. Aynı zamanda bir dünya görüşüne sahip olduğunu görüyoruz. Osmanlı coğrafyasına baktığınızda 3 kıta üzerinde yayılmış olan bir coğrafya. Zaten siz dünyaya gözlerinizi açtığınız esnada İstanbul'da yetişmiş olan, Harbiye'deki yetişmiş olan bir subayın efendim işte Mustafa Kemal Atatürk özelinde olduğu gibi Şam'da olduğunu görüyorsunuz. Ali Fuat Cebesoy Beyrut'a gidiyor ilk görev yeri olarak. Efendim daha sonra Selanik'e geliyorlar. Ateşe militerlik görevini yürütüyorlar. Daha sonra padişah yaverliği göreviyle Almanya'da görüyoruz. Devamında Anadolu'ya geliyorlar. Anadolu'da bir kurtuluş mücadelesi içerisinde işte Birinci Dünya Savaşı süreci içerisinde yerlerini görüyoruz. Yani bu aslında imparatorlukların ve imparatorlukta bir subay olmanın bana göre sonuçlarından bir tanesi.
1: Kesinlikle. Güzel, çok güzel ifade ettiniz. Osmanlı'da gözünüzü açtığınız anda 3 kıtada her yerde varsınız. dini, etnik kökeni, kültürü, her şeye hakim bir kadro ya da herhangi bir birey olabiliyorsunuz zaten. Hele ki devlet adamıysanız. Üç kıtada çok çok yerde çok fazla insan ve yönetim kadrosuyla omuz omuza

0: önemli. Osmanlı gerçekten o konuda derya bir yer.
1: Ve aynı zamanda olağanüstü kendilerine bu aynı zamanda birikim, entelektüel birikim kendine güven duygusunu beraberinde doğru getiriyor. Bir başka örnekte de bu tarihlerde ki belli bir döneminde hayatını mülkiyede okumuş olan Milli Mücadele Hareketimizin manevi aynı zamanda bana göre lideri olan Mehmet Akif Ersoy'u da görüyoruz. Mehmet Akif Ersoy da döneminin en iyi mekteplerinde, okullarında okumuş olan isimlerden bir tanesi. Baytar Mektebi'nde okumuş. Ve işte Mehmet Akif Ersoy bir bakıyorsunuz İstanbul'da, bir bakıyorsunuz Şam'da. Hı hı. Yani o sürecin içerisinde bu coğrafyayı çok iyi tanıyorlar ve bu deneyim ve tecrübe, yani sahadaki deneyim ve tecrübe beraberinde aynı zamanda yeni kapıların, yeni projeksiyonların oluşmasında etkili oluyor.
0: Hocam tabii şimdi Milli Mücadele'yi, kahramanlarını ve kadrosunu konuşuyoruz. Elbette İsmail Fazıl Paşa özelini de açaraktan. Milli Mücadele'nin nasıl doğduğunu anlayabilmek için biz 30 Ekim 1918'e gitmek gerekiyor. Mondros müteahkelesinin imzaladığı evet gün bize birçok şeyi işaret ediyor. Çünkü Mondros Ateşkesi Anlaşması sadece bir savaşın sona erdiğini gösteren bir evrak ya da diplomatik bir belge değildi. Ne ifade ediyordu? Bunu biraz konuşalım isterseniz. Çünkü Mondros'tan sonra Osmanlı Devleti'nin karşılaştığı tabloya karşı kadronun ve İsmail Fazıl Paşa'nın nasıl tavır takındığını da soracağım size. İsterseniz buradan başlayarak devam edelim.
1: Çok teşekkür ederim. Tabii bir Türk evladı, bir Türk genci olarak 30 Ekim 1918 tarihi bizim hafızalarımızda neyi yapmamamız gerektiği noktasında bana göre çok ciddi bir tecrübe kazandıracak yönü vardır. Ki Mustafa Kemal Atatürk de bu duygudan hareketle bildiğiniz üzere 29 Ekim'i Cumhuriyet'in aynı zamanda kuruluş tarihi olarak belirler. Yani biz onlardan, onlar bize 30 Ekim 1918'de bunu imzalatmış olabilirler ama biz 29 Ekim'de onlardan bir adım öndeyiz. Tabii biraz önce ifade ettiğiniz üzere 30 Ekim 1918 sürecine en ciddi anlamda tepkisini ortaya koyan, ki son kullandığımız cümleden hareket edelim, olağanüstü kendine güven duygusu olan isimlerden bir tanesi de Mustafa Kemal Atatürk'tür. Çünkü Mondros Mütarekenamesi daha henüz imzalanmadan evvel yaşanacak olan gelişmeleri yakından takip eden Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki bu Milli Mücadele Hareketi'ni hayata geçirecek olan kadrolar, ki 7 gün öncesinde Mustafa Kemal Atatürk uyarıyor. Bakın, bu sürecin sonrasında imza edilecek olan bir anlaşma Osmanlı Devleti'ni fiilen sona erdirebilecek faaliyette ve aynı zamanda donanımda olacaktır diyor. Tabii bu esnada Mustafa Kemal Atatürk olağanüstü cephede Yıldırım Orduları Komutanlığı görevini yürüttüğü esnada sadece ve sadece savaş sahasında emperyalist unsurlara karşı, İngilizlere veya diğer unsurlara karşı mücadele vermiyor. Almanlara karşı da mücadele veriyor. Alman komutanlara karşı da mücadele veriyor. Limon von Sanders'le Çanakkale Muharebesi esnasındaki vermiş olduğu, Falkenhayn'la aynı şekilde kendisinin görev yaptığı Güney Cephesi'nde vermiş olduğu mücadele var. Yani biraz önce ifade ettiğiniz üzere bu okumalar neticesinde aslında ebedi sürecek olan bir müttefikliğin olmadığını Almanlar üzerinde görüyoruz biz, Mustafa Kemal Atatürk üzerinde. Çünkü o tarihte 1918 sürecinde Bakü'de Almanlarla, müttefik olduğumuz Almanlarla savaşıyoruz. Efendim, beraberinde savaşın hemen bitimine yakın bir dönemde Mondros Mütarekenamesi'nin Osmanlı ordusunu ne noktaya taşıyacağını görüyor Mustafa Kemal Atatürk. Orduları bizzat bildiğiniz üzere Nut'un son paragrafıdır gençliğe hitabe. Gençliğe hitabede de ifade ettiği üzere orduları dağıtılmış. Beraberinde boğazlar, Türk boğazlarımız müttefik devletlerin kontrolü altına geçmiş. Osmanlı maliyesi çok uzun zamandan beridir yine aynı şekilde dış güçlerin kontrolü altında. Yani emperyalist unsurların kontrolü altında. Bu Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği üzere Osmanlı Devleti'nin fiilen aslında sona erdiğinin önemli bir noktasıdır. Beraberindeki diğer aynı zamanda komuta kademesinin de takip ettiği bir süreçtir. Ama bu süreçten sonra kurtuluşun nasıl gerçekleştirileceği konusunda, yani devamında işgallerin gerçekleşmesi sürecinde nasıl bir çözüm yolu içerisine gideceklerini de görebiliyoruz. Öncelikli olarak biraz önce ifade ettiğiniz üzere 31 Ekim 1918'dir Osmanlı tarafından aslında Mondros Mütarekenamesi'nin kabul edildiği tarih. Yunanistan

0: arasında gerçekleşmiştir. En belki de bizi zedeleyen taraflarından bir tanesidir. Bu bir Yunan adasında Osmanlı Devleti'nin fiilen sona erdiğini, aynı zamanda imza edildiği bir süreçtir. Fakat bununla ilgili olarak çözüm arayışı ve aynı zamanda bu neslin biraz önce ifade ettiğiniz üzere herhangi bir şekilde kötümser kalmıyorlar, kötümser olmuyorlar. Devamlı bir ışığın, devamlı bir mücadele ve azim ve kararlılığın bu sürecin içerisinde bu kadrolar üzerinde yaşadığını görmekteyiz. Mustafa Kemal Atatürk, Mondros Mütarekesi'nin hemen sonrasında İstanbul'a gelme gayreti içerisine giriyor. Bunun için fırsat kolluyor, İstanbul'a geliyor. 13 Kasım tarihinde bizzat müttefik devletlerin Dolmabahçe Sarayı'na çevrilmiş olan toplarını gördüğünde geldikleri gibi giderler diyor.
1: Hocam, geldikleri gibi giderlerde bir virgül koyalım mı? Çünkü tabii kısa bir aramız var, çok da heyecanlı bir yerde bıraktık. İzleyicilerimiz de biraz merak etsinler bu süreci. Müsaadenizi isteyeceğim. Değerli tarihseverler, kısa bir ara ayrılmayın. İsmet Hocam'la beraber az sonra tekrardan konuyu konuşmak üzere burada olacağız.

0: Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır. Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse çok net söylüyorum. Bunun da hesabını adalete verecektir. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalı. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek.
1: Batı, İslam dini hakkında neyi niçin araştırdı, neyi nasıl kaleme aldı? Yüzyıllar içinde oluşan külliyat, tarihi ve güncel olarak ne anlam ifade ediyor, bize ne söylüyor? Hitit Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ersin Kabakçı, 74 akademisyenin Batı kaynaklarından çevirdiği makaleleri, Batı Literatürü İslam Araştırmaları adıyla 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20'de, 24'te.
2: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi, cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
3: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
4: Peki siz Araf'ta mısınız?
3: Bu hafta sanatçı Aslı Hünel kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular,

0: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
1: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: Devam ediyoruz an ve zamanı değerli tarih severler. Profesör Doktor İsmet Türkmen hocamla beraber Osmanlı son dönemini, milli mücadeleyi ve cumhuriyete giden süreci konuşuyoruz. Elbette kadrolarıyla ve İsmail Fazıl Paşa özelinde anekdotlar vererek bilinmeyenleri anlatıyoruz. Hocam çok önemli bir yerde kaldık. İsmail Fazıl Paşa etiketimize de sorular geliyor. Tarih gönüllerine teşekkür ediyorum. Arzu Hanım'a, Arzu Şebnem Sever'e ve diğer üyelerimize teşekkür ediyorum. Sorularınızı da sormuş olacağım. İrfan Bey'in sorusunu özellikle yazdım. Onu da sormuş olacağım. Şimdi hocam, Mustafa Kemal Atatürk demişti ki geldikleri gibi giderler. Önce Dolmabahçe'ye geldi demiştiniz.
1: Evet, doğru.
0: Bu anekdottan devam edelim. Heyecanı bir yerde bıraktık. Buyurunuz.
1: Mustafa Kemal Atatürk'ün o tarihte Mondros Mütarekesi'nin hemen akabinde, yani yaklaşık 13 gün sonrasında İstanbul'a gelmesinin arkasındaki temel sebep Milli Mücadele Hareketi'nin başlatılması. Yani Milli Mücadele Hareketi'ne ve bir milli direniş düşüncesine, milli mukavemet düşüncesine karar verildiğini, biz Mondros Mütarekesi'nin öncesindeki günlerden itibaren verildiğini görmekteyiz. Hali hazırda biz kurmay heyetlerinden, kurmay subaylardan bahsediyoruz. Yani Osmanlı kurmay subaylarının bu sürecin içerisinde hangi koşullar ve şartlar altında düşman kuvvetlerine karşı gerçekleştirecekleri çıkarma harekatlarına karşı plan yaptıklarının devamlı kafalarında ve zihinlerinde olduğunu bilmekteyiz. Hatta bu tarihlerde bizzat Mustafa Kemal Atatürk bir ders esnasında kendisine hocasının sormuş olduğu soruya aslında Milli Mücadele Hareketi'ni nasıl gerçekleştireceğine dair ilk anekdotları burada verdiğini görüyoruz. Ve orada hocasını da hayretler içerisinde bıraktığını görmekteyiz. Yani bu kadroların çok daha öncesinde zihinlerinde, zihin dünyalarında bu vardı. Tabii 6 aylık bir süre zarfında Mondros Mütarekenamesi'nin hemen ardından Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'da. İstanbul'da Şişli'de bu sürecin içerisinde ailesinin bazen yanında kalıyor. Annesi ve kız kardeşi bildiğiniz üzere Selanik'in kaybedilmesinden sonraki aşamada bizzat kendisinin girişimleri neticesinde İstanbul'a getirilmiş. Tabii bu dönemde görüşmeler ve Milli Mücadele Hareketi'nin hazırlık safhasını teşkil etmesi sebebiyle ayrı bir evde de kaldığını görüyoruz. Bu ayrı evlerde kaldıkları esnada Milli Mücadele Hareketi'nin 5 önemli isminin bu süreçte mukavemet düşüncesi etrafında birleştiğini görüyoruz. Yani Milli Mücadele Hareketi esasında Mustafa Kemal Atatürk tarafından ateşlenmiş, filizlendirilmiş ve bu sürecin içerisinde kadronun da bu kadrolaşma sürecinin de hayata geçirildiğini, teşkilatlanma sürecinde hayata geçirildiğini görmekteyiz. Tabii burada en önemli isimlerden birisi Ali Fuat Cebesoy. Tarihin dönüm noktası dedik ya. Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte mezuniyetlerinin hemen sonrasında Mustafa Kemal Atatürk bizzat bu dönemde Şam'a gönderilirken biz Ali Fuat Cebesoy'un da Beyrut'a gönderildiğini, biraz da görev süreleri noktasında Ali Fuat Cebesoy'un babasından kaynaklı, İsmail Fazıl Paşa'dan kaynaklı olarak çok daha öncesinde görevi başına geldiğini, İstanbul'a işte devamında Selanik'e geldiğini görüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk de daha sonra yine gelmiştir. İşte bu tarihlerde, bu dönemlerde başlayan kader birliği Mustafa Kemal Atatürk ile Ali Fuat Cebesoy'un İstanbul'da tekrar yollarının kesişmesinde etkili olmuştur. Birbirini tamamlayan iki önemli aktördür aynı zamanda. Diğer bir önemli isim Kazım Karabekir Paşa. Diğer bir önemli isim Refet Bele. Yani bu kadrolar ve devamında tabii ki Osmanlı Erkan-ı Harbiyesi'nde görevli olan Fevzi Çakmak Paşa ve İsmet Paşalar da bu sürecin önemli aktörlerini de teşkil etmekte. İşte Mustafa Kemal Atatürk bu dönemde bir araya geldiklerinde Özge Nur Hanım, öncelikli olarak siyasi bir çözüm arayışı içerisine girmişlerdir. Yani Mondros Mütarekenamesi'nin imzalanmasının önüne geçmek için çaba gayretmiş sarf ediyorlar. Fakat imzalandıktan sonraki süreçte de en azından uygulanmasının önüne geçebilmek için de muktedir bir sadrazamın etrafında birleşme, bir sadrazamın yanında bu sürecin içerisinde bir konsensus sağlama düşüncesindeler. Çünkü bu kadrolar henüz o sürecin içerisinde Mirliva. Mustafa Kemal Atatürk Tuğgeneral, Ali Fuat Cebesoy rütbesi Tuğgeneraldir. Yani Birinci Dünya Savaşı sonlarına doğru bunlar general rütbesine ulaşmışlardır. Ve bu dönemde eğer bu koşul ve şartlar içerisinde bir hükümet, ki kurulacak, kurulması planlanan hükümetlerden biri zihin dünyalarında Ahmet İzzet Paşa hükümetidir. Yani muktedir bir vatanperver sadrazam etrafında birleşebilirlerse en azından siyasi bir çözüm arayışını burada İstanbul'da gerçekleştirebilecekler ve vatan evladının kıyımının önüne geçebilecekler. Çünkü biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı'nın Osmanlı Devleti'ne faturası olağanüstü büyük bir kayıp getirmiştir. 1 milyon 200 bin üzerindeki vatan evladının elimizdeki kayıtlarda ne yazık ki kaybedildiğini biliyoruz. İnsan kaybının yaşandığını biliyoruz. Çanakkale muharebeleri sırasında Özgenur Hanım sadece kaybedilmiş olan muharebede 5000 öğretmen var. Bizim o tarihte Cumhuriyeti devraldığımız mirasta 35 bin köyümüzde okul ve öğretmen yok. 40 bin köyümüz var. 35 bin köyümüzde okul ve öğretmen yok. Yani bu özellikle paylaşımı özellikle ekrandaki bizleri izleyen izleyicilerimizle paylaşmak istedim. Bunun bedelinin ne olduğunu biliyorlar. Ve bir kendi gençlerini savaş meydanında daha fazla kaybetmek istemeyen bir nesil var. Ve bu kadrolar 6 aylık süre zarfında Mustafa Kemal Atatürk'ün bulunduğu sırada bu çözüm arayışlarına gidiyorlar. Halkı da bilinçlendirebilmek için Mustafa Kemal Atatürk Minber adlı gazetede yazılar yazıyor. Ve bazen bu sürecin içerisinde tabii ki Mustafa Kemal Atatürk'e olan Osmanlı aynı zamanda halkının tanışlığı Çanakkale muharebeleri sırasında İstanbul'u kurtaran adam şeklinde manşetler atılmıştır. Halk tanıyor Mustafa Kemal Atatürk'ü. Bunun dışında en önemli isimlerden bir tanesi de Padişah Vahidettin tanıyor. Çünkü kendisiyle birlikte yaverliği döneminde yurt dışı seyahatinde bulunmuş. Mustafa Kemal Atatürk'ün zekasını ve aynı zamanda bu birikimini orada görmüş. Ve Mustafa Kemal Atatürk bu dönemde Osmanlı Genelkurmayı'nda kendine yakın olan isimlerden hareketle bu çözüm arayışını özellikle hayata geçirmeye çalışıyor. Bu sırada Meclis-i Mebusan'a gidiyor. Meclis-i Mebusan'da özellikle biraz önce bahsetmiş olduğumuz hükümetin kurulması noktasında bakın bir general ve bu sürecin içerisinde hükümetin kurulabilmesi için muktedir bir sadrazamın en azından bir kabine kurabilmesi için mücadele veriyor ama başarısız oluyor. Ahmet İzzet Paşa kabinesi bu sürecin içerisinde güven oylamasını ne yazık ki alamıyor. Devamında tabii bunalımlar ve bu bunalımların neticesinde Mustafa Kemal Atatürk

kimse kapılmıyor. Yani kötümser bir tavır içerisine girmiyor ve fırsatlar kolluyor. Nedir bu fırsatlar? En azından Anadolu'ya geçerek Anadolu sürecinde Anadolu'da bir milli direniş düşüncesini gerçekleştirme gayreti içerisine giriyorlar. Bizzat kendisinin de nutukta ifade ettiği üzere vicdanımda milli bir sır gibi saklamıştım diyor Mustafa Kemal Atatürk. Bu sır neydi? Bu sır milli iradeyle birlikte şekillendirilecek olan ve öncelikli olarak işgalci kuvvetlerin aynı zamanda içerideki emperyalist unsurların maşası durumunda olan Rum ve Ermeni unsurlara karşı, azınlık unsurlara karşı, onların özellikle gerçekleştirdiği yıkımlara, kıyımlara karşı bir direniş düşüncesi hayata geçirebilmekti. Devamında tabii bu fırsat biraz İsmail Fazıl Paşa özeline de geldiğimizde özellikle bunu paylaşmak istedim. O dönemde ordu müfettişlikleri görevleri ön plana çıkıyor. Bu ordu müfettişliği görevlerinden bir tanesinin alınması konusunda bizzat o sırada İstanbul'a gelmiş olan Ali Fuat Cebesoy'a babası teklifi getiriyor İsmail Fazıl Paşa. Ali Fuat Cebesoy da kendisinin o tarihlerde 20. Kolordu Komutanlığı görevini yürüteceğini, düzenli bir birliğe sahip olduğunu ki özellikle burada ifade etmek istiyorum. Savaş bittikten sonra elde iki önemli güç kalmış. Bunlardan biri Kazım Karabekir Paşa'nın komutası altındaki Doğu Cephesi'nde ilerleyen dönemdeki düzenli birliklerimizi tesis edecek olan unsurlarımız. Beraberinde Ali Fuat Cebesoy'un öncelikli olarak Ankara'ya gelerek bu süreci şekillendireceği yapı ki Ali Fuat Cebesoy Ankara'ya gelmesinin temel sebebini eserlerinde açıklarken Ankara'nın bu süreçte vatanperver bir düşünceye sahip olarak aslında işgallere ve İngilizlere karşı beslemiş olduğu duygudan bahseder. Ve İngilizlerin Ankara'da olmasını 30 Ekim 1918'den sonrasını kabul edemez Ankaralılar. Ve sonrasında Ali Fuat Cebesoy'un gelişini ve Ankara'dan Eskişehir'e bu unsurların İngiliz kuvvetlerinin püskürtülmesini sevinçle karşılayacaktır. İşte bunların hepsi birleştiğinde Ali Fuat Cebesoy'un zihninde de kendisine bu teklif geldiğinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'ya özellikle geçmesi yönünde bir fikir ortaya çıkacaktır. Ve İsmail Fazıl Paşa ile paylaştığında İsmail Fazıl Paşa da Mustafa Kemal Atatürk'e olan olağanüstü güveninden hareketle ki benim bir oğlum da Mustafa Kemal Atatürk'tür der, Mustafa Kemal Paşa'dır der. Bizzat Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçişi konusundaki adım atar. Nasıl atar? O tarihte kurulmuş olan İngilizlerle birlikte ortak hareket eden Damat Ferit Paşa hükümetinin İçişleri Bakanı Mehmet Ali Bey kendisinin dünürüdür. Yani büyük oğlunun aynı zamanda kayınpederidir. Ve bu dünürlükten ve düğün esnasındaki tanışıklıktan hareketle Mustafa Kemal Atatürk konusunda bizzat ikna edilir. İsmail Fazıl Paşa tarafından dönemin İçişleri Bakanı. Aslında ikna etmek çok da zor olmamıştır. Neden zor olmamıştır? O tarihlerde Osmanlı'da kurulan Damat Ferit Paşa hükümetinin aslında en büyük korkularından, endişelerinden bir tanesi iddiatçı kadrolardır. Biliyorsunuz 30 Ekim 1918'i takip eden 1 Kasım tarihi itibariyle iddiatçı kadrolara karşı olağanüstü bir kıyım gerçekleştirilmiştir. Bunun halk nazarındaki, kamuoyu nazarındaki özellikle yönelimi de işte savaşa sürükleyen unsurlar, savaşa sürükleyen politikalar sebebiyle iddiatçılara karşı da halk nezdinde bir ön yargı geliştirme gayreti içerisine giriyorlar. Mustafa Kemal Atatürk bir iddiatçıdır. Ama İttihat Terakki'nin Enver Paşa'sı, Cemal Paşa'sı, Talat Bey gibi ön planda olan isimlere değildir. İkna etmesi bir yönüyle de aslında bu noktada bu birinci safta yer almaması nedeniyle işini kolaylaştırır İsmail Fazıl Paşa'nın. Neden? Çünkü Enver Bey'le olan Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sürecin içerisindeki diyaloğudur. Mustafa Kemal Atatürk Enver Paşa'nın uygulamalarına karşı en net tavrı koyan isimlerden birisi olmuştur. Ve bu da takip edilir aynı zamanda Osmanlı kamuoyunda. Enver Paşa'ya karşı olan bu sürecin içerisindeki politikalarına karşı olan duruşu bilinir. Önemli bir yönü de Mustafa Kemal Atatürk'ün özellikle İngilizlerin ikna edilmesi konusunda veya bu dönemde İngilizlerle birlikte hareket eden Damat Ferit Paşa'nın ikna edilmesi konusunda, Ermeni meselesi konusunda Mustafa Kemal Atatürk'ün 1915 olayları sürecinde Doğu cephesinde vatanın kurtuluşunu gerçekleştirmek için Bitlis'te işte o tarihlerde Muş'un kurtarılması sürecindeki aktif rol oynadığı esnada Ermeni meselesiyle herhangi bir bu sürecin içerisinde doğrudan bir ilişkisi yoktur. Bu da

0: zamanda bizim bu noktada Mustafa Kemal Atatürk üzerinde konsensusun sağlanması konusunda işini kolaylaştıran, Osmanlı Erkan-ı Harbiyesi'nin işini kolaylaştıran noktalardan birisi olmuştur. Ve biraz önce ifade ettiğim gibi Vahidettin'in Mustafa Kemal Atatürk'ü tanıyor olması, Sultan Vahdettin'in beraberinde 1915'te Çanakkale Muharebeleri esnasında Mustafa Kemal Atatürk'ün kahramanlığı, devamında Doğu cephesindeki olağanüstü gayreti ve en önemlisi dürüst bir subay olması, çetecilere karşı mücadelesi, bu dönemde rüşvete karşı vermiş olduğu mücadelenin halk nezdinde ve saray o sürecin içerisinde saray tarafından da biliniyor olması aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün ordu müfettişliğine getirilmesinde önemli bir unsur oluşturmuştur. Tabii buradaki en önemli aktör de merhum İsmail Fazıl Paşa ve oğlu Ali Fuat Cebesoy olmuştur. Dönemin İçişleri Bakanlığı'nın ikna edilmesi konusunda.
1: Hocam İsmail Fazıl Paşa'nın bu kritik süreçte üstlendiği önemli roller nelerdi, en önemlileri?
0: En önemli rollerden bir tanesi 1914 yılında bildiğiniz üzere Balkan Savaşları'nın hemen sonrasındaki aşamada emekliye sevk edilmesine rağmen İsmail Fazıl Paşa memleket meseleleri konusunda hep düşünmüş. O tarihte emekliye sevk edilir edilmez biraz önce saymış olduğumuz 3 eseri yazma fırsatı yakalamıştır. O deneyime tecrübesini. Bunları yazarken de aslında bu kötü gidişatın hangi sebeplere dayalı olarak gerçekleştiğini kitapları kaleme aldığı 1914 tarihinden 18-19 tarihine kadarki geçen süreçte yakın çevresiyle paylaşma imkanı bulmuştur. Ve o dönemde emekli bir kor generaldir. Bu emekli kor general olması süreci içerisinde de biz Milli Mücadele Hareketi'nin gerçekleştirecek olan kadrolarda da yakın ilişki içerisinde ve her birinin sevgisini, hürmetini kazanmış isim olduğunu görüyoruz. İsmail Fazıl Paşa Anadolu'ya geçtiği esnada 66 yaşındadır Özge Nur Hanım. 66 yaşında daha henüz biliyorsunuz Erzurum Kongresi toplanmış. Erzurum Kongresi toplandıktan sonraki süreçte Ankara'ya geldiği tarih yani evladı Ali Fuat Cebesoy'un görev yaptığı birliğe geldiğinde ki henüz daha bir tümen boyutunda değil, dahi değildir. Bir alay boyutundadır. Her ne kadar 20. Kolordu Komutanlığı görevini yürütüyor olsa da savaş sonrasındaki yıkım belli. Kendisinin geldiği tarihin 28 Temmuz 1919 olduğunu görüyoruz. Yani daha henüz Sivas Kongresi sürecine geçilmemiş. Sivas Kongresi sürecine geçilmemekle birlikte bu dönemde temsil heyeti oluşturulduktan sonraki süreçte İstanbul hükümetinin ve Sultan Vahidettin'in Anadolu'da gerçekleşen bu mücadeleye yaklaşımı bellidir. Çünkü hemen bu aşamayı takip eden 4-11 Eylül tarihinde Sivas Kongresi toplanacaktır. Sorduğunuz noktada, soruda en önemli hususlardan bir tanesi de bizzat İsmail Fazıl Paşa'nın İstanbul delegesi olarak bu süreçte bildiğiniz üzere Sivas Kongresi'ne 4-11 Eylül tarihinde katılımı söz konusudur. Tabii
1: ki
0: bu
1: Sivas Kongresi milli mücadelenin neredeyse gerçek dönüm noktası
0: tabii,
1: olarak adlandırılıyor.
0: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temeli burada atılmıştır der.
1: Evet.
0: Özellikle Sivas Kongresi ile ilgili değerlendirmeyi yaparken kaynaklar. Tabii özellikle Sivas Kongresi süreci aşamasına geldiğimiz İsmail Fazıl Paşa'nın burada önemli bir dengeleyici rolünün de olduğunu biliyoruz. Çünkü Özge Nur Hanım, Amasya genelgesinden sonraki aşamada Mustafa Kemal Atatürk olağanüstü bir bildirinin altına imza atmış. Erzurum'la bunu perçinlemiş. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır demiş. İstanbul hükümeti üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirememektedir demiştir. Bu süreçte işte Mustafa Kemal Atatürk'ü ve beraberinde bu mücadele içerisinde yer alacak olan kadroları destekleyecek ve toplumun itibarını, toplumun aynı zamanda güvenini kazanmış olan insanların bu mücadelenin içerisine dahil olmaları çok önemlidir. İsmail Fazıl Paşa'nın da 4-11 Eylül tarihinde bizzat buraya gelerek Sivas Kongresi'nde bulunması benim şahsi kanaatim bu güven ortamının, bu güven sürecinin sağlanmasının en önemli sebeplerinden aynı zamanda birini teşkil edecektir. Tabii burada önemli bir noktayı da belirtmek gerekiyor. Milli Mücadele Hareketi'nin hemen Sivas Kongresi ile birlikte başlayan sürecinde de özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliği konusunda da bu konsensusun sağlanması konusunda önemli bir kilit nokta rol üstlendiğini İsmail Fazıl Paşa'nın takip ettiğini görmekteyiz. Çünkü Erzurum Kongresi'nde liderlik etmiştir Mustafa Kemal Atatürk. Temsiliyetinin bizzat

0: lideridir. Ama Sivas Kongresi'ne geldiğinde bu liderlik konusunda yakın arkadaşları, ki Rauf Bey başta olmak üzere, bir takım çekincelere sahip olduğunu bu kadroların görüyoruz. Ve bunun İsmail Fazıl Paşa'ya iletildiğini görüyoruz. İsmail Fazıl Paşa da kongre açılışında aslında bunun yaşanabilecek olan bu sürecin önüne geçebilmek için o deneyim ve tecrübesiyle işte kongrenin takibi sürecinde başkanlığın yürütülmesi noktasında delegelerin isim sırasına göre veya delegelerin temsil ettiği illerin bizzat alfabedeki yerine göre bir temsil talep etmiştir. Tabii burada temel mesele ülkenin kurtuluşudur Gözdenur Hanım. Yani temel mesele ülkenin nasıl kurtarılacağıdır. Mustafa Kemal Atatürk de bizzat bunu yakın çevresiyle kongre toplanır toplanmaz paylaşacaktır. Ve bizzat yine Sivas Kongresi esnasında liderliği ve kontrolü eline alacaktır.
1: Özellikle İsmail Fazıl Paşa Sivas Kongresi'nde manda ve himaye üzerinden bir
0: evet.
1: Bir tavır koyuyor değil mi hocam? Nasıl bir tavır koyuyor?
0: Şöyle bir durum var. Milli Mücadele Hareketi'nin başladığı dönemde cephede ve cephenin gerisindeki lojistik imkanlarda çok büyük problemler var. Balkan Savaşları esnasında bizim ülkemizin en önemli problemlerinden bir tanesi asker kaçakları meselesidir ki biliyorsunuz Milli Mücadele Hareketi'nin hemen başlarında Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ele aldığı temel meselelerden biri bu asker kaçakları meselesine çözüm üretebilmektir. Çünkü 1912-1913 devamında 4 yıl devam eden bir harbi umumi yani Birinci Dünya Savaşı, devamında 4 yıl yine devam edecek olan bir kurtuluş mücadelesi, bir istiklal harbi süreci var. Vatandaş ve aynı zamanda Osmanlı halkı bu sürecin esnasında çok büyük kayıplar vermiş. Zeytin Dağı adlı eserde Fahri Rıfkı Atay, oğlu Ahmet'i arayan bir ana portresi çizer kitapta. Vatandaşımızın o tarihte Osmanlı halkının içinde bulunduğu durum, Osmanlı halkının içinde bulunduğu özellikle yaklaşım da şudur. Elde bir Anadolu toprağı kalmıştır ve Anadolu'daki irfan bu toprağı emperyalist unsurlara vermeyecektir. Ve Mustafa Kemal Atatürk bunu derinden hisseden, bunu derinden aynı zamanda sezen bir kabiliyettedir. Beraberindeki silah arkadaşlarıyla birlikte. Buradan şu noktaya gelmek istiyorum. O tarihlerde bu mücadelenin başında olan isimler de halkın içinde bulunduğu bu durumdan hareketle manda meselesinin aslında iktisadi bir mesele olduğunu ifade eder. İsmail Fazıl Paşa özelinde özellikle bunu ifade etmek istiyorum. Çünkü Bekir Sami Bey o tarihte bizzat bu süreçte eleştirilerden bir tanesini getirmiştir. Efendim mandadan kastettiğiniz nedir der. Yani ülkenin istikbalinin, ülkenin aynı zamanda istiklalinin bir başka gücün kontrolü ve denetimi altına verilmesi ne anlama ifade eder der. Ki o tarihte bizim yabancı kaynaklarda da takip ettiğimiz noktada özellikle Amerikan basınında, İngiliz basınında takip ettiğimiz yönüyle baktığımızda ülkenin içinde bulunduğu koşul ve şartlar altında bir mücadelenin gerçekleştirilebileceği noktasında attıkları manşetlerden bir tanesi macera perest bir süreç içerisine giriyor diye düşünürler. Tabii bu da bir algı yönetimidir aynı zamanda Gözdenur Hanım. Çünkü nedir? Mustafa Kemal Atatürk'ü ve beraberindeki mücadeleyi biraz da arka plana itmek. Biraz da bu sürecin içerisinde aslında onu küçültmek, evet, itibarsızlaştırmak gibi bir gayret içerisine giriyorlar ama bu noktada da İsmail Fazıl Paşa'ya bu soru sorulduğunda benim asıl kaygım der, iktisaden zayıflamış olan bir ülkenin bu süreçte iktisaden güçlü olan bir devletten ekonomik destek almasıdır der. Yoksa istiklali tamın veya bağımsızlık düşüncesinden taviz veren insanlar değil. Biraz önce de ifade ettiğim üzere İsmail Fazıl Paşa 1853 doğumlu. Ve 1853'ten sonraki aşamada hayatının 41 yılını askerlik göreviyle yerine getirmiş bir isim. Devamında emekliye sevk edilmesine rağmen, kor general olarak sevk edilmesine rağmen Anadolu'ya geçiyor ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında bir nefer olarak bulunmak benim için şereftir diyor. Ve 66 yaşında mücadelede bizzat yer alıyor. Yani bu bile bize aslında bu fedakarlığın, bu mücadele azim ve kararlılığının ortaya koyulması konusundaki en önemli hassasiyetlerden bir tanesini ortaya koyuyor.
1: Hocam, kıymetli hocam, son Osmanlı Mebusan Meclisi neden bu kadar önemli? Yani özellikle misak-ı milli kararlarının alınmasıyla ilgili. Bu tarihteki önemi nedir? tam da

0: konu özelinde?
1: Bizzat şöyle görmek gerekiyor. Biliyorsunuz tarihi kayıtlarda Misak-ı Milli kararları ve Misak-ı Milli kararlarını alan Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin Anadolu'daki birikimi ve Anadolu'daki bu birikimle birlikte Anadolu'daki mukavemet düşüncesiyle İstanbul'un bu mukavemet düşüncesini tanıması sürecidir. Bir başka ifadeyle İstanbul'daki ortak akılla Anadolu'da oluşan Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat oluşturduğu bu direniş düşüncesinin artık ete kemiğe büründürüldüğü Amasya genelgesiyle Erzurum ve diğer kongrelerle birlikte ete kemiğe büründürüldüğü ve Sivas kongresiyle birlikte perçinleştirildiği, devamında Amasya protokolünün mülakatlarının gerçekleştirilmesi aşaması ve komutanlar protokolünün gerçekleşmesi sürecinde bizzat milli mücadele konusundaki azim ve kararlılığın İstanbul'la birlikte bir konsensus süreci içerisine bağlandığı dönemdir. Tabii bizzat bu müsveddeler, yani bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleme aldığı ve hazırladığı 6 madde özellikle çok önemlidir. Bu 6 maddenin bizzat Mustafa Kemal Atatürk Sivas'tan sonra Ankara'ya geçtiği aşamada heyetlerle birebir görüşüyor. Ve kendilerine özellikle bu aşamada Misak-ı Milli kararlarının alınması konusunda telkinlerde bulunuluyor. İkinci bir nokta Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlık görevine getirilmesi noktasındadır. Şimdi ekranları başında izleyen izleyicilerimiz özellikle bu başkanlık konusunun neden Mustafa Kemal Atatürk tarafından istendiğini, yani meclis başkanlığı görevinin istendiğini belki düşünebilirler. Mustafa Kemal Atatürk olağanüstü matematik kabiliyetine sahip olmakla birlikte basiret sahibi bir komutandır. İstanbul'da Misak-ı Milli kararlarının alınmasından sonraki süreçte meclisi mebusanın kapatılacağını ve meclis mebusanın milletvekillerine dağıtılacağını biliyordu. Hmm. O dönemde Osmanlı Kanunu Esasisi'ne göre eğer meclis padişahın olurunun dışındaki başka bir güç tarafından kapatılır ise tekrar meclisi açma yetkisi meclis başkanına ait olacaktı. Yani Mustafa Kemal Atatürk aslında bu Misak-ı Milli kararlarını alan meclisin kapatılmasından sonraki sürecin inisiyatifini kendi kontrolü altına almaya çalışacak ve Anadolu'nun bizzat en güvenilir noktası olan o dönemde Ankara üzerinde konsensus sağlanmıştır. İstanbul'da 16 Mart 1920 tarihinde dağıtılmasından sonraki süreçte meclisi mebusanın ki çok büyük bir yıkımdır. En az 30 Ekim 1918 süreci kadar önemli bir yıkımdır bizim için. Çünkü onurumuzun zedelendiği İstanbul'dayız, İstanbul'umuzdayız, güzel şehrimizdeyiz. Milletimizin onurunun aynı zamanda zedeleneceği olayların peş peşe yaşandığını görmekteyiz. İşte Döşbrey'in İstanbul'a bu sürecin içerisinde gelmesiyle birlikte bir gövde gösterisi gerçekleştirmiş olması ve vatanperver evlatları olan Anadolu'nun vatanperver evladı olan Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey'in bu sürecin içerisinde İstanbul'da bizzat emperyalist unsurların, İngilizlerin ve damat Ferit Paşa'nın ortaklaşa kurdukları Divan-ı Örfi'de yargılamaları neticesinde haksız ithamlarla hukuka aykırı bir şekilde vatan evlatlarının asıldığı bir süreç gerçekleşiyor. Tabii bu konuda en önemli hassasiyetleri gösteren isimlerden birisi de Mustafa Kemal Atatürk'tür. Yıllar sonra Boğazlayan Kaymakamı'nın babasını Konya'da görüyor. Mustafa Kemal Atatürk babayı, Kemal Bey'in babasını gördükten sonra ayağa kalkıyor, önünü diktiriyor. Efendim devletimizin babası hoş geldiniz diyor. Estağfurullah efendim diyor, siz milletimizin babasısınız, devletimizin babasısınız diyor Kemal Bey'in babası. Sizin evladınız öyle bir mücadelenin fitilini ateşledi ki diyor, bu ateşlenen fitil eğer olmasaydı biz bu mücadeleyi gerçekleştiremezdik diyor. Biraz önce söylediğiniz noktada olduğu üzere Misak-ı Milli şehide şühedaya sahip çıkmaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve beraberindeki lider kadronun en önemli hassasiyetlerinden bir tanesi de budur. Biraz önce özellikle bu isimlerin hassasiyetlerini ifade ederken biliyorsunuz Ali Fuat Cebesoy Balkan Savaşları sırasında Yanya'da gazi olmuştur, yaralanmıştır. Yaralanmasına rağmen savaşı yönetmiştir. Süleyman Askeri benzeri bir örneğidir. Bizzat Sedye'den savaş yönetmiş olan ordu komutanlarıdır. Tabii bu insanların ortaya koyduğu konsensus da önemli. Nedir? Milli bağımsızlık diyoruz. İşte özellikle Osmanlı sınırlarının o tarih içerisinde belirlendiği Misak-ı Milli kararlarının bu süreç içerisinde alındığını görüyoruz Gözde Nur Hanım. Beraberinde Boğazların tüm dünya devletlerine açık hale getirildiğinin, tüm dünyaya haykırıldığı bir süreçteyiz. Yani

0: Yani bizim meselemiz insanların ticaret yapması, insanların para kazanmasına engel olmak değil diyoruz. Üçüncü bir şey, biz de ulusların saygınlığı noktasında, uluslararası ilişkilerde eşit haklar istiyoruz diyoruz. Efendim siz diyoruz kendi ülkenizdeki azınlıklara nasıl davranıyorsanız biz de ülkemizdeki azınlıklara öyle davranacağız diyoruz. Kars Ardahan bizim topraklarımız diyoruz. Onur meselemiz diyoruz. Batı Trakya bizim topraklarımız diyoruz gözden ulan. Yani Misak-ı Milli'deki sağlanan konsensus, işte kapitülasyonların bu süreç içerisindeki reddi gibi aslında bu topraklar üzerinde yaşama azim ve kararlılığımızdır bu yönüyle baktığımızda.
1: Çok doğru hocam. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tüm bu süreçten sonra açılışı birçok zorluğun da aşılması,
0: Evet.
1: anlattığınız birçok zorluğun aşılması aynı zamanda. Yine İsmail Fazıl Paşa özelinde birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi görevleri nelerdi? Gerçi ilk bölümde de aktarmıştınız. İlk Bayındırlık Bakanı oldu
0: Evet.
1: demiştiniz. Adı Nafia Vekili
0: Nafia
1: mi?
0: Vekili.
1: O
0: Doğrudur.
1: dönem. Nasıl roller üstlendi? Hangi fikirleri meclise getirdi? Kabul oldu, olmadı, muhalif olundu, kabul edildi. Yanına kimleri aldı? Özellikle ulaştırma ve işte altyapı alanında hangi çalışmalar öne çıktı?
0: Tabii burada en önemli noktalardan bir tanesi İsmail Fazıl Paşa'nın azim ve kararlılığını Son Osman Mebusan Meclisi süreci içerisinde de yürütmüş olması. Ki meclis dağıtılmasına rağmen ki dağıtıldıktan sonra biliyorsunuz birçoğu milletvekillerinin Malta'ya sürgün edilmiştir. Fakat bu sürecin öncesinde İstanbul'dan ayrılan şanslı milletvekillerimizdir. Beraberinde İsmail Fazıl Paşa da beraberinde bulunduğu grupla birlikte. Ankara'da Mustafa Kemal Atatürk'ün meclis kapatıldıktan hemen sonraki aşamada yani 16 Mart 1920'de Son Osman Mebusan Meclisi dağıtıldıktan sonra bizzat 3 gün sonrasında biliyorsunuz yeni kurulacak olan meclisin hazırlık aşamasına giriliyor ve çağrıda bulunuyor. Ve en demokratik meclisimiz toplanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk dönemi başlıyor. Bu heyecanla İsmail Fazıl Paşa da beraberinde Ankara'ya geçen kahraman ve aynı zamanda bu azim ve kararlılığı devam ettirme gayreti içerisinde olan insanlardır. 67 yaşına ulaşmıştır. Ve Ankara'ya geldikleri zaman karşılaştıkları manzara şudur. Biliyorsunuz bir meclisimiz var. Bu meclisin çatısı Ankara'daki vatandaşlar tarafından kendi evlerindeki çatıların kiremitleri sökülerek toplanmış. Mütevazı bir genel kurul salonu ve bunun hemen ortasında küçücük bir soba etrafında ısınmaya çalışan insanlar ama yürekleri kor gibi olan kuvvetli milletvekilleri var. Aylarca maaş almayacak olan hatta ve hatta meclise gelirken seçilmiş olan bu milletvekilleri meclise gelirken paraları bittikten sonra özellikle bulundukları yerde tekrar insanların bir araya gelip para toplayarak tekrar Ankara'ya sevk ettikleri insanlar. Anadolu'ya geldikleri zaman bu milletvekillerini karşılayan manzara o tarihte gar ve çevresinde, Ankara garı ve çevresinde bizzat binek hayvanlarının semerlerini yastık yaparak gecesini gündüzüne katan milletvekillerini görüyoruz. Tabii bu fedakarane ve kahraman milletvekillerinin arasında İsmail Fazıl Paşa da bizzat emekli bir kor general olmasına rağmen bu sürecin içerisinde yerini alacak ve ilk hükümet sürecinde sizin de ifade ettiğiniz gibi Nafia vekili olacaktır. Bu birikimin aynı zamanda oluşmasında etkili olan temel hususlardan birisi biraz önce ifade ettiğiniz üzere Osmanlı-Rus harplerinden sonraki süreçte padişah kaymakamlığı görevinden sonraki süreçte Doğu sahasında Erzincan'da 17 yılını geçiriyor İsmail Fazıl Paşa. 17 yıl. Bu 17 yıllık sürecin içerisinde Doğu insanının yaşadığı problemleri, Doğu'daki özellikle altyapı noksanlığını, Anadolu'daki yaşanılan altyapı noksanlığını ve Anadolu'daki fuharalığı görüyor. Ve devamında buna çözüm yolları üretecekler. İşte bu deneyim ve tecrübeden hareketle Nafia vekilliği görevini kabul etmesinin arkasındaki temel meselelerden biri lojistiğin nasıl sağlanabileceğini çok iyi bilen bir isimdir İsmail Fazıl Paşa. Çünkü konuşmamızın ilk bölümünde de ifade ettiğimiz üzere Balkan Savaşları esnasında İzmir'de bizzat bu lojistiği yöneten subayımızdır. Generalimiz olarak bu süreçte görev aldığını görüyoruz. Bu deneyim ve tecrübeden hareketle ve Mustafa Kemal Atatürk'ün güveni yine mücadelenin ilk düzenli aynı zamanda birliklerin tesis edilmesi konusundaki öneme sahip olan Ali Fuat Cebesoy'un bu noktadaki desteğiyle birlikte ilerlemiş yaşına rağmen ve rahatsızlıklarına rağmen İsmail Fazıl Paşa Nafia Vekilliği görevini üstleniyor. bu görevini yaklaşık olarak bir yılı aşkın bir süre devam ettirecek. Bu süreçte en önemli faaliyetlerinden bir tanesi, en önemli meselelerimizden bir tanesi bizim bugün de içinde bulunduğumuz dönemde öğrencilerime devamlı yenilediğim hususlardan birisi budur. Dil bilmek çok önemli. Yabancı dil bilmeyi çok önemsiyoruz biz. Temel meselelerden bir tanesi şu. O tarihte Osmanlı Devleti'ndeki demir yollarındaki telgraf dili Fransızca. Ve Fransızcanın bizzat bu dönemde eğitiminin verildiği yerler genellikle azınlık okulları veya yabancı okullar. Yani Osmanlı Devleti'nde biliyorsunuz katmanlı bir eğitim kurumsallaşması var. İşte efendim mevcut olan o tarihlerde medrese eğitiminin yanı sıra yabancı okulların, azınlık okullarının o tarihlerde yine misyonerlik faaliyetleri neticesinde kurulmuş olan okullar var. Yani bu ne demek oluyor? Eğitimin neticesinde o istendik davranışların elde edilmesi sürecinde farklı gruplar, farklı istendik şahsiyetler ortaya çıkarıyorlar. İşte özellikle bu eğitim kurumları içerisinde yabancı dil eğitiminin verildiği kurumlardan biri yabancı okullar ve azınlık okulları. Ve bu nedenden hareketle de bu telgraf memurlarının çoğusu azınlık unsurlardan oluşuyor. Tabii Milli Mücadele Hareketi'nin gerçekleştirildiği esnada da en büyük yaşadığımız krizlerden bir tanesi de bu oluyor. Yani telgrafa hakim olamıyorsanız, demir yollarına hakim olamıyorsanız...
1: İstihbarata da hakim olamıyorsunuz.
0: İstihbarata da hakim olamıyorsunuz. İsmail Fazıl Paşa'nın ilk dikkat ettiği noktalardan birisi de bu. Evvela haberleşme dilini Türkçe yapıyoruz. Ve ardından burada görev almış olan azınlık unsurlarla iltisakı tespit edilmiş olan veya azınlık unsurlara istihbari faaliyetler gerçekleştirdiğini düşündüğümüz isimlerin tek bu sürecin içerisinde görevlerine son veriliyor. Ve sadece ve sadece Müslümanlar bu görevlere getiriliyor. Yani Müslüman olma şartıyla birlikte bu görevlerde yer aldıklarını görüyoruz. Bizim o dönemdeki millet sistemimizde biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nden takip ettiğimiz millet sistemi içerisinde Osmanlı milleti Müslüman, gayrimüslim ve diğer unsurlar olarak telakki etmiştir. Milletimiz bu nokta içerisinde de devlet politikası olarak Müslüman unsur olarak görülmektedir. Tabii seyircilerimiz bunu merak edebilir. Yani neden işte bu sürecin içerisinde net bir şekilde böyle bir tanım kullandığımızı. Burada da ikinci bir önemli özellik de Gözde Nur Hanım, bizim önemli bir kaybımızda Sarıkamış Harekatı esnasında yaşanmıştır biliyorsunuz. Bizim yaklaşık olarak kayıtlarda, kimi kayıtlarda 60 bin, kimi kayıtlarda 120 bin olduğunu biliyoruz. Ben de Tokat'tan geliyorum. Tokat'ımızın en fazla şehidini verdiği harp Sarıkamış Harekatı'dır. Sarıkamış Harekatı esnasında yaklaşık olarak milli savunma kayıtlarına göre, harp ceridelerine göre yaklaşık olarak 1200 civarında şehidimizi sadece savaş meydanında kaybettiğimizi görüyoruz. Bu kaybın arkasındaki temel sebep lojistik imkanların noksanlığıdır. Bizim Doğu cephesine en yakın olan tren hattımızın bittiği nokta Niğde Ulukışla'dır. Yani Niğde Ulukışla'nın ötesine biz bir demir rayı döşediğimiz takdirde Ruslarla imzaladığımız bir anlaşmaya göre eğer bir demir rayını Niğde Ulukışla'dan ilerisine koyduğumuz takdirde savaş sebebi olarak kabul ediyor. İşte Osmanlı Devleti'ndeki yıkım süreci bu. Bu nesil buna şahitlik etmiş. İşte İsmail Fazıl Paşa da demir yollarının iyileştirilmesi konusunda, demir yollarının altyapısının geliştirilmesi konusunda bunu gerçekleştirmeye
1: buna
0: çalışacaklar.
1: Buna demir yollarının millileştirmesi mi diyoruz?
0: Aynen. Demir yollarının millileştirmesi ve aynı zamanda bu sürecin içerisinde iyileştirilmesi konusunda da bu adımların atıldığını görüyoruz. Önemli bir noktadır. Özellikle bunu paylaşmak istiyorum. Damar sertliği hastalığı sebebiyle İsmail Fazıl Paşa'nın Nafya Vekilliği döneminin sonlarına doğru rahatsızlıkların arttığını görüyoruz. Hatta meclisteki kayıtlarda özellikle birçoğusuna katılamadığını takip etmekteyiz İsmail Fazıl Paşa'nın. Tabii bunu değerlendirirken Mustafa Kemal Atatürk...
1: O dönem
0: Atatürk,
1: 70'li yaşlardı mı?
0: Yani 68 yaşına 68. gelmiştir artık. 1921 sürecine gelmesiyle birlikte 68 yaşındadır. Mustafa Kemal Atatürk tabii bir baba olarak görür ve bu duygusunu Ali Fuat Cebesoy ile paylaşır. Yani dilerse Nafia görevinden işte ayrılabileceği noktasında o sürecin içerisinde bu paylaşım gerçekleşir ama İsmail Fazıl Paşa şunu söyler. Yani evet görevden ayrılabilirim fakat ben mücadelede buradan ayrılmak istemiyorum der. Hatta Ali Fuat Cebesoy der ki annem işte İstanbul'da kaldı, en azından ona sahip çıkarsınız efendim.

0: dediği zaman bugün mesele vatanı düşünme meselesidir der. Bu çok önemli bir anekdottur bizim için. İlerlemiş yaşına rağmen beni de der, belki der ben hastalığım sebebiyle Milli Mücadele Hareketi'nin sonuçlandığını, olumlu sonuçlandığını göremeyeceğim der. Ama beni burada defnedeceksiniz der. Bu vasiyete de sahip çıkarak 1921 yılının 18 Nisan'ında İsmail Fazıl Paşa hayatını kaybettiğinde Hacı Bayram yerleşkesinde İsmail Fazıl Paşa'nın kabri oradadır. Oraya defnedildiğini görüyoruz. Yani bizzat kendisinin de vasiyeti Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Ankara olarak kendisi istemiştir. Çünkü Milli Mücadele Hareketi'nin sonuçlandığını ben buradan en azından görmek isterim der. Ve o şekilde vasiyeti de yerine getirilir.
1: Ankara'da vefat ediyor. Ankara'da defnediliyor. Hacı Bayram'da damar sertliğinden mi?
0: Damar sertliği hastalığından dolayı. Hı-hı. Rahatsızlığının giderek artmasına rağmen İsmail Fazıl Paşa bu sürecin içerisinde Ankara'yı terk etmeyecektir.
1: Evet. Yine hastalığı ilerlediği süreçlerde de devlet görevlilerini evinden ya da hastaneden aynen. de olsa takip ediyor
0: tabii
1: mu hocam?
0: Ki. Aynen aynı şekilde. Meclis kayıtlarını da aynı şekilde takip ediyor. Biraz önceki önemli bir noktadır bu. Ben birinci meclisi çok önemsiyorum Gözde Nur Hanım. Yani İsmail Fazıl Paşa başta olmak üzere, onun dışındaki diğer milletvekilleri olmak üzere. Bizleri izleyen izleyicilerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kayıtlarında herhangi bir milletvekilinin o dönemdeki bir konuşmasını alıp bizzat bir kağıda döktüğünde şunu fark edecektir. Adeta bir makale kaleme almış gibidirler. Akademik bir makale kaleme almış gibidirler. Yani bunu abartılı olarak ifade etmek yani öyle belki algılayabilir insanlar ama şöyle söyleyeyim. Entelektüel bir bilgi birikimine sahip olduğu için her bir milletvekili aynı zamanda bu birikimlerini ki o dönemde biliyorsunuz çoğusu milletvekillerinin çoğusu aynı zamanda yüksek öğretim süreci içerisinde bulunmaktadır. Askeriye ve aynı zamanda tıbbiye mülkiyeden mezun olan milletvekilleridir. Ve her biri o entelektüel birikimini aslında bugün herhangi birinin bir konuşmasını bu şekilde koyalım. O akademik sanki bir makale gibi çok net bir şekilde görebilirsiniz. Şunu söylemek istiyorum. Bu mücadele tesadüfü değildi. Bu mücadelenin arka planında akıl vardı. Bu mücadelenin arka planında bilim vardı. Bu mücadelenin arka planında iman vardı. Yani kendine inanan, kendine güvenen, vatanına güvenen, halkına güvenen, bir vatan evlatlarının vermiş olduğu mücadelenin neticesinde biz bu mücadeleyi kazanmış olduk. Başta merhum İsmail Fazıl Paşa da dahil olmak üzere.
1: Kıymetli hocam ailesi var mıydı? Onu tabii. Çok konuşmadık ama.
0: Şöyle İsmail Fazıl Paşa'nın biraz önce ifade ettiğimiz üzere iki evladı Ali Fuat Cebesoy ve Mehmet Ali Bey var. Ali Fuat Cebesoy aynı zamanda generallik rütbesine kadar ulaşmış.
1: Mesela.
0: Aynen. Mehmet Ali Bey yine albay olarak görevine ifa etmiş, devam ettirmiş. Mehmet Ali Bey'in yine kayınpederinin evet. ismi de Mehmet Ali Bey'dir. Bu görevini ifa ediyor. Bizzat eşi hanımefendi Zekiye Hanım. Evet, Zekiye hanımefendi aynı şekilde tabii ailenin fertlerinden bir tanesi. Ali Fuat Cebesoy hiç evlenmiyor. Gözde Nur Hanım. Ayşe Cebesoy Saralp Mehmet Ali Bey'in kızıdır. Hı hı. Yani diğer ağabey Mehmet Ali Bey'in kızı olduğunu bu süreçte takip etmekteyiz. Çok iyi bir eğitim almıştır. Filoloji eğitimi almıştır. Dil eğitimi almıştır. İstanbul'da Galatasaray İdadesi başta olmak üzere önemli kurumlarda aynı zamanda İngiliz Dili ve Edebiyatı derslerine girmiştir. Bizim takip ettiğimiz kadarıyla.
1: Kıymetli hocam şimdi yine tarih gönüllülerinden İrfan Bey'in sorusu var. Onunkiyle de birleştirerek bir soru soracağım. İsmail Fazıl Paşa'nın önerdiği reformlar tabii ki çok ciddi bir bilgi birikiminin de ürünüydü. Yazdığı eserler ve fikirleri bize nasıl bir devlet anlayışı sunuyor diye soracağım size ama bunu da İrfan Yazıcı'nın sorusuyla da pekiştireceğim. Demiş ki İsmet Türkmen hocamızla bizleri tanıştırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir program. Aklıma şey geldi diyor, konu spesifik olunca İsmail Fazıl Paşa'mızın entelektüel yönü nasıldı? Bunu konuştuk fakat özellikle paşamızın edebiyatı da güçlüydü ve o nedenle acaba entelektüel yanı nasıldı diye sormak isterim demiş. Mesela merak ediyorum acaba paşamızda şairlik var mıydı veya resim yapar mıydı? Musiki ile arası nasıldı gibi sorular evet. sormuş.
0: Tabii entelektüel bir bilgi birikimine sahip olduğunu

bunu biz. Kendisinin kaleme almış olduğu eserleri gerek Türk Tarih Kurumu'nun kütüphanesinde gerekse de Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin Nadide Eserler Kataloğu olarak adlandırdığımız kitaplığında takip edebildik. Üç eserini ben burada tespit edebildim. Bunlardan bir tanesi Osmanlı Karadağ Seferi adlı eseriydi. Olağanüstü edebi bir dile sahip bu kitap. Aynı zamanda ben ek kısmına, kitabımın ek kısmına da bunları koyma gayreti içerisine girmiştim. Bir diğeri İsmail Fazıl Paşa tarafından Meşahiri Askeriyemizden Bir Sayfa adlı eseridir. Bu da aynı şekilde Osmanlı Karadağ Seferi esnasında edebi bir dille kalem almıştır. İrfan Bey bence bu eseri biliyor ve bu bağlamda bu soruyu sordu. Çok dikkatli bir izleyicimiz. Çünkü bu eseri ben Osmanlıcadan günümüz Türkçesine transkribe ettiğimde bu edebi dili görebilmiştim, takip edebilmiştim. Olağanüstü bir gözlem yeteneğine sahip olduğunu ve aynı zamanda yerel halkı çok iyi takip ettiğini İsmail Fazıl Paşa'nın görebiliriz. Doğu'da bulunduğu esnada 17 yıl kadar Doğu'da bulunduğunu ifade ettim. Erzincan'da görev yapmak durumunda kalıyor. Belki izleyicilerimizin aklına şu gelmiş olabilir. Yani İsmail Fazıl Paşa padişah yaverliği görevini yürüttüğü bir esnada, kaymakamlık görevini yürüttüğü esnada hızla yükselirken, basamakları hızla aşarken ne oldu da bir anda efendim işte Erzincan, Erzurum ve daha sonra Erzincan'da görev aldı. 17 yıl buralarda kaldı. Efendim o tarihte bizzat kendisinin görevi esnasında yürüttüğü bu yükseliş Sultan Abdülhamit döneminde bazı çevrelerin dikkatini çekti. Bir takım jurnallerin gerçekleştiğini ifade ediyor. Yine Ali Fuat Cebesoy belki bunu ifade ederken işte efendim babamın hakkında o dönemde haksız ithamlarda bulunarak kendisinin işte merkezden uzaklaşmasına sebep olduğular şeklinde bir ifadeye yer veriyor. Ama daha sonra bir hakkın bu sürecin içerisinde hakkın teslim edildiğini görüyoruz. İsmail Fazıl Paşa'nın 1909'la birlikte merkeze tekrar geldiğini, bu esnada kendisinin bizzat valilik görevini, Suriye valiliği görevini ve Adana'daki valilik görevini yürüttüğünü biliyoruz. Olağanüstü belki bu edebi yönünün yanı sıra muktedir, yani çok aynı zamanda hukuka hakim olan bir devlet adamı olduğunu biliyoruz. Çünkü Adana'da o dönemde Adana olaylarının 1909 yılında yaşandığı bir esnada, Ermeni olaylarının yaşandığı bir esnada bu süreçte olağanüstü bir yargılama süreci içerisine giriyor ve bu yargılama sürecinde suçların derhal cezalandırılması konusunda önemli adımlar atıyor ve olayları yatıştırıyor Gözde Nur Hanım. Bu da önemli bir yönü. Tabii bu İrfan Bey'in sorduğu soru özelinde de Meşahir Askeriyemizden Bir Sayfa adlı eserinde bu edebi yönünü görmek mümkün. Beni çok etkileyen bu eserin içerisindeki bir bölüm vardı. Bir onbaşıdan da bahseder. İşte Remo Efendi isminde bir onbaşıdan da bahseder. Cephede aynı zamanda tümen komutanlığı yapmış olan bir generalden de bahseder. Hatta bu generalin yaralandığı esnada iki askerinin desteğiyle birlikte bu süreçte savaşı yönettiğinden bahseder. Tarihin yazgısıdır ki kendi evladı da Balkan Savaşları esnasında yaralandığı esnada benzer şekilde askeri yönetmiştir, yönlendirmiştir. Ve bunu ifade ederken de özellikle şunu söyler. Yani en başta bu görevlere getirilecek olan insanların ehliyetli ve liyakatli olması gerektiğinden bahseder. Sorduğunuz sorunun önemli yönlerinden bir tanesi de bu bence. Neden bu? Çünkü Osmanlı Devleti'ndeki bu yıkım sürecinin yaşanmasının arkasındaki temel sorunun eğitim kurumlarındaki yaşanılan aksaklıklardan hareketle gerçekleştiğini ifade eder. Diğer bir önemli özellik işte Doğu ıslahı konusunda kaleme aldığı ve bizim de ıslahata ait görüşleri adlı eserinde kaleme aldığı noktada da Ermeni meselesinin patlak vereceğini, bu sürecin içerisinde nasıl bir sonuç ortaya koyacağını bundan yani 1915'ten birkaç yıl evvel ifade etmiştir. Bizzat bu coğrafyadaki sayılarda vermek suretiyle. Çünkü der, bu sayıları tespit etmek zorundayız. İlerleyen dönemde emperyalist unsurlarla birlikte bunların sağlayacağı birliktelik bizim bu süreçte nüfus anlamında üstünlüklerini sağlayacaklarına dair ortaya koyacakları doneleri çürütmemize yardımcı olacaktır. Yani böyle de bir ileri görüşlülüğe sahip. Çünkü biz daha sonrasındaki süreçte efendim Doğu'da bildiğiniz üzere Amiral Gardrop'un işte Bristol'un bu General Harbort'un raporlarında bunları görmekteyiz. İşte
Ermenilerin çoğunlukta oldukları yerlerde işte bir devlet kurabilme hakkına sahip olmaları konusunda görüş ve düşüncelerini yansıttıkları veya Rumların çoğunlukta oldukları yerlerde görüş ve düşünceleri yansıttıklarına dair bu tespitleri yaptıklarını görebiliyoruz. Bir önemli anekdot da Gözde Nur Hanım, özellikle

0: Yunanistan olmak üzere Atina'da Anatolian Bank olarak adlandırdıkları bankalar vasıtasıyla gerçekleştiriyor diyor. Uygun faiz oranlarıyla birlikte aldıkları bu desteklerle Anadolu'da ileride kuracakları devletin temellerini hazırlayabilecekleri kanaatine veya düşüncesine sahip olacaklar diyor. Çünkü bu nesil Venizelos gibi o dönemde megalida çılgınlığı, o meşhun, uğursuz fikre kendini adamış olan tırnak içerisindeki bu insanların hedeflerinin ne olacağını ortaya koyuyor. Yani Anadolu'nun batı kanadında oluşturacakları bu sahalarla ilerleyen dönemde burada yaşayacak olan Müslümanlara ve Türklere hayat sahası tanımayacaklar şeklinde tespitlerde de bulunuyor. Yani bu satırları okurken de bir tarihçi olarak, bir vatan evladı olarak beni de heyecanlandıran durumların bu olduğunu ifade etmek isterim.
1: Çok önemli çünkü hocam hani son bir iki dakikamız da var. Son sorumu da şöyle bağlamış olayım söyledikleriniz özelinde. Bugün Türkiye'de gençler ve tarih meraklılarını aslında İsmail Fazıl Paşa'yı neden yeniden okumalıyı biraz da özetlediniz. Yani onun hayatı ve fikirleri bugüne dair hangi mesajları veriyor? Ufak ipuçları verdiniz. İsterseniz son sözlerinizle ve pekiştirerek konumuzu bitirmiş olalım.
0: Tabii kendisinin bizzat kendi evladının yetişmesi noktasında göstermiş olduğu hassasiyetten de hareket ederek şöyle ifade edeyim. Bir kere evladının cephede yaralandığını duymasına rağmen kendisinin duygusallığını da hatta gözyaşlarında sakladığını ifade eder bizzat eş hanımefendi. İşte biliyorsunuz bir anne olarak. Evladı Ali Fuat Cebesoy'un yaralandığını duyduktan sonra işte bir şeyler yapmasını istedi muhtemelen İsmail Fazıl Paşa'nın ama İsmail Fazıl Paşa buna müsaade etmiyor. Çünkü o diyor demek ki vazifesini doğru bir şekilde yerine getiriyor diyor. Bir asker olarak doğru bir şekilde yerine getirdiğinin göstergesidir diyor ve bu süreci takip ediyor. İkinci bir nokta bizzat Anadolu evladı başta olmak üzere iyi bir eğitim süreci içerisinden geçmesini istiyor. Çünkü eğitimle, akılla ve aynı zamanda irfanla bunun gerçekleştirilebileceğini düşünüyor. Ben bu satırlara nerede ulaştım? Peyami Sefa'nın biraz önce ismini zikretmiştim. Ali Fuat Cebesoy, milli mücadelemizin kahramanlarından Ali Fuat Cebesoy ve babası İsmail Fazıl Paşa adlı eseri kaleme aldığında bahsetmiştim. O da isterseniz belki kapanış cümlesi olacaktır. Şöyle bir kendisinin ölümünden sonraki süreçte satırları kaleme alıyor. Arş-ı Hüdaya yükseldi namı. Gazi şehit der tarihi nam, rahmet Allah, rahmeten selahu. Rahmet olsun efendim.
1: Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Çok güzel satırlarla da bir kapanış yaptınız. Sayenizde bu programda kıymetli bir devlet adamını daha yakından tanıdık. İsmail Fazıl Paşa'yı, fikirlerini, milli mücadele ve cumhuriyete katkılarını. Gerçekten kaynak olarak çok sınırlı olmasının yanında sizinle beraber çok geniş bir literatüre ulaşmış olduk. Bizi tanıştırdınız hem kitabınızla hem zengin dimağınızla. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Şeref duydum. Şerefyap olduk. Aynı zamanda sizin yapacağınız çalışmalarında, kanalınızın da bereketli olmasını, yapacağınız programların da bereketli olmasını temenni ederim.
1: Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Elinize ayağınıza, fikrinize sağlık. Değerli tarih severler, kıymetli hocamla Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmet Türkmen hocamla bir portreyi konuştuk. İsmail Fazıl Paşa portresini ve Osmanlı son döneminden Cumhuriyet'e giden yolu da aslında biraz daha iyi anlamış olduk. Teşekkür ediyorum sizlerin de kıymetli katkıları ve yorumları için. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar 24 ekranlarında an ve zamanda buluşuyor olacağız. İyi geceler diliyorum.

Götler'deki ülkümüz Kızıl Elma, yaklaştıkça uzaklaşan bir ülküydü. Adını yüzyıllardır taşıyan, maneviyatla yoğrulmuş bir hedef Kızıl Elma. Bugün artık sadece bir efsane değil, gökyüzünde süzülen, milletimizin kararlılığını, vatan aşkını ve bağımsızlık tutkusunu temsil eden somut bir irade. İnsan

insansız, cesur, milli ve de yerli. Kızıl Elma, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak yalnızca bir mühendislik harikası değil. 100 yıl önce işgale direnen bir milletin torunlarına gecikmiş ama onurlu bir hediye. Gövdesinde mühimmat taşıyan, yapısıyla radarlarda görünmez, AESA radarıyla hedefe kilitli, agresif manevralarıyla meydan okuyan bir yapıya sahip. 10 metre kanat açıklığı, 25 bin feet irtifa, 4 saatten fazla havada kalış süresi ve 1500 kilogram faydalı yük kapasitesiyle çağın ilerisinde bir kudret. Kısa pistte uçak gemilerinden kalkabiliyor. Savaşın geleceğine bugünden imza atıyor. 8,5 ton kalkış ağırlığıyla devleşiyor. Türk mühendisliğinin göğsünü kabartıyor. Geleceğin savaşları insansız cephelerde kazanılacak. Kızıl Elma bu çağ değişimini sezen ve ona yön veren bir aklın eseri. Öngörünün, azmin ve millet iradesinin gökyüzüne kazınmış kararlılığı. Kızıl Elma, Türkiye 100 yılının semalarda yankılanan adı. Ve o ad artık sadece hayallerde değil, gökyüzüne kazınan bir gerçek.

0: milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Daha önce defalarca söylediğim gibi bir gerçeği bugün tekrar ifade ediyorum. Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla, şerefle dolu binlerce yıllık devletler silsilemizin son halkasıdır.
1: Batı, İslam dini hakkında neyi niçin araştırdı, neyi nasıl kaleme aldı? Yüzyıllar içinde oluşan külliyat, tarihi ve güncel olarak ne anlam ifade ediyor, bize ne söylüyor? Hitit Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ersin Kabakçı, 74 akademisyenin Batı kaynaklarından çevirdiği makaleleri, Batı Literatürü İslam Araştırmaları adıyla 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, bu akşam 20'de, 24'te.
2: ...1937'de Afyonkarahisar'da doğdu. 7 yaşı hem yetimliğe, hem çocuk esirgeme kurumuna, hem de okula adım atışının başlangıcı oldu. Üniversitede gazetecilik okudu. Ünlü romancı yazar Tarık Buğra'nın yönetimindeki gazete sayfalarında sinema üzerine yazdı. Hikayeleştirerek yazmayı, göstererek anlatmayı seviyordu. Sinemayı seviyordu. Sinemayla yazmayı ve göstermeyi seviyordu. Çocukluk çağlarına dayandırdığı ilgilerinin odağındaki isim, kendi ifadelerine göre dedesiydi. Ramazanlarda dedemin ikindi namazından sonra akşama kadar vaaz programı vardı. Kıssalar anlatırdı. Ondan çok etkilendim. Mesnevi'den dini kıssaları, halk hikayesi anlatma geleneğine benzer bir üslupla aktarırdı. Dedemden aldığım etkiyi en iyi Kuruluş dizisinde yansıttım. Hikayenin anlatımını vesile ederek mesaj vermeyi ondan öğrendim. Eserlerimdeki milli muhtevayı da büyük ölçüde dedemden aldım. Yönetmenliğe 1963'te Osman Seden, Orhan Aksoy ve Mehmet Dinler gibi usta yönetmenlerin asistanlığını yaparak başladı. Sinemanın tekniğini bu süreçte öğreniyor ama anlatılan hikaye ve gösterilen karakterlerin bu toprağın dini ve milli değerlerine yabancılığından dertleniyordu. Çakmaklı'ya göre değerlerimiz beyaz perdede yansımıyor, aksine dini değerler ve dindar karakterler ancak kötülemek, karalamak, alay etmek üzere konu ediliyordu filmlere. Yıllarca asistan olarak biriktirdiği mesleki tecrübesini yönetmen koltuğuna geçip Birleşen Yollar filminde gösterdi. Şule Yüksel Şenler'in Huzur Sokağı adıyla yazdığı

Roman'ın sinema filmi uyarlamasında dönemin önemli oyuncularından Türkan Şoray ve İzzet Günay başroldeydi. Çakmaklı bu filmle hem teknik anlamda yetişmiş, zevk ve yetenek sahibi bir yönetmen olduğunu ispat ediyor, hem öz değerleri sinema aracılığıyla aktarmanın mümkün olduğunu toplumun farklı kesimlerine gösteriyordu. Ama iş bundan ibaret değildi. O, bu filmi ve devamında onlarcasını ortaya çıkaracağı çalışmalarıyla bir devir açıyor, milli sinema olarak adlandırılan akımı başlatıyor, devamındaki 10 yıllar boyunca peşinden gelecek nice senarist ve yönetmene bir deniz feneri gibi ışık ve istikamet veriyordu. 50 yıl boyunca sinema ve televizyon için onlarca filme senarist, yönetmen ve yapımcı olarak imza attı. Dini ve milli değerleri aşağılayanların karşısına yeni ve cesur eserlerle çıktı. Bugün beyaz perde ve televizyonlarda severek izlenen pek çok dini ve tarihi yapımın Cesaret Pınarı'nda, Birleşen Yollar'ın, Küçük Ağa'nın, Kuruluş'un, Hacı Arif Bey'in, Çok Sesli Bir Ölüm'ün, Bir Adam Yaratmak'ın suyu kaynıyor.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: İyi akşamlar. Bu akşam çok kıymetli bir hocamızla, Mahmut Erol Kılıç'la konuşacağız. Ne konuşacağız? Bu ülkede bu akşam İslam düşünce tarihinde bugüne dair hangi notlar düşülecek? Ve bu içinde yaşadığımız zamana dair yine İslam Türkiye'de, Türkiye'ye ve dünyaya ne diyor? Çok kıymetli hocamızla konuşacağız. Bu arada kitap da tanıtmak istiyorum. Aslında başka kitapları da var ama benim şu anda elimde bu ikisi var. Sufi kitaptan Şeyh-i Ekber İbni Arabi. Evvele yolculuk yine Mahmut Erol Kılıç'la Sadık Yalsız Uçanlar konuşmuş. Yine Sufi yayınlarından. Bu arada normalde bu televizyondan başka televizyonların haberlerini vermiyoruz ama hocamızınkini vermem gerektiğini düşünüyorum. Wow TV'de pazartesi günleri 10'da ama çarşamba ve cumartesi günleri de tekrarı olan Pergel'in Ayağı diye bir program var. Kitaplar kadar önemli, seyredersiniz diye düşünüyorum. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi yine o programlarınızdan birinde diyorsunuz ki bir Müslüman zihin Hiroşima'yı yapamazdı. Gazze katliamı yapamazdı. Ben de ilave edeyim. Çünkü bunu İsrailli bakan söylemişti. Hamile kadın öldürelim, bir taşla iki kuş vuralım diyemezdi. Nitekim tarih boyunca da yapmadı. Geçenlerde Sidney'de Hanuka bayramında işte bir terör saldırısı oldu biliyorsunuz. Ama Suriye asıllı Ahmet Ali Ahmet adında bir Müslüman. Annesini babasını değil hiç tanımadığı insanları o saldırıda kurtarmak için hayatını riske attı ve yaralandı ciddi ölçüde. Biraz manzarayı, umumiyeyi vermek istiyorum. Buna karşılık geçen hafta Şener Aktürk Hoca'yla Modern Düşüncenin Tarihi diye yeni çıkmış kitabı üzerinden konuşurken de şunları işittik. Binli yılların sonundan itibaren 470 yıl boyunca Avrupa'da ruhbanın ve ona tabi olarak bazen mecbur bazen mecbur olmadan da kralların da hem Müslümanları hem Yahudileri etnik temizlikle yok ettiğini, yani o dönemde de soy

0: kırım yapıldığını öğrendik. Bu arada Yahudiler ara ara yine Orta Çağ'da, Avrupa'da ruhbanın zulmünden kaçarken de Müslümanlara sığınmış. Şimdi bakınca bunlar elbette şaşırtıcı değil, biliyoruz. Çünkü İslam bunu emrediyor bize. Ama nasıl oluyor da, çünkü nasıl insan olunacağını anlatıyor İslam. Nasıl oluyor da biz, bırakın dışarıdaki İslam düşmanı çevreleri, içeride dahi İslam'ın güzelliğini anlatamıyoruz. İslam düşmanları dün nasıl konuşuyorsa bugün de öyle konuşuyor. Ama biz besbelli ki dün konuştuğumuz gibi bugün konuşamıyoruz. Ve her seferinde şöyle başlıyoruz cümleye. İslam aslında diye.
1: Evet.
0: Biraz çok uzun bir soru oldu, kusura bakmayın.
1: Sağ olun. Yani uzun soru ama eski tabirle efradın cami ayarını mani derler. Yani her şeyi kuşatıcı bir soru. Sorunun içerisinde cevaba dair kırıntılar da var aslında. Evet, önemli bir soru. Modern zamanların Müslümanları, siz bugünkü halimize bakmayın. Aslında biz şöyle iyi insanlarız demeye çalışıyorlar. Buna apolojetik tavır deniyor. Yani bazı galip, hakim imparatorluklar veya düşmanlıkların önünde ister istemez bir tür eğilme pozisyonu. Eskiden yani eskiden derken şöyle kastedelim, en son Osmanlı İmparatorluğu'nun sonuyla beraber aşağı yukarı bütün dünyada İslam imparatorlukları çöküşe uğruyor. Yani bizim coğrafyamızda bu belki Osmanlı İmparatorluğu'ydu ama diyelim ki uzak doğudaki İslam sultanlıkları vardı, Malezya'da, Endonezya'da. Onlar da aşağı yukarı yani 1930'lara kadar devam edenleri ve yavaş yavaş yeni ulusal yapılara doğru evrildi. Ama burada kolonyalizmi unutmamak lazım. Çok yani uzun yıllar bizim üzerimizde çalışan düşman kuvvetler, yani İslam dünyasının geneli üzerinde çalışanlar bizleri nasıl bozabilirler, nasıl fragmante ederler eski tabirle, İngilizce tabirle, nasıl birbirimizden ayırırız, onun çalışmalarını yaptılar. İslam'da birbirleriyle anlaşamayan bazı mezhep veya anlayışları daha fazla nasıl köpürtebiliriz, daha fazla nasıl birbirlerini tekfir ettirebiliriz, tekfir ettirebilmek için gerekli olan altyapı nedir malzeme olarak? Mesela hadis gerekiyorsa hadis uydurmak. Mesela Şia'yı tekfir etmek, Şia ya da Sünnileri tekfir etmek gibi. Böyle çalışmalar yaptılar ve zaten oryantalistik çalışmalar Batı'da kalkış noktası böyle hin bir niyetle aslında oldu. Zaman içerisinde o oluşturulan yapıyı daha sonra onların siyasi güçleriyle bir araya gelmek suretiyle İslam imparatorluklarını parçalamaya başladılar. Tabii bunun son örneğini biz Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalama planlarında görüyoruz. Bunu söylerken Osmanlı'nın kendi iç dinamiklerinde bazı problemler yoktu. Her şey tamamen dışarıdan bir müdahaleyle yıkıldı gibi. Böyle bir ucuzcu bir şey yapıyor değiliz. Tabii ki hasta adam sona doğru sıkıntılar vardı. Yok değildi, vardı. Ama ona işte o hasta adamı iyileştirmek yerine bunu iğneyle öldürelim formülü benimsendi. O manada yani sizin sorunuzda yer alan bir takım güçlerin Müslümanları hem imaj olarak kötü göstermek hem de onlara karşı bir topyekün savaşa yani savaş objesi haline getirmek. Evet, bu ta Haçlı seferlerinden beri var. Ötekileştirme dediğim şey onlarda çok yaygın. Çünkü arka planında hani ne diyorlar buna, teopolitikte kapsayıcı bir teolojileri, ilahiyatları yok.

0: Normalde hadi yani Yahudilikte olmayabilir belki. Çünkü Yahudilik çok daha kabile teolojisine dayanıyor. Çok daha dışlayıcı bir teoloji. Allah'ın rahmet sıfatının çok olmadığı bir teoloji. Çok sert ve hukuk dili önde olan bir din. Her ne kadar kabalistik ve bazı mistik şeyler Yahudiliğe daha sonradan ilave ediliyorsa da aslında o manada baktığımız zaman çok talmudik bir din. Çok kuralları, aşırı kuralları olan bir din. Bundan dolayıdır ki rahmet, merhamet, şiir, estetik, sanat gibi daha insanın ruhani tarafından neşet eden değil, insanın zihninden hareket eden şeyler de öndedirler. Dikkat edin, dünya tarihinde de yani daha rasyonalistik çalışmalarda Yahudi bilim adamları hep öndedir. Yani matematik veya zeka isteyen şeylerde. Bu biz geri zekalıyız anlamına gelmez. Ama biz daha muhabbetli insanlarız. Yani efendime söyleyeyim. Onlar daha katı rasyonalistler. Hadi onlar da öyle olabilir ama mesela Hristiyanlıkta bunun
1: Tam
0: böyle
1: tersi.
0: olmaması lazım. Öyle olmaması beklenilirken Hristiyanlığın da bayağı cihatçı bir din haline, yani onlar bizi suçluyorlar bu tabirle. Mesela haşr seferleri işte İsa Mesih'in sandığını, çarmıhını bulmak üzere kutsal bir yolculuk. Şimdi bizim Devlet Aliye Osmaniye'nin Evlad-ı Fatihan dediği, yani Balkanları fethederken kullandığı dil ile onların Haçlı seferlerinde kullandığı dil çok enteresan. Yani Haçlı seferlerinde geçtikleri her yerde zulmederek gidiyorlar. Yakıp,
1: İçeride başlamışlar.
0: evet, yakıp
1: Yani
0: yıkıyorlar.
1: kendi toprakları içerisindekileri de yok
0: Tabii
1: ediyorlar.
0: tabii tabii.
1: Çok özel
0: Ayasofya'yı bile
1: gibi.
0: ilk yağmalayanlar gene Hristiyanlar. Yani Ayasofya'yı İstanbul'a geldiği zaman Haçlı seferlerine yağmaladılar. İçindeki bazı kıymetli şeyleri Roma'ya götürdüler. Antakya'yı yağmaladılar vesaire. Ama bizim o fetihçi anlayışımızda daha farklı bir şey var. Ve bu fetihler neticesinde Balkan insanlarının mesela zorla Müslüman olmadıklarını, kendi iradeleriyle Müslüman olduklarını görüyoruz. O açıdan teopolitikte çok büyük fark var. Yani Müslüman zihniyetiyle Müslüman olmayan zihniyetler arasında çok büyük fark var. Bugün de bunun devamını görüyoruz. Yani bugün siz bu arada şunu söyleyeyim. Evet, biz Müslümanlar olarak bazı hatalarımız var. Özellikle günümüzde bunları da tek tek konuşabiliriz. Yani önce kendi kapımızın önünü temizlememiz lazım. Ama doktrinimiz sağlam. Yani eğer biz o tradisyonel, geleneksel doktrinimizi yeniden fark edebilirsek, ortaya koyabileceğimiz model hem kendimize hem bütün insanlığın hayrına olabilecek bir model. Ya bunu birçok işte en son İsveç Başbakanı itiraf etti. Yani Osmanlı yıkıldıktan sonra Orta Doğu huzur yüzü görmedi diye itiraf etti. Bunu Türk de değil, Osmanlı da değil söyleyen.
1: Hatta Balkanlarda.
0: Tabii, söyleyen İsveçli üstelik, yani İskandinav ülkesi. Bu yaşadığımız olaylar da bunu ispatlıyor zaten. Yani şu an Orta Doğu'da 100 yıldır neredeyse bir sükun oluşamadı. Gruplar, taifeler birbiriyle çatışıyor. Bu
1: Bir nevi
0: taifeler...
1: Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı devam ediyor.
0: Evet. Bu taifeler Osmanlı zamanında da vardı. Ama bunların hepsini bir üst şemsiye altında toplayabiliyordu. Çok uç noktalara giden ve ihanete doğru gidenlerle tabii ki devlet mücadele ediyordu. Ama onun haricinde yani çok enteresandır. Suriye'de Sünni olmayan başka yapılar da vardı Osmanlı zamanında. Ve şeye itaat ettikleri sürece mesela Irak'ta Atabati Hüseyiniye denilen Kerbela, Necef oralarda Şii alimler vardı ama Osmanlı onlara yardım gönderiyordu. Ve onlardan mesela Şii alimlerden bir Ayetullah Kurtuluş Savaşı esnasında bu İngiliz emperyalizmine karşı bir savaştır. Hepimiz yardım etmeliyiz deyip asker toplamaya başladılar. Ya kendileri Türk değil, Arap asıllı ve Şiiler
1: Yani
0: üstelik.
1: herkese iş gördürebiliyor gözüküyor.
0: Yani mezhepçiliğin bir din düzeyine

0: çıkarılması o dönemde bu kadar değildi. Yani şu an bu manada üzerimizde mühendislik çalışması yapanlar başarılı oldular. Bugün İslam dünyasının birbirini tanıması çok zor. Yani bazı yerlerde o kadar nefret tohumları ekilmiş ki, ben her iki tarafı da bilen birisi olarak konuşuyorum. Yani çok zor, çok zor. Bugün Protestan, Katolik ve Ortodoks kiliseler, işte yakın zamanda İznik'i ziyarete geldiler biliyorsunuz. Nasıl bir araya geliriz? Farklılıklarımızı ne kadar aza indirebiliriz? Görüşmeleri yapıyorlar. Yine Protestan, Protestanlığına devam etsin. Katolik, Katolikliğine devam etsin. Ama bunu askeri müştereklerde nerede? Şimdi Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de ehli kitap için, bırakınız Müslüman mezhepleri, ehli kitap için bile ta'alu, gelin ortak kelimeye, yani aramızda bir ortak kelimede buluşalım diye bir davet var. Yani ehli kitap olanlara. Tabi buna icabet etmiyorlar, o ayrı bir şey, ama yani biz o daveti yapabiliyoruz. Ehli kitap olan işte Hristiyan ve Yahudilere diyelim. Ama yani onlara böyle bir davet yapabilmemizi tavsiye eden Kur'an-ı Kerim'den biz ne kadar uzağız ki kendi aramızda davet yapamıyoruz. Yani bugün işte farklı anlayışlar vardır ve bunlar tabidir, doğaldır. Yani kimimiz işte Sünnidir, kimimiz Sünniliğin içerisinde dereceler var, Sünniliğin içerisinde mezhepler var. Yani yekpare bir Sünnilik de yok ki. Yani işte Vahabilik var, Selefilik var, Sufilik var, Maturidilik var, Eşarilik var, Hanefi, Hanbeli, Şafii, Maliki vesaire yapılar var. Bunların bazıları birbirlerine karşı çok sert olabiliyorlar. Yani Sünniliğin kendi içinde de yani. Mesela bir Vahabi'ye göre bir Sufi kafirdir. Bir Selefi'ye göre mesela kafirdir. Yani Sufi'ye göre bir Selefi kafir değildir ama Selefilerin ve Vahabilerin kılıçları daha sert, daha keskin, daha iyi doğuruyor. Çabuk doğuruyorlar yani, hemen kafir yapabiliyorlar sizi çok kolay. Oysa ki mesela hadis ilmine çok önem verdiğini söyleyen kimseler, ama sahih bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz diyor ki, bir kişinin kalbinde hardal tanesi kadar iman varsa sen onu tekfir edersen o tekfir sana geri döner. Yani sen kafir olursun. Bunu bu kadar kolay nasıl yapabiliyorlar? Yapabiliyorlar işte, yapıyorlar diyelim. Ve bu o yapılar birilerinin işine geliyor. O zaman ben buna yatırım yapayım diyor. Bu çocuk, bu zihniyet bana yarar diyor. Neden? Diğer kardeşlerini dışlıyor. Hatta kardeşim bile demiyor onlara. O zaman ben buna yatırım yapayım diyor. Zeki. Yani zeki derken şeytani zeka. Yani zeka, bir akıl sahipleri vardır, bir de zeka sahipleri vardır. Zeka bazen şeytani tarafı çok kuvvetli olan bir husustur. O açıdan sizin sorunuz da var ya, yani Müslümanlar Hiroşima'yı yapamazdı. Ben o sözümü şöyle söylemiştim. Yani Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bomba zeka açısından baktığımız zaman çok başarılı bir operasyon. Başarılı mı? Başarılı. Düşmanın bütün kuvvetlerini yerle bir ettiniz.
1: Ama çok zalim.
0: Durun şimdi. Yani oraya gelmedik daha henüz. Operasyon, rasyonalite açısından baktığın zaman çok başarılı bir operasyon.
1: Tertemiz.
0: Bütün düşmana ait her şeyi, hatta
1: Bitkileri bile.
0: bitkilerini bile, onun hayvanlarını bile katlettiniz, yok ettiniz. Başarılı mı? Başarılı. Ama burada ne rahmet var, ne merhamet var, ne vicdan var. Bunların rasyonalitede yeri var mı? Sizin karar mekanizmalarınızda rahmetin yeri olmaz. Yani laboratuvara sokulamaz rahmet, merhamet. Onun matematiksel değerleri vardır. Ve özellikle de 18. yüzyıldan sonraki rasyonalistik felsefe. Onun için hani Müslümanlar geri kaldı derken, ben bunu bir asil geri kalış olarak görüyorum. Yani geri kalış, bu asil bir geri kalış. Yapamazdım ben o bombaları, ben yapamazdım. Hani affedersiniz, geri zekalı olduğum için değil. Yani harizmiyi çıkaran benim. Matematiği, aritmetiği icat eden benim. Efendime söyleyeyim, Kindi, Harizmi, İbn-i Rüşd benim medeniyetimin parçaları. Benden çıkmış bir yapı. Bugün sıfırı bile Batı bilmezken sıfırın yerini matematikte bizler Müslümanlar onlara öğrettik. Cezerilerin otomatik

kent mekanik sistemi ki bugünkü robotik teknolojinin adeta prototipi. Yani görüldüğü gibi hani gitmişsizdir İspanya'ya, Alhambra'ya, Kurduba'ya. Oradaki o bahçeler, hayatlarında böyle bahçe görmüş değiller. Yani o kadar bahçe tanzimini dahi benim medeniyetim yapmış, İslam medeniyeti yapmış. Ama nereye kadar, bir yeri var ki ondan sonrasını yapamama durumu var. Çünkü vicdan, işte ahlak, merhamet duyguları size bazı şeylere mani oluyor. O yani çok sık kullandığım bir örnektir. Galiba daha evvel sizin programınızda da söyledik ama hani bazı şeylerin tekrarlanmasında fayda var. Meşhur Çin bilim tarihçisi Jacob Needleman'ın bir kitabı var. Doğu'nun bilgisi Batı'nın bilimi diye çevrildi. Doğu'nun bilgisi Batı'nın bilimi. Orada verdiği bir özet örnek var. Defalarca tekrarladım ama çok mühimdir. Diyor ki Çinli ateşin ne olduğunu biliyor. Kadim Çin medeniyetinden bahsediyor. Ve barutu da ilk icat edenler Çinliler. Fakat Taocu, o Taocu mistik dünya görüşünden dolayı, bütüncül dünya görüşünden dolayı barutla ateşi bir araya getirip bir katliam aracı, aleti haline hiçbir zaman düşünemedi diyor. Ne yaptı diyor? O zihniyet dünyasındaki merhamet duygularından dolayı veya bütüncül bakış açısından dolayı ikisi bir araya getirip şenliklerde, düğünlerde kullanılan havai fişek türü bir şey yaptı diyor. Ama bu batıya geçince kitlesel imha silahı üretme haline döndü diyor. İşte bunu diyor unutmamamız lazım. Yani zihniyet dünyası, yani Weber'gil açıdan konuşacak olursak, zihniyet dünyası bazı şeylere manidir. Bizde mesela matbaanın geri kalışı da böyledir. Yani matbaanın bize geri geç gelmesi, bazılarının iddia ettiği gibi böyle işte teknolojiye Müslümanlar karşıydı, yobazlıktı değil. Yani matbaanın, şimdi matbaa, evet bir şeyi hızlandırıyor. İki sebebi var. Bazıları bunu kaçırıyorlar. Bir tanesi manevi bir sebep. O çok kuvvetli bir direniş göstermenin arkasında manevi sebep var. Zira kutsal kitaplar bugün dahi Yahudilikte bu devam eder. Mesela Yahudilerin sinagoglarında Tevrat'ın bulunduğu bir köşe vardır. Hani bizim camilerin mihrabı gibi, onların da örtüler içerisinde, bir sandık içerisinde saklanan kutsal kitapları olan Tevrat vardır. Ve bu Tevrat matbu, basılı Tevrat değildir. Olamaz, yasaktır. Bugün dahi elle yazılan Tevrat korunur. Ondan dolayıdır ki kutsal kitap yazarı, hattatı, biz şimdi gelelim Kur'an-ı Kerim için böyle düşünelim. Kullanacağı mürekkebi bile, is mürekkebini bile ibadet edilen bir caminin mihrabındaki mumdan akan isten toplanır o. Her isle mürekkep yapılmaz. Yani mushaf mürekkebi yapılmaz. Kamış hakeza, çok af buyurun, pisliğin olduğu bataklıktan kesilen kamışla olmaz. Çok temiz bir yerden alınacak. Gül suyu kullanılacak. Efendime söyleyeyim, hattat gusül abdesti üstüne normal abdest alarak besmele ile eline o kalemi alıp belirli dualardan sonra Kur'an yazmaya başlayacak. Ve kağıdı da aynı şekilde, bugün alkol kullanılarak yapılan kağıtlar var. Yani kağıtların çoğu, bazılarında alkol free yazar ama proseslerinde, yapılış tarzlarında alkol kullanılır. Buna bazı ülkeler dikkat etmezler. Kur'an-ı Kerim'i dahi mesela öyle kağıda basarlar. Oysa ki buna dikkat edenler de o alkol free kağıt kullanılması gerekir. Yine af buyurun, çok özür dilerim, bilmeyenler açısından söylüyorum. Özellikle Uzak Doğu'da, Hindistan, Tayland ve Uzak Doğu'da en kaliteli kağıt fil dışkısıdır. Yani filin, fil biliyorsunuz etobur değildir. Yani et yemez, ot yer. Ot yediği için de dışkısı liflidir. O alınır, bir merdane ile yatırılır, inceltilir ve kurutulur ve oradan kağıt yapılır. Ama neticede dışkıdır. Dışkı olduğu için mesela o kağıtla kutsal kitap yazılmaz. Bakın bu incelikte

0: kimse bilmediği için niye oradan kağıt kullanılmıyor? Hepsinin tabii şu an günümüzde buna bu kadar dikkat ediliyor mu? O ayrı bir şey. Çünkü bazı şeyler detayda gizli. Ondan dolayıdır ki hattatlar gerekiyor. Hem de abdestli, namazlı, niyazlı, takva sahibi hattat gerekiyor. Çok kaliteli kağıt üreticileri gerekiyor. İs mürekkebi üreticileri gerekiyor. Kalem üreticileri gerekiyor. Ve en sonunda o Kur'an yazımı bittikten sonra etrafını tesip yapılacak. O tesip bazen altın ve değişik işte çivit gibi bitkisel mürekkepler kullanılıyor. Onların da üreticileri gene takva sahibi insanlar oluyor ve en sonunda da malum hayvandan olmayan, caiz olan bir hayvan derisinden ki sahtiyen oluyor genellikle, cilt kapağı yapılmak suretiyle kutsal kitap yani musaf elde ediliyor. Bakınız olayın bir manevi tarafı var, spiritüel tarafı var. Bunu bazıları bilmez. Yani karşı duruşun sebeplerinden bir tanesi budur. Bir diğeri de ekonomiktir. Yani buna bağlı birçok iş dalı var bakınız. Ciltçisi var, mürekkepçisi var, kağıtçısı var, hokkacısı var, hattatı var. Matbaanın gelmesiyle beraber bunların çoğu işsiz kalacak.
1: 90 bin
0: Evet,
1: rakamı
0: matbaa ne yapacak?
1: söyleniyor.
0: Hızlandıracak sadece. Hızlandırma zaten kapitalizmin en önemli şeyi, hızlı üretim. Üretim de hızlanmayla beraber kalite düşmeye başlamıştır.
1: Ve işsiz kalacaklar tabii bu 90 bin
0: İşin
1: kişi.
0: ekonomik tarafı öyle ama bazı şeylerde bugün mesela hani programdan evvel size bir ekmek sohbeti yaptık. Yani herkes mayalı ekmek arıyor, değil mi? Şimdi matador ekmek fırınları icat olmadan evvel her yerde mayalanarak ekmek yapılırdı. Ekşi mayalı ekmek yapılırdı ve hafif böyle maya kokardı. Ama bu hiçbir zaman benim eşim yaptığı için biliyorum. Onun talebesiyim. Hiçbir zaman bir dakikada olmuyor o ekmek. Ya bazen izliyorum kendisini akşamdan o maya ile konuşuyor. Maya çünkü alıcıdır. Yani sizin halinizle bazen küsüyor. Maya canlı bir şey. Küsüyor ve kabarmıyor. Eşim diyor ki bugün maya tutmadı diyor mesela. Bazen diyor ne kadar
1: Coşuyor.
0: coşuyor. Dualar okuyor ona. Hatta içeriden sesi geliyor diyorum birisiyle mi konuşuyor acaba? Ne yapıyorsun diyorum
1: Maya
0: maya
1: ile.
0: ile konuşuyor. Ve o maya kabarıyor. Ve ertesi gün akşama hazır bir ekmek haline geliyor. Yani nereden baksanız bir 10-15 saatlik bir süreç istiyor. Ya bir dakikada şunu yapıversene o zaman otomatik ve hızlandırıyor ama mayalı ekmek olmuyor. İşte nasıl ki biz bugün yediğimiz içtiğimizde kapitalizmin bize öğrettiği hızlandırarak üretimi arttırma ama bir şeyi aşırı hızlandırdığınız zaman kaliteden taviz veriyorsunuz. Aynı şey sosyal hayatımızda da geçerli. Hatta biliyorsunuz aborjinlerin çok güzel bir sözü var yani sosyal medyada çok yaygın bir söz. Avustralya yerlileri aborjinler diyorlar ki yani at üstünde o kadar hızlı gittik ki ruhumuz geride kaldı. Yani atla giderken bunu söylüyorlar. Bugünkü uçakla gitme için ne dememiz lazım bilmiyorum. Atla o kadar hızlı gidiyorlar ki ruhumuz geride kaldı diyor. Demek ki ruhla beraber gitmek, hayatı yavaşlatmak diye bir şey var. Çünkü bazı şeyleri yavaşlattığınız zaman içerisindeki lezzeti, kaliteyi fark edebiliyorsunuz. Ama aşırı hızlandırdığınız zaman, zaten bugün modernitenin bizim başımıza açtığı en büyük problemlerden bir tanesi bu. Gençlerde özellikle, mesela bir şeye sabitelerin olamamasının sebebi her şey gözlerinin önünde hızlı geçip gidiyor. Ya bir şeyi dur bir dakika seyret ya. Yani mesela bir ağaç, muhteşem bir ağaç. Şöyle geç bir 10 dakika o ağacı bir düşün, tefekkür et. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah hep düşünmez misiniz, tefekkür etmez misiniz? Bizi dış alemi gözlemlemek üzere bizi tavsiyelerde bulunuyor. Ama gözlemlemek için sizin biraz durmanız, eski Türkçeyle eğleşmeniz gerekiyor. Siz hızlı hareket ettiğiniz zaman hiçbir şey gözünüzün önünde sabit değil. O zaman beraberinde unutkanlık getiriyor. Bir şeyi hatırlayamama getiriyor. Çünkü derinleşmemişsiniz. Derinleşilemiyor modern zamanlarda. Nereden nerelere geldik? Tekrar toparlayacak olursak yani modern dünya bizi Aynı o

0: Çin bilgeliğindeki şeyler Çin'e maniydi. O zaman peki Çin bugünkü yapıyı nasıl yakaladı dediğimiz zaman taviz vererek yakaladı. Yani tamamen taviz vererek. Onun için bizde de şöyle bir şeyler konuşuldu biliyorsunuz. Bizi geri bırakan İslam dinidir. Yani 1920'li yıllardaki yazarları bir özellikle seküler ve şey
1: O
0: yazarlarımız.
1: 200 yıllık tartışmada zaten geri bıraktı.
0: Tabii
1: Onun için
0: tabii. Yani
1: vazgeçelim
0: bakınız Hristiyanlar
1: kararıyla tamam oldu
0: Hristiyanlar
1: galiba.
0: ilerledi. Teknolojik manada ilerledi. Ve biz ilerleyemedik. Biz geri kaldık. O zaman problem bizim dinimizde. Müslümanlık bizi bu hale getirdi diye yazanlar var. Ondan dolayı da
1: Neredeyse hakim sınıf o
0: bazı
1: konuda.
0: politikacılar da bu fikre bağlı olarak yani Jön Türkler ve beraberinde işte İttihat ve Terakki vesaire vesaire vesaire yani yüzyılın başında bunun doğruluğuna inanan politikacılar bunun eylemine de geçme tarafına şey oldular. Yani Türkiye'nin batılılaşma sevdasının arkasında böyle teopolitik düşünceler de var. Peki doğru muydu bu? Yanlış teşhis. Teşhis yanlış. O zaman tedavisi de yanlış oluyor. İslam seni terakkiye mani değildi diye kitaplar yazanlar oluşuyor o zamanlarda. İşte Mehmet Akifler diyelim veya onun gibi yazarlar. Mani olan İslam değil. Bizim İslam yorumumuz. Yani bizdeki bazı yanlışlardır bu. Ama şeyi de müdafaa edemiyorlar onlar. Batı'nın ilerlemesi 18. 19. yüzyıldan sonraki ilerlemesi meşrudur, güzeldir hükmüyle hareket ediyorlar. Oysa ki bugünkü modern dünyanın problemlerinin temeli o batıdaki kendi tradisyon, genonun tabiriyle kendi geleneklerine kopmasıyla başlıyor. O işte yani vicdansız dünya görüşü, işgalci, kolonyalizm mesela yani ne feci şeyler var yani Afrika'da fotoğrafları bile var biliyorsunuz. Hani siz Avrupa'da da yaşadınız. İnsanat bahçesi kuruyorlar. Afrika'dan topladıkları gençleri.
1: 1956'ya kadar.
0: Evet, 1956'ya
1: Yani
0: kadar.
1: Avrupa Birliği kurulmuş, kurucu
0: Ya
1: iki ülke
0: ya
1: Fransa, Almanya, Belçika, 6 ülke
0: ya
1: eklenmiş.
0: ya
1: İşte
0: ya
1: 56'da en son Belçika'da.
0: Belçika'da fotoğrafları bile var.
1: Yemleri verildi,
0: Tabii.
1: yiyecek vermeyiniz
0: Evet
1: diye
0: evet.
1: şey
0: Yani
1: yazıyorlar.
0: zenci insanları toplamışlar, kafese koymuşlar. Beyaz insanlar geliyor seyrediyorlar. Allah Allah bunlar işte yarı hayvan yarı insan gibi bakıyorlar. Bizde hiçbir zaman böyle bir şey olmadı.
1: Hatta hocam işte 1900'lerin başında başlıyor o insan hayvanat bahçeleri. Ama çoğalması bir taraftan da sömürgeleşmeden çıkarken bu bir Fransız akademisyenin tespitiydi. Tam insanlar sömürgeyi tartışırken biz ne yaptık derken bu insan hayvanat bahçeleriyle birlikte biz iyi şeyler yapmışız. Çünkü bunlar zaten insan değilmiş.
0: Tabii. Şu an aynısının devamını Gazze'de
1: Şey
0: görüyoruz.
1: yaramış.
0: Aynısını Gazze'de görüyoruz. Yani bu ırkçı yaklaşım. Şimdi Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki kulağı küpeli bir Habeşli, bir zenci bile olsa liyakatli, ehliyetli bir insansa sizin başınıza gelebilir diyor. Yani emir olabilir, lider olabilir diyor. Yani ırkçılığın en büyük panzehiri İslam'dır aslında.
1: Evet, Bilal Habeşi Hazretlerini işte
0: Bilal
1: asırlardır
0: Habeşi
1: hiçbir
0: yani
1: Müslüman
0: bu
1: unutamıyor.
0: kadar evrensel bir din yok ya. Yani Farslı Zerdüşt bir anne babanın çocuğu olan Selman. Anadolu muhtemelen Bizans kökenli, muhtemelen Süheybi Rumi. Efendim Maria, Peygamber'in hanımlarından birisi. Kıpti, Koptik kilisi, Koptik yani. Etopyalı Bilal ve Araplar. Görüldüğü gibi yani siz şunlarsınız, biz bunlarız ayrımı. Bazı Arap kabileleri içerisinde zaman içerisinde oluşabiliyor. İşte
1: Eski hastalıkları depreşmiş
0: bazılarında
1: olabilir.
0: oluşuyor.
1: Evet.
0: O sonraki süreçlerde bir takım işte Beni Ümeyye, Emevi oğullarının bir biz seçkiniz. Biz Emeviyiz.

0: şeyiyle bazı zulümler yapıyorlar. Ama bu tabii ki şey değil. Yani dönüşüme de uğruyor. Mesela Orta Doğu'da, Suriye'de böyle zulümler yaparlarken Endülüs Emevileri, Endülüs'e doğru gidenler isimleri Emevi ise de dönüşüme uğruyorlar.
1: Ve orada bir medeniyet
0: kuruyorlar. Evet, evet.
1: Yani bütün Avrupa'nın kütüphanelerine taşındığı bir medeniyet.
0: Etiketlerle kuruyorlar. Hareket etmemek lazım. Yani biz şu an bazı etiketlerle hareket ediyoruz. Eski akaid kitaplarımızla hareket ediyoruz. Bugün mesela yani isim hadi vermeyeyim. Bazı İslam mezhepleri var diyelim. Şeyde eski kitaplarımıza bakarsanız bunların hepsi daire-i İslam içerisinde değillerdir diyor. Ya kendimden örnek vereyim. Hadi işte 10 yıl kadar evveldi bir haç ziyaretimde işte Allah kabul etsin tavaftan sonra iki rekat namaz kılacak bir köşe bulduk falan. Böyle oturduk biraz günahlarımızın tövbesi için çalışma yapıyoruz diyelim. Yanımda da bir bizzat namaz kılıyordu. Selam verdi. Ben de yani Hindistan, Pakistan taraflarından kıyafetinden tahmin ettiğim birisi. Selam verdim. İşte nerelisiniz? Hindistanlıyım dedi. Şimdi Hindistan'da ya Sünniler var ya Şiiler var. Namaz kılış şeklini görmediğim için hani Sünni midir, Şii midir bilmiyorum. Oysa ki ne gerek var onun mezhebini sormaya ama nedense sonrası mı tuttu? Neden o yıl, o günlerde moda mıydı, neydi? İşte Sünni misiniz, Şii misiniz dedim. İsmailiyim dedi. Hoppala dedim, bir dakika ya, Allah Allah. Ya siz İsmailer, biz İsmailer kafir olarak okuttular. Öyle biliyoruz yani. Dedim ya siz İsmailer hacca maca gelir misiniz, şey yapar mısınız? Gelenimiz vardır dedi. Yani gelmeyenimiz de vardır anlamında ama gelenimiz vardır. Şimdi ben bu adama nasıl kafir diyeceğim? Eski kitaplara bakarsanız kafir. Ya bunları biraz artık aşmak lazım ve daire İslam'ı biraz genişletmek lazım diye düşünüyorum adeta. Ve bunu bizim ancak tasavvuf düşüncemiz yapabiliyor. Yani tasavvuf düşüncemizin şeyi çok geniş. Mesela kolay kolay bir adamı tekfir edemiyor bir sufi. Edemiyor yani çünkü veballi bir şey. Çok enteresan yani. Ya mesela daha ötesini söyleyeyim size. Mesela Yezid, Hazreti Hüseyin Efendimiz'i katleden zalimin teki. Lanet okuruz biz Yezid'e. Osmanlı Sünnileri. Şii kardeşlerimiz de Yezid'e beddua da ederler, lanet de ederler. Doğrudur, ben de katılıyorum. Ancak çok ilginçtir, çok kişi bilmez. Şii akaid kitaplarında Yezid kafir oldu yazmaz. Yani çünkü kafir, ya evet Hüseyin, Hazreti Hüseyin'e büyük zulmetti. Allah belasını versin, her türlü bedduada bulunurlar. Ama adam Allah'ı inkar eden biri değildi. Dolayısıyla ona bile mesela kafir oldu diyemiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Binaenaleyh bazı akaid kitaplarını yeniden bir gözden geçirmek
1: Sufiler,
0: lazım.
1: Sufiler Yezid'e lanet okuyacağınıza Efendimiz'e selatü selam getirin de derler.
0: O da yanlış bir tercüme ediliyor. Okuyacağınıza yani okumayın selavat getirin değil. Hayır sen selavat getirmeye devam et ama Yezid'e de laneti oku.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Yani Peygamber Efendimiz ellerini açıp namaz kılarken zulmeden, kendisine zulmeden bir kişi için lanet okudu. Yani lanet bizde güzel bir şey değil, edilmez. Ama bir yerde var ki yani biz böyle tamam hoşgörünün de bir sınırı var. Size karşı zulmüne devam ediyor, ihanet ediyor, arkadan hançerliyor sizi. Ve ikazlarınıza bir türlü olumlu cevap vermiyor. Bir ikaz, iki ikaz, üç ikaz. Allah belanı versin dedi Peygamberimiz o kişi için.
1: Evet. Tebbet suresinde de.
0: Tebbet suresi de var. Yani araya o kadar da gidip, yol geçen hanı değil bu din yani.
1: Evet. Küçük bir ara. Birazdan buradayız.

0: İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta sanatçı Aslı Hünel kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz. Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. Masada ne var? Pazartesi 20.45'te 24'te.
3: Şimdi araya gitmeden önce dediniz ki yol geçen anı da değil. Hani her zaman yani lanet edilmesi gereken yerler vardır.
4: Şimdi belki sanırım yani şöyle genel ahlak ve genel edep çerçevesi içerisinde lanet aslında çok tavsiye edilen bir şey değildir. Yani böyle sıradan lanettine. Amerikan dizilerinde, filmlerinde görüldüğü gibi yani
3: lanet çok olsun. Sık tekrarlanır.
4: Tabii tabii. Öyle bir şey bizde edebe mugayir görülür. Yani bizde o tavsiye edilmez. Ama tabii ki belirli bir kaynama noktası vardır. Ve o sınır, o kırmızı çizgi aşılır. Defalarca uyarı yapılır. Yapılmasına rağmen hala şey yapılıyorsa devletler oraya mesela bu devletler arası durumda da İkaz edilir. Bir, iki ikaz, üç ikaz edilir. Üçüncü de bombalanır orası. Lanetleme bir bakıma bombalama gibidir. Yani Peygamber Efendimiz'e ne eziyetler ettiler. Yani o açıdan bu hani bazıları derler ya bir yanağını vurana öbür yanağını dön. Yok öyle bir şey. Yani o bu dünyada olacak bir şey değil. Ya bu dünyada siz bazen küfrün karşısında tevazu gösterdikçe tepenize çıkarlar. Yani tevazu çok güzel bir şeydir. Ama kime nerede kullandığınız da bileceksiniz. Kendinizi kullandırtmayacaksınız. Yani sizin mütevazi olduğunuzu bilen bazıları tepenize çıkarlar. Ya bu adam işte mütevazi veya derviş ruhlu. Sizin derviş ruhlu oluşunuzu anlar ve takdir ederse ne ala. Siz ona derviş kartınızı gösterirsiniz. Eyvallah. Ama sizin derviş gönlünüzü suistimal edip onun üzerinden bir şeyler devşirecekse o zaman siz başka kartlarınızı göstermeniz
3: bu
4: lazım.
3: Bu insansan da, topluluksan da, ülkeysen de
4: onun için bizim için derler ki onlar kadife eldiven içerisinde demir yumrukturlar. Bu benzetme çok güzel. Kadife eldiven içerisinde demir yumruk. Yani okşarken de kadife yönünü görebilirsiniz. Ama demir yumruk olduğunda bilin.
3: Şimdi Hiroşima'dan başladınız. Evet. Sonra Kur'an-ı Kerim'in elle yazılmasına ilişkin
4: bunu,
3: kuralları...
4: Bu noktayı evet kimse şey evet, yapmaz,
3: oraya
4: kale
3: kadar,
4: almaz.
3: Ama böyle anlattığınız, tasvir ettiğiniz her şey de çok zarif. Yani bir taraftan merhamet, rahmet Hiroşima'dan bakınca ama Kur'an-ı Kerim'e de gelince baskı eski usulle el yazması hepsinde bir zerafet, kibarlık var. Ve
4: tabii.
3: İnsan din sahibi olsa olmasa da yani şu masada bunu böyle bütünüyle dinlediğinde ah ne güzel der. Peki aslında sorum da oydu hocam. Bir sürü üniversitede, yurt dışında İslam teolojisi çalışılıyor. Yani neredeyse 20-30 yıldır her tarafta İslam çalışılıyor. Herhalde bu çalışanların kahir ekserisi İslam dinini öğrenmek için değil. Yani hala bizde bir şeyler var belli ki bu coğrafyada. Ne kadar tenkit edersek, ne kadar zor durumda olduğumuzu düşünsek, etsek de böyle bir düşmanlık maksadıyla think tanklere şuna buna bir takım raporlar hazırlamak için de çalışılan bir İslam var. Bunları biliyoruz. Ama biz içeride yan yana yaşadığımız yani Müslüman olan insanlara neden anlatamıyoruz? neden İslam aslında diye bir cümle kurmak zorunda kalıyoruz? Duymak mı istemiyor insanlar, yoksa biz mi anlatamıyoruz? Neden biz bir yüzyıldır yani neredeyse bu kadar çok tepiniyoruz İslam üzerinde? Haddimiz olmadan, yani hiç haddimiz olmadan çok çirkin cümlelere, imalara rastlayabiliyoruz. Eskiden medyadaydı, şimdi sosyal medyada daha beterini de görebiliyoruz.
4: Belki Hanım, aslında domates bu değildi diyoruz şu an domates alırken. Ah, nerede o eski domatesler diyoruz, değil mi? Neden artık genleriyle oynanmış, ticarileştirilmiş, tohumunu bir ekimde daha fazla ürün almak için lezzetini, kalitesini ve de hatta besin değerini ve de aynı zamanda enerjisini, yani bitkilerin de kendi spiritüel enerjileri vardır. Bereket oradan gelir. O bitkilerin enerjilerini bozduğumuz bir durumda biz hepimiz şu an başta ülkemiz olmak üzere o orijinal ata tohumu domates arayışı içerisindeyiz. Dinimiz de böyle. Yani modernite, modern hayat bazı şeyleri bize kazandırdı ama hala biz mesela fazla mı gericiyiz yoksa? İster sekülerimiz olsun, ister dinlerimiz olsun, ister ilerici olsun, ister muhafazakar olsun. Herkes diyor ki, ah o eski domates nerede? Ben ilericiyim, pazara gittim, çarşamba pazarında bana ilerici domates ver değil. Ha, eski domatesin var mı diyor herkes. Yani ilerici bile olsa eski domates arıyor hala. Bu şunu gösteriyor. Bir şeyler bir yerlerde kırıldı. O kırılma noktası, insanlığın o kırılma noktasını iyi tespit etmek lazım. O kırılma noktası için bazıları bu bir progrestir, bir ilerlemedir. Bu önlenemez bir ilerlemedir. Bunun önüne geçilemezdi. Teknolojik devrim, sanayi devrimi sonrası gelişen teknoloji devrimi ve onun beraberinde getirdiği insan tipi, hele hele günümüzde şu an işte yapay zeka ile beraber, yani yapay zekanın, bugün bir makale okudum, yapay zekanın psikolojisi bozulur mu diye bir makale, Adalet Dergisi'nde yayınlanmış, muhteşem bir makale, yazarını tebrik ederim, yani bir hanımefendi yazmış. Yapay zekada madem insani tavırlar sergileyecek, bir müddet sonra o da depresyona girer mi? Yani o kadar fazla bilgi, şimdi yapay zeka denilen şey bizim yüklediğimiz bilgilerle oluşuyor, değil mi? Bir yerden sonra o da acaba yeter artık diyecek, bunalımdayım diyecek, diyebilecek mi mesela? Çok fazla bana bilgi yüklediniz, ben bu kadarını kaldıramam mı diyecek. Kaldıramadığı zaman da acaba depresyona girecek mi? Mesela intihar edecek mi? Gibi şeyler şu an konuşuluyor.
3: Tartışılıyor.
4: Tartışılmaya başlandı. Şimdi o zaman fabrika ayarları denen bir şey var. Fabrika ayarları. Biz o insanlığın, insani oluşun fabrika ayarlarını iyi bilmemiz lazım. İşte bu manada da bizim bilgelerimizin fabrika ayarlarını bize bildiren bilgelerin yol göstericilerine ihtiyacımız var. Batı bunları kaybetti. Yani Batı'nın da kendi tarihinde vardılar ama şu an onları çok kale almıyorlar. Yani Fransız devriminden sonra rejim ansiyen çok kötü, çok kötü, çok kötü. Ama bugün artık
3: yani, daha kötü.
4: Şu an tartışılmaya başlandı. Yani evet evet. Biliyorsunuz Fransız devriminde binlerce rahip öldürüldü. Binlerce kilise yakıldı. Kutsal kitaplar yakıldı. Fransız devrimi bize işte şey getirecek, özgürlük getirecek. Prometeci anlayış. Biz artık Tanrı'yla bağımızı kopardık, özgürleştik. Yukarıyla bizim irtibatımız yok. Her şeyi yapıyoruz. Bak ben yaratıyorum, ben yapıyorum dedi ve insanı bugün yalnızlığa doğru itti. Yani şu an başta Batı insan olmak üzere, buna Doğu da dahil. Yani.
3: Bayır aşağı.
4: Yani Japon insanı mesela hala bir arayış içerisinde. İntiharların en yaygın olduğu yerlerden bir yer. Hem İskandinavya hem Japonya. Sebebi belirsizlik var. Yani ben boşuna bir hayat yaşıyorum. Ve de hayatın ızdırapları artık kaldırılamaz bir ızdırap. Niye bunları çekmek zorunda mıyım diyor. Ama nereden geldiğini bilmiyor. Oysa ki Budizm'de ızdırap diye bir şey var. Yani hayatın bazı ızdıraplarını çekerek bir sonraki hayatında

0: aydınlanmış olarak doğuyorsun. Mesela Budizm'den de, Budizm'in bu değerlerinden de koptular ki kendileri Budizm'de de bir oynama yaptılar. Şintoizm haline getirdiler falan filan diyelim Japon kültüründe.
1: Yani eski batıl bile daha iyi bir batıldır diyorsunuz.
0: Tabii tabii.

0: referans noktalarını çıkarmışlar. Mesela diyelim ki 5000 kere Mao Tse-tung diyeceğini bekliyorsunuz değil mi? Veya Lenin diyeceğini bekliyorsunuz. Ya bir kere ya iki kere falan geçiyor o isimler. Confucius, Jinping'in konuşmalarında belki 5000 kere geçiyor. Lao Tse, yani Çin bilgeliğine, kadim Çin bilgeliğine referans yapıyor bugün Komünist Partisi.
1: Putin, Komünist Partisi. Komünist bile Partisi diyorsunuz.
0: Yani dediğim gibi artık kelimeler değişti. Yani komünizm kelimesine bakarak işte komünistler Moskova'ya. Artık komünistler Moskova'da değil. Eskiden bizim gençliğimizde komünistler Moskova'ya derdi. Yani hayat dönüşüyor sürekli. Değişiyor sürekli. Şimdi burada esas önemli olan şey bu dönüşümün nereye kadar olumlu olduğu ve tavsiye edilebileceği, ama bir yerden sonra da bu dönüşümün aslında insanın aleyhine olduğunu, orada da durması gerekli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ya bugün artık Batı'da bazı tedbirler alınıyor. İşte Avustralya başladı. Lise öğrencilerine cep telefonunu yasaklıyor. Yani ben bundan sonra şöyle bir beklentim var. Önümüzdeki 50 yıl içerisinde çok katı hukuki şeyler devreye girecek. Yaptırımlar devletler tarafından ve bizim şu an için özgürlük dediğimiz alanların kısıtlanacağı kanaatindeyim. Yani bunlar başladı. Yani mesela Amerika'da bir hanımefendi uçaktan indirildi. Kıyafeti, affedersiniz, bikiniydi. Yani plaj kıyafeti. İzledim de videoyu. Hanımefendi, özgürlüğüm benim bu diyor. Yani karışamazsınız, ben böyle uçacağım diyor. Fakat hostes hanımefendi, o da hanımefendi, diyor ki hayır, bu senin özgürlüğün değil diyor. Başkasının görsel alanına tecavüz ediyorsun diyor. Çok ilginç bir tartışma.
1: Çünkü yolculuk barışını bozacak bir şey.
0: Tabii ki.
1: Yani bir şekilde dikkatini dağıtacak. Birilerinin dikkatini dağıtacak.
0: Uçaktan indirildi o hanımefendi.
1: En iyi ihtimalle.
0: Uçaktan indirdiler. Uçak uçmadı yani. Çok enteresandır. Yani özgürlük tamam da özgürlük, benim özgürlük alanıma tecavüz ettiğin anda artık özgürlük değildir o. Bunun gibi Batı'da böyle mutlak özgürlükçüler artık yavaş yavaş belirli prensipleri olmalı bu işin. Belirli bir kuralları olmalı bu işin diye gene orta çağ değerlerine dönmeye başladılar. Nouvel Moyen-Âge akımı var Fransa'da. Siz yakından takip edin. Yeniden orta çağ akımı var. Alain Benoît'un başını çektiği. Orta çağ geri dönüşü kastetmiyorlar. Orta çağ değerler sistemi, yani işte insan nedir? İnsanın ahlakı nedir? Duruşu nedir? Biz moderniteyle beraber bunlardan çok uzaklaştık, koptuk ve fabrika ayarlarına geri dönmemiz lazım. Tarihsel geri dönüş değil. Hayır, tarih ilerlemiştir. Bugün ama o değerler sistemi. Şimdi bu manada biz çok avantajlıyız aslında. Yani genel manada İslam dünyası, özel manada bizim 1071'den beri bu topraklarda yaşadığımız İslam anlayışında ya biz muhteşem insanlar ürettik. Gerçekten yani bazen düşünüyorum da yani mesela bir Yunus Emre'yi biz hakkıyla tam anlayabilmiş değiliz hala. Yani Yunus, evet, şiirler yazmış bir işte halk şairi. Ya Yunus Emre bir bilge. Batılıların elinde olsaydı üzerinde belki 50 tane enstitü kurarlardı. Yani bizde de var da yani girmeyeceğim o konuya. Bir Mevlana'nın görüşlerini incelemek, derinlemesine incelemek. O sadece 17 Aralık'ta Şebi Aruz törenleriyle olmaz bu iş. Yani ciddi manada...
1: Atina Enstitü bile yok herhalde, var mı?
0: Mevlana Enstitü yakın zamanda oluştu ancak. O da zar zor. Yani Selçuk Üniversitesi'ne bağlı Mevlana Araştırma Merkezi vardı. Araştırma Merkezi upgrade edildi. Yani bir derece yükseltildi ve enstitü haline yeni geldi daha. O ayrı bir şey. Bizde bazı kurumlar, isimler olabiliyor ama içi boş olabiliyor. Önemli olan bir şeyin içini doldurmaktır. Yani bugün Mevlana bir İslam alimi değildir. Osmanlı aydınında İslam alimidir Mevlana. Yani Osmanlı'nın Mevlana algısı ile şimdiki modern Müslümanın, Türkiye Müslümanının Mevlana algısı çok farklı. Çok farklı. Yani daha yakın zamanda Diyanet İşleri Başkanımız seçildi. Çok değerli bir arkadaşımız ve Mevlevilik üzerine çalışmıştır. Mevlana üzerine çalışmıştır Safi Bey. Yeni seçildi daha. Hayırlı olsun. Başarılar diliyoruz kendisine. Ama o son ana gelinceye kadar Mevlana'nın adı Diyanet İşleri Başkanı'nda

0: anılamazdı.
1: Peki şöyle
0: bir İslam alimi, Osmanlı sultanları, Osmanlı alimleri, yani siz alimsiniz de onlar alim değil miydi? Bakınız, en büyük İslam hukukçusu Osmanlı'da kim? Molla Fenari. Molla Fenari. Molla Fenari Mesnevi'nin girişine şerh yazan adam. Molla Fenari, yani bir tekke şeyhinden bahsetmiyorum. Hukukçuysa hukukçu. Molla Fenari'nin fıkıh görüşlerini anlatır bizim ilahiyatçılar. Ama onun aynı zamanda Sadreddin Konevi üzerine şerh yazdığını niye anlatmazlar? Niye onu okumazlar? Adam bir arif, bir sufi. O yönünün üstünü çizerler. Böyle bir hukukçu. Hukuk ilmi irfanın alt dalıdır. İrfansız hukuk olmaz. İrfansız hukuk bir avukatlık bürosudur sadece.
1: Ve bugün İrfansız yapay... hukuk olmaz. Karşıya da yazalım bari. İrfansız
0: yani,
1: hukuk olmaz.
0: Yani din maneviyattır. Hukuk dinin içerisinde bir bölümse ki vardır. Ama en hayati merkezinde yer almaz. Bu modern zamanlarda İslam dinini biz hukuksal kurallara indirgedik. Onu da kendi içinde ceza hukukuna indirgedik. Ya bugün İslam dünyasının bazı coğrafyalarında 19-20 yaşında çocuklar onun bunun kafasını kolunu kesmekle meşguller. Yani daha ötesini söyleyeyim size. Yani Allah gani gani rahmet eylesin. Bir mağdurdur, bir mazlumdur. Mürsi, Mısır'da seçimi kazandıktan sonra bir iki ay sonra falandı. Uluslararası bir sempozyum yapıldı ve program benim de elime geçti. İslam ceza hukukunu nasıl tatbik edeceğiz? Hırsızın elini bilekten mi keseceğiz, parmaktan mı keseceğiz vesaire. Şimdi bu İslam'ın en önemli konusu değildir. Elbet hırsızlık kötü bir şeydir, bir ceza verilecek. Yani bu ansiklopedinin son maddeleridir. Sen güzel bir toplum inşa etmemişsin daha. İnsan inşa etmemişsin daha. Efendim hemen kol kesmeyle başlarsan bu din zulüm olur. Sudan'da bugün yaşı 50-60 yaşında insanlar var, kolları kesik. Bundan 20-30 yıl evvel işte İslami devlet kurduk diyen arkadaşlar ilk yaptıkları şey bisiklet çalmış, ekmek çalmış, bilmem ne çalmış. Yani bunlar kötü şeyler. Tasvip etmiyorum. Ama hemen hükmü tatbik etmekle başladılar.
1: Yani adaleti temin etmeden.
0: Yani siz yani böyle bir şey. Peygamber Efendimiz sanki Mekke'de ilk işi Bismillah, ikrayla başlamadı ayet. Aldı eline sopayla insan kovaladı. Öyle bir peygamber, öyle bir din anlayışı oluşturdular şu an. Allah korusun yani.
1: Peki, hocam iki şey sormak istiyorum. Şimdi siz Mesnevi'nin üstünde duruyorsunuz Hazreti Mevlana'nın. Şunun için mi? Yani Mesnevi'yi hakikaten tamamını demiyorum ama kenarından köşesinden okuyan adam bile işte bu bir hakimse, öğretmense, işte mühendisse onun üzerinde bir tesiri mi olur?
0: Şimdi
1: yani çok şeyi değiştirmeye çok şeyi değiştirme belki mübalağalı bilmiyorum ama bir maya mı atar? Hani demin ekmekten bahsettiniz.
0: Şimdi Belkıs Hanım, bazı kitaplar kutsal kitaplardır. Bunlar vahiy unsurudurlar ve peygamberlere inerler. Ve bu kitapların getirdiği esaslar prensiplerdir. Ve bu prensipleri, insanlığın hayrına olan prensipleri koyarken bazı misaller, hikayeler anlatılır. Ama o kutsal kitapların gayesi hikaye kitabı olmak değildir. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Allah وَدَرَبْنَا مَثَلًا biz size bazı misaller veriyoruz. Misal vermemiz o prensibi anlayasınız diye. Onun gibi yani hiçbir zaman bir vahiy kitabı düzeyinde olmayan ama insanlığın bazı bilgelerinin yazdığı kitaplar vardır. Bunlar hala ışık tutarlar. Yani Eflatun'un diyalogları, Platon'un diyalogları bugün dahi felsefenin yapı taşıdır. Yani en temel kitaplarından birisidir. Efendime söyleyeyim, peygamber midir, değil midir ama hiç olmazsa bir filozoftur yani. Şimdi bu gözle baktığımız zaman bir buna şah eser denir biliyorsunuz. Şah eser. Mevlana gibi bir insanın da söylediği sözler evet şiirsel ama içerisinde o kadar derin bilgiler var ki ve sizin bugünkü

0: sorunlarınıza, gerek şahsi sorunlarınıza, gerek içtimai sorunlarınıza ışık tutabilecek noktalar var eğer yakalayabilirseniz, görebilirseniz. Bu manada aslında bu tür kutsal kitapları okuma gözlüğü gerekiyor. Bir bilenle okuma. Yani Peygamber Efendimiz Kur'an'ı okutmasaydı insanlar Kur'an'ı anlamazlardı. Onun için bugün bazı akımlar var. Kur'an bize yeter. Kur'an her şey, Kur'an İslam'ı diye bir şey var. Çok böyle sıcakmış gibi gözüküyor. O da ayrı bir ilgili bir operasyon o da yani. Hayır. Kitap peygamberi açıklamak için gelmiştir. Peygamber Efendimizin kendisidir. Zira innehu le Kur'anun kerim fi kitabin meknun diyor ayet-i kerimede. Cenab-ı Allah diyor ki şüphesiz bu Kur'an, kerim olan bu Kur'an gizli bir kitabın içerisinde gönderdik diyor. Resmen ibare budur. Tekrarlıyorum. İnnehu le Kur'anun kerim fi kitabin meknun. Kitap kitabın içinde. Kitapçı arkadaşlar izah etsinler. Yani kitapçı derken bu hani Kur'ancı olduktan iddia eden arkadaşlar bize Kur'an tamam elimize tuttuğumuz Musaf'ı anlatıyorlar. Peki ikinci kitap ne? Yine bir ayette Cenab-ı Allah diyor ki biz sana kitabı ve hikmeti öğrettik. Kitap deyince Kur'an diyorlar. Tamam. Peki hikmet ne? O hikmet anahtar. O olmadan kitabı açamazsın. Hikmetsiz kitabı anlayamazsın. Ondan dolayı da El-Hakim olan Allah-u Teala'nın isminin mazharı olman lazım. Hazreti Peygamber Efendimizsiz Kur'an'ı anlayamazsın. O da insanı kamilsiz Kur'an'ı anlayamazsın. Sorulduğu zaman yürüyen Kur'an'dı diyor. Burada çok enteresan bir başka konu daha var. O da Enel Kur'an diye bir tabir. Yani Kur'an benim. Onu bir Peygamber Efendimiz söyledi, bir de Hazreti Ali Efendimiz söyledi. Buradaki sembolizme dikkat edelim. Şöyle müsaade edin. Hariciler işte Hazreti Ali Efendimiz'e karşı çıkıyorlar. Hatta tekfir ediyorlar vesaire. Bir taktik olarak bir reklamcılığın ilk prototipi diyebiliriz buna. Kararsızları etkilemek için bir grup da var kararsız. Yani Ali mi haklı, diğerleri mi haklı, hangisinin yanına gidelim diye karar veremiyorlar. Karar veremeyenleri etkilemek için bir zatın, Mısır valisi olan bir zatın çok zekice bir taktiğiyle Kur'an yapraklarını mızraklarımıza takalım da bizde Kur'an olduğunu görsünler ve bize gelsinler diyor. Ama uygun görülüyor o taraf tarafından ve evet derhal uygulayın emri veriliyor ve Musaf yaprakları mızrağa takılıyor. Ve bazı insanlar gerçekten bak bunlar Kur'an tutuyorlar, diğerlerinin elinde Kur'an yok. Bunlar haklı olsa gerek. O tarafa doğru meylederlerken bir tepenin üzerine Hazreti Ali Efendimiz'in muhteşem bir konuşması var. Fe eyne tezhabun, nereye gidiyorsunuz? Enel Kur'an, Kur'an benim diyor. Şimdi bu sözün manasını anlamak için 40 fırın ekmek yemek lazım. Yani o 40 fırın ekmek yiyenler o topluluğun içerisinde vardılar ve Hazreti Ali Efendimiz'e doğru gittiler. Ama o kadar güçlü olmayanlar, daha görselliğe itibar edenler, tamamen her şeyin, hakikatin zahirde ne görüyorsan odur diyenler bugün de var. Realite zahirde gördüğündür, bunun ötesinde bir şey yoktur. Bugün kuantum fiziği bunların hepsini çöpe atıyor. Yani kuantum bize çalışıyor. Yani laboratuvar deneyleriyle bugün artık bizim bilgelerin 1000 yıl evvel, 700 yıl evvel söylediği sözler ispatlanıyor. Yani İbn Arabi'nin maddenin gerçeklik yüzü, gerçeklik nedir görüşü veya vahdedi vücut görüşü bugün laboratuvarda onaylanıyor. Matrix filmi izlemeyenler açısından söylüyorum. Matrix filminde maddenin aslında bir enerji boyutu olduğu, sen onu gözlemlediğin anda varmış gibi gözüktüğü ama sen gözlemlemediğin anda onun kaybolduğu, izale olduğunu, bunu yapanlar ne Sufi ne Müslüman ama evrensel bazı laboratuvarda denildi artık. Bir hanımefendi var fizikçi, yani izleyebilirler YouTube'da, yabancı. Hani din adamı falan da değil, Müslüman da değil üstelik. Hangi dine mensup bilmiyorum. Dindarlık
1: belki
0: derecesi.
1: Belki dini de yoktur.
0: Bilmiyorum, bilmiyorum. Belki de dindar bir Hristiyan olabilir, Yahudi olabilir, bilmiyorum. Bir fizikçi ama predeterminizmin süper determinizm olduğunu ileri sürüyor. Yani sizin diyor olasılık dediğiniz şey bile yok diyor. Olasılık olamaz diyor. İspatlıyor bunu.
1: Her şey olmuş.
0: Yani ben şu an buraya gelmem bile dışarıdaki bir olayla irtibatlı. Şu içtiğim su bile her şeyle irtibatlı. Yani rastgele değil bunlar. Bu su buraya konacakmış. Önceden determine edilmiş bir şey.
1: Yani olacak olan olmuş.
0: Olacak olan olmuştur, olmayacak olan olmuştur. Ahmet Amiş Efendi'nin söylediği gibi yani. Evet. Binaenaleyh bugün Mevlana'ya o gözle baktığımız zaman defalarca tekrarladım. Bir kere daha tekrarlıyorum. Evrende her nesne birbirine görünmez bir sicimle bağlıdır sözünden, beytinden. Amerika'daki sicim teorisyenleri, kuantumun bir alt dalı sicim teorisyenleri, biz bunu Mevlana'nın, Rumi'nin beytinden ilhamla oluşturduk diyorlar. Yani bir kuantum fizikçisine ilham veren Mevlana bize
1: yani
0: ilham veremiyor.
1: Siz diyorsunuz ki bırakın sosyal bilimlerde o meslek dallarında hani kalbi irfanı çalıştırmasına vesile olsun, fizikçiye, kimyacıya yol gösteriyor diyorsunuz.
0: Yani Belki Hanım, fizik ve metafizik ayrımı da modernlerin icat ettiği bir şeydir. Evren bir bütündür. Dolayısıyla bu yeni yeni artık holistik anlayışlar, ki dindeki karşılığı bunun vahdedi vücuttur. Artık din bilim ayrımı kalktı ortadan. Bunlar çok geride kalmış, çok gerici düşünceler. 1910'ların modasıydı. 1910'larda din ve bilim adamı burada...
1: Ve birbirlerine rakipmiş gibi.
0: Burada pozitivist bilim adamları, tanrı tanımaz bilim adamları dindarı dışlıyordu. Ama maalesef bazı din adamları da...
1: Onları dışlıyordu.
0: Ve makas açıldı. Çok açıldı. Bu ülkemizde çok sert bir şekilde yaşandı gerçekten.
1: Hala da öyle.
0: Dindarlarda biraz yumuşama var. Dindarlarda bazılarında gerçekten bazı dindarları kastediyorum tabii ki. Bazı dindarlarda bu gelişmeleri takip var ama dindar olmayan bazı bilim adamlarındaki yobazlık katsayısı daha da arttı. Yani batıda yok bu mesela. Yani mesela bir İngiltere'de, bir Amerika'da bir sekülerle bir din adamı, bir rahip oturup bir konu etrafında konuşabiliyorlar. Ya o din adamının mesela kıyafeti, diyelim ki rahipse işte rahip kıyafetiyle giriyor, boynunda haç oluyor falan filan. Sizin kıyafetiniz beni rahatsız ediyor demiyor mesela bir seküler. Veya o din adamı Sih dininden olabiliyor. Kafasına kocaman türban, işte sakalı falan. Ona bakmıyor. Adamın ne dediğine bakıyor. Ama bizde nedense yani senin duruşundan rahatsız oluyorum. Senin ya o duruş benim duruşum. Sana ne zararı var bunun mesela, değil mi? Yani Türkiye'de hala her iki taraf çok fundamentalist. Bu manada bir türlü bir sinerji oluşturulamıyor. Ya mesela ben şahsen...
1: Ama biraz yani en başında sözünüzü kestim, özür dilerim. Batılılaşmadan hani İslam terakkiye mani midir değil midir? 200 yıl tartıştık. En sonunda manidir. Büyük ölçüde buna kanaat getirdik. Sonra terakkiyi de çok
0: ama
1: önemsemedik.
0: Hangi terakki? Ya orada yani, bunu çizelim, manidir derken ben burada bir olumlama yapıyorum. Az evvel söylediğimiz o Hiroşima, Nagasaki ile sonlanan Batı teknolojisine manidir.
1: Sizin dediğinizin haricinde şeyi söylüyorum. Yani bizde Türkiye'de işte Osmanlı'nın son iki asrındaki o tartışma. Yani ilerlemeye mani midir değil midir?
0: Evet.
1: Manidir. İşte bak adamlar ilerledi. O zaman biz bundan vazgeçelim. Sonra terakkiyi de unuttuk aslında. Yani o da öyle... şey olarak, klişe olarak devam etti. İnşallah söyleyeceğimi unutmam. Ve unuttum.
0: Şöyle ben açayım, size yardımcı olayım.
1: Lütfen.
0: İlerlemeci zihniyetler, yani progres, ilerleme iyidir. Ne demek felsefi olarak? Doğru ve iyi ileride gelecektir. Hadi

0: İlerleyelim arkadaşlar. Yani daha ileride güzel günler gelecek. Şimdi bu ciddi manada eleştiriliyor şu an Batı'da. Yani doğru kıvam geçmişte de yakalanmış olabilir. Halde de yakalanabilir. Evet, gelecekte de olabilir. Yani burada her ilerleme muhakkak iyi sonuçlar verir önermesi, o totalizm eleştiriliyor. Hayır, bazı ilerlemelerin faydalı olmadığı görüldü. Dolayısıyla burada ilerlemecilik değil, dikey tekamül. Yani yatay ilerleme değildir esas olan. Kemaldir esas olan. Yani eski tabirle kemiyet değil, keyfiyet. Sen bir şeyin içinin kalitesini yükseltmenin yollarına bak. Yoksa sayısal ilerlemenin değil. Bazı ülkeler gerçekten gayri safi milli hasılaları şu kadar arttı. Efendim, bugün artık bir toplumun kalitesi eskiden sadece ekonomik parametrelere bakılarak ölçülüyordu. Ama şu an işte insanların birbirine olan hoşgörüsü, saygı, sokak güvenliği. Şimdi bunlarla baktığımız zaman siz Paris'te yaşamış bir insansınız. Gece vakti Paris'in bazı banyolarına
1: şu anda hiç giremezsiniz.
0: Çıkabilir
1: yani
0: misiniz?
1: Yani banyo değil, şehrin içinde de bazı sokaklarında
0: New York'un bazı sokaklarında.
1: New York'ta Allah korusun.
0: Metrosuna binebilir misiniz?
1: Gündüz bile binemezsiniz.
0: Gündüz bile binemezsiniz. Allah korusun, başta İstanbul'umuz olmak üzere New York'laşmaya, Parisleşmeye doğru gidiyoruz. Sokak güvenliğimiz, çetelerimiz, Meksika'yı aratmaz hale geliyoruz. İlerleme mi bu? Batılaşıyoruz. Batılaşıyoruz. Bunlar ilerleme falan değil. Eğer bu ilerleme ise ben gerici kalmayı tercih ederim.
1: Bir mesela de söylediğiniz, yani bu yüzyılın başında ben söylediğimi unuttum ama şey söyleyeceğimi. Pozitivizm bizde o kadar etkili ki, hani Batı'da biraz terk edildi diyorsunuz. İşte mesela bu fizikçi hanımı söylüyorsunuz.
0: Evet, evet.
1: Hiçbir şeyin tesadüf olmasının neredeyse imkansız olduğunu, evet, söylüyor. Önceden
0: laboratuvarda bunu birdenbire keşfediyor.
1: Evet.
0: Keşfediyor.
1: Ama
0: çıkıyor?
1: Biz hala galiba, soruyorum size, bunun tesiri altındayız. Müslüman da olsak, yani Müslüman düşünsek de, seküler düşünsek de. Bunu şunun için soruyorum. Mesela hekim adamları, yani bilim adamları, buna tanık oldum. Diyorlar ki biz bilime inanıyoruz ama Allah'a da inanıyoruz, dine de inanıyoruz, peygambere de inanıyoruz. Ve bilim bizi şuraya kadar götürüyor, bunu kabul ediyoruz diyorlar. Ve bu konuşma aslında beni biraz evvel ikaz ettiniz, bilim ve din ayrı şeyler değildi diye, parçalanma hikayesi. Hatta kristalize olduk belki de. Sanki bilim dinin dışında bir şey. Bir yere kadar insanı götürüyor. Oraya kadar Allah'a da ihtiyaç yok gözüküyor. Ama götüremediği bir nokta var. Orada da Allah'a müracaat ediyormuşuz gibi. Yani o parçalanmayı hemen her yerde, sadece dindar olduğumuzda bile yaşıyoruz.
0: Şimdi evet, burada her dindar dinin hakikatine ermiş değildir. Yani burada belki bazı dindarları da kızdıracak şey söyleyebilirim. Mesela özellikle Türkiye'de çok, siz de tecrübe etmişsinizdir, ben de çok tecrübe ettim. Bazı, yani hepsi için demeyeyim, dindar, İslamcı doktor arkadaşlarımızın siyasi manada o işte çok sert bir şekilde karşı tarafa şey olan söylemlerini dinleyebilirsiniz. Radikal bir İslamcı görüş beyan edebilirler. Sonra sahası olan tıp üzerine, tıp felsefesi, tıp düşüncesi üzerine konuşunuz kendisiyle. Tıbbı nebevi diye bir şeyin, ya bunlar saçmalık, bunlar üfürükçülük, bunların hepsi hurafe.
1: Böyle mis gibi bir pozitivist yani, profille rastlaşabilirsiniz.
0: Tabiple senin arandaki fark ne o zaman? Tıp felsefesinde dindar değil. Tıp felsefesinde spiritüel bir şey söyleyemiyor bana. Normal konvansiyonel tıp, herkesin almış olduğu tıp eğitimini bana tekrarlıyor. Hani o zaman sen sadece siyasi jargonda efendim İslamcıyım veya Müslümanım diyorsun. Senin dünya görüşün bütünüyle İslamcı değil. O açıdan bu bu çok önemli bir noktadır. Yani Türkiye'deki ben dindarım, İslamcıyım diyenler bazı alanlarda sadece bir etiket olarak bunu kullanıyorlar. Birçok İslamcı mesela ibadetlerini yerine getirmeyebiliyor. Namaz kılmayabiliyor mesela.
1: Fikren yani, söylüyorum.
0: Efendim?
1: Fikren.
0: Yani bir ideoloji olarak, o zaman ideoloji oluyor o. İslamcılık bir din olmuyor. İdeolojilerden bir ideoloji oluyor. Her ideolojinin kaynağı da rasyonalitedir. O zaman Siyonizm çıkıyor ortaya. Siyonizm yani, din kalkışlı bir ideolojidir.
1: Karşında olduğun şeyin aslında içine girip oradan İslam konuşuyor, evet, oluyorsun. Onu
0: evet. Evet.
1: Yani başka bir elbise giyip tabii aynı şeyi söylüyorsun.
0: Şimdi bir seküler bana sadece rakı edebiyatı yapabiliyorsa, bir bayan içinde ne kadar fazla et gösterebilirsenin ötesine geçemiyorsa bir seküler Türkiye'de, ben bundan bir şey istifade edemem. Yani ben mesela kendisine ben alkol kullanmayan bir bilim adamıyım desem bir kere kafadan çizik yiyorum. Ama mesela Batı'da öyle değil. Yani size karışılmıyor. Alkol kullanıyorsunuz, kullanmıyorsunuz. O manada oturup konuşulabiliyor. Yani bir sekülerle bir dindar konuşabiliyor. Bizde bu kamplaşmayı...
1: Yani Katolik Enstitüsü'nden birisi...
0: Mesela.
1: Gördüm geçenlerde mesela, hatta. Yok yani DEBA vardı karşılıklı. Herkes evet, fikri planda
0: evet, evet, tartışıyor. Yani Fransız devriminin o kırıcı, radikal, fanatik din düşmanlığı...
1: Ne rağmen?
0: Batı'da kalmadı şu an. Yani karşı devrimcilik Batı'da çok yaygın. Rusya'da 1917 Ekim devrimi rafa kaldırıldı. Peki, Mao rafa kaldırıldı. Yani yüzyılın başındaki pozitivist, rasyonalist zihniyet çok ciddi eleştiriler alıyor. Ama biz bir yerde tıkandık kaldık. Geçmişi hemen böyle hesabını sormak değil, geçmişten ders almak lazım. Ve hani ilerlemeciysek eğer, ilerliyorsak eğer ilerleyelim. Yani hala bazı dogmatizmlere bağlanmamamız gerekiyor. O manada tekrar söylüyorum, ülkemizin başında yani ulus devlete geçiş sürecimizdeki pozitivist, rasyonalist dünya görüşüyle beraber din ve bilim çok ciddi bir şekilde ayrıldı. Bugün mesela o manada scientist yani bilimci olan bazı profesörlerimizi televizyonlarda izliyoruz. Çok böyle müstekbir bir beyaz Türk edasıyla ki doğrudur Avrupa'da eğitim görmüş olabilirler. Türkiye burjuvazisinin çocukları olabilir. Varlıklı kökenden geliyor olabilirler. İyi bir eğitim almış olabilirler. Bunların hepsine saygı duyuyorum. Olabilirler. Ama böyle bir tepeden mesela tepeden bir bakış açısı. Dindarı efendim yani dindarların içerisinde de çok kaliteli, çok rafine insanlar da var. Yani dindarların her biri Türkiye'de hani
1: onları işte böyle bir şeyi böyle söylemek bile aslında
0: çarpı yani şey içerisinde hepsi köylü.
1: Vaziyeti gösteren bir şey. Hayır, evet. Zaten öyle yani.
0: Yani hepsi köylü. Senin o hani Aşık Veysel Ankara'ya geldiği zaman biliyorsunuz üstündeki elbiseden dolayı içeri almadılar. Ankara'dan kovuldu Aşık Veysel. Oysa ki o Aşık Veysel'in bugün deyişlerini sağcısı da solcusu da dinliyor.
1: Son kaç dakikamız? 7 dakikamız. Şimdi biraz evvel...
0: Affedersin, şurada bir yarım kaldı da müsaade ederseniz. O yüzyılın başındaki makas Batı'da artık daralmaya başladı. Yeniden kavuşmaya başladı. İşte kuantum fizikçisiyle bir mistik bir araya gelebiliyor. Bir yogacıyla, bir meditasyoncuyla ne bileyim bir astrofizikçiyle bir astrolog bir araya gelebiliyor. Mesela oturup yani insanlığın ortak dertlerini konuşabiliyorlar. Mesela bir Covid hadisesi yaşadı bütün yeryüzü. Bazı bilim adamları Müslüman bile değildiler. Covid'den korunmak için Batı'da hepsi televizyonlarda izledik. İşte ellerinizi muhakkak yıkayınız. En az günde 5 kere yıkayınız dediler. Hatta bazı kollara kadar yıkayın dedi.
1: Evet.
0: Ağzınızı çalkalayın dedi. Burnunuza su çekin dedi. Ya bunlar bizim dinimizde var olan şeyler demedi kimse mesela. Dediğiniz zaman kötü oluyor. Mesela din bunu söylese, din söyleminde. Mesela abdestin parçalarından bir tanesi buruna mazmaza yapmak, su çekmek, ağzı çalkalamak, elleri buraya kadar yıkamak mesela. Ama tıp doktoru bir batılı bunu söylediğinde bilim oluyor. İşte bunlar güzel şeyler aslında. Bir yerde birisinin bunları siz aslında bir gerçekliğin farklı yönlerinden konuşuyorsunuz ama aynı şeyi konuşuyorsunuz demesini bekliyoruz bu ülkede. Diğerlerinde başladı bu. Bizde yok hala. Yani bizde bir diyelim ki seküler dünya görüşüne bağlı bir deprem uzmanı veya bir jeolog çok böyle tepeden konuşabiliyor. Yani tamamen dindarları dışlayıcı bir şekilde. Veya bir din hocası dediğimiz bir hoca da onları yerin dibine batırabiliyor. Ya buradan nasıl çıkacağız? Ben onun derdi içerisindeyim.
1: Biraz evvel mızrakları Kur'an-ı Kerim yapraklarından mızrak ve orada Hazreti Ali Efendimiz'in Kur'an-ı Kerim benim demesini gösterdiniz. Şimdi bir yandan da değişimden bahsettik evet. Aralarda. Her şey değişiyor doğru. Bir de işte meşhur değişmeyen tek şey değişimdir. Şimdi o örnekten de bakıp bugüne geldiğimizde ve 24 saatimizin içinde belki çok görüntüler çıkıyor. İlla bu kadar çarpıcı olmayan. Ama şöyle bir dua var. Peygamber Efendimiz'in de hakkı hak, batılı batıl göster. Hakkı hak, batılı batıl nasıl göreceğiz? Orada Hazreti Ali Efendimiz yani Kur'an-ı Kerim ayetiyle ben bunları yanıma çekerim diyor. Hakikaten.
0: Ama Allahümme erinel hakka hakkan ve rzukna ittiba'a ve erinel batıla batılan ve rzukna iştinabe. Peygamberimizin duasının aslı bu. Bu aslında bir peygamber hem de hakikati Muhammediye sahibi bir peygamber bunu görmüyordu, bilmiyordu anlamına gelmiyor. Peygamberlerin bazı duaları, kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla misali, bize nasıl dua edileceğini öğretmek için. Yani bu cümlelerle dua edin anlamında bize kopya vermek için. Buradan şunu anlıyoruz ki bu duadan, demek ki hakikat, hak, realite gördüğümüzden ibaret değil. Bu en temel şu anki moderniteyi yerle bir eden bir duadır bu. Modern dünyada her şey görüntüden ibaret. Ama yeni yeni bazı mesela otomobil reklamlarında bile kullanılmaya başlandı. Hiçbir şey görüldüğü gibi değildir gibi sloganlar artık oluşmaya başladı. Hiçbir şey görüldüğü gibi değildir. Çünkü bunun deneyleri yapıldı. İşte bir kalemi size doğru uzattığım zaman şöyle. Ben buradan baktığımda bir yuvarlak daire görürüm. Siz de buradan baktığınız zaman yuvarlak daire görürsünüz. Ama buradan bakan arkadaş, yani ben buradan baktığım zaman bir daire, bir kare görmüyorum mesela. Dikdörtgen de görmüyorum. Üçgen de görmüyorum. Ne görüyorum? Bir çember, bir daire. Siz de keza daire. Çünkü siz oradan, ben buradan. Ama şuradan birileri bakacak olsa tamamen uzun bir dikdörtgen görecek. Şimdi hangimiz haklıyız? Ben daire diyorum, o dikdörtgen diyor. İkimiz de haklıyız. Durduğumuz yerden baktığımıza göre değişiyor bu. O açıdan realite denilen şey aslında çok relatif, izafi bir şey. Hakikat değişmez ama görsellik değişkendir sürekli. Ondan dolayı bu duada da Peygamber Efendimiz Allah'ım bana hakikati göster. Bu bir şeyler gösteriyorsun bana ama bunlar değil, bunlar görüntü. Ve bu duayı kuantum fiziği bugün ispatlıyor.
1: Ama biz bunu inşallah 7/24 tekrarlamamız gereken
0: tabii.
1: bir dua. Buna karşılık bazen yardıma da ihtiyacımız var. Birisinin bize bu hak bu batıl diye. Burada kesinlikle. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz gösteriyor.
0: Kesinlikle.
1: Yoksa o kalabalık bakıp
0: Platon'un
1: da
0: Platon'un mağara bilemiyor. İstaresinde zincirlerini kıran adam.
1: Kim gösterecek?
0: Söyledim. Yani bunu bütün izleyiciler incelesinler. Mağara benzetmesinde zincirlerini kıran adam. Karanlık bir mağara. Herkes bir sandalyeye bağlanmış. Boyunları bile sağa sola döndürülemiyor. Ve yüzleri kapıya doğru değil duvara doğru. Karanlık içerisindeler. Görmüyorlar. Ama arkadan ne zaman güneş vurmaya başlayınca birisi kafasını oynatınca karşıdaki duvarda bir şey hareket ediyor diyor. İlk farkındalık bu. Bir şeyin hareket ettiğini görüyor ama onun kendisi olduğunu bilmiyor. Daha sonra içlerinden kuvvetli olanı, bu da sembolizmdir. Evet, kuvvetli olanı kayıtları, zincirleri gevşetmek suretiyle ilk özgürlüğü elde eden bakıyor ki aslında oradaki gölgeymiş. Asıl o değilmiş, asıl kendisiymiş. güneşten yansıması oradayım.

0: diyor ve diğer insanların da tek tek zincirlerini kırıyor. Hep beraber karanlık mağaradan aydınlığa çıkıyorlar. İşte bunlar peygamberler ve veliler. Bu bilgeler önce kendileri kendi zincirlerini kırıyorlar. Nefs zindanı denir buna. Nefsin zindanından diğerlerini kurtarıyorlar. Dediğiniz çok doğru. Belirli kurtarıcılara ihtiyaç var ama o kurtarıcılar da sahte şu an modern dünyada. Yani hakikisini bulamıyorsunuz ki. Var ama öyle bir kamufle ediliyor ki hedef saptırılıyor. Yani bugün mesela şöyle söyleyeyim size. Modern hayatın her şeyi dinden çalınma. Politika, efendim mesela bir futbol. Futbol spordur neticede değil mi? Ama futbol sporluktan çıkmıştır. Efendim sloganıyla hani isim vermeyeyim bir futbol takımımızın başkanı için sen bizim ilahımızsın diye sloganlar atıldı. Davulla zurna ile gidiliyor. Bir zikre gider gibi gidiliyor futbol maçına. Efendim bir cümbüş var. Ateizm bile bugün dini bir jargon kullanıyor. İnançsız olunamaz. Yani inanmadan siz hiçbir şey yapamazsınız. İster sağcı olun, ister solcu olun. İnsan homo religiustur. İnsan dini bir varlıktır. Bir şeyi dinleştirerek mutlu olur. Dinsizliği bile dinleştirir. Bugün ateizm kilisesi var şeyde Meksika'da. Ateizm kilisesi. Efendim yani...
1: Auguste Comte da kendini kilise yaptı, bitirdi yani hayatını.
0: Yani siz bir dine karşı oluşunuz bile dinleştirirsiniz.
1: Biz daima o çatının altındayız aslında, istesek de istemesek de.
0: Kaçamazsınız. İnsan spiritüel bir varlıktır.
1: İnşallah.
0: İster solcu olsun, ister seküler olsun, ister ateist olsun, onu inanç haline getirir muhakkak.
1: Daha İnanca. Konuşmak istediğimiz çok şey vardı ama konuşamadık. İnşallah bir başka sefer
0: İnşallah.
1: Yeniden görüşmek üzere diyorum.
0: İnşallah.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun, ben teşekkür
1: evet,
0: ederim.
1: Mahmut Erol Kılıç hocamızla İslam'ın zamanımıza, Türkiye'ye ve yerküremize neler söylediğini konuştuk. Bu arada tekrar hatırlatıyorum, rakip kanal... Tanıtımı yapılmaz ama hocamız için söylüyorum. Vav TV'de Pergel'in Ayağı pazartesi günleri 10'da ve çarşamba cumartesi günü de tekrarı var.
0: 22'de.
1: Evet, dinlerseniz memnun kalacağınızdan eminiz. İyi akşamlar.

Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır. Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse çok net söylüyorum. Bunun da hesabını adalete verecektir. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalı. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek.

0: olacağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta sanatçı Aslı Hünel kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Doğrusu ne başlıyor? Yine özellikle içeride hareketli gündemi olan bir haftayı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Peki bugün hangi konuyu masaya yatıracağız? Hemen şöyle yönetmenim getirsinle de bir bakalım. Bugün Ahbap soruşturmasını enine boyuna konuşacağız. Gerek muhabir arkadaşlarımıza bağlanacağız, gerekse de stüdyodaki uzmanlarımızla beraber, özellikle de hukukçu uzmanlarımızla soruşturmanın detaylarına bir bakacağız. Peki ne oldu? Hani biz şaşırmadık ama Türkiye'nin büyük bir bölümü şaşırdı. Konteyner üreticisi iki iş insanı dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu öncesinde. İddia, Haluk Levent deprem bölgesi için sipariş ettiği 70 milyon dolarlık konteynerlerin parasını vermedi şeklindeydi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla daha sonrası soruşturma başlatıldı. MASAK raporları var. MASAK raporlarıyla beraber para trafiği. Gerçekten birazdan göreceksiniz. Korkunç düzeyde bir para trafiği var. Hani bir sivil toplum kuruluşuna bu kadar para nereden geliyor? Daha sonrasında bu sivil toplum kuruluşu alelade bir insan gibi bahis şirketlerine paralar aktarıyor, bahisler oynanıyor. İşte Ahbap'a borç, Haluk'a borç şeklinde paralar geliyor gidiyor ama devasa rakamlardan bahsediyoruz. Milyarlarca liradan bahsediyoruz. O para trafiğini de yine şöyle bir bakacağız ifadelerden. Ahbap'a yönelik araştırmada hesap hareketleri incelendi. Teknik ve fiziki takip yapıldı. Mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri tespit edildi. Şöyle bir örnek vereyim. Şüphelilerden bir tanesi güya aylık 30 bin lira kazanç elde ettiğini söylüyor. Ancak banka hesap hareketlerine baktığınızda bir havale 1,5 milyon. Daha sonrasında aradan biraz zaman geçiyor. 2 milyon liralık başka bir havale daha yapıyor. Aylık kazancı nasıl 30 bin lira sorusu akıllara geliyor. Bu konuyu da konuşacağız. Dernek üyeleri arasında yüksek miktarlı para transferleri var. Şans oyunları hesaplarına para aktarılıyor. İşte maçlara sürekli olarak bahis oynanıyor. Bahis yoluyla yüksek miktarlarda para kaybediliyor ki kaybedilen para kimin parası? Hani vatandaşın cebinden çıkan bağışlar mı? Yoksa o para başka yerlerden mi aktarıldı? Bu konuya da bakacağız. Kısa süre içerisinde zincirleme, tapu, devir işlemleri tespit ediliyor. İşte Ahbap'a birileri taşınmaz gönderiyor, taşınmazlığı devrediyor. Bir anda Haluk Levent'in asistanı o taşınmazların bir bölümünü başka bir şirket üzerine geçiriyor. Daha bunun gibi bir dizi aslına bakarsanız şüpheli olay var. Ben şöyle bir girizgah yaptım ama içerisinde çetrefilli aşk ilişkileri mi dersiniz, para ilişkileri mi dersiniz, avukatların birbirlerine gönderip aldığı paralar mı dersiniz? Hepsi aslına bakarsanız akıllarda büyük soru işareti oluşturuyor. O soru işaretinin cevabını almaya çalışacağız konuklarımızdan. O zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında Doğrusu Ne başlıyor. Hemen şöyle kıymetli konuklarımı da takdim ederek başlayayım. Star Gazetesi yazarı, hukukçu, avukat Sayın Cüneyt Altıparmak bizlerle. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, Mustafa Bey, iyi yayınlar.
0: Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Merve Suna Özcan bizlerle. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Ve yine hukukçu, avukat Sayın Uğur Çağlar bizlerle. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Aynı zamanda şu anda Zoom üzerinden yayınımıza katılan ve soruşturmayı ilk gününden bugüne kadar adım adım takip eden, sabah saatlerinde hep ilk son dakikaları veren bizim İstanbul muhabirimiz Ada Kahriman da bizi yalnız bırakmadı bugün. Hem adliyede gördükleriyle, oradan aldığı bilgilerle daha dolu dolu bir program geçirmemize kendisi katkı sunacak. Ada, hoş geldin, bizi kırmadın, çok sağ ol.
4: Hoş buldum Mustafa Daş'tan. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Şimdi bu ilk olarak işte Babala TV soruşturması var, diğer taraftan Ahbap soruşturması var. Nedir bu soruşturmaların detayları? Sen şöyle günlerdir takip ediyorsun Ada, bize bir özetler misin? Bir bilgilendir bizi.

0: Tabii pazar günü aslında buradaki soruşturmaya dair bir açıklama yapıldı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından. Şu belirtildi: Ahbap adına bazı şüphelerin hesaplarına yüksek miktarlı para transferleri yapıldığına ilişkin bu iddialar üzerine bir soruşturma başlatıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında da bildiğiniz üzere Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilmişti. Haluk Levent bir süre sonra gözaltına alındı. Bursa'da kaçış planı yaptığı sırada aslında gözaltına alınıyor. Burada Almanya'nın iki farklı şehrine bilet aldığı tespit ediliyor kendisinin. Burada hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulandığı öğrendikten sonra da kendisi tekrar burada havalimanı evine doğru geçiyor. Tekrar buradan İzmir'e gitmek için yola çıktığı sırada da kendisi Bursa'da gözaltına alınıyor. Tabii burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı bir açıklama var. Soruşturmada özellikle deprem bağışlarının yurt dışına kaçırılması ve amacı dışında kullanılması ile ilgili soruşturmanın daha da derinleştirildiği belirtiliyor. Şimdi burada derneğin kurucusu Haluk Levent, ki günlerdir bunu konuşuyoruz aslında, Haluk Levent'in bazı şüphelerin hesaplarını kendisi kullandığına dair bir iddia var. Bunlardan bir tanesi kendi asistanı Yeliz Kaya. Yeliz Kaya'nın hesaplarına Ahbap Derneği üzerinden, yani bağış adı altında, hani burada doğrudan Ahbap Derneği'nin hesaplarından çıkan bir paradan bahsetmiyoruz. Burada Haluk Levent'in görüştüğü bazı kişilerin yönlendirmesiyle birlikte Yeliz Kaya'nın hesabına Ahbap Derneği adına bağışlar yapıldığı belirtiliyor. Mesela 120 milyon liralık bir meblağdan bahsediyoruz. Bunun dışında aynı zamanda Haluk Levent tarafından kullanılan ve dernek kurucularından olduğu belirtilen bir isim var. Önemli bir isim. Alper Çelik'ten bahsediyoruz. Alper Çelik'in hesaplarında da 2020-2026 yılları arasında yaklaşık 990 milyon liralık bir yasal bahis oynandığı belirtiliyor. Bu yasal bahisten de 390 milyon liralık bir kaybediş söz konusu. İşte burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şöyle bir tespitte bulunuyor: bu bahsin, yani oynanan bahislerin Haluk Levent tarafından oynanmış olabileceği şüphesiyle Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verildiği belirtiliyor. Tabii şundan da bahsetmekte fayda var. Şimdi tek bir soruşturmadan bahsetmiyoruz aslında. Bir de gayrimenkul soruşturması var. İkinci bir soruşturma var. Bu soruşturma aslında Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyordu. Bu soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi. Buradaki iddia da şu: dernek ismi ve bağış vaadi kullanılarak Haluk Levent tarafından mağdurlardan gayrimenkul alındığı, bu gayrimenkullerin Yeliz Kaya'nın şahsına aktarıldığı belirtiliyor. Bu kapsamda yaklaşık 60 milyon dolar mağduriyet yaratılmış. Dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığına dair ciddi emareler bulunduğu belirtiliyor. Derneğe ait gayrimenkullerin şüphelerin şahısları adına tescil edildiği de belirtiliyor. Şimdi burası önemli, çünkü bir iş adamı vardı hatırlayacağınız üzere. Aslında günlerdir bunu konuşuyoruz. Hüseyin Başaran isimli iş adamı. Bu isim önemli çünkü Ahbap Derneği'ne bir bağışta bulunuyor aslında kendisi, gayrimenkul bağışında. Burada işte Ahbap Derneği'ndeki kimsesiz kız çocukları için kullanılması için, özellikle bu kişilerin kullanması için bu gayrimenkulleri devrettiği belirtiliyor. Şimdi Hüseyin Başaran bu gayrimenkulleri devrediyor, ancak şundan bahsedelim, kendisi bu gayrimenkulleri devrettiği sırada, verdikten sonra özellikle bu gayrimenkuller nereye gidiyor? Şimdi bu soruşturma önemli, bu soruşturmada önemli kilit bir isim var. Esin Önder Çağlayan isimli bir kişi zamanında Haluk Levent'e bir borç para veriyor. Daha sonra Haluk Levent bu borç paraları ödeyemeyeceğini belirtiyor. Bu yüzden de eğer sen de kabul edersen ben senin borç paranı gayrimenkuller olarak vermek isterim diyor. Esin Öner Çağlayan da bunu kabul ediyor. Bu paralar kendisine gayrimenkul olarak veriliyor. İşte bu gayrimenkuller Hüseyin Başaran'ın aslında Ahbap Derneği adına bağışladığı gayrimenkuller. Daha sonra zaten
1: Burada
0: burada Esin Öner Çağlayan şöyle belirtiyor: benim sana verdiğim borç para bu taşınmazların ederi etmiyor. O yüzden zaten geri devrediyor
1: Şöyle bir durum mu var
0: kendisi
1: ya da?
0: adına bağışlanan gayrimenkulleri.
1: Şöyle bir detay vardı. Şimdi bu Hüseyin Başaran devrettikten sonra, hani Ahbap'a devrettikten sonra gayrimenkulleri, orada zaten Ahbap'a devretmiyor galiba. Haluk Levent'in asistanı olan Yeliz'in üzerine yapıyor. gayrimenkulleri. O Yeriz isimli asistan da aynı gün 8 tane gayrimenkulü, yanlış bilmiyorsam bu Esin isimli şahsın üzerine geçiriyor aynı gün. Ben mi yanlış hatırlıyorum?
0: Evet, ilk şikayet zaten iş insanı Hüseyin Başaran tarafından yapılıyor burada Ahbap dosyası ile ilgili. Haluk Levent 22 taşınmazı Haluk Levent'e devrediyor. Burada tabii Yeliz Kaya'nın kendi Haluk Levent'e doğrudan olarak devretmiyor bu. Haluk Levent'in uyguladığı bir sistem. Yeliz Kaya'nın üzerine devrediliyor bunlar. Bir holdingin yönetim kurulu başkanı Hüseyin Başaran suç duyurusunda bulunduğu tespit ediliyor kendisinin. Bu suç duyurusunda Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapıyor. Burada ofisine gelen Haluk Levent'in üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak amacıyla Başaran grubunun elinde bulunan gayrimenkulleri Ahbap Derneği adına satın almak istediği belirtiliyor. Hüseyin Başaran'ın hatırlayacağınız üzere kızını 2018 yılında uçak kazasında kaybetmişti. Bundan dolayı da yaşadığı derin manevi hassasiyet nedeniyle kimsesiz kız çocuklarının hayata atılmasının desteklenmesini istediği için de Haluk Levent'in 60 milyon dolar
1: arkadaşlar bu 22 adet taşınmazla alakalı görüntüler var.
0: Onlar da şimdi getirdim. Söylenen amaçla kullanılmadığını Hüseyin Başaran tarafından tespit edildiği belirtiliyor.
1: Ada bir virgül koyalım. Gazi Osman
0: Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturma Haluk Levent ile ilgili dolandırıcılık şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderiliyor, devrediliyor.
1: Ada bir virgül, yani 22 bir virgül koyalım. Şimdi bu 22 taşınmazla alakalı arkadaşlarım bak ekrana getirdiler. Sen de yüksek ihtimalle görebiliyorsun. Şimdi 22 adet taşınmaz dediğimizde izleyenlerimizin, dinleyenlerimizin aklında hani böyle alelade sıradan daireler, evler, yani İstanbul'un ya da Ankara'nın büyük şehirlerin köşesinde falan kalan yerler gelmesin aklınıza. Şimdi bahsettiğimiz yerler mesela plazalar, dükkanlar. O dükkanların aylık kiraları var. O aylık kiralar işte her bir dükkanın aylık kirası mesela 1 milyon lira kadar. Mesela Bayrampaşa'da bir plaza var. Burada 8 tane taşınmaz var ki az önce Adan'ın da dikkat çektiği mesela Esin isimli şahsa, işte Haluk Levent'in borcunun olduğu Esin isimli şahsa aslında devredilen taşınmazlar bu Başaran plaza içerisinde. Mesela burada 8 tane taşınmaz devrediliyor. Sonrasında yine Eyüp Sultan'da B-House projesinden 4 adet taşınmaz devrediliyor. İstanbul Kadıköy'de başka bir kulede 5 adet taşınmaz devrediliyor. Bakıyorum mesela Karaman'da yine Ayrancı 9 Yol Mahallesi üzerinde 3 adet taşınmaz. Burası anladığım kadarıyla araziler devrediliyor. Yine Trabzon'da 2 adet taşınmaz araziler devrediliyor. Burası ayrı bir durum. Toplamda işte bunların hepsine baktığınızda 22 adet taşınmaz var. Bu 22 adet taşınmazı ada iş insanı Hüseyin Başaran şey diyor değil mi? Hani bana kız yurdu yapılacağı söylendi. İşte ben zaten yakın zamanda kızımı kaybetmiştim. O yüzden de biraz hassastım bu konuda. İşte hassas olduğum için ben bu 22 taşınmazı tamam ya al sen bunları bana da bir şekilde parasını ödersin. Çünkü orada galiba tam olarak bağış sistemi de değil. Daha sonrasında yaptığı şikayette şöyle bir durum var. Ya ben bunların devrine ilişkin kendime dair bir para alamadım gibisinden de galiba bir ifadesi var yanlış bilmiyorsam. Lütfen yanlış söylersem de sen düzelt. Çünkü sen adliyede adım adım takip ettin. Biz Ankara'dan takip edebildik. Sen bizden çok daha iyi biliyorsun. Bu 22 taşınmazı tamam ya sen al kız yurdu yap diye veriyor. Yani Hüseyin Başaran'ın iddiası en azından bu şekilde öyle değil mi?
0: Evet evet öyle. Bu şekilde aslında Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı bir suç duyurusunda bulunuyor. Hı hı. Zaten Haluk Levent'le ilgili burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu dolandırıcılık iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma sonrasında hemen buradaki Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma daha sonra zaten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devrediliyor. Soruşturmanın seyri iyi ilerlemesi için.
1: Çok teşekkür ederim. Bak burada çok güzel bir yere kadar getirdik seninle. Şimdi bu işin hukuki boyutuna bir bakmamız lazım. Lütfen sen de bizimle beraber kal ve eklemek istediğin yerler olursa lütfen hiç söz almayı beklemeden direkt gir araya ve ekle. Çünkü senin vereceğin her bilgi bizim için çok değerli. Cüneyt Hocam sizinle başlayacağım. Yani 22 tane taşınmaz. Şimdi ortalama piyasa değerinin 60 milyon liraya yakın olduğu söyleniyor ki toplam değer bence 60 milyon liradan çok daha fazladır 22 taşınmazın. Buradaki ortalama değer birazcık düşük kalmış. Yani şu anda Ankara'da en kötü mahalleye gitseniz 7-8 milyon liradan aşağı apartman dairesi yok. Bunların içerisinde dükkanlar var, plazalar var. İşte iş insanı diyor ki bana geldi. Dedi ki ya ben kız yurdu yapacağım. Ben de zaten o dönemde hassastım. İşte bir kısmı Trabzon'da, bir kısmı Karaman'da, bir kısmı

0: da başka bir yerde olan, İstanbul'da olan plazalardan 22 adet toplam taşınmazı verdim. Şimdi bu taşınmazı da ahbap üzerine devlet mevabı istendiği söylendi. Asistanı Yeliz Hanım var. Yeliz şu anda yanlış bilmiyorsam zaten tutuklu isimlerden bir tanesi. Ya onun üzerine yap dedi. Ben de gittim onun üzerine yaptım diyor. Hocam, amiyane tabirle sormayayım da daha düzgün sorayım. İnandınız mı?
1: Ya bu, şimdi bir kere şöyle bir durum var. Bu tutarlar çok yüksek tutarlar. Şimdi bu tutarlar, bu yüksek tutarların bu biçimde bir güven tesisi üzerinden derneklerin kontrolüne verilmesi ciddi bir sorun.
0: Tabii.
1: Bir kere bunu bir altını çizerek başlamak gerekiyor. İkinci bir durum da şu. Şimdi biraz böyle bir 6 ay öncesine saralım. 6 ay öncesinde İçişleri Bakanlığı'nın yardım toplama konusunda ahbabın yetkilerini iptal ettiğini veya işte Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak bu derneğin kapatılması için dava açtığını düşünelim. O zaman Türkiye'de bugün buna karşı çıkanların vereceği tepki ne olurdu acaba? Şimdi bizim bu meseleye bir kere ilkesel bakmamız lazım. Yani burada bunlar bu eylemi yapmış mı yapmamış mı meselesinden daha önemli olan şey bu meseleye Türkiye'de ilkesel bakılamaması sorunu.
0: Evet.
1: Bunun altını çizmek gerekiyor. Ve bu mesele bir şikayetle ortaya çıkıyor bakın. Yani burada hani bazıları şöyle diyor işte devlet zaten bu konuyla ilgili ahbabı tırnak içerisinde deprem zamanından beri kafaya takmıştı. Böyle bir şey bekliyordu. Yok, burada bir şikayet var ve şikayet çok somut bir şikayet. Adam şunu diyor. Ben gelip beni manipüle ettiler. Ben bunu kabul ettim. Sonradan böyle bir şeyi de veriyor. Daire mülk devirlerini falan da yapıyor. Bitiyor bu. Ondan sonra anlıyor ki burada bir tırnak içerisinde dolandırılma var. Şimdi ceza...
0: Ama bunu zaten çok daha öncesinde anlaması tabii gerekmez mi hocam? Yani
1: ama şöyle düşünmek lazım.
0: Sen devretmeye çalışıyorsun. Dernek diyor ki ya sakın bak derneğe devretme ya da Haluk Levent adına devretme. Bak benim asistanım var.
1: Evet.
0: İşte Yeliz. Bak sen bütün bu 22 taşınmazı Yeliz'in üzerine bırakacaksın. O 22 taşınmaz da kümes değil ha.
1: Tabii.
0: Yani toplam değerini burada piyasa değerini...
2: Adanıma mı sormamız lazım? Mesela yani, herhalde kendisine bu soru sorulmuştur sorgu sırasında.
0: Hocam kafama meteor düşse X STK'sının asistanına vermem.
2: Neden buna hani gördünüz, derneğe devredilmediğini gördünüz de sormadınız mı neden böyle bir işlem yapılıyor?
0: Çok saçma.
2: Mesela bu sorulmamış mı acaba kendisine?
0: Yani kesin sorulmuştur.
2: Çünkü şey vardı bize basiretli tacir
0: tabii
2: bir kavram vardır.
0: Tabii tabii.
2: Bilmiyorum.
0: Buyurun hocam siz devam edin.
1: Şimdi şöyle bir durum var. Bu meselenin muhatabı olan kişinin suç duyurusunda bulunması. Yani ben şunun üzerinden kurmam meseleyi. Yani bunu niye düşünemedi? Düşünemeyebilir. Yani şimdi bu kadar güven tesis edilmiş. Ya niye böyle bir şey yapsınlar sorusunun akla gelmeyeceği bir durum var. Ve deprem var. İşte çocuğunun yakın tarihte kaybetmiş olması var. Mesele kişinin onu düşünememesi tabii kişisel eksiklik olarak değerlendirilebilir ama burada bence karşının daha yüksek bir kabiliyette olduğunu görmek gerekiyor.
0: Yani, tabii canım o kesin.
1: Yani ikna kabiliyeti anlamında bunu o aşamaya getirip bu soruları soramayacak şekilde bloke eden bir dolandırıcılık anlayışı var. Bence suçun unsuru anlamında veya toplumsal anlamda meseleye böyle bakmak gerekiyor. Günün sonunda bu adam bir şikayette bulunuyor ve bu konuyla ilgili durum geriye dönük tetkik edilmeye başlanıyor. Bu bence önemli bir şey. Türkiye'de bu konuyla ilgili bu durumun daha doğrusu böyle bu şekilde gündeme gelmesini de ben bir milat olarak değerlendiriyorum.
0: Tabii.
1: Yani bu öyle herkesin güvenebileceği, herkesin güven duyup bu işleri veya güven tesis edip bu işleri yapmasının ardında herkesin savunamayacağı bir durumun olması bence Türkiye açısından önemli. Bir de şöyle bir durum var. Bu meselenin iki tane hasarı var. Bir toplumsal hasar var, bir hukuk hasarı. Hukuk hasarı bir şekilde çözülecek. Bunlar ceza alacak. İşte temin edilebilen mallar geri iade edilecek. Bir şekilde devlet bununla ilgili süreci işletip durumu bir şekilde telafi etmeye çalışacak. Ama en büyük telafi edilemeyecek durum toplumsal hasar. Yani öyle bir duruma geldi ki bu mesele kimin kime yardım edeceği, kimin yardım ettikten sonra nasıl sorumlu olmayacağı konusunda ciddi bir sorun var. Bu sorunu bizim esas çözmemiz gerekiyor. Yani ben en büyük sorunun bu yardımlaşma duygusuna dönük olarak meydana gelen durum olduğu kanaatindeyim. Bunu çözebilmenin de en mantık veya hukuki yolu da bu yardımlaşma meselesini baştan sona bir düzeneye koymak gerekiyor. Bir de şimdi bu konunun bir bağlantısı çok böyle

0: dikkate alınmıyor ama bu toplu paralar, yurt dışından gelen paralar, bunlar hangi sahikle gelmiş? Burada kişiler o paraları daha sonra kimlere aktarmış? Türkiye'de yürütülen başka soruşturmalarla da bu meselenin bir yerde kesişme
1: Evet.
0: ihtimalinin olması mümkün. Bu paralar acaba yardım adı altında Türkiye'ye kolay mı giriyor? Evet. Bence en büyük gücü bu işin, yani bunu tasarlayanlar

0: diyor. Bir söz veriyor. Bu sözü yerine getirmiyor. Bu sözün
1: adam herkesle sıkışık.
0: Bu sözün takip edilmesi mümkün değil. İkincisi, birçok yerden alım yapıyor. Bu alımların tamamında hayali alım var veya fatura şişirilmiş. Hı hı. Hatta bunlar kamu kurumu olduğu için, dernek veya benzeri olduğu için bunların alımları noktasında da şu anda dolandırıcılığı konuşuyoruz, ama bunlar ayrıyeten bir de ihaleye fesat karıştırma gibi Türk Ceza Kanunu 235'teki bağlamda da suçlar oluşturabilir. En önemli nokta da şu: bu işte bir örgütlülük varsa, bugün daha doğrusu o gün ahbabın bir şekilde propagandasını yapanlar da bunu biliyorlarsa, mesela Oğuzhan Uğur'un ifadesini ben gördüm.
2: Konuşacağız
0: o şeyi diyor. Mesela diyor ki, ben diyor bazı şeylerin farkına vardım diyor, ayrıldım diyor. Peki farkına vardığın anda sen yapman gerekeni yaptın mı?
1: Galiba Atilla Taş da öyle bir konuşması.
0: Evet, ama olmaz bu. Şimdi farkına vardığında sen hukuki olarak şikayetlerini yaparsın. Yani bu neyi gerektiriyor? Bu artık Haluk Levent'le olan ilişkinizin arkadaşlık boyutunun dışında bir şey.
2: Tabii canım.
0: Yani bir kere bu sorumluluğu yerine getirmemişse bir insanın bu sürecin içerisinde ne kadar yer aldığı veya kendisine bulaşma ihtimali de araştırılmak durumunda.
1: Ada, şöyle bir bilgi var benim elimde. Sen de teyit eder misin? Onun üzerinden Uğur Hocam'a başka bir soru yönelteceğim. Şimdi bu iş insanı Hüseyin Başaran'ın taşınmazların devriyle alakalı 22 taşınmazın bir anda devri değil de belirli bir süreç içerisinde bu devirlerin tamamlandı. Hani 22 taşınmaz bir anda Yeliz Kaya'nın üzerine geçirilmiyor. Belirli zaman dilimleri içerisinde toplamda 22 taşınmazın geçirildiğine dair bir bilgi var bende. Böyle bir bilgi var mı sende? Bunu teyit edebiliyor musun?
3: Böyle bir bilgiyi soralım. Şu anda öyle bir bilgi yok elimde. Evet. Ama sormak gerekiyor. Teyitli bir bilgi değil. Tabii soruşturmanın seyri için önemli. Tabii. Teyitli olmayan bir bilgiyi de burada söylemek doğru olmaz. Şimdi neden bunu soralım?
1: Neden bunu sordum sana? Şundan dolayı. Şimdi Hüseyin Başaran'ın şöyle bir iddiası var ya. Ya kardeşim, işte ben verdim bu taşınmazları. Ama daha sonrasında bana gereken meblağlar ödenmedi. Şimdi ben daha sonrasında gittim, şikayette bulunuyorum diyor. Ama eğer ki bir süreç içerisinde de bu taşınmazlar devredildiyse, hani 5 tanesini devretti, aradan 2 ay zaman geçti, o 5 tanesiyle alakalı, şimdi sen bir ödeme bekliyorsun. 5 tane taşınmaz satmışsın. Hani şey vermiyorsun, komşuya tuz vermemişsin, şeker vermemişsin, 5 tanesini vermişsin, karşılığında bir ödeme bekliyorsun. Onun ödemesi gelmemiş, dönmüşsün, 8 tane daha devretmişsin ve gelmemiş, beklemişsin, gelmemiş, 10 tane daha vermişsin. Sonra da ya ben vallahi bu böyle bir durum geldi başıma diye şikayet. Ya burada böyle akla hayale sığmayan Uğur Hocam, bak eğil o tarafı doğru konuşalım, hayatın doğal akışına aykırı çok fazla durum var. Yani bırakın 22 tane taşınmazı adam hatıra kalemini verse karşı tarafa, aradan 10 gün geçse, ya işte beyefendi ben sana şu kalemi verdim, onun bir karşılığı var, hani sen ne yapıyorsun diye hesap sorar. Hı. Sen eğer ki böyle süreç içerisinde versen, size nasıl geliyor mesela? Bir de şeyi soracağım ya, dernekler böyle 22 taşınmaz içerisinde çimento fabrikası, ayda 1 milyon lira kirası olan dükkan mükkan alırken bunların bir kanunu mevzuatı bir şey yok mu ya?
2: Elbette, ama zaten burada derneğe geçen bir şey yok.
1: Ha yok, yani Yeliz Kaya'nın hesabına gidiyor.
2: Yani o ayrı bir durum. Şimdi
1: peki hocam, normalde şey demiyor mu? Hani bankalar ya da işte tapu demiyor mu? Ya Yeliz Kaya, senin aylık gelirin ne kardeşim? 30 bin lira aylık gelir gösteriyorsun. İstanbul'da 8 tane plazadan farklı daireler, dükkanlar, işhanları geliyor senin tapuna diye.
2: Bu hani tapunun işi değil. Yani tapu dairesine gittiğinizde onun size sadece soracağı şey devrin kaynağı ne tabii. Yani bir taraftan bağış deniyor, bir taraftan satış deniyor. İstanbul'u bilmiyoruz. Bağışsa zaten hani bunu sorgulayacak bir durum yok. Ben bunu bağışlıyorum.
1: Eğer orada siz bana bağışta bulunabiliyor musunuz?
2: Tabii bulunurum.
1: Hani siz bana mesela mal vardınız diyelim ki, atıyorum, karşıda Çiğdem Mahallesi'nde çok güzel bir daireniz var. Şey diyebiliyor musunuz? Ya Mustafa Daş'tan ben bunu sana bağışlıyorum.
2: Tabii.
1: Ve devlet bundan hiçbir şey hesap sormuyor mu?
2: Ya bunun yani bağış, sizin bir kere mülkiyet hakkınız var. Bu mülkiyet hakkınızı nasıl kullandığınız sizinle alakalı bir şey. Hani burada eğer ben vergi kaçırmak için bunu yapıyorsam ayrı bir soruşturma söz konusu olabilir. Hani harçlarla ilgili bir şeylerden kaçınıyorsam olabilir, ama bu sizin mülkiyet hakkınızdan kaynaklı. Şimdi burada hani ben az önce bir ifade kullandım. Basiretli tacir diye bir kavram vardır. Ortada bir iş adamından bahsediyoruz. Biz bazı şeyleri iş adamından bekleriz. Nedir mesela? İşte ticaret hayatında belli hareketleri yaparken, belli fiil

0: işlerken bunun sonucunu bilmek gibi. Hı hı. Şimdi burada hani bir çelişkili bir ifade var. Bağışla satış aynı arada bulunamaz.
1: Önce yani, bir bağış dendi, sonra satış dendi.
0: Yani buradaki ifade çelişkisi acaba bize gelen haberlerden mi yoksa kendi içerisinde çelişki var mı? Onu bilmiyorum. İkincisi, yani o dedim ya, basiretli tacil kavramı üzerinden benim karşıma gelseydi böyle bir dosyada şikayetçi olarak kişi, benim soracağım soru, ya siz bunu bir işte kız çocuklarına yardım için derneğe bağışlamak istemişsiniz ama başka birine de bağışlamışsınız. Sormadınız mı neden buraya bağışlamamı istediler diye?
1: Neden?
0: İşte bunun cevabı bence alındıktan sonra iş daha da netleşebilir. Şimdi bakın, bu olayın aslında bakarsanız iki boyutu var. Bir, dernek içerisinde yani bağışlarla derneğin hesabına gelen paraların dışarıya çıkarılması. Az önce Sayın Hocamız da bunu söyledi. Burada hakikaten güven sarsıcı, işte bu faaliyetler çerçevesinde bu insanların destek olacağı ortam bozulduğu bir noktaya getiriyor bizi. Ve açık bir dolandırıcılık veyahut da güveni kötüye kullanmaya dayanacak bir suçla karşı karşıya. Bunda bir tereddüt yok. Çünkü dernek kayıtları dışına alınmış paralar ve bunun itiraflarını görüyoruz. Ama bir taraftan da daha enteresan noktası, bir de derneğe değil ama dernek adı altında veya onun ismi kullanılarak Haluk Levent ve çevresine gelen paralar var. Şimdi yani burada işte derneğin menfaatlerini, derneğin parasal imkanlarını güveni kötüye kullanarak siz kullanıyorsunuz. Bu bir suç. Fakat hani şunu bence daha iyi irdelemek lazım. Bu paralar işte bir avukattan gelen, borç olduğu söylenen 1 milyon dolardı galiba, değil mi? Yani öyle ciddi bir rakam.
1: Hocam şimdi, o avukattan öyle paralar gidiyor ki. Hani şimdi, benim basını falan bırakıp sizin sektöre bakın, tekrar çalışmaya falan başlayacak.
0: Ben sizi kandırırım. Derim ki işte hani bir dolandırıcılık yapıyorum. Ben bir dernek kurdum. Türkiye'de aslında ilk defa olan şeyler değil. Boyutu büyük olduğu için böyle değerlendiriyoruz. Ben sizi kandırırım. Kandırdığım zaman yapacağınız şey o derneğe bağış yapmaktır. Ama bunun dışında bu dernek yapısı altında başka paralar buraya geliyorsa, bence bunu işte bağışlanan vatandaşın parasının çarçur edilmesi, güvenin kötüye kullanılması gibi değerlendiremeyiz. Burada ben başka ilişkilerin de, başka suçların da ortaya çıkacağı kanaatini oluşturuyorum.
2: Veya çünkü, başka suç hani, bağlantılarını.
0: Evet, bu şöyle bir mantık getiriyor. Yani düşünün, işte birisi geliyor diyor ki ya ben diyor ya işte eski eşiydim ya da duygusal bağım vardı. Tamam vardı. E ne kadar para gönderdin? Bu duygusal bağ karşısında milyonlardan bahsediyorsun.
1: Ya öyle bir duygusal bağ yok ya.
0: Yani bunun içerisinde bence bu olayın iki taraflı değerlendirmesi lazım. Bir, derneğe gelen bağışların, evet, özellikle deprem sürecinde gelen paraların dernek üzerinden değişik vesilelerle dışarıya çıkartılması, ki artık burada bir suç oluşuyor ve hani suçtan elde edilen gelirin aklanması kavramıyla karşı karşıya kalıyoruz.
2: Örgütlülük de tam bu noktada giriyor aslında.
0: Evet, başka bir konuda başka hani bilmiyorum, şu ana kadar bence asıl netleşmeyen tarafı bu. Bu paralar neden Haluk Levent'e ya da onun çevresine gönderildi sorusu. Yani burada çünkü hani bir söylemi daha var, işte şu an konuşmuyorum, ben konuşursam birileri yanar ifadesi kullandı.
1: Geleceğiz oraya,
0: evet,
1: da geleceğiz.
0: Yani bunun altında hani o dediniz ya, bu dairelerin devri şu bu, bunların da değerlendirmesi lazım.
1: Ece Güner'i tanır mısınız hocam?
0: Hayır, tanımam.
1: Siz tanır mısınız?
0: Çok kalabalık bir meslek grubuyuz. Ben
2: yok,
0: ismini de bu olayla...
1: Ya şey, Ece Hanım Türkiye'nin en iyi avukatlarından bir tanesi falan mı? Ben merak, mesela bir avukatın
0: şimdi bunu,
1: şeyi merak ediyorum şey, hocam. Ya çok özür dilerim.
0: Kavramı, çok özür dilerim.
1: 1 milyon dolar borç yani verebilecek
0: meslek kadar. Kuralını anlatayım.
1: Hani
0: bir meslek kuralını anlatayım size. Bizler avukatlar olarak doktorlar gibi bir uzmanlık alanı ortaya koyamayız. Ben iyi bir işte atıyorum icra avukatıyım diye bir şey kullanamam. Reklam kullanamam ya da bu ifadeyi kullanamam. Çünkü avukatlık etik kurallarında bunlar yasaktır.
1: Yasak.
0: Biz avukatız ve bu çerçevede kalır. Türkiye'nin en iyi avukatıdır söylemi de kendisinin kullanabileceği bir ifade değildir.
1: Değildir.
0: Veyahut da hani bu kavramdan yola çıkarak siz eğer iyi bir avukatsanız birisine hani borç gönderirken bunun kaynağı, sözleşmesi, hukuki altyapısı, bunu da bir tahlil edersiniz. Yani
1: mesi gerekiyor.
0: Bu, tabii buradan yola çıkarak hani iyi bir avukat mı kastınız, şu iyi de bu kadar para mı kazanıyor anlamında söylüyorsunuz.
1: Evet.
0: Hani benim ilk defa ismini duyduğum açıkçası bir hani, meslektaşımız oldu. Bilmem nasıl bir meslek icra ediyor.
1: Siz yıllardır bu mesleğin içerisindesiniz. Hani bunlar çok normal rakamlar mıdır? Biz dışarıda olduğumuz için mi şaşırıyoruz? Mesela 1 milyon dolar birisine borç verebilmesi için
0: bence hali hazırda. Bence meslek dalı olursa olsun kendi açınızdan değerlendirin. Avukatlar açısından değerlendirin.
1: Çok

0: ekstrem.
1: Üniversite açısından değerli. Yani sizin herhangi birisine 1 milyon dolar göndermeniz bence Türkiye standartlarında kesinlikle şüpheli bir işlemdir.
0: Şüpheli bir işlemdir.
1: Masada takılır yani.
0: Şimdi şunu merak ediyorum. Ece Güner ada şöyle bir ifade kullanıyor değil mi Ece Güner? Diyor ki ya Haluk bana dedi ki Ece sıkıştım. Bana işte 1 milyon dolar borç verir misin? Ben de diyor borcu verdim ama diyor işte Haluk Levent'in hesabı olmadığı için, şahsi banka hesabı olmadığı için Ahbap'ın hesabına gönderdim bunu. İşte oraya da Ahbap'a borç şeklinde bir not düşüyor galiba yani. Sonra da diyor ben bu 1 milyon doları geri alabilmek için bir yıla yakın uğraştım. Çok fazla uğraştım. Kendimi zor kurtardım, aldım paramı, bir daha da onlarla görüşmedim gibi bir ifadesi var değil mi? Ben şu an hatırladığım kadarıyla söyledim. Yanlışım varsa lütfen sen düzelt.
2: Evet evet, sürekli paralar istiyor Ece Güner'den. Şunu belirtelim aslında. Ece Güner kendisi bugün, yani doğru hatırladığım kadarıyla, cezaevinden bir açıklama yapıyor. Şimdi neden ve nasıl 1 milyon 575 70 bin dolar gönderdiğini açıklıyor aslında. Kendisi cezaevinden yaptığı açıklamada şunları belirtiyor. Levent'e güvendiği için büyük hata yaptığını savunuyor Güner. Parasını geri alma sürecinde ağır stres yaşadığını ve yeniden antidepresan kullanmaya başladığını söylüyor. Burada hiçbir suç işlemediğini ve soruşturma konusu işlemlerden kazanç sağlamadığını savunmuş kendisi. Kanser hastası olduğunu belirterek işte burada kan kustum diyor. Hiç Haluk Levent kadar iyi hikaye anlatan ve inandırıcı olan birine rastlamamıştım diyor kendisi. Burada cezaevinden bir açıklama yapıyor kendisi aslında. Haluk Levent'le nasıl tanıştığını, kendisine neden güvendiğini ve aralarındaki para trafiğini anlattı. Şöyle belirtiyor. Kendisi burada geçirdiği ameliyatların ardından eşiyle boşandığını ve uzun süre psikolojik destek aldığını belirtiyor. Haluk Levent'ten verdiği parayı geri almaya çalışırken yaşadığı stres nedeniyle yeniden antidepresan kullanmaya başladığını da ifade ediyor. Aslında burada kendi sağlığına da ne kadar zarar verdiğini görüyoruz Haluk Levent'in. Şöyle 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerinin ardından bölgeye gidemediği için vicdan azabı yaşadığını belirtmiş. Bu yüzden de işte Haluk Levent'in çalışmalarını gördüğünü, o dönemde şöyle düşündüğünü aktarıyor. Ahbap'a yüksek miktarda bağış yaptığını söylüyor Güner. Haluk Levent'in daha sonra kendisine ulaştığını ve yüz yüze teşekkür etmek istediğini belirtmiş. Nasıl borç istediğini de anlattı aslında. Ben Ahbap'ın en büyük bağışçısıyım. Bugüne kadar Ahbap'a toplamda 9 milyon dolar bağışladım. Şu projelerde geçici zorluk yaşıyoruz. İlgili iş adamının parası geçici bloke, ay sonu açılacak bir aylık çok kısa süreli bana borç verirsen ben Ahbap'a bağışlarım. Sonra da iş adamının parası çözülünce hemen sana geri öderim zaten demiş. Başlangıçta 3 milyon dolar istediğini öne sürüyor Güner. Bu miktarda parası olmadığını söylediğini belirtmiş. Daha sonra bir ay içinde geri ödenmesi şartıyla 1 milyon dolar vermeyi kabul ettiğini ifade etmiş. Burada ben Haluk Levent'im. Her yıl kamuoyu anketlerinde Türkiye'nin en güvenilir insanı seçiliyorum. Tüm Türkiye bana güveniyor. Sen nasıl güvenmezsin diyor. Bu bana ağır hakarettir diyor. En kötü ihtimal B planı, iş adamının parası çözülmezse 10 konser veririm, bir reklam anlaşması yaparım, yine de borcumu öderim diyor. Güner burada kendisi verdiği toplam paranın 1 milyon 570 bin dolara ulaştığını da iddia ediyor aynı zamanda. Dolar borcu karşılığı şu kadar TL ifadesini yazıldığını söylüyor. Yani borç iadesi gibi açıklamalar veriyor sizin de belirttiğiniz gibi. Hiç bu kadar iyi hikaye anlatan birine rastlamamıştım.
0: Bir virgül koyalım. Bir virgül koyalım.
2: Sanırım zaten en büyük...
0: Bir virgül koyalım Ada. Bunlar şimdi önemli detaylar. Bu önemli detayların üzerinden bir hızlıca geçmeyelim. Merve Hocam, ben 24'ün en güvenilir insanıyım. Bu arada paraya sıkıştım. Bana bir 1,5 milyon dolar versenize ya.
3: Ya,
0: merak ediyorum böyle ya, bu işe yarıyor mu acaba? Yani 1,5 milyon dolar işte istedi, işte ben daha hocam bilmiyorum 1,5 milyon dolar.
3: Ben şunu soracağım, hani ben bir hukukçu değilim ama şöyle bir şey var. Velev ki o para verildi, neden bunlar kurumlara değil de şahıslara gidiyor? Yani bu paranın gerçek maliki kim?
0: Ya, nasıl ben bir konser gönderiyor. Veririm? Şimdi Ahbap'ın hesabına Haluk mesela. Cüneyt Hocam benden borç para istiyor ama ben Cüneyt altı parmağın hesabına göndermiyorum. Cüneyt Hocam, atıyorum kafamdan, Ankara Hukukçular Derneği diye bir dernek yapmış.